0: seyretme mecraları artık eskiden doğrudan sinema salonlarıydı. Hı hı. Şimdi artık hiçbiri olmadığı için rahatlıkla Feza, Çemberli, Taşkent, Gazi filan İstanbul için bunları sayabiliriz diyelim ki Ankara'da, İzmir'de muhtelif yerler vardı böyle. Şimdi sinema salonları yoktu. AVM'ler içindeki ana salonlar, cep sinemalarını konuştuk. O değişim de çok mutsuz etmişti insanları. Ya salonlar gitti işte, AVM'ler içine tıkıldık vesaire. Şimdi AVM'lerdeki seyirci düşüşünden bahsediyoruz. Çünkü pandemi sonrası toparlayamadığımız bir seyirci sayısı var aynı zamanda. Bir de dijital platformların çeşitliliği sayesinde epey doygunluk noktasına ulaşmış gibi görünüyor insanlar. En azından popüler örnekleri. Çünkü kenarda köşede aslında ilginç ekstrem örneklere ulaşmak da mümkün vesaire. Sıklıkla etrafımda sinefil diyebileceğim arkadaşlardan duyduğum şeyler var. Ay çok sıkıldım Hollywood filmlerinden. Ben başka şeyler arıyorum. Neyim? İran seyrediyorum diyor. İspanyol seyrediyorum diyor. Brezilya seyrediyorum diyor hakikaten. Ama dizileri, ama sinema filmleri olarak o Hollywood'un neredeyse ezberlenmiş akışı bunaltıcı ve çok bilindik gelmeye başlıyor. Onun dışına nasıl çıkabilirim diye bu şekilde bakıyor. Şimdi göz biraz da bunun için mi? Yani o çok alıştığımız güvenli patikada gitmek, bir taraftan alıştığın şeyin lezzetini sürekli tercih de edebilirsin. Hı hı. Ama damak bazen başka şeyler de arıyor. Bu yeni keşif süreçleri, gerçi Tarkovski yeni keşfedilmedi elbette ama biraz da bu arayışın bir sonucu mu oldu diye merak edesim geldi.
1: Ya kesinlikle orada insanların İşte dediğim gibi çocukken izledikleri filmlerle kurdukları ilişkiyle sonra üniversite sonrası, üniversite okuyan insanların sinemayla kurduğu ilişki farklı oluyor. İşte oğlumla mesela hala sinemaya gidiyoruz. Yani sinemaya gidiyoruz ve şeyi fark ediyorum. Mesela filmlerden sonra yorumlarımı alıyor. İşte değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz falan. Ve diyorum ki yani senin yaşında olsaydım bu filmi çok beğenirdim diyorum. O da şu an beğenmiyor musun diyor. Yani beğeniyorum ama yani şu anki beğeni şeyin farklı tabii ki yani. Hani,
0: düzey farklı, bir çeşitlilik, tecrübe başka bir şey hakikaten. Etkiliyor.
1: Kesinlikle bir de şey var. Mesela en son bu bir bilim kurgu filmi çekilmişti ve filmi izlediğimde şey hissiyatını almıştım. Yani bu çok sinema çalışıyorum ama ben bu işin sinema tekniğine falan çok hakim biri değilim açıkçası. Ama şey dediğimi hatırlıyorum, yani yine o konuştuğumuz filmlerden bir tanesiydi. Benim çocukluğumdaki bilim kurgu filmlerine benziyor demiştim. Ve aslında o filmi işte bilerek o şekilde çekmişler. Yani o 90'ların, 2000'lerin...
0: Bizi hedef almışlar.
1: Tabii evet. Yani gerçekten de şey, bize o 90'ların, 2000'lerin şeyini yansıttı. Çalışmışlar. Yani çünkü oradaki kameralar kullanılmış ya da oradaki filtrede, oradaki görüntüye benzer bir görüntü üretecek şekilde filtreler kullanılmış. Aslında şey var, şimdi bir taraftan da bu film dediğimiz şey gerçekten selüloid bir materyalden yapılmış bir film. Bunu mesela öğrencilere anlatmak zorunda kalıyorum çünkü insanlar filmin ne olduğunu bilmiyorlar böyle.
0: Niye adı filmden başlayarak?
1: Evet, oradan anlatmak gerekiyor. İyi çünkü bu şey. İşte
0: belirli
1: bir materyal demek gerekiyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi bizim bugün dijital platformlarda izlediğimiz filmler aslında bir yerlerde çok şizofrenik de bir şey aslında. Çünkü yakın zamanlarda şey haberi çıktı ya. Yapay zeka şirketleri kitapları, sahaflardan kitapları alıp
0: yükleyip yok ediyorlar.
1: Yok ediyorlarmış. Basılı şimdi aslında olanları. Benzer bir durum sinemada da gerçekleşiyor. Yani birçok filmin mesela şeyi yok. Yani işte DVD satışı yok aslında artık ya da çok azaldı muhtemelen. Birçok film sadece bir yerde, bir bulutta veri olarak duruyor ve hani o server kapattıklarında o film yok olacak mesela. Yani o yüzden de şey var, yani muhtemelen bir noktada şeye geri dönülecek, hani bu gerçekten filme geri dönülecek. Hani oradaki işte IMAX kamerasıyla işte filme çekmiş, 35 milimetreye çekmiş Nolan falan muhabbetle. Hani sadece bir nostalji değil ve orada çünkü büyük şirketler buna para da yatırıyorlar. Çünkü bir taraftan şöyle bir şey var. Yani o film iyi kötü

0: şartlarını, gerekli şartları sağlarsanız kalıcı bir materyal. Ama bir yerde işte dijital kamerayla çektiniz, aktardınız, ettiniz, bir yerde bir aksaklık olabilir, bir şey olur, yok olabilir yani. Hani böyle filmin o efemeral durumunu çok daha koyulaştıran bir durum var şu anda. O yüzden filmin bir tür öze dönüşü de söz konusu olabilir yakın zamanda.
1: Çok enteresan. Ben ne tarafından tutmaya çalışsam o tarafından daha da dağıtıyorum kendi kendime, ama ister istemez. Çünkü zengin ve çok çerçevesi çok geniş bir şey bu. Öyle bir alan. Eğlencesinden konuşabiliriz, ekonomisinden konuşabiliriz. Birbirini taklit miydi, özgün müydü, orijinal miydi, nereden beslendi falan diyebiliriz. Nihai olarak insanlığın ortak bir hafızası oluşmuş durumda aslında sinemayla birlikte galiba.
0: Kesinlikle. Bir de ortak hafızanın ötesinde mesela şey dediniz ya, AVM'lere gelmesi, yani sinema salonlarının kapanması. Biraz böyle şey, yani sinema konusunda çok püriten davranıyor insanlar kültür açıdan. Yani işte sinema AVM'de izlenmez falan gibi bir yaklaşım var mesela. Yani sinefiller açısından. Ama şeyi ben mesela şey yapıyorum, genelde AVM'lerde izliyorum filmleri ve bu yakın zamanda işte Sinema Genel Müdürlüğü'nün de öncülüğünü yaptığı bir halk günü
1: uygulaması var. Evet, çarşamba günleri var. Değil mi?
0: Çarşamba günleri. Mesela işte genelde oğlumla o gün, o hafta hangi film vizyona girmişse ona gidiyoruz ve bizim gibi aileler de oluyor, gençler de oluyor, kalabalık oluyor, ter kokusu oluyor, mısır patlakları yere dökülmüş oluyor. Yani o şeyin içerisinde ben şeyi 90'larda 2000'lerde ilk defa sinemaya gittiğim atmosferi yaşıyorum ve şey aslında, yani sinema öldü falan deniyor. Sinema aslında yaşıyor bir şekilde, ama sinemaya giden insan, daha doğrusu sinemayla ilgilenen akademik olarak, işte eleştirmen olarak ya da bu işleri yapan insanlar olarak asıl sinemanın nerede döndüğüne dair bir bilgisizlik var belki de yani.
1: O zaman soruyu sormak zorundayım. Nerede o eski Ramazanlar nostaljisine döndü, dönecek sinema, öldü mü ölmedi mi meselesi? Yani bu arada son 6-7 dakika içindeyiz. Şimdi sinema seyircisi nerede, sinema öldü mü ölmedi mi bilmem ne, o geçiş sürecini ben bir parça özetlemeye çalıştım. Fakat tamam, bu bir uç örneği olabilir ama derinleştirmeyi oradan yapalım. Odisey.
0: Evet.
1: Haftalardır konuşuyoruz ama haftalardır değil, bir yıldır afişlerini görüyoruz her yerde. O tarihi gördük biz, 17-7-2026 falan diye bekledik. Ondan sonra vizyona girmeden biletleri satışa çıktı. Şimdi ben yer bulamayanlardan biriyim. Hala sıramı bekliyorum, gideceğim diye. Öte yandan kitap satışlarında ciddi bir o destanlara yöneliş söz konusu. Bu sinemayla ilgili bir şey mi, yoksa Odisey özelinde konuşmamız gereken bir şey miden başlayarak?
0: Ya sinema ya gündemi belirliyor. Sinemanın aslında televizyona kaybettiği çok önemli bir özelliği vardı. Hani onu geriye kazandığı nadir anlardan bir tanesi aslında bu. Yani yakın zamana kadar aslında sinema Türkiye'de de dünyada televizyona o gündem belirleme, asıl kültürel tartışmanın mecra olma özelliğini televizyona kaybetmişti. Bu Nolan'ın filmi aslında bu nadir anlardan bir tanesi. Herkesi ilgilendiren. Çünkü şey oluyor. Yani Türkiye'de mesela ödül kazanan filmler, işte Berlin Film Festivali'nden iki tane işte Türk ya da Türkiye'li yönetmen ödül kazandı, geldi ve Türkiye'de izlenme sayıları çok düşük, işte 50 binin altındaydı herhalde ikisinin de, ya da o civardaydı. Yani eskiden olsa mesela herkesin haberi olacağı olaylar artık böyle çok dar bir toplumsal grubu ilgilendiriyor. Ama Odisey'de öyle olmadı. Odisey'de sadece işte sinefiller vesaire değil, herkes bir şekilde ilgilendi. Yani ben birçok insan tanıyorum böyle hani sinema aşkıyla yanıp tutuşmayan. ama mesela yazlıktan sırf böyle işte Odisey izlemek için geri dönen insanlar oldu yani. Dolayısıyla şey var, sinema aslında tam olarak böyle bir şeydi. Yani 70'li yıllara kadar Amerika'da, işte 90'lara kadar Türkiye'de herkesin ilgilendiği, herkesin farklı seviyelerde, farklı veçelerden ilişki kurabildiği bir şeydi. Ama bu sinema dönüştü, Türkiye'de de dönüştü. Artık çok daha dar bir kitlenin işte bir festivallerde izlediği bir şey haline geldi bir tarafıyla. Bir taraftan da çok daha işte komedi üzerinden gidiyor.

0: hani gülme ihtiyacını karşılayan bir sinema oldu mesela Türk sinemasında. Herkesi aynı anda etkileyen, herkesin aynı anda gündemine girebilen bir film işte nadiren ortaya çıkıyor. Ya Türk sinemasında da temel eksiklik bence bu birazcık da. Yani mesele şu değil aslında. Yani hani işte edebiyat uyarlaması olması vesaire. Zaten birebir bir uyarlama olsa mesela hiçbir tartışma olmazdı. Hani işte Nolan'a yöneltilen eleştiri de hep şey ya, işte şurasını yanlış yapmış, şurası şöyle olmalıydı falan filan. Herkes bir şey söylüyor
1: nereden
0: mesela.
1: Nereden çıktı siyahi karakter efendim? Siz destanın içindeki kahramanı modern erkeğin kaygıları içine kaybetmişsiniz gibi şeyler epey okudum ve
0: tabii
1: dinledim.
0: Herkes kendi veçesinden bir şey söylüyor. Bu zaten birazcık şey. Yani hani hem orada bir yönetmen bakışı var, sevin ya da sevmeyin. Onun takip edebildiğiniz bir filmografisinde bir karakteri var, bir dünyaya bakışı var. Bir taraftan da büyük bir sistem var aslında orada. Yani çok ciddi yatırımların yapıldığı, büyük sermayenin aslında işin içinde olduğu bir şey sinema bir taraftan da. Dolayısıyla oradaki çok temel bir çelişki var. Yani aslında kapitalizmin kültür ananı ile ilgili temel çelişkilerinden bir tanesi bu. Bir taraftan çok denetimli, çok büyük mekanizmaların ürünü olan bir şey sinema. Ama bir taraftan da çok kişisel olmak zorunda. Çok nasıl diyelim, o kadar kişisel olacak ki herkesin bir şekilde ayrışacağı ya da benimseyeceği özellikler ortaya çıkarmak zorunda.
1: Bir de belki tartışmayı da bu besleyecek. Yani
0: tabii ki.
1: Üzerine gayet haklın olan burada filan demiyoruz. Herkes bir şey söylüyor. Tabii. Bu da çoğaltıyor ve köpürtüyor aslında iş.
0: Tabii. Yani bizde hep şey dikotomisi vardır. Hollywood vardır. Bir de yönetmen sineması vardır. Otör sineması fikri vardır. Halbuki şey, yani otör sinemasını teorisini yapanlar bile, işte Truffaut'lar falan bile mesela Alfred Hitchcock'u otör olarak görüyorlar. Yani Hollywood'un klasik döneminde en nasıl diyelim en o popüler türlerin bir tanesini icat eden ve sürekli onu yapan bir yönetmeni
1: nasıl
0: otör
1: ayrıştıracağız
0: olarak.
1: Onun yaptığı Hitchcock sineması mı Hollywood sineması mı?
0: Evet,
1: gibi.
0: Aslında ikisi aynı
1: belirsiz.
0: Zamanda. İkisi aynı şey. Aynı zamanda ikisi yani ikisini aynı zamanda yerine getiriyor o filmler. Bugün de aslında öyle. Bugün de mesela Türk sineması ile ilgili meselede yani bir şahsiyet ortaya koymak istiyorsanız aslında bir şekilde Türk sinemasının karakteriyle ilişki kurmak zorundasınız. Ya da Türk sinemasının yapısıyla ilişki kurmak zorundasınız. Tabii bugün bir Türk sinemasından bahsetmek ne kadar mümkün? Yani bir yapı olarak o ayrıca tartışılabilir. Ama temel mesele biraz bu.
1: Sevgili seyirciler, Metin Bostan ortaya öyle bir soru attı ki Türk sineması var mı o ayrıca tartışılır dediğinde ben şöyle bir durdum.
0: Yani Türk sineması kesinlikle var ama Türk sinemasının seyircisi var. Mesela işte bizim pandemi sonrası birçok ülkede çok seyirci sayıları düştü. Ama bir tek Türkiye'de o işte seyirci sayılarına pandemi öncesine geri dönülemedi. Birçok yerde toparlandı sinema. Bizde hala çok düşük durumda. Ama mesela nadir örnekler var. İşte Bergen filmi mesela pandemi sonrası çok ciddi bir pandemi öncesiyle
1: kafa kafaya
0: gelecek bir seyirci oranı yakaladı. Sonra mesela Yan Yana filmi yakın zamanda geçen sene benzer bir şey yakaladı. Yani seyirci var aslında. Türk sinemasının seyircisi var. Ama Türk sineması yapılıyor mu? Yapılsa olacak.
1: Müthiş bir kapı araladınız. Aslında bugün şu dakikaya kadar gelmiş olduğumuz şeylerin bundan sonrası daha hızlı ve sert akacak gibi göründü gözüme. Ama bir süremizin sonuna geldik.
0: Eyvallah.
1: Bostan, çok çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kendimi kötü hissediyordum. Artık daha kötü hissediyorum. Ben sinema programımız Kırmızı Halı'dan, Ali Demirtaş'tan bir konuğu bir kere daha çalabilirim belki de önümüzdeki haftalarda. Çok büyük bir zevkle konuşmaya olur. Devam edebiliriz bunu.
0: Nasıl
1: çok
0: isterseniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz, iyi ki sohbet ettik.
0: Çok sağ ol.
1: Değerli izleyenler, 24 Portre'de konuğum Mesut Bostan'dı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Hoş geldiniz. Bu akşam yine bilinmeyenleri konuşacağımız bir program olacak. Bir taşın üzerine yazılan söz asırlar sonra bize ne anlatıyor? Bir milletin zaferlerini mi, pişmanlıklarını mı, yoksa unutulmasını istemediği hayatını mı? Bu hafta an ve zamanda eski Türklerin dünyasına uzanıyoruz. Bozkır'da hayat nasıl kurulurdu? İnsanlar nasıl konuşur, neye inanır? Çocuklarını nasıl yetiştirirdi? Kadınlar toplumda ve devlet yönetiminde nasıl bir yer tutuyordu? Geçmişten bugüne ulaşan yazıtların izini sürerken tarihin içindeki insanı da tanımaya çalışacağız bu akşam. Taşlara kazınan kelimelerin nasıl çözüldüğünü, o kelimelerin bize nasıl bir dünya açtığını konuşacağız. Bu akşam uzak sandığımız bir geçmişin bize ne kadar yakın olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz tekrar. An ve zamana başladık. Tarih denince çoğumuzun aklına hükümdarlar, ordular, sınırları değişen ülkeler geliyor. Oysa bir toplumu tanımlayabilmek için evin içine de bakmak gerekiyor. Bu akşam sohbetimizin merkezinde biraz da merak var. Eski Türkleri zihnimizdeki birkaç görüntünün ötesine taşımak istiyoruz. Seyrettiğimiz yapılardan, dinlediğimiz hikayelerden, araştırmaların ortaya koydukları nerede buluşuyor, nerede ayrılıyor buna bakacağız. Bugün kullandığımız bir sözde, sürdürdüğümüz bir alışkanlıkta o dönemden neler taşıyoruz? Kıymetli hocamızla beraber hem bildiklerimizi hem de gözden kaçırdıklarımızı, aslında bilmediklerimizi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu akşam çok köklü bir kültürün kapısını aralayacağız beraber. Sizin önderliğinizde ve araştırmalarınızla beraber tekrar şeref verdiniz.
1: Şeref
0: Kıymetli
1: buldum.
0: Hocamı hemen tanıtmak isterim. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aydın hocam. Bizlerle bu akşam eski Türk yazıtlarını konuşacağız. O taşlardan süzülen bütün anlamları hocam uzmanlık alanına dahilinde bize aktarıyor olacak. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden ve en sosyalden Eski Türkler etiketine yazarsanız kıymetli hocama sorularınızı, görüşlerinizi iletmiş olacağım. Hemen kitaplarımıza başlamak istiyorum. Kıymetli hocam, referans kitaplarımız elbette sizin kitaplarınız ve sizin önderliğinizde bugün işleyeceğiz bu konuyu. Yönetmenimden rica ediyorum. Profesör Doktor Erhan Aydın hocamın Sözlerimi Sonuna Kadar Dinle, Türklerin Eski Dönemleri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar kitabını sizlere göstermek isterim. Hemen tanıtmak isterim. Şöyle göstereyim. Kronik Yayınlarından. Elinize emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer kitabımız Erhan Aydın hocamızın Költegin kitabı. Türklerin Yenilmez Savaşçısı. Şöyle daha düz göstereyim. Költegin kitabımız. Yine Eski Türkler'de Gündelik Hayat kitabımızda, referans kitaplarımızdan, programımızda merak ettiklerinizin detaylarını hocamın güzel kitaplarından edinebilirsiniz. Buyurunuz. Bunları da tavsiye olarak göstermiş olduk. Kıymetli hocam, eski Türklerin dünyasına dalıyoruz bu hafta. Öncelikle başlayalım hemen. Çünkü çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz vakit kaybetmeden. Hocam, eski Türk yazıtları deyince ne anlamalıyız? Yani bu yazıtlar nerede karşımıza çıkmış? Ne demek eski Türk yazıtları?
1: Teşekkür ederim. İzleyicilere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eski Türk yazıtları İslam öncesi dönem oyma yazı sistemiyle başta taşlar, kayalar olmak üzere türlü nesneler üzerine Türk runik yazısı dediğimiz bir oyma yazı türüdür bu. Onunla yazılmış metinler. Yani sadece Köktürk döneminin değil, başta Uygur Kağanlığı olmak üzere öteki boylarında, yine Güney Sibirya'da, yine başta Kırgızlar olmak üzere orada yaşayan öteki Türk boylarının yazdığı bir yazı türü. Bununla ilgili bu alfabeyle yazılmış yazıtlara biz eski Türk yazıtları diyoruz. Genel bir ad aslında. Hani abide kelimesi de eskiden kullanılıyordu ama daha yaygın olarak yazıt kelimesini kullanıyoruz. Bugün tabii en ünlüleri Moğolistan'da. Ünlüleri dediğim işte Költegin, Bilge Kağan, Tonyukuk başta olmak üzere. Bunlar Moğolistan, bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde. Güney Sibirya dediğimiz özellikle 3 bugün Rusya Federasyonu'na bağlı olan Dalgaltay Cumhuriyeti, Hakasya Cumhuriyeti ve Tuva Cumhuriyeti sınırları içerisinde de Güney Sibirya yazıtları var. Bunlardan Dalgaltay Cumhuriyeti sınırları içerisinde olanlara Dalgaltay yazıtları diyoruz. Tuva ve Hakasya Cumhuriyetleri sınırlarındakilere de Yenisey yazıtları diyoruz. Yenisey Irmağı'ndan dolayı. Kazakistan'da bir miktar var. Kırgızistan'da var. Çin'de var. Özbekistan'da var. Yazıtlar neredeyse bütün Asya coğrafyasında var diyebilirim. Yani bu yazı oyma yazı. Biz esasen dikili taşlar, hatıra taşları üzerinde bu yazıyı görüyoruz. Bununla zaten ünlü oldu. Ama tabii bu belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. İlk bulunan yazıtlar bu büyük yazıtlar değil. Yenisey bölgesindeki yazıtlar ilk bulunanlar. Ama esasen ünlü olması Moğolistan'daki büyük dikili taşlardan dolayı. Hem o dönem için ünlü olması o dönem için de geçerli, bugün için de geçerli. Yani o günde bilim adamları bu dikili üzerinde daha fazla satır bulunan, harf bulunan yazıtlara doğal olarak daha fazla ilgi gösterdiler. Böyle başlayabilirim.
0: Hocam ilk bulunduğunda bu yazıtların ne oldukları anlaşılabilmiş mi?
1: Şimdi ilk bulunuşu 1721. Bu tarih İsveçli yüzbaşı Philipp Tabert von Strahlenberg'in sürgünü dolayısıyla Güney Sibirya'ya sürülmesi dolayısıyla ele geçiyor. Yanında botanikçi, bitki bilimi uzmanı Messerschmidt, Daniel Messerschmidt var. Bu ikilini aslında sürgün hayatı geçiriyor Strahlenberg. Fakat farklı, daha önceden kendisinin en azından rastlamadığı farklı bir yazıyla yazılmış dikili taşlar görüyor. Ve ülkesine döndükten sonra 1730 yılında bu yazıtlardan söz ediyor. Ve yazıtların elle yapılmış çizimlerini veriyor. Yani o dönemde tabii ki teknoloji ona uygun. Elle yapılmış çizimlerini veriyor. Ve bu yazıtlar Strahlenberg'in kitabından sonra özellikle Finlilerin, Finlandiyalı bilim insanlarının, kaşiflerin dikkatini çekiyor. Ve bölgeye sefer heyetleri düzenliyorlar. Ve çok sayıda yazıt bulunuyor. Hani onun ayrıntısına girsem çok vakit gider. Yani ilk zamanlar bir 40-50 civarında yazıt bulunuyor. Ve bulunanların hepsi o dönem Minusins Müzesi'ne, yani bugünkü Hakasya'daki Minusins Müzesi'ne ve Tuva'daki Tuva Müzesi'ne, başkent Kızıl'daki Tuva Müzesi'ne taşınıyor. Ha, taşınmasının şu avantajı olmuş, daha çok korunmuş. En azından 250 yıldır, yaklaşık 250-300 yıldır

müzelerde durduğu için yeni seyahatleri daha iyi durumda diyebilirim. Fakat bu yazıdan bahsediyor Strahlenberg veya ondan sonraki Finli özellikle araştırmacılar bu yazıdan bahsediyor ama nasıl okunacağını bilmiyor.

0: Yolları 500-600 metre mesafede iki taş buluyor. Taşlar çok büyük ama Strahlenberg'in bahsettiği gibi böyle 1 metrelik, 1,5-2 metrelik taşlar değil. Çok daha büyük ve çok hacimli, yani tonlarca ağırlıktaki taşlar. Ve bu bilim dünyasına duyuruluyor Yadrinsev tarafından. Dolayısıyla bunun şu önemi var. Bu bulunan yazıt o dönemki adıyla bir numaralı yazıt, yani Költegin. İki numaralı yazıt Bilge Kağan yazıtı. Bunun şöyle bir güzel tarafı var. Bu iki taşın bir tarafı Çince. Çince olduğu için kolaylıkla anlaşılabiliyor. Yani kim yazmış, hangi halk yazmış, ne zaman yazmış, bunlara ulaşılabiliyor. Yani klasik Çince'de olsa metin, 8. yüzyıldan bir Çince'de olsa sinologlar doğal olarak okuyabilecektir onu, Çin dili uzmanları. Ve metnin Költegin ve onun ağabey Bilge Kağan adına dikildiği anlaşılabiliyor ve daha fazla heyecan başlıyor ve bu sayede ilk Strahlenberg'in temas ettiği Yenisey bölgesindeki yazıtlarla harflerin aynı olduğuna kanaat getiriliyor ve o zaman aynı yazıydı bu diyerek yola çıkıyorlar ve büyük bir heyecan var. Heyecanın sebebi bir tarafı Çince, üç tarafı Türkçe. Yani o zaman bilinmiyor tabii Türkçe olduğunu da, biz şimdi Türkçe olduğunu söylüyorum. Acaba yani Çince bölümde diyor, bu kök Türklerden kaldı gibi yuvarlak ifadeyle söylüyorum. Bu bilgi var. Yani kısmen Türkçe olduğu anlaşılabiliyor ve iki büyük sefer heyeti düzenleniyor. Birisini yine Finliler, o dönemde çok bilim dünyasında çok ileri düzeyde Finlandiya, o dönem Finliler, öteki de Ruslar. Hı hı. Bu iki büyük sefer heyeti bu iki büyük yazıtın fotoğraflarını alıyor. O zamanki teknolojiyle tabii ki fotoğraflarını alıyor ve harfleri teşhis etmeye çalışıyorlar. Çince bölümler yayımlanıyor hemen kısa sürede ve buradan başlıyor. Yani aslında ilk bundan söz eden, tabii daha eskiden bahisler var ama onlar ya mesela İranlı tarihçi Alaaddin Atamelik Cüveyni bile bahsediyor 13. yüzyılda. Ama o kadar, yani bazı yazılı taşlar gördüğünü söylüyor. O çok önemli değil diyor, oralara gitmedim. Ama Strahlenberg'in ve ardından Yadrinsev'in buluşu gerçekten çığır açıcı düzeyde diyebilirim. Tabii şunu tekrar söyleyeyim, bir tarafının Çince olması kurtarıyor. Eğer evet. Çince olduğu olmasaydı belki de daha uzun sürecekti alfabenin hangi millete veya kavme ait olduğu.
1: Hocam yazılı taşlar dediniz ya, bu metinler yani taşın üzerine kazınarak yazılmış değil mi? Başka türlü yok. Hangi malzemeler kullanılmış diyeceğim ama sadece taş ve kazıma yöntemi mi? Şimdi, daha iyi hayal edebilmemiz için soruyorum.
0: Bu iki büyük taş tabii yazılabilecek, üzerine yazı yazılabilecek materyal olması lazım ve kireç taşı. Hı hı. Kireç taşı tarihte de çok kullanılmış, başka milletlerin de kullandığı, üzerine yazı yazılabilecek bir taş. Yani normal olarak hani böyle bir kayalardan kesilmiş materyal değil. Hı hı. Onun üzerine zaten yazmak da zor. Kireç taşı olduğu için elle yazılıyor. Aslında bazı sosyal medyada falan da görüyorum. Şöyle temsili çizimler, resimler yapılıyor. İşte dikili bir taş var. Adam merdivene çıkmış. Elinde bir çekiç, bir tane ucu sivri bir keski gibi bir şey. Öyle vurarak sanki böyle çivi yazısı gibi. Hayır, öyle değil. Yerde yazılıyor bu. Sonra dikiliyor. Zaten yukarıda yazılmaz. Çünkü yukarıdan aşağı doğru yazıldığı için zaten aşağı gelince zaten merdivenden inmesi lazım adamın. Çünkü yani alt tarafta kalır yazacağı yerin bir bölümü. Yani insanlar tabii bunu öyle zannediyor. Aslında değil. Yerde yazılıyor. Yukarıdan aşağı doğru bir yöntemle yazılıyor. Ha, bunun sebebi ne? Dikili taş tabii ki sağdan sola yazılıyor alfabe olarak ama yön olarak yukarıdan aşağı doğru. O da dikili taşlarda yukarıdan aşağı ve alttan yukarı yazmak lazım. Çünkü dikili taşlarda, büyük dikili taşlarda biraz da gösteriş olması lazım. Yatay yazsanız sürekli satır atlamanız lazım. Çünkü dar kısma geldiğiniz zaman sürekli satır atlayarak alt bölümlere geçmeniz lazım. Yani materyal bu. Ama tabii ki ileriki dakikalarda konuşacağız. Daha çok sayıda yazıtımız var. Bugün 500'ü aşkın, 600'e yakın yazıt ve bunların dikili taş olmayanları da çok. Yani

0: türlü nesneler aklınıza ne gelirse, paradan tutun, metal paralardan tutun, kemer tokalarına kadar, yani kemerin şu ön bölümündeki tokasına kadar, içecek kapları, hani biz daha çok maşrapa terimini kullanıyoruz. Bunların altında yazılar var. Hayvanların ağzına takılan gemlerin üzerinde yazılar var. Aynaların üzerinde var. Yani birçok materyalin üzerinde var. Yani materyalin üzerine yazmak, tabii her birinin meşakkatı farklıdır.
1: Evet.
0: Yani belki bir adam hani eline ucu sivri bir şey alarak 2-3 kelime yazabilir ama taşın üzerine yazmak için usta olmak lazım. Öyle her adamın yazabileceği işler değil diye düşünmek gerekir.
1: Hocam alfabesi nasıldı eski Türklerde? Şimdi nasıl oluşturulmuş ya da?
0: Şimdi alfabe konusu karmaşık bir konu. Yani biz hani Türk runik alfabesi diyoruz ama runik kelimesi İskandinav runlarından dolayı bu adı veriyoruz ama o alfabeyle ilgisi yok, onun farkındayız, biliyoruz. Fakat hani hangi alfabeye çok benziyor derseniz aslında çok da birine benzemiyor da diyebilirim. Biraz Sekel yazısına benziyor, eski Macar halklarından Sekel yazısına da benziyor. Yani geliştirilmiş bir alfabe diyebilirim. Ama tabii her coğrafyada, yani belli standart bir şekli yok. Her coğrafyada farklı harf şekilleriyle karşılaşabiliyoruz. Özellikle küçük materyaller üzerine yazılmış metinlerde daha farklı şekillerle karşılaşabiliyoruz. Ama hani kökeniyle ilgili çok farklı şeyler var. Hani belki bütün izleyiciler şimdi hak verecektir. Yani damgalardan geliştiğini söyleyenler de var. Bu da bayağı bir sayıda, yani dünyada, bilim dünyasında da normal hani amatör okuyucu dediğimiz halktan kesim, halktan insanların, yani her kesimden insanın fikir yürütmeye çalıştığı şeyler. Yani bazı harfler doğru, bazı işaretlere benziyor. Yani işte Y sesi ay, yarım aya benziyor. Ama hani o zaman adama sorarlar, yani niye yarım ay, niye hilal değil? Yani ay deyince aklımıza ya dolunay gelir ya hilal gelir. Yani hilal bayrağımızdan dolayı dolunay hani biraz daha ışıklıdır, parlaktır falan. Ama bu yarım aya benziyor. O öyle diyenler var. İşte ince B sesini çadıra benzetirler. Ama o çadır normal öyle çadır değil. Yani alt kısmı sivridir mesela B sesinin harfinin. Çadıra benzetenler
1: belki
0: var.
1: Belki yönetmenim gösterir size anlatırken alfabeyi. Ama evet, bu Rubik alfabe galiba.
0: Evet evet, alfabe o.
1: Aha. Evet.
0: Yani işte T, kalın T dediğimiz harf işte at üzerine binmiş bir adama benziyor. İşte ince R kollarını açmış bir erkek veya belki bir insan, erkek demeyelim de bir insan görüntüsü diyenler var. Ama yani ben Sekel yazısına benzediğini iddia ediyorum. Soğut yazısından geldiğini söyleyenler de var. Eski İrani kavim Soğutların alfabesinden geliştirilmiş diyenler de var. Fakat Sekel yazısındaki ses değerleri, harflerin ses değerleriyle Türk Rünik yazısındaki ses değerleri aynı değil. Çok farklı. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu alfabe geliştirilirken mutlaka dilden anlayan birileri vardı. Çünkü ses kurallarına riayet edilmiş. Mesela B sesi ile M sesi, ince B ile nötr M, M'nin kalın incesi yok, tek bir şekilde gösteriliyor. Bu ikisi birbirine çok benzer. Normalde dudak sesleri olduğu için dil bilimde de dudak sesi diye ifade ediyoruz ve M'ye çok yakın bir sestir. İşaretleri çok benziyor birbirine. Yani birisi dik duruyor, biri yatay, yatırılmış şekilde duruyor gibi birkaç şey söyleyebilirim. Ama yani bizim Türklerin kullandığı alfabelerdeki en büyük sıkıntı ünlülerin yazılmaması. Özge Nur Hanım, biz bundan muzdaripiz. Ünlüleri yazmadıkları için, ki biz bunu Osmanlı alfabesinden de biliyoruz, eski Uygur alfabesinden de biliyoruz.
1: İşaretlerle miyor? Esre ötre
0: yani
1: gibi mi?
0: Yani gelmek
1: orada
0: yazacak, E'leri yazmıyor. KLMK yazıyor. Hani biz bugün anlarız Türkçe konuştuğumuz için KLMK, GLMK yazsak, eski Türkçesiyle K söylüyorum da, GLMK yazsak gelmek diye veya içiyorum da ünlüleri yazmasak, hani su içiyorum, çay içiyorum, yani anlayabiliriz. Ama biz bugün konuştuğumuz için doğru anlıyoruz. Ama tarihi dönemde ünlüleri yazmıyor. Niye? Tasarruf ediyor. Taş üzerine daha çok şey yazıp daha az işaret.

0: Evet, daha az yoruluyor, yorulmak suretiyle. Böyle olunca da siz anlayamıyorsunuz kelimeyi. Ve şöyle bir şey var, asla şunu hatırdan çıkartmamalıyız. İlk Türkçe metinler bunlar. Yani karşılaştıracağınız alternatif yok. Kelime ya var ya yok.
1: Evet.
0: Yani kendinden sonraki eski Uygur Türkçesi dönemi, yani Budist, Maniyeist, Hristiyanlık dönemi metinlerinden karşılaştırabilirsiniz eğer orada varsa. Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügat Türk'ten karşılaştırabilirsiniz orada varsa. Ya yoksa, o kelime bu metinlerde hiç yoksa, o zaman siz tahmin edeceksiniz. Çünkü ilk kez geçiyor bu kelime. Ünlüleri yazmadığı için de siz anlayamıyorsunuz tam olarak ne söylemek istediğini.
1: Acaba o ilk kelimeyi okumayı sağlayan ipucu neydi hocam? O Çince dediniz ya, acaba o Çince...
0: Yok, Çince yani zaten o tercümesi değil. Yani mesela Költekin yazısının Çincesi Tang hükümdarı, yani o dönemki Çin hanedanlığından Tang hükümdarı Xuanzong tarafından yazdırılmış Költekin'e bir mersiyedir o. Hatıra, yani işte iyi insandı, işte ağabeyi Bilge Kağan önemli bir kağandı vesaire, bu tarz şeyler. İşte ölümüne üzüldük, taziyemizi bildiririz, mealen söylüyorum, bu tarz şeyler yazıyor. Tercümesi değil Türkçenin, Türkçe bölümlerin. Yani o sadece ne zaman dikildiğini, hangi saatte, mesela öğleden sonra üç sularında dikildiğini söylüyor. Çinlilerde böyle bir tarih kaydı biraz daha yoğundur.
1: Evet.
0: Bizimkilere göre diyebilirim. O yani Çince bölüm okumada etki etmez, fayda sağlamaz. Şimdi mantıken çok geçen kelimeler ya milletin adıdır, ya o kişinin adıdır, ya daha hani böyle dini bir şeydir. Mantık budur aslında. Eğer aynı kelime çok kere geçiyorsa, ya o adam kimin adına dikilmişse onun adı geçiyordur. Doğal olarak çok zikretmiştir adını. Ya mensup olduğu milletin adıdır, ya da hani inançla ilgili bir şeydir. Hani işte biz nasıl Allah diyoruz, peygamber diyor dini metinlerde. Öyle algılanabilir ki ilk okumayı başaran, deşifre eden, çözen Wilhelm Thomsen, Danimarkalı dil bilimci bu yöntemi kullanıyor ve çok geçen işaretlerin ünlü olabileceğini düşünüyor. Çok geçen harfler ünlü olabilir. Şimdi Türkçenin mantığına baktığınız zaman, işte mesela en fazla kullanılan, bugün Türkiye Türkçesi için söyleyeyim, A'dır. Hı hı. Ö'ye göre daha fazladır. Hatta bazı yarışmalarda sorulur ya, hani ünlü al derler. O hiçbir zaman Ü demez. Önce A'yı alır. O dönemde de öyle. Çok geçiyorsa ünlüdür mantığıyla hareket ediyor. Ve burada üç kelimeye odaklanıyor. Birisi Türk, birisi Költekin. Tabii Költekin yazısını, Thomsen'in okuyuşu Kültekin'di o dönem. Ötekisi Tengri. Yani Türk, Költekin veya Kültekin ve Tengri kelimelerini
1: oradan çözümlemeye çalışıyor.
0: Ünlüleri. Odaklanıyor ve bunlara tahmini ses değerleri veriyor. Yani bugün yeni bulunmuş bazı yazıtlarda da şahsen ben aynı yöntemi uyguluyorum. Thomsen'in bu basit ilkel yöntemini uyguluyorum ve başarılı oluyorum. Yani bu ses, yani bazı işaretler var, hiçbir yazıtta yok. Hiçbir yazıtta yok. Daha önce hiç kullanılmamış. Yani yöresel şekilleri diyebilirim herhangi bir harfin, işaretin. O zaman da acaba bu B mi? B zaten var diyoruz. Acaba Ç mi? Ç'nin farklı bir versiyonumuz. Ses deneyerek çözümlemeye çalışıyoruz. O şekilde çok sayıda da tespitim oldu benim yani. O
1: ilkel yöntem. Sizin tespitinizi açmışken hocam, özellikle hangi yazıtlar üzerinde çalışıyorsunuz? Ve neden o yazıtlara yöneldiniz?
0: Şimdi benim meslekte 30. yılım bitti. Araştırma görevliliği de dahil. İlk zamanlar büyük yazıtlarla, aslında öyle başlanır. Yani Osmanlı Türkçesi metinleri okuyan da önce matbaa harfleriyle başlar, okumaya çalışır. Sonra el yazmaları, biraz daha tarihi döneme doğru gider, geçmişe doğru. Ben bildik yazıtlarla çok uğraştım. Fakat şunu hissettim son 5-6 yıldır. Aynı yazıtlarla sürekli uğraşıyoruz ama okunamamış yazıtlar bizi bekliyor. Bunları kim okuyacak? Yani yanlış okunmuş, kesinlikle öyle okunmaz, Türkçe'de öyle kelimeler yok diyerek yeni bulunmuş veya geçmişte bulunmuş ama okunamamış bir türlü. Yani okunmuş ama orada o yazmaz gibi yöntemler, düşünce geliştirerek, çeşitli yöntemler geliştirerek, az önce dediğim gibi Thomsen'in bu ilkel yöntemini de kullanarak yeni bulunmuş yazıtlar için de geçerli bu. Okumaya çalıştım.

0: Yani mesela Hoten'de bulunmuş ağaç çubuk yani epey bir zamanımı aldı. Yani ben onu ilk 2013'te gördüm. Pekin Milli Kütüphane'de gördüm. Fotoğraflamıştık o zaman. O zaman Pekin'de çalışıyordum. Ne zaman yayımladım? 2024'te. Hani ben 12 yıl bununla uğraşmadım. Ama sürekli aklımdaydı, sürekli aklımdaydı. Çünkü orada farklı işaretler kullanılmış ve o işaretlere farklı ses değerleri vererek sonuca ulaşmaya çalıştık. Bu yani ben bundan sonra ne kadar yaşarız bilmiyorum ama okunamamış metinlere yoğun bir şekilde mesai harcıyorum. Yani eski yazıtlarla uğraşmıyorum artık.
1: Okunmamış yeni keşifler
0: Yeni
1: yapıyorsunuz
0: keşif,
1: hocam.
0: yani keşif yapmak başka bir şey. Çünkü o coğrafyaya gitmeniz gerekiyor. Yani o coğrafya şimdi Moğolistan'a gitmek kolay, Sibirya zordur. Yani çünkü bu yazıtların bir bölümü köylerde, dağlarda. Yani Sibirya'da her yere gidemezsin. Rusya Federasyonu'na bağlı ve mutlaka izin almanız lazım oranın istihbarat birimlerinden. Çin'de zaten yapamazsın. Çin izin vermiyor. Arkeolojik kazılar zaten yapılmıyor, izin vermiyorlar. Dolayısıyla keşif başka bir şey. Ama yeni bir şey bulunur. Bir çoban bulur bunu, bir köylü bulur. Yani Hoten'de bulunmuş dört ağaç çubuk vardı, ağaç plaka üzerinde. Dört metin. Mesela bunu bir Budist manastırda ama harabe şeklinde bir manastır, aktif bir manastır diye bir çoban bulmuş. Dört ağaç plaka. Mesela ben onunla 3 yıl uğraştım. 3 yıl uğraştım çünkü çok farklı harfler vardı orada. Yani ses değerleri vererek, Thomsen gibi deneyerek, B mi, Ç mi, D, bütün hepsini deneyerek sonuca ulaştım. Yani çok yakında yayınlanacak inşallah.
1: Bekliyoruz hocam. Hocam yazıtlarda neler anlatılıyor? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Sadece savaşları ve işte devletler arası ilişkileri mi anlatıyor? Yoksa insanların günlük hayatlarından da anekdotlar ya da hikayeler var mı? Karşılaşıyor musunuz?
0: Şimdi büyük yazıtlar başta Költegin satır sayısı bakımından en büyük olanıdır o. İkincisi Bilge Kağan yazıtı. Bilge Kağan yazıtı kısmen kopyadır. Költegin yazıtının kopyasıdır. Yani büyük oranda benzerdir cümleler. Tonyukuk yine 62 satırlık Tonyukuk. Şimdi burada daha çok savaşlar, devletler arası ilişkiler, diplomatik ilişkiler, İşte savaş, barış vesaire bu tarz şeyler. Ama arada başka şeyler yakalayabiliyoruz. Ben eski Türklerde gündelik hayatta arzu ettiğim ve ulaşmaya çalıştığım buydu. Araya serpiştirilmiş şeyler yakalayabilir miyiz? Yani oradan hareket ettiğimiz zaman, ya yani biraz daha ayrıntılı baktığımız zaman ulaşabiliyoruz. Ama hani öyle çok yoğun bir şekilde hani sabah kalktım, İşte süt kaynattım, içtim veya işte et çorbası içtim. Bu ayrıntı yok. Olmaz da zaten. Zaten dikili taşlarda bu tür şeyler beklemiyoruz. Dikili taşlar. Yani
1: Günlük
0: hatıra
1: yazmıyorlar
0: taşlarında.
1: yani. Önemli şeyler mi yazıyor?
0: Yani ölmüş birisinin hatırasına savaşlarını anlatıyor. Yani onun mesela Költegin'in şeyi anlatılıyor. Yani mal varlığı anlatıyor. Kaç koyunu vardı vesaire. O tesadüfen belki girmiş oraya. Ama normalde bu tür şeyler anlatılmaz. Doğal olarak anlatılmaz. Mesela Költegin'in eşi kimdir bilmiyoruz. Niye? Bilge Kağan'ınkini biliyoruz çünkü onun eşi Katun. Katun olduğu için biliyoruz. Ama Költegin'inkini bilmiyoruz. Eşi kim? Adı ne? Ya bu tür şeylerden bahsedilmiyor. Daha çok işte nasıl yetiştirdi kendisini? Hangi savaşta ne kadar yararlılıklarda bulundu? İşte mesela Tonyukuk'a bakalım. Kağan falan değil. Bir devlet adamı. Hani ikinci adam falan da değil. Yani bir önemli komutan diyelim. O da savaşlardan bahsediyor ama onda bazı ayrıntılar var. Yani o savaşa giderken hangi yolu kullanmış? İşte atlarla nasıl ilerlemişler gibi ayrıntıları yakalayabiliyoruz. Ama bizim esasen bu büyük yazıtların dışında yani hatıra olarak dikilmiş taşların dışında küçük yazıtlar dediğimiz. Mesela Yeniseydeki mezar taşları. Birçoğu mezar taşıdır onların. Dağlık Altay'daki kaya yazıtları ve nesneler, herhangi eşya üzerine yazılmış nesnelerde daha çok şey yakalayabiliyoruz. Çünkü yani bir içecek kabının altında aynen şu yazıyor. Çok fazla içersen hastalığını önceden kabullen diyor. Ya yani bir maşrapaya diyor. Ama muhtemelen hani çok içersen herhalde suyu kastetmiyordur.

0: bence. Muhtemelen alkollü içecekleri kastediyor.
1: Ya bir bu uyarı yapıyor orada.
0: Özlü sözler var.
1: Evet.
0: Yani onun altına da hani böyle bir savaş falan değil de veya işte bu iyi bir maşrapıdır, iyi içirir. Biraz kinaye yapıyor. Yani bak bununla içersen çok içersin gibi. Ha şimdi biz tabii yazmayı çok seviyoruz. Yani ben öğrencilerime de söylüyorum. Öğrencilerim hep gülüyor ama çok kötü bir alışkanlık. Sıraların üzerine yazı yazmak, sevdiğinin adını yazmak, şiirler yazmak. Ne bileyim başka yerlere, hani şimdi burada söylemez ama yani olur olmaz yerlere türlü yazılar yazmak. Biz yazı yazmayı çok seviyoruz. Yani bu şeylerde de bu materyallerin üzerinde de gördüğümüzde şaşırmıyoruz. Yani ve acaba buraya ne yazdı diyoruz yani. Ama bir ipucu yakalayabiliyoruz. Yani bir maşrapaysa bu, bir içecek kabıysa altında böyle bir şey yazar. Ama böyle daha önce böyle okumalar falan olmuştu. Farklı okumalar falan. Böyle çok alakasız okuyanlar var. Yani orada ondan bahsetmez. Yani orada ancak bu tür şeyler söyler. Çok içme, işte az iç, hastalanırsın vesaire gibi. Uyarılar da bulunur kendince bir nevi böyle özlü söz gibi, atasözü gibi. Mesela Hoten ağaç parçası tek bir parça, 16 işaret var. Bir tanesi noktalama işareti, 15 tane harf var. Mesela orada aynen şu diyor. Yiyeceğe saygı göster. Aş kelimesini kullanıyor. Aş bugün Anadolu'da da hala kullanılıyor. İşte ayran aşı falan gibi yemek isimlerinde hala yaşıyor. Türk dünyasında aşhane, yani mutfağa, mutfak kelimesi biliyorsunuz Arapçadır. Onlar aşhana diyor. İşte Özbekler, Uygurlar falan mutfak için. Yani aş kelimesi kullanılıyor. Bizde de kullanılıyor. Mesela orada aşa saygı göster, bu yüzden tok az diyor. Şimdi biz aş kelimesini orada yakalıyoruz. Sadece o yazıtta var. Başka bir yerde yok aş kelimesi. Yani ama o aş dediği şey ne? Bir belki ekmek parçası. Belki bir et çorbası. Belki et kızartması. Da bozkırda olduğu için hani öyle çok da yaprak sarması falan düşünmeye gerek yok. Dolma falan. Daha çok et ürünleri. Ve sen ona saygı göster. Ya şey gibi. Yiyin için israf etmeyin şeklindeki dini düsturlar gibi, ayetler, hadisler gibi insanları bir tür yönlendiriyor. Hayatı daha güzel olsun insanların diye. Böyle şeyler bir yakalayabiliyoruz gündelik hayatta.
1: Gibi evet, hocam.
0: Evet.
1: Aş gibi başka var mı bizim de kullandığımız ama eski Türklerde de bulunmuş ve bizim de alıp hala hayatımızın içinde kullandığımız kelimeler acaba?
0: Var tabii ki. Yani bugün Türkiye Türkçesi dediğimiz Oğuz grubu. Biz Oğuz grubuyuz. Türkiye'deki Türkçe resmi İstanbul Türkçesi. Diğer Türk dünyasının kullandığı işte lehçeler her biri farklı gruplarda. Yani birbirlerine ses bilgisel, şekil bilgisel, yani dil bilgisel bakımdan birbirlerinin yakınlıklarına göre tasnif ediliyor. Yani işte Kazak Türkçesi ile Kırgız Türkçesi aynı yere konuyor. Özbek Türkçesi başka bir yere konuyor. O Uygur Türkçesi aynı yere konuluyor. Bu tamamen ses özellikleriyle ilgili. Tabii o dönemden bugüne getirdiğimiz çok kelime var. Ha bugün kullanılmayanlar da var. Bizim kullandığımız şey, bizim kullanmadığımız ama Türk dünyasında kullanılan kelimeler de var. Ya mesela görmek fiili o gün de aynı. Gelmek de aynı. Başları K sadece. K'ler Oğuz Türkçesinde G'leşiyor. Ama bir Özbekçe'de yine kelmek. Bir Uygurca'da kelmek. Körmek. Biz görmek diyoruz sadece. Yani Türkiye'deki Türkler. Yani kaya kelimesi aynı. Şöyle bir çırpıt aklıma getiriyorum. Göz kelimesi aynı. Gökyüzü ifade eden.
1: Yine kökyüzü. Köz.
0: Başları K tabii ki.
1: Evet.
0: Başları K. Yol aynı.
1: Çok var hocam.
0: O gün kullanılan ama bugün Türkiye Türkçesinde olmayan kelimeler de var. Mesela biz kurt diyoruz Oğuz grubunda. Türk dünyası börü diyor, böre diyor. Eski Türkçe'de börü. Belki börü. Sonu ö de olabilir. İşte alfabede ö ve ü bir işaretle gösteriliyor. Yani kelime ö mü ü mü bilemiyoruz onu. Tespit etmek şimdilik zor görünüyor biraz. O kelime bizde kurt. Mesela Uygurlar böre diyor ona. Mesela Ergül kelime.

0: kelimesi var. Edgü. Eski Türkçe'de iyi. Türkiye Türkçesinde, eski Türkçe'deki anlamı iyi. Türkiye Türkçesinde de iyi. Orada ses olayları olmuş. D'ler yerleşmiş vesaire. Eyü olmuş Osmanlı döneminde. Sonra İ'ye dönüşmüş. Mesela biz sarhoşu kullanıyoruz. Sarhoş olmak. Serhoş. Farsça iki kelimenin birleşimi. Başı hoş anlamında. Eski Türkçe'de iki tane maşrapada. Benim tespitim bu. İki maşrapada ortaya çıkardım bunu. Esürmek fiili var. Esürmek. E ile başı.
1: Esürmek.
0: Esürmek sarhoş olmak demek. Şöyle Kaşgarlı Mahmud'da esrük diye var zaten sarhoş. Hmm. Ama yazıtlarda ilk kez denk geldi bu. İki maşrapada var. Birisi Kuray bir maşrapası. Ötekisi de Muruy maşrapası. Ki Muruy maşrapası çok da önemli bir yazı var altında. Aslında yani izleyiciler sosyal medyadan Muruy maşrapası diye yazarsa benim koyduğum fotoğraflı çizimleri görebilirler. Yani sanki bir çocuğun eline kalem vermişsiniz, çizmiş her tarafını maşrapının altında. Çok fazla çizik var. O da sebebi şu, her içtiğinde muhtemelen şerefe diye bir yere vurduysa çizikler artmış ve çok ilginç bir şekilde esürmek fiili ortaya çıkıyor orada. Sarhoş olmak.
1: Hocam
0: demek.
1: O dönemden bir Türk karşımıza çıkıp şimdi konuşsa birbirimizi biraz olsun anlayabilir miyiz?
0: Anlayamayız.
1: Çok fazla ama kelmek, körmek çok fazla var.
0: Ama şimdi yani 8-10 tane fiille olmaz.
1: Doğru.
0: Şunu söyleyebilirim. Çok sıra dışı bir şey bu. Normalde şimdi siz buradan çıkıp Bakü'ye gitseniz anlaşabilirsiniz. Neden? Orası Oğuz Türkçesi'nin bir kolunu konuşuyor. Buradan Taşkent'e gitseniz, bir Türkiye'den bir Türk Taşkent'te Türkçe konuşsa orada biriyle kısmen anlar. Sebep şu, Arapça kelimeler yoğundur Özbekçe'de. Türkiye'deki Arapça kelimenin yoğunluğu gibi, yani özellikle dini kelimelerden dolayı anlaşılabilir. Hı hı. Ama siz buradan çıkıp Astana'ya gitseniz bir Kazak'la anlaşamazsınız. Hı. Bişkek'te bir Kırgız'la anlaşamazsınız. Yani bizler anlarız, dil bilimciler anlar ama halk gidince tercüman gerekir. Eğer Sibirya'ya giderseniz, mesela bir Tuva Türkçesi konuşan bir Tuva Türküyle biz de anlaşamayız. Mesela Türkçenin uzak kollarından bir tanesi olan Çuvaşçayı ancak Çuvaş uzmanları anlar. Biz de anlamayız onu. Hmm. Yani kelimeler eskiye gittikçe ses olayları arttığı için kelime şekil değiştiriyor. Ha tabii ki yani mesela Üze Kök Tengri, Asra Yagız Yer, Kılındukta, Ekinara, Kişioğlu kılınmış. Böyle bakarsanız anlaşılır gibi duruyor ama şunu unutmayalım. Büyük yazıtlarda standart Türkçe kullanılıyor.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli. Standart, ölçünlü, herkesin bildiği. Mesela siz gazete çıkarıyorsunuz. Herkesin anlayacağı dilden. Yani Karadeniz'deki de anlayacak, Akdeniz'deki de anlayacak. Ama yöresel gazete çıkarırsanız Karadeniz'deki anlar, öteki anlamaz gibi.
1: Evet.
0: O dönemde standart bir Türkçeyle yazılıyor dikili taşlar.
1: Hocam çok merak edilen bir yerde bırakalım. Lafınızı balla
0: Peki.
1: kesiyorum. Araya gideceğim.
0: Peki.
1: Dönüşte bunları açıklamak isterim müsaadenizle. Kısa bir aramız olacak, ardından buradayız, ayrılmayın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Türklerin dünyasına daldık. Konuşmaya devam ediyoruz. Eski Türkler yazıtlarda bize ne anlatıyor? Ne tür ipuçları veriyor? Bilinmeyenleri konuşuyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Erhan Aydın hocamla beraber hocam devam edelim. Eski Türklerde hocam okuma yazma ne kadar yaygındı? Şimdi herhangi bir yazıtı sıradan bir insan ya vatandaş orada okuyabiliyor muydu?
1: Şimdi ben şeyi söyleyecektim araya gitmeden önce oradan birleştirerek
0: söyleyeyim.
1: Oradan devam edelim
0: kaldığımız yerde.
1: Şimdi mesela Moğolistan'daki herhangi bir kaya üzerine yazmış, halkın yazdığı.
0: Evet.
1: Oradan zaten konuyu oraya getireceğim. Yazıttaki metinle Sibirya'daki herhangi bir metni karşılaştırdığımızda çok ciddi farklar yok. Hı hı. Mesela bugün yani coğrafi olarak yakın birbirine doğru ama bugün farklar çok daha belirgin. Yani ben kitabımda da şunu söyledim. Yani bugün herhangi bir şey o dönemde Moğolistan'da yaşayan herhangi bir Türk Güney Sibirya'ya misal Minusinsk havzasına Yenisey Irmağı civarına gidip de biriyle konuşsa büyük oranda anlaşır. Bu yazıtlara göre. Hı hı. Fakat bugün öyle değil. Bugün anlaşmak çok zor. Yani oradan hareket ettiğimiz zaman şöyle bir şeye ulaşabiliriz. Yani çok fazla metin var ve herkes bir şey yazmış. Şimdi ben mantıken düşünüyorum. Yani ben büyük dikili taş yazmış olsam benden sonra hatıra düşünürüm onu. Yani yaptığım savaşları falan anlatırım vesaire. İnsanlar da gelip bunu sonraki nesiller okusun kendimi. Ebedi kılmaya çalışırım. Bengü eski Türkçesiyle bu kelime. Bengü kalsın diye tamam. Fakat bir insan bir kaya üzerine ben hastalandım yazıyor. Bunu niye yazar? Şifa dilenmek için. Tanrısından veya onu okuyan kişilerden. Okunacağını bildiği için yazıyor. Yani oraya yazınca iyileşecek mi hemen? O anda iyileşiyor mu? Ve çok yerde ben hastalandım çok var. Hmm. Yani bu hastalık içinde bir tür şifa dilenme. Tanrısından yani neye inanıyorsa yazan şey okuyan var ki bu kadar çok yazılıyor diye bir mantık yürütebiliriz. Yani o kadar çok farklı şeylerin üzerinde var ki yani mesela atın ağzına takılan gemin üzerinde yazı var yani. O da problemli okuyuşu biraz sorunlu. Mesela bir aynanın üzerinde bu ayna benim diyor. Sanki şey hani başka kimse almasın, karışmasın evet. Falan. Keşke adını da yazsaymış. Yani bu işte Ahmet'in Mehmet'in aynası deseymiş keşke. Ve ben o dönemde tabii her insanın değil ama büyük oranda insanların okuyabildiğini, belki yazma kısmına bir şey demeyeceğim ama okuyabildiğini düşünüyorum. Öyle olmasaydı neden bu kadar çok farklı materyal üzerine bu kadar çok metin yazılmış olsun? Demek okuyan vardı ki. İnsanlar da yazma ihtiyacı hissetti. Ben oradan isterseniz şey konusuna geleyim. Aklıma geldi şimdi. Okul, eğitim nasıldı? Okullarda yeni açıldı. Herkeste bir telaş var. Sizde evet. De bir telaş var tabii evet. Ki. Anneler, babalara Allah kolaylık versin diyelim.
0: Sağ olun hocam.
1: Çocuklarımıza da tabii ki. Yani o dönemde bugünkü gibi yani okul tarzında bir şey düşünmeye gerek yok. O şekilde değildi. Ama farklı coğrafyalarda farklı şekiller görebiliyoruz. Harflerin farklı şekillerini. Fakat farklı coğrafyalarda birkaç tane yazıtta aynı şekli görüyoruz. Bu Moğolistan için de söyleyebilirim. Mesela Dağlık Altay bölgesindeki yazıtlardaki şekiller Yenisey'dekinden biraz farklı. Bizim aklımıza şu geliyor. Yani böylelikle burada bir ekol mü vardı? Yazı ekolü mü vardı? Yani mesela T'leri böyle yapıyor. Mesela Uygur yazıtlarında Uygur Kağanlığı'nın bugün 7 tanesini kesin, 4 tanesini şüpheli bildiğimiz, şüpheli diyebileceğimiz 11 tane yazıt var Uygur Kağanlığı'nın. Yani Uygurlara ait olduğunu düşündüğümüz. Buradaki bazı harf şekilleri farklı. Yani Uygurlarda farklı bir ekol vardı. Köktürk döneminde farklı bir ekol vardı. Türgeş sahasında yani bugünkü günümüz Kırgızistan coğrafyasında yaşayan Türgeşlerden kalan yazıtlar da biraz daha farklı. Hatta Köktürk coğrafyasının farklı yörelerinde özellikle Bayan Hongor eyaletindeki yazıtlarda

0: Şekiller farklı. Ben bunu 3-4 yazıda tespit ettim. Bunu biraz daha geliştirmem lazım. Yani daha fazla örnek bulup yazmam lazım. Ama belli yörelerde farklı şekiller yoğunlaşıyor. Ve orada diyelim 3 tane yazıt var. Üçünde de o işaret var. Ama öteki coğrafyadakinde farklı bir iş. O zaman diyorsunuz ki burada bir ekol var. Bu ekolden kastım bugünkü gibi bir okul değil. Peki nasıl oluyordu bu işler? Bence eli kalem tutan insanlar başta kendi çocukları olmak üzere, ki biz bunu Cengiz Han'dan biliyoruz, ilk kez kendi çocuklarına Uygur yazısını öğretme emrini veriyor. Uygur yazısını geliştiren öğretmene, bir Tatar alim, Uygur alim ama aslında ismi Tatar. Tatar Tonga isminde. Ve ona şu talimatı veriyor. Önce benim oğullarımı öğreteceksin. Ama onlar Kaan namzetleri zaten. Yani biri Kaan olacak, ötekileri de Kaan'ı kardeş. Yani biri Kaan olacak neticede. Ama önce onlara öğreteceksin diyor. Ve onların bu yazıyı bildiği söylenir tarihi kaynaklarda. Demek ki insan kendi çocuğuna öğretiyor. Herhangi bir insan bu yazıyı biliyor. O ona öğretiyor. O çevresine öğretiyor. Böyle bir yaygınlaşıyor. Ama hani şimdi desem ki İşte dağda koyun otlatan bir çoban da bu yazıyı biliyordu. Çok abartı olur. Ama yani bu kadar çok şey varsa, yazıt varsa ve bu kadar farklı materyal üzerine yazılmışsa, yani yazma ihtiyacı niye hisseder insan? Okunması için. Biz niye kitap yazıyoruz? Okunsun diye. Zaten biz biliyoruz. Kendimiz için yazmıyoruz bunu. Demek ki o dönemde de bir okuma yazma kültürü kesinlikle vardı. Ben bu kanaatteyim.
1: Evet. Biraz daha sosyal hayatı açmak istiyorum hocam ama merak ettiğim birkaç konu var. İzleyicilerimiz de yazmış. Kurt hocam, arkanızda da var, ledlerde de yapmış arkadaşlar. Eski Türklerle ilgili geyik mesela. Bir simge anlatılarda çok var. Hep Türkleri kurtla anarız biz. Yazıtlarda peki kurdun simge olarak yer alıp almadığı konusunda bir detayımız var mı? Kurt simge olarak
0: yok.
1: Yok mu?
0: Yazıtlarda yok. Kurt var da simge olduğuna dair iz yok. Hı hı. Aslında bizim kurdun simge olarak töz hayvan diyoruz ona. Görülmesi biraz Çin kaynaklarına dayanıyor. Yani Çinliler Köktürklerin ortaya çıkışını bir dişi kurdun bir erkek çocukla münasebeti neticesinde nesillerin olduğunu yani o şekilde ürediklerini söylüyor. Dolayısıyla da kurt böyle birden simge hayvan pozisyonuna geçiyor. Hı hı. Ama tabii ki o bir efsane o yani. Hı hı. Çinlilerin anlattığı bir şey. Şimdi bizim yazıtlarımızda büyük Kaanlık yazıtlarında yani Tonyukuk, Költegin Bilge Kaan gibi büyük yazıtlarda kurt bir yerde var. Bir yerde var. O cümleyi de şimdi size söyleyeyim. Tengri Küç Bertük Üçün Kangım Kagan Süsi Börü Tek Ermiş Yagısı Konyi Tek Ermiş. Günümüz Türkçesiyle söyleyeceğim.
1: Hocam tahmin edeyim, bir daha söyleseniz ben belki anlıyor muyum? Herhangi bir vatandaş olarak. Kurdun gücü için.
0: Tengri Küç Bertük Üçün. Üçün
1: bugünkü. Tanrı'nın gücünü göstermek için.
0: Vermek fiili bugünkü vermek. Başını V yapıyoruz. Hı hı hı. Tanrı güç verdiği için, babam Kaan'ın ordusu kurt gibiymiş, düşmanları koyun gibiymiş diyor. Aa. Şimdi kurt ve koyun tezatı burada var.
1: Evet.
0: Yani
1: sadece burada geçiyor bir de.
0: Sadece burada var. Hı hı. Şöyle büyük yazıtlarda burada var. Tabii burada düşman dediği yani koyuna benzettiği Tang askerleri. Yani o dönemki Çin Hanedanlığı'nın, Tang Hanedanlığı'nın askerlerine koyun diyor. Şimdi bu benzetme normal. Çünkü o coğrafyanın kralı kurttur. Aslan yok orada. Orada yaşamaz. Yani o bildiğimiz kaplan da orada yaşamaz. Orada ancak kaplan türleri yani kedigiller dediğimiz işte leopar, pars gibi hayvanlar. Ama sanırım kurttur galiba. Yani parstan falan daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani kurt ve koyun benzetmesi de hani onlar kurt en fazla koyun bugün de öyledir köylerde avladığına göre bu benzetme yapması normal. Fakat ilginç olan küçük yazıtlarda kurdun öldürüldüğüne dair izler var. Mesela Del Uğul Kayası'nda Moğolistan

0: Yakın zamanlarda, bu çok eski bir yazıt değil, Del Oğul Kayası'nda şöyle diyor. Ben şimdi cümleyi hatırlıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. 60 kulağın öldürdüm. Kulağın dediği yabani eşek. Hmm. 60 kulağın öldürdüm. 6 deve öldürdüm. 20 kurt öldürdüm diyor. Tabii kulağını yiyorlar mıydı zannetmem. Hani yaban atı diyenler var kulağın için. Bugün Moğolca'da hulan diye kullanılan bir kişi olarak da kullanılıyor. Deve öldürmesi belki kurban olabilir. Çünkü deve zaten zararsız bir hayvan. Onu öldürmekte ne var? Çok basit bir şey olmalı. Zaten sana saldırmıyor. Ama 20 kurt öldürdüm. Korkulan hayvandır bu. Eğer onu çadırlarınıza yaklaştırırsanız koyunlarınızı ağlar. Hiç affetmez. Yine bu şekilde 3 örnek daha var. Birinde 7 kurt öldürdüm diyor. Birinde şu kadar kurt öldürdüm. Yani kurdun töz hayvan olduğuna dair bir iz yok. Hı hı. Bu tesadüf müdür sanmıyorum. Çünkü kurt korkulan bir hayvandır. Sembolizasyon var mıdır? Ben görmedim yazıtlarda. Yani hani şimdi Köktürklerin sembolü dağ keçisidir. Yaban koyunu da diyenler var. Dağ keçisidir. Kuyruğu kalkık bir şekilde bir resmedilmiş. Yani şöyle diyenler de var. Niye kurt değil? Ya yani her Türk boyu kurdu sembol olarak bayrağına sembolizasyon yapması da gerekmez. Her kurt korkulan hayvandır. Hani insanlarla beraber yan yana gezer mi? Gezmez. Gezmez yani. Yani insanı da avlar diye düşünüyorum. Yani evcilleştirilebilecek bir hayvan değil o.
1: Güç metaforu olarak kullanmışlar.
0: Yani öyle de, ama yine de korkulan hayvanı uzaklaştırmanız gerekir. Uzaklaştırmasın. Yani gördünüz, vuracaksınız onu. Bu ayı için de geçerli. Mesela 68 numaralı Yenisey Elbaşı yazıtında 60 tane ayı öldürdüm diyor. Elle yakaladım diyor da, pardon 60 dedim, 50. 50 tane ayı yakaladım diyor da, muhtemelen kendine saldırmasın diye. Hmm. Yani bugün köylerde de yine kurt avlarına falan çıkıldığı oluyor. Yani yazıtlarda töz hayvan olduğuna dair bir iz yok.
1: Evet.
0: Rastlantı mıdır? Bence değil. Bence hı-hı, değil. Sadece korkulan hayvan. O hayvanı gördüğünde de doğal olarak herhalde öldürmekten başka çareniz kalmıyor.
1: Hocam hep kurt, geyik, bunları biliyoruz ya eski Türklerin hayatındaki simge olarak. Bir de kaplumbağa var. İlk defa ben sizin programınıza çalışırken görmüş oldum. Bazı yazıtların altında. Neden kaplumbağa? Yani kaplumbağa ne isim geliyor? Neden koymuşlar? Ne anlama geliyor yazıtlarda kaplumbağa? Burada da yönetmenimden de rica edeyim, o sayfayı da göstermiş olsun size anlatırken.
0: Evet, o Bugut yazıtı o. Evet. Sol harfli o.
1: Şu.
0: Evet, Türkçe değil o. Ama Türk döneminden kalma, dili Türkçe değil, alfabesi de Türkçe değil.
1: Neden kaplumbağa var altında? Kaide olarak ama.
0: Şimdi bizim bu şekilde 4 tane yazıtımız var. Bildiğimiz, yani şu anda hali hazırda olan. Biri bu, Bugut yazıtı. Birinci Türk Kağanlığı döneminden.
1: Şunları yani, da göstereyim.
0: Evet, onların başları kırık. Költegin'in ve Bilge Kağan'ın kaplumbağa kaideleri bugün Moğolistan'da, Orhun Müzesi'nde. Şimdi kaplumbağa 4 yazıtta var dedim. Költegin'de, Bilge Kağan'da, bu birinci Türk Kağanlığı döneminden kalan Bugut'ta, bir de Taryat yazıtında var. Hı. Taryat Uygurların.
1: O da bu.
0: Evet. Uygurların yazıtı, Taryat yazıtı. Bunlar da var. Şimdi kaplumbağanın Türklerle ne ilgisi var? Şimdi kaplumbağanın Türklerle bir ilgisi yok. Kaplumbağa kelimesi bu ara Türkçe, onu söyleyeyim. Hı. Yazıtlarda yok tabii ki. Hani bu hayvanın ne işi var? Şimdi yazıtlarda ne diye yazsın onu yani? Hani yenmez ki yensin, üstüne binilmez ki binilsin.
1: Evet.
0: Yani yazmak için bir gerekçe olması lazım. Yani yazıtların az çok şeyi de, kelime dünyası da ortaya çıkmış oluyor. Bu tür şeyler geçmez oradan. Şimdi kaplumbağa Türklerle ilgili değil. Hani çok uzun yaşıyor, ebedi kalsın diye falan. Bence bunların hepsi tahmini sözler. Bu bir Çin geleneğidir. Zaten şunu çok iyi biliyoruz. Költekin ve Bilge Kağan yazıtları Çinli hükümdar Tang Xuanzong döneminde yazdırılıp gönderilmiş. Yani oradan getirilmiş. Dolayısıyla altında kaplumbağa olması çok normal. Yani tabii şöyle de düşünülebilir. Yani oradan hazır gelen bir şeyi niye kullandın? Yani Çincesi yazılı gelmiş olması gerekir. Ben bozkır dünyasında 3 metre 75 santimlik bir Költekin yazıtına kireç taşı, ki fırınlanmış bir taştır, bunu yapabilecek teknolojiler olduğunu düşünmüyorum. Yani bu oradan hazır gelmiş olmalı. Mesela Tonyukuk'un yazıtının materyali çok kötüdür. İkinci taş artık neredeyse okunmuyor. Harfler silinmiş. Yani bizden sonraki nesil bu harfleri göremeyecek. Kaplumbağanın ben Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Zaten Çin'in neresine giderseniz gidin, kaplumbağa heykelleriyle üzerine taş dikilmiş ki birçok Çinli hükümdarın veya Çin yöneticilerinin de tarihi dönemlerde kaplumbağa kaydı üzerine dikilmiş şeyleri var, yazıtları var. Ben kaplumbağanın Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Türklerin yediğini de düşünmüyorum. Çinliler yiyor. Türklerin ben kaplumbağa yediğini de düşünmüyorum. Orada yaşıyor mudur? Bence yaşıyordur. Ben görmedim. Kaldım yani, çok da kaldım orada ama ben görmedim. Ben yaşıyordur, olabilir. Onu zoologlar bilir, ben bilmem. Fakat ben Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sadece o iki taş o şekilde geldi. 581 yılında dikilen Bugut yazıtı, ki Soğut harflidir. O dönem için bu alfabe icat edilmediği için, Köktürk yazısı icat edilmediği için Soğut alfabesiyle yazıldı. O nereden geldi, oraya kondu? Bir tek sorun Taryat yazıtı. Uygurların asıl büyük yazıtı olan Şine Usu yazıtı kaplumbağa kaydı üzerinde değilken, Taryat niye kaplumbağa kaydı üzerinde? Ama üzerinde bir yazı var. Üzerinde bir yazı var, tek satırlık. Orada şöyle diyor: bunu yapan diyor Böke Tutum isminde birisi. Ben yaptım demeye getiriyor. Adım da bu diyor. Buradan acaba yazıtı mı yazdı bu adam? Kaplumbağa'yı mı yaptı? Kaplumbağa'nın üstüne yazdığına göre bence kaplumbağa'yı yaptı. Yani Türklerde heykelcilik vardır. Heykel tıraşlık yani vardır. Heykel sanatı vardır. Olabilir. Çok normal bu. Bence bu adam, Böke Tutum isimli adam, sıra dışı olarak bir kaplumbağa kaydı yaptı ve Kaan'a belki sundu onu. Üstüne de kendi şey gibi, ressamlar köşeye böyle adını yazar ya, o da kendi adını yazdı. Onun dışındaki Költekin ve Bilge Kağan Çin'den getirilmiş taşlar olduğu için kaplumbağa kaydısıyla beraber geldi diye düşünüyorum.
1: Anladım hocam. Biraz da sosyal hayata ve kimliklere dair ipuçları almak istiyoruz sizden. Mesela kadınlar nasıl yaşardı? Kadınların yeri Türklerde çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama mesela sosyal hayatta evlilikleri nasıldı? Sevgilerini, aşklarını nasıl dile getirirlerdi? Yazıtlarda bunlara rastlıyor muyuz?
0: Şimdi bunlar doğrudan yok. Ama dedim ya, arada böyle ipuçları yakalayabiliyoruz. İşte mesela Hoyto Tamır kayalığındaki yazıtta, 3 numaralı yazıt diye hatırlıyorum. Yüzlük Kunçuy, Tarduş Kunçuy yazıyor. Ben bunun yüzlük kelimesinin yüzü olan, bir insan yüzü güzelliği yani güzelliğin göstergesi yüzüdür diye düşünüyorum ben. Yani insana güzel dediğiniz herhalde yüzünden dolayı güzel diyorsunuzdur. Yüzlük Kunçuy, Tarduş Kunçuy. Yani güzel prenses, Tarduş prensesi var. Onun dışında doğrudan böyle aşkı ifade eden şeyler yok. Ama kadının değeriyle ilgili şeyler tabii ki söyleyebilirim. Yani mesela kız kelimesi Türkçedir. Kız kelimesi Türkçedir, cinsiyet gösteren. Hani yine kız oğul kelimesi de kullanılıyor. Kız oğul. Yani oğul orada evlat anlamında olduğu için kız evlat anlamında. Kadını ifade eden çok kelime var aslında. Mesela kisi kelimesi var. Kisi. Evçi var. Evçi. Birkaç Yenisey yazısında geçiyor. Evçi. Evin sahibi anlamında. Hatta bir Özbek dostumuz sosyal medyadan bana cevap yazmıştı. Hocam biz de evçi diyoruz falan diye. Galiba çok normal. Evin sahibidir. Diyelim. Yutuz var yine. Ve Kunçuy var. Şimdi Kunçuy enteresan bir kelime. Kunçu. Aslında Çincedir. Gongcu kelimesidir bu. Çince prenses demektir. Köktürk dönemi yazıtlarında, yani Büyük Kağanlık yazıtlarında bu Kunçu'nun anlamını hükümdarın kızı ve kız kardeşi olarak görüyoruz. Niye kız kardeşi olarak görüyoruz? Çünkü Bilge Kağan bir yerde kız kardeşimi Türgeçlere gelin olarak verdim diyor. Büyük törenlerle gelin olarak verdim diyor. Demek ki ona da Kunçu diyor kız kardeş. Yani Çince'den anlam biraz farklılaşmış. Fakat daha enteresan olanı Yenisey bölgesindeki çok sayıda geçen Kunçu bütün mezar taşlarında neredeyse var. Bildiğiniz eş anlamındadır. Erkeğe göre eş. Yani zevce anlamında. Şimdi bunu nasıl açıklarız? Dil bilimsel açıklarız biz bunu. Yani deriz ki asıl anlamından anlamı farklılaşmış deriz ve anlamı bir nevi kötüleşmiş. Yani daha önce eskiden diyelim veya Çince orijinalinde daha üst bir şey anlatırken şu anda herhangi bir kadını anlatıyor. Biz anlam kötüleşmesi diyebiliriz buna. Fakat daha önemlisi herhangi bir erkeğin mezar taşında kendi ağzından anlatıyor ama çocukları yazıyor. Babalarının ağzından anlatıyor. Kunçuyumdan ayrıldım diyor. Şimdi bu Kunçu'yu dedi prenses olamaz. Yani doğal olarak eşinden söz ediyor. Eşimden ayrıldım.
1: Sevgilisi veya olabilir.
0: Çocuklarından da bahis var. Yani ardından da çocuklarından ayrıldığını söylüyor. Sonra gökyüzünden ayrıldım diyor. İşte güneşten ayrıldım, aydan ayrıldım. İşte ırmağımdan ayrıldım diye. Mesela katun ırmağı var. Bizim yazıtlarda da bir katun kelimesi de var. Şimdi Yenisey bölgesindeki katunlar katun ırmağını gösteriyor. Mesela katundan ayrıldım deyince eşinden ayrıldı diye anlayanlar da oluyor. Hayır, o katun ırmağı. Meşhur bir ırmaktır o.
1: Yer değiştirdim manasında.
0: Yok yok. Ölüyor. Çocukları babaların ağzından yazıyor. Yenisey bölgesi mezar taşları genelde birinci kişi ağzındandır. Yani ölen kişinin ağzını anlatır. Evet. Ama tabii kendi yazmış olamaz. Adam ölmüş.
1: Evet.
0: Ama çocukları veya kardeşleri kim yazdıysa, yazdırdıysa onun ağzından anlatıyor. Güneşe doyamadım, eşime doyamadım ama eş için Kunçu'yu kullanıyor. Yani prenses diyor eşine. Yani bu prenses falan değil. Herhangi bir kadın yani adam herhangi bir adam. Ama kıymetli ki Kunçu kelimesi bu şekilde bir anlam değişikliğine uğramış. Yani yutuz diyebilirdi, kisi diyebilirdi, elçi diyebilirdi. Elçi de var bazı yazıtlarda ama büyük oranda Kunçu'yu kullanıyor. Bu da yani aslı Çince olan ve prenses anlamındaki bu kelimenin bir anda eş anlamını kazanması yani herhalde Türklerin kadına duyduğu saygıyla açıklanır. Başka nasıl açıklanabilir ki bu? Evet. Yani bu anlam değişikliği niye olmuştur ki? O zaman erkek eşine prensesim diyor. Ben bundan bunu çıkarırım. Bir eski Türkçe çalışan olarak bu da kadının yerini göstermesi bakımından önemli diye düşünüyorum.
1: Evet hocam, çok güzel özetlediniz. Ruhumuz okşandı kadınlar olarak. Teşekkür ederiz. Peki çocuklar hocam nasıl yetiştirilirdi? Mesela çocuğa ismini kim verirdi? Nasıl, neye göre verirdi? Hayatı nasıl idame ettirirdi çocuklar?
0: Şimdi aslında bizde şöyle bir şey var. Genel bir kanaat var. Çocuk önce bir isim almaz. Herhangi bir isim almaz. Sonra yani isim verilmez. Sonra yaptığı kahramanlığa göre ona bir o kahramanlık neyse, diyelim bir hayvanı öldürmüşse o hayvanın adı verilir ve böylelikle o adla anılır gibi bir yaygın kanaat var. Sonraki dönem metinlerinde var aslında. Dede Korkut'tan biliyoruz, meşhur Dede Korkut'tan. Ama yazıtlarda buna dair örnek yok. Buna dair tanık yok. Bu rastlantı mıdır? Bence bu da rastlantı değil. Biz galiba yanlış biliyoruz. Şimdi neler anlatılıyor? Kişi adlarına baktığımız zaman insanın dış görüntüsü, esmer oluşu, sarışın oluşu, açık tenli oluşu vesaire, şişman veya zayıf oluşu, boyun uzun veya kısa oluşu, yani doğuştan getirdiği bazı şeyler. Ama şimdi diyeceksiniz ki boyun uzun kısa olduğunu doğuştan nasıl anlayacağız? Hayır, bunu sonradan kazanıyor. Doğuştan nasıl bir ad veriyorlar onu bilmiyoruz. Fakat sonradan kazandığı, diyelim ki teni açık. Yani bütün bozkırda dolaşıyor olmasına rağmen açık. Mesela Akbaş diye isim var. Yani bu Akbaş demek. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Ya belki renk, yani adamın ten rengi açık renkli olduğu için ak kelimesiyle ifade edilmiş. Yağız Çor var. Bu yağız Bildiğimiz yağ toprak rengi, buğday rengi anlamında. Yani bu adam biraz böyle kavruk dediğimiz, Anadolu'da kavruk, yanık ten derler ya. Sanki biraz bronzlaşmış ten gibi böyle. O tarz bir renk. Karaçor diyor mesela. Ya bu adam zenci değil. Zenci orada yaşamaz da. Yani şeydir. Hani daha biraz yanığı. Daha esmerdir. Evet. Daha esmerdir. Hani diğerlerine göre kara evet. kelimesiyle. Enlik çor var mesela.
1: O ne demek
0: enlik,
1: hocam?
0: En kelimesi en bildiğimiz en boydaki en. Enlik enli. Enli dediğimizde.
1: Şişman.
0: Biz insan için ancak şişman diyebiliriz. Yani mesela enli bir Türk dünyasında enli kullanılıyor. Ama mesela enli bir dolap falan deriz de. Evet. İnsan için kullanmıyoruz. Ama evet. burada en mantıklı şey
1: ama
0: belki biraz...
1: enine boyuna yapılı deriz ya enine
0: belki
1: boyuna.
0: Öyle bir şey olabilir ama dediğim gibi sonradan olacak bu. Yani doğuştan olmaz çünkü kişi doğuştan şişman zayıflı. Her çocuk evet. aşağı yukarı aynı kiloda yakın kilolarda doğuyor. Yani şişman zayıflı çok belli olmaz. Dolayısıyla da bu şekilde bir sonradan bir ad kazandığını anlayabiliyoruz. Bir de arkasında ünvanları da var tabii ki. Ünvanlar da kazanıyor. Her kazandığı ünvanı da kullanıyor. Hiçbirini bırakmıyor. Mesela şimdi biz doktor öğretim üyesiyle başlıyoruz akademide. Doçent oluyor, profesör oluyor.
1: Bir tanesini kullanıyoruz.
0: Bir tane, en sondakini kullanıyoruz. Evet. Orada öyle değil. Neyi aldıysa hepsini kullanıyor. Mesela Bilge Tonyukuk, Boyla Bagat Arkan. Tam adı bu. Bilge Tonyukuk, tamam o bilgi olduğunu anlatıyor. Boyla bir askeri ünvan, Baga askeri bir ünvan. Tarkan askeri bir ünvan. Üçünü de kullanıyor. Yani bugün için nasıl söyleriz? Yani ne bileyim yani böyle Tuğ General, işte 1. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetler Komutanı gibi hepsini böyle ne kazanmışsa hepsini kullanıyor gibi. O yüzden de ünvanlar uzun oluyor bazen. Hele de böyle şeyse ve Tonyuk gibi çok böyle önemli bir savaşçı kişiliğe sahip birisi ünvanlarının çok sayıda olduğunu anlayabiliriz. Bunlar sonradan kazandığı ünvanlar veya Kağanların tevdi ettiği ünvanlar. Yani kendisi ne kadar askeri başarılara sahip olsa da Kağan'ın o ünvanı tevdi etmesi lazım. Şimdi Tarkanlık ünvanı önemlidir. Hani tam yerini bilmiyoruz. Tam olarak hani Genelkurmay Başkanı mıdır? Kara Kuvvetleri Komutanı mıdır? Tam yerini bilmiyoruz ama önemli bir yerde olması lazım Tarkan'ın. Çünkü Tonyukuk kullanıyor. Tonyukuk kullanıyorsa önemli bir ünvandır. Yani basit mantıkla bakarsak. Genelde kişi adları bu şekilde. Ha, çocuklarını nasıl yetiştiriyorlar buna dair iz yok. Ama biz Moğol döneminden biliyoruz. Çünkü Moğollar daha yakın. 13. yüzyıl Cengiz Han döneminden daha çok kaynak var. Yani Çinlilerin anlattığını da biliyoruz. Yani işte derilere talim yapar, ok atma talimi yaparlardı. İşte şeylere, küçük hayvanları avlayarak başlarlardı. İşte tavşan gibi. Hani avlanması kolay hayvanlar. Kurt avlayacak hali yok küçük çocukların. İşte kendine bir ok yay verilir. Kendi boyuna göre tabii koca yaylarla atamaz o çocuk. Bu şekilde başladığını düşünebiliriz. Böyle ilerliyordur.
1: Evet. Hocam gündelik hayattan devam etmek istiyoruz. İzleyicilerimizin de merak ettikleri var. Bugün eski Türklerde bir ailenin sofrasına otursaydık önümüze ne gelirdi?
0: Et gelirdi. Yani bozkırda yani yaşam zordur ya gerçekten. Ben bazen insanlar şimdi şey paylaşıyor, fotoğraf paylaşıyor. İşte Orhun Irmağı akıyor orada şeyler, hayvanlar otluyor ne kadar güzel. Ya 3 gün kalamazsınız orada, gidin deneyin isterseniz. 3 gün, 4. gün kaçarsınız oradan. Yani şey değil mesela telefon çalışmıyor onlar değil. Zordur, hayat zordur. Yani belli şeyler yemek zorundasınız. Sebze yok. Yani tarım yok o dönem. Zaten bugün de yok da o dönemde hiç yok. Tarım yok. Zaten toprak çöl toprağı. Mekanik çözülme çok fazla. Yani bildiğiniz öyle toprak olmadığı için tarım yapılamıyor ve bu insanların hayvanlardan başka alternatifi yok. Hayvan yiyecekler ve özellikle küçükbaş hayvanları. Büyükbaş hayvanları çok yediklerini düşünmüyorum. Bugün de Türk dünyası büyükbaş hayvanlar pek yenmiyor. Daha çok küçük baş hayvan yani koyun keçi özellikle bunlar daha çok yeniyor. O dönemde de insanların tek alternatifi bu. Ne yapsınlar? Yani bir de şöyle bir şey var. Yani ben öğrencilerime de söylüyorum. Yani biraz mantık yürüterek de hareket etmek lazım. Şimdi adamın diyelim ki bir çadır obası var. İşte orada annesi babası oldu. Kendi bu çadırda. Yeğenleri orada falan filan. 3-4 çadırlık bir oba. Diyelim 100 tane koyunu var. Ya bu adam binde bir tane kesse anca yeter onlara. 3 öğün yiyeceklerse eğer.

0: avlayıp işte geyik türleri, ceylan vesaire onları avlayıp yiyeceksiniz ki bunun resmedildiği çok sayıda kaya var. Daha yakın zamanlarda bir tane bulundu. Adını söylemeyeyim yazıtın. Adam bir günde iki tane geyik vurduğunu söylüyor. Demek büyük başarı. Yani bize kolay geliyor. Arabaya biniyorsun, arabanın arkasına ateş ede ede gidiyorsun. Yok öyle değil. Ok yayla vuracaksın onu sen. Ve çok büyük başarı olmalı ki bunu övünerek anlatmış. Demek ki bir günde ancak iki tane vurulabiliyormuş.
1: Tabii zor bir başarıyla, evet.
0: Zor tabii evet. Ki yani ha onu alır getirirseniz bir koyun kâr edersiniz. O gün onu yersiniz yani. Bu şuna benzer yani bazen sezonu geliyor balık yiyoruz yani onun gibi. Ama o ücretsiz dağlarda balık paralı ama.
1: Ya.
0: Evet.
1: Hocam mesela adalet sistemi nasıldı? İki insan anlaşamadı diyelim. Bu anlaşmazlık çıktığında kimin haklı olup olmadığına, suçlu olup olmadığına kim karar verirdi mesela?
0: Şimdi buna dair iz yok. Ama hani tahminen bir yargan kelimemiz var bizim. Yargıç demek. Aslında bizim yargıç kelimesinin köküyle aynı o. Hüküm vermek anlamındaki yarmak fiili. Hüküm vermek anlamında. Yargan kelimesi var. Bazı yazıtlarda biliyoruz yargını. Mesela Suci yazıtının adına Suci yazısı dikilen meşhur adam ki çok zengin, çok varlıklı olduğunu söylüyor. O da sıra dışı bir övünme tarzı adamda. O kendisinin yargan olduğunu söylüyor. Yani kadı gibi bir şeydi herhalde bunlar. Hakim, yargıç gibi bir şeydi. Ama onun dışında herhangi bir kayıt yok. Ha, Çinlilerin anlattığı şeyler var. Ben esasen yazıtlar üzerinden gitmek istiyorum. Yoksa Çinlilerin anlattığı şeyler var. İlla ki bir sistemleri vardı. Yani biz 13. yüzyıldan Cengiz Han döneminden de biliyoruz. Bazı yasaklar olduğunu biliyoruz. Onları o yasaklara uymayanların ölümle cezalandırıldığını biliyoruz. Ama sanki daha çok yazıt bulundukça daha fazla materyal elde edeceğiz gibi duruyor. Bir de bizim insanlarımız biraz yazarken de fazla kendinden bahsetmiyor. Yüzeysel işte dediğim bir Suci yazıtının sahibi çok övünüyor. İşte diyor 7 tane diyor kardeşim vardı. 3 oğlum, 3 tane de kızım. Çok ayrıntılı anlatıyor. Çok zenginim, param çok gibi böyle anlatıyor. Onun dışında genelde pek kendilerinden bahsetmiyorlar.
1: Hocam zenginlik dediniz ya, zengin olmakla yoksul olmak var mı orada da? Yani sonuçta doğadasınız. Beni avlıyorsanız onu yiyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Zenginlik var mı ya da neye göre? Ya da yoksulluk var mı neye göre?
0: Yani yoksulluk tabii ki var. Eğer hayvanınız yoksa sürekli avcılıkla yaşayamazsınız. Yani adam eve gelemez o zaman. Sürekli sabah gidip bir tane hayvan vurdu. Vuramazsa eve aç gelecek. Böyle olmaz. Hayvanı yoksa zaten o adam yoksuldur. Ha yok mudur hayvanı? Orada olur. Yani genelde hayvan sayısı oldukça çok. Bugün Moğolistan'da da hayvan sayısı insan sayısından epey fazla. Yani katlarca fazla, daha fazla yani. Yani yönetimde olanlar, yönetici kesimden olanlar zaten doğal olarak en iyi şartlara sahipler onlar. Hı hı. Ama halk aynı şartlara sahip değil. Tabii ki yani yoksulluk vardı. Hayvanı yoksa yapacak bir şey yok. Yani biz yine Cengiz Han'dan örnek veriyorum sürekli yakın dönem olduğu için. Cengiz Han da babası öldükten sonra amcaları terk ettiğinde kardeşleri ve annesiyle kaldıklarında neredeyse hiç hayvanları yokmuş. Ve onlar annesi, Cengiz Han'ın annesi çocuğunu ve çocuklar diğer çocuklar da dahil tarbakan diyor bugün Moğollar. Tarbık, ağızlarda tarbık diyor, yazı dilinde tarbakan diyor. Bizim yazıtlarda kök teyen diye geçer. Gri sincap. Bir sincap türüdür. Yerde yaşıyor. Onu yedirerek büyütmüş çocuklarını. Yoksulluk demek ki had safhada da olabiliyor ki yenmeyecek hayvanları. Ya kemirgen değil. Sincapgillerden bir hayvan o. Onu yedirerek çocuklarını büyüttüğünü söylüyor. Yani onun derisi kıymetli o hayvan ama Türkler onu yiyor muydu? Vallahi yoksulluktan yani avcılık yapamamışsan, hayvanın da yoksa hayatta kalmak zorundasın. Yani evet. Orada bitki yok ki yiyesin, evet. Bir şey yok evet. Yani. Mecbursun.

0: bunları yapmaya.
1: Hocam peki tabii avcılar yaralanıyor bir şekilde bir yerde, doğadasınız. Böyle hastalandıklarında ya da yaralandıklarında kime başvuruyorlardı? Kendi kendilerine mi tedavi yapıyorlardı ya da var mıydı öyle bir hekimleri, bilir kişileri ya da özel bir tedavileri?
0: Şimdi şöyle dedim ya, 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügat Türk İslami dönem bir eser olduğu için ondan hiç örnek vermiyorum. Yani o çok daha yakın dönem düşünüyorum onu. Orada doktor kelimesi var ama şöyle atasagun olarak geçiyor doktor kelimesi. Yine otacılar var. Otlarla tedavi eden otacılar var. Yani bitkilerle tedavi eden. Fakat yakın zamanlarda çözdüğüm Ulan Çulut yazıtı. O da yayınlanacak inşallah. Bekliyoruz onu da. Onun ikinci kayasında, yani dört yazıttan oluşuyor. Bir kayanın farklı yerlerinde. İkinci kayada emçil diye bir kelime tespit ettim ben. Emçil aslında bizim emçi kelimesi. Anadolu'da em kullanılır. Em çare, ilaç anlamına gelen bir kelimedir. Biraz halk ağzında şöyle de kullanılır. Yani işe yaramaz anlamında eme geçmez derler. Yani bu bir işe yaramaz. Bazen işte bir ikinci el lastik alıyorsun diyelim. Bu eme geçmez derler. Ya bu lastik yaramaz. Yani artık miadını doldurmuş tarzında. Bu em kelimesiyle emçil. Aslında beklentimiz emçi olmasıydı. Yani çareci, şifacı anlamında. Ama çil ekiyle yapılmış emçil. Bugün bazı lehçelerde yaşıyor bu kelime. Ve kaya üzerinde emçil avıçka yazıyor. Avıçka kelimesi veya avıçka okuyorum ben onu, yaşlı demek. Yaşlı şifacı. Yani aslında bu çok büyük bir buluş bu. Ve ben onun iyi fotoğraflarını da bulup yayınıma koydum ki hani bu benim tasarrufum veya kafamdan uydurma değil, emçil yazıyor orada. Buradan şu sonuç çıkar. Niye otacı değil? Bu güzel bir soru. Niye otacı değil? Çünkü bitki yok orada. Bitkilerle tedavi yapamazsın. Çin'de olur da orada olmaz. Orada bitki yok. Ya ithal getirirsen olur. Avuç külfetli olur ama o. Ya zencefildir bilmem ne falan getireceksin ki hani otlarla tedavi yapabilesin. Muhtemelen bunlar hani şaman gibi demeyeyim ama belki kendilerince bir takım şeylerle, ne diyeyim, dua mı diyeyim, ne diyeyim, bir takım söylemlerle onu iyileştirmeye çalışıyor. Yani şifa diliyor. Ha, tam şamana benzetmek istemiyorum. Şamanın işi biraz daha farklı diye onu benzetmek istemedim. Ama emçil kelimesi büyük bir, bana göre buluş. Büyük bir buluş. Ya kendim için söylemiyorum. Yani ben de şaşkınım. Ve o bir tabel olarak düşünüyorum. Yani o adam şey gibi, sınıkçılar var. Eskiden vardı sınıkçı. Kırıkçı, çıkıkçı anlamında. Hı. Eskiden doktor, hastane imkanları daha az olduğu için kolun çıktıysa yerinden hemen onu oraya takıyordu. Sınıkçılar denirdi Anadolu'da. Bugün azalmıştır tabii sayısı. Aynı onun gibi bunlar da şifa dağıtan ve yaşlı. Zaten emçillerin yaşlı olması lazım. Böyle 20-30 yaşlı bir emçil olmaz. Yani şifa dağıtacak biri olamaz. Yaşlı görmüş geçirmiş olması lazım. Bir tabela gibi düşünüyor ve sonuna da Kutluk Bolun yazmış. Yani Kutluk Bolun, kutlu olun. Bahtınız açık olsun.
1: Sağlıklı olun.
0: Sağlıklı olun.
1: Çok güzel.
0: Diyor. Sanki böyle şey, iş yeri tabelası gibi. Üste emçil abışka yazıyor. Yani yaşlı şifacı, Kutluk Bolun diyor. Şifa bulun. Yani şimdiki tespitler bu kadar ama dedim ya, sonraki dönemlerde özellikle eski Uygur metinlerinde, ya yani oralara hiç girmedim bilerek, Budist, Manevist, Hristiyan, din dışı metinlerden edindiğimiz bilgi, bir tıp var orada. Orada bir Uygur tıbbı da bugün yine aynı şekilde, Çin tıbbı da neredeyse oraya dayanıyor diyebilirim. O var ama ben oralara bilerek girmedim çünkü onun içerisinde Manevizm giriyor, Budizm giriyor. Ben ilk Türklerin metinlerinden hareket ederek söylüyorum. Sadece şimdilik elimizde bu var.
1: Ölümden sonra ne yapıyorlar hocam? Şimdi girmek istemiyorum dediniz ama bir ufak girmek zorunda mıyız, anlamadım bu soruyla ama neye inandıklarıyla ilgili olacak galiba. Nasıl gömüyorlar, yemiyorlar mı?
0: Şimdi Çinliler diyor ki bazı Çin kaynakları Türklerin ölülerini yaktığını söylüyor. Bazı Çin kaynakları gömdüğünü söylüyor. Şimdi yazıtların ilk, dedim ya, bir Fin heyeti, bir Rus heyeti. Özellikle Rus heyetinin başındaki Wilhelm Radloff burada bir kazı yapmış.

0: izleri de var. Ben 2002 Bilge Kağan Külliyesi kazılarına da katıldım. Ben arkeolog değilim ama epigraf olarak katıldım. Biz de izlerini gördük yani. O dönemden kalmış böyle Kağan'ı demiri parçaları falan kalmış orada. Bir kazı yapmış. Amacı acaba defin yeri mi burası? Yani yazıtların dikildiği yerde adamın iskeleti var mı? Ama yok. Hiçbir şey yok. Sadece küçük böyle bir sembolik mezar var. Küçücük ama içerisine insan falan sığmaz. Yani böyle çok küçük. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki bu anıt alanları, büyük yazıtların dikili olduğu anıt alanları defin yeri değil. Başka bir yere defnediyorlar, burada törenini yapıyorlar. Böyle bir sonuç çıkarabiliyoruz ki Radloff da bu sonuca ulaşıyor. Hatta 1958'de Költek'in anıt alanında kazı yapan Çekoslovak arkeolog Lumir Zisl ismindeki bir arkeolog bir takım yanık izleri tespit ediyor Költek'in anıt alanında. Acaba hani ölü mü yakıldı falan diye sonradan anlıyor ki o anıt alanında bir yangın çıkmış vaktiyle. Onun izleri o. Yani ben yakıldığına inanmıyorum. Yakmak zaten külfetli bir iş. Zor bir iş gerçekten. Ben gömüldüğüne inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Çinliler diyor ki eğer diyor işte yazın öldüyse güz vakti beklenir. Mealen hızlıca söylüyorum. İşte güzün öldüyse işte öbür bahar vakti veya kışın öldüyse bahar beklenir. Tabii insanın aklına şu geliyor. Nasıl bekletiyorlardı? Naaşı nasıl bekletiyordu, nasıl kokmuyordu falan diye. Bence Çinliler gördüğünü anlayamamış. Benim kanaatim. Hani bazen bakarsınız da böyle anlamazsınız ya. Ben o kanaatteyim. Defnediyorlar. Töreni başka bir gün yapıyorlar. Bunun sebebi şu. Bizdeki mevlid gibidir. Eşi dostu çağıracaksın. Şimdi birinci derece akrabalar hemen gelmeye çalışır. Ne kadar uzakta da olsa bekletilir, gelinir vesaire. Ama diğer akrabalarında haberi herkesi çağıramazsınız. Ne yapacaksınız? Hani üçüncü günü, yedi, işte kırkı, elli ikisi gibi uygulamalar. Zaten bunun İslam'la ilgisi yok. Yani Araplarla da ilgisi yok. O bizim daha eski inançlardan getirdiğimiz şeyler. O günlerde de insanları getiriyorsun. İnsanlar orada bir işte yemek yiyor. İşte hani dua ediyor vesaire. Mevlid okutuyor vesaire. O dönemde de anıt alanları törenler yapılıp taşı dikiliyor. Yani yol töreni dediğimiz bu. Yani cenaze bekletilmiyor. Cenazeyi nasıl bekletecek? Bekletilmiyor. Evet. Defnediyor ama töreni ileriki bir tarihe alıyor. Hatta mealen hızlıca söyleyeceğim. Çok ayrıntısına giremem. Çok ayrıntılı bir astronomik bir bilgi. Louis Bazin isminde bir Fransız 1991 yılındaki kitabında, şu an o da Türkçe'ye çevrildi kitap, çok güzel bir kitap, Eski Türklerin Kronoloji Yöntemleri diye, benim başucu kitaplarımdan biridir. Orada diyor ki genelde diyor yol törenleri ayın son günlerinde yapılır diyor. 27, 28, 29. günlerde yapılır diyor. O tabi astronomik olarak anlatıyor, işte Ülker Yıldızı'nın işte tam görünme hali yakalanıyor bilmem ne falan, böyle uzun uzun anlatıyor. Yani bunun bir anlamı var diyor. Çünkü Költekin'in de Bilge Kağan'da yol törenleri ay sonlarında yapılmış. Bu tesadüf olamaz diyor. Yani bu da bize eski Türklerin bir astronomik bilgisi de var. Çok ilkel gibi duruyor. Buradan bakınca sadece koyun peşinde koşuyorlar, süt içiyorlar, ata biniyorlar, geziyorlar falan filan. Hayır, böyle değil. Yani yol töreni bilgisi de var. Bu tabii büyük Kağanlardan dolayı biliyoruz. Halkınki nasıl oluyor? Vallahi onu inanın biz de bilmiyoruz. Yani mezar taşlarından biliyoruz. Yenisey bölgesindeki mezar taşları genelde altında insan var. Yani o şekilde defnedilmiş. Yani bizdeki mezar taşı gibi defnetmişler. Üstüne de mezar taşının üzerine 3-5 kelam yazmışlar. Anıt alanlarındakiler farklı, mezar taşlarındakiler farklı. Ama ben kesinlikle gömüldüğüne inanıyorum. Yakıldığına inanmıyorum.
1: Hocam, şimdi dizilerde, filmlerde çok görüyoruz. Özellikle hani Türk, eski Türklerle ilgili dizilerde, filmlerde. Eski Türklerle tarihi kaynakların anlattığı gibi örtüşüyor mu insanlar? Tipleri, giyinişleri benziyorlar mı sizce? Şimdi siz bu işin uzmanısınız.
0: Yok, estağfurullah. Ben yani bu coğrafyada, buralarda bu tarz dizilerin, filmlerin çekilmemesini isterim.

0: Yani bence gidip orada çekin. O coğrafyada çekin. Yani Cengiz Han'la ilgili belgesellerin neredeyse hepsi Moğolistan'da çekildi. Yani ben bir bunu söyleyebilirim bir. İkincisi yani biraz da böyle tipleri benzetirken böyle mesela Kaşgarlı Mahmud'un resmi bize böyle bir Arap tüccar gibi gelir böyle. Uygurlar da çok hoşlanmaz o resimden. Fakat çok yaygın bir resimdir. Sakallı, kafasında böyle bir sarığı var falan sanki bir. Halbuki Kaşgarlı Mahmud şeyden geliyor, hanedandan geliyor. Yani önemli bir adamdır o. Yani onu niye böyle bir Arap hacısı gibi resmetmişler ben de bilmiyorum. Yusuf Asacım'ın resmi de böyledir. Biz Tonyuk'un kitabımızda arkadan bir savaşçı koyalım dedik. Sonra şöyle tepkiler aldık. Ya bu çok genç. Ya kardeşim Tonyuk sadece yaşlı mıydı? Genç olmadı mı bu adam? İlla ki genç oldu. Yani biraz daha dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Yani oyuncu oynatacaksanız Türkiye'den oynatırsanız tipi benzemeyebilir. Ama tamamen Kazak veya Kırgızları alıp oynatsanız hani oradaki sanatçıları oynatsanız çok mu fazla abartılır diye benim de böyle tereddütlerim var ama ben kısaca şunu söyleyeyim. Yuvarlak bilgilerle değil. Bu alanı gerçekten bilen insanlar var. Dilciler var, tarihçiler var. Onlardan fikir alınabilir. Nasıl oluyordu, nasıl yapılıyordu bu işler diye. Giyim kuşamları da ona göre olabilir. Şimdi giyim kuşamı sorarsanız soğuk bir yer ya. Mecbur yani deriden bir şey giyeceksiniz. Yani ithal etmiyorsanız bir yerden deriden başka şansınız yokken nasıl bir kıyafet bekliyor ki insanlar o dönemde? Aşağı yukarı kendisini sıcak tutacak. Ama tabii ki Kaanlar farklı giyinebilir. Yani Çin'de sefer yapmıştır. Oradan kıyafet getirmiştir. İpek getirmiştir. Bir sürü bir şey getirmiştir. Ama halk için söylüyorum bu. Halkın tabii böyle alternatifleri yoktu.
1: Yok artık bu da yapılmaz dediğiniz böyle şimdi belki dizi ya da film söylemeyin ama karakter olarak böyle dikkatinizden kaçmayan bir şey oldu
0: Yok,
1: mu
0: ben çok
1: özellikle yok.
0: dikkat etmedim hiç.
1: Hocam yeni
0: Dikkat
1: bulunan
0: etmedim.
1: yazıtlar işte eski Türklerle ilgili bildiklerimizi nasıl değiştiriyor? Neden önemli bunları okumak? Sizin gibi üstadların bunları
0: Estağfurullah.
1: ortaya çıkarması, keşfetmesi yani daha önce bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimiz şeyi çok bambaşka yerden çıkaran bir örnek var mı ya da örnekler?
0: Yani büyük yazıtlarda farklı okumalar oldu. Yani farklı değişik okumalar oldu. Mesela ben basit bir şey söyleyeyim. Şinov Su yazıtında bir bitgüçü diye bir kelime vardı. Raks eden diye çevrilirdi günümüz Türkçesine. Yani adam savaştan bahsediyor bir anda böyle raks eden gibi bir anlam çıkıyor. Ne alaka şimdi falan. Benim de kafamı kurcalıyordu. Yani bir bilim insanı bunu çözdü ve toplanan diye farklı bir şekilde okudu. O okuyuş kesinlikle doğru. Ya böyle çok ayrıntı burada çok fazla söylemeyeyim. Okuyucu sıkılabilir, şey izleyenler sıkılabilir. Ama yeni yazıtlardan yeni bilgiler elde edebiliyoruz. Yani ben az önce de söyledim. Dört ağaç plakanın özellikle dördüncüsünde çok farklı bir şey tespit ettim. Ve orada şöyle bir ifade var. Aç insan ayı gibidir diyor. Yani aç insan saldırır diyor. Bakın aç ve ayı kelimesi de bak beraber kullanılıyor. Bugün diyoruz aç ayı oynamaz diyoruz ya dikkat edin aynı günümüzdeki algı o dönemde de var ve bizim meşhur bir fal kitabımız var Irk Bitik diye. Irk Bitik Göktürk harfleriyle yazılmış ama kağıda yazılmış. Maniyes dönem büyük bir ihtimal Mani dinine mensuplar tarafından yazılmış. Ona benzer ifadeler var bu dediğim plakada. Ve ben Irk Bitigin ki bunu burada ilk kez söylüyorum. Makalemde söyledim ama burada da söylüyorum. Irk Bitigin de ben önce ağaç plakalara yazıldığını düşünüyorum. Yani her bir ırk bir ağaç plakaya yazılıyordu. Sonradan bunlar kağıda geçirildi diye düşünüyorum. Çünkü benim bulduğum sanki bir ırk parçası gibi duruyor. Yayınlanırsa büyük bir şey olacak. Yani çok farklı kelimeler var, yeni kelimeler var. Yani sonraki dönem metinlerinden biliyoruz aslında o kelimeleri ama yine de o dönemde de bu kelimenin kullanılıyor olduğunu görmek bizim için büyük heyecan verici yani. Bu tarz böyle şeyler var. Yeni yazıtlar var. Yeni bulunan, özellikle Moğolistan'da son yıllarda çok yazıt bulundu ve çok iyi bir yarış var. Moğol ve Türkiye'den bazı hocalar, yani ben daha önce okuyacağım, ben daha önce okuyacağım gibi bir yarış var. Bu da güzel yani, heyecan verici bunlar.
1: Kesinlikle hocam, çok kıymetlisiniz. Yaptığınız iş dolayısıyla insan olarak da yaptığınız iş de çok kıymetli. Çünkü hakikaten tarihin ışığında bize bambaşka bir perspektif sunacak bir okuma. Sadece bu okuma değil, hem bir dil okuması hem de yani o kadar çok şeyi birleştirmek zorundasınız ki hafızanızda. Bu tecrübeyle, bu geçmişteki bilgilerle çok fazla kültür bilmek zorundasınız. Bunları harmanlayıp zihninizden süzgeçlerden geçirerek bize aktarmak zorundasınız. Öyle bir sorumlulukla görüyoruz eserlerinizi de. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok kıymetli, güzel bir yayın oldu.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten arşiv niteliğinde yayınlarımızdan bir tanesi oldu. Şeref verdiniz. Çok
0: şeref
1: teşekkür
0: buldum.
1: Ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Değerli tarih severler, bu hafta 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aydın hocamızla beraberdik. Eski Türkleri konuştuk. Sizin sorduğunuz sorular da vardı. Vaktimiz el verdiğince sormaya çalıştım. Teşekkür ediyorum tarih gönüllülerine, İrfan Yazıcı'ya, Arzu Şebnem Sever'e güzel dilekleri için. Tarihte Türklerin dünyasına daldık. Bilinmeyenleri konuşmaya çalıştık. Eski Türk yazıtları ışığında hocamın bilgilerinden faydalandık. Bize neyi anlatıyor, bize neyi yönlendiriyor ve nasıl bugüne dair ipuçları veriyor. Gündelik hayattan örneklerle de anlatmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer siz de hazırsanız hemen başlayalım. Ve Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali 3-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yeniden düzenlenmeye hazırlanıyor. Türk dünyasının birbirinden özgün ve başarılı filmleri uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere 3 dalda Turna Kuşu ödülü için yarışacak. Diğer detaylara gelin birlikte göz atalım.

0: Haberci Turna'nın çağırdığı bu ses Korkut Ata'nın sesiydi. O, çağlayan suları name name döken kopuzun mucidiydi. Korkut Ata, Kırgız bozkırlarından...
1: Türk dünyasının ortak hafızasını, kültürel zenginliğini ve güçlü hikayelerini sinemanın diliyle buluşturan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, başladığı şehre geri dönerek Türk dünyasının sinemacı, sanatçı ve sektör temsilcilerini 3-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Sinema Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalde bu yıl ilk kez programa dahil edilen kısa film yarışmasıyla genç ve bağımsız sinemacılara da yeni bir alan açılacak. Festival kapsamında Türk dünyasının birbirinden başarılı ve özgün filmleri, uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere 3 dalda Turna Kuşu ödülü için yarışacak. Türkiye'den başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. İlki 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 2022'de Bursa'da gerçekleştirilmiş, sonraki yıllarda Azerbaycan'ın Bakü, Türkmenistan'ın Aşgabat ve Kazakistan'ın Aktau şehirlerinde Türk dünyasının sinemacılarını ağırlamıştı. 6. yılında yeniden merkezine dönen festival, bundan böyle tümüyle İstanbul'da düzenlenecek. Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ve gözlemci ülkelerinden sinemacıları, yapımları ve sektör temsilcilerini buluşturacak festivalin, ülkeler arasındaki sinema ilişkilerinin geliştirilmesine ve yeni işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

0: İstanbul Modern'de yeni bir sergi açıldı değerli izleyenler. Aynı Mavinin Altında adını taşıyan bu koleksiyon sergisi, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden ele alarak karşımıza çıkıyor.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında açıldı. İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alarak karşımıza çıkıyor. Sergi, Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. İstanbul Modern, Aynı Mavinin Altında'yla müzenin kuruluşundan bu yana oluşturduğu koleksiyon birikimini yeni bir küratöryel yaklaşımla kronolojik ve tematik olarak yeniden yorumluyor. Sergi, Dr. Necdet Eczacıbaşı'nın adını alan koleksiyon sergi salonunun yanı sıra müzenin farklı kamusal alanlarına da yayılıyor. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra ile küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği serginin asistan küratörlüğünü Naz Uğurlu Benek, yapım yöneticiliğini ise Selen Erkal yürütüyor. Adını, farklı zamanları, yerleri ve deneyimleri birbirine bağlayan mavi renginden alan sergi, farklı dönemlerde ve bağlamlarda üretilmiş yapıtları ortak bir zeminde buluşturuyor. Denizleri, ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran mavi, serginin kapsayıcı çerçevesini oluşturuyor.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Zaten yani aşağı yukarı o idare ediyor sevgili şirketi. Ama artık tamamen yönetimi ona veriyor.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 9 filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki kumar yapımı.
3: Günlerdir görüşmüyoruz Emir. Eve geç geliyorsun.
2: Ali Ayyıldız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, babasının yıllarca sakladığı karanlık geçmişinden habersiz bir şekilde onunla aynı kaderi paylaşarak kumar batağına sürüklenen bir gencin yaşadığı sorunları konu ediniyor.
4: What do you want?
5: I'm trying to deliver this parakeet thing.
4: You tell Daryl I don't want that bird.
2: Bir diğer filmimiz ise Sınırsız yapımı.
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
2: Eski bir asker olan Hank, hasta bir çocuğun hayatını kurtarabilecek kritik bir organı zamanında hastaneye ulaştırmak için görevlendirilir. Ancak taşıdığı organı ele geçirmek isteyen acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelince, görev basit bir teslimattan çok daha ölümcül bir kovalamacaya dönüşür.
7: It's currently on fire.
2: Üçüncü filmimiz ise Tavuk. Bir tavuk kafesten kaçar. Yunanistan kıyısındaki harap bir restoranda sığınak bulur. Burada aşkı keşfeder. İnsan hiyerarşisinde yolunu bulur ve yumurtalarını açgözlü sahibinden

0: korumak için mücadele eder. Bakalım onu bu mücadelede neler bekliyor?
1: Gösterir geriye.
2: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer ve nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer bizimle birlikte Kırmızı Halı'da kendileriyle sanata ve yolculuklarına dair kendi keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Merhaba. Nasılsınız Münevver Hanım?
3: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Kaya Bey sizler?
4: İyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.
2: Çok teşekkür ederiz bilmukabele. Hemen müsaadenizle başlamak isterim. Benim için ve Kırmızı Halı için bir girizgah, ama klişe bir girizgah ama önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Pratik ve kavramsal olarak sizlerdeki karşılığı nedir bu kavramın? Lütfen Münevver Hanım sizle başlayalım.
3: Evet, teşekkürler. Kısaca özetlemek gerekirse benim için sanat, yaptığım o eserlerin sanatçılarla buluştuğu gibi karşımdaki kişilerle, halkla bir bütünleşerek duygularımı ve ifade etme şekli diyorum kendi adıma.
2: Çok güzel bir özet oldu. Lütfen siz.
4: Bence yaşamın kendisi, çünkü ben sevdiğim bir işi yapıyorum. Dünyadaki şanslı kişilerden biri olarak addediyorum. O yüzden de yaptığınız işi sevmek, karşınıza da o sevgiyi yansıtabilmenin aracı olarak görüyorum sanatı ve o yüzden de uzun sürekli, soluklu olarak bu sanatı icra ediyorum.
2: Klişe ama çok doğru değil mi? Yani sevdiği işi yapıyor olmak meselesi çok
4: kesinlikle
2: kıymetli bir yerde duruyor.
4: Kesinlikle.
2: Siz de bunu tekrarlamış oldunuz. Peki sanata ve kendi disiplinlerinize ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Bu süreç nasıl başladı? Kaya Bey lütfen sizle devam edelim.
4: Çok küçük yaşta başladı, çünkü babam Topkapı Sarayı'nda nakkaş amatörüste 52 yıla yakın bu kalem işi sanatını yürüten bir ustaydı. Herkes çocuğunu sokakta top oynamaya yollarken ben de sarayda bahçesinde top oynuyordum. Tabii içinde büyüyünce ilginiz bir farklı oluyor, bakış açınız bir farklı oluyor ve babam hep şey derdi, biz okuyamadık evladım, sen oku, bu işin akademisyen yanını da yap derdi. O yüzden işin akademik kısmına da yönelerek hem de uygulamacı hem teorisyen olarak bu işi icra etmeye başladım ve yaklaşık 45 yıla yakın bir süredir de bu sanatın içindeyim.
2: Maşallah, çok tebrik ediyorum gerçekten. Münevver Hanım, sizin için peki bu süreç nasıl gelişti?
3: Ben eşim gibi değil, çocuk yaşlarda değil. Lise yıllarında, yani hocaların insanların hayatlarına ne kadar güzel dokunduğunun bir ifadesi, tek örneği gibiyim. Lisedeki resim öğretmenim bana hep şey, Münevver, elin yeteneğin çok fazla, bir güzel sanatlar üniversiteye gitmen gerekiyor demişti. Normalde arkeolog olmak istiyordum ama başaramayınca güzel sanatları denedim ve dereceyle de girdim ve benim hayatım değişti. İyi ki de girmişim diyorum, iyi ki Paydaran'la karşılaşmışım diyorum, hocamı dinlemişim diyorum. Çünkü biraz önce eşimin dediği gibi sevdiğim bir işi yapıyorum. Bu bence Allah'ın en büyük lütfu.
2: Çok doğru söylediniz hakikaten. Peki bütün bunları konuşmuşken kendi sanat üslubunuzu teknik, tat, doku, duygu ve içerik olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Şöyle kendi sanatınıza bir perspektif sunarsanız eğer.
3: Şimdi sanatçı, ben özellikle kendim için söylüyorum, kıskançtır. Ya ben çok kıskancım ama bu nedir? Kendi adıma bir şeyler üretmek, bir şeyleri insanlara aksettirmek istiyorum. Ve bunu yapabilmem için ben tabii geleneksel sanatlarla uğraştığım için 8 ve 9. yüzyıldan itibaren bu sanat yapılan bir sanat, tesip. Ve ben araştırma ve akademisyen olduğum için şunu fark ettim. Binlerce kişi bu sanatla uğraşmış ama bazı kişiler var, isimleri hala zikrediliyor. Ve ben biraz önce söylediğim gibi kıskancım dediğim nokta burada geliyor. Ben de 21. yüzyılda bir Münevver Üçer vardır dedirtmek için kendi tarzımı, tabii o potada kendime bir şeyler ekleyerek 16. yüzyılın karememisinden, Şah Kulu'ndan örnekler aldım. Ama bir Münevver Üçer üslubu yaratmaya çalışıyorum. Bunu da işte renklerle, renk geçişli, çünkü ecdadımız her şeyi yapmış. O dönemin bütün sanatçıları yapmış. Çünkü bir padişah korkusu var ve padişah en güzel eseri yapma korkusu var. Onun heyecanı var. Günümüzde sadece biz eser üretmiyoruz, hayatımıza devam ediyor. Ve bir padişahımız yok bizi destekleyecek. Bir evet, devlet büyüklerimiz var ama tam anlamıyla da bir...
4: Hamilik
3: sistemi tam anlamıyla olmadığı için ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gençleri sevdirmeye çalışıyorum.
2: Çok güzel.
3: Yenilikler yapmaya çalışıyorum.
2: Harika bir motivasyon ve yolculuk. Bu arada ben o cümleyi kuracağımıza inanıyorum. Bir Münevver Üçer vardı ve tarzı ve tavrı vardı. Diyeceğinize gerçekten inanıyorum.
3: İnşallah.
2: Peki Kaya Bey, sizin bakışınız nedir kendi eserlerinize ve çalışmalarınıza?
4: Ben tabii işin genelde restorasyon kısmındayım. Yani ben eskiyi yaşatmayı çok seviyorum. Kendimde bunu zaman geçtikçe daha da fazla hissetmeye başladım. Eskiden esinlenerek eserlerimi de üretiyorum. İstanbul besin kaynağım. Yani sanatımızda İstanbul'un Kasım ayındaki güneşin batışındaki o grup vakti, güneşin doğuşundaki o topraktan gökyüzüne giden renkler bizim sanatımızda önemli bir yer. Türk motifleri Orta Asya'dan süregelen bir uygulama alanımız. Ama bunu 13. yüzyılda veya 16. yüzyılda yapılmış bir yapının, bir Mimar Sinan'ın dokunduğu bir yapının bugün oraya dokunabiliyor olmak ayrıcalık olarak görüyorum.
2: Çok.
4: Yani ben Ayasofya Camii olsun, Süleymaniye Camii olsun, Topkapı Sarayı'nın muhtelif yerleri olsun, pek çok yerde çalıştım restorasyonlarında. Buraya dokunabiliyor olmak bir ayrıcalık.
2: Çok
4: ve inanılmaz keyifli bir şey. Derslerde de öğrencilere bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bakın, herkesin yapamayacağı bir şey yapıyorsunuz aslında, yapacaksınız. Gönül verirseniz, biraz meşakkatle yaklaşırsanız ilerisi sizin için çok parlak diye anlatıyorum. Çünkü teknoloji çağındayız, her şey teknolojiyle gidiyor. El işi olan her şey yok olma sürecinde. Ama kalacak olan da aslında geleceğe el işiyle yapılanlar olacak. O yüzden de kendimi dediğim gibi şanslı addediyorum kendi sanatım konusunda.
2: Harika. Birazdan restorasyonla ilgili ve diğer çalışmalarınızla ilgili sorularım olacak. Sizin sanatınız aynı zamanda hem geleneksel detaylara sahip hem de modern detaylara sahip. Yorumlamanız ve elbette işçiliğiniz de çalışmalarınız da bununla ilgili. Bunun sizdeki karşılığı nedir merak ediyorum.
3: 21. yüzyıldayız. Bir sürü teknikler gelişiyor. Çağımızın getirdiği üç boyutlar giriyor. Entegre olmuyor. Yani biz sanatçılar olarak sadece geçmişi evet devam ettirmek zorundayız ama geleceğe de bir şeyler taşımak için bu yüzyılın verdiği nimetler diliyorum. Teknolojiden de yararlanmamız gerekiyor. O nedenle de yüzyıllar içerisinde gelişimimizi sürdürerek devam eden bir sanat haline gelmeli. Ben akademisyen olduğum için öğrencileri sevdirmem gerekiyor. Direkt yapılmış bir şeyi kopya yaparsanız onu öğrenciler sevmiyor. Kendi duygu, o dediğimiz sanat olayı giriyor. Duygu ve düşüncelerimizi de içine katmamız gerekiyor. Ve birazcık şey gibi, bir anne olduğum için nasıl çocuğumu 9 ay karnımda taşıyorum ve ben büyütüyorsam, sanatımda da benim bir dokunuşumun olması gerektiği için öğrencilerle yeni hevesle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi ecdadımız o kadar şeyi, her şeyi yapmış ki biz sadece işte kağıttı, deriydi ve özellikle bu yüzyılda ben tuval üzerine birleştirmeye çalışıyorum. Yani sanatı hem resimle hem tesiple, inceliğiyle bir araya entegre etmeye çalışıyorum.
2: Çok güzel. Kaya Bey'e bu soruyu şöyle sormak isterim. Sizin çalışmalarınızda ve üslubunuzda modern detaylara yer var mı ve söz hakkı var mı?
4: Tabii ki var. Yani işin biraz bilhassa restorasyon kısmındayken inanılmaz teknolojiden yararlanıyoruz şu anda. Yani malzeme öyle gelişti ki bizim 40 yıl önce yaptığımız büyük çaba sarf ederek ve emek sarf ederek, zaman harcayarak yaptığımız işi teknolojik malzemelerin katkısıyla veya laboratuvar ortamında yaptığımız incelemelerle çok kısa şekilde değerlendirme şansına sahibiz. Ama sonuçta her şey bilek. Yani gönlünüzden geçeni fırça yardımıyla, boya yardımıyla, o tuvale, kağıda, uygulama yüzeyine aktarmak, her şey sonuçta sanatçının bilek hakimiyetine dayanıyor. Ve bunun da güzelliği o fırçanın tuvalde bıraktığı doku, her şeye bedel.
2: Harika. Münevver Hanım, takdir edersiniz ki yaptığınız sanat ve eserler özü gereği dini öğeler de barındırıyor içerisinde. Bu size çok güzel dini öğeler barındırıyor. Kesinlikle. Bu size bir sorumluluk yüklüyor mu aynı zamanda, merak ediyorum.
3: Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü her sanatçının, özellikle geleneksel sanatlarla uğraşanların, bir duayı, özellikle bir Kur'an-ı Kerim'in süslenmesi olayında, bezenmesi diyelim, insana büyük bir haz veriyor. Yani çünkü sonuçta kutsal bir sözü, bir duayı süslüyorsunuz ve başkasının bir evine o duayı tek başına değil ama yaptığınız eserlerle sunuyorsunuz. Ve bana hep şunu söylüyorlar, özellikle koleksiyonerlerim. Dua evet bizim için kutsal ama öyle bir hale getiriyorsun ki münevver, baktığında o Allah'ın arkasındaki ışık bize onun sanki nurunu hissettiriyor. Bu o zaman bana o kadar güzel bir has veriyor ki, yani duayla insanları birleştiriyormuşum gibi geliyor. Hı hı. O da sanatçının en büyük, sanatçıya katılan en büyük zevk diyorum, duyduğu şey.
2: Harika. Kaya Bey, size dönmek istiyorum. Buyurun. Müsaadenizle. Zaman zaman tarihi yapılar üzerinde de işler yapıyorsunuz. Bu anlarda en dikkat ettiğiniz, özenle yine sorumluluk beraberinde gelmek istiyorum. Dikkat ettiğiniz, Kaya dikkatli ol dediğiniz noktalar oluyor mu? Tabii ki. Müthiş bir tecrübe ve bunca yıllık emek, o ayrı bir şey. Onu göz ardı etmiyoruz kesinlikle. Ama neler söylemek istersiniz?
4: Valla benim şimdi her yerde öğrencilerde, akademisyen arkadaşlarımın da kullanmaya başladığı bir sözüm var. Hani her hocanın bir veciz sözü vardır ya, en iyi restorasyon aslında yapılmamış olandır diyorum ben. Bunun için de yapıya veya ürüne çok iyi bakmak lazım. Yani onu sadece seyretmek değil, hava şartlarına göre, imkanlara göre değerlendirerek onarımını ona göre yapmak lazım. Bizim bu konularda en dikkat ettiğimiz konu aslına zarar getirmemek. Yani biz aslını koruduğumuz zaman gelecek nesiller de bundan faydalanacak. Veya onlar daha yeni teknolojilerle çok daha bizden iyi restorasyonlar yapacaklar belki. O yüzden aslını muhafaza ederek, bozmadan geleceğe bunu taşıyabilmek en büyük görevimiz. Hep böyle ben bir yapıda çalışırken rahmetli babamın nefesini ensemde duyarım. Hatalı bir şey yapıyor muyum, yapmıyor muyum? O benim için bir şeydir, kriterdir. O yüzden de çok dikkat ederim. Bu anlamda bu sorunuz da gerçekten çok önemli. Aslını korumak.
2: Aslını korumak gerçekten temel mesele bu. Peki çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Gerçekten çok güzel özetlediniz, anlattınız hem yaptığınız işleri hem sanata bakışınızı, perspektifinizi. Bu bağlamda sanat insanı iyileştirir mi? Böyle bir iyileştirici gücü olduğunu düşünüyor musunuz? Sizin işleriniz elbette insanlara bu anlamda çok iyi geliyor olabilir. Ama sizin düşüncelerinizi merak ediyorum Münevver Hanım.
3: Ben hep şunu söylüyorum, ben Allah'ın sevgili kuluyum. Çünkü yaptığım bir, çok sevdiğim bir meslekle uğraşıyorum. Mesleğim sayesinde çok güzel yerlere gidiyorum, çok güzel insanlarla tanışıyorum. Bu ayrı. Ama eserle bir araya geldiğinizde, özellikle fırçayı salladığınızda o eseri içinde bir duayı hissedin. Onun kenarını süslerken hem o duayla birlikte oluyorsunuz hem her şeyi unutuyorsunuz. Hı hı. Çünkü biz bir oturduğum zaman ben masamdan 8-9 saatten önce kalkmıyorum. Bunu bir kişiye söylediğimde 8-9 saat çok uzun bir süre, nasıl kalkmıyorsun? O öyle bir haz ki ya, siz kalkamıyorsunuz zaten.
2: Çok doğru.
3: Öyle bir bütünleşiyorsunuz ki onunla. O bir aşk, bir sevgi. Ben hep şunu söylüyorum. Geleneksel sanatlarla uğraşıyorsanız eğer, sevginizin yanında sabırınız olması lazım. Sabır varsa zaten her şey bitiyor. Zaten öyle değil mi? Hangi mesleği seçerseniz için sevmeniz gerekiyor ve sabretmeniz gerekiyor. O zaman zaten en güzelini yapıyorsunuz.
2: Harika bir özet oldu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Lütfen size sözü size bırakıyorum.
4: Evet. Münevver kendi aldığı haz ve mutluluk açısından yaklaştı. Benim için de ortaya koyduğum eserin insanlar onu izlediğinde, baktığında evrensel bir tını yakalayabiliyor olması çok önemli. Yani yerelde evet, zaten herkesin beş aşağı beş yukarı bildiği bir şey evet, ama bunu evrensele yayabilirsek, yurt dışından sanat eleştirmenlerinden tutun da sıradan halk da bizim yaptığımızdan bir keyif almayı

0: gördüğünde vay dedirtebiliyorsak bu benim için çok önemli. O yüzden evrensel düşünmeye çalışıyorum. Hı hı. Evrensel değerleri eserlerime taşımaya çalışıyorum. Böyle olunca da diyorsunuz ya, bir iyilik doğurur mu? Evet, bence sanat insanı iyileştirir. Ondan keyif alabiliyor olmak. Bu kadar sanatın çeşitli olmasının sebebi de bu bence. Herkes kendinden bir şey bulabiliyor aslında sanat hı hı. eserlerinde. Ve benim ürettiğimden de insanlar bir keyif alabiliyorsa, evet, sanat bence evet zamanda iyilik üretiyor demektir.
1: Harika. Aynı zamanda ikiniz de birer akademisyensiniz. Hem akademiyi de üretmeye devam ediyorsunuz, hem de pratik olarak üretmeye devam ediyorsunuz. Hem kuramsal tarafta hem de diğer evet. tarafta olmak üzere. Bu nasıl bir duygu Münevver Hanım? Zor
2: Vallahi,
1: değil mi?
2: Yani... Zor ama gençlerle bir arada olmak o kadar güzel ki. Çünkü onların bakış açıları, yeni nesil, hep dinç kalıyorsunuz. Hı hı. Hep yeni yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Ben gençlerden çok şey öğreniyorum. Ben de onlara kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü hep babam şunu söylerdi. Tecrübeleri kimseye veremezsin. Kimse tecrübeleri kabul etmiyor ama ben yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü geleneksel sanatlarla uğraştığım için çocukları, genç nesile bu geleneksel sanatları devam ettirmeleri için onlara aşkla, sevgiyle yaklaşmaya çalışıyorum. Onlarla bir oluyorum, genç oluyorum ve onları anlamaya çalışıyorum. Onların da beni anlamasını için uğraşıyorum elimden geldiği için.
1: Umarım anlayabiliyorlardır. Bu kadar kıymetli bir şey içerisinde umarım alacaklarını ve kapması gereken her şeyleri bünyelerine, hafızalarına ekliyorlardır diyelim.
2: İşte onların yaş grubuna inmeye çalışıyorum.
1: Çok
2: İndiğimiz
1: güzel.
2: Zaman onlarla entegre olabiliyoruz.
1: Peki Kaya Bey?
0: Kesinlikle. Yani kızım diyor ki sen bu bir şey söylüyorum mesela, sen bunu nereden biliyorsun diyor. Diyorum ki senin yaş grubunda insanlarla her sene 40-50-60 tanesiyle beraberim. Ben senden daha iyi günümüzü takip edebiliyorum diyorum. Çünkü her şeyi, kelimeleri kullanışlarından tutun da neyi izlediklerine kadar her şeyi takip edebiliyorsunuz. Takip etmezseniz yabancı kalıyorsunuz. Öğrenciyle hocanın birbirine yabancı olması bu iş mümkün değil. O yüzden de onlardan biz çok şey öğreniyoruz. Biz de onlara eminim ki çok şey öğretiyoruz. Zaman geçtikçe bizim öğrettiklerimizi anlayacaklar, kavrayacaklar. Ay hoca ne kadar doğru söylemiş diyecekler. Bizim için bu yeterli.
1: Çok güzel. Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Müsaadenizle siz elbette eserler üretiyorsunuz, var olan eserler üzerine kendi eserlerinizi işliyorsunuz vesaire. Ama aynı zamanda çeşitli baskı kitaplar da hayata evet. geçiriyorsunuz. Eserlerinizin ve diğer evet. motivasyonlarının içinde barındırdığınız. Böyle bir eseri göstermek istiyorum. Çok kıymetli bir eser hakikaten. Evet. Nedir bunun sizdeki karşılığı?
2: Lale-i Münevveran. Benim ilk kitabım. Rahmetli belediye başkanımız Kadir Bey ile yaptığımız bir serginin kitabıydı. Bana hep Lale Hanım diyordu. Çünkü laleler biliyorsunuz Orta Asya çiçeğidir ama İstanbul'un lalesi, İstanbul lalemiz çok önemlidir. Ve biz tekrardan İstanbul'un lalesini İstanbul'la buluşturmak istedik. Her yeri dikildi. Ondan sonra lalenin soğanlı bir bitki olması nedeniyle kendi kendini yeniliyor olması çok önemliydi bizim. İkinci kitabım Rumi. Rumi bizim geleneksel motiflerimizden bir tanesidir. Çok önemli bir motiftir. O gene Orta Asya çıkışlı bir motiftir. Ben akademisyen olduğum için Topkapı Sarayı'na olsun, Süleymaniye Kütüphanesi'ne çok rahat girebiliyorum. Ama giremeyen, alaylı olan, bu sanatla uğraşan kişilere bir katkım olsun diye. Çünkü sergiyi açıyoruz. Sergi boyunca evet eserleri görebiliyorlar ama ondan sonra göremiyorlar. Bu kitaplar sayesinde devamlı kütüphanelerinde görebilmelerini sağladım. İçlerinde hep orijinal eserler var. Onlardan yararlansın istedim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Literatüre kattığınız bu iki değerli ve eminim gelecek olanların da yeni çalışmalarınızın da çok tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür
1: herkes
2: ederim.
1: Adına. Sağ olun, var olun.
2: Teşekkürler.
1: Kırmızı Halı'da süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizi burada ağırladınız. İyi ki sizi tanıdık. Ve sizler sayesinde insanlara ulaşabiliyoruz. Bizim için çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkürler.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bu haftada Kırmızı Halı'da iki değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.

0: Merhaba. İnsan bazen geçmişte yaptığı bir hatayı geride bırakıp yepyeni bir hayat kurmak ister. Ne var ki geçmiş, çoğu zaman o insanın peşini bırakmaz, en umulmadık anda yeniden karşısına çıkar. 1998 yapımı Sefiller, tam da bu duygunun izini süren etkileyici bir film. Victor Hugo'nun unutulmaz romanından uyarlanan yapım, Jean Valjean adlı bir adamın yalnızca kaçışını değil, iyi bir insan olabilmek için verdiği uzun ve zorlu mücadeleyi anlatıyor. Bu başarılı uyarlamada yönetmen koltuğunda Billy August otururken, başrolleri Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman ve Claire Denis paylaşıyor. Jean Valjean, açlıktan ölmemek için bir somun ekmek çaldığı gerekçesiyle yıllarca kürek mahkumu olarak yaşar. Hapisten çıktığında ise hürriyetine kavuşmuştur ama toplum gözünde hala bir suçludur. Kimse ona ikinci bir şans vermek istemez. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda karşılaştığı bir din adamının merhameti hayatının yönünü değiştirir. O andan sonra Jean Valjean'ın geçmişinden kaçmaya çalışan bir adam olmanın ötesine geçer, başkalarının hayatına dokunmaya çalışan vicdanlı bir insana dönüşür. Yıllar içinde kimliğini gizleyerek küçük bir kasabada saygın bir hayat kurar. Belediye başkanı olur ve fabrikalar açarak yoksullara iş sağlar. Ancak ne kadar değişirse değişsin, peşindeki polis müfettişi Javea onu affetmeye hiç niyetli değildir. Javea için insanlar değişmez. Bir kez suç işleyen ömür boyu suçludur. Film boyunca Javea ile Valjean arasındaki mücadele aslında merhametle katı adalet anlayışının çatışmasına dönüşür. Film yalnızca bu iki karakterin hikayesini anlatmakla yetinmez, arka planda yoksullukla boğuşan Paris'i, özgürlük ve eşitlik isteyen gençleri, sınıf ayrımlarını ve yaklaşan toplumsal değişimi de izleriz. Bu nedenle Sefiller hem kişisel bir vicdan hikayesi hem de dönemin Fransa'sına tutulmuş güçlü bir aynadır. Valjean'ın hayatındaki en büyük umutsa evlat edindiği Cosette'tir. Onu kötülükten koruyup sevgiyle büyütür. Cosette de Valjean'ın yeniden hayata bağlanmasının en önemli sebebi olur. Genç kızın ilerleyen yıllarda devrimci gençlerden Marius'a aşık olması ise hikayeyi bir tarafıyla toplumsal olayların merkezine taşır. Böylece kişisel mutluluk arayışı ile halkın özgürlük mücadelesi aynı anlatıda buluşur. Sefiller en çok da sevginin ve merhametin insanı değiştirebileceğini anlatır. Valjean'ın iyiliği yalnızca kendi hayatını değil, çevresindeki insanların yaşamını da dönüştürür. Hatta ömrü boyunca katı kurallarla yaşayan Javea bile bu iyiliğin karşısında kendi doğrularını sorgulamak zorunda kalır katı bir polis şefi olarak. Sonuç olarak Sefiller yalnızca geçmişin peşini bırakmadığı bir adamın hikayesi değildir. Aynı zamanda insanın değişebileceğini, affetmenin bazen cezalandırmaktan daha güçlü olduğunu anlatan etkileyici bir uyarlamadır. İzleyiciyi adalet, vicdan ve insanlık üzerine davet eden güçlü bir film Sefiller. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanet.

0: almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Ayrafta Söyler programından hepinize hayırlı geceler, iyi akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün programımızda sizlerin de gerçekten yakından tanıdığı, aslında çok uzun zamandan beri ekranda görmediğimiz ama şimdi gördüğümüz, çok mutlu olduğumuz, hatta şeref duyduğumuz değerli konuğumuz kim? Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırmacı yazar Musa Biçkioğlu. Efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii biz her zamanki gibi konuğumuzun konuşmasına fırsat vermeden şu meşhur, hiç kimsenin bilemediği o soruyu soruyoruz. Musa Biçkioğlu, araştırmacı yazar, Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Musa Biçkioğlu. Arafta mı?
1: Arafta mı? Gönlümce cevap vermeye müsaade var mı?
0: Tabii ki hocam. Zaten o şekilde Arafa yapıyoruz.
1: İnanç olarak asla Arafta değilim. Hı hı. Çizgimiz, yerimiz, noktamız belli. Fikirsel düşünce olarak asla Arafta değilim. Hı hı. Ama maalesef pratik ve eylemsel bağlamda Araf'ta mıyım, Araf'a erişebilmiş miyim bilmiyorum. Hı. Neden? İnanç, buna bağlı düşünce belirli bir eylem mecrası oluşturmalıdır. İnanç ve fikrimize bağlı uygun bir mecrada eylemsellik ortaya koyabildiğimize inanmıyorum, düşünmüyorum ki zaten ortada, görüntü belli. Hı hı. Bu bağlamda Müslüman camiada belki Araf'ta mıdır veya Araf neresindedir sorusunu da belki gündem etmek lazım. Ki bu bizim için şey değil, yani kaybedilmişlik veya nihai manada zarar veya yenilgi değil.
0: Evet, bu soru da güzel hocam. Müslüman dünyası Araf'ta mı sorusuyla bence.
1: Tabii, bu çok orijinal bir şey, çok güzel, hı-hı, bir şey. Hı-hı. Onun sorgulanması, bizim acaba dükkanı mı kapatacağız? Kayıp mı ettik? Tamam mı, yani iş bitti mi? Öyle mi bakılmalı? Hayır, asla. Çok da yerinde bir soru. Hoş da, güzel de oldu. Biz bir insan gözüyle tarihe baktığımızda, hı-hı, sanki her şey bugünden ibaretmiş veya 3 yıllık veya 30 yıllık dönemden ibaretmiş gibi değerlendiririz ama tarih öyle değil. Tarih doğrusu üzerinden değerlendirdiğimiz zaman, yani milletler ve devletler tarihi üzerinden bir okuma yaptığımızda biraz daha sağlıklı bir sonuç elde etmiş oluruz. Biz İslam ümmeti olarak Araf'ta mıyız değil miyiz sorusuna, belki benim ailem bazında, şunun ailesi bazında baktığımızda dünü, 3 yıl öncesini, 10 yıl öncesini falan hesaba katarak bir değerlendirme yapabiliriz. Ama İslam ümmeti bağlamında baktığımız zaman, hı hı, İslam ümmetinin 1400 yıllık veya Adem peygamberden günümüze olan tarihi bağlamında bakmamız lazım. Bizim 1400 yıllık küçücük bir değerlendirme olacak. Bizim 1400 yıllık tarihimiz üzerinden olayı değerlendirdiğimizde çok net olarak, yani dindar olmayan veya seküler olan veya dinlere mesafeli olan herhangi bir kişinin yapacağı okuma, tarafsız okumalarda da 1400 yıllık tarihimizin 1400 yılı boyunca sadece iki dönemde sancağımızın çok yükseklerde durmadığı gerçeği var. Hı hı. Yani bu bizim yenilgi halimizdir. Bu bizim, yani tabir yerindeyse, asla buna gönlüm el vermeden bir şey yorum yapacağım. Bir ara Müzdelife'den geçerken, Arafat'tan indikten sonra Müzdelife'den geçerken öyle bir yorum yaptım. Biri işte yine Gazze Savaşı vardı, çok sorunlu, çok sıkıntılı olduğumuz İslam ümmetinin artık bir şey yapamadı. Hayır dedim, kesinlikle öyle değil. Şu anda gördüğünüz tablo İslam ümmetinin ölü halidir dediğiniz tablodur bu. Dünyada hiçbir gücün, hiçbir ülkenin, hiçbir ittifakın ortaya koymayacağı bir gücü, bir enerjiyi, bir sinerjiyi biz milyonlar haliyle hem de ulu orta yerde toplamayı başarabilen bir güce sahibiz. Dolayısıyla bizim yenilgi dönemimizdeki halimizi tutup bütün tarihimizle eşdeğermiş gibi değerlendirmemiz doğru değil. Şu anda biz yenilgi dönemimizi yaşıyoruz. Yenilgi, hı hı, dönemimizi yaşarken ortaya koymuş olduğumuz tabloyu şahsen şöyle değerlendiriyorum. Diğer milletlere kıyasla çok

0: daha iyi bir tablo ortaya koyuyoruz. Ama biz buna razı mıyız? Hayır, razı değiliz. Bir an evvel ayağa kalkmanın veya sancağı dikmeye giden yolun bir tane daha taşını döşemenin gereği neyse ona bakmamız lazım. Yani İslam ümmeti Araf'ta mıdır? Yenilgi döneminde olduğumuz için mazuruz. Ama yenilgi dönemindeki amele dair de bir cümle söyleyip bu fasılla ilgili en az susmuş olayım. Bir ayet-i kerime var. Diyor ki fetihten önce infak edip mücadele edenlerin durumlarıyla fetihten sonra infak edip mücadele edenlerin durumlarıyla bir değildir. Fetihten önce infak edenlerin durumları fetihten sonra infak edenlere kıyasen adamı dereceden daha azametli bir dereceye sahiptir. Dolayısıyla şu anda biz fetihten önceki durumu yaşıyoruz. Fetihten önceki durumu yaşıyorken çok daha azametli dereceye sahip ameller imkanına sahibiz. Yani tabir yerindeyse voleyle gol atma imkanına sahibiz. Boş kaleye gol atma gibi bir durumumuz var. Fetihten önceki halimizi üzüntü hali gibi görmeyip daha azametli dereceye sahip ameller seviyesine değerlendirmemiz gereken bir durumdayız. O halde Araf mıdır değil midir? Araf'tan iyisi diye bir sonuç gibi değil, görmek
1: çok
0: lazım.
1: Çok güzel açıkladınız kıymetli hocam. Şimdi biraz şunu konuşsak hocam. Yani tabii sizden biraz sizi de tanımak istiyorum ama şu meseleyi ya biz kendi aramızda Müslüman dünyası işte Orta Doğu'ya baktığımız zaman da fakat kendi içimizde de baktığımızda şey görüyor muyuz? Yani bir şaşkınlığımız var mı? Yani mesela biz bu işgalden sonra ki bu işgal ilk defa olmadı yani. Şimdi oraya da geleceğim. Verdiğimiz tepkileri de konuşacağız ama siz en çok neye şaşırıyorsunuz son zamanlarda diyelim?
0: Evet, en çok neye şaşırıyoruz? İşgalle ilgili belki o fasıllar açılacak diye inanıyorum ben de.
1: Evet.
0: En çok neye? İşin doğrusu bu dozajdaki savaşa veya savaş da denmez buna, zulme ve kıyıma rağmen en azından Filistin toprakları içerisinde olmasa bile Filistin topraklarının dışında Müslümanların toplumsal olarak etkin olabilecekleri yerlerde ki çıktılarımızın iyi olmayışına üzgünüm. Mesela şöyle Filistin taraftarı olanların, Filistin karşıtı olanların veya İsrail taraftarı olanların ticari olarak da olsa bir abluka yaşamaları lazımdı.
1: Evet.
0: Burada şunu çok net olarak söylemek isterim ki ticari varlıkları sona erebilmeliydi yani toplumsal tercihten dolayı. Herhangi bir şekilde kimseye kış falan diyeceğimiz yok. Biz gibi bir defa Müslüman coğrafyada gayrimüslimlerin rahat ettiği gibi hiçbir ortam hiçbir zaman olmamış. Hatta Kudüs üzerinde bir şey söyleyeyim. Kudüs'te bir Hristiyan, Kudüs'te bir Yahudi mutlu, huzurlu olmak istiyorsa İslam egemenliğinden başka herhangi bir tercihi bulamayacaktır. Tarih boyunca da bulmamıştır. Bugün de yok zaten. Dolayısıyla Müslüman coğrafyada, Müslümanların egemen olduğu bölgelerde birebir İsrail'i desteklediği açık ve alani olanların bir şekilde susturulamamış olması, bir şekilde diskalifiye edilememiş olması gerçekten şaşkınlık ötesi bir şey. Yani bu benim için yeterli bir durum. Hani gidemediniz, hani bir şey yapamadınız, hani yaptığınız sınırlı kalmıştır veya işte sadra şifa bir seviyeye gelememiştir. İyi de şunun ekonomik manada hak ettiği cezayı tatmamış olmasının mazeretine. Benim komşum gitmiş veya yan sokaktaki arkadaşım gitmiş veya sınıfında sıradaki yan sıradaki arkadaşım gitmiş. Onu ikna edememiş olmanın suçu İsrail'e mi ait? Değil. Onun suçu bana ait. Onu yapamadıysak Müslüman camia bir değil birkaç defa düşünmeli.
1: Şuna bir mahsus mu söylüyorsunuz hocam? Yani o ilk işgalin olduğu zaman işte 7 Ekim.
0: Evet.
1: Bahsediyoruz. O olduğu zaman kendi içimizde bile o
0: daha mesela bir şey, o çok farklı bir perde. Benim söylediğim ona geleceğim. O perde çok acayip bir şey. O olağanüstü bir şey. O zihinleri resetleyen bir şeydi. Ben sonuç olarak eşin 7 Ekim'den sonraki bugüne dair bir değerlendirme yaptım. En azından hiçbir başarımız olmadı. Biz kardeşlerimize yeterince sahip çıkamadık. Ha şunu da söyleyeyim. Herkes bütün dünya biliyor. Türkiye'nin gönlü nerede? İsrail karşıtlığının seviyesi belli.
1: Bu Türkiye kadar da zaten.
0: Tabii yani, tabii. İsrail karşıtlığı derken burada ben İsrail'i şöyle bir konumlandırmış bir devlet falan filan değil. Bir mücrimler topluluğu, bir insanlık düşmanı öbeği görmek lazım. Bu insanlık düşmanlığına dünyadaki reaksiyona baktığımız zaman bizim yüzümüzü ağartan bir tablo var. Aslında az önce Araf'ta mısınız sorusuyla ilgili fikirsel ve akidevi olarak Araf'ta değilim. Ama eylemsel olarak Araf'tayım. Türkiye milleti fikirsel olarak inanç bağlamlı olarak, vicdan olarak, insanlık olarak, toplumun yüzünü artacak seviye olarak Araf'ta değildir ama ortaya koyduğu eylem ve çıktı olarak maalesef Araf'ta. Yani aleni manada İsrail'e destek veren bu mücrim topluluğa ve insanlık düşmanı, bakın burada din falan önemli değil. Bazı noktalarda müsaade ederseniz ben de soru sormak isteyeceğim. Tabii. Bu topluluğa sahip çıkan, aleni destekte bulunan A veya B kesimleri burada bizim bulunduğumuz toplumda söz hakkına sahip olmalı mıydılar? Soru soruyorum. Asla olmamalılar. Mümkün değil. Bunu sağlayamamış olmamız bizim maalesef fikirsel, toplumsal olarak fikirsel ve inanç bağlamında veya yüzümüzü artacak noktada Araf'ta olmadığımız, çok iyi bir yerde olduğumuz duruşumuza, mukabil eylemsellikte kötü bir yerde duruşumuzun ispatıdır. Mesela örnek olarak söyleyeyim, deterjan kosmetik sanayide ve deterjanda bizim boron diye bir deterjanımız varken...
1: Var.
0: Neden diğer deterjanlar veya diğer markalar boykot kapsamlı
1: ama
0: markaları kastediyorum? Neden?
1: Orada da mesela şimdi boykota da gireceğiz ama mesela o da çok konuşuldu. Yani hep aslında onu da söyledik. Yani sizin bir lekeyi çıkarmak için uğraştığınız mücadele aslında o bin tane çocuğu hayattan çıkaran bir şeye dönüşüyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani boykotu tam anlatabilmek ama ben çok başarılı buluyorum yani boykot konusunda insanların sahip çıkmasını. Eylemsel olarak aslında dediğimiz gibi bireysel olarak bence insana sahip çıktı diye.
0: Kesinlikle çok takdir edilir seviyelerdeyiz. Ancak 7 Ekim gibi artık ne bileyim eskiden belki anlatmakta zorlandığımız bir katliam makinesinin veya bir çetenin varlığı ile ilgili bazen belki bazı kesimleri anlatmakta zorlandığımız şey vardı. Bir durum vardı. Şu anda o durum yok. Dolayısıyla perde yırtıldı. Maske düştü. Her şey aleni ortada. Vicdan sahibi, dini ne olursa olsun hiçbir insanın müdafaa edemeyeceği hatta karşısında durması gereken bir çizgi ulu orta göründü. Göründükten sonra bizim sokaklarda veya bizim caddelerde boykota tabi tutulması gereken önemli markalar var olabilmeli miydiler bugüne kadar? Hayır, olmamalıydılar. Bir şekilde bunun ne bileyim yani kesinlikle asla ve kata gayrimeşruluğa, gayri hukukuluğa tamamen ve kesinlikle karşıyım. Ama onun karşısına dikilip ücretsiz midir, finanse edecek bir şeyler midir? Ettiği hizmet neyse, o hizmeti vermez miydik? En alasını verebilirdik. Neden yapmadık? Yapmadığımızın suçlusu İsrail midir? Hayır. Burada ekside olduğumuza inanıyorum. Boykota da şunu söylemek isterim. Ben boykota karşı olan birisiyim. Şu bağlamda boykota karşıyım. Boykot değil, asıl olan üretimdir. Hatta bir ara... Karabağ'dan sonra şöyle bir ifade kullanmıştım.
1: Boykota karşı olmuyor. Öyle demeyelim.
0: Bunu bir müsaade edin.
1: O yanlış anlaşılabilir.
0: Lütfen müsaade edin.
1: Çok önemli. Tabii lütfen, ki.
0: Lütfen müsaade. Karabağ'ın kurtarılmasından sonra şöyle bir yazı yazmıştım. Allah Bayraktar'dan razı olsun. Karabağ'la birlikte beni de kurtardı. Boykot değil üretim. Biz boykotu hedeflediğimizde, üretimi ihmal ettiğimizde yarın öbür gün savaş bittiğinde yine unutulacak. Yine küçümsenmeyecek bir kesim boykot maddelerini unutmuş olacak. Dolayısıyla yine alışverişine devam edecek. Biz önemli olan öyle bir üretim ortaya koymalıyız ki boykot maddelerinin bütün alternatiflerini bulalım. Nasıl insansız hava araçlarında bunları dünya piyasasından sürüp affedersiniz mezbeleliğe çöplüğe yuvarladıysak diğer alanlarda da öyle bir üretim siyaseti, politikası gütmemiz lazım ki bu sinema alanında da olmalı. Sinema alanında Holokost'un hala şeyini yiyorlar bunlar. Hala Holokost'un ekmeğini yiyorlar. Sömürüyorlar. Holokost diye. Ha şunu da söyleyeyim. Holokost'un sanayisinden geçinen zihniyet evlatlarına Holokost'un bedelini ödetecek bir iş koydu ortaya 7 Ekim'den sonra. Bunların torunları Holokost'un bedelini fena ödeyecek. Holokost nedir diye insanlık onların önüne koyacak. Ama biz öyle bir üretim yapmalıyız ki film sanayinde mesela 7 Ekim ve sonrası diye sadece 7 Ekim değil. Her bir olaydan onlarca film çıkarılacak kadar üretimle biz Holokost'u veya Holokost yalanını tabir yerindeyse bazı noktalarda Holokost yalanlarını çökertmenin yolunu biz bazı filmlerle ortaya koyabilmeliydik. Mesela üretimlerle biz boykotu delmenin yoluna bakarsak onların paralarını biz çekmiş olacağız. Biz üretelim, onlardan olan veya tarafsız olan bize para akıtmış olsun. Oysa biz boykot dediğimizde bir kesim sadece boykot yapabiliyor. Bunu Türkiye özelinde söylemiyorum, dünya genelinde söylüyorum. Dolayısıyla boykota karşıyımdan şu anlaşılmamalı. Aman gidelim onu, benim evime boykot malzemesi girmez, onu söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Girmeyecek de.
1: Ama dünya genelinde hocam.
0: Ama bizim burada durmamamız lazım. Boykot deyip işte şunu boykot edelim, bunu boykot edelim değil. Boykot edilmesi gereken malzemenin daha iyisini üretmemiz lazım. Buna şey, bayraklar en iyi cevaptır aslında.
1: Ama şu anda hocam onu yapmamız gerekiyor ya. Şu anda mesela işte pek tabii ki deterjan markalarından tutsun, işte kozmetikte de her alanda. Ama şu anda bizim yapabileceğimiz şey onu boykot etmek.
0: Orayla ilgili bir şey daha söyleyeyim mi? Gayret eden arkadaşlarımız oldu. Yüzlerce madde sıralandı. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Dua ediyorum. Çalışmalar devam edilmeli, güçlendirilmeli. Ancak şu stratejiyi de izlememiz lazımdı. Birkaç defa dile getirdim. Yüzlerce maddeyi mutlaka çıkaralım. Mutlaka yayınlayalım. Mutlaka üsteleyelim. Ama üç tanesini veya iki tanesini veya beş tanesini hedefe oturtalım ki çökertelim. Şu şu şu şu, şu çöktü. Şu şu şu buradan çekildi gitti. Dedirtebilmeliyiz.
1: Oldu olanlar var biliyorsunuz.
0: Var biliyorum. Daha fazla, daha ağır, daha büyük bedeller ödemeliler bunlar. Öyle bir hale gelmeli ki birileri ben bundan tarafım diyememeli artık. Bizim bunu sağlamamız lazım. Bu sağlanıyorsa boykottan çok daha sağlam gelir elde ettik demektir. Biraz sonuç aldık demektir. Boykotla ilgili şunu söyleyeyim. Boykotla ilgili şunu söyleyeyim. Boykot bu memlekette ilk 3 ayda, ilk 5 ayda birkaç tane markanın Türkiye'den tamamen silip sökülmesini sağlayabilmeliydi. Bu bağlamda ben yeterli görmüyorum, öyle diyeyim.
1: Yani boykotun asıl işlevselliğinin görebilmemiz için daha fazla önemsememiz gerektiğini tabii söylüyorsunuz.
0: Tabii ki. Yani en azından şu olmalıydı. İlk haftalarda birileri çıkıp özür dilemeliydi. Şu marka adına ben özür diliyorum. Ben oradan yana değildim. Evet, eskiden işte şu şu şu şu şu bağlamını falan filan şekilde destek veriyordum ama hayır, meğer gördük işte bu kadar ürün varken kimse onun arkasında durmamalı. Sözlerini ya söyleyecek, yani tövbe edecek, yalandan da olsa, ya da pılını pırtını toplayıp gidecekti. Hepsi toplayıp gidemediyse burada sorumlu olarak bizim bir dönüp kendi toplumumuza bakmamız lazım.
1: Kendi toplumumuza doğru söylüyorsunuz hocam. Buradaki eleştirilen nokta bu anlamda. Hani hep söylüyorum, yani vicdanımızla tuttuğumuz bir oruçtur boykot.
0: Eyvallah.
1: Bireysel olarak gerçekten tartışılmaz bir sivil güçten bahsediyoruz. Ama ben özellikle hani diyorlar ya 7 Ekim'de başladı. Hayır. Bu zulmün başladığı andan itibaren bizim işte o yine 10 yıl 15 yıl içerisinde baktığımız zamandan en işlevsel ve en istikrarlı ve şey ısrarcı ve delmemek için direnç gösteren kesimin varlığı da dua ediyorum yani. Eyvallah. Bayağı, hatta çocuklar bayağı konuşuyor. Çocuklar bu konuda
0: kesinlikle
1: çok katiyen, hassas ve bir bilinç daha insanlar.
0: Var. Çok takdir edilir bir bilinç var. Çok mutluyuz. Geçmişe kıyasen çok iyi yerlerdeyiz. Evet. Bizim hani devletler ve milletler tarihi bazında okuduğumuz zaman ilerlememiz çok güzel. Ama biz insan beşer ömrüyle değerlendirdiğimizden dolayı işte ömrümüzün bu kadarı geçti, şu kadar sonuç olmadı. Bunlar normal şeylerdir.
1: Doğru.
0: Devletler ve milletler tarihinden bakmak lazım. Boykotla ilgili şu cümleyi de söyleyeyim. Değil Müslüman memleketlerinde, gayrimüslim memleketlerinde yaşayan Müslüman azınlığın oranının bile ticari işletmelerin duruşunu hizaya getirmeye yarayacak bir seviyede olması gerekiyordu.
1: Doğru.
0: Avrupa'da bile bu şekilde olmalıydı. Ha, bunun yanında mutlaka üretim olmalıdır. Üretim merkeze oturtulmalıdır. Hangi şey var, hangi materyal var, onun karşısına onu dikmek lazım. Nereye gidiyor? Bizim STK'larımız ne iş yapar? Çok güzel işler yapar. Takdir ediyorum hepsini. Allah rızası için, insanlık namına, insanlığa fayda. Hangi işi ortaya koyuyorsa takdire değerdir. Duaya değerdir, desteğe değerdir. Ve yapılmalıdır bunlar.
1: Doğru.
0: Ama ne yapmalı? Bu gibi şeyler neredeyse çıktı gitti, başka bir ilçeye mi taşındı? O ilçeye taşın. Başka bir bölgeye mi taşındı? O bölgeye taşın. Çökertmen yolu. Hukuken, ben de hukuken mücadele ediyorum. Sen ne insani davranıyorsun, ne ahlaki davranıyorsun, ne dini davranıyorsun. Hiçbir şey, hiçbir kaygın olmayacak. Bütün insanlığın müktesebatı, ahlakı, vicdanı, insafı, rahmeti, merhameti, hukuku alt üst edeceksin. Üstünden silindirle geçeceksin, ortalıkta da gezebileceksin. Yok öyle bir dünya. Olamaz yani. Olmamalı. Ona bunu dedirtmeliydik. Ya diyecek ben tövbe ettim. Artık ben orada değilim arkadaşım. Ben kesinlikle. Hatta dinim şudur. Ben dinimi değiştirmem. Bizim dinlerle ilgili problemimiz yok. O dinden bu dindendir falan kimseye sıkıntımız yok. 638 yılında fethettiğimiz Irak bölgesi ki Mardin, Diyarbakır 639'da. Musul'da, Laleş'te Yezidilerin yani şeytanı tazim edenlerin en kutsal merkezi var. Laleş. Onlar bizim himayemizde yaşmış. Haçlı seferleri sırasında bile elden çıkmamış bir bölgeden söz ediyoruz. Düşünün, İslam'da en yüce varlık Allah, en aşağılık varlık şeytan. Allah rahmet etsin, babam da öyle derdi. Büyüklerimiz bize derlerdi ki Mardin'de, ki bunlar Oxford, Sorbonne okumuş değiller. Anadolu irfanı denen bir şey var. Ne olur derdi, bir Yezidi ile karşılaşırsanız Euzü Besmele çekmeyin.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim de dediğiniz zaman Allah'ın huzurundan kovulmuş şeytan diyerek şeytan aşağılanmışlığı ifade ediliyor. Onu ezmeyin o Yezidi'yi derlerdi bize. Baba, bunlar şey, üniversite okumuş insanlar değildi. Biz Müslümanın hikmetli bakışı bu.
1: Hocam şöyle bir şey de var. Şimdi boykottan biraz daha ilerleyeceğiz ama şimdi bir taraftan da aslında şimdi 7 Ekim sonrasında çok fazla ekranlara çıktınız. Yani çünkü sizin aslında hep biz sizi Kudüs'ü anlatan Musa Hoca olarak tanıyoruz. Oraya biraz böyle geri dönersek. Şimdi bir taraftan da Gazze benim meselem değil, bana ne diyen bir takım organizmalar da vardı. Bu anlamda boykotun tamamıyla kapsayıcılığı konusunda bir mesafe alamıyor olmamızın sebebi tamamıyla vicdani bir durumdur. Yani şimdi insanlara zorla vicdanlı olmayı da tabii öğretemeyiz. Bu anlamda bizim de çok bastırmamız gerekiyor. Çok haklısınız, bunu da anlamış olduk. Şimdi bir taraftan da şuna bakacağım. Bu tartışmalar işte bu 7 Ekim sonrası ilk hafta dolayısıyla ama önce onlar vurdu tartışması. 75 yıldır İsrail vuruyor. Kimse onlara önce onlar vurdu teröristler demedi. Bu anlamda ne söylüyorsunuz? Yani biz de ikna olabildik mi? Kendimizi bazı insanlara da açıklamak zorunda kaldık. Yani ilk o zaman ikinci intifadaya bakacaksın. Nekbe'ye bakacaksın. Bunlar kaç yılında olmuş? Kaç yılında o çocuklar katledilmiş? Bir zulmü sadece 7-2 Ekim'den ibaret saymanın haksızlığını bence konuşalım.
0: Katiyen. Kesinlikle o bizim için yani veya daha doğrusu bunu düşünen zihinler için felaket bir durumdur bu. Şu soruyu sormak isterim müsaadenizle.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Gazze'de yaşananların aynısının yaşandığını farz edelim. Ama orada yaşayanlar başka dinden. Hı-hı. Müslüman değil. Yine Gazze'nin yanında olmaz mıydınız?
1: Tabii ki de olurdu.
0: Hepimiz olmaz mıydık?
1: Olurduk.
0: Vallahi dinine bakmazdık. Şöyle diyelim. Bu tereddütler çok şeydi, çok ızdırap verici tereddütlerdi yani. 7 Ekim olmasaydı olmaz mıydı? Veya neden oldu? Bir cumartesi günü kıyamet koptu falan gibi. Hı. Düşünüldüğünde...
1: Yani çok özür dilerim hocam. Bu sürece gelen, yani gerçekten bu insanlar zaten 7 Ekim'den önce nasıl yaşıyorlar diye bence anlatalım.
0: Tabii, eyvallah. Çok güzel. Şuradan başlayarak oraya gideceğim. 7 Ekim'den önce Gazze'de gül mü dağıtılıyordu? Veya şu anda şey diyelim, Hamas farz edelim 7 Ekim günü veya öncesi veya bir hafta sonrası tuttu bütün silahlarını ortaya koydu.
1: Evet.
0: İsrail işgale son mu verecekti? İsrail işgale son verdi mi? Veya işgalin haritası diye meşhur Filistin'in haritası var. Herkesin ezberlediği bir harita. Hı hı. Filistinlinin o haritaya mahkum edilmesinin sebebi ne? Bir soru soruyoruz. İsrailli o haritaya sahip olurken hangi hakka istinaden o topraklara çöktü? O toprakları işgal ediyor şu anda. Hı. Veya 7 Ekim'den önce 25 yıl, ki 26. yıl oluyordu 7 Ekim'le birlikte, 2023'ü kastediyorum. Gazze'li 26 yıldır Gazze'den çıkamıyor. Hı. Eğitim için dışarı gidemiyor. Hastalık tedavi için gidemiyor. İbadet için ne Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e gidemiyor. Düşünün 55 kilometre Gazze, Kudüs arası. Mekke'ye, Medine'ye gidemiyor. İsrail izin verecek de gidecek. Gıda girmiyor içeriye. Hı hı. Artı ilaç girmiyor. Şimdi öyle dediğimizde hemen internet elinin altında herkesin ilaç giriyor mu girmiyordu. İlaç giriyor diyecek internette. İlaç giriyordu ama ömrü uzun olmayan ilaçlar giriyordu. 3 ayda 2 ayda bozulacak ilaçlar giriyordu. Gıdalar İsrail'in kontrolünden giriyordu. Maalesef Eris sınır kapısından veya Kerem Şalom dedikleri Kerem Ebu Salim sınır kapısından İsrail'in takdiri kadar gıda giriyordu. Abluka'yı koymuş İsrail. Abluka tamamen hukuksuzdur. Bunu merak edenler Abluka'nın hukuki gerekçeleri diye bir arasınlar, baksınlar. Birleşmiş Milletler dahil, Lahey Divanı dahil. Bunun aleyhinde hukuki gerekçeler sıralamışlar. Tabii İsrail'in de tutturduğu bazı noktalar var. İşte savaş durumu, bilmem ne durumu. Biz oradan çekildik diyor. Gazze'den çekildik, kaçtık demiyorlar. Gazze'de tutunamadılar. Şarun döneminde Gazze'den çekildiler. Çekildikleri için de Şarun'a bir dua ediyordu. Onların bir tane hahamı. O da başka bir konu, oraya gelmiyorum şimdi. Obadiye Joseph. Belki bilahare geliriz. Şimdi 25 yıldır 42 kilometre boyunda 5 kilometre ile 16 kilometre en geniş yeri 16 kilometredir Gazze'nin. Yaklaşık 5-7 kilometre eninde de bir yer var. Yok, toplamda 363 kilometre. Bizim Arnavutköy 500 kilometre kareden büyük. İstanbul'un ilçesi. Bizim Çatalca
2: Gazze'nin iki katından büyük. Bizim Şile 1000 kilometrekareden büyük. Böyle bir yerde 2.300.000 insan, dünyanın belki de metrekareye düşen insan hesabı itibariyle en kalabalık yerinde. Evet. Gayri insani bütün şartlara maruz bırakılmış haliyle, tabii suçları ne? Bu soruyu da soramıyoruz. Bakın yani daha asıl sormamız gereken diğer sorular var. Yani hani taşları bağlamışlar meselesi var ya, o soruları soramıyoruz. Gazze'li suçlu muydu? Gazze'ye neden bunu yaptı diyoruz. Bu duruma mahkum edilmiş insanlar için icap eden neydi bizim yapmamız? Bizim sergilememiz gereken duruş, dinleri ne olursa olsun, böylesine mazlum bir toplulukla ilgili biz insan olarak dertlenmeliydik. Bunların derdiyle dertlenmedik. Bunlarla yardımlaşmadık. Gazze diye bir şey ancak İsrail oraya füze attığında aklımıza gelmiştir. Gündemimizde Gazze de yok. Füze attığında belki Gazze'yi düşünürüz. Onun dışında unutuyoruz. Belki yardım teşkilatlarımız arada sırada gündemimize getirince Ramazan'da bir paket göndermek falan filan gibi küçük tırnak içi yardımlar göndermişiz. Gazze 25 yıldır bu işe mahkum. Biz hukuka bakalım önce. Hukuken işgal edilmiş toprakları her bir halk, her bir topluluk veya her bir devlet kendi hakkı, kendi toprağı işgal altındaysa hiçbir gerekçe beklemeden kurtarma hakkına sahiptir. Karabağ gibi. Avrupa Birliği arada sırada Ermenistan'a çağrı yapardı. Karabağ'ı boşaltın diye. Boşalttılar mı? Hayır. 30 yıl geçti. Ta ki güç oldu da öyle çıktılar. Yani uluslararası hukuk der ki işgal altındaki toprağını hak sahibi kişi herhangi bir gerekçe beklemeden özgürleştirme hakkına sahipti. Şimdi 7 Ekim. 7 Ekim'de neden saldırdı? Nereye saldırdı Gazze veya Filistinli? Evet. Berlin'e mi saldırdı? Moskova'ya mı saldırdı? Tayvan'a, Tayland'a mı saldırdı? Kendi toprağına girdi. Girmesin mi kendi toprağına? Hani toprak sattı diyen adamlar. Bu adamlar bu kadar öldü, öldürüldü, katledildi. Yani şehit oldu deyince ulvi bir makamdır, ulvi bir mertebedir. Dinen bizim için öyledir. Ama hukuki olarak katledildi bunlar. Yani bir cürüm var orada da, o cürümü ifade etmek için söylüyorum. Katledildi, bu kadar bedel ödedi. Ama hala toprak satıldı sorusu gündemden düşmüyor. Bunlar satmıyor, daha ne yapsınlar? Satmadıklarını ispat etmenin yolu ne? Gazze halkının kaçının, yaklaşık %78'inin Gazze'li olmadığını biliyor muyuz? Soru sadece. Filistin topraklarında yaşayan, Filistinlerden olup kendi toprağından sürgün edilmiş, Gazze'de de mülteci olarak yaşayan insanlardır. Gazze'li ne yapsın, nereye gitsin? Gazze'ye giden kaç kişi var burada? 99'da gittim gördüm. Gazze'de vadi yok, dağ yok, saklanacağı bölge yok. Dümdüz bir arazi. Askeri analistlerimizden birisi ekranda bu yorumu yaptı da ondan iktibas da alıyorum. İsrail NATO standartlarına göre Gazze'ye sokması gereken askeri gücün 10 katını sürdü. Yani bunu düşünmüyoruz, bunu konuşmuyoruz. 75 yıllık işgal olmamış gibi davranıyoruz. İsrail istediği zaman füze bomba yağdırıyor. Siz değil miydiniz 94'te Oslo görüşmeleri?
1: Bir de bazı Netanyahu'nun güzellik uzmanları, güvenlik uzmanları adı altında Netanyahu'nun güzellik uzmanları da tarafsız kalabilirdik diyebiliyor mesela.
2: Eyvah, mesela olabilir. Bu kadar süre boyunca bu durumlara mahkum edilmiş Gazze'den beklenen neydi? Çiçek mi atsaydı, gül mü dağıtsaydı? Benim Gazze'liye sormam gereken soru şuydu. Gazze'liyle dertleşiyorsam, Gazze'nin işgal derdiyle dertlenmişsem, onunla acıyı paylaşmışsam, onunla bu işin çözümünü konuşmuşsam, bu işin çözümünün gereğinin, yükünün altına girmişsem, Gazze'li 7 Ekim'de neden bunu yaptı sorusunu sorma hakkım olabilirdi. Bu derde girmişsem onunla. Malımızı paylaştık mı? Hayır. Dertleştik mi? Hayır. Onun derdinin burada sözcüsü olduk mu insan olarak? Hayır. Herhangi bir şekilde ileriye dönük herhangi bir haritada görev aldık mı? Hayır. Bedel ödedik mi? Hayır. Bedel ödeyen kendisi. Bu durumu yaşayan kendisi. Buna mahkum edilen kendisi. Sürekli bomba yağdırılan kesim kendisi. İbadet edemeyen kendisi. Mescid-i Aksa'ya bakıyor. Mescid-i Aksa diye bir derdi var. Kadınlar o sıralarda dövülüyordu Mescid-i Aksa'da. Yumruklanarak dövülüyordu İsrail askeri ve polisi tarafından. Bunu gören kendisi. Hatta 2019'daki olayda Mescid-i Aksa'daki bayanlar, çok büyük bir müdahale olmuştu Mescid-i Aksa'nın içine.
1: Evet.
2: Bayanlar toplanmıştı. Kubbetü Sahra'nın Kıble Camii'ne inen merdivenler üzerine toplanmıştı. Ve oradan slogan atıyorlardı ağlayarak. Sevgili Kasam, ya Habib ya Kasam, idrib Tel Aviv diyorlardı. Ey sevgili Kasam, Tel Aviv'i vur diyorlardı sabah vakti. Ramazan ayıydı. Gazze'li de orucunu tutuyor. Güzel ibadetini yapıyor. Hoş bir Ramazan geçiriyor. İsrail saldırıları yok. Gazze'den radyo yayını yapıldı. Akşam 6'ya veya 6.30'a kadar müsaade ediyoruz. diye yayında söylendi. İsrail Kudüs'teki baskıyı durdurmazsa füze yağdıracağız diye. Ve saat 6 veya 6.30'da akşam 18-18.30, o ikisinin arasında emin olmadığımdan dolayı ikisini söylüyorum. Füze yağdırmaya başladı. İsrail'e saldırdı. 3.500'den fazla

0: kişiyi katletti, şehit oldu. Gazze'li şunu demedi. Bize ne kardeşim onlardan? Bize ne Kudüs'ten? Bize ne Mescid-i Aksa'dan? Demedi bunu. Bu bedeli ödedi. Ben kendim oturduğum masamda, evimde, ofisimde, klimalı ortamda, radyatörlü ortamda kışın, yazında klima ortamda, Gazze'nin derdiyle dertlenmemişken, onun yükünün altına girmemişken, kurtarılması gereken toprakların kurtarılmasıyla ilgili bir haritanın gereğini yerine getirmemişken, kendi ödediği bedel üzerinden yorum yapıyorum.
1: Evet, çok
0: Gazze'li gelip size hesap sordu mu? Gazze'li niye bunu yaptın, niye bunu yapmadın diyor mu? Demedi. Yani bizim aslında İsrail'i suçlamaktan artık vazgeçtik. Neden vazgeçtik? Çünkü İsrail'in suçlanmayla İsrail'in suçluluğunun gündeme getirilmesiyle artık durumun kurtarmadığını biz de biliyoruz. Bu tenkitleri gündeme getirenler bu durumla kendini kurtaramayacaklar bildikleri için İsrail suçludur demenin bir anlamı yok. Zaten suçludur. Bununla kendini kurtaramayacağından dolayı faturayı Filistinli neden bunu yaptığına çevirdi. Arkadaşım başka bir suçumuz, başka bir sorunumuz yok muydu?
1: Bir de mesela Siyonizmi de anlatalım burada. Siyonizmi.
0: Anlatamıyoruz maalesef. Hani bebek kafaları kesilmişti diye attı ya bir İsrailli subay. Ulaştılar o İsrailli subaya. Nerede kafa kesildi diye.
1: Yok.
0: Dedi ki ispat edemiyoruz bunu. Hani kadınlara iffetlerine saldırılmıştı. Bütün kadınlar çıktı. Hayır dediler. Asla iffetlerimize saldırmadılar. Hatta evden bir buz tanesini almak için bizden izin istediler. Biz şaşırdık falan dediler. Bunları ertendiler. Hani bunlar olduğunda bizim tutumumuz ne olmalıydı? Farz edelim yaptı adamlar. Farz edelim yok öyle bir şey olmadı. İsrail'in kendisi ikrar ediyor. Bu olayı yaşayan kadınlar anlatıyor. Öyle bir durum olmadığı halde farz edelim oldu. Farz edelim yaptı birisi. Biz Müslümandır diye yanlışa sahip çıkar mıyız? Asla çıkmayız. Kim yaparsa yapsın karşı çıkacağız. Ya biz aslında bunları düşüneceğimize 50 bine yakın boşuna kadına tecavüz edildi. Neden bunu unutuyoruz? Milattan önceye konuşmuyoruz ki. Roma İmparatorluğu tarihinden anlatmıyoruz ki. 92-95. Madem bunlar oldu farz edelim, mizansen olarak gidiyorum. Biz buna karşı çıkacağız. Yapana da hesap sorulmalı. Hatta İsrail sevinecek, diyecek ki ben de hesap sormak istiyorum, siz de hesap soracaksınız. Tabii ki hesap soracağız. Ama sen gel bir 75 yıllık, 100 yıllık işgalin hesabını bana ver. Biz onlarla hesaplaşmayı biliriz. Diyemiyor muyuz? 7 Ekim neden oldu? İşte böyle böyle şeyler olmuştu. Bir de bunu ortaya atan kim? Bunu ortaya atan İsrail, bunun arkasında duran Amerika. Utanmadan kürsüden söyledi Amerika Başkanı bunu. Amerika'nın sicili, tırnak işliyorum, o kadar temiz ki neresine bakacağımızı ben de bilmiyorum. En azından en sonuncusunu yalanlarla ilgili bir tane söyleyeyim. Colin Powell'ın Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Genelkurmay Başkanlığı da yapmıştı. Dedi ki vicdan azabı çekiyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler'de Irak'ta kimyasal olmadığını bildiğim halde sizi temin ediyorum ki kimyasal var dedim. Irak'ın icgal onayını çıkarttım. Dedi ve bunun vicdan azabını çekiyorum. Yani vicdan azabını çekiyorum dediği şeyin 1,5 milyon insanın canına mal olmuş, 45 milyonluk ülkeyi darmadağın etmiş, hala ülke vasfına neredeyse erişemeyen bir gerçeklik var. Yani karşımızda bu adamların sözünü alıyoruz, baş tacı ediyoruz. Maalesef 100 yıllık mazlumiyetine rağmen taraflardan birisi de Filistin. Mazlumiyeti tescillenmiş Filistinli'ye karşı zulmü, cabbarlığı, katilliği, gayri insaniliği ortada ayan beyan olan ve hiç kimsenin tereddüt etmediği İsrail konusunda tereddüde düşebilme ihtimali olmalı mıydı? Soru soruyor. Mazlumiyeti tescilli bir Filistinli var. Cürmü, mücrimliği, katilliği, tescilli İsrail var. Burada nasıl tereddüt ederiz? Nasıl Araf'ta durulabilir? Nasıl iki arada bir derede durulabilir? Bizim Gazze konusunda son cümleyi söyleyeyim. Çok belki uzatmış oldum, kusura bakmayın. Son cümle bununla ilgili. Bizim İsrail-Filistin olaylarında ahkam kesme değil, taraf olma yükümlülüğümüz var. Biz ahkam kesmek, karar vermek. Şu karar şöyle olacaktı da yapmadılar, ben de onların yanında durmadım da şöyle olacaktı da ben de bunlardan yanattılar. Bunu söyleme makamında değiliz biz. Hangi bedeli ödedin de onu söyledin? Öz malından ne verdin sen? Zekattan vazgeçtin. Öz malını bırakın, zekattan veren yok. Zekatı da bırakın, sadaka veren de yok. Dolayısıyla bizim konumuz şu anda, konu İsrail ve Filistinli ise ahkam kesmek değil. Sadece ve sadece taraf olma yükümlülüğümüz var. Başka yok.
1: Yani aslında burada tarafsız kalabilirdik diyen bir takımlarına da cevabımız oldu diyorsunuz.
0: Filistinli'nin tutumu bu mu olacak, şu mu olacak, böyle mi olacak? Tutumu her neyse Filistinli'nin bizim taraf olma yükümlülüğümüz var. Bizim karar verme makamında değiliz. İsrail, Filistin neden 7 Ekim yaptı diye soru sormanın makamında değiliz. Filistin haklı mıydı? Ha bana sorsanız 7 Ekim olmalı mıydı? Bunu birkaç defa ekranda söyledim. Milyon defa bana sorsalardı olmasın diyecektim. Neden? Akıbetini biliyorum. Ama bu sorunun muhatabı ben miyim? Değilim. Çünkü çeken ben değilim. Çeken oradaki insanlar, oradaki nesillerdir.

0: 25-26. yılda gazeteden dışarı çıkamayan bir nesilden söz ediyoruz. Bunu 50 sene önce insanlara yutturabilirdik. İnsanları eğleştirebilirdik. Şu anda telefon herkesin elinde, dünya herkesin cebinde. Bu nesle bunu yutturamazsınız, yediremezsiniz. Dolayısıyla...
1: Ya şöyle hocam, bir çok özür dilerim. Yani zaten bu mazlum insanlar, bu gerçekten ölmekten, çocukların ölmekten yorulduğu yerden bahsediyoruz. Gazze'den bahsediyoruz, evet. Filistin'den bahsediyoruz. Zaten 7 Ekim'i her gün yaşıyorlardı.
0: Her bedeli ödemiş, her gün yaşıyor.
1: Onlar İsrail'in her gün onu bütün yaşamsal koşullardan tecrit ederek elektrikli, suydu, işte bir gün işte hani hep diyorum ya ben, bir kardeşimizi kelime-i şehadet içinde çalarken bir kardeşimizi kelime-i rahmet içinde bırakan neydi yani?
0: Eyvallah.
1: Bu kadar sessiz kaldığımız, belki de pek tabii ki mesela şu anda bilgi de alamıyoruz gazeteden. Var. Değil mi? Tabii ki alıyoruz haber kaynaklarından ama eskisi gibi, çünkü gazeteciler de
0: gündemden düştü.
1: Şehitler. Maalesef. Gazeteci kalmadı hocam.
0: Eyvallah, o da var.
1: Yani bundan bahsediyorum.
0: Doktor, okul, hastane. Kesinlikle öyle. 2009'da dökme kurşun olduğunda hepimiz canlı yayınlarda izlemedik mi? Yanıp yakılıyordu. Bir tane bina havaya uçuruyor. İbnada yaşayan onlarca kişi gidiyor bir anda. İnsan insaf etmez mi yani? Vicdan bu mudur? 2015-2016'da olmadı mı? 2019'da olmadı mı? Yani Gazze'li, veya şöyle diyelim, Gazze'li farz edelim, Filistin Hamas'tan önce ki işgallerin gerekçesi ne? Bir tane daha soru sormak isterim ortaya. İsrail herhangi bir projesini veya herhangi bir gerçekleştirmek istediği bir işgal için hangi gerekçeye ihtiyaç duydu bugüne kadar? Hı. Filistin topraklarının bu hale düşürülmesi miktarı düşünüldüğünde İsrail'in hangi gerekçeye ihtiyacı olmuştu? İsrail devletinin kurulmasının gerekçesi ne? Hı. Ya o zaman Hamas mı vardı? Yani şu anda
1: almak.
0: O zaman Hamas, aynen öyle. Bir şey daha, şu anda mesela Hamas silah teslimi veya işte barış anlaşması, yönetimi bırakmayı, devretmeyi kabul etmiş. Filistin'e istediğiniz gibi yardım gönderebiliyor musunuz? Hayır. Karşınızda İsrail gibi, Allah selamet versin, ömründe uzun etsin, Taha Abdurrahman, son dönem önemli mütefekkirlerimizden biri, Mutlak Şer diye isimlendirmiş İsrail'i. Çok da güzel bir şey, bir yorum
1: Mutlak
0: yapmış.
1: Şer.
0: Mutlak Şer, tabii. Şimdi Yunan felsefecilerden günümüze kadar yaratılmışların arasındaki insanı diğer varlıklardan mukayeseyle mümeyyiz kılan şey akıldır diyor. Akıl, evet akıl diyorduk. Taha Abdurrahman, hayır ahlaktır diyor. Neticede aklı olduğu halde, affedersiniz, hayvandan daha aşağı mertebeye inecek varlıklar varmış. Dolayısıyla akıl bazen daha kötü hale getirebiliyormuş, ahlak yoksa. Ahlakmış. Bakın, ahlak var mı yok mu bunlarda? Dolayısıyla bunların ortaya koydukları amele, cürümlere bakıp da 1948, İsrail'in kuruluşu, 67, Kudüs'ün işgali, ortadan kaldırdıkları, mesela Muhammed Etturra, şeyden önce siz konuştunuz. Evet, evet. Devabiş ailesinin oğlu. Devabiş ailesinin tamamını yakmadılar 2004. mı? Nablus'ta. Nablus Müslüman şehri, Müslüman bölgesi, A bölgesi. İsrail'in, İsrail askerlerinin, İsrail güçlerinin girmesinin yasak olduğu yer. Devabiş ailesini kendi evinde gidip yakmadılar mı? Yakan kişiler geçiştirme usulü ceza gibi, hatta ceza verilmeden salınmadılar mı? Muhammed Ebu Hudayr bir Ramazan ayında Şofat'ta, Kudüs'te, Müslüman mahallesinde yani, sahurdan sonra, 13 yaşında bir çocuk, sahurdan sonra mahalle camisine sabah namazına gidiyorken tutuldu, kaçırıldı Yahudiler tarafından. Bunu ikrar etti failler. Benzin içirildi ve canlı canlı yakılmadı mı? Evet. Muhammed Ebu Hudayr. Ceza verilmedi bunlara. Ne yapsın? Yani Filistinli'nin ne yapmasını bekliyoruz? Veya ne yapılması bekleniyor? Televizyonlara çıkmıştı bizim Türkiye'de. Çok iyi hatırladığım bir olay. Epey bir takip ettim. Zeytin Dağı bölgesinde bir araç göre göre bir çocuğun üzerine gidiyordu. Ve çocuğu havaya uçurarak çarpıyordu.
1: Şimdi hocam şöyle yapalım. Ben sizi bölmemek adına bir reklam arası verelim.
0: Tabii.
1: Reklam arasından sonra o şeyi unutmayalım hocam. Ben unutabilirim. Tabii. Unutmayalım. Kim var programımızda? Değerli 24 TV izleyicileri, Sabahattin Zahim Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırmacı yazar Musa Biçkioğlu'yla Gazze'yi konuşuyoruz. Filistin'deki zulmü konuşuyoruz. Küçük bir ara, aradan sonra inşallah buradayız.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haber.

0: Arap'ta Sorular programımız devam ediyor. Kim var programımızda? Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi, aynı zamanda araştırmacı, yazar Musa Birkeoğlu hocamızla muazzam sohbetimiz. M ile başladık hocam yine, bakın.
1: Evet.
0: Muazzam sohbetimize devam ediyoruz. Hocam çok önemli bir yerde kalmıştık.
1: Evet. Zeytin Dağı'nda bir çocuğu çarpmıştı bir araç. Belki kayıtlarda da var, video kayıtlarda. Aleni olarak çocuğun peşinden gidiyordu araç ve çocuğu çarpıp havaya uçurup aracın arkasına düşürmüştü. Çocuk yaralı kaldı, sonra iyileşti. Bununla ilgili kasıtlı olarak çocuğu ezen araca değil, çocuğun ailesine ceza verilmişti. Ezen Yahudiydi. İsrailli, ki Yahudi kelimesini kullanmak istemiyorum. İçinde vicdanlı insanlar var. Bizim herhangi bir etnik kökene veya herhangi bir dini anlayışa, dini inanışa karşı duruşumuz falan olmaz. Müslüman olarak öyle bir tutumumuz yok bizim. Bizim Yahudilere karşı bir alerjimiz yok. Bizim Siyonizme karşı duruşumuz var. Veya Siyonist yanlısı olana veya insanlık düşmanı olana karşı duruşumuz olur. Vazifemiz, vecibemiz olur. Dolayısıyla onlar Siyonist, işgalci. Yani bir işgalcinin işlediği cürmün bedeli hesabı sorulacakken maalesef artı Müslüman aileye bedel ödetildi. Bunun gibi yüzlerce, belki binlerce örnek var. Gazze'de yaşadık işte. Bir bebek, hani küvezlerde bebek, çok utanır insan bunu söylemekten. Kurtlanacak hale gelir mi ya? Hastane bombalanır mı? Bir soru sormak isterim seyircilerimize. Dünya tarihinin hangi diliminde bir terör örgütü sadece sivilleri, bebekleri, eğitim kurumlarını, mabetleri ama hastaneleri sistematik olarak bombalayan bir terör örgütü bulalım?
0: Daha fazlası diyorsunuz yani.
1: Mesela terör örgütü diye tavsif edilmemeli bunlar. Yani İsrail savunma
0: kuvvetleri. Hocam kavramlarımız da bence yani kavramlar.
1: Asıl işgal odur. Sağ olun.
0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Şimdi aslında kavramlarımız da işgal ediliyor ya. Bu anlamda yeni kavramlar üretmekten de aslında anladığım kadarıyla bahsediyorsunuz değil
1: Tabii
0: mi?
1: Tabii ki.
0: Bunlara bir şey söylemeliyiz.
1: Tabii diyorsun. Ki.
0: Mesela hangi hocamız diyordu? Mutlak İsrail için mutlak şer.
1: Mutlak şer. Çok harika. Allah uzun ömürler versin. Taha Abdurrahman. Taha Abdurrahman'ın şeyidir. Çok da güzel tespiti. Aynen öyle. Yani 2500 yıldır insanlık düşünmüş, tefekkür etmiş. Bizim alimlerimiz de buna katmış ama hayır, demek ki daha doğrusu buymuş. Gerçekten öyle. Ve şu anda İsrail mutlak şer olarak tanınıyor. Gerçekten mutlak şerdir. Kavramsal olarak da hani çok güzel bir isim koyuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri. Gerçekten vicdanen söylüyorum bunu. Bunu iman ederek söylüyorum. Terör örgütü kategorisine konulmamalıdır. Bakın hiçbir terör faaliyetini hiçbir insan kabul etmez. Hele ki Müslüman asla kabul etmez. Bir karınca yuvasının muhasara edilmesine biz rıza göstermeyiz. Olmaz öyle bir şey. Bütün canlılar ve cansızlar bizden emin olmalıdır.
0: Müslümanlıktaki bir terör olarak da açıklayacağımız için onu
1: tabii,
0: terör.
1: Yani terörden öte bir şey. Yani teröre artı bir şey yüklememiz lazım. Şimdi terör.
0: O kadar diyorsunuz.
1: Tabii hastaneleri ki sistematik olarak bombalayan herhangi bir terör örgütünü. Ben tarih boyunca mesela Haşhaşiler diyoruz. Haşhaşiler devlet adamlarını hedefe oturtmuşlar. Haçların yanında durmuşlar. Müslümanlarla savaşmışlar. Haçlar dururken Müslümanları katletmişler.
0: Yine de hocam şuradan şu manaya çıkabilir. Terörün hiçbir zaman vicdanı yok.
1: Kesinlikle.
0: Bunu söyleyelim de. Çünkü
1: aynen. Yani teröre bir şey daha değil mi? Teröre bir cümle söyleyelim.
0: Hiçbir şey. İşte bunun terörün,
1: terörün insafı, vicdanı, onuru, haysiyeti, ahlakı kesinlikle yoktur. Ve terör tamamen ayrıştırılmalıdır. Tamamen hiçbir şekilde kesinlikle
0: siz diyorsunuz katıyor ki bunlar başka organizmalar.
1: Başka bir şey.
0: Bunlara yeni bir kelime üretmemiz gerekiyor
1: mutlaka,
0: diyorsunuz anladığım
1: kadarıyla. Terör üstünde mesela şöyle, nasıl ki mutlak şer diye bir şey ortaya konmuşsa mutlak terör, yani her haliyle terör mesela adam veya terörün anası veya gibi bir şey, yani bunlara ayrı bir şey yani gibi icat etmek, bulmak lazım.
0: Zaten bu işgalin başladığı zamanlar da kıymetli hocam ne dediler? Karşımızda yani İsrail'i Filistin'i vurmak için bir gerekçe. Bunlar insan değiller diyerek.
1: Dini sahiplerle bunu yapıyor.
0: Golan hayvan olarak ki, bunu söylediler.
1: Tabii evet. Savunma bakanları aslında inançları öyle bir inanç sistemleri var ki. Bizim mesela bizim vatandaşlarımızın tamamı başımızın tacıdır. Memleketin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı ideolojik olarak şu veya bu duruşu hiç önemli değil. Vatandaşımız aynı çatının altındayız, yaşıyoruz millet olarak. Yeter ki vatanımıza sahip çıkalım, dinimize, değerlerimize. Bizim vatanımızı işgal etmenin bayrağını dalgalandırıyor bunlar. İsrail bayrağının anlamı ki artık hiç çekinmeden söyleyebiliyorlar. Biz çeyrek finali şunlarla, finali Türkiye'yle yapacağız diye. Apoletler de Türkiye'nin bir kısmını içinde bulunduran alanı Fırat Nil arası gösteriyorlar. Bayraklarının Fırat Nil arası olduğunu hepimiz biliyoruz. Beyaz zemin üzeri iki tane mavi çizgi. Birisi Fırat Nehri, birisi Nil Nehri. Ortasında Siyonizmin egemenliği. Şöyle bir soru sorayım, aslında onlara sormak isterim bunu. Fırat'la Nil'in arası boşaltılırsa burayı neyle elde tutacaksınız? 7 milyon nüfusunuzla mı? Toplamda dünyada 17 milyonluk mevcudiyetinizle mi elde tutacaksınız? Hiç kusura bakmasınlar. Onlar yolcu, biz hancıyız. Onların dönüp dolaşıp yapacakları son şey gelip bize sığınmaktır. Ha, bunun hesabını verecekler, o da ayrı bir şey. Dünyanın hukukundan fazla bir umudumuz var mı? Benim şahsen umudum yok. İşte Birleşmiş Milletler. 7 Ekim'in faydalarından birisi, illüzyonist bir zihniyetle 1945'ten sonra oluşturmuş olan şu dünyanın belki beşeri manada aklının hani ergenliği açtığı, olgunlaştığı, beşeri manada kemale erdiği, ondan sonra uluslararası denklemde biraz daha adilane bir sistemin kurmaya çalışıldığı Birleşmiş Milletler, Lahye Divanı ve benzeri şeyler, normlar, kıstaslar, ölçütler, hukuki bir takım düzenlemeler neydi? İnsanlık için bir müktesebat idi. Bunların işlemediği maskeyi düşürdü artık. Yani bu dünya düzeninin işe yaramıyor olduğu, sadece çiviyle bir duvara çakılmış maddelerden ibaret olduğunu veya kendi lehlerine kullandıkları bir şey olduğunu 7 Ekim ortaya çıkardı. Daha ne yapsın 7 Ekim?
0: Evet, 7 Ekim daha ne yapsın? Aslında şu da oldu kıymetli hocam. Yani şaşırmak derken biraz belki olumlu manada bir şaşkınlığımızın şarjından yemeyecek bir durumlarına bahsedebiliriz. Çok fazla işte yabancı aktör, aktrist bu manada bizim bir takım ünlü mamillerimiz Gazze'den bize ne derken, ki şu anda o şey de sağlandı, vicdan birliği de sağlandı. İlk başlardaki evet. gibi değil, bunu değil. Da söyleyelim.
1: Değil, Allah'a şükür. Hepsini zaman, takdir ediyoruz.
0: Hiçbir zaman gürültüleriyle hakikati bastıramadılar. Evet. Ama orada da bir şey görüyoruz yani. Hep hatta çok konuşuldu yani işte hiç beklemediğimiz değil mi ülkelerden? Evet. Halk tabii, özellikle tabii, çok fazla. Tabii. Bir Filistin desteğiyle ilgili çok fazla mesajlar verdiler.
1: Onu ben İsra Suresinin ilk sayfası İsrailoğulları tarihini anlatıyor. Uzun olacağı için anlatmayacağım. Sonunda bir ayet var. 7. ayeti evet. tercüme etmiş olacağım. Kısaca olay şöyle. Hani Kur'an-ı Kerim'de ben Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir ilim adamı değilim. Sadece okuyan birisiyim, öğrenmeye çalışan birisiyim. İsra suresi başlangıçtan itibaren İsrailoğulları suresi olarak tanınır zaten. İsrailoğullarının tarihini anlatıyor. Mescid-i Aksa'dan başlıyor. Coğrafik olarak da orayı anlatıyor. İsrailoğullarıyla da ilgili bizatihi modamot gidişat var orada. Konu değişmeden diyor ki وَقَدَيْنَا اِلَى بَنِي İsrail. Beni İsrail'le ilgili hükmettik. Kadayna, kadı, hüküm veren demek. Kadayna hükmettik ki yeryüzünde iki defa yükseleceksiniz. لَتُسْيَدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَةً Yeryüzünde iki defa mutlaka fesat çıkaracaksınız. Ve de iki defa yükseleceksiniz diyor. Birinci vadimiz geldiğinde üzerinize çetin adamlarımızı gönderdik. Sokaklarınızın arasına kadar girdiler. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا Ve bu mef'ul, olmuş, bitmiş, tamama ermiş bir vaattir diyor. Aşağı yukarı müfessirlerin çoğunluğunun da ittifak ettiği olay olarak M.Ö. 587 yılında Babil hükümdarı Buhtunnasar'ın Kudüs'e girişi, Kudüs'ü yerle bir etmesi ve de İsrailoğullarını oradan Babil'e sürgün etmesi olayı olarak kabul ederler. Birinci giriş, gerçekten sokaklarına kadar girdiler ve de yerle bir ettiler. Diyor ki, İkinci yükseliş olduğunda sonra tekrar size sizi çoğalttık mallarla ve çocuklarla ve cealnakum ektere nefira ve nefira sizleri çokça kesir ektere nefir çokça nefer kıldık. Çok güzel uyarıyla geliyor. Şimdi insanlığın vicdanına cevap diye inanıyorum. İn ahsentum ahsentum li enfusikum. İyi olursanız kendi nefislerinize. Ve in ese'tum feleha. Kötü olursanız nefislerinizin aleyhine. فَإِذَا جَعَ وَعَدُ الْاٰخِرَةِ Size yönelik son vaadimiz geldiğinde geniş gelecek zamanla. لِيَسُوُ Lütfen buraya dikkat. لِيَسُوُ وُجُوهَكُمْ Yüzünüzü kara etsin diye. Ve Türkçedeki ve gibi aynen. Ve لِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ Ve mescide girsinler diye. وَلِيُتَبِّرُ مَعَلَوْ تَدْبِيرَ Ve onunuzu alaşağı etsinler diye. Mealev bir de yükselttiğinizi alaşağı etsinler diye tekrar adamlarımızı göndereceğiz. Şimdi mescide Kur'an-ı Kerim mescitten başka diğer mabetleri de almıştır. Kilise ve diğer mabetleri. Mescidi almışsa mescit Müslümanların gireceği mescittir. Tabii. Biz gireriz mescide. Müslümanlarla ilgili bir olay anlatılıyor burada. İsrailoğulları burada hedeftedir. Son vaadimiz geldiğinde onlara yönelik, çünkü birincisi olmuştu. Geldiğinde, geniş gelecek zamanla, birincisi olmuştu, bu olmamış.

0: su'ucuhekum. Lütfen dikkat. Yüzünüzü kara etsinler diye. Sonra ve mescide girsinler diye. Ve yükselttiğinizi alaşağı etsinler diye. Şimdi İsrail topluluğu hiç dünyaya sesini duyurmadan, sözünü duyurmadan, hı hı, İsrail gibi bir rüzgar estirmeden yıkılmış olsaydı yükselmiş olmayacaktı, doğru mu? Küçüğün düşmesi çok da fazla ses getirmez. Uluven kebire, ulu, yücelik, yükseklikten düşüşü anlatılıyor. Yükselmesi lazımdı. Dünya İsrail diye bir şey duyması lazımdı. Duydu mu İsrail diye bir şey? Dünya duydu. Bir. İkincisi, yüzünü kara, yüzünüzü kara etsinler diye diyor. Sonra da mescide girsinler diye. Şu soruyu soralım. 7 Ekim'den bu yana dünyanın dört bir yanında etnik yapısı, dinsel varlığı, inancı, belki de dini inancı olmayan bütün insanları kastediyorum. Vicdanlı olmak kaydıyla. Bütün insanlar İsrail karşıtı saf tuttu, bu tutmadı mı?
1: Tuttu.
0: Bunların nezdinde İsrail'in yüzü kara oldu mu, olmadı mı?
1: Oldu.
0: Dolayısıyla ne diyor ayet? Son vaadimiz geldiğinde, yani süreç başladığında, İsrail'in oradaki varlığının sonlanmasıyla ilgili süreç başladığında başlıyor, yüzünüzü kara etsinler diye ve mescide girsinler diye. Ben sürecin başladığına inanıyorum. İspanya'dan çıkan ses o. Amerika'dan, Sivri'den çıkan sesler bunlar, dünyanın dört bir yanında. Avrupa'da falan. Hükümetler susturmaya çalışıyor ama vicdanlar susmaz gibi. Dolayısıyla sürecin başladığına inanıyorum. İsrail'in doku olarak zaten kendisine orada yer bulma imkan ve ihtimali yoktur. Sosyolojik olarak da mümkün değil. İsrail'in karşısındaki Filistinli ile ilgili şöyle bir mukayese edelim. Elinde silah yok. Maddi geliri çok zayıf. Zor tutunuyor o topraklarda ama bırakmıyor, kaçmıyor. Öyle bir topluluk düşünün ki mukayese edilmeyecek güç farkına ve denklemine rağmen İsrail'e kök söktürüyor. Birilerinin Filistin'den arkasında fiili manada durduğunu düşünsenize. Neler olacak? İsrail orada durur mu? Mümkün değil. İsrail bütün bu baskılara rağmen orada zor tutunuyor. Dolayısıyla bir tane daha buna benzer bir şey söyleyeyim.
1: Tabii hocam.
0: 80 milyonluk veya asla Allah memleketimizi her şeyde muhafaza etsin. 100 milyonluk bir topluluk düşünün. Hı. Aynen bir 100 milyon daha kendi canlarına düşman bir başka topluluğun onların içinde yaşadığını düşünün. Hı. Bir topluluk ölümden korkuyor, bir topluluk ölümden korkmuyor. Hangi topluluğun orada geleceği olur ki? Kendi vatanı için her bedeli ödemeye hazır Filistinli'ye mukabil, hiçbir bedeli ödemeyecek olan İsrailli varken o toprakta gelecek kimin? Adamlar kaçmaya hazır zaten. Kaç yüz bin kişi boşalttı kaçtı oraya. İsrail uluslararası seyahat için kaçacak olan vatandaşlarını engellemek için gemilerin kalkışını engellemeye başlamıştı. Devlet boşalacak. Milletsiz devlet yaşar mı? Şeyh Edebali'nin sözü. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Milleti olmayan devlet ne kadar güçlü, nereye güçlü? 10 kat. Şu soruyu da soralım Gazze özelinde. İsrail ne ilan etmişti? O beşer hayvanlar sözüyle başlamıştınız. Tabii kendilerine bakmaları lazım, aynaya bakmaları lazım. Kişinin ameli nerede olduğunu gösterir en önemli karnedir. Hmm. Onun karnesi o. Genelkurmay başkanları ve yöneticileri dahil dini referanslarla ortaya bir şey koyuyorlar. Kendilerini yaratılışın, ki Tevrat'ta tekvin diye anlatılan bölümün, kainatın 6 günlük yaratılışının 6. gününde insanın yaratıldığını, Talmud ve tefsirlerde insanın kendileri olduğunu, kendilerinin dışında olanların da insansı olduklarını, dolayısıyla bunların da goyim olduklarını kabul ediyorlar. Goyim, yani beşer hayvanlar. Ve bir goyimin öldürülmesinin, bunu bütün herkese söylüyor. Herkes bunu duymalıdır aslında. Bunların maskeleri çok iyi düşürülmeli. Herkes bunu anlamalı. İlkokul çocukları bile bunu bilmelidir yani. İlkokul çocuğuna bebek falan dinlemez bunlar. Kadın hamile duymaz bunlar. Bilmez yani. Goyim ise haşereyi, solucanı, affedersiniz herhangi bir zararlı hayvanı öldürmüşsünüz veya bir goyimi, yani bir insanı öldürdünüz, kadındır, hamiledir. Miri Regev, bu bir bayan, bu bir hanım, bu bir anne. Kadınları vururken hamileleri diyor, karnından nişan alın, bir mermiyle iki kişi öldürün. Zihniyet bu karşımızdaki. Bunların tanıtılması lazım. Bir goyimi öldürürken, goyimin din adamı, yaşlı, bebek, kadın, hamile olması önemli değildir. Günahlığı tartışılmaz. Goyimdir zaten. Beşer hayvan. Adam ikrar etti. Beşer hayvan diyor. Bize bakışları bu. Bunlardan ne insaf bekleyeceğiz? Belki bu maske düştü. Ben süreç başladı diye inanıyorum.
1: Yani siz aslında bir şekilde hani bir Musa Bişkioğlu ferasetiyle yorulmadığınız zaman da sürecin aslında her şekilde Filistinli kardeşlerimizin lehine
0: katiyen olacak. Bir şey daha diyelim. Mübarek ve mukaddes kavramlarını belki girmeyebiliriz diye sadece mukaddesi söyleyeceğim. İlahi tavsif olarak Filistin topraklarına dair, bunu tarihsel hakikatle de desteklemiş olalım.
1: Evet.
0: Her iki kavram da ilahidir. Her iki kavram da beşerin müdahil olabileceği alanın üzerindedir. Hı hı. Hem mübarek hem mukaddes. Mukaddes demek kutsiyet. Mescid-i Aksa arz-ı mukaddese diye anılmış Kur'an-ı Kerim'de. Maide 21-26 seyircilerimiz baksın lütfen. Tefsirleriyle beraber okuyalım bunları. Arz-ı mukaddese. Mukaddes demek özünde temiz kılınan yer demek. Özünde temiz kılınan yer derken fiili, fiziki ve beşeri müdahaleyle temizlenme ihtiyacı duymayan yer demek. Yani deterjanla gidip orayı temizlememize gerek yok. Özünde temizdir. Bu bağlamda söyleyelim. Az önce kavramsal işgal dediniz. Kavramsal işgallere de girmedik, giremedik maalesef. Burada yine kavramsal bir problemimiz var. Bu problemler bizimdir. Acilen edebi açılarımız. Lütfen rica ediyoruz. El atsınlar. Ya burada bir şeyler üretelim. Ya taşı gediğine koyacak bir şeyler üretelim. Yani Allah-u Teala buraya mukaddes diyor. Özünde temiz diyor. Bir de manen temiz diyor. Hı hı. Özünde temiz demiş olduğu Mescid-i Aksa'ya. İsrail askerleri girerken ne diyoruz biz? İsrail askerlerinin postalları Mescid-i Aksa'yı kirletti. Allah kirlenmez diyor. Özünde temizdir diyor. Öyle bir temizlik ki fiili müdahaleye de ihtiyaç durmuyor diyor. Biz ise İsrail askerinin veya polisinin postalı Mescid-i Aksa'yı kirletti diyoruz. Orada bir kirlenmişlik var ama bu kirlenmişlik Mescid-i Aksa'nın kirlenmişliği değildir. Orada benim amel defterim kirleniyor olabilir. Biz Müslümanların, onlar zaten bunu yapıyor. Bunları engellemeyenlerin amel defterleri kirlenir. Yoksa Mescid-i Aksa asla kirlenmez. Mescid-i Aksa ile ilgili ayetler indiğinde, mübarek ve mukaddes diye tavsif edildiğinde unutmayalım ki Mescid-i Aksa inşaatı yoktu. Yıkıntıydı. 313 yıldan beri arada sırada büyük ölçüde, büyük zaman dilimlerinde oraya çöp atılırdı. Hem de çok tahkir edici çöpler atılırdı Hristiyanlar tarafından. Neden? Bir Yahudi mabedi olarak kabul ediyorlar. Yahudilerin önemli mukaddes yerinden Hristiyanlar intikam alıyorlardı.
1: Hatta kumame falan diyorlar değil mi hocam?
0: Evet, o da kumame çöplük şey, öyle, kilise. Evet kumame evet, kilisesi çöplük, orayı da öyle kullanıyorlardı. Şimdi Yahudi mabedi, Yahudi kutsalıdır diye Hristiyanlara göre de Yahudiler tanrı katili olduğundan Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirten Hristiyanlara göre Yahudilerdir. Dolayısıyla onların kutsalından intikam alma maksadıyla çok tahkir edici, tahrik edici çöp atarlardı oraya. 313 yıl boyunca bunu yapmışlardır. Düşünün, çöplük var, ortada yapı yok ve orası enkazdır, yıkıntıdır ama ifadeler mübarek ve mukaddestir. Özünde temizdir, yani kirlenmez orası. Kirlenmeyecek bir yere mukaddes yönü itibariyle bizim kirlendi dememiz doğru değil. Kavramsal problem. Ha, buradan hareketle İsrail'in geleceğiyle ilgili az önce söylediğiniz ne olmuş olacak? Mukaddes. Dini bir kavramdır bu. Dini kavram karşılık olarak da manen temiz kılınmış olan demektir. Manen temiz kılınan ne demek? Manen temizliğin karşısında affedersiniz pisliğin her türü. Her türü. Küfür buna dahildir. Zulüm buna dahildir. İsrail'in işlediği bütün cürümler de buna dahildir. Yani Allah-u Teala diyor ki bu manen temizin üzerinde bu tutmaz. Küfür dişlisi burayı tutmaz. Dolayısıyla buradan hareketle İsrail'in oradaki gidiciliği kesin, katidir. Oradan baktığımızda sadece. Sosyolojik olarak veya tarihsel olarak baktığımızda İsrail sanki ezelden beri orada hakim. Kıyamete kadar da orada kalmış olacak. İsrail veya Yahudiler milattan sonra 70 yılında oradan çıkarıldıklarında Kudüs'e girme haklarını kaybettiler. Sadece bizim İstanbul'un şu kara surlarını, yani Ayvan Saray'la 7 kule arası 93 tane kuleyi inşa ettiren 2. Teodosius'un Kudüs'e sürgün giden eşi Evdokya tarafından kısmen onlara bir izin verildi. Geldiler, gittiler. Daha sonra yasakladı. Daha sonraki süreçte yılda bir defa Yom Kipur gününde gelip muallak taşın olduğu bölgede dua etmelerine izin veriliyordu. Onun dışında sadece Zeytin Dağı'na kadar gelmelerine izin veriliyordu. Girişleri yasak Kudüs'e. Kudüs'e bizim sayemizde İslam döneminde girebilmişlerdir. Hazreti Ömer 638 yılında Kudüs'ü fethettiğinde, ki Hazreti Ömer dönemindeki fütuhatımız, dört halife dönemini kastediyorum sadece.
1: Tabii.
0: Dört halifenin üçünün ortaya koymuş olduğu fütuhatı kat kat fazlasıyla aşar bir fütuhat var ortada. Çok büyük bir coğrafyayı fethetmiştir Hazreti Ömer döneminde İslam orduları. Mısır buna dahildir, Şam toprakları buna dahildir. İran coğrafyasının tamamı Merve kadar uzanmış. O dönemlerde bizim Anadolu'ya girilmiş, fethedilmiş, Azerbaycan'a doğru yol alıyor İslam orduları. Hazreti Ömer bu kadar önemli merkezlerin içerisinde düşünün sadece Kudüs için yola çıkmıştır. Kudüs'ü teslim almaya gitmiştir. Ve Kudüs'ü teslim almaya gittiğinde Patrik Sofronius tarafından karşılanıyor. Çok ilginç sözleri var Patrik Sofronius'un. Müslümanları sevmeyen bir adamdır Patrik Sofronius. Müslümanlara hakaret eden bir isimdir Kudüs Patriği Sofronius. 638'de teslim ediyor Kudüs'ü. Ama unutmayalım 628'de ancak geri alabiliyorlar. Çünkü 4 ayrı yönetim görüyor 24 yıl içerisinde Kudüs. Bizans'ın elindedir. 614 yılında Sasaniler giriyor. 617'ye kadar Yahudiler hükmediyor. 617'den 28'e kadar Sasaniler hükmediyor. 628'den 638'e Bizanslar hükmediyor. 638'de Hazreti Ömer giriyor Kudüs'e. Sofronius bütün bunları görüyor. Mecusiler geliyor, ortalığı yakıp yıkıyor. Görgü tanığı anlatımları diyor ki kıyamet kilisesinden göğe yükselen, bacadan yükselen alevler gibi alev yükseliyordu diyor. Mesela. Mabetler yerle bir ediliyor. Yahudiler geliyor.

0: acaba Kudüs yıkım görür mü? Bir yana Hazreti Ömer kaçanların bile geri gelebileceklerini, fideye zaten razılar, fideyi de ziraattan sonra yapabileceklerini, dinlerine erişilmeyecekleri, mabetleri mesken edilmeyeceği, bütün özgürlükleri veriyor. Adamlar şaşırıyor tabii. Sofronius o kadar adilane davranışı da görünce tabii gözyaşları dökmeye başlıyor. Diyor ki Sofronius'a teselli ediyor, diyor üzülme diyor, dünya diyor, dünya böyledir diyor. Yevmun leke ve yevmun aleyke, bir gün senden yana bir gün sana karşıdır diyor. Yani önemli değil gibi kazanırsınız falan. Büyük ihtimalle Sofronius'un psikolojisi de Roma İmparatorluğu, yani Bizans nasıl Sasanilerden aldıysa tekrar bunlardan alacak diye inanıyordu o ana kadar. Sasani diyor ki malı yitirdiğime mi ağladığımı zannediyorsun? Yani Kudüs'ü mal mülk demek, mülkü yitirdiğime mi ağladığımı zannediyorsun? Öyle değil diyor. Ben böylesi adaleti temsil eden zihniyetin Kudüs'e girişiyle Kudüs'ü ebediyen kaybettiğimize inandığımı ağlıyorum. O adaletle Kudüs ebediyen, gerçekten ebediyen kaybedildi Kudüs onlar için, ki öyle oldu. Ve o sırada Sofronius'un ricalarına rağmen, Yahudiler yerleşmemelidir Kudüs'e, ricalarına rağmen Hazreti Ömer bunu kabul etmiyor. Dışarıdan Yahudiler getiriliyor ve Kudüs'e de yerleştiriliyor. Yani bizim sayemizde Kudüs'e girmiş, yerleşmişler. 15 Temmuz 1099 Cuma günü Haçlı orduları Kudüs'e girdiğinde Kudüs'teki Müslümanların tamamına kıydılar, tamamını katlettiler. Onunla birlikte Yahudileri sinagoglara doldurup yaktılar. Endülüs'te de aynı şeyi yaptılar. Müslümanlar Kudüs'e giremiyorlardı. 2 Ekim 1187 Kudüs fethedildi. Yahudiler de giremiyordu. Selahaddin Eyyubi Kudüs'e tekrar girişlerine izin verdi. Oradaki varlıklarını bize borçlular. Kudüs gibi bir de ya. Kudüs demek 5 harften müteşekkil bir kelime falan değil. Kudüs evet, bir zihniyetin ismidir aslında. Kudüs renkliliğin adıdır. Kudüs renkliliğini bize borçlu. Kudüs'teki Hristiyan varlığı, Kudüs'teki Yahudi varlığı biz Müslümanlar olmasaydık bugüne gelmeyecekti. 638 ile birlikte tamamlanan oradaki 3 ayrı dine mensup insanların varlığı, 638'den bugüne kadarki durumu düşündüğümüzde, ki aşağı yukarı 1400 sene ediyor, 638'den bu sene kadar orada hükmedenlere bakalım. İsrail ezelden beri orada mıdır, değil midir? İsrail nedir, ne değildir meselesi. 638'den, hatta 614'ten alalım, 614-617 yılları arası Sasanilere bağlı olmak kaydıyla Yahudiler 3 yıl özel bir yönetim elde etmişler Kudüs'te. Sonra çıkarmışlar, sadece 3 yıl. 1967 ile 2026 yılları arasında da 58 yıl, 48 yılında girmedi Kudüs'e, 67'de girdi. 58 artı 3, Yahudilerin 614'ten yani 1400 yıldan uzun zamandır Kudüs'teki, hatta milattan sonra 70'ten bugüne kadar aşağı yukarı 2000 yıldır Kudüs'teki varlıkları toplam 61 yıldır var. Varlıkları, meşruiyetleri değil, gayrimeşru varlıkları. Yahudiler 61, Hristiyanlar ne kadar var olmuşlar Kudüs'te? 638'den bugüne kadar Haçlı seferleri sırasında bütün Avrupa toplandı da Kudüs'e girebildi. 15 Temmuz 1099 Cuma günü ile 2 Ekim 1187 yılları arası 88 yıl. 1917 ile 47 yılları arasında da işgal dönemi İngilizlerin. Onu da üst üste koyduğumuzda 119 yıl. Yahudiler 61 yıl. Bugüne kadar. Hristiyanlar 119 yıl. Müslümanların oradaki egemenliği 1210 yıl. Ya. Ha, 1210 yıl. Yani onlar yolcu biz hancı dediğimiz o. Onların bu topraklarda geleceği yok. Tarihi sadece beşer aklıyla, yani benim hayatımda, benim ömrümle şu tarihte doğdum, işte bu tarihe kadar İsrail orada hakimdir, egemendir falan değil. Tarih doğrusu üzerinden değerlendirdiğimizde uzun tarih doğrusunun üzerinde küçük lekeden ibaret kalacaklar bunlar. Orada gelecekler olmayan bir toplum.
1: Aslında hocam şeyi de konuşmak lazım. Yani Netanyahu'nun şu andaki siyasi durumu da en çok korkan...
0: Çok özür diliyorum, hırsızlıklarını, cürümlerini örtmek için bir gerilimlere ihtiyacı var. Onu söylüyor, şu anda yeni bir gerilim üretiyor. Hırsızlığını örtecek, yargılanan bir isim Netanyahu. Netanyahu'dan başka bir şey söyleyeyim. Filistinlerle çok konuşurduk. Derlerdi ki bunların sol ve sağının hiçbir farkı yok. Birisi göstererek öldürüyor, birisi göstermeden öldürüyor. Dolayısıyla Sharon'la, yani veya şu anda Netanyahu'yla diğerlerinin arasında çok hiçbir bir fark yok. Tabii. Onlar kendi sistemlerinden veya kendi uygulamaları gereken politikadan falan vazgeçmiyorlar. Yapacaklarını yapıyorlar. Yani sürekli o topraklar Filistinlerin aleyhine gelişiyor. Oradaki durum, imkanlar, durumlar veya her ne varsa. Mesela düşünebiliyor muyuz? İsrail'in kendi vatandaşı olan, İsrail kimliğini taşıyan, seçme seçilme hakkı olan, İsrail pasaportuyla yaşayan Filistinlilerin tamamının sürülmesini konuşuyorlar. Böyle bir şey düşünebiliyor muyuz? Böyle bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla bu ister Netanyahu olsun, ister diğer birisi olsun. Bunu neden söylüyorum? Evet, Netanyahu bir felaket ismi olmalı. Bir felaketin mesela felaket tanımlaması olunca bir felaketlere bir isim, hani El Nino kasırgası falan oluyor ya gibi, öyle insanları iğrendirecek bir felaket oluyor.

0: varsa bu felaketlerden birisine Netanyahu konabilir örnek olarak yani. Ve yine edebiyatçılarımızdan ricamızdır bu. Kavramları hem yerine oturtmak amaçtı hem de bir şeyin hakkını vermek amaçtı söylüyorum bunu. Netanyahu giderse onun yerine gelecek olan bizim topraklarımızı işgal emelinden vazgeçmeyecek. Ha bunun sonucu ne olacak? Bunun sonucu bizim Urfalılarla ilgili anlattılar Kurtuluş Savaşı'nda. Hani Fransızlar yanaşmışlar Urfa'yı işgalle ilgili oturup muhabbet ediyorlarmış bir ekip. Diyorlarmış ki işte gelmiş düşman ordusu falan yerden Antep'ten geçmiş Urfa'ya doğru geliyor. Kimse yerinden tepreşmiyormuş. Daha ilerlemiş, daha gelmiş. Karaköprü'yü geçmiş, Nadledere'yi geçmiş. Kimse yerinden kalkmıyor. Şu en son isot tarlalarına girdiler falan deyince Urfalılar harekete geçmiş. Bunları çıkarmışlar. Bir isot tarlası için Kurtuluş Savaşı vermiş. Fukaralara sahibiz. Bunlar karşılarına adam görmemiş. Karşılarına ordu görmemiş. Dolayısıyla şunu açık yüreklilikle iman ederek söylüyorum. Bunu lütfen el anlamıyla anlaşılmasın bu. İsrail'i düşman diye tanımaya ve tanımamaya zül duyacak birisiyim ben. Onlar kim oluyor? Bizim kotamızda değiller ki. Bizim sikletimizde değil ki. Kim oluyorlar bunlar bizim düşmanımız olacak? Ancak bizim himayemize gelip yalvaracak, salya sümük ağlayacak bir topluluktur. Suçsuzlarına diyeceğimiz bir şey yok. Ama diğerleri düşün, bir topluluk düşünün. Çok özür diyerek anlatacağım. Bütün ekrandakilerden de özür diliyorum. Sizden de özür diliyorum. Kameralara çıkan ve cezaevinde tecavüze uğrayan bir Filistinli'nin olayı yansıdı. Patladı olay, herkes gördü. İsrail televizyonlarından birisinde yayınlandı. Ve anket yapıldı. Ne diyorsunuz buna diye. %47'si yanılmıyorsam destekliyoruz dedi. %40'ı da takriben çok da önemli değil dedi. %12, %13'ü olmayabilir gibi bir cevap verdi. Böyle bir zihniyet var karşımızda. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar ahlaksızlık. Dolayısıyla bunları konumlamamız gereken bir yer var bizim. Umutsuz muyuz? Emin olun hiç umutsuz değilim. Hatta 1967 İsrail gücünün zirvesini yaşadığı dönemdir. 67'den bugüne baktığımız zaman İsrail baş aşağı gidiyordur. Hem bütün insanlık nezdinde hem Filistin topraklarında. Gerçeği onlar da görmüşlerdir. Dolayısıyla ben İsrail'in gidişatının ömrünün çok uzun olmadığına inanıyorum. Bununla ilgili çok diyecek şeyler var ama uzamasın
1: yok
0: diye.
1: Yok hocam estağfurullah. Yani zaten programımızı yavaş yavaş böyle bir toparlayacağımız zamana da girdik ama neticede hocam şunu söyledik. Bizim amacımız şuydu. Unutmanın da oradaki kardeşlerimizi, oradaki zulmü unutmamızın da bir işgal olduğunu bilerek bu yayını bu şiarla yaptığımı bilin. Yani özellikle Musa Biçikoğlu da bu anlamda gerçekten Allah sizden razı olsun çok uzun zamandır. Aslında Musa Biçikoğlu'nun varlığı da işgalin 7 Ekim'de olmadığının da bir kanıtıdır. Çünkü yıllar yılı biz biliyoruz ki Musa Biçikoğlu Kudüs'ü anlatıyor, Mescid-i Aksa'yı anlatıyor, oradaki zulmü anlatıyor. Orada ölmekten yorulan çocukları anlatıyor. Orada bir gece 9 çocuğunu kaybeden hemşire neccarları anlatıyor. O yüzden bizim için çok kıymetlisiniz Musa Hocam. Hatta istiyorum ki daha fazla ekranlarda olmalısınız diye düşünüyoruz biz.
0: Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum ve sizlere minnettarım. En azından ekran olarak da, şahıs olarak da neticede bize düşen bir şey var. Hani Abdülmuttalib'in develeri gibi. Asgari manada develerimize sahip çıkmalıyız. Ve bir şey daha. Mesela Filistin halkı biz develerimize sahip çıkalım yeter diyebilirlerdi. Böyle bir ortamda Filistin halkı orayı terk etme şer'an diyelim caiziyet olarak geldi ordu baş edemiyor. Terk etmeyi düşünse kimse bir şey diyemez bunlara. Ama her bedeli ödediği halde orayı terk etmeyen bir topluluk var karşımızda. Ve bizim İslam ümmeti olarak bu topluluğa çok aşırı çok ciddi manada minnettarlığımız olmalı. Ve bizim Kudüs Filistin toprakları satıldı diyeceğimize İslam ümmetinin şu anda gücü imkanı var. Tutalım biz Kudüs'ü satın alalım. Satın aldığımız toprakları hala satılmış toprakların tamamı da bütün Filistin topraklarına orantılandığında 130-140 yılı bulmuş bir tarihsel süreci anlatıyorum. %1'i bulmuş değil. Bu toplumun varsa duyarsızı, varsa haini, varsa hatta casuslar eliyle en çok toprak satın alınır. Gider Ahmet'ten satın alınır ama Ahmet'in arkasına Yahudi çıkar mesela gibi, Siyonist çıkar. Bunun sattığı bir şey daha çok önemli. Hristiyanların sattığı topraktaki Hristiyanlar Filistinlidir. Filistinlinin sattığı toprak hanesine yazılıyor. Buradan ekrandan söylemiş olayım. Bunun doktora tezi yazıldı. Anlatıyorduk, söylüyorduk ama şey yapmıyor. Yani veri nerede, şu nerede, bu nerede? Bütün satılmış toprakların tamamı hala %1 değil. Biz Kudüs 878 dönümden ibarettir. İslam ümmeti bunu paylaşırsa her bir mahalleye bir ev düşmez. Her bir mahalleye bir ev düşmez dediğimiz zaman her bir eve bir dolar düşmez. Bunu yapmaktan aciz olmamalıydık bize. Ayrı bir strateji geliştirmemiz lazım. Kudüs satın alalım, vakfedelim. Vakfedelim ki vakıflara erişilmez. Daha zor olur. İşe biraz yaklaşımımızı değiştirelim. Şu duvarlarla ilgili kavramsal konuya dair söylediğiniz diye aklıma geldi. Buraya yazmıştım, ondan dolayı unutmadım.
1: Ne hocam?
0: Duvarlar inşa etmiş İsrail. Şu ayrım duvarı. Bir defa duvarın ismini değiştirmemiz lazım. Ayrım duvarı falan filan değil. Mesela örnek, hani edebiyatçılarımız daha iyisini bulacak mutlaka ama buna medeniyet duvarı dememiz lazım. Bu duvarı inşa eden kim? İsrail. Her bir medeniyet kendisine yaraşır veya yakışır bir şey koyar ortaya. Doğru mu? Balkanlara gidiyoruz, Orta Doğu'ya gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nin eserlerini görüyoruz. Hastanesinden, köprüsüne, okuluna, medresesine. Evet. Bunları görüyoruz. Dolayısıyla bir medeniyet kendisine yaraşır ve kendi bakiyelerine ya övünecekleri ya utanacakları bir şeyler bırakır. Biz medeniyet bağlamlı bu minval üzere bir şeyler yapmışız. Onların da medeniyetleri böyle bir duvar ortaya koymak olmuş. İsrail medeniyeti dediğiniz şey bu. İnsanlar bu ablukayı yaşatacak. Bu duvardır mesela. O bir medeniyet duvarıdır. Bir. İkincisi, İsrail'in olaylara baktığı yerden bakmama konusu. Çok teşekkür ederim. 7 Ekim'le ilgili gündeme getirdiniz. Hani 7 Ekim'den sonra tereddüde düşmemeliydik konusu. Hmm. Bebeklerin kafası kesildi. Bunu ortaya atan adam yalan konuştuğunu itiraf etmek zorunda söyledi. Kaldı. Tabii ama atını söyledi. Söyledi. Atını alan Üsküdar geçti. Önemli olan o andı. İsrail duvarı inşa etmiş. Neden inşa etmiş? Korku salmak. Benim amacım budur. Filistinliği tecrit etmek. Gerçekten gördüğümüz zaman ürperdiğimiz bir dua. Neden İsrail'in baktığı yerden veya bakmamızı istediği yerden bakıyoruz ki? Öyle yaptığımız zaman İsrail'e direkt hizmet etmiş olmuyor muyuz? Onun bir nevi fikirsel veya düşünsel aparatı olmuş oluyoruz. İsrail'e bundan daha büyük destek ne olabilir ki? Zaten mali destek etmiyoruz. Dolayısıyla bizim bakışımız şu olmalı. Duvarla ilgili burada kavramı bir yerine medeniyet duvarı diyelim, hicvedelim, o ayrı bir şey. Duvarı ne yapmış İsrail? Filistinliği tecrit etmek için yapmış. Duvarı tersten düşünelim. Kendi etrafını örmüş İsrail. Duvarı tersten düşündüğümüzde bir Tel Aviv havalimanı işlevsiz olursa İsrail'in kaçacağı yer yok. Bunu bizim yaymamız lazım. İsrail duvarı gördüğü zaman dizlerinin bağı çözülmeli. Bu duvarı yapmışız ama hiç de iyi bir şey yapmamışız dedirtmemiz lazım bizim. Bizim bu aklı ortaya koymamız lazım bir. Yetmiyor. İkincisi, mesela yerleşim yerleri diye bir şey var. O işgal yerleri. Dışişleri Bakanımız Allah bin bir razı olsun. Çok aleni açık bir şekilde hani diplomatik ifadeler falan seviye ortada zaten. Onur duyacağımız bir seviye var. O ayrı bir şey. Hırsızlık. Gerçekten adı hırsızlık. Düşünün gidelim başka bir ülkenin mizansen yapıyorum içerisinde 240 tane şehir kurmuşsunuz. İsrail nüfusunun %10'u başka bir devletin içinde yaşıyor. Nasıl başka bir devletin içerisinde?
1: Bir de bunlar yerleşimci.
0: İsmi yerleşim yeri. Gerçekten söylüyorum. İşgalci. Ben küçükken, daha bilmiyorken henüz, gerçekten yer bulamamış, yer bulamadığından dolayı açıkta kalmış, açıkta kalıp da sığındığı boş araziler diye düşünüyordum. Ben öyle zannediyordum. Meğer özellikle de saçıp serpiştiriyorlar ki yaklaşık 600 bin civarında kişi yerleşim yerlerinde yaşıyor. 600 bin kişilik herhangi boş bir yere şehir kurabilecekleri halde kurmuyorlar. Neden bunu yapmıyorlar? Kurarlarsa her yeri işgal edemeyecek. 6000 kilometrekareye hapsedilmeye çalışılmış olan Filistin'in 6000 kilometrekarelik şehir ve kasabaların aralarına birer tane yerleşim yeri koyuyor. Neden? Hayatı felç etmek için Filistinler adına. Yerleşimci var burada, arazine gidemesin, toprağını süremesin. Gidip askeri bölgeden, askeri idareden izin alıyor Filistinli kendi arazisine, kendi tapulu tarlasını sürmek için. Sürmek için izin alıyor. Bakımını yapmak için izin alıyor. Hasadını yapmak için izin alıyor. İsrail izin vermeyebiliyor. Ama bazen şu izni veriyor. Hakkını yemeyelim. Objektif olmak adına. Gideceksin, tarlada oturacaksın. Malın veya meyvelerin olgunlaşıp yere düşüşünü seyretme hakkın var. Toplama hakkın yok. Diyebiliyor bunu. Yüzlerce defa gittim Filistin'e, Kudüs'e. Söylüyordum yolculara, bazen denk geliyordu. Affedersiniz, eşek ve katırlarla insanlar gidip geliyorlardı. Bakın şanslısınız diyordum. Bu manzarayı gördünüz. Bu adamlar eşek ve katırın dışında araç kullanamazlar kendi arazilerine gitmek için. Neden? Araç kullandığı zaman İsrail'i tehdit etmiş olacak veya İsrail'e zarar vermiş olacak gerekçesiyle güvenlik dediği zaman bana da sorsalar güvenlik problemi var, ben de tamam diyecek. Bakın ne kadar güzel bir şeye sığınıyorlar. Bunlara işte bizim kılıflar değil, bizim bunlara doğru terminolojiyle doğru kavramlar üretmemiz lazım. Doğru adam güvenlik diyor. Filistinlilerin arazisinin içerisinde bulunan ağaçları kesiyor. Sebep ne? Bakın güvenlik, yine ben bir şey diyemiyorum. Ağacı kesiyor, arkasına Müslüman sığınıp taş atacak Yahudi'ye, güvenlik. Yine bir tane daha. El Halil yolunda gidip bol bol görüyorduk. Söylüyorduk. Dikkatli bakın. Caddenin bitiminden sağa doğru ve sola doğru araziyle. Üzümleriyle meşhur, bağlarıyla, bahçeyle. Çok çalışkan insanlar. Kenanların torunları. Bakın araziler çorak. Yukarıya doğru yavaş yavaş verimleşiyor. Neden çorak aşağıda? Aşağıda çalışanlara İsrail izin vermiyor. Geliyor kovuyor. Neden? Diyor ki buradan Yahudiler, yerleşimciler. Bakın masumlar yani. Geçiyorlar. Ve onlara emanatı veriliyor. geçiyorlar. Dolayısıyla onları tehdit etmiş olursunuz. Onlara zarar verebilirsiniz. Filistinli oraya giderken kadınını götürüyor. Kızını götürüyor. Bebeğini götürüyor. Zarar vermeyeceğini söylüyor. Ama oradan kovuluyor. Ve kuruyor o şeyler. Ve Filistinli orayı terk etmiyor. Ben El Halil'de bize aracımıza taş da doğrultan, silah da doğrultan küçük çocuklara denk gelmişim. Emin olun yaşı 13-15'i buluyor veya bulmuyor. Araca silah doğrultmuş. Kaptana diyordum ne yaparsın? Sadece bekleyeceğim. Çekilene kadar yapacak hiçbir şey yok. Ateş açsa ne olur? Hiçbir şey yapacak bir şeyimiz yok diyor. Böyle bir denklem ve bunlar yerleşimci. Bunlara terörist bile denmemeli. Terörü hiçbir tarafı affedilmez. Bunu kesinlikle kavramsal olarak, insani olarak, insaf olarak, vicdan olarak, hele ki Müslüman olarak tamamen o çizgi değil mi? Asla ve kata. Ama bunlara çok ayrı bir şey bulunmalı.
1: Bunlara ayrı bir şey bulunmalı. Hocam peki şöyle siz çok gittiniz aslında oraları gördünüz.
0: 400'ü geçti mi bilmiyorum o kadar civarı.
1: Evet yani. Çok gittiniz. Biliyoruz Musa Hocam ama orada galiba biraz şey konuşmak lazım. Yani o insanların hep söylüyorum muhteşem bir belagatları var. Çocuklarına kadar yani kitapları gerçekten hayranlık uyandırıcı ve hiçbir bugün çok iyi bir hatipte bile olmayan çocuklarında özellikle onu da söyleyeyim. Şimdi orada mesela gidiyorsunuz birçok insanla oradaki mazlum halkla görüştünüz. O sizi çok etkileyen bir hikaye oldu mu orada?
0: Çok fazla şeyler yaşadık.
1: Hiç unutamadığınız yani. Diyelim.
0: Yani şöyle mesela Allah rahmet eylesin Abdülaziz Buhari var idi. Vefat etti. İmam Buhari'nin torunlarından biriydi. Mescid-i Aksa'nın kuzey kısmında Gavanime minaresinin dibindeki Gavanime kapısından çıkıldığında evine doğru gidiliyordu. Evi de oraya bitişikti. Evini geziyoruz. Gidip ziyaret ederdim kendisini. Grupla beraber de giderdik. Gece vakti de olsa çay ikram ederdi bize. Vefat etti 2009 yılında. Evini gezdirirken evi müze gibiydi. İşte devlet adamları gelmiş evine falan ziyaret etmişler. Osmanlı döneminden baktım. Bir tane berat var. Bir tane ferman var Sultan Reşat döneminden. İki tane resim var idi. Büyükleri, babası ve dedesi. Dedesi Gazze muharebelerinde savaşmış bir subay. Kütüphanesi tarihi bir kütüphane. Çok harika bir el yazmalar vardı evinde. Gezdirdi, dolaştırdı. Ondan sonra bir çıkardığı dama yukarıya. Tabii ben dolaşırken Kudüs sokaklarında çok fazla farkına varmadım. Daha sonra tabii inceledik evi. Dışarıda çeşmesi var, sebili var. Kapının üzerinde Kitabe ve Tuğra baktım. El Gazi Sultan Abdülhamid'in Tuğrası. O dönemde restorasyon görmüş bir tekke. Buhari Nakşibendi tekkesi. Daha var Şeyh Abdülkerim şu anda Allah uzun ömürler versin. İçeriye gireceğiz. Baktım kapıda bir mezar taşı var. Neden diye sordum. Mezar mı? Yok dedi. Mezar değil, mezar taşı. Niye buraya koymuşsunuz? Ya dedi hani birileri şey yaparsa çöpe atmasın diye mezara biraz saygı var bizim burada. İyi dedim. Güzel. Yapay bir mezar taşı. Mescidi var. Tekkenin konaklanacak yeri var. Kocaman bir yer. Aşağıları geçtik. Yukarı dama çıktık. Çıkınca dön şuraya dedi. Döndüm. Mescid-i Aksa'nın minaresi. Hemen bitişiğimizde. Burası bu kadar yakın mı? Tabii arka sırtından bitişik. Kuzeyden yani. Çok şaşırdım tabii. Ondan sonra gösterdi aşağıyı, avluya baktık. Kubbe. Küçücük bir kubbe var. Kendisi de oraya şu anda metfun. O ne dedim? O dedi bizim mezarlığımız. Ne iş var mezarlığınızın avluda dedim. Koskoca Babur Rahme mezarlığı varken sahabe metfun orada. Niye orada değil de burada? Dedi ki bizim dedemiz bize vasiyet etti. Bakın Kudüs çok değerli bir yer. Buraya diğer milletlerin veya diğer dinlerin teşebbüsleri hiçbir zaman durmayacak. Onun için normal yerler müdafaa etmek bazen zor olsa bile bir mezarda bir vakfı müdafaa etmek daha kolay olabilir. Onun için bizi buraya defnedin ki burası bizim mezarlığımız olacak. Mezara biraz daha dokunmak zor olabilir uluslararası hukuk bağlamında. Dedem burada, babam burada, ben de vasiyet etmişim buraya defnedeceğim dedi. Mesela Abdülaziz Buhari Allah rahmet eylesin. Bir o vardı. Bir de yine onun ağzından aktarmış olacağım. Bunun video kaydı var bende. Yani sesli video kaydı. Bildiğimiz şu günlerde yakın zamanda Netanyahu'nun yeraltı tünellerinden birisinde Mescid-i Aksa'nın batı duvarı istikametinde, yer altındaki batı duvarı istikametinde vermiş olduğu bir demeç var. O demeçleri oradan veriyor da tarihi oymuş da buymuş. 2000-3000 yıllık tarih yok onların orada. 3000 yıllık tarih bizim tarihimizdir.
1: Tabii.
0: Onların Süleyman peygamber, Hazreti Süleyman'a kral derler ve Hazreti Süleyman'a gayri ahlakilik nispet ederler. 300 tane eşi, 400 tane cariyesi vardı derler. Kafir olmuş derler. Neden? İsrailoğullarından 19 tane hanımla evlenmesi gerekiyor en çok. Öyle inanırlar onlar kendileri. 300 tane kadınla evlenmiş. Firavun'un kızı bunlardan biri. Dolayısıyla dinden çıkmış kabul ederler. Kral derler. Bizim için hem kral hem peygamberdir. Ve bizim için adaletli ve hikmetlidir. Hazreti Davud'a da kral derler. Yine gayri ahlakiler isnat ederler. Haşa. Hazreti Davud bizim için çok kıymetli bir peygamberdir. Ayet-i kerimede وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَوُدَ زَبُورًا Şüphesiz ki bazı peygamberleri bazılarına faziletli kıldık ve Davud'a zeburu verdik. Davud selam olsun Hazreti Davud'a, selam olsun Hazreti Süleyman'a. Onların orada tarih dedikleri şey bizim tarihimizdir, bizim peygamberlerimizdir. Onların oradaki varlıkları emin olun, hamasi olarak söylemiyorum, bizim çöp tenekelerimiz kadar eski değildir. Bizim oradaki çöp tenekelerimiz, Osmanlı çöp tenekeleri falan İsrail varlığından daha eski. Dolayısıyla Netanyahu'nun demeç verdiği o duvarın oradaki tünel kazıldığında çıktığı zaman bunun da resimleri var zaten bilinen bir yer. Abdülaziz Buhari'nin evinin oradan çıkmıştı. Geldiler Abdülaziz Buhari'ye dediler ki bu evi bize sat. Güvenlik olarak giriş çıkış yapacaklar. Giriş çıkış yapıyor oradan. Başlamışlardı diyor 100 bin dolardan başladılar. Geldi 13 milyon dolardayken bu onun ağzından olan şey 13 milyon dolardayken diyor pencerenin önünde hani ufak da tozlar olur ya karıncaların taşıdığı. Onlardan diyor avucuma böyle almaya çalıştım bir şeyler onlara gösterdim. Görüyor musunuz? Evet. Bana dünyanın tamamını verseniz bunlardan bir tanesini alamazsınız diye şöyle yaptım onlara. Bıraktım. Dolayısıyla bir Filistinli işgal altında imkansızlıklara mahkum, yokluğa mahkum. Eğitim hakkı eğitime giremedik. Felaket bir eğitim yaptırımına tabi. Sınavlara doğru dürüst giremiyor. Eğitim göremiyor. Her yönden baskı altında. Babası ve ailesinden birileri yitirmiştir, kaybetmiştir, evini yıkmışlardır. Ama Filistinli işgale rağmen bu seviyededir. Yanlış anlaşılmaması ricasıyla bir şey söylemek istiyorum. Seyircilerimizden yanlış anlaşılması ricasıyla. Filistinli mahkum edildiği bu ortamdan dolayı Filistinlinin her türlü eksikliğini, noksanlığı, muhtemel eksik ve noksanlığını tolere etmemiz gerektiği bir yönde olmamız gerekiyorken Allah'a şükürler olsun ki Filistinli ile oturup konuşulduğunda ne kadar dünyaya açık, ne kadar ileri görüşü, ne kadar edebi, sanatsal, kültürel bir düzeyde olduğunu görmemek mümkün değil.
1: Öyleler zaten.
0: Öyle, ya, görmemek mümkün değil. Oysa öyle olmasalardı mahkum edildikleri durumdan dolayı mazur görülmeliydiler. Mazur görülmeliydiler. Buna işgal altında imkanları yok. Bu kadar imkansızlığa rağmen imkanı olan milletlerden daha üst seviyede davranıyorlar. Böyle ilginç bir durum var. Son şu anılarla ilgili bir tane daha söyleyeyim. 97 yılı olması lazım. Mescid-i Aksa'ya doğru gidiyoruz. Tabii o sıralarda duvarlar inşa edilmemiş. Mescid-i Aksa'ya 300-500 bin kişi geliyor cuma namazlarına. Şunu söylerdik. Cuma namazında Mescid-i Aksa'ya girenlere ikindiye kadar dışarı çıkmaması tavsiyesi olurdu. Tabii Kudüsler ellerinde sularla işte hurmalarla falan sokaklar boyu dururlardı. Dışarılardan Mescid-i Aksa'ya namaza gelenlere ikramlarda bulunurlardı. Su serperler sıcak olur biraz serinler insanlar. Çocuklar hurma dağıtırlar bir şeyler yaparlar falan gibi. Yani gerçekten Kudüs ihya edilirdi. Duvarlardan sonra epey bir sıkıntılı oldu durum. Daha Türkiye'den çok az gidişlerin olduğu bir dönemdir. 97 yılı veya 98'in başları olması lazım. Cuma günü mescide çok erken giriyoruz. Pamukçular Çarşısı'na doğru geliyoruz. Pamukçular Çarşısı'na yaklaşırken çok yaşlı ama. Öyle hani iki büklüm olmuş, çok da küçülmüş bir Filistinli Kudüs'lü bir dede. Bastonu oturmuş küçük bir taburenin üzerine. Bastonun bir ucu yerde, öbür ucu da omuzundan yukarıda. Sordu, kardeşler nereden diye sordu Arapça. Ben de Türkiye deyince ayağa kalktı. Ayağa kalktı, orada çarşıdakiler söylenmeye başladı. Ey Kudüs'te bağırıyor tabii ki. Ayağa kalkın. Türkler geldi. Abdülhamid'in torunları geldi. Bunlara selam edin. Bunlara ikram edin. Bunlar dostlarımız. Bunlar ağlaya ağlaya tabii bunu söylüyor. Bir de düşünün belki de hayatında ilk defa Kudüs'te bir Türk görmüş oluyor. Öyle bir şey. Filistinli'nin bize yaklaşımını anlatmak değil ancak yaşayarak anlaşılabilir bir durum olduğuna inanıyorum. Buradan Filistinli'ye karşı duruş sergileyen kardeşlerimizin hiçbir şekilde ideolojik şekli ve duruşuna bakılmaksızın Filistinli'nin ve Kudüs'lünün onlara tutumunu görseler gerçekten emin olun negatif duranların mahcubiyetten dilleri nutukları tutulacak. Bize bakışlar o seviyededir, o gibidir. Hatta Türkiye'ye bir musibet geleceğine bizlere gelsin gibi şöyle emin olun defalarca dualara. Bir defasında da ekranda yayınlattım bir dua. Birisi Türkiye'deniz diye duyduğunda ayağa kalktı. İsmi de Selahaddin'di. Kudüs'ü ağlaya ağlaya Osmanlı ordusunun oradaki kaybına sebep olanların İngiliz ordusundan tutun destekleyenlerin tamamına beddualar ede ede öyle bir şey vardı. Ve tekrar şu cümlesini unutmuyorum. Mescid-i Aksa'nın üzerinde Türk bayrağının dalgalanmasını bize nasip et ya Rabbi diye.
1: Kim vardı programımızda? Sabahattin Zahi Üniversitesi öğretim görevlisi, araştırmacı, yazar Musa Bişkioğlu hocamız vardı. Bizi Gazze'yi unutturmamak adına, zulmü unutturmamak adına önemli bir not düştü ve unutmanın da bir işgal olduğunu da bize burada söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı geceler daha doğrudur.

0: yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Moderatör sabahtayız. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım ilk haberimizle. Zira Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 4.2'de gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD tarafından da tabii ki konuya ilişkin bir açıklama vardı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun olmadığını açıkladı. Adana'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Sayınbeyli ilçesi olan deprem saat 4.2'de gerçekleşti. 5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi. Ekiplerin saha tarama çalışmalarının da sürdüğü açıklandı. Uzun zamandır yürütülen bir fon soruşturması var. Bu kapsamda da hesaplar mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma bu. Ve bu soruşturma kapsamında Pusulu Holding yöneticilerinin İsviçre'ye milyonlarca avro ve dolar para transferi bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan ilk tespitlere göre soruşturmanın merkezindeki Pusulu Holding'in yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro aktarıldığı belirlendi. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi. Bu iki isim sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Yarız tutuklanırken Turhan hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak ve kurula hitap edecek, önemli temaslarda bulunacak ve ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan Türk evine gelişi sırasında Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Erdoğan, daha sonra New York'ta ikamet edeceği ve ikili görüşmelerini yapacağı Türk evine geçti. Türk evi önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Türk vatandaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, kendisini sevgiyle karşılayan kalabalıkla sohbet etti. Cumhurbaşkanı önemli temaslarda bulunacak. 23 Eylül tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. New York'ta temaslarda bulunacak. Programın en önemli başlıklarından biri 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk gününde genel kurula hitap edecek. Bu yılki görüşmeler, güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programı yalnızca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla sınırlı değil. Ziyaret boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de bekleniyor. Erdoğan'la ABD Başkanı Trump New York'ta bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünyanın en diplomatik, en önemli buluşmalarından biri olarak kabul ediliyor. Çünkü çok farklı ülkelerin liderleri elbette ki bu genel kurula, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak ve önemli temaslarda bulunacak. Özellikle de tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu 22 Eylül'de New York'ta başlayacak. 193 üyeli Birleşmiş Milletler'in New York'taki karargahında her sene ülkelerin devlet ve hükümet liderleri bir araya geliyor. Genel Kurul'un yüksek düzeyli haftası bu yıl 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu sene son kez açılış gününü üstlenecek. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilurrahman başkanlık edecek. Oturumda küresel sorunlar istişare edilecek. 1955'ten beri sürdürülen bir gelenek olarak başkanlardan sonra ilk konuşmayı yine Brezilya yapacak. Brezilya'nın ardından ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri söz alacak. Bu yıl kurul, güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler temasıyla toplanıyor. Ana tema kapsamında Birleşmiş Milletler'in mevcut küresel koşullara uyarlanması değerlendirilecek. Çok taraflı sistemin güçlendirilmesi önemli gündem maddelerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Aynı zamanda iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yapay zeka ve teknolojik dönüşüm, nükleer silahsızlanma ve uluslararası güvenlik gibi farklı konuları ele almaları da bekleniyor. Gazze'de süren soykırımın birçok liderin ana gündemi olacağı tahmin ediliyor. İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliği ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşı, Kıbrıs meselesi, Sudan'daki

0: çatışmalarla Myanmar'daki insani krize kadar birçok farklı gelişmenin görüşülmesi bekleniyor. Tabii tam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde de ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik çok sert açıklamalar geldi. Şu ifadeyi kullandı Trump: rahat durmazlarsa hepsini havaya uçururum dedi. Donald Trump Fox News muhabirine açıklamalarda bulundu. İran hakkında karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Seçenekler İran'ı tamamıyla yok etmek, ekonomik olarak çürümeyi terk etmek ya da bir anlaşma yapmak dedi. Çok uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak diye konuştu. Donald Trump bazı İranlı yetkililerin fare gibi saklandığını iddia etti. ABD Başkanı, soru şu: tüm İran'ı ne zaman ve nasıl havaya uçurayım? Uslu dursalar iyi olur ifadesini kullandı. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim hala devam ediyor ve bu süren gerilim Hürmüz Boğazı'nı oldukça dara düşürmüş durumda. Tam da bu konuyla ilgili İran'dan da bir açıklama geldi. Diplomatik çabaları sürdüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de konuya ilişkin bir açıklama vardı. Hürmüz'de denizdeki o trafiğin yoğun olmadığını, bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Ancak İran bu iddiayı yalanladı.
1: Hi, I'm Admiral Brad Cooper, Commander of U.S. Central Command.
2: Müzakereler başlayamıyor. Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor. ABD, İran savaşında taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği operasyonlarına ilişkin son verileri açıkladı. Son aylarda ABD ve müttefiklerinin koordinasyonuyla 1 milyar varilden fazla ham petrolün geçiş yaptığı bildirildi. 2000'den fazla ticari geminin güvenli şekilde boğazdan geçtiği ifade edildi. Bölgedeki deniz trafiğinin korunmasında önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebul Fazıl Şikarçı ise açıklamayı yalanladı. Hürmüz Boğazı'nın hala İran'ın kontrolü altında olduğuna vurgu yaptı. Şikarçı, çürümüş ve yorgun ABD ordusunun moralini yükseltmek için ortaya konan başarısız bir psikolojik operasyondur dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibafsa ABD'yi tehdit etti. Ülkesinin şartları yerine getirilmediği ve ABD taahhütlerini uygulamadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Müzakerelerde ise belirsizlik sürüyor. Pakistan ve İran arasında kritik telefon görüşmesi gerçekleşti. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı görüştü. Dar, bölgede barışla istikrarın temini için tek geçerli yol diyalog ve diplomasi ifadesini kullandı. Dar ve Arakçı, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri marjında yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivent ise ABD ile diplomatik çabaların sürdüğünü açıkladı. Birçok ülke bu sorunu çözmek ve tarafları yeniden anlayışa getirmek için çaba sarf etmektedir ifadelerini kullandı. Pakistan'ın arabuluculuk rolünün ve diplomatik girişimlerin büyük bir gayretle sürdüğünü aktardı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den ABD'ye 7 şart geldi. Ülkesinin herhangi bir müzakereye başlamak için ileri sürdüğü 7 şartın ABD hükümetine bildirildiğini belirtti. Savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız açıklamasında bulundu.
0: Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırıları, daha doğrusu gerilimi Suudi Arabistan'a taşımasının ardından, yani yeni yapılan saldırılarla birlikte tansiyon yeniden yükseldi ve Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kritik bir noktaya hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri açıkladı. İHA'larla Riyad'daki bazı hassas hedefleri ve Yenbu bölgesindeki Aramco tesislerini hedef aldıklarını aktardı. Saldırılar sonrası hedef alınan noktalarda yangın çıktığını ileri sürdü. Seri, Suudi Arabistan'da sivil noktaları hedef almadıklarını savundu. Seri, 15 Eylül'de Mekke civarında önlenen İHA saldırısından sorumlu olmadıklarını da iddia etti. Suudi Arabistan'sa saldırılara cevap verdi. Husilerin Riyad kentine doğru fırlattığı balistik füzenin hava kuvvetleri tarafından önlenerek imha edildiğini açıkladı. Husilerin Riyad'da sivilleri ve sivil unsurları hedef alma girişimlerini sürdüğünü savundu. Bölgedeki gerilimin artmasından Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçileri endişelendi. ABD'nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama Büyükelçiliklerinden açıklama geldi. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki askeri çatışmanın hızla tırmanabileceğine işaret edildi. Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve beklenmedik bir tırmanışın yaşanabileceği aktarıldı.

0: Adalet Bakanı Akın Gülek, faili meçhul suçlara, daha doğrusu cinayetlere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve İstanbul'da ve Osmaniye'de işlenen ve rafa kaldırılan iki dosyanın daha faili suçlar araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda detaylı bir şekilde yürütülen çalışmalarla aydınlatıldığına dikkat çekti.
1: Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak. Hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi. Karanlıkta kalan iki dosyanın daha aydınlatıldığını belirtti. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terki'nin öldürülmesine ilişkin dosya yeniden mercek altına alındı. HTS baz görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve yeniden değerlendirilen tanık beyanları. Tüm deliller tek tek incelendi. Çalışmalar sonucunda dosyanın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir başka dosya ise Osmaniye'nin Düzici ilçesinden Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar için yürütülen çalışmalarda dosya yeni delillerle yeniden ele alındı. HTS ve kamera kayıtları incelendi. Tanık beyanları değerlendirildi. Kriminal incelemeler yapıldı. Şüphelinin kullandığı araçta elde edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesiyle Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası da gözaltına alındı. İki farklı dosya, yıllar sonra yeniden harekete geçen soruşturmalar. Adalet Bakanlığı hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
0: Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından mirasına ilişkin de artık yeni gelişmeler gündeme gelmeye başladı ve yaşanan o miras davası da var. Özellikle tabii o son gelişmeye göre de şunu söyleyebiliriz ki Kadir İnanır'ın servetinin 1 milyar lirayı aştığı öne sürüldü.
2: Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
1: Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır 27 Haziran'da yaşamını yitirdi. Vefatının ardından gözler usta sanatçının geride bıraktığı mirasa çevrilirken hukuki süreçte dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmıştı. Yaşamı boyunca 3 ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçının ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldığı, 2022 yılında ise noter huzurunda 2 vasiyet daha düzenlediği öğrenilmişti.
3: Şehirli belli. Şehirde kız çok. Beni niye sevsin?
4: Peki niye bozuluyorsun başkasıyla evlenecek diye?
1: Son gelişmelerle birlikte İnanır'ın toplam mirası ortaya çıktı. Usta sanatçının mirasının 1 milyar TL olduğu ifade edildi.
5: Servi boylum, al yazmalım, kadınım Asya.
1: İnanır'ın İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlarının toplam değerinin 650 milyon lirayı bulunduğu ifade edildi. Ayrıca ünlü ismin 25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerinin tutarı 50 milyon TL. Yıllardır 3000'den fazla kurbağa figürü toplayan oyuncu, dünyanın çeşitli yerlerinden de alımlar yaptı.
6: Eline ayağına düştüm arkadaş. Bu bataktan kurtaracaksın beni.
1: Birçok eşsiz ve özel tasarım koleksiyonunun toplam fiyatının 35 milyon TL'yi bulunduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 milyon TL kazandıracak.
6: Seni almadan gitmem.
3: Ne olur git.
6: Yarın geleceksin kaleye.
3: Geleceğim, git.
6: Seni seviyorum, al yazmalım.
1: Bankada da yüklü miktar nakit parası olan, ayrıca birçok finansal işlemi bulunan İnanır'ın mevduat hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit parası olduğu tahmin ediliyor.
0: Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Gülşen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle de Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınmıştı ki Filistin meselesinde, Gazze'de yaşanan soykırımda da Filistin'i desteklemesiyle ve eylemlerde ve Filistin'e destek programlarına katılmasıyla da kendisi adından sıkça söz ettirmişti ve İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
1: Yeah. Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun usta isimlerinden Gülsen Tuncer, özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer etti. Tiyatrodan sinemaya, televizyondan seslendirmeye uzanan sanat yaşamında çok sayıda projede görev alan Gülsen Tuncer, oyunculuğunun yanı sıra toplumsal duyarlılığıyla da öne çıktı. Filistin konusunda da mesajlar veren usta sanatçı, 2024 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış kortejine Filistin bayrağı motifli kefiye ile katıldı. O dönem yaptığı açıklamada, "Ben her gün Filistin'i düşünüyorum" diyen Tuncer, sanatçıların toplumsal sorunlara karşı duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Gülsen Tuncer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tuncer'in cenazesi Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Şimdi Zonguldak'ta aynı köyde yaşayan iki kız kardeşi ekranlara getireceğiz. Safiye Kurtoğlu ve Şerife Uslu. Birbirlerine duydukları sevgi o kadar güçlü ki şunu söylüyorlar. Aslında bir asrı birbirimize duyduğumuz sevgiyle yaşadık. Bakalım bu uzun yaşamanın sırrını neye bağlıyorlar?
7: Sen onları devirsin ya.
8: Yıllara meydan okudular, yaşlandılar ancak hiç ayrılmadılar. Zonguldak'ta yaşayan iki kız kardeş birbirlerine duydukları sevgiyle bir asrı geride bıraktı.
7: Ya ben bir dakika durmazsın o.
8: Hacı Musa köyünde resmi kayıtlara göre 1925'te dünyaya gelen ancak aile kayıtlarına göre 107 yaşında olan Safiye Kurtoğlu ve 104 yaşındaki kız kardeşi Şerife Uslu bir asrı aşkın süredir aynı köyde yaşıyor. Birbirlerinden aldıkları güçle yaşamlarını sürdürüyorlar.
9: Çalışı mıydın? Çok çalışı mıydın bu?
7: Dağlarda da çalışıyor.
8: Epey zaman geçti. Geçen zaman onların bedenlerini yıprattı. Ancak birbirlerine duydukları güçlü bağları hep aynı kaldı. Farklı evlerde yaşamlarını sürdüren 4 çocuk ve 17 torun sahibi Kurtoğlu'yla, 7 çocuk ve 35 torun sahibi Uslu, uzun ve sağlıklı yaşamlarının sırrını gençlik yıllarındaki çalışma tempolarına borçlu olduklarını düşünüyor.
7: Durmak yoktu. Bağırık onu gibi. Armağan'da döverdiyor. Ah yavrum. Bu da çalıştı. Durmak mı ona? Uşaklar büyüteceği kadar. Durmak mı? Derken ölmüyoruz biz.
8: Şerife Uslu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği dönemi de net şekilde hatırladığını söylüyor.
7: Atatürk'ü öldü, ne kocamandık be. Ölmez mi? Biliyoruz biz onu.
8: Safiye Kurtoğlu'nun 63 yaşındaki oğlu da annesinin ve teyzesinin zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.
9: Bunlar o şekil, o şartlar altında sırtında beşik, üzerinde tohum, üzerinde hayvanların yiyecekleri tarlaya çiğ sürmek derlerdi yalnız başına.
0: Türk Böbrek Vakfı, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda anlamlı ve önemli bir etkinliğe imza attı ve bu etkinlik kapsamında çocuklara sağlıklı yaşamanın kuralları öğretildi.
1: Türk Böbrek Vakfı, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda çocuklar için renkli bir farkındalık etkinliği düzenledi. Çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları eğlenceli aktivitelerle anlatıldı.
10: Bütün mesele sağlıklı nesilleri yetiştirmek için, onlara erişim sağlamak için sağlıklı besleme ve böbrek, her şeyin dengesi, her şeyi dengede tutan böbrek. Onun için ne diyoruz? Sağlıklı beslen, böbrekleri sağlıklı kullan, onları koru, dengede ol ve bol hareket yap.
1: Müzik eşliğinde dans eden çocuklar, resim atölyesinde ise sağlıklı ve dengeli beslenmeyi konu alan çalışmalar hazırladı. Etkinliğin odağında çocukluk çağında kazanılan beslenme ve hareket alışkanlıklarının gelecekteki sağlık açısından önemi vardı.
11: Fazladan şeker tüketimini yapmamız gerekiyor, kesmemiz gerekiyor.
12: Şeker tüketimi çocuklarda hangi hastalıklara neden olabiliyor?
11: Aşırı şeker tüketimi en başta çocuklarda da demin söylediğim gibi insülin direnci ve obeziteye neden olabiliyor. Ve bunun sonucunda da tip 2 diyabet gelişimine neden olabiliyor.
1: Aşırı şeker tüketimi, şekerli içecekler ve paketli gıdaların sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekilirken, doğal besinlerin tercih edilmesi ve yeterli su tüketiminin önemi de vurgulandı. Etkinlikte çocuklar ve aileler, sağlık uzmanlarından beslenme ve böbrek sağlığına ilişkin bilgiler de aldı.
11: Özellikle satılan paketli meyve suları içerisinde bunun yerine meyvelerin kendilerinin tüketilmesi çok önemli. Tabii şekerli gıdaya, yani ekstradan şeker konulmuş gıdalara ulaşmayalım derken burada paketli gıdalar işin içine giriyor. Paketli gıdalar içerisinde hem fazladan şeker bulunuyor hem de koruyucu maddeler bulunuyor. O yüzden paketli gıdaları okumak, içeriğini okumak ve onlardan olabildiğince uzak durmak önemli.
1: Türk Böbrek Vakfı'nın çocuklara yönelik eğitim çalışmaları da etkinliğin öne çıkan detaylarındandı. Vakfın yıllardır farklı illerde sürdürdüğü eğitimlerle doğru beslenme, gıda güvenliği, hareketli yaşam ve ekran süresinin azaltılması gibi konularda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Etkinliğin mesajı ise oldukça net. Sağlıklı beslen, yeterli su iç, hareketli kal.
0: İstanbul Kağıthane'de hem çocukları hem de gençleri sporla buluşturacak olan bir yeni yatırımın temeli atıldı. Ki bu kapsamda Nurtepe Yüzme Havuzu, spor sahaları, fitness merkezi, otopark ve mesire alanlarıyla bu yeni yer bölgeye hizmet verecek.
8: Çocuklar ve gençler için tasarlandı. Kağıthane'ye yeni bir spor tesisi kazandırılıyor. Kağıthane Belediyesi yeni bir proje imza attı. Nurtepe Yüzme Havuzu'nun temeli törenle atıldı.
13: İşte buradaki mini bir futbol sahamız vardı. Onu genişleterek altına güzel bir yüzme havuzu yapalım istedik. Ve yüzme havuzu beraber kapalı havuzla birlikte de yine fitness merkezinin, spor merkezinin olduğu çok özel bir mimari tasarımında oluşacak şekilde de Nurtepe mahallemize kazandırıyoruz.
8: Kompleks bünyesinde kapalı yüzme havuzunun yanı sıra fitness merkezi, futbol ve basketbol sahaları, otoparkla mesire alanları da yer alacak. Tesiste çocuk ve gençlere yüzmenin yanı sıra karate, tekvando ve futbolun da aralarında bulunduğu 23 farklı branşta eğitim verilecek.
13: Yüzme bilmeyen çocuklarımız kalmasın, gençlerimize armağan olsun, spor yapsınlar.
8: Temeli atılan Nurtepe yüzme havuzunun tamamlanmasının ardından her yaştan ilçe sakininin kullanımına açılması bekleniyor.
0: Hayvanlarda katarakt ilerleyen yaşlarda daha sık görülmeye başlıyor. Peki bu kataraktın belirtileri nelerdir? Hangi durumlarda veteriner hekime başvurmak gerekiyor? İşte detaylar.
14: Aynı insanlarda olduğu gibi özellikle yaşla birlikte hayvanlarda da hem kedilerde hem köpeklerde katarakla karşılaşıyoruz.
15: Gözlerindeki bulanıklık görme kaybının habercisi olabilir. Katarakt kedi ve köpeklerde de görülüyor. Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle hayvanın görüşü giderek zayıflıyor.
14: İnsanlarda gözüne perde indi ya da işte buzlu bir camın arkasından bakıyormuş gibi bir görüntü ya da dumanlı bir görüntü olarak karşımıza çıkar. Hayvanlarda da aynı şekilde görüş tamamen gidebilir ya da belli miktarda azalabilir. Yani hayvanınız bir süre sonra evin içinde çarpmaya başlayabilir.
15: Gözde mavimsi veya gri bir görüntü kataraktın ilk işaretlerinden biri. Hayvanın eşyalara çarpması, merdivenlerde zorlanması ve karanlıkta hareket etmekten kaçınması da belirtiler arasında. Şeker hastalığı, yaşlanma, göz yaralanmaları ve göz içi iltihapları katarakta neden olabiliyor.
14: Tedavi insanlarda olduğu gibi FACO yöntemiyle operasyon. Kesin tedavisi bu şekilde. Ultrasonik titreşimlerle yapılan bir operasyon şekli.
15: Kataraktın etkili tedavisinde cerrahi yöntemler öne çıkıyor. FACO yönteminde matlaşan mercek parçalanarak gözden uzaklaştırılıyor ve uygun hastalarda yerine yapay mercek yerleştiriliyor. Uzmanlar mercek sertleşmeden ve ameliyat zorlaşmadan veteriner hekime başvurulmasını öneriyor.
14: 6 yaşın üzerindeki hayvanlarda biz rutin göz muayenesi yaptırmalarını öneriyoruz. Bunda her 6 ayda bir yaptırmalarını öneriyoruz.
0: Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı 28 haneli Kaşpınar köyündeki 51 yaşındaki Şükran Doydu Çimen, 2004 yerel seçimlerinden beri bölgede muhtarlık yapıyor ve 23 yıldır sürdürdüğü bu kesintisiz görevinde bölgeye sayısız hizmette bulundu ve bulunmaya da devam ediyor.
16: Dedem 40 yıl muhtarlık yapmış. Ben de onun yolundan gitmeye karar verdim.
8: Dedesinin 40 yıllık koltuğunu devraldı. 28 haneli köyün 2004'ten bu yana muhtarı oldu.
16: Nasılsın? Merhabalar, teşekkürler.
8: Burası Elazığ'ın Ağan ilçesine bağlı 28 haneli Kaşpınar Köyü. 51 yaşındaki Şükran Doydu Çimen, 2004 yerel seçimlerinden bu yana muhtarlık görevini kesintisiz olarak sürdürüyor.
16: Yalnız babamla abim istemediler hani muhtar olmamı. Hani sen yapamazsın, köylüyle uğraşamazsın, zordur dediler. Ama sonradan onlar da bana destek vermeye çalıştılar.
8: İlk başta yapamazsın dediler ancak o kararlıydı. Göreve geldi, hizmet için kolları sıvadı.
16: İşte kilitli parke yaptırdım 2016 yılında.
8: Çimen görev süresi boyunca köyün altyapı, su hattı, yol ve elektrik tesisatı gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.
16: İçme suyu asbest boruydu, plastik boruya çevirdik 900 metrelik yolu. Sulama kanalları yaptırdık. Elektrik 2021 yılında elektrik tesisatımızı yeniledik. Çok eski bir tesisattı.
0: Şah damarı darlığı hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Özellikle de beyne giden kan akışını etkileyerek ciddi sorunlara da yol açabiliyor. Buna bir de sigara kullanımı, kolesterol, özellikle de diyabet mesela ya da genetik faktörler, genetik yatkınlık gibi faktörler de şah damarlarını olumsuz etkiliyor.
17: Şah damar darlığı uyarı vermeden ilerliyor, bu tehlike felce zemin hazırlıyor. Uzmanlar risk faktörleri olanları uyarıyor. Beyni besleyen damarların sağlığı, beyin fonksiyonlarının düzenli şekilde devam etmesi açısından büyük önem taşıyor. Şah damarlarda meydana gelen daralmalar fark edilmediğinde ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Kalp damarlarını etkileyen şeker, tansiyon ve sigara gibi riskler şah damarları için de hayati.
18: Beyni besleyen 4 damar var. Bunlara karotis arter hastalığı diyoruz. Beyni besleyen damarlar. 2 tanesi ön tarafta, 2 tanesi arka tarafta. Ön taraftakilere karotis damarları, arka taraftakilere de vertebral damarlar diyoruz. Bu beynimiz bu 4 damar ile dengeli düzeni bir şekilde besleniyor. Aynı kalp damarlarında olduğu gibi sizin kalbinizdeki damarların daraltmasını ne sağlıyorsa, ne neden oluyorsa, yani şeker, tansiyon, kolesterol, sigara, stres, ne yazık ki şah damarlarında da bunları yapıyor.
17: Şah damarlardaki daralmanın önemli bir bölümü başlangıçta belirti vermeyebilir. Ancak sonuç felç bile olabilir.
18: Şah damarlardaki en büyük problem, eğer hastamız şah damarında bir darlık olduysa ve bunu fark etmediği zaman ne yazık ki istemeyen olaylar, yani felçlerle karşılaşıyoruz. Hastalarımız bir anda konuşma kaybı, elinde kolunda kuvvet kaybı, konuşamama, hareket edememe ile karşılaşıyoruz. Aktif, işini, her şeyini yapan bir insan, bir avukat, bir hakim, bir savcı düşünün veya bir doktor düşünün, bir öğretmen düşünün. Bir anda bu insanlar mesleğini yapamaz ve başkalarının desteğine ihtiyaç duyar hale geliyor.
17: Şah damarlarındaki darlığın değerlendirilmesinde Doppler ultrason yönteminden yararlanıyor.
18: Bu ultrason dediğimiz, yani damara dışarıdan bakılan bir yöntemle, Doppler dediğimiz bir Doppler'le bakıp damarda bir daralma var mı? Daralmanın derecesi ne durumda? Bu daralma eğer kliniğe bir yan etki yapıyor mu? Kliniğe bir etkisi var mı diye bakıyoruz. Bazen çünkü biliyoruz ki asemptomatik hastalarda %70 ve altındaysa ilaç tedavisi yeterli oluyor. Ama bazen de %50 darlık oluyor ve pıhtı atmaya devam ediyor. O zaman diyoruz ki hastalık yok, hasta var. Lütfen hastalarımızı iyi değerlendirelim.
17: Ailesinde kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerin risklerini doktorlarıyla değerlendirmesi şart.
18: Eğer ailenizde damar hastalığı varsa, yani siz kalp krizi, kalp ve damarla ilgili, bu bacak damarı tıkanması olabilir, bu kalp damarı tıkanması olabilir, o zaman mutlaka bir şah damarlarınıza baktırın. Çünkü şah damarınıza baktırmanız son derece kolay. Doppler çektiriyorsunuz.
0: Bilim dünyası Bolivya'nın Ant Dağları'ndaki tarihi keşfi konuşuyor. Aslında bölge halkı tarafından bir ev kedisi olarak biliniyordu. Fakat yapılan çalışmalar sonucunda

0: Oloji dünyasında çığır açan bir keşfe sahne oldu. Bilim insanları yepyeni bir vahşi kedi türü keşfetti. Leoparı andıran benekli kürkü olan bu türe Tiljayo adı verildi. Bilimsel adı Leopardus Tiljayo olarak kayıtlara geçen bu canlı, 1923'te tanımlanan Uruguay pampası kedisinden bu yana keşfedilen ilk yeni vahşi kedi türü olarak tarihe geçti. Bilim insanları şu ana kadar yalnızca bir erkek ve bir dişi Tiljayo tespit edebildi. Genom dizilimi tamamlanan bireylerden erkek olanı bir aile tarafından bulunarak Yungas'taki bir barınağa teslim edildi. Dişi birey ise bölge sakinlerinin saldırısından kurtarıldıktan sonra yeniden doğaya salındı. Dünyanın başka hiçbir yerinde kaydı bulunmayan tür, şimdilik nesli tükenmeye karşı hassas kategorisine alındı. Ancak uzmanlar bilinen sayının son derece az olması nedeniyle, Tiljayo'nun ilerleyen dönemde çok daha yüksek bir yok olma riskiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor.
1: 2027 yılında Türkiye uzay vatanda etkin olmak adına Ay'a iniş gerçekleştirecek ve bu gelişmeye giden yol Teknofest Gençliği tarafından 2022 yılından beri yarışma olarak düzenleniyor. Dikey inişli roket yarışmasında üniversite öğrencilerinden oluşan 14 takım finale kalmaya hak kazandı ve final etabı da tamamlandıktan sonra şampiyon Teknofest Şanlıurfa'da ilan edilecek.
2: Üç aşamadan geçtiler, finale kalmayı başardılar. Türkiye'nin uzay vatan hedefinin provası Ankara'da gerçekleşti. Yarışmacılar roketleriyle dikey iniş yaparak şampiyonluk için yarıştı. Teknofest dikey inişli roket yarışmasında finale 14 takım kaldı. Finalistlerin başarılı olması Türkiye'nin uzay vatandaki hedefleriyle doğru orantılı. 2026 Teknofest kapsamında 2022 yılından bu yana dikey inişli roket yarışması düzenleniyor. En fazla katılımın olduğu bu yılda üniversite öğrencileri kıyasıya bir rekabet içine girdi. 14 takım Ankara'daki final etabında mücadele etti.
3: 8
2: Dikey inişli roket takımında sıra Sakarya Üniversitesi'nde ondan geriye sayıldı ve roketin dikey ve şu an başarılı oldular ve dikey iniş gerçekleşmiş oldu. TÜBİTAK SAGE tarafından desteklenen dikey inişli roket yarışması 2027 yılındaki Ay'a iniş projesinin bir provası. Üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar Türkiye'nin uzay vatanda etkin olması adına ürün geliştiriyor. Final etabının son gününde 8 metreden atılan roketler hava itiş sistemiyle dikey olarak inmeye çalıştı. Final etabının Ankara'da tamamlanmasıyla birlikte şampiyon takım Teknofest Güneydoğu etabıyla Şanlıurfa'da ilan edilecek.

Moderatör Sabah'ta sırada gazeteler var. Bakalım hem Türkiye'den hem dünyadan hangi başlıklar gazetelerin ilk sayfalarında yerlerini almış. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve tabii ki farklı alanlarda yapılan soruşturmalar gazetelerde kendilerine yer buldu. Akşam gazetesiyle başlayacağız ilk olarak ki akşam gazetesinde özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması dikkati çekiyor. Hemen bakalım o haberin detaylarına. Sözümüzün eliyiz başlığıyla kendisine yer bulmuş Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması. Husi saldırısına karşı Mekke İttifakı olarak Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebiliriz sözleri büyük yankı uyandırdı Bakan Fidan'ın. Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Biz sözümüzün eriyiz ve yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları için özellikle teknik konularda yanıt verebiliriz dedi. Reuters bu sözleri Türkiye Üçlü Pakt'ın taahhütlerinin arkasında diye duyurdu. El Cezire yeni askeri blokonu ilk ciddi sınavı yorumunu yaptı. The Arab Weekly'de Pakistan'ın aynı tavırda olduğunun altını çizdi. Tabii havaalanını vururuz tehdidi de var bir yandan. Yemen'deki Husi güçleri Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini ve Mekke'yi hedef almıştı çünkü. Ve bu kez de havaalanlarını da vururuz tehdidi geldi. Tabii Türkiye'de zaten bu

saldırıları kınamıştı en başından beri. Bir yandan da tabii denizlerde Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücü özellikle gösteriliyor. Çünkü 3 denizde 100 gemiyle bir tatbikat var. Deniz Kurdu tatbikatı. 14 bin personelin katıldığı Deniz Kurdu 1 tatbikatı dün Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de eş zamanlı başladı. 25 Eylül'e kadar da devam edecek. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii Birleşmiş Milletler'de 16. kez adalet diyecek başlığını görüyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81. Genel Kurul'a katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesiyle ilgili. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentine uçtu. Erdoğan yarın başlayacak genel kurulda 16. kez dünya kamuoyuna seslenecek. 4. sırada konuşacak olan Erdoğan'ın ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve atılacak adımlar olacak. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la görüşmesi, Türk Evinde Düşünce Kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmesi ve 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde de konuşma yapması bekleniyor. Bunu da belirtmiş olalım ki tam da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde tabii Trump'tan da peş peşe açıklamalar gelmişti. ABD Hürmüz geriliminin devam ettiği bir dönemde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için İran heyetine vize verdi. Trump da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi bu konuyla ilgili. Ve elbette ki Türkiye açısından yine sevindirici bir haber. Milli hızlı trende seri üretim haberi hemen ABD Başkanı Trump'ın altındaki haber. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Şuraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli hızlı treninin seri üretiminin başladığını duyurdu. 2 yılda 13 set üretilecek dedi. Bakan Uraloğlu, 8 araçlık setlerin 577 yolcu kapasitesine sahip olacağını ve trenin saatte 250 kilometre hıza ulaşacağının da altını çizdi. Böylelikle şimdi hemen onun yanında bir operasyon var. Detaylarına bakalım. Polis misin diye makineye bağladılar. MIT operasyonuyla çökertilen dolandırıcılık çetesinin polis çıkabilirler diye çalışanları yalan makinesine bağladığı belirlendi. Çağrı merkezleri kurarak forex ve kripto yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Hümeyra Doğaner ifadesinde de şunu söyledi şüphelilerden Hümeyra Doğaner. İşe yeni başlayanların telefonlarına el konulurdu. Bizi zorla yalan makinesine bağlayıp polisle işbirliğiniz var mı, polis ajanı mısınız diye sorular sorarlardı. Kafama silah dayandığı da oldu diye ifadesinde yer vermiş bunu da. Belirtmiş olalım. Özellikle akşam gazetesindeki haberler, ilk sayfada öne çıkan, dikkat çeken haber başlıkları bu şekildeydi. Şimdi akşam gazetesini bir kenara alalım ve sabah gazetesiyle devam edelim. Bakalım sabah gazetesinin özellikle manşetinde ne var? 149 haftadır süren insanlık dersi haberini görüyoruz. Erzurum'da sağlık çalışanlarıyla ilgili bir haber. Erzurum'da sağlık çalışanlarının Gazze için başlattığı vicdan nöbeti 149 haftayı geride bıraktı. Kar kış demeden her cumartesi yürüyen Filistin dostları soykırımı unutturmamak için sessiz direnişlerini aralıksız sürdürüyor. Tam 40 sağlık çalışanı ki aralarında 11 doktor var, 18 tıp öğrencisi olmak üzere Erzurumlu vatandaşların katıldığı bir vicdan hareketi ve 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Dünyada Gazze eylemleri bitse de bir hafta bile ara vermeyen vicdan nöbetçileri unutturmayacağız açıklamasında bulunmuş ve Sabah gazetesinde doktorların ve öğrencilerin de kısa kısa açıklamalarına da yer verilmiş. Mesela Doktor Kübra Göğe Bakan, amacımız Filistin'de katliamları kanıksatmamak, insanlık vicdanını diri tutmaktır derken bir başka doktor Atilla Demir ise zulme karşı harekete geçmeliyiz. Hiçbir bahane yürüyüşümüzü engelleyemez diyor. Bir tıp öğrencisi Yusuf Çiftçi ise İsrail'e destek veren tüm markalara boykotu sürdürmeliyiz diyerek yine boykot çağrısında bir kez daha bu Filistin'e destek eylemiyle birlikte dile getirmişler. Şimdi Siyonist canilerden Aksa'ya alçak baskın ki dün biz de ekranlara taşımıştık. İki gündür özellikle de bu kapsamda provokasyonlar yapıyor işgalci Yahudiler. İsrail Güvenlik Bakanı Ben Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Polis korumasında gelen Gvir'a bir grup

Bu fanatik Yahudi de eşlik etti. Netanyahu, Mescid-i Aksa altındaki tünellerde yürüyüş yaptığını gösteren tahrik amaçlı bir video paylaştı ve ayin gibi yine eylemlerde de bulundular. Bunun da altını çizmekte fayda var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii ki küresel adalet çağrısı yapılacak başlığıyla Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacağına dair haber Sabah gazetesinde yine yer alıyor ki yine farklı bir haber olarak Kurtlar Vadisi'ne FETÖ soruşturması doğru karar. Kim kullanıyor bu ifadeyi? Dizideki Ömer Baba rolüyle tanınan Emin Olcay. Birilerinden bilgi almasalar bu kadar şeyi nereden bilebilirler diye şüphelendiğim oldu. FETÖ soruşturması açılmasını çok doğru buluyorum dedi. Olcay yapımcı Osman Sınav'ın bir anda diziyi bırakmasını da garip karşıladığını söylediğine tabii ki haftalardır. Bu da özellikle gündemdeki senaristler de yine ifadeye çağrılmıştı. Ve yine Milli Hızlı Trenli Seri Üretim Sabah gazetesinin de özellikle elbette ki yer verdiği bir haber ve bir başka soruşturma yine Kuriş Suç Örgütü mali kıskaca alındı. Soruşturmada 23 şirkete kayyum atandı. 30 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyon geldi. Haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 24'ü yakalandı. Kayyum atanan 23 şirketin örgütlü suçlardan elde edilen gelirleri akladığı da belirlendi. Ve hemen Sabah gazetesinin sağında Berlin'e Türk Başbakan adayı, onu da çok kısa aktaralım sizlere. Zira Almanya'daki eyalet seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Sol Parti'nin Berlin adayı Elif Eral oyların %25,5'ini alarak zaferini ilan etti. Türk kökenli Eralp'in başbakan olmasının önü açıldı. Eralp zafer konuşmasının son bölümünü de Türkçe yaptı. Detayını da sizlere aktarmış olalım. Sabah gazetesinde de özellikle öne çıkan başlıklar bu şekildeydi ve Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesiyle devam edelim ki Hürriyet gazetesinin manşetinde de az önce aslında vermiş olduğum Almanya'daki iki eyaletteki seçimlere ilişkin detaylar var. Berlin'de Elif tarihi yazdı, başlığı atılmış. Dün iki eyalette seçime gidildi. Berlin'de başbakan adayı Elif Eralp'i gösteren Sol Parti seçimden birinci çıktı ve 2,5 milyon seçmen katıldı Berlin'deki seçimlere. Sol Parti oyların %25,5'ini aldı ve birinci olsa da oy dağılımına göre tek başına iktidar olamadı. Kurulacak koalisyon hükümetine Eralp'in başbakan olması bekleniyor. Bir diğer seçim olan eyalet Mecklenburg-Vorpommern'de de aşırı sağcı Almanya için Destek Partisi de yine birinci çıktı. Onu da belirtmiş olalım. Sevgi ve Adalet galip. Zafer sonrası kürsüye gelen Eral, Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceklerini ifade etti. Şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi ve bu mesajı tüm dünyaya yayılıyor diye konuştu. Evet, Almanca konuştu ama az önce de söylediğimiz gibi son kısmında da yine konuşmasını Türkçe yaptı Elif Eral. Bunu da belirtmiş olalım. Dünyanın gözü bu zirvede başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı savaş ve krizlerin gölgesinde Birleşmiş Milletler zirvesinde buluşacak. New York'ta yarın başlayacak zirvenin ana teması güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. Heyeti ile ABD'ye giden Erdoğan, New York'ta Türkiye ve önünde kendisini bekleyenleri selamladı. Görüşmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, "İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz." ifadesine yer verdi. Ve hemen onun altında Moskova'ya en ağır saldırı haberini görüyoruz. Dünya liderleri New York yolundayken Ukrayna Moskova'ya seçimin son günü yılın en büyük hava saldırılarından birini düzenledi. Sabah sandık başına gitmeye hazırlanan Moskova sakinleri beklemedikleri bir güne uyandı. Ukrayna 1600 drone'un yanı sıra ilk defa Pelikan balistik füzesini kullandı. Moskova'nın benzin ve dizel yakıt ihtiyacının %40'ını karşılayan
Gazprom'un Kopatnya rafinerisinde de büyük bir hasar gördü ve ikisi de hayatını kaybetti. Hürriyet gazetesindeki öne çıkan başlıklar da bu şekildeydi. Şimdi sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet gazetesinde de yine manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'tan vereceği mesajlar, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul haberi elbette ki manşette olan bir haber. Ama farklı bir haber olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'yi görüyoruz hemen altında. Oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla açıklaması var. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara İl Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'ne terörsüz Türkiye mesajı gönderdi. Bahçeli, oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz ifadesine yer verdi. Onu da belirtelim. Yine Almanya'daki seçimler ve Alihan Kuruşluç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma Milliyet gazetesinde yer aldı. Yine farklı bir haber olarak tabii denizlerdeki balık bolluğuna dikkat çekilmiş ve mega kentte İstanbul'da 156 ton palamut tüketildi haberini görüyoruz. İstanbul'da Ağustos'ta en çok tercih edilen su ürünü palamut oldu. Bu dönemde palamut 156 ton 7 kilogramla satılan ürünlerin %17,85'ini oluşturdu. Elbette ki deniz sezonunun, balık sezonunun açılmasıyla birlikte daha doğrusu özellikle de tabii balık tezgahlarına da yansımıştı. Elbette ki fiyatlara da yansımıştı. Bunu da belirtmiş olalım. Ve Türkiye gazetesiyle devam edelim. Bakalım Türkiye gazetesinde hangi haberler var? Yine Kuriş örgütünden yeni detayları özellikle dikkat çekmiş Türkiye gazetesi. CHP'ye oy vermeyen kovuldu başlığını görüyoruz. Kuriş soruşturmasında ifadesine başvurulan tanıklar CHP'ye oy vermeyenin yurttan ve gruptan atıldığını söyledi. Açıklamaları var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında 29 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada dikkat çekici detaylara ulaşıldı. Alihan Kuriş suç örgütü yöneticilerinin büyüğümüzün talimatı diyerek CHP'ye oy vermesi yönünde telkinlerde bulunduğu, itiraz edenlerin de kovulduğu belirtildi. Yine özellikle diğer gazetelere nazaran daha farklı Alihan Kuriş suç örgütünün detayını özellikle öne çıkaran bir haber. Türkiye gazetesinde yine elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki 81. oturumundaki o konuşmasına, açıklamalarına, neler olacağına dair, hangi mesajları vereceğine dair ve New York'taki Türk evindeki ziyaretlerine dair programları da Türkiye gazetesinde yer alan bir başka haber ve Milli Hızlı Trende Seri Üretim'de yine Türkiye gazetesinde diğer gazeteler gibi yer vermiş. Ve son iki gazetemiz Yeni Şafak'la devam edelim şimdi de. Yeni Şafak'ta da yemekte milyarlık vurgun manşetini görüyoruz. Tarladan ucuza aldıkları sebze ve meyveyi fahiş fiyatla satanlara yönelik operasyonun yankıları sürerken şimdi de kamudaki yemek ihalelerinde yapılan vurgun konuşuluyor. Organize hareket ederek maliyetleri yüksek gösteren 8-10 şirket son 2 yılda çoğu da hastane yemekhaneleri için yapılan 15 ihalede resmen devleti 12.3 milyar lira zarara uğrattı. Özellikle var ve bu sistemin nasıl işlediğine yönelik detaylara Yeni Şafak gazetesi de diğer Ailem Güvende gibi, işte Sokağım Güvende gibi ya da Yaş Sebze Meyve operasyonları mesela ard arda gelmişti. Yine ona ek olarak Yeni Şafak gazetesi buna da özellikle yer vermiş ki birkaç dakika önce bültenin akışında ilk dakikalarında aktarmıştık bu fon soruşturmasına yönelik haber. Yeni Şafak'ta da yine yer alan bir başka haber ve yine Moskova'nın ateş altında olduğuna dair detaylar Yeni Şafak gazetesinde de yer alıyor. Diplomasi trafiği başlıyor başlığıyla da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu programı elbette ki kendisine heyetinde bakanlarla birlikte eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor ki Emine Erdoğan'ın da yine önemli programları olacak orada. Toplantılara katılacak ki gündeminde de özellikle iklim gibi, çocuk gibi konular var. Bunu da özellikle belirtelim. Yine Berlin'deki Türk adayın tarih yazdık arkadaşlar ifadesi de Yeni Şafak'ta özellikle yer alan haberler arasında yer alıyor. Ve son gazetemiz Yeni Akit gazetesi ile şimdi devam edelim. Yeni Akit gazetesi de yine Türkiye gazetesindeki gibi Kuriş suç örgütüne yönelik o CHP'ye oy vermeyenlerin açıklamaları, o
ifadeye yer verilmiş ki CHP'ye oy vermeyeni aforoz etmiş başlığını atmış Yeni Akit gazetesi. Her fırsatta muhafazakar partileri dini siyasete alet etmekle itham ettikleri halde amaca giden yolda her şeyi mübah gören, başta FETÖ olmak üzere karanlık oluşumlarla iş tutan CHP'nin

Süleymancı grubu ele geçiren Kuriş'te gerçekleştirdiği seçim işbirliği ifşa olduğu, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonu gerçekleştirilmişti ki 3 ayrı tanık ifadesinde Süleymancılar olarak bilinen yapının 2014 ve 2023 seçimlerinde CHP'ye oy istediğini, aykırı davrananların ise cemaatten dışlandığını ortaya koydu şeklinde bu konuda da özellikle tabii ki detaylar verilmiş ve ona ek olarak Özgür Özel bedava traktör sezonunu açtı haberi var. En altta CHP'de siyaset yaparken bize oy verenlere bedava traktör diyerek vaatte bulunan ancak daha sonra biz onu çarpıcı olsun diye söyledik diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çiftçiye yine bol keseden vaatler vermeye başladı. O vaatleri merak edenler de yine Akit gazetesinde elbette ki detaylara bakabilir. Ve moderatör sabahta gazetelerde bu şekildeydi. İlk saat dilimini tamamladık. Şimdi kısa bir araya gideceğiz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan

anezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gayipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safha olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha günaydın. Ekranlarını ve radyo frekanslarını yeni ayarlayanlar, yeni açanlar varsa moderatör Saban ikinci saat dilimindeyiz. Saatler 8'i gösteriyor. Yoğun haber akışı var tabii ki. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Farklı farklı operasyonlar, soruşturmalar devam ediyor. Hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ki özellikle yine önemli olan bir soruşturma Alihan Kuriş soruşturması ki bu kapsamda 4. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma ve gözaltına alınan daha doğrusu gözaltı kararı verilen sayı 29 oldu. 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu arada yine örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi. Bir yandan zaten bu örgütün yurt içi ve yurt dışı para hareketleri zaten inceleniyordu ama buna ek olarak bir de seçim süreçlerinde acaba faaliyet yürüttüler mi, yürütmediler mi, neler yaptılar? İşte bunlara ilişkin bulgular da inceleniyor.
1: Alihan Kuriş soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Suç gelirlerine yönelik faaliyetler incelendi. Yurt içi ve yurt dışındaki para trafiği mercek altına alındı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada örgütle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği belirlendi. Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarında da nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin delillere de ulaşıldı. Ayrıca örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardırımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı tespit edildi. Seçim süreçlerine yönelik bulgular da dosyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyette bulunduklarına ilişkin bulgularında dosyaya yansıdığı bildirildi. Bu konudaki incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi. Öte yandan 13 Ağustos 2026'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atanırken 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
0: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 204'e yükseldi ki MIT'in çalışmalarıyla bu ağ, bu yapı deşifre edilmişti. Özellikle de sahte yatırım siteleri üzerinden farklı ülkelerdeki kişileri 3 milyardan fazla dolar dolandırdıkları ortaya çıktı. Bir yandan bu yapının, suç ağının özellikle Türkiye'deki yerleri de İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla ortaya çıktı.
2: Lüks plazalarda yatırım şirketi görüntüsü altında faaliyet gösteriyorlardı. Şebeke üyeleri sahte yatırım ekranlarıyla mağdurları milyarlarca dolar dolandırdı. İsrail bağlantılı dolandırıcılık ağı çökertildi. Dev operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin isimleri, özgeçmişleri ve başarı hikayeleri tamamen sahteydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu koordinesindeki operasyon, MIT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Şebekenin uluslararası kamuoyunda Scam Empire yani dolandırıcılık imparatorluğu olarak anılan yapılanmayla bağlantılı olduğu belirtildi. Soruşturmadaki tespitlere göre İsrail bağlantılı yöneticiler faaliyetlerini sessizce Türkiye'ye kaydırmaya çalışıyordu. Ancak MIT'in aylar süren istihbarat çalışmaları sonucunda yapılanmanın şirketleri, yöneticileri, çalışma yöntemleri ve para trafiği tek tek deşifre edildi. MIT, son derece katı güvenlik önlemleri uygulayan şebekenin içine sızarak örgütün Türkiye yapılanmasını çözdü. İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla suç çarkına büyük darbe vuruldu. Şebekenin dışarıdan bakıldığında yasal faaliyet yürütüyor izlenimi veren çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketlerini paravan olarak kullandığı belirlendi. Soruşturmanın ilk aşamasında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. Yeni bulgulardaysa bağlantılı paravan şirket sayısının 29'a ulaştığı bilgisi yer aldı. İstanbul'un lüks plazalarındaki ofislerin gerçekte uluslararası dolandırıcılık merkezleri olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Ofislerde hedef ülkelerin dillerini bilen kişiler çalıştırılıyordu. İnternet üzerinden verilen ilanlarda çalışanlara conversion agent ve retention agent gibi ünvanlar veriliyordu. Ancak kendilerini yatırım uzmanı veya finans danışmanı olarak tanıtan bu kişiler için tamamen sahte kimlikler oluşturuluyordu. Her çalışana bir kod adı veriliyor, mağdurların güvenini kazanabilmesi için maske hayat hikayesi hazırlatılıyordu. Kimi kendisini Oxford mezunu bir finans uzmanı, kimi ise yıllarca uluslararası piyasalarda çalışmış deneyimli bir yatırım danışmanı olarak tanıtıyordu. İsimler sahteydi, özgeçmişler sahteydi, anlatılan başarı hikayeleri de baştan sona kurguydu. Şebeke bu kurgu karakterleri kullanarak mağdurların güvenini kazanıyor ve birikimlerini ele geçiriyordu. Suç ağının gizliliğini korumak için uyguladığı yöntemler de dikkat çekiciydi. İşe alınacak kişiler göreve başlamadan önce yalan makinesi testine sokuluyor, herhangi bir güvenlik veya istihbarat birimiyle bağlantılarının bulunmadığı araştırılıyordu. Testi geçemeyenler işe alınmıyordu. Bazı çalışanlara belirli aralıklarla yeniden yalan makinesi testi uygulandı. Böylece örgüte bağlılıklarının sürekli kontrol edildiği bildirildi. Çalışanların cep telefonlarını ofislere getirmeleri yasaktı. Ofislerde İbranice konuşulmasına izin verilmiyor, çalışan olmayan kişiler binalara alınmıyordu. Temizlik hizmetlerinin dahi örgütün kontrolündeki kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Bütün bu önlemlere rağmen şebeke MIT'in takibinden kurtulamadı. Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail vatandaşının bulunduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında bu kişilerin şirket bağlantıları ve banka hesapları da incelemeye alındı. Bazı İsrail'li şüphelilerin hesaplarında milyonlarca liralık giriş ve çıkış tespit edildi. İsrail bağlantılı yöneticilerin çağrı merkezleri, danışmanlık şirketleri ve finans ofislerindeki idari görevlerde bulunduğu değerlendiriliyor. Şebekenin hedef seçiminde de dikkat çekici bir ayrıntıya ulaşıldı. Soruşturma dosyasına göre yapılanmanın yöneticileri, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde talimat verdi. Şebekenin özellikle Avrupa, Asya ve Afrika'daki ülke vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşlarının yoğun biçimde hedef alındığı kaydedildi. Türkiye'yi yeni bir faaliyet merkezine dönüştürmeye çalışırken MIT ve emniyetin ortak operasyonuyla çökertildi. Gözaltı sayısı 204'e yükselirken şebekenin yurt dışındaki para trafiği ve bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek iddianamesinde Ağaç Anonim Şirketi üzerinden yürütülen rüşvet çarkı ortaya çıktı. Hak ediş isteyen müteahhitten Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşinin hesaplarına milyonlarca lira para transferi olduğu ortaya çıktı.
2: Eş, dost, akraba, İmamoğlu'nun rüşvet çarkı gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Rüşvet çarkından Dilek İmamoğlu'nun yeğeni de çıktı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede Ağaç ve Peyzaj AŞ ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde rüşvet çarkı 12 ayrı eylem altında incelendi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, eski Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren de dahil 29 şüphelinin yer aldığı iddia İddianame İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Örgüt içindeki sistem adlı yapıyı finanse etmek amacıyla kurgusal ihaleler düzenlendi ve tutuklanan Ali Sukas'ın şüphelilerin ifade vermesini engellemeye çalıştığı kaydedildi. Han İnşaat'ın sahibi müteahhit Orhan Yıldırım, alacaklarını tahsil edebilmek için kurumda karşılaştığı Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren'le temas kurduğunu, ödeme alabilmek adına rüşvete boyun eğmek zorunda kaldığını anlattı. Yıldırım, Murat Dağdeviren'e peyderpey 3 milyon lira, Derya Dağdeviren'e ise okul masrafları gerekçesiyle 16 ay boyunca 25-40 bin lira ve Silivri'deki çiftlik tadilatı için 150 bin lira ödedi. Hesap incelemelerinde Derya Dağdeviren'e 1 milyon 896 bin lira, Murat Dağdeviren'e ise 3 milyon 324 bin 500 lira para girişi saptandı. Ali Sukas'ın 2024 seçimleri öncesinde 40 milyon liralık iş karşılığında Yıldırım'dan %10 yani 4 milyon lira rüşvet istediği ve Ağaç AŞ'de ihale fiyatlarının önceden belirlendiği iddianamede yer aldı.

0: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları durmak bilmiyor. Bir yandan Lübnan hedef alınıyor, bir yandan da Batı Şeria'da hala saldırılar gerçekleştiriliyor. Bir de Gazze Şeridi var. Ateşkes ihlal edildi ki bu nedenle Filistin'deki şehit sayısı yükseldi.
1: Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Ateşkese rağmen saldırılar sürdü. Sivil kayıpların sayısı arttı. İsrail ordusu Gazze kentinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Şeyh Rıdvan mahallesindeki araç hedef alındı. Yangın çıktı. Yanan araca iş makineleriyle kum dökülerek müdahale edildi. Saldırıda şehitler ve yaralılar var. Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye mahallesine düzenlenen saldırıda da can kayıpları yaşandı. Daha önce İsrail saldırısında yaralanan bir kız çocuğu da şehit oldu. Ordu, Cibaliye mülteci kampına da aralıklarla ateş açtı. Bölgede insani kriz de derinleşiyor. Hastane hizmetleri durma noktasına geldi. Eğitimse 3 yılın ardından çadırlarda başladı. Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 541 bin öğrenci 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okula dönüşen çadırlarda ders görüyor. Batı Şeria'da da İsrail saldırıları vardı. İşgalci Yahudiler 4 kentte 14 saldırı düzenledi. Saldırılar Nablus, Ramallah ve Elbire, El Halil ve Beytüllahim vilayetlerinde gerçekleşti. Ramallah ve Elbire'de vatandaşlara biber gazıyla saldırıldı. İşgalciler Deir Divan'daki El Hayyan bölgesinde de Filistinlilere ait yaklaşık 300 koyunu çaldı. Eddakika köyüne su sağlayan ana su hattı kesildi. Bunun yaklaşık 700 kişinin susuz kalmasına yol açtığı ve ayrıca bir tarım amaçlı kullanılan yapıyı ateşe verdikleri aktarıldı. Lübnan'ın güneyinde de İsrail saldırıları vardı. Ordu Mansuri beldesinde bazı evleri yıktı.
0: İsrail işgali altındaki Kudüs'te ard arda provokasyonlar meydana geldi. Başbakan Netanyahu, bazı bakanlar ve binlerce fanatik Yahudi iki gün önce Eskişehir'de, yani Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde yer alan Ağlama Duvarı'na baskın düzenledi. Dün de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler ve ayin yaptılar. Baskın İsrail polisi korumasında gerçekleşti. Yaklaşık 100 fanatik Yahudi Aksa'nın avlularını doldurdu. Ayin yapıp dua ettiler. Söz konusu baskınlar Yahudilerin önemli dini günlerinden biri olan Yom Kippur öncesinde gerçekleşti. İki gün önce ise Netanyahu, bakanlar ve binlerce kişi ağlama duvarına baskın yapmıştı. İsrail güçleri de duvarın çevresinde oldukça yoğun güvenlik önlemleri almıştı. Hamas yazılı açıklamayla baskına tepki gösterdi. Bunun tehlikeli bir tırmanışa yol açabileceğini kaydetti. Hamas, baskının Mescid-i Aksa'ya yönelik açık bir saldırı olarak olduğunu belirtti. Amin. 27 Ekim'de İsrail'de yapılacak olan seçimlere çok az bir zaman kaldı. Başbakan Netanyahu da seçimden galip gelememe korkusu sardı. Öyle ki büyük çoğunluğu yurt dışında yaşayan ve kendisini desteklemeyen vatandaşların ülkeye girişini yasakladı.
2: İsrail'de seçim yaklaşıyor. Soykırımın ve Orta Doğu'daki saldırıların gölgesinde sandık başına gidilecek. Seçmenlerin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu tercih etmeme ihtimali başbakanı endişelendiriyor. ABD'de yapılan bir anket, ülkede yaşayan Yahudilerin çoğunun İsrail'i desteklediğini ortaya çıkardı. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'de antisemizmi körüklediğine inandığını gösterdi. Ankete katılan ABD'li Yahudilerin %86'sı İsrail'i destekledi. %61'i Netanyahu'yu desteklemedi. Ayrıca ankete katılanların %60'ı İsrail'de gelecek ay yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun yerine başka birinin oturmasını istediklerini kaydetti. 27 Ekim'deki seçimlere yönelik yeni bir iddia gündeme geldi. CNN'in haberine göre Netanyahu'nun partisi Likud'un yurt dışındaki seçmenlerin ülkeye girişini engelleyecek, buna göre yurt dışında yaşayan on binlerce İsrailli oy kullanmak üzere ülkelerine dönüş uçuşları için rezervasyon yaptırıyor. Ancak Likud partisi ise bunların en azından bir kısmının ülkeye girişini engellemeye çalışıyor. İsrailliler seçim günü için ülkelerine dönmelerine yardımcı olan bir halk girişimi olan Fly and Void Likud tarafından tepki çekti. Girişimi yasa dışı ve yabancı kaynaklı bir operasyon olmakla suçladı. Bunun seçimlerin güvenilirliğine ciddi bir zarar verebileceğini iddia etti. Girişim engellenmesini talep eden bir dilekçe sundu.
0: Saldırıların sürdüğü Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa'nın da tedirgin.

0: artıyor. Bu kapsamda İsviçre yeni güvenlik önlemleri aldı. ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya için ciddi yaptırım kararı aldı.
1: Rusya-Ukrayna arasında saldırılar dinmedi. Batı saldırıların yayılmasından endişeli. ABD ise Moskova'ya yönelik yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında çözüm arayışındayken Moskova'ya yönelik cehennem yaptırımları yasasını imzaladı. Tasarının dışında Beyaz Saray, Kiev'e 2.7 milyar dolarlık hava savunma desteğini de onayladı. ABD Başkanı Donald Trump, böylece Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlarla Rusya'dan yüklü miktarda enerji satın alan ülkelere ek tarifeler uygulanmasının önünü açmış oldu. İsviçre ise Rusya-Ukrayna savaşı ve artan hibrit tehditler karşısında yeni güvenlik stratejisini onayladı. İsviçre Federal Konseyi, güvenliğe kapsamlı yaklaşım başlığıyla yazılı açıklama yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşı, hibrit tehditler ve kritik bağımlılıklar, devlet, ekonomi ve toplum için zorluklar oluşturmaktadır denildi. Güvenlik politikası stratejisini onaylandığı duyuruldu. 10 hedefi ve 46 önlemi içeren bu stratejinin uygulanması yönelik çalışmaların hali hazırda başladığına vurgu yapıldı. Slovakya Başbakanı Robert Fico ise bazı batılı siyasetçilerin Rusya ile NATO arasında savaş istediğini savundu. Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın yol açabileceği büyük çaplı bir savaşa hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirtti.
2: NATO içerisindeki bazı savaş yanlıları ne pahasına olursa olsun bu savaşı Rusya ile NATO arasındaki bir çatışmaya döndürmek için her şeyi yapıyor.
1: Öte yandan bölgedeki saldırılar da dinmedi. Ukrayna başkent Moskova'yı hedef aldı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda sivil kayıplar kaydedildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Rusya saldırılarda Moskova petrol rafinesinin hasar aldığını da bildirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamayla gündem oldu. Sosyal medya hesabından yapay zeka isminin değiştirilmesini önerdi. Trump, sosyal medya hesabından son dönemde gündemde olan yapay zekaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Birçok kişi yapay zeka ifadesinin yapay zeka kavramına kıyasla yanlış ve oldukça yetersiz olduğunu düşünüyor dedi. Yapay zeka ifadesinin kullanımına karşı üstün zeka, aşırı zeka ve süper zeka kavramlarını önerdi. Trump, önerdiği bu kavramların hangisinin kullanılması gerektiği konusunda bir anket açtı. Yapay zeka çalışmaları için üst düzey yönetici atayacağını da duyurdu. Yapay zeka yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zeka ekibi oluşturduğunu söyledi. Ekibin başına bir yapay zeka çarı atayacağını açıkladı. Trump, bu inanılmaz sektörün büyümesini hiçbir şekilde engellemeyecek ya da sekteye uğratmayacağız dedi. Almanya'da siyasi dengeleri yakından ilgilendiren iki eyalet seçimi vardı ki ilk sonuçlara göre Berlin'de sol parti, Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı parti kazandı. Sandık çıkışı anketlerine göre Berlin'de sol parti %24,5 oy oranıyla ilk sırada. Başbakan Mersin, merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %20 oranında oy alarak ikinci sıraya yerleşti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ise %16 ile üçüncü. Sol partinin eyalet başbakan adayı Elif Erhalp zafer konuşması yaptı. Bugünden itibaren Berlin'i birlikte değiştireceğiz ve daha iyi bir yer haline getireceğiz dedi. Destekler için seçmenlere teşekkür etti. Mecklenburg-Vorpommern eyaleti ise aşırı sağcıların ikinci zaferine sahne oldu. Sandık çıkışı anketlerine göre Almanya için Alternatif Partisi %37 oranında oy aldı. Onu %35 ile merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti izliyor. Başbakan Mersin Partisi ise %5,5 oranındaki oyla seçim barajını kıl payı geçti. Seçimlerin sonuçlarının federal düzeyde de siyasi dengeleri etkilemesi bekleniyor. Aşırı sağ ve aşırı solun hızlı yükselişi merkez partileri tedirgin ediyor. Başbakan Merz, Birleşmiş Milletler programını da iptal etmişti. Seçim sonuçları üzerine kurmaylarıyla toplantı yapması bekleniyor.

0: Schönen Sonntag. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest Güneydoğu öncesinde GAP Havalimanı'na gitti ve oradaki hazırlıkları inceledi ve tabii ki açıklamalarda da bulundu ve 1 milyonun üzerinde bir ziyaretçinin beklendiği organizasyon için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirtti.
1: Burada nasıl muazzam bir çalışma yapıldığını anlatmakla olmaz, ancak yerinde görmek lazım.
2: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest bu kez Güneydoğu'da gökyüzünü ve Şanlıurfa'yı renklendirecek. Büyük heyecan 30 Eylül'de başlayacak. 4 Ekim'e kadar sürecek organizasyon için GAP Havalimanı'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
1: Tabii hazırlıklar artık son aşamada. Muazzam bir çalışma var. İlk günden beri, karar alındığı ilk günden beri bütün ekiplerimiz adeta seferber oldu.
2: Havalimanı çevresinde yaklaşık 136 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yapıldı. Su ihtiyacı için de yaklaşık 7,5 kilometreden hat çekildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, çalışmaların tüm kurumların işbirliğiyle yürütüldüğünü söyledi.
1: Yaklaşık 7,5 kilometre öteden Şuski'nin gayretleriyle buraya su getirildi. Burada çok ciddi bir şekilde şu anda hem suyla ilgili hem de atık suyla ilgili, kanalizasyonla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıldı. Çünkü çok insan gelecek inşallah. Bizim tahminimiz, bize verilen rakam 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin buraya gelmesi bekleniyor. Urfa'dan ve çeşitli yerlerden, Türkiye'nin her yerinden, dört bir yanından bu işe meraklı kesimler. Çünkü Teknofest biliyorsunuz gittikçe yükselen bir trend ve çok merak uyandıran bir organizasyon. Yaklaşık 136 bin metrekarelik bir asfalt, sıcak asfalt dökümü yaptılar ki 120 bin metrekaresini bunu Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Muazzam bir rakam.
2: Organizasyon için Şanlıurfa'ya 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımdan konaklamaya kadar tüm planlamalar da yeniden yapıldı.
1: Ortaklaşa aynı şekilde işte taşımalar yapılacak. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'yla, T3 Vakfı'yla ortaklaşa bir şekilde onların araçları, bizim araçlarımız. Çünkü yaklaşık 35-40 kilometre ötedeyiz. Uzaktan gelecekler olacak. Şehirde şu anda otellerde full, hiçbir tane boş yer dahi yok.
2: Şehir merkezi de Teknofest coşkusuna ortak olacak. Sokak konserlerinin yanı sıra GAP Havalimanı'nda da büyük iki konser düzenlenecek. Teknolojiden havacılığa, yenilikten girişimciliğe kadar pek çok alanda etkinliğe sahne olacak organizasyon için geri sayım başladı.
0: Mavi Vatan'da hareketlilik zirvede Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük, en kapsamlı gövde gösterilerinden biri olan Deniz Kurdu tatbikatı başladı. Akdeniz'den Karadeniz'e kadar Türk donanmasının gücü aynı sahada buluşacak ama en önemlisi de 24 Eylül'de tatbikatta gözler TCG Anadolu'da olacak ve seçkin gözlemci gününde denizlerdeki hareket kabiliyeti sergilenecek.
3: Mavi Vatan'da Türk bayrağı dalgalanıyor, denizlerde güç ve hazırlık mesajı veriliyor. Türk Deniz Kuvvetleri, Deniz Kurdu bir tatbikatıyla Marmara'dan Doğu Akdeniz'e kadar Mavi Vatan'da gücünü sahaya taşıdı. Türkiye'nin denizlerindeki en kapsamlı tatbikatlardan biri için düğmeye basıldı.

Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz. Dört bölgede eş zamanlı icra edilen tatbikata kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurları da destek veriyor. 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel sahada olacak. Yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirdiği yeni nesil sistemler de tatbikat kapsamında test ediliyor. Tatbikatla çevre denizlerdeki caydırıcılığın arttırılması ve müşterek operasyon kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Tatbikatın en çekici aşamalarından biri 24 Eylül'de gerçekleşecek. Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu üzerinde seçkin gözlemci günü düzenlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçeği aratmayan senaryolarla denizdeki harekat kabiliyetini ortaya koyacak.

0: Mavi Vatan'da Türk donanmasının gücü 25 Eylül'e kadar sahada olacak.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eurocontrol'ün 17 Eylül 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu belirtti. Küresel ölçekte ise günlük ortalama 829 kalkışla dünyada 5. sıraya yerleştiğini bildirdi.
2: Yine rekor, yine zirve. İstanbul Havalimanı dünyada ilk 5'e girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eurocontrol'ün 17 Eylül 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, İstanbul Havalimanımız 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanımızı günlük 1413 uçuşla Amsterdam, 1407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre %3 arttığını kaydeden Uraloğlu, Antalya Havalimanımız da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı dedi. İstanbul Havalimanı'nın küresel ölçekte de önemli bir konuma ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, İstanbul Havalimanımız 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla dünya genelinde 5. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız böylece dünyanın en yoğun ilk 5 havalimanı arasına adını yazdırdı açıklamasında bulundu. Ülke bazındaki hava trafik verilerine de değinen Uraloğlu, Türkiye günlük ortalama 4191 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Günlük ortalama uçuş trafiğimiz geçen yılın aynı dönemine göre %2 arttı ifadelerini kullandı.
1: Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği milli hızlı tren projesinde seri üretime geçildi. Aselsan İşbirliği ile 577 kapasiteli trenler için Sakarya'daki dev tesis gün sayıyor.
2: Milli hızlı tren için düğmeye basıldı. 2027 ve 2028 hedefleri belli oldu. 14 hızlı tren seti üretilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk milli hızlı tren setinin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, ikinci milli hızlı tren setinin üretimine başlandığını belirtti. Uraloğlu, 2027 yılında 7 set ve 2028 yılında da 7 set olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedeflediklerini ifade etti. Uraloğlu 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildiğini belirterek, trenlerin kritik bileşenlerinden tren kontrol ve yönetim sistemi ile CER sisteminin de Aselsan İşbirliği ile yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti. Seri üretimin Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste devam edeceğini belirten Uraloğlu, Sakarya'da TÜRASAŞ bünyesinde yapımı süren fabrikada çalışmaların %90 seviyesine ulaştığını açıkladı. Milli hızlı tren üretiminin belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, 18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında %90 seviyesine geldik. Fabrikamızı tamamladığımızda milli hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamızla ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız. Seri üretim çalışmalarımızı yeni fabrikamızda sürdüreceğiz. Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı.

0: ifadelerini kullandı.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve Muğla Göcek'te teknelerden temizlenen ücretsiz halk plajının vatandaşın

0: ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için notuyla paylaştı. Muğla'nın Göcek ilçesinde teknelerden temizlenen ücretsiz halk plajı hizmete sunuldu.
1: Yani vatandaş için böyle bir yer yapmışlar. Ne mutlu bizlere böyle bir yerlere gelmek için canı gönülden geliriz tabii.
0: Plajın hizmete açılmasıyla vatandaş plajda yüzmenin tadını doyasıya çıkardı.
2: Teknelerden dolayı pek fazla buralara denize giren olmadı.
0: Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca Göcek Halk Plajı ile birlikte 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısının 15'e yükseldiği ifade edildi.
3: Ev veya arsa alırken yüksek miktarda nakit taşıma dönemi artık sona eriyor. 1 Ekim itibariyle birlikte taşınmaz satışlarda güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak.
4: Ev, arsa ve diğer taşınmazlarda yeni dönem başlıyor. 1 Ekim'den itibaren güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak. Yüklü miktarda paranın elden taşınmasının önüne geçilecek. Peki para nereye yatacak? Satıcı parasını ne zaman alacak? İşte yeni sistemin tüm ayrıntıları. Tapu devrinden önce para satıcının eline geçmeyecek. Alıcının yatırdığı para işlem tamamlanıncaya kadar güvenli ödeme hesabında tutulacak. Tapu işlemi tamamlandıktan sonra satış bedeli satıcının hesabına aktarılacak. Satış gerçekleşmezse para iade edilecek. Sistem sadece evi değil, arsa ve diğer taşınmazları da kapsayacak. Şirketler ve diğer tüzel kişilerin satışlarında da uygulanacak. Alıcı ve satıcıya referans numarası verilecek. E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak. Ardından tapu işlemi gerçekleştirilecek. Nakit, havale veya elektronik fon transferiyle yapılan ödemelerde sistem kullanılacak. Emlakçı ödemeyi alıp aktarmayacak. Sistem bankalar ve tapu işlemleri üzerinden yürütülecek. Emlakçı ise taraflara bilgilendirme ve referans numarası işlemlerinde destek olacak. Kullanım bedeli de satış bedelinden düşülecek. Tapu devri ve ödeme aynı güvenli süreçte buluşacak. Uygulamayla alıcının parasını, satıcının da taşınmazı devrettikten sonra ödemesini kaybetme riskinin azaltılması hedefleniyor.
3: Ankara Kızılay'da bir anda gökten para yağmaya başladı. Caddede hareketlilik yaşandı özellikle de. Tabii vatandaşların şaşkın bakışları vardı ama ona rağmen parayı toplama yarışına girdiler. Çok geçmedense işin aslı ortaya çıktı.
4: Başkentin göbeğinde gökten para yağdı. Kızılay'da bir binanın üst katından caddeye paralar saçıldı. Paraları görenler önce şaşırdı, ardından sokak bir anda para kapma yarışına döndü. Görüntüler Ankara Kızılay'dan. Bir binanın üst katından yola saçılan paralar caddedekilerin dikkatini çekti. Kimi ne olduğunu anlamaya çalıştı, kimi ise hemen paraların peşine düştü. Gökten para yağdığını gören başkentlilerin şaşkınlığı uzun sürmedi. Kısa süren tereddütün ardından paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar. Gerçekse kısa süre sonra ortaya çıktı. Paraların bir klip çekimi için caddeye atıldığı anlaşıldı. Başkentin en işlek noktalarından Kızılay'da yaşanan o anlar kameralara böyle yansıdı.
3: Eskişehir'de bir kadın eşi tarafından zorla kamyonette tutulduğunu öne sürdü ve seyir halindeyken kamyonetten atladı. Polis elbette ki yaptıkları kontrollerde, aramalardaysa şüpheli kocanın hem ehliyetsiz hem de 1.10 promil alkollü olduğunu ortaya koydu ki farklı maddelerden de şüpheliye 390 bin lira ceza kesildi.
5: Kim kullanıyordu bu
6: dostu? Eskişehir'de polisi harekete geçiren ihbar bir kamyonette kadının zorla tutulduğu yönündeydi. Bunun üzerine ekipler kamyoneti takibe aldı. Araç seyir halindeyken içeride bulunan 32 yaşındaki kadın bir anda kendini kamyonetten yola attı. Ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü ise olay yerinin biraz ilerisinde durduruldu. Şüpheli polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Sürücü

0: ehliyetsiz olduğu ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi. Şüpheliye farklı maddelerden toplam 390 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: Yanlış yapmasın. Aydan topluyorum karım.
0: Olayın en dikkat çeken anı ise kadının ağır yaralı olduğu sırada yaşandı. Şüphelinin eşinin durumuna rağmen araçtan sigaralarını almaya çalışması dikkat çekti.
1: Araç ben kullanmadım. Kim kullanıyordu?
0: Kadının hastanede yaşam mücadelesi verirken şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: İstanbul Park'ın kralı geri döndü. Formula 1'deki ilk zaferini Türkiye'de kazanan Felipe Massa 20 yıl sonra yeniden aynı pistte direksiyon başına geçti. Efsane pilotun dönüşü 2027'de Türkiye'ye dönecek Formula 1 öncesi heyecanı arttırdı.
3: İstanbul'un kralı geri döndü. Yıllar sonra yeniden direksiyon başına geçti. Motor sesleri İstanbul Park'ta yeniden yükseldi. Formula 1'in efsane isimlerinden Felipe Massa, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla buluştu.
4: Burası İstanbul Park. Felipe Massa bundan tam 20 yıl önce Formula 1 zaferini işte bu pistte kazandı ve İstanbul'un kralı tekrardan direksiyon başına geçti.
3: Brezilyalı pilot spor otomobille yıllar önce zafere ulaştığı virajlardan bir kez daha geçti. Onu izlemeye gelen Formula 1 tutkunları heyecan dolu anlar yaşadı.
5: Çok seviyorum ben. Çocukluğumdan beri. Buraya çok defa geldim. İlk taşık oldu burada. Bugün de Felipe Massa'yı görmeye geldim. Daha önce Formula 1 yarışları olmuş gelmiştim buraya. Daha önce yine gelmiştim.
3: Massa 2006 yılında İstanbul Park'ta kariyerinin ilk Formula 1 zaferini kazandı. 2007 ve 2008'de de podyumun zirvesine çıkınca İstanbul'un kralı olarak anılmaya başlandı.
6: Çok büyük bir başarı. İstanbul'da Formula 1'in takvime yeniden dahil olması çok kıymetli ve sanıyorum ki biletler satılmaya başlandığı andan itibaren hemen tükenecek. Umuyorum ben de gelerek yarışları takip edeceğim ve bu güzel ve harika ülkede ben de yarışlara destek olacağım.
3: 2027 öncesi heyecanı da artırdı. İstanbul Park anlaşma kapsamında 2031 yılına kadar 5 sezon boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
7: Burada olmaktan mutluluk ve şeref duyuyorum. Çünkü çok onur edici ve aşırı derecede heyecan verici bir durum. Adrenalin bağımlısı olan bir insan değilim ama bu herkesi mutlu eder diye düşünüyorum.
3: İstanbul'un kralı yıllar sonra yeniden aynı virajlardan geçti. İstanbul Park'ta motorlar çalıştı, gözler 2027'deki büyük dönüşe çevrildi.
2: İstanbul'un önemli su kaynaklarından Terkos Gölü pembe çiçeklerle kaplandı. Kilometrelerce uzanan renkli örtünün oluşturduğu görsel şölen havadan da görüntülendi.
8: Gölün yüzeyi pembe çiçeklerle kaplandı. Bir doğa harikası, iki mühendislik harikasıyla aynı karede buluştu. Pembe çiçeklerle kaplanan Terkos Gölü'ne İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü eşlik etti. Görsel şölen gökyüzünden kaydedildi. Görüntüler Arnavutköy'de geçti kayıtlara. Terkos Gölü'nün yüzeyini kaplayan pembe çiçekler, kilometrelerce uzanan doğal bir örtü oluşturdu. Göl yüzeyinin geniş bir bölümüne yayılan çiçekler, bazı noktalarda suyu tamamen kapladı. Ortaya çıkan görsel şölen, drone kamerasıyla gökyüzünden kaydedildi. Terkos Gölü'nün doğal güzelliğine İstanbul'un iki önemli mühendislik yapısı da eşlik etti. Bir tarafta havalimanının kontrol kulesi, diğer tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Görüntülerin kaydedildiği sırada İstanbul Havalimanı'ndan havalanan bir uçak da aynı kareye girdi. Ortaya çıkan eşsiz manzara İstanbul'un doğal güzelliğiyle modern yapılarını aynı karede buluşturdu.
2: Türkiye'de yapay zeka ile sinema üretiminde yeni bir eşik aşıldı. 65 dakikalık infaz, ülkenin ilk uzun metraj yapay zeka filmi olarak tamamlandı. Film, dönemin terörle mücadele daire başkanı Gazi Turgut Aslan'ın hayatını ve mücadelesini merkeze alıyor. Yaklaşık 4,5 ay süren yapımda 14.763 gün.

0: Görüntü 2827 video üretildi. Bir başka önemli ayrıntı daha var. O da filmden elde edilecek olan gelirin tamamı Gazi ve Şehit Aileleri Derneklerine bağışlanacak.
1: Baba. Hadi kahvaltı hazır.
2: Yok mu bir hayaliniz?
3: Polis olmak istiyorum.
2: Zorlu bir iş olacak. Var mısınız, yok musunuz?
4: Devlet bizden görev bekliyor.
5: Bu kez kamera karşısında oyuncular yok, set yok. Klasik çekim düzeni yok ama anlatılan hikaye Türkiye'nin yakın tarihinden. İnfaz 65 dakikalık süresiyle Türkiye'nin ilk uzun metraj yapay zeka filmi olarak hazırlandı.
6: Bu işin şakası yok arkadaşlar.
5: Filmin merkezinde dönemin terörle mücadele daire başkanı Gazi Turgut Aslan var. Onun hayatı, terörle mücadelede geçen yılları ve Türkiye'nin hafızasında yer eden yakın dönem olayları yapay zeka ile oluşturulan gerçekçi görüntüler üzerinden anlatılıyor. Film yalnızca bir teknoloji denemesi olarak hazırlanmadı. İnfaz vatan uğruna mücadele eden tüm gazi ve şehitlere ithaf edildi.
7: Güvence yapıyla ilgili rapor hazırlayacağız.
5: Yapım süreci yaklaşık 4,5 ay sürdü. Ortaya tek bir sahne çıkmadan önce binlerce ayrı üretim yapıldı. Tam 14.763 görüntü ve 2827 video oluşturuldu. Bu görüntüler tek tek işlendi, sahnelere dönüştürüldü ve 65 dakikalık bir uzun metrajda bir araya getirildi. Amaç yapay zekanın imkanlarını kullanırken anlatıyı yapaylaştırmamak, dönemin atmosferini mümkün olduğunca gerçekçi biçimde aktarmaktı.
6: Başarırsak devleti bunlardan kurtaracağız. Kaybedersek devleti teslim eden olacağız.
5: Proje Victa Medya bünyesinde hayata geçirildi. Yapımcılığı Muzaffer Topaklı üstlendi. Proje koordinatörlüğünü Hakan Sünger yürüttü. Filmin yönetmeni ve senaristi Gürkan Tanyaş. Yapay zeka koordinatörlüğünde ise Miray Sena Öztürk var. İnfazın bir başka yönü de filmin vizyonundan sonra ortaya çıkacak gelirle ilgili. Yapımdan elde edilecek tüm gelir Gazi ve Şehit Aileleri Derneklerine bağışlanacak. Yani film anlattığı mücadeleyi yalnızca ekranda bırakmayacak. Geliri de o mücadelenin ailelerine dönecek.
8: Karı kovanına çomak soktum.
5: Türkiye'de sinemayla yapay zekanın buluştuğu bu yapım, bir teknoloji projesinden öte, yakın tarihe, terörle mücadeleye ve bu uğurda bedel ödeyenlere ayrılmış 65 dakikalık bir anlatı olarak hazırlandı.
2: Gitmem gerek.
0: Hayvanlarda katarakt ilerleyen yaşlarda daha sık görülüyor. Peki kataraktın belirtileri neler? Hangi durumlarda veteriner hekime başvurmak gerekir? İşte detaylar haberimizde.
9: Aynı insanlarda olduğu gibi özellikle yaşla birlikte hayvanlarda da hem kedilerde hem köpeklerde katarakla karşılaşıyoruz.
10: Gözlerindeki bulanıklık görme kaybının habercisi olabilir. Katarakt kedi ve köpeklerde de görülüyor. Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle hayvanın görüşü giderek zayıflıyor.
9: İnsanlarda gözüne perde indi ya da işte buzlu bir camın arkasından bakıyormuş gibi bir görüntü ya da dumanlı bir görüntü olarak karşımıza çıkar. Hayvanlarda da aynı şekilde görüş tamamen gidebilir ya da belli miktarda azalabilir. Yani hayvanınız bir süre sonra evin içinde çarpmaya başlayabilir.
10: Gözde mavimsi veya gri bir görüntü kataraktın ilk işaretlerinden biri. Hayvanın eşyalara çarpması, merdivenlerde zorlanması ve karanlıkta hareket etmekten kaçınması da belirtiler arasında. Şeker hastalığı, yaşlanma, göz yaralanmaları ve göz içi iltihapları katarakta neden olabiliyor.
9: Tedavi insanlarda olduğu gibi FACO yöntemiyle operasyon. Kesin tedavisi bu şekilde. Ultrasonik titreşimlerle yapılan bir operasyon şekli.
10: Kataraktın etkili tedavisinde cerrahi yöntemler öne çıkıyor. FACO yönteminde matlaşan mercek parçalanarak gözden uzaklaştırılıyor ve uygun hastalarda yerine yapay mercek yerleştiriliyor. Uzmanlar mercek sertleşmeden ve ameliyat zorlaşmadan veteriner hekime başvurulmasını öneriyor.
9: 6 yaşın üzerindeki hayvanlarda biz rutin göz muayenesi yaptırmalarını öneriyoruz. Bunda her 6 ayda bir yaptırmalarını öneriyoruz.
0: Zonguldak'ta aynı köyde yaşayan iki kız kardeşin hikayesini şimdi ekranlara getireceğiz. Safiye Kurtoğlu ve Şerife Uslu. Biri 107, diğeri de 104 yaşında. Yani bir asrı geride bıraktılar. Peki bunun sırrı ne? İşte detayları haberimizde.
11: Şimdi onları devirse ya.
5: Yıllara meydan okudular, yaşlandılar ancak hiç ayrılmadılar. Zonguldak'ta yaşayan iki kız kardeş birbirlerine duydukları sevgiyle bir asrı geride bıraktı.
11: Ben bir dakika durmaz no.
5: Hacı Musa köyünde resmi kayıtlara göre 1925'te dünyaya gelen ancak aile kayıtlarına göre 107 yaşında olan Safiye Kurtoğlu ve 104 yaşındaki kız kardeşi Şerife Uslu bir asrı aşkın süredir aynı köyde yaşıyor. Birbirlerinden aldıkları güçle yaşamlarını sürdürüyorlar.
3: Çalışı mıydın? Çok çalışı mıydın bu?
11: Dağlarda da çalışıyor.
5: Epey zaman geçti. Geçen zaman onların bedenlerini yıprattı. Ancak birbirlerine duydukları güçlü bağları hep aynı kaldı. Farklı evlerde yaşamlarını sürdüren 4 çocuk ve 17 torun sahibi Kurtoğlu'yla, 7 çocuk ve 35 torun sahibi Uslu, uzun ve sağlıklı yaşamlarının sırrını gençlik yıllarındaki çalışma tempolarına borçlu olduklarını düşünüyor.
11: Durmak yoktu. Bağırık onun gibi. Harmanda döverdi o kah yavrum. Bu da çalıştı. Durmak mı ana? Uşaklar büyüteceği kadar. Durmak mı? Derken mi ölmüyoruz biz?
5: Şerife Uslu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği dönemi de net şekilde hatırladığını söylüyor.
11: Atatürk'ü öldü, ne kocamandık be. Ömer mi? Biliyoruz biz onu.
5: Safiye Kurtoğlu'nun 63 yaşındaki oğlu da annesinin ve teyzesinin zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.
3: Bunlar o şekil, o şartlar altında sırtında beşik, üzerinde tohum, üzerinde hayvanların yiyecekleri, tarlaya çiğ sürmektelerdi yalnız başına.
0: Ve bu haberle moderatör sabahı nokta alıyoruz. Saat başında Elif Akkaya Kutar analiz sentezle sizlerle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
2: Ve doğayı iyi gözleme
1: son derece iyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
2: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
1: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
2: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
1: Evet. Bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir. Temeli olmayan, üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
2: Ya çadırdan başlayan macera köşkle sarayla son buluyor.
1: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
2: Evet.
1: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
3: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
0: Vakıfbank Sanat sunar.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji

yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Hakkı Yakuter, analiz sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla yaklaşık 2 saat boyunca analiz sentezde değerlendireceğiz. Ankara gündemi diyeceğiz, sıcak noktalardan bağlantılarımız olacak ama öncesinde hafta sonundan bugüne yansıyan ve yeni günün ilk gelişmelerine, haftanın ilk iş gününde başlayan yeni gelişmelere bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek. 16. hitabı olacak bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Aslında bugünkü program 100 yıllık dostluk Türkiye Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde ilk hitabını gerçekleştirmiş olacak. Yarınsa 81. Genel Kurul'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını paylaşacak. Çok detaylı bir şekilde hem analiz sentez sırasında konuşacağız hem de Ankara gündemini alırken Hande İpekgil bize detayları aktaracak diyelim, devam edelim. Pusula Holding soruşturması, 4 milyar lira yurt dışına çıkarılmış fon soruşturmasında yeni bir gelişme daha var. Pusula Holding'in iki yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon lira transfer edildiği belirlendi. Fon soruşturmasında başka gelişmelerde yaşandığı SPK tasfiye sürecini 6 aya çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kararı alınan bazı fonlara ilişkin tasfiye usul ve esaslarında süre değişikliğine gitti. Bu da dün paylaşılan yeni gelişmeler arasında 3 ay olarak belirlenmişti, hatırlayacaksınız. 6 aya çıkarıldı. Fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce belirlenen süre. Trump'tan İran açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran konusunda karar vermeye hazırım ifadesini kullandığı karar aşamasında olduğunu söyledi. Yine tehditleri vardı. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşebileceğini de ifade etti bu tehditlerinin arasında. Kuriş soruşturmasında 4. dalga operasyon, yurt dışı transferler mercek altında.

0: olacak Alihan Kuriç soruşturmasında. Dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atamasına karar verildi. Soruşturmada yurt içi ve yurt dışındaki para trafiğinin yanı sıra seçim süreçlerine yönelik faaliyetlere ilişkin bulgular da inceleniyor olacak diyelim. Geride bıraktığımız hafta ekonomide hareketli günler yaşandı. Ekonomi gündemine de şöyle hızlıca bakalım neler yaşanmıştı geride bıraktığımız hafta. Borsada sert satış dalgası görüldü ve devre kesici çalıştı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından sert satış dalgası yaşandı. Gerileme oldu. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günde %5,54 değer kaybederek 13.122 puana kadar geriledi. SPK'dan 7 kurum fonlarına tasfiye kararı geride bıraktığımız haftanın işte o borsanın da gerilemesine neden olan gelişmelerinden biri. Sermaye Piyasası Kurulu fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirlerini duyurdu. Buna göre Terafusula, Hedef, Atlas, A1 Kapital, Pardus ve Bulls portföyün kurucu olduğu 130 fonun tasfiye edilmesine karar verildi. Fonların ödeme ve tasfiye süreci belirlendi. Az önce başlıklarımızda da aktardık. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usulü esaslarını belirledi. Tera portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarındaysa Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütüyor olacak. Yatırımcıların mutabakata yapılan hesaplarına fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarların payları oranında aktarılacak süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı diye de az önce aktarmıştık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dezenflasyon arzuladığımız hızda değil ifadesini kullandı. Dezenflasyon sürecinin başarılı olduğunu ancak elbette yaşanan gelişmelerle arzuladıkları hızda olmadığını dile getirdi. Bu durumun birçok iç ve dış faktörden kaynaklandığının altını çizdi. Bu sene savaş olmasaydı enflasyon en az 7 puan aşağıda olurdu ifadesini kullandı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Fed 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırdı. Geride bıraktığımız hafta majör merkez bankalarının da faiz kararları vardı. Fed faiz oranlarını çeyrek puan arttırdı, 25 bas puan arttırdı. %3,75, %4 seviyesine çıktı. Yılın ilerleyen dönemlerinde ek bir faiz artımı daha öngörüsü söz konusu. Bir 25 bas puanlık faiz artırımı daha bekleniyor. Faiz kararı oy birliğiyle alındı çünkü. Fed faiz kararı ile birlikte ekonomik projeksiyonları da güncelledi. 2026 büyüme ve enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizeler var. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllıklarında getiri 19 yılın zirvesine çıkmış oldu. Aslında Kevin Warsh'un açıklamasında da bu ifade vardı. Ekonomi ben geldiğimden bu yana iyi bir noktaya geldi ama enflasyon sebebiyle faiz artırımının gerektiğini söyledi. ABD'nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken bu yükselişi öngören stratejist tahvillerindeki satışların henüz sona ermediği görüşünde diyelim. Evet. Hemen şimdi biraz önce aktarmıştık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde dün gitti. Türkiye ve önünde de Türk vatandaşlar tarafından karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi o sıcak karşılama görüntülerini izliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde gurbetçiler sevgi gösterileriyle karşıladı.
2: Cumhurbaşkanı Allah sizi bitirmesin. Allah razı olsun. Arkanızdayız.
1: Erdoğan Birleşmiş Milletler'de 16. kez dünya 5'ten büyüktür diyecek, adaletin sesi olacak gönüllere seslenecek.
3: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler genel kurulunu geçireceğiz.
4: Programımız bayağı yoğun efendim.
3: Bayağı yoğun.
1: Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. Erdoğan'ın gelişini Türk vatandaşları heyecanla bekledi. Türk evinin önünde sıcak sohbetler oldu.
2: Cumhurbaşkanım Allah sizi bitirmesin. Allah razı olsun.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendisini sevgiyle karşılayan kalabalıkla sohbet etti.
5: Hayır dede seni çok seviyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta önemli temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın 23 Eylül tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programında yoğun bir temas trafiği var. New York'ta programın en önemli başlıklarından biri 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kurula hitap edecek.
4: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
1: Bu yılki görüşmeler güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programı yalnızca BM Genel Kurulu ile sınırlı değil. Ziyaret boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de bekleniyor. Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump da New York'ta bir araya gelecek.
0: Evet, şimdi Ankara'ya döneceğiz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin, iyi haftalar.
5: Günaydın Elif Hakkaya Kuter, herkese kolay gelsin, iyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye ve önünde Türk vatandaşlar tarafından onu sıcak karşılamasını izleyerek başladık. Şimdi tabii ki temaslar sürecek. Yarın 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünde olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii öncesinde 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliği de bugün gerçekleşecek. Aslında biz tam programı sizden dinleyelim. Buyurun Hande İpekgil.
5: Evet Elif Hakkayüktür, az önce görüntülerde izledik. Siz de söylediniz. New York'ta bulunan Türk evine gelişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir coşkuyla, büyük bir sevgi gösterisiyle ve aslında büyük bir kalabalıkla karşılandı her zaman olduğu gibi. Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gitti biliyorsunuz. Daha sonra New York'ta ikamet edeceği, yine az önce söylemiş olduğumuz gibi ikili görüşmelerinde yapılacağı Türk evine geçiş yaptı ve orada da yine şu an ekranlarda gördüğünüz gibi büyük bir kalabalıkla, büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Türk vatandaşlarla birlikte burada hatıra fotoğraf da çektirdi. Onlarla da yine görüştü. Kendisini sevgiyle karşılayan kalabalıkla da yine şu anda görüntülerde görüyoruz. Sohbet gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 23 Eylül tarihine kadar tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve New York'ta da temaslarda bulunacak. Senin de söylemiş olduğun gibi hem bugün programı var hem de 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek önemli bir hitabı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özellikle genel kurul görüşmelerinin ilk gününde genel kurula hitap edecek Erdoğan. Bu yılki görüşmeler güveni yeniden inşa etmek, aynı zamanda dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek. Bunun da aktarmış olalım. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programı yalnızca BM Genel Kurulu'yla da sınırlı kalmayacak. Ziyaret boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de yine yürüteceğini söyleyebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hem Donald Trump'la görüşecek hem de New York'ta kendisiyle bir araya gelecek ve ikili görüşmeleri de olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii aslında bu görüşmelere geçmeden önce birazcık daha eskilere gidecek olursak Elif Hakkı, biliyorsunuz 2005 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel sorunlara özellikle değinerek aynı zamanda tabii bölgesel konulara da göz attığımız zaman yine Türkiye'nin arabuluculuğu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyada önemli bir diplomasi trafiği yürütüyor ve bu kapsamda da yine daha adil bir dünya vurgusu her zaman 2005 yılından beri Erdoğan'ın gündeminde olduğunu söyleyebiliriz. İşte 22 Eylül Salı günü, yani yarın Birleşmiş Milletler'de yapacağı hitabında da yine önemli vurgular, dikkat çekici başlıkları yine ele alacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamda yine küresel vicdanın sesi olacak kendisi. Erdoğan ilk kez başbakanlığı döneminde, aslında 2005 yılında az önce söylemiştik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 60. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine bir hitabı olmuştu ve teşkilatın daha demokratik olması gerektiğini kendisi savunmuştu. Şeffaf olması gerektiğini yine söylemişti. Aynı zamanda tüm üyelerin iradesini yansıtan bir yapıya yine kavuşması gerektiğini özellikle belirtmişti. 2005 yılında ilk katıldığı BM hitabında. Tabi Erdoğan bu hitabında özellikle şunları söylemişti. Her şeyden önce kendini yenileyen, aynı zamanda daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesinin temsil kabiliyetinde bulunabildiği, uluslararası ihtilafların

0: çözüm zemini olan, yine dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı tüm üyeleri tarafından yüceltilen, daha aktif ve yine daha dirayetli bir BM teşkilatı insanlığın ortak yararınadır ifadelerinde özellikle bulunmuştu ilk yapmış olduğu konuşmada. Tabii terörle mücadele konusuna da o zaman değinmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünyanın herhangi bir köşesinde yaşanan terör eylemi aslında hepimizi hedef alıyor demişti ve sınır tanımayan bu terörü yine lanetliyor. Aynı zamanda terörün acı tecrübesini bizzat yaşamış bir ülkenin başbakanı olarak da tüm insanlığa yönelik bu tehditle mücadelede dayanışma mesajı özellikle dikkat çekmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii o günden bu yana gerçekleştirdiği pek çok diplomasi trafiği oldu. Türkiye'nin dış politikasındaki evrimi zaten tüm dünyanın şahitliğinde ilerliyor. Küresel meselelere yine bakışını yansıtan tarihi bir tabii arşiv niteliği de oluşturdu aslında diyebiliriz. Erdoğan 2009 yılında da yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmişti. Az önce ilk 2005 yılında başbakan olduğu dönemdeki sözlerini hatırlatmıştık. Biraz daha ileriye gidecek olursak 2009 yılına yine baktığımız zaman da özellikle reforme edilmesi gerektiğine yine buradaki hitabında dikkat çekmişti Cumhurbaşkanı. Yine adil ve katılımcı bir küresel düzenin kurulması vurgusunu yapmıştı kendisi ve temsil kabiliyeti yine güçlendirilmiş, demokratik, şeffaf, adil ve etkin bir BM kurulu önceliğini yine sözlerine yansıtmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii 2011'de de yine konuşması olmuştu ve hem küresel hem dünya gündemindeki önemli meseleleri ele almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın kitabında da yine dikkat çeken önemli açıklamaların olmasını bekliyoruz diyelim Elif Akkayaktar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekil. Tabii bir ufacık ek de ben yapayım. Aynı zamanda ekonomi yöneticileriyle de üst düzey yöneticilerle de bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Fortune 100 şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Önemli temasları olacak diyelim ve hemen sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürley'in paylaşımı var. Bugün paylaşımının detaylarında neler var? Hande İpekgil, buyurun.
0: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek hemen geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Özellikle sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında detayları paylaştı. Suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü bir soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü, sürdürüldüğünü özellikle vurguladı Adalet Bakanı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'nin payına ilişkin yürütülen soruşturmadan bahsediyoruz tabii. Bu kapsamda bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Soruşturmanın mali boyutuna da özellikle değindi. Pusula Finans Holding'in Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, yine baktığımız zaman Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi ve diğer tabii baktığımız zaman Bursa Yatırım Menkul Değerler, yine aynı firmanın Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetimi ve Gayrimenkul ile birlikte bağlantılı yöneticilerin ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu aktardı Adalet Bakanı ve bu kapsamda yine soruşturmada söz konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla da Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankalar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASA'da müzakerelerin yazıldığını aktardı Adalet Bakanı. Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yine imza yetkilileriyle birlikte bunların eşleri, birinci derece kan hısımlarının mal varlığının yine azaldığı

0: altıcı nitelikteki işlemlerinin de Cumhuriyet Başsavcılığı bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususunun da ilgili tüm kurumlara iletildiğini özellikle aktardı Adalet Bakanı. Soruşturmaların bu kapsamda tüm yönleriyle ve yine titizlikle devam ettiğini bildirdi. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabını yargı önünde verecektir ifadelerinde bulundu Elif Hakkı-Aktar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Belki oradaki son gelişmeleri de aktararak devam etsek iyi olur hemen bu başlığın ardından. Fon soruşturmasında hesaplar mercek altında. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir süre değişikliğiyle ilgili karar geldi dün akşam saatlerinde. Oradaki yeni gelişmeleri de isterseniz hızlıca aktaralım. Buyurun.
0: Evet, SPK tasfiye edilen fonların tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı Elif Hakkı-Aktar. Tabii önemli bir gelişme. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki 131 yatırım fonu için daha önce 3 ay olarak belirlenen bu süreyi 6 aya çıkardığını duyurdu. Azami tasfiye süresi tabii fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları özellikle dikkate alınarak 6 aya uzatıldı. Bunu da belirtelim. Kurulun 20 Eylül tarihi kararıyla 17 Eylül'de yayımlanmıştı biliyorsunuz bültende. Bu bültende de fon tasfiye usul ve esaslarının 8. maddesinde değişiklik yapıldığını söyleyebiliriz. Buna göre de fonların mal varlıklarının tasfiyesi için görülen azami sürede 3 aydan 6 aya çıkarıldı. SPK bu değişikliğin gerekçesini de tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri olarak açıkladı. Yine aktaralım. Tabii 131 yatırım fonu bulunuyor. SPK'nın 17 Eylül tarihli bülteninde bu kararın açıklandığını az önce duyurmuştuk. Listede A1 kapital portföyün olduğunu söyleyebiliriz. Yine Atlas portföy var. Ve tabii bunların yanı sıra da fonlar, bazı fonlar da yine yer alıyor. Tasfiye işlemlerine özellikle baktığımız zaman da yine Tera portföy yönetimi tarafından kurulan fonlar için de yine Türkiye İş Bankası, diğer portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan fonlarda yine Ziraat Bankası tarafından görevlendirildiğini yine söyleyebiliriz. Görevlendirilen bu bankalarda yine fon kurucularına ait mevzuat kapsamında verilen ve yine aynı zamanda tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için de gerekli görevleri yerine getirme yetkisine sahip olacağını da buradan aktarmış olalım Elif Hakkı-Aktar.
1: Teşekkür ediyoruz. Çok kısacık bir süremiz kaldı. Alihan Kuriş soruşturmasında da 4. dalga operasyon gerçekleştirdi. Hızlıca oradan da bir detay alalım. Buyurun.
0: Evet, Alihan Kuriş dosyasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Dün yine duyurulmuştu. Suç gelirlerine yönelik özellikle faaliyetlerin incelendiğini söyleyebiliriz. Yurt içi ve yurt dışındaki para hareketliliği özellikle mercek altına alınmıştı ve bu kapsamda da 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. 23 şirkete de kayyum atandı dün Elif Hakkı-Aktar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor bu soruşturma. Örgütle bağlantılı bazı kişilerin ve şirketlerin kayıt dışı finans transferlerini kolaylaştırdığı ve suçtan elde ettiği değerlendirilen gelirlerinde yine aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmişti. İşte bu faaliyetlerin tespit edilmesinin ardından da 4. dalga operasyon başladı. 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve dün itibarıyla 23 şirkete de yine kayyum atandı Elif Hakkı-Aktar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ankara 24 editörü Hande İpekgil. Kolay gelsin diyelim. Güzel bir hafta olmasını diliyorum ve de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda

0: istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
8: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Bu bölümde konuklarımızla birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Evet, gündemdeki en önemli başlıklardan biri de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da New York'ta yarın da kürsüde olacak. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslenecek dünyaya. İlk olarak hatırlayacaksınız, 2005 yılında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleşecek bu yılki konuşması. 18.30'da olması bekleniyor yarın, yani 22 Eylül Salı günü. 2005'teki konuşmasına dönecek olursak, ilk Birleşmiş Milletler hitabıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demişti ki her şeyden önce kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası itilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı, tüm üyeleri tarafından yönetilen daha aktif ve daha dirayetli bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı insanlığın ortak yararınadır ifadesini kullanmıştı ilk hitabında. 2007 yılında 62. Genel Kurul'daki ikinci hitabındaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadele konusunda dikkat çeken bir hitabı vardı. Dünyanın herhangi bir köşesinde yaşanan terör eylemi hepimize hedef alan bir insanlık suçudur mesajını vermişti. 2009 yılındaysa yine Birleşmiş Milletler'in yapısına ve yapısının reforme edilmesi gerektiğine ilişkin bir mesaj paylaşmış. Temsil kabiliyeti güçlendirilmiş, demokratik, şeffaf, adil ve etkin bir Birleşmiş Milletler'in küresel barış ve istikrara daha fazla katkı yapacağına inanıyoruz ifadesini kullanmıştı. 2011'deki konuşmasında Birleşmiş Milletler 66. Genel Kurulu'ndaysa bölgesel konulara değinmişti. Suriye, Libya, Somali, Filistin, Azerbaycan topraklarının yıllardır süren haksız işgalinin sona ermesi gerektiğini vurgulayan bir mesaj paylaşmıştı. Karabağ sorununun bu şekilde çözümsüz kalması asla kabul edilemez. Uluslararası sorunlara kangren haline gelmeden çözümler bulunması hepimizin siyasi ve ahlaki sorumluluğu.

0: ağırlığını koymanıdır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya 5'ten büyüktür demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılında damgasını vuran konuşmasında. Evet, 2016 yılında 71. Genel Kurul'daysa 15 Temmuz darbe girişiminin yaklaşık 2 ay sonrası gerçekleşmişti. FETÖ'ye karşı önlem çağrısı yapmıştı. Unutulmasın ki Türkiye'deki darbe girişimi aynı zamanda dünya demokrasisine de yapıldığı ifadesini kullanmıştı Cumhurbaşkanı. 2017 yılına gelindiğinde ise Suriye ve terörle mücadele mesajları öne çıkmıştı. Ülkemizin meşru demokratik rejimini kanlı bir darbeyle değiştirmeye teşebbüs eden FETÖ terör örgütüyle mücadelemizde devam ediyor ifadesini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca. 2018 yılında Filistin meselesini gündeme getirmişti. Birleşmiş Milletler'in insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığının da bir gerçek olduğunun altını çizmişti. Evet, şimdi 2019 yılına geldiğimizde düzensiz göç sorunu. Muğla'nın Bodrum ilçesine ne yazık ki sahile vuran minik bedeniyle düzensiz göç meselesinin adeta sembolü haline gelen Aylan Bebek'in fotoğrafını göstermişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüden ve Aylan Bebek'i dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir ifadesini kullanmıştı. 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleşmişti hatırlayacaksınız. 75. Genel Kurul insanlığın kaderi sınırlı sayıdaki ülkenin keyfine bırakılamaz ifadesi de damga vurmuştu video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği konuşmasında. 2021 yılına gelindiğinde ise sıcaklık artışının neden olduğu afetler gündemindeydi Cumhurbaşkanı'nın. Böyle bir dönemde kuraklık, gıda sıkıntısı, hava olayları gibi bu tür sebeplere dayalı yüzlerce milyonluk göçlerle nasıl baş edeceği meçhuldür ifadesini kullanmıştı. 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler gündemindeydi. Aynı zamanda İstanbul Mutabakatı taraflar açısından hayati önem arz eden meselelerde müzakerelerin sonuç verdiğini de ispatlamıştır demişti kürsüden. 2023 yılına geldik. 2023 yılında 78. Genel Kurul'da yine Birleşmiş Milletler'e eleştirisi vardı. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeye diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz demişti Cumhurbaşkanı. 2024 yılındaysa 7 Ekim 2023 yılında ne yazık ki İsrail'in Gazze'ye saldırıları başlamıştı. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması artık daha fazla ertelenemez demişti Cumhurbaşkanı kürsüden. 2025 yılına gelindiğinde 80. Genel Kurul'da da yine gündeminde Gazze'de yaşananlar vardı. Gazze'de bir savaş yoktur. İki taraftan söz edilemez. Gazze'de bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer taraftaysa mazlum siviller ve masum çocuklar vardır ifadesini kullanmıştı. Ve işte yarın gerçekleştireceği 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünde, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki hitabındaysa yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mazlumun sesi olacak ve adalet diyecek. Filistin'in devlet olarak tanınması, Gazze'deki gelişmeler, İsrail'e karşı uluslararası adımlar ve Birleşmiş Milletler'in de reform çağrısı yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmada gündemde olacağını düşündüğümüz başlıklar arasında diyelim. Elbette daha fazlasını konuklarımızla birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Günaydın, hoş geldiniz Mustafa
1: Günaydın,
0: Bey.
1: Günaydın, teşekkür ederim.
0: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Taner Erol. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın Mustafa Bey, günaydın.
1: Günaydın, günaydın hocam. Evet, memlekete selam.
2: Aleyküm selam, bekleriz inşallah en kısa zamanda.
1: İnşallah,
2: bize de.
1: Geleceğim,
0: i̇nşallah,
1: var bir programımız.
0: İnşallah, teşekkür ediyoruz.
2: İnşallah.
0: Ben de teşekkür ettim. Ben de geleceğim diye düşünerek.
1: Tamam mı? Beraber gidelim.
0: Aynen. Peki bu arada editörümüz Cihat Çelik'e çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda grafik servisindeki arkadaşlarımıza da 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 2005'teki ilk konuşmasından bu yana toparladık böyle

0: Cumhurbaşkanı'nın hitaplarını buyurunuz Mustafa Bey.
1: Valla ben Cumhurbaşkanı'nın hitaplarının şu kadar hitabın sonunda bugün Birleşmiş Milletler'in gündem başlığını tekrar okur musun lütfen?
0: Tabii ki, güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler.
1: Tüm konuşmaların sonucu o işte. Yani dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler yeniden bir reforma tabi tutulmalı. Çünkü niye reform yapıyorsunuz? Çünkü var olan düzen işlemiyor ve güven yaratmıyor. Söyleye söyleye Birleşmiş Milletler'in gündemini değiştirdi de. Yani şeklini de biraz değiştirse onu bekliyoruz şu anda. Dolayısıyla işin hani bu Cumhurbaşkanı ne konuşacak sorusundan önce aslında bugüne kadar konuştuklarının bir yansıması olduğunu söyleyerek başlamak istedim. Ben yine hakikaten, çünkü uluslararası toplumu ilgilendiren şu anda aslında o çok uzun yıllar, belki 1948'den beri en önemli konu Filistin. Filistin'de İsrail meselesi. Biz bunu yıllarca Filistin meselesi olarak tartıştık. Öyle değil. Filistin'de İsrail meselesi var. Bu mesele çözülmeden dünyada terör bile çözülemiyor. Terörün hamisi, besleyicisi kim? İsrail. Sadece orada mı? Afrika'da da öyle. Sadece bizde PKK'yı beslemedi yani. Afrika'da da besledi. Başka ülkelerde de. O yüzden hani daha böyle bir süre ve Orta Doğu'daki hangi örgütün altını kazırsanız doğrudan ya da dolaylı olarak İsrail kendini fark ettirmeden rakipler arasında işine geleni veyahut rakipleri birbirine düşürmek için onlardan herhangi bir tanesini veya başka örgütleri, rakip de demeyelim, örgütlerden herhangi birini orada fitne çıkartıp terörü oradan başlatıyor. Bazen duyarsınız filan tırnak içinde şeriatçı örgüt, İslami örgüt, İslami bilmem ne filan, Hizbullah, yok başka birisi, işte İsrail filancıyı desteklemiş. Sevdiğinden değil. Birçoğu da farkında olmadan işte başka yerlerden yardım geliyor filan adı altında bu destekleri kabul etmiş. Birçoğu. Ha, kasten bilerek kabul eden de vardır, Allah bilir, bilemem. Onlar ayrı bir araştırma konusu. Ama bildiğimiz şey ne? İsrail bu örgütleri de destekler. Peki neydi? DAEŞ. Trump söylüyordu, Amerikan Başkanı. DAEŞ'i Obama kurdurdu diyor, Amerika kurdu. Bölgede Amerika kuracak, İsrail'in bunun dahli olmayacak. Hoş geldiniz. Var mı öyle bir dünya? Yok. Şimdi bunlar, Birleşmiş Milletler bu tür iddiaları, bir başkanın söylediği iddiayı niye şey yapmaz? Ya Trump'tır ne dese yeridir, öyle bir dünya yok. İsterse gerçekten deli olsun. Yaptığı şey ülkesini bağlıyor adamın. Sözü ülkesini bağlıyor. Hukuki olarak sorumluluğundan dolayı bu işin üstüne gidilmesi gerekiyor. Gidildi mi? Hayır. Neden? Trump'tır falan. Şimdi o yüzden işi siz ciddiye almazsanız Trump da ciddiye almaz. Ciddiye alacaksınız o zaman. Birleşmiş Milletler de işini ciddiye almalı. Almadı şu ana kadar. Ne oldu? İşte bir BM Genel Sekreterleri bir yere gittikleri zaman BM Genel Sekreteri olarak bir ağırlık göstermiş olduklarını düşündüler. Millet de kurumsal olarak öyle kabul etti. Trump'tır ne dese yeridir derken neyi kastediyoruz normalde? Ya adam sallıyor değil mi? İkide bir, bir sürü konularda, tamam. Peki BM Genel Sekreteri de kabiliyetsiz. Bırak hadi kabiliyeti vardır adamın, işte günahına girmeyelim. Ama etkisiz. Onu da dikkate alma o zaman. Niye alıyorsun? Kurumsal liderliğinden dolayı alıyorsun değil mi? Adamın bir sıfatı var ya. Kendi karakterinden önce. Onu dikkate alıyorsun. Trump'ın günü de o da başkan. Yok. Neden? O bir işine gelmiyor çünkü. Beri tarafta da bir sürü olumsuzluğun üstünü örtmek için BM Genel Sekreteri duruma el koydu. Çeksin elini oradan o zaman yani. El koymasının manası yok ki. Saçma sapan bir dünya var ya. Mış gibi yapan bir dünya var yani. Yönetiliyormuş gibi. BM Birleşmiş bir Milletler varmış gibi. Bugüne kadar İsrail'e hangi kararını kabul ettirdi? Yaptırttı. Hiçbirini. Efendim İsrail'in neden nükleer silahları denetlenmiyor? Ama o da anlaşmayı imzalamadı ki. Hay Allah, yani imzalasaydı hemen denetleyecektik güya. BM anlaşmasını imzaladı. İmzaladığı anlaşma için bir şey yapmadın ki adama. Herif geldi kürsüde yırttı onu ya. O gün BM o salı

0: salonundan çıkartılması gereken bir ülke. O BM Genel Kurulu'nda artık BM üyeliğinden çıkartılması gereken bir ülke. Ha, öyle bir prosedürümüz yok. Öyle bir çıkartma oylaması yapın ki prosedür altında ezilsin. Öyle bir karşı bir önerge verip öyle bir bu adamların, bu ülkenin burada yeri yok, bu bir devlet değil bu artık, devlet olma vasfını kaybetti anlamına gelecek bir karar çıkartın ki en azından kendi onurunuzu kurtarın yani. O da yok. O zaman kusura bakmayın ya. Gerisi lafı güzel. Cumhurbaşkanı BM'yi zorla değiştirecek.
1: Yani İnşallah siz deyince tekrar şöyle göz attım da 2005 yılındaki ilk konuşması bile Birleşmiş Milletler'in yapısına ve reforme edilmesine
0: herkes ne dedi biliyor musun? Tayyip Erdoğan BM Güvenlik Konseyi üyeliğini oynuyor. Beni de alırlar mı Türkiye'ye? Tamam olsun, biz ondan gurur duyarız da. Hani bunu yabancı bunu bize aşağılamak için küçük hesaplar peşinde koşmak ya da erişemeyeceği yerlere uzanmaya çalışmak, her üçü de bunların şey yani dalga geçici, alay edici unsurlar, edilecek unsurlar olarak kullandı. Bizde de bir takım ithalatçı var, ithalatçılar var, fikir ithalatçıları, mümessilleri hemen atladılar. Türkiye böyle yapıyor filan. Sen niye kendini küçük görüyorsun be birader? Adamın seni aşağılamaya çalışmasına bakıp sen kimsin de beni aşağılıyorsun demekten demek varken neden onun aşağılama korosuna katılıyorsun hemen? Sen hangi milletin evladısın ya? O yüzden ondan sonra devamını hatırlayın. Herkes bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Başkaları bir şey söylediği zaman bunu Amerikalısı, Fransızı, İngilizi söylediği zaman yani adamlar da Tayyip Erdoğan'a destek veriyorlar ama hala. Adam doğru bir şey yapıyor. Onlar da diyorlar ki adam doğru bir şey yapıyor. Sen hala onu Tayyip Erdoğan'a destek ya da köstek diye yorumluyorsun. Hani bakıyorum adamın aklı kafası beyni fındık kadar değil. Hani bir kafasının çalıştığı zamanlardan haberimiz var. Ama bunu bu şekilde yorumlamak tam da hani bugünlerde operasyonlar yapılıyor ya. Türkiye'de etki ajanları bilmem ne filan. Buyurun buradan yakın ya. FETÖ içinde bir sürü şey söylendi ya. Ya adam işte göç etti, hicret etti. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Mıy mıy mıy mıy gördünüz sonra değil mi ne olduğunu. Bunlara da mıy mıy edip duruyoruz ya. Allah'tan hainimiz içimizde olunca bizi bünyeyi de biraz güçlendiriyor ya. Herhalde o yüzden tahammül ediyoruz yani. Hani mikrop vücuda girince derler ya çocuk toprakta. Çocuk toprakta oynasın biraz da bağışıklık kazansın da ya bu bağışıklık bizi öldürecek yani. O kadar bağışıklık kazandık ki.
1: Buyurun Taner Hocam, şimdi Mustafa Bey'in dediği gibi aslında bu yılın temasına bakarsak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında ilk gerçekleştiği konuşmadan bugüne neredeyse verdiği mesajların özeti niteliğinde neler söylersiniz?
2: Evet, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda 16. kez hitap edecek Sayın Cumhurbaşkanımız. Tabii Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de sürekli yapmış olduğu konuşmaların muhtevasına baktığımızda özellikle Birleşmiş Milletler'in yapısını eleştirdiği, işlevsel ve fonksiyonel noktada eksiklerinin olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu vurguların tekrar bu gündemde olacağını ben düşünüyorum. Şimdi Elif Hanım, dünyada birçok güçlü ülke var, gücünü savaştan yana ya da terörden yana vekalet savaşlarını destekleme noktasında kullanırken güçlü bir Türkiye ise gücünü barıştan yana kullanıyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Türkiye'nin barışa vermiş olduğu desteği yine vurgulayacaktır. Bu kapsamda özellikle hocamın da biraz önce altını çizmiş olduğu gibi İsrail konusuna vurgu yapacak. Çünkü dünyada şu anda gerçekten büyük bir katliama imza atan, soykırımı imza atan devlet olarak karşımıza İsrail çıkıyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in İsrail'e karşı çok net bir tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizmesini biz bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Gazze ve Filistin hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla İsrail'e karşı

0: çok net mesajlar verecek. Tabii Salı günü dördüncü sırada konuşmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanımızın. Katil terör devleti İsrail'in başbakanı ise, devlet başkanı ise sanırım son gün konuşmuş olacak. Seçimlerden dolayı da çok kısa orada bulunacak. İkili görüşmelerde çok fazla yer almayacak bir isim Netanyahu. İkili görüşmelerde de Cumhurbaşkanımız bu konuyu çok daha özel, spesifik boyutlarda tartışacaktır. Trump'tan çok daha önemli adımlar atmasını isteyecektir. Dolayısıyla ilk olarak konuşmacı Sayın Erdoğan olduğu için İsrail'e karşı çok net bir tutum ve söylem içerisinde olacağını biz bekliyoruz. Dünyayı da bu anlamda daha organize bir tavıra davet edecektir. Bu anlamda tabii ki Türkiye olarak Rusya-Ukrayna savaşındaki barışçıl unsur olduğumuzun, işte yine Orta Doğu'daki bizim temaslarımızın ne kadar güçlü olduğunu, barışla ilgili neler vaat ettiğimizi burada deklar edecektir. Tabii biz buraya önemli bir mesafe kat ederek geldik Elif Hanım. Yani siz de söylediğiniz gibi 2005'ten bu yana kadar evet Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü mesajlar verdi ama artık 2026'nın Türkiye'sinde bir başka boyuttan bahsediyoruz. Savunma sanayisinden çok güçlü çıkan, çok güçlü başarılara imza atan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Karabağ'da çok büyük bir zafere imza atan Türkiye'den bahsediyoruz. Azerbaycan'da kardeş ülkemizle beraber oradaki sorunu bitiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yine bütün barış masalarında olan Türkiye'den bahsediyoruz. Mekke Anlaşması'ndan bahsediyoruz. Dolayısıyla NATO'nun en önemli ikinci ordusundan, gücünden bahsediyoruz. Bu istikrarlı politikalarımız ve dış politikadaki başarılarımız bugün bizi Birleşmiş Milletler'de çok daha önemli bir boyuta taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları onun için burada çok daha fazla önem taşıyacak. Çünkü onu bütün dünya dinleyecek. Biz masada her zaman olduğu gibi çok güçlüyüz. Dolayısıyla Gazze için vereceği mesajlar gerçekten bizim açımızdan çok büyük bir beklentiyle bekleyeceğimiz konular arasında. Ben Gazze'nin dışında Yunanistan'a da çok net mesajlar verileceğini düşünüyorum. Çünkü Yunanistan Başbakanı zaman zaman yapmış olduğu çıkışlarla, biliyorsunuz en son bir ada ziyareti oldu, bazı tepkileri çekmişti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı kesinlikle bu konuya da duyarsız kalmayacak. Hem Yunanistan'a net mesajlar vermiş olacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden hem de oradaki adalar üzerinden yine mesajlarımızı vermiş olacağız. Burada tabii bu mesajların içerisinde ne olacak? Bizim Türkiye'deki kırmızı çizgilerimiz bellidir. Misaki milli sınırlarımız bellidir. Oradaki haklarımız bellidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları net bir şekilde hatırlatacaktır. Aynı zamanda burada gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın bunu yapması takdirinde nelerin olabileceğini de ifade edecektir. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pozisyonu ile ilgili hem adalarla ilgili de mesajları ben açıkçası bekliyorum. Sadece Gazze, Filistin özelinde değil, bütün Orta Doğu, Lübnan'ın bu kadar zor durumda olmasını ve Ukrayna ve Rusya arasındaki bu savaşın bölgeye vermiş olduğu tahribatı totalinde değerlendiren ve barışı destekleyen, barış için bir arada olan, barış için bir masa etrafında bütün ülkelerin birleşmesini gerektiğini söyleyen içerikleri biz Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Çünkü biraz önce de söylemiş olduğum gibi Cumhurbaşkanımız 2005'ten bu yana zaten bu mesajları çok net vermiştir, takipçisi olmuştur ve bunu da arttırarak devam ettireceğini ben düşünüyorum.
1: Şu cümleyi hocam çok sevdim, tekrarlamak istiyorum. Dünyanın güçlü pek çok ülkesi gücünü savaştan yana kullanırken Türkiye gücünü barıştan yana kullanıyor
2: İşte bu.
1: dedi hocam.
2: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada Türkiye Yüzyılı adını verdiği proje bir gelecek vizyonu. Bunun içerisinde Cumhurbaşkanı'nın bu yıllar içerisinde oluşturduğu adım adım zorla kendini kabul ettirerek, kendine mecbur bırakarak birçok dünya ülkesine ve liderine rağmen yaptığı ve başarıyla sonuçlandırdığı

0: harekatlarla ve girişimlerle Türkiye'ye jeopolitik olarak barış yapıcı, istikrar sağlayıcı ülke pozisyonu kazandırdı. Barış, kendisine de barış yapıcı lider, güvenilir arabulucu kimliği kazandırdı. Şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın kimlikleriyle Türkiye'ye kazandırdığı kimlik bu kadar güçlü bir biçimde örtüşürken Cumhurbaşkanı da bunu dünyada daha etkin kullanmaya başladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bunu önemli ölçüde gördük ve en azından dünyaya faydalı sonuçlar üretti bu arabuluculuk meselesi. Barışa giden bir sonuç, barışı sağlayan bir sonuç üretmedi ama barış yolunu da hep açık tuttu. O diyalog yolunu da şu anda halen açık tutuyor. Ve İstanbul anlaşması ile bu başarılmak üzereydi. İngiltere bozdu, çok net. İngiltere bozdu. Almanya'da mani olmadı. Hani hiç orada öyle bir gerginlik görmedik biz yani. Herkes birbirinin kuyruğuna takıldı. Bir şey olduğu zaman hemen Boris Johnson'ı işaret ediyorlar. Haklılar, itirazım yok. Yani dünyanın başına ne geliyorsa iki turuncu yüzünden geliyor diyeceğim de şimdi şey olmasın. Mevzuyu hafifletmeyelim. Şimdi onun hemen ardından hatırlayın. Bakın, güç kullanma yoluyla da barışı sağladı Cumhurbaşkanı. Sadece güvenilir arabulucu olmakta değil. Nerede? Libya'da. Nerede? Karabağ'da. Güç kullanmak yoluyla da barışı sağladı. Saldırmak yoluyla, işte ezmek, savaş çıkartmak, iç savaşları körüklemek falan değil yani. İç savaşları bitirdi. Amerika'nın müdahale ettiği iç savaşlara bakın. Avrupa'nın müdahale ettiği, hatta etmediği iç savaşlara bakın. Milyonlarca ölümle sonuçlanıyor. Türkiye'nin müdahale ettiği iç savaşlar veyahut da işgaller bitiyor. Hafter. Hakikaten adı Amerika'nın, adamın evi CIA'nin mahallesinde ya. Şaka gibi yani. Langley'di adamın evi. Yani filmlerden filan bilirler izleyiciler Langley'i belki. Hemen o mahallede yani. İnsan biraz da uzakta oturur ayıp olmasın diye. Hayır, mahallede oturuyor adam. Geldi ve paralı savaşçılarla, parasını kim ödüyor? Amerika ödemiyor. Körfez'deki güvenilir bir müttefikini ödettiriyor. Parasını da onlar ödüyorlar. Topluyor Çat'tan askerleri Afrika'nın başka ülkelerinden. Günlük 50 dolara, 100 dolara neyse. Ve Libya'yı ele geçirmeye çalışıyor. Kime vereceksiniz bunu ele geçirince? Halkınız mı var? Yok, iç savaş yapıyorsunuz. Demek ki halkın tamamı sizden yana değil. Meşru bir devlet var. Türkiye kimden yana? Meşru devletten yana. Meşruiyetten yana. O yüzden barış yapıcı ve güvenilir arabulucu oluyorsunuz. Şimdi o yüzden Türkiye'yi Cumhurbaşkanı'nın getirdiği nokta ve şu anda da temsil ettiği kimlik sadece dünyada Türkiye yüzyılını bizim içeriden anladığımız anlamda desteklemiyor. Aynı zamanda dünyayı da Türkiye yüzyılına hazırlıyor. Çünkü Türkler tarih boyunca arızı de geçici durumları dikkate almayın. Geçici durumlara bakarsanız Türkiye Libya'da savaş, iç savaştaydı. İç savaşın bir tarafıydı. Bakarsanız bir tarafıyla. Peki nasıl sonuçlandı? O nasıl sonuçlandığını gördükten sonra bir daha geriye doğru bakın bakalım nasıl oradaydı? İç savaşa müdahale ediyor. Suudi Arabistan da müdahale ediyor. Nasıl? Bomba yağdırarak. Ruanda'da, Bosna'da Avrupa ülkeleri veya eski sömürgecileri, Afrika için söylüyorum, müdahale etmiyordu. Ya da BM Bosna'ya müdahale ediyordu güya. Nasıl? Etkisiz eleman olarak. Kaçarak. Türkiye'nin müdahale biçimine bir bakın. Türkiye Suriye'de de iç savaşa müdahale etti. Bakın bakalım nasıl etti ve nasıl sonuçlandırdı. Şimdi orada bütün halklar birbirleriyle birlikte yaşıyorlar. Müdahale, Türkiye'nin yanında olduğu halk devrimi yaptıktan sonra yönetimi yönetimde gücü sağladıktan sonra daha önce karşısında olan grupları kesip doğuruyor mu Ruanda'daki gibi? Hayır. Barış içinde yaşamaya çabalıyorlar. Libya'da da öyle. Ermenistan'a bakın. İşgalden kovuldular değil mi? Türkiye'nin de desteğiyle. Kovulduktan sonra adamın ilk yaptığı iş ne? Sana düşmanlık besleyerek ortalığı ayağa kaldırmak mı? Sana bükemediği bileği öperek mi? İkincisi. Bunu nasıl sağladın ya? Şimdi aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Emperyalistin müdahalesiyle barış yapıcının, bir Müslüman Türk liderin karakteri arasındaki farka bakın, bu kadar ya. Güçlü olmak herkesin başarabileceği bir şey. Gücü nasıl kullanacağınız orası önemli ve gücü adil kullanmak, gücü barış için kullanmak herkesin yapabileceği bir şey, yapmak isteyeceği bir şey değil. Çünkü güç size onu istediğiniz gibi kullanma yetkisini de veriyor. Bizim kuşak Star Wars'la büyüdü. Orada bir Jedi şövalyeleri vardır. Adalet için savaşırlar. Işın kılıçları falan olan. Bir tane de Darth Vader vardır. Kötülük adına savaşan. O da Jedi'dir. Aslında. Bizim elemanın da yakınıdır yani. Ama son tahlilde gücüm var ve bunu güçle kullanmak. Nasıl olsa yapabiliyorum. Kolayı var. Niye uğraşayım ben ondan? Dediği için kötü karakterdir. Çünkü o da son tahlilde güya barışı istiyordur. Ama kendi emri altında bir barış istiyor. Şimdi bu bütün dünyanın bildiği bir şey ya. İnsanların bunları filmlere konu etmesi biz onları öğrettik diye midir? Hayır. Herkes gerçeği bilir. Neden? Çünkü hepimiz Adem'le Havva'nın çocuklarıyız. Hepimizin genetiği bir yerde belirlenmiştir yani netice itibariyle. Ve Cumhurbaşkanı aslında bütün dünyaya o tırnak içinde fıtrattaki adalet duygusunu hatırlatıyor. Onu oradan çekiyor, çıkartıyor. Kültürle, hırsla, işte ne bileyim maddiyatla, şundan bundan güçle bastırılmış olan bütün o duyguların arasından insanın yaratılışında var olan, ruhunda var olan adalet duygusunu oradan çekip çıkartıyor. Görünür hale getiriyor. O bir defa görünür hale geldiği zaman da susmuyor. O yüzden bütün dünyada meydanlar dolu. Bu elbette Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bütün dünya ayağa kalktı anlamında söylemiyorum. Ama insanların içinden o duyguyu demin bu panodaki gibi 10-15 yıldır sürekli işleye işleye harekete geçirmesinde katkıda bulunmuşsunuz. En basitinde. Onun için bu geldiğimiz nokta bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni bu tarihin bir parçası olmakla gurur duyan duyar halimi güçlendiriyor. Evet biz böyleyiz, biz buyuz dedirtiyor bana. Bu konuda herkesin biraz kendini sorgulaması lazım. Gerçekte hani bu bir siyaset değil bakın. Bazen olur. Siyasi görüşü yoktur onun falan. Siyasi görüşü yoktur, o karakteri yoktur diye anlıyoruz biz artık. Öyle bir şey yok. Hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, tarih bilincine sahip bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak, siyasi görüşü olmamak anlamına gelmez. Burada bunun ötesinde bir siyaset yapmazsınız. Sosyalist siyaset yapamaz. Kendi yerlileştirdiğiniz bir sosyalist siyaset yapabilirsiniz. Ama kendinizi enternasyonele bağlı bir sosyalist siyaset yapacak durumda bulursanız bir daha sorgulayacaksınız. Ben kime bağlıyım? Bu topraklara gelen Türk milleti gelene kadar hiçbir yere bağlanmadı. Hiçbir yere bağlanmadı. Hiçbir imparatorluğun parçası olmadı. Hiçbir büyük devletin içinde bir sürede olsa yaşamını sürdürmedi. Ya o toprakları, ya o halkları, ya o devletleri yönetti. Bakın, en yakın tarihe bakın ya. Bütün coğrafyamız Türk ve Müslüman olan halkların, Sovyetler, Hintliler, Avrupalılar vesaire tarafından Çinliler yönetildiği bir coğrafya. bundan 30 sene evvel ne kadar? Değil mi? Bütün coğrafya bu. Kaç tane Türk milleti var? Tek bağımsız. 30 sene evvel var mı bir tane? Yok. Yok. Sovyetler geldi, eyvallah diyenler var, değil mi? Biz dedik mi? Demedik. Neden? İşte böyle bir farkımız vardı ondan. Hani Atatürk diyor ya, bağımsızlık benim karakterimdir diye. Bizim karakterimiz bu. O dediği için bu değil. Böyle olduğu için o onu diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın da orada sergilediği hadise tam olarak bu. Birleşmiş Milletler'in genel anlayışından bağımsız bir karakter. O da dönüştürüyor.
1: Evet. Arkadaşların şimdi tamamlar. Verdiği görüntülerden de Taner Hocam, Türk evinin önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sıcak bir şekilde karşılandı. O görüntüler de biraz önce ekrandaydı. 2025'te de yanlış hatırlamıyorsam birçok ikili görüşmeyi Türk evinde gerçekleştirmişti. Doğru hatırlıyorum değil mi hocam?
2: Evet. Biz zaten Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımızın bir görüşmesini bekliyoruz. Sadece diğer devletlerle değil, Amerika Birleşik Devleti Başkanı'yla da mutlaka görüşecektir. Şimdi Cumhurbaşkanımızın görüntülerini dün ben de takip ettiğimde şunu gördüm. Hala gerçekten bütün halka ulaşma, bariyerleri aşıp onlarla görüşme, selamlaşma duygusunu taşıyan bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben Aydan Bebeğin hakkını da savunan, gerekirse Gazze'yi Filistin'i bir devlet olarak da koruyan ve mazlumun ve masumun bütün dertlerini her platformda savunan, elinden geldiği kadar da temsil etmeye çalışan bir lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dış politikadaki tavrın tutumunu şahsen hem bir insan olarak hem bir akademisyen olarak çok beğeniyorum. Burada siyasi gözlüklerimizi bir tarafa bırakmamız lazım. Yani dış politikada Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde bu kadar istikrarlı bir politikayı eleştirmek bence haksızlık. Yani bugün hocam da biraz önce altını çizmiş olduğu bir tarih bilincinden yoksun bir toplum olmak yolunda gidiyoruz. Ne yazık ki gençlerimizi bu noktada motive etmeliyiz. Bizim bir tarih bilincimiz ve bir anlayışımız var. Ortak değerlerimiz var. Bir kültürün mirasçısıyız. Dolayısıyla biz burada dikkat ederseniz hiçbir zaman sömürünün, sömürgenin yanında olmadık. Vekalet savaşlarının yanında olmadık. Birçok ülkede garantör ülkesi olarak hala yaşıyoruz. Bugün Batum'da veya işte ne bileyim Orta Doğu'da, Kıbrıs'ta bizim garantörlüğümüz var. Buna rağmen Türkiye orada hiçbir zaman onların iç politikasına karışarak, orada huzursuzluk yaratarak ve kendi menfaatine siyaset politika gütmedi. Dikkat ederseniz o bölgelere yatırımlar getirmiştir, eğitim, sağlık imkanları taşımıştır ama asla oradaki etnik unsurları kaşımamıştır. Dış politikada bizim gerçekten çok saygın bir rolümüz var bu açıdan ve bu denge politikası, barışçı politikalarımız bu günün politikası değil. Bir tarih bilincinin devamı olarak devam ediyor. Dolayısıyla ben bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın her platformda dikkat ederseniz Avrupa'yı, Amerika'yı, birçok organizasyonu barışçıl politikaları daha fazla tema edilmesi için zorladığını görüyorum. Dikkat ederseniz Avrupa Birliği'ni eleştiren bir durumdayız biz Türkiye olarak. Avrupa Birliği'nin fonksiyonel yapısını kaybettiğini veya tamamen bir Hristiyan kulübü olduğunu, artık Türkiye gibi büyük bir ülkenin bir Müslüman toplumunun da orada olması gerektiğinin altını çizen bir ülkeyiz. Aynı şekilde NATO'ya biz bu anlamda çok büyük bir değer kattığımızı söylüyoruz ve NATO'nun da sadece Rusya'ya karşı değil dünyadaki barışa hizmet etmesi noktasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net söylemleri var. Aynı şekilde dikkat ederseniz hem Avrupa'nın İngiltere'nin düşen imajına karşı Türkiye'nin yükselen bir imajının olduğunu herkes kabul etmesi gerekiyor. Ben bir süre eğitimlerimden dolayı Rusya'da bulunmuştum. Rusya'da bir de her televizyonu açtığımızda o yıllarda dahil 2014'ten sonra gittiğim yıllarda ben Türkiye'de Türkiye'yi haber bültenlerinde görüyordum, Sayın Erdoğan'ı görüyordum. Yani bu başarıyı neden küçültelim? Türkiye sürekli büyüyor, sürekli istediğini alıyor. İstikrarlı politikaların tezahürüdür bu. Dolayısıyla bu dış politika konusunda

0: artık şu siyasi gözlüklerin bir tarafa bırakılması lazım. Çok net bizim durduğumuz yer ortada. Dünya barışını istiyoruz. Bölgemizde daha güçlü olmak istiyoruz. Söz sahibi olmak istiyoruz. Bu uzun vadede bizim ekonomimize de Türkiye'deki refah seviyesine de yansıyacaktır zaten.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan
0: ben
1: Üniversitesi
0: teşekkür ederim,
1: öğretim
0: sağ olun.
1: Görevlisi Doktor Taner
0: Çok
1: Erol. Değerli
0: teşekkürler.
1: Vaktinizi ayırdınız.
2: Teşekkürler
1: sağ
2: hocam.
1: Olun. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Teşekkürler Mustafa Bey.
1: Evet, Ahlaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, buyurun, sözü size bırakayım.
2: Valla söz ortada aslında.
1: Söz biraz şimdi, zor bir yerde.
2: Evet hocam, şimdi
1: ben de o yüzden yaptım
2: biz
1: sözü.
2: Birkaç gündür hakikaten yani, ne oluyoruz modundayız sürekli. Bu tür durumlarda biz hani benim bir şeyim var ya, hep konuşurken söylüyorum. Tilkiye kızmanın manası yok. Tilkinin işi kümesten tavuk çalmak. Siz onu kaptırmamakla yükümlüsünüz yani.
3: Doğru.
2: Kuralı düzeni nasıl kurduğunuza bakılır. O işliyor mu işlemiyor mu? İşlemiyorsa, eğer işliyorsa da bir açıkları açığı varsa, vay tilki hiç düşünmediğimiz bir yerden yaptı falan girdi derseniz tamam, bu eyvallah da, ama düşünmeniz lazım. Eski filozofların bir sözü var, şimdi kime atfedeceğimi bilemedim, çok yıllar önce okuduğum bir diyalogdaydı, felsefe diyaloglarında. Diyor ki bir şeyin en iyi hırsızı nedir? Kim? En iyi koruyucusu kimdir? Soruyorlar işte, güçlü kuvvetli adam, silahlı adam, şu şu şu şu şu. Diyor ki hayır, hırsız. Bir şeyin en iyi koruyucusu onun hırsızıdır. Yani nasıl çalınacağını en iyi bilen adamdır. İlla hırsızı koymanız gerekmez. Şimdi biz galiba onu biraz karıştırdık. Gerçekten hırsızı koyduk bazı yerlere. O biraz sıkıntılı bir durum. Şimdi hakikaten biz tabii kim ne yaptı ne ettiden bağımsız olarak, biraz da sizin pozisyonunuzu düşünerek, yani kendimi sizin yerinize koyarak. Ama bu işten nasıl çıkılacak, sorun neydi, nereden kaynaklandı ve hangi tedbirler bugün alınmakta olan hangi tedbirler bizi bu işten daha az zararla nasıl çıkartır? Ben bu sorunun cevabını arıyorum bugün.
3: Evet, yani konuştuğumuz konu fon piyasası ve
2: evet,
3: tasfiye süreci.
2: Evet.
3: Hani izleyenler açısından,
2: doğru.
3: Şimdi Mustafa Bey'e
2: bir giriş yaptınız. Herkes malum yani. Galiba yani.
3: Ne oluyor? Ne oluyor burada diye. Şimdi aslında şöyle bir şey hatırlatayım. Siz benden daha iyi hatırlarsınız. Nedeni de şu. Çünkü biz piyasa içerisinde bazen haberleri böyle çok detaylı takip edemeyebiliyoruz. Fiyatları daha çok takip ediyoruz.
2: Doğru.
3: Bankacılık krizi işte 2000 civarıydı herhalde. 2000-2001 olabilir, bilmiyorum. O yıllarda. Hep de aynı örneği veriyorum. Geçen hafta da bunu anlatmaya çalıştım ve biz o kriz sonrası, evet, birçok yine bugün konuştuğumuz konulara benzer nedenler, niçinler vesaireler konuşuldu. Ama 25 yıl geçti ve 25 yıl içerisinde biz dünya krizlerini de görsek, pandemileri de görsek, efendime söyleyeyim, savaş ortamlarında, yani hemen yanı başımızda yaşasak bile birçok kez soru işareti, aynı konular bana geliyor. İşte bankadan paramı çekeyim, bir kasaya koyayım mı falan. Bunların hepsini ne kadar güvenli bir sistem içerisinde devam ettirdiğimizi çok net görüyoruz. Bugün herhalde kimse, yani sorgulayan varsa tabii olabilir, güven meselesi. Ama dönüp de bizim bankacılıkta şöyle oluyor, böyle oluyor, olabilir mi gibi bir soru işareti. En azından bazı böyle ufak tefek, hani kendince şubeler vesaire falan dışında, genel olarak böyle bir sıkıntı yok. Bu birinci konu. Ben şu an yaşadığımız meseleyi buna çok, sermaye piyasalarının önümüzdeki 25 yılı için çok benzetiyorum. Haklısınız. Yani olmalı mıydı, olmamalı mıydı, kim bu işin içinde, kim dışında, kime, niye biraz da aslında emanet ettik konuları. Büyük ihtimal çok uzun yıllarda tartışılacaktır. İleride de anlatılacaktır. Ama bir iki senedir de şey var. Dikkat ediyorsanız bu gri liste meselesi var, hatırlarsınız.
2: Evet.
3: O gri liste meselesinde de biz işte biz bu listeden efendim içinde olmalı mıyız, dışında olmayı, hangi ülkelerle aynı kefedeyiz falan. Bir dizi adımlar atıldı ve biz buradan çıktık. Şimdi benim için tabii üzücü olan şey şu. Aslında biz kendimiz oturup, ya bu sistem,

0: halde ne o tilki dediğiniz, yani nasıl buraya girebilir? Aslında bunu da bir hacker örneğiyle, yani birçok biliyorsun saldırılar oluyor bu web sitelerine, bazı internet sitelerine hala da oluyor. Yani biz bunu takip de ediyoruz içinde bulunduğumuz şeyle ilgili. Bunun en büyük koruyucusu veya savunucusu büyük şirketler. İşte bu işi yapan hackerları işe alıyorlar.
1: Tabii.
0: Ve onun kafasında düşünerek bu işi çözmeye çalışıyorlar. Sizin
1: veya hacker dedikleri.
0: Neyse niye? Aynen. Şimdi bizim yaşadığımızda aslında sermaye piyasalarında daha önceden, ki bu Sayın Mehmet Şimşek işte geçen sene Kasım'da söyledi, yani bir manipülasyon fonlar içinde var dedi. O süreçten buraya geldiğimizdeki hazırlık aşamasında belki daha önce atabileceğimiz adımlar diyelim veya hani bunu söylemeden önce de bazı süreçleri bir arada tutacağımız bir sıkıntılı dönemin içindeyiz. Şimdi burada yalnız birincisi biz böyle bir şey yaşıyorsak ne yapalım? Yani geçen gün babam aradı. Oğlum diyor 80 küsur yaşında B tipi likit fonum vardı. Buna bir şey olur mu diyor. Mesela böyle bir şeyimiz de var. Yani maalesef evet. Çok haklı olarak da adamcağız banka diyor ki ben senin fonunu şu paranı şuraya koyuyorum diyor mesela. O da diyor ki benim B tipi likit fonum var. Yani onun için başka bir fon ismi de olabilir. Para başka bir yerde de durabilir. Dolayısıyla biraz buradan çekincemiz var. Acaba diğer fonlar, işte borsadaki hisseler, bankadaki param, efendim ben şeyi duyuyorum, aracı kurumlar bir aracı kurumdan parasını alıyor veya hissesini diğer aracı kuruma gönderiyor. Hani daha güvenebileceği kendine göre. Hı hı. Şimdi şunu bir kere söyleyeyim Mustafa Bey. Herkesin menkul kıymeti, yani bir aracı kurumda veya portföy yönetim şirketinde olan bir varlık bu iki kurumda da durmaz. Para da aynı şekilde. Bunlar aracı kurumlar. Mevduat toplayamaz, paranızı kasada tutamaz. Dolayısıyla bir yerde saklaması lazım. Takas Bank. Biz bunun için Takas Bank diye bir yer kurmuşuz, bir banka kurmuşuz. Bunların kayıtları da Merkezi Kayıt Kuruluş, MKK diye bir yer. Kaç hissem var, kaç altınım var, kaç işte vadeli piyasada pozisyonum var, buna bakıyor. Şimdi dolayısıyla güvenle ilgili bence birkaç günde panik yaptık. Çok da haklı olarak belki yatırımcılar bunu yapıyor. Bunu yapmamıza gerek yok. Bir kere bunu söylememiz lazım. Yani bu fonların, tasfiye edilecek fonların dışındaki sistem şu an için çalışıyor ve aynı zamanda bu fonların tasfiyesiyle birlikte nereye para girmiş, nereye gitmiş, kim ne yapmış, bunların hepsi bizim log kayıtları dediğimiz, yani data, saat, gün, tarih, telefon kaydından tut da elektronik kayda kadar hepsi tutuluyor. Onun için kimsenin ya acaba mı, ya ben şöyle yapmıştım, yanlış mı anlaşıldım, ya da emir göndermiştim, ya da 10 lira buradan buraya para gitti, gitmiş miydi, gitmemiş miydi, bunların hepsinin cevabı şu an bizim sistemimizde mevcut. Onun için kimse bundan endişe etmesin. Yaşadığımız şey de şu, bana kalırsa bu benim şahsi yatırımcı psikolojisi ve dünya değişim ne diyelim döngüsüyle ilgili, pandemi ve enflasyon bizim yatırımcılarımızın, dünyada da bu böyle, yani sadece Türk yatırımcısı için konuşmayalım, risk ve getiri algısını çok değiştirdi. Bakın dünyada şu anda belki ilk defa, yani 2008 krizi, efendime söyleyeyim daha önce petrol krizleri, işte döviz krizleri falan, hani 80-2000 arasında, hı hı, dünyada ilk defa risk alabilecek paranın, buna sermaye diyelim, 3 katı kadar bir şey var, risk alınmış pozisyon var. Yani ilk defa en yüksek dünyada risk alınan bir dönemdeyiz. Bunun sirayeti bize de oldu. Ne demek? Ya ben o çalışayım kazanayım ayrı bir mesele. Paramdan para kazanıyorsan bu en yüksek getir. Altındaysa altın, gümüşteyse gümüş, kriptoysa kripto, borsaysa borsa, fonsa fon. Herkesin ne kadar, yani dengeli dengesiz bir şeyi var mı, getirisi var mı bakmaksızın böyle bir algı içinde olduk. Bence bu fon piyasası içerisinde bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum. Yani hani bu biriken paranın getiri mantalitesi burada çok yoğun bir şekilde kullanılmış gibi gözüküyor.
1: Doğru.
0: Sonuçta geleceğimiz noktada odaklanacağımız şey, bunların hepsini konuşuruz. Yatırımcılar, çalıştıkları kurumlar, sermaye piyasası kurulu, ismi geçtiği için söylüyorum, yani saklamacı olarak İş Bankası, Ziraat Bankası, bu fonların tasfiyesinde görevlendirilen, buradan gelecek açıklamaları, çünkü 500 binin üstünde yatırımcı var. Yani 800 bütün milyar TL paradan bahsediyoruz. İnsanlar da şöyle düşünüyor, bu 800 milyar TL herhalde ortadan yok oldu. Öyle bir şey yok. Ama belli bir değer kaybıyla bu fonların içindeki yatırımcılara dağıtılacak. Ve Ekim başından itibaren biz bunu belli periyotlarda açıklanmayla birlikte yaşayacağız. Onu söyleyeyim. Evet. Sonuç itibariyle yatırımcı psikolojisi ve bu dünyadaki döngünün fonlar üzerinde kullanılması sonucu, şimdi biz burada kısa sürede hızlı değer kazanmış fonlar üzerinde bir regülasyona gittik ve bir konsolidasyon yaşamamız gerekti, çıkardığımız fon piyasası düzenlemesi sonrasında gibi bir özet yapmaya çalışayım.
2: Peki. Ben Mustafa Bey, bir virgül koyacağım ama devam edeceğiz elbette bu konuya da. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir paylaşımı daha var ki analiz sentezin birinci bölümünde tam da bu konuştuğumuz konuyla ilgili vardı bir paylaşımı. Şimdi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce muvazalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonu bu sabah gerçekleştirilmiştir diyor. İlk dalgada Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı diye hatırlatıyor. İkinci dalgada ise Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelenmiş. Bu kapsamda da 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirilmiş. 274 satış işleminin muvazalı olduğu tespit edilmiştir ifadelerini kullanıyor. Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edindirme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3.5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazalı şekilde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu sabah bir operasyon gerçekleştiriliyor. 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış. 72 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konulmuş. 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanmış. 30 şirkete de el konularak kayyum atanmıştır. Bilgilerini paylaşıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Mustafa Bey, isterseniz bununla ilgili değerlendirme alayım.
1: Kısa söyleyeyim.
2: Kısa söyleyeyim. Evet, soracağınız vardı.
1: Bu piyasada çok fazla konuşulan bir şeydi. Emlakçılardan ben çok duyardım bunu. ama tabii sonuçta alınan satılan ekspertiz değeri var. Bir emlak değeri var. Bir satış değeri var. Bunlar vatandaşlık için satış değerini de göstermeniz lazım. Ayrıca saklayamazsınız. Bunlar da devletin sistemleri içerisinden yürüyor yani. Dedim yani, tilki tilkiliğini yapacak, çakal çakallığını yapacak. Yani onu bekleyeceksiniz yani siz. Vatandaşa güven esastır, buna hiç itirazım yok. Fakat güvenilirliğini kontrol etmene mani değil. O sistemi kurduğunuzda önce vatandaşı siz güvenle karşılayın. Vatandaşım, ne beyan ediyorsun bana, ne deklar ediyorsun mu? Tamam, kabul ediyorum. Ama çakallık yapıyorsan yandın. Vatandaşın da bunu bildiğinde sana onunla gelecek. O için olan şey bu. Herkesin bildiğini tırnak içinde devlet yeni öğreniyor. Bu duruma düşmememiz lazım. Bu duruma düşmememiz lazım, net. O yüzden son tahlilde iyi bir şey. Tam bir yerden başlamış yani. Başlasın. İyi bir şey. Ama bundan sonraki süreçlerde de bir yerde alarm zili çaldığında ding, kapı çaldı. Tamam, kapıyı açacaksınız da kapıda birisi var yani. kapı kendi kendine çalmaz. Şimdi siz o alarm zilini duyduğunuzda bakacaksınız, oraya müdahale edeceksiniz. Benzer şeyler daha önce de yapıldı, operasyonlar. Daha çok insan kaçakçıları üzerinden gidildi ama burada anladığım kadarıyla o resmi kayıtlardan gidiyor. Yani birileri bir çete kurmuş da insan kaçakçılığı, sahte vatandaşlık ya da yanlış bilgilerle vatandaşlık alınmasına aracı olmuş, yardımcı olmuş falan falan. Oradan gidiyordu, o çeteden gidiyordu. Şimdi daha şirketler üzerinden gidiyor anladığım kadarıyla. Vallahi hangi yöntem daha doğru ben onu bilemeyeceğim ama son tahlilde bir daha yapılmayacağını, yapılmamasını sağlayacaksa şahane bir şey. Şimdi öbür tarafa gelelim. Şimdi Yücel Hocam'ın anlattıklarına bakıyorum. Birinci anladığım şey, mal sizin. Fon, hisse, senedi, her neyse bu sizin. Bunu kimse elinizden alamaz. Filan şirket battı gitti, patronu kaçtı gitti, bilmem ne alıp yanında götürmüyor. Bu sizin. Fakat değeri aynı yerde olmayabilir. Çünkü gerçekte olduğundan çok daha yüksek bir değerdeydi. Siz daha da yükselir diye düşündüğünüz için onu aldınız ve yanıldınız. Uyarıldınız mı? Muhtemelen uyarıldınız ama bunlara pek de kulak asmadınız. Çünkü siz ya öyle diyorsunuz ama öyle olmuyor. Bak piyasada falan demeye başladınız ve yanıldınız. Şimdi bu bir en sonunda insanların söyleyeceği bir şey var ama. Ya devlet bizi bu konuda o kadar izin vermeseydi şu. Öyledir yani. Kazancınız sizindir. Kazanmadığınızda sorunun kaynağı da sizsiniz. Şeydir, devlettir yani. Neden bana benim kazanmama mani oldu yahut neden benim kaybetmeme göz yumdu? Vatandaş bu. Yapılacak bir şey yok o zaman. Çekilin başkaları gelsin. Bunu kabul etmek zorundasınız yani. Onun için her türlü durumda devlet mekanizması bu işin sorumluluğuna sahiptir bir taraftan. Ama vatandaşın böyle bir güvencesi var mı? Var. İkincisi gördüğüm kadarıyla bir ödeme takvimi de oluşuyor. En azından sınırları belli. Değil mi hocam?
0: Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim. Sınırları aslında fonun içindeki şu an büyüklük ve kişi sayısı belli. Şöyle detaylar verelim belki Mustafa Bey. Hani bizi ben çok tahmin ediyorum ki bugün herkes televizyonları başında ya da YouTube'larda ne bileyim sosyal medyada burada da bazı sıkıntılı süreçler var ama en azından yani sıkıntılı süreçten kastım tabii çok bilgi paylaşılıyor. Şöyle olacak, böyle olacak diye. Bu ondan sonra bu yatırımcı bunları toplayıp gelip bize de soruyor. Mesela öyle olacakmış, böyle olacakmış. Ama netice itibariyle yarın itibariyle artık bu MKK ile İş Bankası ve Ziraat tarafı, çünkü bu ikisine devredildi bu tasfiye süreci. Arada bunlar hesap kitabı büyük bir hafta sonunda çalışmışlardı bana kalıyorsa. Ben olsam çalışırdım. Netleştirecekler. Yani kimde ne var ne yok. Hani böyle yazılıp çiziliyor ama bu süreç bitecek. Ondan sonra bu ayın sonunda tahminen şöyle ya da sonuna kadar denilecek ki burada tabii yani devlet tahvili var. İşte bugün hemen bugün isterseniz satabileceğiniz borsada bazı daha likit hisse senetleri var, bonolar var. Belki bir kısmında altın gibi, gümüş gibi ürünler vardır. Yani çok ufak miktarlarda aşağı yukarı bu 800 milyarın 500 milyarı hisse senedi. Kabaca 300'ü diyelim 200-300 milyar arası da diğer ürünler ki bunlar hani bazen eleştiriliyor işte benim fonum var babam gibi yani koymuşum gecelikte yarın istesem alabilirim. Bunu niye alamıyorum? Bunun da bazı hisse senedi fonlarıyla finansman konusunda destekleme konusunda bağlantısı olduğu için tasfiye sürecine girdiğini düşünüyorum. Sonuçta bunlar bir günde çıkan şeyler değil. Dolayısıyla o tarafları yani bunu kabaca böyle yarısının biraz fazlası yani 5'te 2'si 3'ü falan çabuk hızlı halledilebilecek bir konu. Hatta hisse senedi tarafında içindekileri sayarsak böyle yarısı belki bir hafta içinde bile likit tarafa döndürülebilecek bir durum. Yani bonolar, tahviller bunların vade sonları varsa işte mevduatta bile duran paralar var bu fonlar içinde. Geri kalan kısmında özetle aşağı yukarı 10-15 tane çok hızlı yükselmiş piyasa değeri ve fonlar tarafından finanse edilmiş hisse senetleri var. Bunu bizi izleyen herkes zaten bugün borsada da ekranı açsa büyük ihtimal ya da bir çalıştığı kurması olsa net bir şekilde söylenir. Bunlarda olacak değer kaybı. Dolayısıyla bu fonlarda 131 fonun içinde hangisi daha çok yoğunlaşıyorsa orada değerlerde biraz daha şu anki seviyelerden düşük, ya biraz daha demeyeyim, epey orada düşebilir. Bu ağırlıkla ilgili bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, bugün evet. B tipi likit fonu dediğim ya örnekten, hani bir para piyasası fonu bu tasfiye fonların içinde benim varsa, o bahsettiğim hisselerin yoğun olduğu fonlarda olanlardan çok daha iyi bir seviyede bu tasfiye sürecini atlatacağımı düşünmem lazım. Böyle bir gerçeklik var açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla yani detay dediğim şey, yani bunun bir blok gibi işte 800 milyar uçtu ya da direkt 200'e iner, 300'e iner, böyle düşünmemek lazım. Büyük ihtimal burada en fazla o hisse senetlerini ellerinde tutan fonlar zarar görecek. Yalnız şöyle bir enteresan durum var. Tabii birçok burada şey var. Mesela bir sene önce aldınız, işte 100 liranız gitti 5000 lira oldu ve bundan bir ay önce sattınız. Tabii bunlara bir şey olmayacak büyük ihtimalle, ama bu 100 lira ve 5000 lira olan kişilerin de herhalde kim oldukları ister istemez araştırılacak. Çünkü bu fon tasfiye süreci içinde acaba bunların içinde olan veya bağlantılı olan kişiler de var mı? Mesela bunların da peşine düşülebilir mi? Çünkü bir hakkaniyetse, şimdi birçok isimden bahsediyor. Burada bir ara 51 kişi vardı. Belki sayısı bunların artabilir, bilmiyorum. Dolayısıyla burada aslında geniş çaplı da bir araştırma gerekiyor. Şimdi yatırımcı şunu ister. Ben şunu istedim. Devletim araştırsın. Tamam, ben böyle bir şey yaptım. Bu sonuçta gizli saklı bir şey değildi. Mevzuat çerçevesinde bir fona ben yatırım yaptım. Evet, yüksek getiri olduğunu da düşünüyordum ve buna bilerek yatırım yaptım. Belki dün yaptım, belki 6 ay önce yaptım. Bu da kimse ilgilendirmez açıkçası. Ama ben istiyorum ki madem böyle bir şey yaşanmış, bir tasfiye süreci var, ne kadar şeffaf, ne kadar hakkaniyetli, ne kadar hukuka uygunsa bana bu bilgiler verilsin. Tamam, evet, daha önce 5 liram 10 lira oldu, şimdi 10 liram 5 lira olabilir. Bunlar ticarettir, yatırımdır. Ama en azından içim rahat, herkesle eşit bir şekilde, eşit haklara sahip bir şekilde bu tasfiye süreci içinde olduğumu bilmek isterim. Yani normal %70-80'i böyle düşünecektir. Onun için bunu hassasiyetle ilerlememiz gerekiyor. Ben ödemelerin de mesela detay henüz açıklanmadı. Örnek veriyorum, Ekim'in başı geldiğinde işte ilk ödemeler, ne bileyim, 800 milyarın 100 milyarı tasfiye edildi. Örnek veriyorum tamamen. Bu 100 milyarın işte bu 500 bin kişiye şu fonlarda olanlara şu kadar oranla diye bir ödeme takvimi, mesela her 10 gün, her hafta olabilecek şekilde deklare edileceğini ve artık o takvimi, siz bu bankacılık meselesindeki aslında benzer bankalar vardı hatırlarsanız, daha yüksek mevduat faizi verirlerdi, offshore'lar vardı. Evet. İşte orada yine buna benzer bir süreç oldu ve peyderpey paralar ödendi ama bir zaman aldı. Bu da aynı şey. Dolayısıyla bunu yakından takip etsin.
1: Bir şey soracağım sadece. Burada gördüğümüz şey, bunlar işte burada muhatap durumunda olanlar. Fakat şimdi borsanın geneline yansıyan bir para çıkışına da sahne oldu bu. Sadece fon satışı görünmüyor. Yapılan değerlendirmelerden doğru, çıkartıyorum. Yani mümkün olduğu kadar bana da hani makul gelenleri söylüyorum. Yani çok spekülasyona kaçmadan siz düzeltesiniz diye de bir güvencem var. Şimdi böyle olunca hadise, bunun tabii para da kaçtığı yere kolay kolay geri dönmüyor. Benim de bugüne kadar takip ettiğim şey bu. Bir yerden kaçtıysa oraya dönerken kılı kırk yarıyor yani. Şimdi tamam, bazı fonların alımlarıyla yükselmiş işte ve onların şu anda aşırı satımlarıyla da düşmeye başlamış olanlar var. Tam gerçek değerlerine, belki gerçek değerlerin altına düşecekler. Ama O ayrı bir bahis. Oradaki sonra da tekrar oturulup değerlendirilecek. Bütün raporlar, analizler, hedef fiyatlar şu anda gördüğüm kadarıyla çöp. Sadece evet. işte

0: Tahmin ediyorum bu ödeme takvimi açıklandığı gün aşağı yukarı bu şey biter. Ne oluyor? İki tane şey söyleyeyim. Bir, şu anda bu şöyle diyelim, 600'e yakın hisse senedi var Mustafa Bey borsada. Yani farklı pazarlar baktığımızda aslında bana kalırsa 550 artı diyelim. 50'ye yakın. Şimdi bu 550 şirket içinde veya 600 şirketine dikkat ediyorsanız 10-15 tane halka açık şirketten kabaca bahsediyorum.
1: Doğru.
0: 2000'in üzerinde bunları yine serbest ve hisse fonu gibi düşünürsek hadi 1000 adet diyelim. 1000-1500 arası belki değişkenleri falan da içine katabiliriz. Bunun içinde de para piyasası fonu da dahil olan 131 fondan bahsediyorum. Evet, para büyüklüğü 800 milyar civarı. Yani şunu demek istiyorum, bir 600 %15 kabaca ya da işte 15 ise yüzde ne kadar yapıyorsa. Öbür tarafta 1000'in üzerinde bir fon 135 fondan bahsediyor. 131 fondan bahsediyor. Yani böyle düşününce tabii ya bu aslında halka açık şirketler faaliyetlerine devam ediyor. Bu fonların içindekiler de bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Hatta yine adı geçtiği için söyleyeyim. Yani mesela Emlak Katılım'ın katılım ev halka açık olduğu için buradan bir alım süreci, birleşme süreci veya satın alma neyse burada bir şey var, girişimi var. Şimdi demek istediğim bu 600 şirket bugün biz sizle konuşurken de herkes ofise geliyor, faaliyetlerine devam ediyor. Kimisinin bu işlerle hiç şey yok, işte ihracat mı yapacağım, personel mi alacağım, tabii. Yatırım mı nereden finanse edeceğim falan bunlarla uğraşıyorlar. Yani adam patron oturup ben şu fonda mıydım, kaçı oradaydı, evladım bir getir şu kağıtları falan demiyor yani. Bununla hiç ilgilenmeyen de patronlar. Veya şunu diyorlar, ya böyle bir şey var, benim şirketimin değeri ederinden düştü, bizim bu işlerle hiç alakamız yok. Geri alım yapalım, örnek veriyorum. Veya diyelim ki işte şu projeyi başlatalım, yani biz kendimize güveniyoruz diyenler de var. Dolayısıyla yatırımcı henüz bu şeye girmedi, yani bu mantalitede düşünemiyor bana kalırsa. O şunu düşünüyor, ikinci kısım, diyor ki A hissesi fondaymış, yüzde ne kadarı fonda, ne kadarı tasfiye içinde olacak, aman bunlar yarın satar. Ben, bunlar sadece fonların içinde yok çünkü bu hisseler. Ben gideyim bugünden satayım da ne olacağını bilmiyorum. Bu şirket faaliyette mi değil mi, kapatılır mı kapatılmaz mı? Biraz önce anlattığım mantığı da biraz dışarıda bırakarak tabiri caizse ne varsa bir satayım mantığıyla gidiyor. Yani kendince haklı olduğu bir taraf da olabilir. Yani güvende hissetmek istiyor, parasını eline almak istiyor. Ama bu psikoloji böyle yani bir ay iki ay sürmez. Dediğim gibi tahmin ediyorum ödeme takvimine benzer. Yani Ekim başında bu açıklanırsa daha önceyse daha önce. Artık insanlar bir süre sattıktan sonra ya ben işte ne bileyim bu hisseyi niye sattım ki? Bu zaten çalışıyordu, iş yapıyordu. Çok da fazla böyle bu işlerle de bir işi gücü yoktu da diyebilir. Ve geri almaya devam edebilir. Şimdi ikinci şeyden sonra sizin söylediğiniz tekrar para buraya geri gelir mi? Normalde ben şu ana kadar borsada para yatırıp para kaybettiysem bile veya hiç yatırım yapmadıysam bile bu turdan sonraki yeni bir sermaye piyasası görüntüsü, yeni kurallarla gerek fon alımında gerek hisse senedi yatırımına daha güvenli yapalım. Çok açık söyleyeyim. Aynı bankacılık sisteminde olduğu gibi. Yani hatta biraz da böyle güvenerek yaparım bu sefer. Çünkü niye? Siz tahmin edebiliyor musunuz bu kadar büyük bir olaydan sonra aynı şekilde fonlarda hareket edebilsinler? Zaten fonlara inanılmaz bir düzenleme geldi. Veya aynı şekilde hisse senedi tarafında şirketlerin biraz daha kendine çeki düzen vermediği bir ortam olabilir mi? Dolayısıyla
1: evet, bankacılık sisteminde olmadı mesela. Tekrar olmaz. Bir daha geri dönüş olmadı, evet. Geri gidiş olmadı.
0: Olmaz. Yani o açıdan bence bir sancıdır. Evet, yani bu fon düzenlemesi olacaktı, oldu. Üçüncü haftasında biz bunu yaşadık. Ama şu an yarın öbür gün bu piyasa döndüğünde ben daha temel göstergelere oturmuş. Siz dediniz ya biraz önce temele kimse bakmıyor. Şirketin kaç fabrikası var, ne iş yapıyor falan. İşte bunlar daha çok dikkate alınarak ve fon düzenlemesi içinde bu şekilde birkaç hisseyi

0: belli fiyatlamaya doğru götürebilecek bir sistemin dışında kalacağı için artık herkes daha eşit şartlarda yatırım ve getiri sağlamaya çalışacak. Dolayısıyla daha sağlıklı bir dönem olacak. Ha, şimdi şeyi sordunuz. Yani endekste ne düşünüyorsun?
1: Evet.
0: Bir kere ben endeksin yeni kriterleri içerisinde de bir açıklama gelmesini hala bekliyorum. Yani endekse giriş çıkış değerlerinin de değiştiği zaman biz zaten bu MSCI, S&P, işte FTSE falan bunların yaptığı uyarıların tamamını halledeceğiz. Şu anda %80'ini hallettik gibi. Bu gelirse zaten endeksler de biraz hangi şirketlerle şekilleneceği konusunda daha net bir görüntüye sahip olacak. Ve ondan sonra da bence Ekim başında oturup endeksi şöyle düşünüyorum. Bizim en kötü zamanlarımız 12.500-13.000 aralığıydı. Ya bunların çok... Şimdi endeks dediğim zaman Mustafa Bey şöyle. Endeks 100 içinde bazı ne diyelim bu fonların içinde olan şeyler de var, hisseler de var. Dolayısıyla bunlar yeni endeks düzeninde dışarıda kalacaksa o zaman endeksi değerlendirirken biz daha sağlıklı bir şeyler söyleyebiliriz. Ama ben bu anki şartlarda 12.500-13.000 havuz diyebileceğimiz o alana endeksin geldiğinde hisse değerleri ayrıca bakmak lazım. Oradan sonrası artık yeniden bir en azından o nekaat dönemi, toparlanma dönemi, bir yataylaşma dönemini bize göstereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla endekste bu düzenlemelerin de olacağını dikkate alarak çok fazla böyle 12.500-12.700 buraların altının olacağını veya oralarda kalacağımızı düşünmüyorum. Bakın son 1,5 senede ilk defa biz endeksin 200 günlük ortalamasının altına geldik ve orada kalıyoruz bugün itibariyle de. O açıdan buralarda çok fazla endeks kalmaz. Ama bir zaman gerekiyor yeniden yükselmesi için. Tabii hangi hisseler içinde olacak ona da bakacağız ayrıca.
1: Teşekkür ederim. Bizde çünkü görünen de bir şey var. Hani buranın altı olmaz, neyin altı olur? Böyle temel arayışları vardır. Biz normalde bir işi ararken, gazetecilikte bir haberi ararken Google'a onun ilk kelimesini yazarsınız, ondan sonrasını kendisi doldurur ya. Oradan anlarsınız en çok hangileri aranmıştır filan diye. Şimdi bunları yazın diye hep böyle bunun altı olmaz, en son ne olur, yüz ya biraz. En son ne olur diye bakıldığını fark ettim. Genelde sorular hep böyleydi. Çünkü insanlar bir de şuna da bakıyorlar. Bazıları hakikaten ya şu bu dediğim temel analizi belki yapamıyorlar, edemiyorlar. Yapsa da çok emin olamıyor. Yani check etme şansı yok, onu bir yerden doğrulayamıyor. Ama şuna bakıyor. Ya bu şirket şu kadardı zaten en kötü zamanında. Bundan daha aşağıya gider mi? İşte seçicilik biraz buradan başlıyor ama bu algısal seçicilik. Bilgiye dayalı seçicilik başka bir şey. Asıl başta da söyledim. Bunun ne zaman başlayacağını merak ediyorum. Şimdi bugün de tabii kötü açılınca herhalde endişe hala gitmemiş. Korku hala gitmemiş gibi gözüküyor.
0: Tabii mutlaka. Mutlaka.
1: Evet.
2: Çok az zamanımız kaldı. O yüzden
1: ben aslında o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi bir profesyonel olarak biz de hani devlet bir şeyler yapar yani bilir, yapıyordur, ediyordur filan diye bakıyoruz da işte Mehmet Şimşek'in uyarısı biraz kendinize çeki düzen verin. Hani köprüden önce son çıkışı göstermiş. Ben bunu biraz ya bir şey dedi de ne demek istedi diye bakarım da muhatabının oradan bas bas bağırıldığını görmüş olması lazım. Bir taraftan da gördüklerini düşünüyorum çünkü yüklü miktarda bir serveti dışarıya kaçırma konusunda bu zaman dilimini kullanmışlar yani onu da görüyoruz. O da ayrı bir bahis, kişiselleşmesin diye o topa girmiyorum ama gerçekten siz yani şu anda belki biraz yavaş ilerlemiş ama belki normal gelmiş, önemli değil. Ama hemen bugünlerde, bu hafta daha pazartesi yeni başladık. Sizin Ekim başı falan dediğiniz şey de bir haftalık bir süreç. Hangi adımları öncelikli beklersiniz veya yapılmadı, niye yapılmadı hala bilmiyorum dediğiniz, gecikmiş gördüğünüz neler var?
2: Çok kısa alacağım Tonguç Çarbaş, buyurun.
0: Ya adımları şöyle sayayım, büyük ihtimal bu fonlara sahip olan şirketlerle MKK arasındaki görüşmeler yani İş Bankası ve Ziraat'ın dahil olduğu süreçte bugün yarın bazı açıklamalar gelir. Biz süreci şöyle yöneteceğiz. Yatırımcılarımız şuraya başvursun. Tamam. Emir girmelerine gerek yok. Gerek var. Şu dönemde girebilirler. Bugün yarın bu açıklamalar gelecek.
1: Tamam.
0: Ekim'in başında kabaca veya önümüzdeki hafta diyecekler ki bu şekilde bir takvimle biz ödemeleri bu fon sahiplerine yapacağız. Önceliklerimiz şunlardır. Yani şunları şu kriterlere göre bunu yapacağız.
1: Tamam.
0: Sonra zaten ben 6 ay süreceğini zannetmiyorum bu işin tamamını. Hani kur korumalının hızlı düşüp son 6 ayda böyle yavaş yavaş tasfiye olması gibi. Tamam. Yani biz bu işi yılbaşına kadar neticelenecek diye düşünüyorum. Onun için yatırımcılar bu açıklamaları izlesinler. Süremiz kısıtlı olduğu için de bu 3 başlığı yaşadıktan sonra zaten Ekim'de onu bir değerlendireceğiz. Ama panik olmasın, artık olan olmuş. Açıklamalar gelmiş. Kimin ne yapacağı belli. Üzülebiliriz, kırılabiliriz ama hayat devam ediyor. Seçtiğimiz bazı kararlar bizi bazı yönlere de götürebiliyor. Buradan sonra bu süreci herkes sağlıklı bir şekilde 3 ay, 6 ay, 9 ay sonra da bu sürecin, bu piyasanın olacağını düşünerek hareket etmesinde fayda var diye düşünüyorum.
2: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tomuçarbaş. Çok sağ olun. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Çok çok teşekkür ederek noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Yeni haftaya başladık ve bu hafta meteorolojik açıdan önemli, hareketli bir hafta olacak. Çünkü 500 milibar seviyesinde yine oluk etkisine giriyoruz. Konvektif hareket başlayacak ve olukla birlikte çok kuvvetli bir soğuk cephe geçişi, soğuk hava dalgası halinde yaklaşık 10 derecelik bir soğumayı beraberinde getirecek. O yüzden salıya dikkat diyoruz. Yarın bizim için çok önemli. Salı ve çarşamba günlerini lütfen not edin. Bu iki gün hem serin hem de yağmurlu geçecek ve sağanakların şiddetli olma ihtimali var. Biliyorsunuz ne dedik? Deniz suyu bu süreçte çok sıcak. Hafta sonu yaşadığımız şiddetli Doğu Karadeniz'deki sağanakların da temel oluşum sebebi deniz suyu yüzey sıcaklığının yüksek seyretmesi. Dolayısıyla şu anda da yine bu risk devam ediyor. Her konvektif hareketi ve gök gürültülü sağanakları bu süreçte, yani deniz suyu sıcaklığının, deniz suyu yüzey sıcaklığının yüksek olduğu dönemde sıkı takip etmek gerekiyor. Çünkü lokal ama aşırı sağanaklara çevirebiliyor. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. Şimdi bugünle başlayalım hemen. Bolu, Burdur, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevresinde kısa süreli hafif sağanaklar var. İstanbul'da da çok lokal, çisenti şeklinde sağanaklara denk gelebilirsiniz ama onun dışında her yerde hava güneşli ve açık geçecek. Güneydoğu'da toz taşınımı var. Hava sıcaklığı şu anda hala Eylül normallerinin üzerinde, tam da Ağustos ayı sıcaklık normallerinde. Yarına baktığımız zaman, yarın bir günde Ekim ayı sıcaklık normallerine inecek hava sıcaklığı. Ani bir soğuma bizi bekliyor. Çünkü yukarı seviyede atmosfer oldukça hareketli hale gelecek. Konvektif sağanaklar başlayacak. Marmara'da, Kuzey Ege'de, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hava yağmurlu olacak. 20 kiloya varan sağanaklar bekliyoruz ama Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz'de şiddetli sağanaklar halinde yağış görülecek. 50 kilo, hatta 75 kiloya çıkabilir, metrekareye düşecek sağanaklar. Fakat Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz'in tamamına aynı anda aynı miktarda yağış beklemeyelim. Daha dar alanda lokal ve aşırı sağanaklara dönebilir. İlçe, hatta belki mahalle bazında şiddetli sağanaklar yaşayabiliriz. Dolayısıyla aman dikkat diyelim. Soğuk cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanaklar gün boyu devam edecek. Onu da hemen belirtelim. Ve sonrasında ve yarın şiddetli yağmur beklediğimiz lokasyonları da tek tek söyleyelim. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya, Antalya, Isparta, bu illere dikkat yarın. Sonrasında çarşambanın tablosunda yine Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağış alacak. Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. Sel su baskını riskine dikkat. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel suyuna girmemek çok ama çok önemli. Perşembe günü Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'de sağanaklar devam edecek. Hava sıcaklığı yarın sert şekilde azalıyor. Cuma'ya kadar Ekim havası devam edecek. Cuma günü itibariyle sıcaklık tekrar 3-4 derece kadar yükselecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu ama özellikle Anadolu yakasında böyle çisenti şeklinde hafif sağanaklara denk gelebilirsiniz. Ama genel olarak İstanbul'un Avrupa yakasında hava parçalı, az bulutlu hatta. Ve yarın sağanaklar başlayacak. Gök gürültülü sağanaklar ve şiddetli. Sonrasında çarşamba günü de şiddetli gök gürültülü sağanaklar İstanbul'da devam edecek. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda hızlıca birikme meydana gelebilir. Biliyorsunuz kent seli dediğimiz hadise son yıllarda az miktarda yağmurla birlikte sele ve afete sebep olabiliyor. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. Yarın yağmurluklarınız ve şemsiyeleriniz olmadan dışarıya çıkmamanızı tavsiye ediyorum ve biraz da kalın giymek lazım. İnce ceketlere, hırkalara ihtiyacınız olabilir. Çünkü 10 derece soğuyacak hava sıcaklığı. Aman dikkat diyoruz ve Ankara'ya bakıyoruz. Ankara parçalı bulutlu. Yarın başkentte de sağanak yağmur var ve çarşamba günü de devam edecek. Hava sıcaklığı Ankara'da da tıpkı İstanbul'da olduğu gibi 10 derece birden azalacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın da hava parçalı bulutlu. Çarşamba günü sağanak yağmur var. Ve hava sıcaklığı İzmir'de de 5-6 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: cebinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını

0: Açıyor. Müsiat Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
1: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Nasılsın, ne var ne?
1: Hamdolsun, teşekkürler.
0: Hafta sonu nasıl geçti?
1: Rutin. Sen her zamanki rutinin, Allah rutinden
0: ayırmasın
1: diyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Allah kata kata katsın rutinin üzerine de. Bir günümüz diğer günümüze eşit olmasın efendim. Daha da hayırlı işler yapalım. Hayır yapabiliyorsak elimizden geldiği kadar falan filan.
0: Ne güzel söyledin. O zaman hemen başlayalım mı?
1: Tamam abi? hemen başlayalım.
0: Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti.
1: Evet.
0: Dün gece saatlerinde Türk evine giriş. Evet, arkadaşlarım da hemen görüntüyü getirdiler ekrana. Türk evinde muazzam bir ilgiyle karşılandı Sayın Cumhurbaşkanı. O mesafedeki bir yolculuğun yorgunluğu da yok ha. Yani
1: maşallah. Evet,
0: maşallah. Evet. Hakikaten böyle bu ilgiden de ayrıca mutlu olduğunu yani, anlıyoruz.
1: Şey böyle ama yani Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir şeyi var.
0: Sen Türk evini gördün değil mi abi?
1: Ben görmedim. Hayır.
0: Görmedin.
1: Ben
0: sen gidemedim. Gittiğinde ben, daha ben, evet, şey, inşaatı mı devam
1: evet,
0: ediyor?
1: Evet. Görememiştim.
0: Abi muazzam
1: evet,
0: bir eser
1: ben
0: ya.
1: Göremedim. Şey de diyecektim. Dedin ya hani yorgunluk falan derken böyle kendine geliyor. Yani böyle çok onun havası bu. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdiği şey bu. İnsanlara dokunacak, onlarla konuşacak, uzaktan selamlaşacak, çay söyle diyecek bilmem ne. Onları görünce bir kendine geliyor. Yani daha mutlu oluyor. Hissediyorsun zaten. Yapmacık değil. Yani ben hep diyorum ya böyle işte bu tabii yorumlu işte böyle oldu onu gördü işte orada zaten orada onlar gelmişlerdi o tabii ki olacaktı falan gibi. 155 milyon tane yorum yapacaklar ama işin doğrusu şu ki insanlar tabii sevenler çok seviyorlar biliyoruz onu. Hı hı. Çok seveni var. Elhamdülillah. Sadece Türkiye'de değil bir de dünyada da
0: dünyanın
1: var.
0: Dünyanın her yerinde dünyada ya. Tamam. Şeyden Almanya'dan bir doktor çift bebekleriyle beraber gelmişler. Evet. Yine o karşılayan kalabalığın arasındalar. Sayın Cumhurbaşkanı bebek görünce biliyorsun onun
1: dayanamaz,
0: da bir şeyi
1: evet.
0: olur. Hassasiyeti olur.
1: Dayanamaz,
0: hakikaten
1: evet.
0: çok böyle keyifli görüntülere sahne oldu. Yani, yok sokakları.
1: Yapı olarak yani karakter olarak insanlarla bir araya geldiğinde zaten belki de aslında siyasetçinin profilinde bu olması gereken bir haslet özelliktir. Doğru mu? Yani bir siyasetçi toplumun her kademesine dokunabilecek, onlarla kontak kurabilecek, hem göz hem aynı zamanda beden diliyle bunu insandan modelidir. Bu doğuşta olan bir şeydir. Herkeste olmaz.
0: Doğru.
1: Sosyaller vardır, asosyaller vardır.
0: Kimisi yani Allah seni kahretsin der.
1: Yani bu zorlayarak olacak bir şey. Hani
0: börek şimdi mi getirilir?
1: Tabii eğitimini alırsın.
0: Götür böreği sabah getir der.
1: Tabii yani karakter artı bir de kabiliyettir bu. Ben kabiliyet diye düşünüyorum. Hatta geçenlerde bu mevzu oldu. Konuşuyoruz dedim ki bu dedim bundan olmaz. Yani bunu 100 sene boyunca ekrana koy bundan bir şey olmaz. Yani ben kendi açımdan ya iletişimci olarak düşünüyorum. Bakıyorum çok dolu dolu bir kişi bir şey konuşuyor televizyonda ama iletişimci olmaz. Aura denen bir şey var yani bu kadar. Öteki adam hiçbir şey söylemez ama çok sevilebilir, tutulabilir. Öteki çok deruni anlatır ama ekranda tutulamaz. Şimdi siyasetin beden dili, siyasetin insanla kontağı çok farklı bir şey. Hem o kabiliyet olacak yani dünya çapında bir lider olacaksan hepsi bir arada olacak. Bir tanesi kurtarmaz. Bir sahici olacaksın.
0: En kıymetlisi bence.
1: Tabii, evet.
0: Yani bir o.
1: Yani ya mesela yapmacık bir şekilde.
0: Samimi olacak.
1: Mesela yani. Atıfta bulunduğu hızlı bir şekilde geri döneceğiz biliyorum oraya doğru ama. Yani böyle bak görüyorum börek yiyoruz falan gibi. Ya da işte başka abuk sabuk şeylerle olmaz. Sahici olacaksın.
0: Evet.
1: Sahici kızacaksın. Ve sahici olarak olduğu yanında
0: duracaksın. Ben bunu not alayım da o zaman şimdi, sahici kısmını
1: yani. O yüzden ben ona bağladım dedim. Kesin bu olur. Yeter ki Sayın Cumhurbaşkanı uzaktan. Ona ulaşacak olan, dokunacak olan bir sevgiyi göster. Biz de öyle tanıyoruz kendisini. Arkasından çok büyük karşılığını alırsın. Çünkü öyle, yapısı öyle. İnsan seviyor. Tamam mı? Ondan sonra ben de hoşuma gitti. Ben gördüm. Hakikaten o kendine öyle o sevdiği atmosfer orası. Yani mitingler. Hangi seçim olursa olsun fark etmez. Çok zor şartlarla girdiği seçimler de vardı. Ben yıllardır yani işte kaç seneden bir iktidarda bilemiyorum. Çeyrek asırdır bu mitingleri takip ederim. Bak çeyrek asır kolay bir şey değil yani. Bir saçım vardı ya ilk miting yaptığında. Ondan sonra düşün yani. Şimdi bu kadar mitinglerde bir şey görüyorum. Oraya gidene kadar bir Recep Tayyip Erdoğan var. O mitingde insanları görünce
0: başka bir şey.
1: Başka bir şeye dönüşüyor. O yüzden
0: ve o
1: Bu böyle yani.
0: Meydanın dilini
1: aşkından
0: de...
1: Aşkından koşan yorulmaz hocam. Bu aşkından koşmanın sonucudur bu.
0: O da diyorsun yani.
1: Bence de.
0: İyi peki. Meydanın dilini de çok iyi okuyabilen bir yapı. Hasıl kelam dün Türk evinden, New York'tan yansıyan görüntüler buydu. Peki ne var? Bizi New York'ta neler bekliyor? Dünyayı neler bekliyor? Dünyanın gözü New York'a çevrildi. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler artık Genel Kurul
1: gerisi
0: toplantıları.
1: Gerisi dünya düşünsün. Erdoğan konuşacak da o yüzden diyorum.
0: Toplantıları. Toplantıları var.
1: Bir lira çakacak yani orada belli.
0: Arkadaşlarım notları ilettiler. Yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Evet, bu olacak, yoğun diplomasi trafiğinde ikili görüşmelerinin yanında Birleşmiş Milletler marjında görüşeceği, temas kuracağı dünya liderleri de.
1: O binada bir kat var, o kata geliyor liderler. Bazen sıraya giriyorlar.
0: Öyle. İşte sana az önce sormamdaki gaye oydu. Yani. Türk evinin olması, Türk eviyle tabii. Birleşmiş Milletler binası arasında küçük bir cadde var Hikmet
1: evet,
0: abi.
1: Evet,
0: dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Türk evinin faaliyete geçmesinden sonra bütün görüşmelerini Türk evinde yapıyor. Bu pek çok anlamda biliyorsun diplomasi aynı zamanda da bir şeydir. Nasıl diyeyim sana? Bir görsel sanattır da aynı zamanda. O şeyi de göstermen icap eder. O gücünü de, o etkini de hissettirmen, muhatabınla bu seviyede konuşman icap eder. O açıdan Türk evi muazzam bir eser. Evet. Emeği geçenlere, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bir kere daha tebriklerimizi iletelim. Trump'la görüşme ihtimalinden de bahsetmişti. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Barack söylemişti bunu. Ve bu görüşmelerin yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Dördüncü sırada konuşacak. Yine birlik ve beraberlik mesajı vermesi bekleniyor. Şöyle hızlıca bakıyorum.
1: Böyle evet, şey aynı zamanda ayar da verir. Ben söyleyeyim ya baştan. Bak nereden bileceksin?
0: Ama bir şey daha söyleyeyim. Birleşmiş Milletler'in bu seneki sloganı, toplantı sloganı ne biliyor musun?
1: Evet.
0: Güveni yeniden inşa etmek, tamam. Dönüşümü yönetmek herkes için tamam. Sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler.
1: Tamam, işte gene onun ayarını ver işte.
0: Ve adam veriyor zaten. 16. yani, kez konuşacak tabii. Ve yani, 16 neyse. Hitapta da bu sene yapılan bu başlığa atıf yaptı. Dedi evet. ki bakın bir şeyleri revize etmemiz lazım, yeni bir inşa evet. lazım. Birleşmiş Milletleri ancak bu sayede ayakta tutabiliriz dedi.
1: Şimdi henüz daha görüşme olmadığı için ben bu mevzuyu bitirmeden önce... Yani çünkü henüz daha görüşme olmadı. Pek şeyler var. Türkiye'deki buluşmalar, Sayın Erdoğan'ın orada halkla görüşmesi, buluşması. Tabii ki daha çok haber yapacağız bununla ilgili. Şöyle ben kısaca bitirmiş olayım kendi açımdan bu şeyi. O da şu, yani liderlerle buluşacak,

0: Tek tek onlardan haber zaten gelmeye başlar. Zaman farkı olduğu için geç vakitlerde ya da çok erken vakitlerde sabahın köründe de haber gelmiş olabilir. Sayın Erdoğan'ın Trump'la görüşmesini de böyle ben iyi olur görüşmesi ama çok da fazla önemsediğimi söyler miyim bilemiyorum. Benim için önemli olan şey şu, o kürsüden yapacağı konuşma içindeki mesajlar. Yoksa Trump çok sever Erdoğan'ı, sarı saçlı mavi gözlüm, çok güçlü bir adam, çok severim der. İşte çok güzel işler çıkarttı der. Tamam mı? Bir de böyle böyle yapar. O görüşürüz, bir problem değil. Benim de liderim var. Çünkü biliyorsun NATO zirvesi ve diğer yerlerde de Sayın Erdoğan'a göndermiş olduğu mesajlar. Ya yani Türkiye duruşu belli. ABD'nin ne yaptığını biliyoruz. Türkiye'de bu konuda NATO üyesi, NATO'nun lokomotifi, baş aktörü her neyse devam edecek. Problem değil. Mesela ben burada bütün şey aslında burada bütün dünya vereceği mesaj var ya o bir konuşma. Ben orada kilitliyim şu anda. Bunu çok yani efendim Erdoğan Trump'la görüşecek. Ya görüşür normal dünya lideriyle görüşür Trump. Bir dünya lideri var karşısında. İçeriğiyle ilgili de yine her zamanki gibi güzel mesajlar geleceğine inanıyorum. Tahminen söylüyorum bunları. Ama her şeyden önemlisi ben o demin espriyle karışık söyledim. Bir daha son kez söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın BM kürsüsünden yapacağı ve işte buna matuf dedin ya belli bir konsepti var bu sene. Hani birlik beraber dünya falan filan bilmem ne.
1: Yeniden inşa.
0: Hikaye. Yani, tabii tabii diyeceksin BM'ye. Çünkü BM'nin burada dünyaya sesi duyurma açısından çok kıymetli bu durum. Ama fonksiyon derken BM'nin bir fonksiyonu yoktur dünyada. Yoktur yani. NATO gibidir yani. NATO'nun cansız hali gibi yani. O da aynı şey. Yani şöyle söyleyeyim. BM kararları sonucunda dünyada bir hayırlı bir şey olmamıştır şimdiye kadar. O yüzden söylüyorum. Öyle anormal bir şey olur da olur mu bilmem. BM'nin başında eğer karar mekanizmasındaki tek aktör Türkiye olsaydı hayırlı şeyler olurdu. Ha, bu tabii Batı'ya iyi gelmezdi belki ama daha önce yapmış olduğu konuşmalarda atıfta bulunduğu bir mesele vardır. Sayın Erdoğan'la ilgili. O da Dünya Enerji Zirvesi'nde karşısında dizildiği dünya tüm enerjisini sömüren hemen gerek Avrupa Birliği üyesi ülkeleri enerji en fazla tüketenler başta Batı'da ABD olmak üzere ve diğer Doğu işte Çin gibi hepsine bir ifade bulundu. O zaman da dedi ki Sayın Erdoğan dünyadaki tüm kaynakları tüm insanlık adına ortak bir şekilde kullanmalıyız. Sadece kendi ülkelerimizi öncelememeliyiz. Enerjiyi paylaşmalıyız. Afrika'daki çocuğun hakkı bizim üzerimizde. Şimdi bu vicdani konuşma dünyada benim bildiğim yok. Yani vardır tabii bazı ülke liderleri ne bileyim işte gariban ülkelerin liderleri vardır. Şudur budur.
1: We are the ama, world, we are the children.
0: Yani, veyahut da Batı bunu alır böyle köpürtür. Film çeker. Dünyanın en vicdanlı insanları Amerikalılar diye alakası yoktur. Ama Erdoğan bunu bu platformda söyleyen adam. Erdoğan bunu ben biliyorsun ben yani 11. sene 11 ay tabii gittikten sonraki 11 sene boyunca değil ama ABD'de ilk defa ben Sayın Erdoğan'ın o toplantını
1: 11. konuşması mıydı?
0: ona 15-16 yok daha fazla.
1: Hayır. Şu anki 16 da senin canlı takip ettiğin konuşmasından bahsediyorum.
0: Benim,
1: Yani 5
0: şu hocam
1: 5-6 yıl önce falan mıydı?
0: Aşağı yukarı çünkü orada
1: pandemiden önceydi o.
0: Unutamadım. Evet, unutamadığım o fotoğraf bence benim hayatımın bir mihengidir. Yani mihenk taşıdır. Oraya bakarak konuşuyorum ben sürekli. Orada çıkıp da BM kürsüsünden iki tane mevzuyu dile getirdi. O dönemlerde bir harita çıkarttı. Bir Gazze haritası.
1: Yeşil beyaz
0: Tabii. Dedi bu
1: harita.
0: olmaz. Dünyaya seslendi. Dedi bunun sonu kötü. Tak. Dediler ki bu adam büyük adam. Bunun hakkını verenler oldu mu? Oldu. Takip edeceksiniz ama. Ben tek tek o Carol bilmem ne can dedi o da değil. Oldu. İki, dünya beşten büyüktür sloganını, dünya beşten büyüktür diye manşette gördün mü ben New York'ta?
1: Gördün mü?
0: Bültenlerde. Tabii Erdoğan'ın fotoğrafı bu. Yani uçiş, tıçış, bıçış, sıçış falan herkes konuşmuş. Ama bir hareket olmamış. Ben bir tek şunu gördüm. 2000 tane basın mensubu aşağıda çadırda Erdoğan konuşuyor deyince ayağa kalktılar herkes. Bunu gördüm bir tek. Şimdi ben dedim ki o dönüm noktası derken kastettiğim o. Dünya nasıl gördüğü çok önemli. Sen içeride bir sürü kaşalot ya. Hani işte Erdoğan da bilmem ne gitsin artık yeter değişim şart bilmem ne. Ne yapacaksın sonra? Hani nedir yani senin vizyon ne? Herkül mü getiriyorsun? Zeus'un çocuğu mu gelecek buraya? Kim gelecek? O çünkü öyle giyiniyor ya seviyor ya Zeus. Yok. Alt tarafında beş para etmez çapsız

0: Siyasetçilere ondan gelsin diyorsun. E salaksın. Özür dilerim. Bunu ben bu mukayese yapmaya çalışıyorum yahu. Bırak bir şey imvatip değil mi? Sağ, sol, din, donsuz değil. Bırak onları ya. Konuşma onları. Kapat. Mevzuyu kapat. Çünkü karşımdaki adam tuvalet teline oy vermeye razı olmuş bir adam. O yüzden tartışmıyorum onu.
1: Tamam.
0: Ama bu mukayeseyi görün artık yahu. Bir yani bu bir gerçek. Bırakın Türkiye'yi şu anda geldiği pozisyonu iyi olabilir, kötü olabilir fark etmez ama buradan değerlendirin. İnsani, biraz insani düşünün ya. Hala alçakça Erdoğan düşmanlığı yapan kişilerin bir kısmına şuna çok kızıyorum. Yani bir şey bulmaya çalışıyor. Arkadaş bir şey vardır muhakkak. Erdoğan 25 yıldır...
1: Tabii canım.
0: Çeyrek asırdır AK Parti hükümeti bu ülkeyi yönetiyor. Çeyrek asır boyunca bir ülke böyle gitmez zaten. Dünyada öyle bir şey yok. Böyle giderse fırlayıp uzaya stratosfere çıkarsın oradan sonra. Böyle bir şey yok. Böyle bu böyledir. Kötü olacak, iyi olacak falan filan. Ama bana bir alternatif sunmuyorsunuz kardeşim. Şu anda yani şey vardır ya. Şu an Türkiye'nin kazanımları çok büyük. Eğer bir riske atarsan bu ülkeyi çok da fazla şey kaybedersin. Bu çok önemli bir hadise. O yüzden dikkat etmek lazım bunlara. Peki. Ben Erdoğan'ın bu o yüzden o herhalde aklımda o kaldı. Onun bir şeyi var bende, bir saplantısı var. Hatta unutmuyorum onu da, otobüse bindiğimizde buradan selamımız Ahmet Hakan vardı o gezide. İnerken beni böyle bir gördü, sırtımı dayamışım otobüsün içerisinde, bir yerden bir yere gideceğiz. Gazetelerimi de almışım oradan. Hemen arkada çevirmişim buradan şurası. Tabii Erdoğan fotoğrafı işte World is bigger than five İngilizce'de yazıyor. Dedi ne yapıyorsun dedi, böyle peşi satmış tüccar gibi dedi. Kovboy gibi atıyorum. Dedim abi havama atıyorum ya. Ne bileyim ne yapayım abi dedim. Hani bir başka bir lider gibi değil dedim. Hani bizim liderdim geldik falan. Hepimiz aynı fikirdik bu arada.
1: Ben de bir kere bu ortama şahit olmuş bir güzel gazeteci bir yani. Olarak
0: çok güzel
1: bir söylüyorum. Duygu. Dünyanın dört bir yanından binlerce basın mensubunun var olduğu bir ortamdan bahsediyor Hikmet Bey. Haliyle böyle yanınızdan falanca ülkenin başbakanı, filanca ülkenin cumhurbaşkanıyla falan geçerken yanlışlıkla çarpışıyorsunuz falan, böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi öyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kürsüye çıkışında o basın çadırındaki gazetecilerin, yüzlerce gazetecinin tamamının hareketleniyor olması, ertesi gün çıkan gazetelerde Dünya 5'ten Büyüktür'ün manşette Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafıyla yer alıyor olması. Bunlar haliyle o etkinliği takip eden gazeteciler arasında da ayrı bir gurur kaynağı
0: yani
1: oluyor.
0: Şimdi bence dönebilir, bilmiyorum, sen tabii akışı idare ediyorsun.
1: Birkaç parça daha düşün.
0: Siyasetliğe baktığın zaman bunun şöyle bir, yani o yüzden oradan bakıyorum bazen meseleye. Yani bir adamı seversin, o adamı desteklersin, fikren, ideolojik olarak peşindesin de falan. O başka bir hadise de. Mukayese ettiğin şey çok ağır, bana kötü geliyor. Hani oraya tıkanıp kalıyorum. Ve seviye gittikçe düşüyor. Bu Erdoğan seviye yükselttikçe, hani uzaya doğru gidiyor adam. Burada seviye aşağı doğru iniyor. Yani ben her zaman söylerim, lafımın arkasındayım. Asla CHP'den bu ülke yararına, faydasına hiçbir şey olmaz. Ümidim yok. CHP kurulduğundan beri yok. Çünkü faşizan bir parti. Ve değişmedi. Bu bir ezoterik bir parti. Din bu. Hani o yüzden olmaz. Ama bir seviye var. Yani mesela Baykal Merve bir seviyesi vardı. O da yani ben 20 şeyde o kapatma davasında orada burada doğru durmadı. Hani söylüyorum her zaman, kızmasınlar sevenleri. Doğru durmadı. Çankaya yolu taşlıdır da aday olma, oldurtma, dattırma. Ya ne diyorsun, olma. Oldurttu işte, ne oldu? Bak şimdi öteki tarafta görüyorsun bunları. Yani oldurttu, oldu bile, oldurtuyor. Ama oradan geldik abi, olaya bak abi. Hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu diyen bir fenomene geldik. Ve sağ olsun ekmek kazandık ama kötü bir şey aslında. Ben bu zafiyetler ekmek kazandım. İyi bir şey olmadı benim ülkem adına. Çünkü adamın söyledikleri şey fıkraydı. Düzenleyip koydum oraya, para kazandım. Yandaşın El Kitabı diye kitap yazdık. Lan insan 5 sene, 6 sene boyunca Kılıçdaroğlu yazısı yazabilir mi? Bana Ahmet Kekeş tebrik etmiştir. Aynı zamanda gülmüştür çok. Dedi ki bana, ya dedi, bir adam dedi aynı bir hafta içinde 4 tane Kılıçdaroğlu yazısı yazıp da okutabilir mi dedi ya. Dedim abi benim bu işte o kabazı oldum artık. Bunlar şaka. Ve en son geldiğimiz yere bakar mısın? Arkadaşlar çok enter. CHP ine en son bu da CHP'dir. Yeni CHP. Özgür Özel'e indik. Yani indik diyorum çünkü seviye artık sürünüyor. Yani

0: sürünmenin ötesinde ya hiç yalan söylemeyi bilmiyorum diye adam 5 milyar dolar yok. Bunun parası delik bir kuruşa dokunmam. Kuruş yok. Milyar yok. İstanbul batık. Beraber çaldık diye adamla itiraf ediyor. Evet ben verdim diyor. Namuslu siyasetten bahseden CHP'de sabah erken kalkan ya papta ya pavyonda bir yerde. Öteki sevgilileri ipe dizmiş. Onu bırak ben bugün yazdım. Bugün araştırayım dedim. Kaç yıldır CHP'liler uyuşturucudan yakalanıyormuş. Olacak iş değil. Daha geçen hafta da bir tane CHP'li ilçe başkan yardımcısı bahçesinde kelebir yakalandı. Ya milletvekili kaçak.
1: Dayak yiyordu.
0: Milletvekili bak CHP'li milletvekili elektronik kaçak sigara getiriyor.
1: O öyle.
0: İşte hocam bakıyorum seviyeye. Ya olur bak günahkar olur. İşte bu bir efendim ahlaksızlık olabilir. Birisi nam çıkar. Yani her sepetten bir şey çıkacak hocam. Mükemmel mi var? Yok. AK Parti'de de olur. MHP'de de olur. DEM'de de. Her tarafta olabilir. De. Abi bütün bunun tamamı CHP'den çıkıyor. Hepsi böyle demiyorum.
1: Ama
0: yani metres sende değil mi? Bunu bir AKK sayınca bazen ağzımızdan kötü şeyler kaçıyor. Kaçırmayayım. Metres sende. Ahlaksızlık sende. Pavyon sende. Köpük sende. Rüşvet sende. Rüşvet sende. Para sende. Kuleler sende. Abi ne kaldı ahlaksızlık başka ne kaldı abi? Abi şey uyuşturucu. O da sende. Ya bak İbni'cim ben bir şeyi çıkartayım dedim. Bir kronoloji çıkarttım uyuşturucuyla ilgili. Geçen hafta işte bir tane birisi ismini söylemeyeyim şimdi. Dava başladı. Hani bahçesinde kelebir çıktı adamın ya. Geçen sene başka bir tane vardı. Ya 5 sene önce de vardı CHP'den. Tutuklandı, gözaltına alındı. Şimdi şunu söyleyeyim. Böyle bir adam var burada sevgili Ömer. Burada böyle bir parti var. Türkiye yöneteceğim %60'larla geliyor bir de. Ya gel kardeşim 85'te 95'te gel. Bu tarafta da efendim 2027'ye doğru geliyoruz artık. Sene sonuna doğru. Eylül, Ekim, Kasım bitti. 2020'de yatırımlar, aldığımız kredi borçları, Türkiye'nin geleceği değil mi? AB ilişkilerimiz, Ukrayna-Rusya savaşı, diğer taraftan bu Körfez'de başlayan sıkıntılar, Husiler, bütün bunları konuşuyorsun. Enflasyonu, gıda enflasyonunu, yeni hal yasasını, hayata dair ciddi şeyler var tartışmamız gereken. Adam abi börek yiyeyim konu o. Ne yapıyor yeni parti? Abi börek yapan kadın fırça attı. Mevzu bu. Baba başka ne dedi? Öteki de Allah seni kahretsin dedi. Başka ne yaptı? Daha önce hatırlıyorum. Ayak röntgenini göndermişti. Bunlar ya bak vallahi yaşandı. Yemin ettim bak. Ya ayak röntgenini gördük biz bu adamı ya. Neden biliyor musun? Kavga etti evde evet. Topuğunu birisi sıktı galiba. Bir dedikodu yazdı birisi. Vallahi sıkmadı bak kırık diye. Ayak bunu gönderdi. Bir de arkasından hiç unutmuyorum. Sözcü'de bir tane ortopediste bağladılar. Tamam. Efendim bunu baktınız mı bu ne diyor? Bu efendim burada kuruşun yok kırık var. Bak şimdi. Ya bu Sözcü Cumhuriyet. Hocam bunların seviyede yerler. Bak bunlar feci olmaya başladılar ha.
1: Ayak. Buldular.
0: Şey hocam bir şey bak unutuyorsunuz böyle şeyleri. Bak bu adam bugün %60 hektarı yürüyen. Şimdi, bak yürüyen dikkat et ayakta iyileşsin. Tamam. %60 hektarı ayak bu ayak işte. Tamam. Tamam. Bir soru hocam abi. Nereden özgür ayağı olduğunu nereden anladın?
1: Sen anlamadın mı? Kemik duruşundan anlaşılıyor ya.
0: Daha önce paylaşırdı ya biliyorsun.
1: Neyse tamam.
0: Ya bu özgür ayağı belli.
1: Şimdi bizi bugün ilk
0: dur,
1: kez,
0: niye geldik bilmiyorum
1: ilk kez
0: çap
1: takip olacağım. Eden takipçilerimiz olabilir efendim. İroni yapıyoruz yani bizim yaptığımız şey bu elbette ki insanların sağlıkları üzerine rahatsızlıkları üzerine.
0: Ya tabii üzerine, hayır. Yani, ama hocam sen bunu şey yapmazsın yapmıyoruz. Değil mi? Ömer abi şunu yapar mısın? Ya, dedikodu çıktı Ömer'in ayağını topuğuna sıkmışlar. Heh,
1: ne? Topuğuna sıktılar ha. Söyle.
0: Abi sıkmadılar. Şimdi, çekip bir de yayınlıyor diyor bakın ayağım hakikaten kırıldı.
1: Hikmet abi yani sonrasında bunu, yaşananlar abicim, yani mesela belediye başkanlığı için düşünülen isimler. Küçük kız çocuklarını gece yarısı taciz eden ahlaksızları,
0: yani.
1: Bu genç arkadaşım bizden çok şey öğrendi diye pazarlayan ekip bu ekip. Efendime söyleyeyim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı değil mi? İş vaadiyle
0: çok iğrenç hocam,
1: sayısız
0: yani,
1: genç kızı istismar eden bir başka Uşak Belediye Başkanı'nın herkes görüntülerde gördü havluyla. Otel odasında basıldığı şu bu falan filan Edirne milletvekilinin tekme tokat

0: dayak yediği falan kişileri kurgulayan ekip, bu ekip smaçlar değil mi abi?
1: Evet,
0: şunlar
1: evet,
0: bunlar
1: evet.
0: falan filan. Pek çok pavyonlar tartışmaları devam ederken, şimdi bu ekibin başındaki isimlerden birinin bir meseleden dolayı topuğundan vurulduğuna ilişkin bir şaya ortaya çıkmıştı. Yok vurulmadı, sadece kırık dendi falan
2: hocam,
0: filan.
2: Hocam kimse bir şey demedi aslında. Ben sana söyleyeyim mi? İnternette iki tane adam bence var ya.
0: Başka bir şey vardı
2: orada
0: yani.
2: Söyleyeyim, bir... Bak, yakalanmış bir zamanda olabilir.
0: Yönetememe durumu söz konusuydu.
2: Çok
0: yani.
2: Bu işte. Yani bu kadar, çünkü o kadar kapa. Yani kapa. Hocam oturup bir şey olduysa oturup biz istişarede bulunuruz değil mi? Hı hı. Sen bakıyorsun ya ne oluyor? İbrahim böyle oldu şöyle oldu. Bir çözüm buluyorsunuz. Hani bir değil mi? Böyle bir şey yapmıyor musun abi? Toplantı yapıyorsun, kavga onu diyorsun. Bir talimat. Ne yapıyorsun? Bir çözüm arıyorsun. Ama bazen görüyorum ben seni sürekli insanlarla istişare halindesin. O kim gitti, oraya kim var, orada kim var? İbrahim bu nasıl oldu, bu nasıl? Arıyorsun bir şey değil mi? Abi gerek yok bunlarda. O kadar boşlar ki. Şöyle yolda giderken bir şey oluyor direkt konuşuyor. Ya da eve götürüp ben fotoğraf bunu yayınlayacağım. Hani biz bazen yazıyoruz ya. Ulan bir veyahut da bak arkadaşlar böyle olmuyor. Evet. Gidip Suriye'de Esed'le görüşmek lazım. Neden görüşmüyorsunuz be hey gafiller diye bağırırken Esed Moskova 34 kilometre kala inmek üzere.
0: Teker, Esed, uçak teker, teker açtı
2: evet, yani. 3 tane yeşil tık, iniş takımları açıldı. Flapler 15 derecede Esed Moskova'ya iniyor. Şimdi bunu sen hafife alıyorsun değil mi? Bunu yazarak biz gülüyoruz değil mi? Gülecek tarafı yok. Düşünebiliyor musun? Bir koskoca, ismi koskoca sanırım, bir partinin genel başkanı. Tamam bak partinin ülkeyi idare edeceğim. Gümbür gümbür tangır tungur geliyorum. Ya da adamın Suriye'de Esed'in yerinden kalktığını, Suriye'nin milli ordusunun ülkede artık o Esed'in kalıntıdan temizlemeye başladığı anlarda Hama'ya kadar gelmiş. Şam düşmüş. Halep abi Esed havada.
0: Kaçtı.
2: Kaçmış. Esed'le görüşün de dediği adamın ayık olması, ayık olmaması lazım. Şimdi bana böyle ayak kara falan gelmiyor röntgenle. O röntgen çok tanıyor. O ayakları çok iyi biliyoruz o ayakları. O yüzden dedim ben sana. İstişare diye bir sistem yok. Sabah kalkıyorsun.
0: Roket testinde balıkların ürkmesi meselesi mesela. Yine bahsettiğin onlar, kategoriden mi?
2: Kaldı geçmiş. Hoca onlar o bir şey adam bunu ben dediğimde yani bir dış politika ile ilgili bir şeyden bahsederken neyin nerede ne olduğuna ilgili bir Google'a girse yani bırak istişare etmeyi bir kimseye dünya ortalık ayağa kalkmışken adam ayılamamış daha. Bak bir adam düşün. Olabilir derken kastettiğim şu. Hani o kendi tıynetine göre olabilir. Yani özgürlüğü kendi cibilliyeti bunu gerektirir olabilir. Onun cibilliyetidir o. Mezarda kafayı çekmek. Hakaret etmiyorum. Cibilliyet meselesi. Tıynet meselesi. Demek serde var o. Serde mezarda kafayı çekmek var. Yakalandı mı yakalandı. Hı. Cevap vermedi vermedi değil mi? Nasıl düzelteceksin imajı? Şadırvanda abdest alarak. Hem de Nizami abdesti. Hocam bak bunlar komedya.
0: Evet. İşte,
2: yani... Sen orada onu yakalan, onu imaj düzelteceksin. Ne olacak? Cumaları giden, cumalara gitmeye başlayan, ben demiyorum, arkadaşı söylüyor. Onu girana. Başından onu, Barış arkadaş mıydı biz? Cumalara gitmeye başlayan, hatta Şadırvan'da da bir de abdest alma dersi. Göster, yanlış unuş ama olsun yani. Saçları biraz böyle yapıyor. Ondan sonra sahille ayaklarını yıkıyor. Tenziyen mikro bir takım hareketler yapıyor. O kadar öğrenmiş. Ama onun çok sevgili dindar, biliyorsun... Şey büyük ulemadan, alimlerden Osmanlı eskilerin tabiriydi hani genel ordinaris profesör dersi ağamlar genel müderrislerden biliyorsun değil mi? Çok müfessir muhaddis haşa olan bir şey Fatih Altaylı var. Süper irticacı şeriatçı bir Fatih Altaylı var. Şeriatçı Fatih Altaylı Kadı Efendi Özgür Efendi'yi destekliyor. Bayağı da Nizami alıyorsun diyor. O diyor evet diyor bayağı Nizami diyor. Nizami alıyor diyor.
0: Alıyormuş
2: İkisi diyor. De biliyorsun değil mi? Dersi ağam. Öyle.
0: Tamam abi. Ciddi meselelere dönelim ya.
2: Neyse.
0: Ne dedik Sayın Cumhurbaşkanı? Sevgili
2: hocam yerlerde onu demiş.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarını sürdürecek dedik. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na İran heyetine ve İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a da vize verildiği duyuruldu. Ve Trump dedi ki
2: iyi olur.
0: Ya ben Pezeşkiyan'la şöyle New York'ta bir oturup baş başa bir konuşayım nasıl olur falan dedi. Bekliyor musun abi böyle bir şey?
2: Olur tabii. Niye olmasın? Bence iyi olur. Hocam zaten böyle olması gerekiyordu.
0: Tiyatronun yani, tarafları diyorsun yani.
2: Bir gün hepiniz benim yanıma gelecekler bunları. Yani tam şimdi...
0: Neydi o satranç taşları aynı tamam. Şeyde tahtada tamam. Kapta tamam. Buluşur falan.
2: Hocam şimdi sen oradan bir taraftan mühimmatını

0: eritmişsin. Tamam. Yeniden o Martin Luther Tucker firmasına verdin ödesin diye ve uzun süre o işler. O taraftan da bir nefes aldırdın. İstediğin fiyatlara geldi mi? Geldi. Tamam. İran şu anda petrol satışında sıkıntı yok. Oradan buradan buradan buradan gönderebiliyor. Problem yok. Aynı Rusya gibi. Sen de Brent petrolden bir yedin dayak ama çok küçük. Şimdi o piyasaya çıkarttı. İki tane görüşeceğim dedi. Dünden yani dediğin andan itibaren, sabahtan itibaren petrol fiyatı çakılmaya başladı. Böyle şey tespih oynar gibi oynuyor şimdi bunlar. Güzel. Bir de yeni bir tane problem var.
1: Nedir abi?
0: Problema Italiano Mangiare. Şu nedir? Yani. Hürmüz kapandı. Başka Arabistan var. Ya Kızıldeniz var. Bir dakika başka bir şey daha var. Hiç kimse böyle konuşmuyor. Ben işte o yüzden bazen yakalayacağım bugün hocalarımızı. Beraber çubuklarla onlarla şey yapacağım yani.
1: Ekskrim.
0: Ekskrim yapacağım.
1: Peki.
0: Şimdi şu. Neden peki bu oldu derken ya açıklayın, bana detay vermeyin. Füze çaplarını anlatmayın bana. Çap anlatıyor. Füze buradan gitti, buradan çıktı. Bilmiyorum nereden geldi, çıktı, girdi. Hocam sen orada mıydın? Başını mı tutuyordun füzenin? Nereden biliyorsun füzeyi? Nereden geldiğini? Kim attı, nereden biliyorsun? Hüsnü attı. Yemekleri yok lan. Yemek yok, yemek. Nereden geldi o füze? Kimin füzesi o? İranlı. İran'ın şu anda kafası kaldıracak hali yok.
1: Tamam.
0: Ya abi bir şey yok mu? Bayrak hani öğrenmişsiniz bir ara bayrak öğrenmişsiniz. Bayrağı takıyordu. Sahte bayrak operasyonu. Takın bakayım. Yavaş olun, yavaş gelin. Neden Riyad'ı bombaladı? Babül Mendeb kapandı. Babül Mendeb Yemen'in çok kontrol edebileceği bir alandı değil mi?
1: Tamam.
0: Bir de aynı zamanda Babül Mendeb'in şöyle bir önemi daha var. Unutmayalım. Kızıldeniz'e değil mi? Hı. Kızıldeniz'e giriyorsun. Arkasından nereye çıkıyorsun abi? Akdeniz'e, açık denizlere. Değil mi?
1: Hı.
0: Dünya ticaretinin %10-15'i buradan gidiyor. Petrol demedim.
1: Bütün ticaret.
0: Şu anda Husiler bombaladı. Babül Mendeb liste. Dünya ticaretinin alım satımlarının navlun fiyatları ikiye katlandı şu anda. Farkında mısınız? İkiye katlandı. Boynuzlu olacaksın abi. Halbuki buradan kestiğim bir yol var. Asya ile Avrupa arasındaki tüm ticaret hocam buradan geçip gidiyor. Babül Mendeb, Süveyş, Akdeniz ve Avrupa. Asya Avrupa ticaretinin ve bu az bir şey değil. Bak deniz yoluyla dünya ticaret toplamın %15'ine kadar zaman zaman değişmesine karşın korkunç bir rakam. Yani trilyonlarca dolardan bahsediyoruz. Navlular ikiye katlandı. Yeni bir şeye ihtiyaç var, deniyorlar ve oyuncak gibi de oynuyorlar. Biz de saatlerce dünya, gerçi Batı bunu yapmıyor, biz yapıyoruz onu bazen de. Hı. Saatlerce hangi füzeleri nereye vurdu, Husiler kimde, nereden gelmişler, orijin nedir bilmem ne. Onun bunun işte oyuncakları bunlar. Yani bugün Pezeşkian'la görüşür mü görüşmez mi? Görüşür. Hiçbir şey olmamış gibi de görüşür. Karşıda bir tane çatlak var ya. Yani Trump görüşür mü?
1: İhtiyaç duyulan model de o. Şu anki dünya şu anda, konjonktüründe hani, diyorsun
0: çünkü
1: yani.
0: Bak şu anda kızabiliyor musunuz Trump'a? Kimse kızamıyor. Hani mesela Obama olsaydı, mesela bizim o dönemdeki Bill Clinton ya da Ronald Reagan olsaydı ya da Jimmy Carter olsaydı hiç fark etmez. Ya daha geçen hafta şunu söylemişti bu adam. Bugün söyledik, akıl almaz bir şey. Akıl almaz yani, bu saçma bir şey yani. Abi great, make America great again. Tekrar Amerika'yı büyütelim. Ama şunu yapalım, küçülsün önce. Deli lan bu derlerdi ama Trump'a kimse bir şey demiyor. Çünkü o diyor ki biridir, ne yapsa yeridir diye bir şey oturttu mu oturttu.
1: Evet.
0: Bir de ikincisi başarılı bir şey daha var ortada.
1: Çok doğru bir tespit.
0: Ekonomi başarılı.
1: Amerika ekonomisi.
0: Tabii yine gevurca söyleyeyim. Take it or leave it. Beğen beğenme. Ama adam bu işi yaptı. Yaptı mı yaptı. Amerika niye sokaklarda değil? Değil. Trump, hocam geçen hafta vuruyordun ya. Bir de bir haberler çıkıyor ya. Trump'ın desteği çok azalmış. Ulan azalsa ne olacak salak? İki defa başkanlık yaptı adam. Üçe bile kollarını sıvıyor adam. Yapacağını yaptı mı Amerika? Yaptı. Petrol krizi çıkarttı mı? Çıkarttı. Dünyada enflasyonu fırlattı mı? Fırlattı. Kendi kurtardı mı paçayı? Kurtardı. Kime ihtiyacı var? Babül Mendeb. Bakın bir de oradan deneyelim bakalım.
1: Yemen
0: Kızıl Deniz'in kapanması lazım abi.
1: O zaman Yemen krizi suni bir kriz diyorsun.
0: Suudi Arabistan bugünün petrolünü oradan çıkartıyordu. İki tane ayağı vardı ya. Yani yan bu tarafı dediğin petrol tesislerinin olduğu yer. Dammam, Zahran, El Kubar. O da körfeze açılan yer. Dünyanın en büyük petrol çıkışının olduğu yerlerden bir tanesi.
1: Peki.
0: İki tarafı da tıkadılar yani.
1: Bizim bugünkü manşete ne diyorsun?
0: Bence
1: yani şöyle, akşam gazetesinin bugünkü manşeti,
0: evet.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NTV'ye verdiği röportajdan, ifadelerinden derlenen bir haber. Bu Yemen'den Husiler üzerinden Suudi Arabistan'a yönelen bu saldırılar ve tehditler üzerine, onun hatırlatılması üzerine, Dışişleri Bakanı diyor ki biz bir güvenlik paktı anlaşması imzaladık. Evet, evet. Adı Mekke anlaşması olan bir şey imzaladık. Biz bunu süs olsun diye imzalamadık. Biz de bu imzamızın yükümlülükleri neyse yerine getirilmesi konusunda bir irade var diyor Sayın Bakan.

0: verir de. Şöyle bir söyleyeyim, ben fikir olarak söyleyeyim size. Valla çok da fazla zorlanmadan bu işi yaparız. Hiç zorlanmayız yani. Yapılmışları var. Yani çok örneği var. Biz yaptığımız zaman bir ay sürer. Böyle günlerce bombalama falan olmaz. Yani Tahran'a gittin, gel füze geldi, kalkan tuttu. Hı. Sen bizim kalkanları gördün mü? Bırak Aşil kalkanını. Biliyoruz Aşil kalkanı, Aşil Shield, şeyin Yunanistan'ın İsrail'den talep ettiği bir kalkan.
1: Evet.
0: Sistemi.
1: Evet.
0: Bir de Aşil'e de vurgu yapmışlar. Ne kadar kötü. Yani bir de mitolojik bir savaşçı üzerinden, mitolojiden kalkan var ya, meşhur kalkanı. Aşil'in kalkanı diye. Çünkü Yunan'a satıyor çünkü. Sen bırak bizim kalkanlara bak. Bak aynı şekilde Riyad'ı, samimi söylüyorum, Mekke'yi istediği şekilde koruyabilir. Biz yaptık çünkü bunu. Bak bizim mesela Ermenistan'ın şeyin Azerbaycan'da kurtarıldığımız ne hangi bölgeydi?
1: Karabağ.
0: Karabağ. Karabağ onca sene sonra bir ay içerisinde konuşlanmış, Ermeni askerini oradan yok edip oraya tekrar bağımsızlığa konuşmasında yardımcı olan hava gücüyle Türkiye'dir.
1: Doğru.
0: Orta Doğu'da hatta ta Hindistan'a kadar gider bu iş. Herkesin kullandığı bizim mallardan var piyasada.
1: Doğru.
0: Ama
1: Libya'ya, Libya'ya gel abi.
0: Libya'da aynı şekilde. Bravo. Libya'da aynı şekilde. Şu anda biz zaten kendi hava gücümüzle, yani bu dronlarımızla bölgemizi her tarafı kontrol edebiliyoruz. Onu da biliyoruz yani biz. Ne kadar kontrol ettiğimizi söyleyecek halimiz yok. O kadar biz bilemeyiz zaten. Hı. Onu devlet biliyor. Biz biliyoruz. Çok basit ya. Yani Türkiye'nin Arabistan'la zaten dost bir ülke, kardeş bir ülke. Anlaşmamız var, paktımız var. Husi'nin olduğu bölgede yerli bir edilir. Oradaki elindeki artık Amerikan füzesi miydi? Hı. Rus füzesi miydi? Ben onu merak ediyorum sadece.
1: Yiyecek ekmekleri yok, füze atıyorlar diyorsun yani.
0: Tabii.
1: Ve bu işte bir çelişki var.
0: Yemen'de doğru. Bir üretim yok hocam.
1: Doğru.
0: Yemen'de yani böyle hani İran gibi hem nüfus da küçük, coğrafya müsait değil. Taşların, kayaların olduğu bir yer bu Yemen orası. Ama bir gerçek var ki ben geçenlerde konuşurken de belki ifade ettim. Ama Yemen dediğin şey aslında Arap'ın da atasıdır yani.
1: Ah o Yemen'dir.
0: Evet ya, atasıdır derken hani o hakikaten Kahtaniler ve Hicaz bölgesinin gerçek sahipleridir Yemenliler. Ve şöyle söyleyeyim, hakikaten çok zeki, tüccar zekaya sahip, keşfetmeye meyyal, keşfetmeye hazır, çok aktif bir millet. O yüzden ben Yemen'e şu anda bakma tabii, dünya şey gibi düşün abi, örneği veriyorum yani mesela. Ulan Bator'a gitti mesela, değil mi Moğolistan'a? Dersin ki ulan Bator, ulan beter olmuş bunlar. Espri yaparsın. Niye? Çünkü yani biliyorsun Moğolistan'ı. Kötü yani, imkanı, ekonomi yok.
1: Kültürel bir
0: ama Cengiz Han'ın, bunların atası Cengiz Han, dünyayı meydan okuyan bir.
1: Doğru.
0: Yemin de öyle düşün hocam. Dünyayı meydan okuyan ve insanlık medeniyet açısından söylüyorum. Yazının icadından sonra, yazılı metinlerden bahsediyoruz. Ta Ad-Semud kavmine kadar. Tarihte vardır bu. Yemen, Hadramut bölgesi kelime olarak. Onu da bilgi olarak kalsın. Bazen hoşuna gidiyor izleyicilerin. Hadramut diye bir bölge var. Hadramutlu derler. Hani dedim ya, Bahar'da. Arabistan zaten, Suudi Arabistan'ın ekonomisinin hepsi onların üzerinde.
1: Tamam.
0: Onlar yönetiyor ekonomiyi.
1: Tamam.
0: Hadramut bölgesinin o açılımı, gene etimoloji. Hadar al-Mavut. Yani ölümün geldiği yer demektir. Taş, kaya, çöl. Hiçbir şey yok. Hadar al-Mavut. Hadramut derler onlara. O Hadramutlar ki Arabistan ticaretinin ve bütün varlığın %80'ine yakınını idare eden ekip. Bu da bir köşeye koy. Ve bu Hadramidler bir giderse Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya, en lüks Arap restoranlarında bunların sahipleridir. Hiçbir şey olmadığı için o ülkelerine gemi, deniz yoluyla bütün dünyayı keşfe çıkmış bir millet.
1: Aynen.
0: Şey biliyor musun abi? Bizim de biliyorsun şey türküsü ondandır.
1: Ah o Yemen'dir.
0: Çok da iyi savaşırlar.
1: Yemen'dir, giden gelmiyor, acep evet, nedendir.
0: Çok da iyi savaşıyorlar ama Husi meselesini ben Sayın Bakanımızın bu ifadesi üzerinden peki söylüyorum. O şartları değiştirebilecek bizde öyle İHA'lar, öyle SİHA'lar, öyle ciritler, öyle şeyler var ki, öyle kalkanlar var ki. Yani Yunan'ın kalkanının yanına yaklaşmaz. Sen tamam. Bir Osmanlı kalkanına, Osmanlı kalkanı hocam. Ottoman Shield.
1: Tamam.
0: Değil mi? Füzesi, SİHA'sı. Abi güzel geldi. Osmanlı kalkanı ne olur ya?
1: Dur sen dur. İyice ayar bozma.
0: Evet.
1: Şimdi
0: hayır, hakikaten çünkü
1: hızlı gidelim. Birleşmiş Milletler 3. meselenin gölgesinde toplanıyor.

0: Önce bahsettik Yemen krizi. Takip ediyoruz. İran, Amerika, İsrail çatışmaları ve Ukrayna, Rusya.
1: Evet.
0: Ukrayna, Moskova'ya bir saldırı dün. Bir saldırı. Oo, böylesi görülmedi yani.
1: Onlar da kaşınıyor yani.
0: Yani.
1: Orada verdiler gene gazı. Yazık, acıyorum yani. Ben orada da şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Pelikan füzesi kullanmışlar.
1: Nereye kadar gidebileceğin test etmeyin şunu ya. Yapmayın yani. Yani hala batı İngiltere başta olmak üzere ABD Ukrayna nereye kadar zorlarsak Rusya'nın maksimum tepkisidir diye ölçmeye çalışıyorlar.
0: Peki.
1: Büyük hata.
0: Büyük hata, takip ediyoruz. İsrail bir İran olur mu? Nereden çıktı diyeceksin. Bugün Yeni Şafak gazetesinde bir haber dikkatimizi çekti. Bir İsrailli düşünce kuruluşu abi. Demokrasileri Savunma Vakfı kuruluşunda adı o adıyla müsemma. Demiş ki Amerikan Başkanı İsrail'e İran'a benzer sert ekonomik tedbirler getirecek gibi görünüyor falan demiş. Şimdi yani çok... Avrupa İngiltere öncülüğünde bir takım tedbirler getirdi ya İsrail'e karşı.
1: Evet.
0: Amerika'dan da benzeri bir şey olur mu İsrail'e? Kısa.
1: Hocam o Amerika bu müesses nizam ayakta kaldığı sürece dünyada yeni dengeler oluşmadıktan sonra İsrail'in başı hiçbir şey gelmez.
0: Geçtik.
1: BM'den.
0: Ben de aynı fikirdeyim.
1: İngiltere yaşıyorsa, imparatorluk ayaktaysa, sermaye, dünyadaki yerleşik sermaye hala batı
0: el değiştirmemişse,
1: Çin yuanı dünyayı ele geçirmemişse, tamam mı?
0: Tamam.
1: Bizim gibi ülkelerde, dünya devi olmaya yolunda giden ülkelerde eğer bu işe tam olarak hakimiyet olmadıktan sonra İsraillilerin sermayeyle birlikte, şirketlerle birlikte, gücüyle birlikte ABD veyahut da Birleşik Devletleri tarafından bir cezaya bir inanmıyorum. Dokunmazlar yani.
0: Anlaşıldı.
1: Onu biz yapacağız hocam yaz. Biz ufak ufak geliyoruz Golan'a doğru. Bizden korksunlar. Bak bakalım Aşil neydi?
0: Aşil kalkanı.
1: Aşil kalkanı mıymış? Yoksa Türklerin...
0: Osmanlı kalkanı
1: hangisi daha farklı görürsünüz.
0: Peki.
1: Osmanlı kalkanı bence
0: çok güzel bir haber var. Ona değinmeden geçmeye vicdanımız el vermedi. Buradan selamlayalım Erzurum'daki sağlık çalışanlarını. Bugün Sabah gazetesi de manşetten okurlarıyla buluşturmuş haberi. 149 haftadır istisnasız her hafta Gazze'ye farkındalık oluşturmak için bu sağlık çalışanları gösteriler düzenliyorlar. 149 haftadır 11 doktor, 18 de tıp öğrencisi. Selam olsun. Bu süreçte kim ne yapıyorsa hepsinden Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Çok kıymetli, çok önemli bir etkinlik, çok önemli bir faaliyet, çok önemli bir karşı duruş, farkındalığı diri tutmak önemli. Unutulan soykırımlar tekrarlanır diyor ya Aliye İzzet Begoviç. İşte bir şeyleri diri tutmak lazım. Buradan bir kere daha sağlık çalışanlarımızı selamlayalım.
1: Evet.
0: Berlin'e Türk Başbakan gelmiş. Evet. Geliyormuş.
1: Evet.
0: O da hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Ama Almanya ve Avrupa karışacak gibi Hikmet abi. Senin Mers var ya, Kippalı Mers.
1: Evet.
0: Baraj altı. Mevcut durumda. Ama o aşırı sağcı AfD Berlin'de değil ama diğer eyalette yine ipi göğüsledi.
1: Ben orada biraz farklı düşündüğümü söylemiştim. Yanlış anlaşılıyor ama ben arkasındayım. Kim ne anlarsa anlasın.
0: Peki.
1: Aşırı sağ bize dokunmaz. Problem tamam. Yok. Ben şöyle aşırı sağ, Le Pen de aynı şekilde baktığı zamanında gene Fransa'da hatta bizim belki sanırım da biliyorsun 10 küsur yıllık Fransa tecrübesi vardır. Kim olursa olsun onu tartışırım her zaman. Abi yani o bize küreselcilerin şey yaptığı, kakaladığı bu dini dünya düzeni diye son 20 yıldır globalleşme diye adı altında yaşanları görüyoruz hocam. Şimdi bu zulümlerin sonucu odur. Tamam mı? Sömürgecilik budur. Yerelcilerin galebe çalması benim için kıymetli bir şey. Ben de onlardayım. Ben de son 20 yıldır bağımsızlık savaşı veriyorum. Bak çok enteresan. Ben 20 yıldır bağımsızlık savaşı veriyorum dedim. Ve kazandım.
0: Peki.
1: Şimdi millet şunu anlamıyor hala. Türkiye bağımsız ve egemen olduğu için ilerledi. Bunlara rağmen. Yani ayak kırık ayak parmağı filmini yayınlayan, mezarda kafayı çeken, Müslümandan rahatsız olan, o bana orta çağ zihniyeti gerici diyen, yobaz ve mağara zihniyetinden kurtulduğu için. Çünkü arka arkaya ne koalisyonlar yaşandı ne bir yıllık hükümetler. İstikrar bunu getirdi. Bağımsızlık da ben 2016'da kazandım. 10 sene oldu daha yeni.

0: 2016'ya kadar NATO'cu, GLADO'cu, FETÖ'cü, aynı zamanda Kemalist darbecilerin tamamı. Hepsi birdir onlar. Merkez aynı merkezdir. Sakın karıştırmayalım. Lütfen kimse aklanmasın. Yani Sayın Başoğlu'nun darbecisiyle FETÖ'nün darbecisi aynıdır. Değişik takın. 80 darbecisi Kenan Evren olan, ışıkları çok olsun. Kenan Evren'in o bizim çocuklar işi başardı dedirten Kenan Evren'le efendim 28 Şubatçılar aynıdır. FETÖ'cülerle bunlar da aynıdır. Merkez aynıdır.
1: Bravo
0: Ne
1: abi.
0: Kadar şöyle bir şey. Yolları farklıdır ama sonuçta hepsi CIA'ya bağlıdır.
1: Peki. Harika. Şimdi 3 dakikamız
0: kaldı. Ben bunu niye söylemiştim? Sen bana demiştin. Ne oldu diye bunu açtık biz mevzuyu. Bağımsızlık. Hadi kendi bakalım. Kendimi kestim ya. Farkı konuşurken bazen sen, kendimi kestim.
1: Sen kendi onu, kendini de.
0: Kendi, evet tamam.
1: Şimdi benim kafamda da
0: ama
1: şu
0: iyi bir şey söylüyordum
1: akışa,
0: ben.
1: Akışa her şey Berlin'de başbakan Türk oldu dedim. Sen de dedin
0: ben,
1: ki
0: ben karşı
1: beter
0: değilim.
1: Olun. Biz beter
0: hocam,
1: olun.
0: Bak Erdoğan var ya bu adamlar iyi anlaşır.
1: Benim, AFD benim için söyledi onu. Tamam. Berlin'deki Türk başbakan adayı için ama, değil.
0: Bana vura vura anlaşır. Ben sana
1: tamam.
0: söyleyeyim.
1: Aynen.
0: Yani İtalya'da, Fransa, İngiltere hepsi
1: sen
0: anlaşır.
1: Sen Cumhurbaşkanı o meseleyi
0: tabii, sen
1: çözer.
0: Abi.
1: Şimdi 3 dakikamız kaldı. Hikmet abi, Süleyman Demirel merhum demiş ki
0: para para
1: bu
0: para.
1: Ahali demiş köyüne gidene oy vermez demiş. Bu ahali televizyonda gördüğüne de oy vermez demiş.
0: Sonuç...
1: Bu ahali televizyonda gördüğünü köyünde görürse ona oy verir demiş. Bu tavsiyeden hareketle eski Cumhuriyet Halk Partili, yeni partili Özgür Özel tam da bu tavsiyeden hareketle yani kulislerden aldığımız bilgi o. Demirel böyle derdi. Tavsiyesinden hareketle vatandaşla hemhal olma gayretinde türlü yerlere ziyaretler yapıyor.
0: Evet.
1: Ama gel gör ki hafta sonu kaş yapalım derken çıkartılan gözleri seyrettik. Şimdi öncelikle bir vatandaşın şeyi var, serzenişi var. Diyor ki vatandaş ya diyor bu 3600 ek gösterge konusunda diyor bir şey yapın diyor.
0: Hazırsa
1: o hazırsa onu bir dinleyelim. 3600 ek gösterge konusunda. Evet. Bir verin bakalım. Hadi bakalım.
2: Başkanım merhaba. Hoş
3: merhaba,
2: geldiniz.
3: Merhaba, ne haber? Nasılsınız?
2: Başkanım, başkanım.
4: Börek istemişsiniz.
1: Arkadaşlar 3600 ek gösterge dedim ya. Altını kalın. Burada çizdim ya. Bu biraz sonrakiydi. Neyse 3600 ek göstergeyi hazırlarsanız onu bir şey yapalım. Onu bir getirelim ekrana. 3600 ek gösterge. Onu bir getirin ekrana ondan sonra diğeriyle devam edelim. Yok mu? İyi neyse. Vatandaşın biri evet. diyor ki 3600 ek gösterge.
0: Evet.
1: Diyor ki vatandaşa Allah evet. seni kahretsin.
0: Arkadaşlar tabii.
1: Niye diyor sessiz kalıyorsunuz?
0: Ama normal ama Özgür Özel bu ilk defa yapmadı bunu. Özgür Özel sürekli bu halde. Yani farkında mısınız bilmiyorum ama. Yani bunlar sadece yeni...
1: Geçen Ağustos'takini getirin madem öyle Handan. Geçen Ağustos'ta yine bir vatandaşı çok öfkelenmişti Özgür Özel. Getirin verin. Verin. Vatandaşın kabahati fotoğraf çektirmeye çalışıyor.
0: Gözde abi belerte belerte. Evet. Bir de bu şey var mesela o çocuğa oku bakayım. Yani bir şey söyleyeceğim. İşte bak bu aradaki fark derken bak bir enteresan oturduğu yerine. Gittikçe seviye aşağı doğru iniyor derken kastettiğim bu. Şimdi bu adam, bu figür halkın arasında mı karışıyor? Ne oluyor? Halkçı mı oluyor? Şimdi halkçı değil mi? Merhaba ne haber falan değil mi? Ne oluyor? O halkçı yürüyor değil mi? Neyim? Halkçıyım. Vatandaşlarla hatta Sayın Erdoğan tabiri ruberu görüşüyorum bak ruberu. Aman uzak durun Allah korusun ya. Gözleri gördün mü abi?
1: Evet.
0: Bir tane çocuğu almış çok Kemalist ya bu adam. Doğuştan üstün ya %85 ile iktidara geliyor bu adamlar. Bakın bizi izletin izlettirin. Sevgili büyüklerimiz ve bizim yaş küçüklerimiz de babanıza izletin ananıza izletin. Bakın bir daha söyleyeyim bu adam 95 iktidara geliyor değil mi? 150, %100 geliyor iktidara canım. Bırak 85-95'i. Ya bir tane çocuğu baba gözlere bak. Şimdi bunlar normal hareketler değil. Bak samimi söylüyorum. Ayak parmağını frontikene taktım ya ben şimdi. Bunu ne manyak mısın? Denden alayım ben senin ayağın olduğunu. Bir tane frontiken var. Burada da bir hareket yapıyoruz değil mi? Bir çocuk var okutuyor. Oku bakayım diyor. Atatürk'ün hitabesi. Oku.

0: Ey Türk gençliği diyor. Bak şöyle yapayım ben ekrandan. Radyoculara söylüyorum. Ayağımı havaya kaldırıyorum. Böyle kaldırıyor. Nasıl indiriyor? Onu bulursun.
1: Evet.
0: Kaldırıyor musun? O indiriş fotoğrafı var ya.
1: Anıtkabir'de.
0: Burada ayak kaldırıyor. Ya o bak onu bulur.
1: Anıtkabir'de
0: Yalnız
1: şey.
0: hani böyle var ya hani böyle ata nal çakarlar. Arka taraf oturur böyle nal bant. At ayağını kıvırır böyle oradan böyle
1: Ama
0: o tırnağını
1: o gencin
0: iki elli
1: patavatsızlığıydı
0: adam onu böyle kaldırıp bir ayağa
1: canım.
0: büker
1: Tamam.
0: bükerek. Abi
1: O
0: ya
1: gencin
0: genç doğru bir şey
1: patavatsızlığıydı.
0: demiyorum.
1: Tamam
0: Ama
1: da
0: senin gençliğin bu zaten. Yani
1: yapacak bir şey yok.
0: CHP gençliği bu. Biraz yumuşak. Değil mi? Hani hangi gençlik? Biz ne diyoruz? Z kuşağı diyor. Değil. Z olsa gene iyi. Ben Z kuşağı kabul etmiyorum zaten biliyorsun.
1: Evet.
0: Çakımız bir şey. Niye Z abi?
1: Neyse tamam
0: Dipte.
1: şimdi ona girme o
0: Yumuşak
1: meseleye.
0: Y, yumuşak Y
1: Süremiz doldu.
0: kuşağı var. Ayağın toynağını kaldıran var adam var. Şu demin biraz önce gözünü belerten var. Şu kadın da diyor ki başkanım diyor.
1: Börek yaptım diyor. O da hazır abi
0: Başkanım.
1: ya.
0: Evet dinleyelim.
1: Böreği dinleyelim
0: Başkan
1: mi?
0: dinleyelim ha, hemen
1: Ya
0: dakika.
1: bir şey bir
0: Benden
1: vatandaş.
0: börek istemiştiniz diyor.
1: Heh,
0: Ne cevabını dinleyelim.
1: bir
0: Ne diyor?
1: vatandaş
0: Tamam.
1: börek ikram ediyor
0: Ver
1: ya.
0: abi. Ver
1: Verin
0: gelsin.
1: bakalım. Hadi.
2: Başkanım merhaba, hoş
3: merhaba,
2: geldiniz.
3: Merhaba, ne haber, nasılsınız?
2: Başkanım.
4: Börek istemişsiniz.
5: Gözünü seveyim, ben burada börek istemişim. Yarın sabah. Burada alacak işim ya.
0: Bak. Tamam.
1: Az önce sahneci demiştim.
0: Duyamayanlar varsa, özellikle radyo izleyicilerine, dinleyicilerine, şimdi alıp yaptığı hareketi dikkat edin bakın. Biraz iyi analiz etmek lazım. Şey gibi o futbol karşılaşması gibi oldu. Oynat Uğurcuğum var ya oynat diyorsun. Alıyor kadın diyor ki başkanım börek istemiştiniz. Cümle bu. Şimdi sen herhangi bir insan vatandaşa dokunmaymışsın ya. O tutuyor şeyi itiyor önce bir. Kadına doğru.
1: Tepsi.
0: Böreği tepsi.
1: Evet.
0: Allah Allah ya burada olur mu ya? Bu olacak iş mi burada ya? Tövbe tövbe diyor. Ya itiyorsun ve kadın çok üzülüyor buna. Şimdi bak. Ya böyle ders bak ne yaparsın şu yanında bir sürü sağda solda seni korumaya çalışan insanlar var. He ablacığım burada olmaz tabii. Ya, abi şunu al onu böreği. Al onu. Değil mi? Böreği al kadından önce ya. Sana getirmiş. Börek istemiştiniz diyor. Kadın kolları da bir kadın. CHP kadın kolu. Yeni Parti kadın kolları. Bakın CHP'nin yani CHP'nin genel başkanı pardon şu anda Yeni Parti. Eski CHP'li Yeni Parti'nin yeni burada şey başkanı. Gerçek yüzleri bu. Şimdi ne kadar saklarsan sakla ortaya çıkıyor. İçinde fışkıran duygu bu. Ya tövbe tövbe estağfurullah yeni mi burası? Bir de itiyorsun. Ya bu nasıl bir aşağılık bir hareketti? Bak hareketin isimlerini söyleyeyim. Kendine demiyorum. Ama aşağılık bir hareket.
1: Hakikaten
0: Yani bak
1: hiç
0: burada
1: hoş değil.
0: orada sadece bir kadın olma. Ben de onlar abartmayayım. Kadın hem de değil. Kadın da olsa, adam da olsa,
1: Ya
0: çocuk da olsa.
1: abi kültürel koddur bu
0: Yani
1: yani
0: sana orada
1: ikramdır.
0: arada sıkışmış
1: Aynen
0: o bir
1: öyle.
0: heyecanla, tamam
1: İkramdır ya.
0: heyecanla o bak kadın yeni partili bir kadın heyecanla başkanım benden börek istemiştiniz buyurun bittikten sonraki heye devamı var ya devamı şöyle kepaze öyle bitireyim ben de. Bunu yaptın mı yaptın daha önce çocuğun bacağını o toynağını alır gibi aşağıdır indirdin mi?
1: Evet.
0: Belerttin mi? Belerttin. Allah kahretsin dedin yok ek göster dedin mi? Dedin. Ondan sonucuma falan filan. Dedim bunları evet. Arkasından bir de bu işi tabii dediler ki 5 milyon tane şey o kadar görüntülendi. Herkes çok kızdı size diye. Ertesi gün kadın toplu bir araya gelip böyle kerih bir şekilde ben de paylaştım. Efendim bak biz beraber o böreği yiyoruz. Fotoğrafı çekti. Aynı ayakta olduğu gibi hocam.
1: Ya
0: Bak
1: abi.
0: aynen o ayakta olduğu gibi doğru mu?
1: Denklemde bir de
0: Yani
1: Asu Kaya
0: ayağını
1: vardı.
0: topuk
1: Özkan Yalım'a ilk destek çıkan. O zaman kadın kolları başkanıydı. Özkan Yalın başkanım, bizim yol arkadaşımız falan diyen. Evet bu görüntüler verin de bu görüntülerle kapatalım. Bu görüntüler. Evet. Asu Kaya.
0: Ama bak bir söyleyeyim mi?
1: Heh.
0: Hadi gene okuyalım. Biz de başladık şey gibi, çubukçular gibi
1: Ama hadi
0: konuşuyor.
1: kapatalım
0: Ama
1: hadi.
0: hanımefendi suratı pek hoş, mutlu değil.
1: Abi kim mutlu
0: Çok kötü
1: olabilir
0: biliyor musun?
1: ya? Yani
0: Ya zorla oturtmuş oraya.
1: Yani
0: Bize bak
1: Süleyman Demirel'in
0: börek
1: Süleyman
0: kafa bayatlamıştır. Yeni börek yapmıştır şimdi.
1: Tamam. Süleyman Demirel'in ahali televizyonda gördüğüne oy vermez. Köyüne gelene de oy vermez. Televizyonda gördüğünü köyünde görürse ona oy verir lafını sadece salt olarak bu şekilde algılayınca olmuyor. Şöyle yapacak. çay var mı diyecek. Tabii, çay. Tabii. Ben geleyim diyecek
0: çok,
1: falan.
0: Çok yapmacık hocam ya.
1: Baklava, börek, yol kes, otobüsü durduracak. O o baklavayı, o böreği otobüsü durdurup yiyecek. Yani bunlar hep Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu vakte kadar söylediğimiz hasretleri.
0: İmaj düzeltme için bir şey demiyorum ama sevgili Ömer Özkök, olmuyor şu ya. Yani olmuyor. Ne kadar zorlasan da.
1: Bak bu şimdi da bu Sayın Cumhurbaşkanı'na ikram edilenler, bak görüyorsun değil mi? Otobüsü durdurdu, baklava yiyor ya.
0: Şimdi bu adamdan şöyle söyleyeyim yani. Bu adamdan siyasetçi profili olmaz zaten. Ama başka bir şey daha söyleyeyim. Kendine bir öfke problemi misyon, bir siyasi, bir Cumhuriyet Halk Partisi, çağdaş, laik, bilmem ne falan filan gibi. Bu tabiri de kullanıyor hani bir zırh olarak. Ama nereden baksan bak, kafa bu kadar. Börek bu kadar. Börek.
1: Peki.
0: Yani börek dediğin algısı bu. İtiyor peki bile ya.
1: Evet, günün manşetinin neyse sonuna geldik. Börek meselesi bir süre daha devam
0: hocam,
1: edebilir.
0: Börek istiyor bu arada. Bir tepsi böreği iyi giderdi.
1: El açması diyorsun.
0: Of. Of. Şey böyle. Ay nedir o? Ispanaklı değil mi böyle yuvarlak, hani böyle.
1: Ya şimdi. Börek. İş mi yani yaptığın Hikmet abi,
0: börek,
1: ya?
0: Börek iyidir peki hocam.
1: Efendim
0: ya.
1: Günün manşetinin.
0: Ben küt böreği seviyorum. Sen sever misin küt böreği?
1: Çok.
0: Üzet böyle. Pudra şekerli. Pudra şekerli.
1: Of. Öf. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
0: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Hemen şöyle bir canlı bağlantıyla Ada Kahriman'la başlayalım. Malum geçen hafta çarşamba akşamından bu yana konuşulan bir mesele vardı. Hani bir anda böyle karşılıklı alverle yükselen fonlar aslında uzunca bir süredir bu oyun devam ediyormuş. Sonra ardından o tablo ters yüz oldu. Ve insanlar fonlardaki paralarını alamıyorlar. Milyar milyar dolarlardan bahsediyor. Ve 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı fon soruşturmasında. Ama söz konusu o şirketlerin sahiplerinin mal varlıkları, o mal varlıklar acaba başkalarına geçirilebilir mi diye akıllarda soru işaretleri vardı. Bunlara ilişkin olarak da düğmeye basıldı. Gelin önce bir fon soruşturmasıyla Ada Kahriman'a dönelim. Son gelişmeler neler öğrenelim. Ardından yine bir soruşturma, ona ilişkin de yeni bir başlık açacağız. Ama önce şu fon meselesi. Ada Kahriman merhaba. Fon soruşturmasında nedir son tablo?
1: Helin Aslan, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü, titiz bir şekilde yürütülüyor. Siz de ifade ettiniz, 25 şüpheli hakkında adli işlemler yapıldı. Tabii bu kapsamda 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheli ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Tabii burada baktığımızda MASNAK'tan bazı veriler istenmişti. Bu veriler geldi ve bu veriler ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde zamanlı olarak operasyon düzenledi. Şimdi soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı bir açıklama var. Şu ifade ediliyor açıklamada. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bols Yatırım Menkul Değerler, Bols Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu diyor. Aynı zamanda bu kapsamda soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, bununla birlikte Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK müzekkere yazıldığı belirtildi. Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri bulunan eşleri ve aynı zamanda birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususuyla ilgili de tüm kurumlara bildirildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında da Katılım Evim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin yürütüldü ve bu kapsamda da 15 şüphelinin gözaltına alındığı ve 10 şüpheli yakalamaya yönelik çalışmaların ise devam ettiği bu durumda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ve aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yapılan açıklamada da soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi aslında.
0: Şimdi Ada, başka bir soruşturma daha vardı malum, yani İşte gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığına belirli bir miktardaki gayrimenkulü fiyat olarak belirli bir miktardaki gayrimenkulü alarak Türk vatandaşlığı hakkı kazanılabiliyor. Şimdi bu noktada da gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığına yönelik yürütülen bir soruşturma gerçekleşmişti. Bunun ikinci dalga operasyonunun yapıldığı bilgileri var. O ikinci dalga operasyona dair hangi notlar senin elinde?
1: Helin Aslan, burada da toplamda 88 şüpheli hakkında adli işlemler yapıldı ve şu ana kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada 72 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Tabii açıklamanın devamında şu ifade edildi: vatandaşlık hukukunu istismar eden...

0: kamu kurumlarının yanıltılarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara karşı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ki bu koordinede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce muvazalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendiği belirtiliyor. İkinci dalga operasyonda önemli şirketler var. Gül İnşaat, Anonim Şirket, aynı zamanda Beyaz İnşaat ve aynı zamanda Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi. Şimdi biz Beyaz İnşaat'ı nereden hatırlıyoruz? Bildiğiniz üzere İmamoğlu, yani çıkar amaçlı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında şu anda tutuksuz sanıklardan bir tanesi. Kendisi tutuksuz sanıklardan Seyfi Beyaz da bu şirketin, yani inşaat şirketinin sahiplerinden. Bu soruşturma kapsamında tutuksuz bir sanık olan Muzaffer Beyaz da burada gözaltına alınanlar arasında. Tabi açıklamanın devamında burada bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendiriliyor. 274 işleminin muvazzalı olduğu tespit ediliyor. Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1700 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirleniyor. Ayrıca 3,5 milyar lirayı da aşan tutardaki işlemin muvazzalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılıyor. 88 şüpheli hakkında adli işlemler gerçekleştiriliyor ve bu kapsamda da 72 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabii şüphelilerin burada kendi adreslerinde, şirketlerinde bazı aramalar yapıldı. Bu aramaların neticesinde de bazı dijital materyallere el konuldu. Aynı zamanda 2011 taşınmaz bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanıyor. 30 şirketi de el konularak kayyum atanıyor. Bu kapsamda hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hem de Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı açıklamada da bu soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü, bu kapsamda da yapılan ikinci dalga operasyonda da 88 şüpheli hakkında adli işlemin yürütüldüğü ve burada da 72 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı Elinas'la.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Şimdi başka bir operasyondan bahsedelim. O kadar çok operasyon var ki birbiri ardından gerçekleştirilen. Bu operasyonun da aslında ilk haberlerini size Cuma günü vermiştik. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığına yönelik bir operasyon düzenlenmişti. İşte o operasyonda gözaltına alınan şüpheliler. Onlar da adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda ekipler 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 201'den 211'e yükseldi. Şüphelilerden 157'si emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 54 şüpheli ise daha önce adliyeye sevk edilmişti. Türkiye'de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisiyle bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edilmiş. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlenmişti. Çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanırken şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına 80 araca ve 12 mülke el konulmuş, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı. İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeydi. Kandilli açıklarında makine arızası yaşadı. Anistar isimli kuru yük gemisi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü harekete geçti ve ekiplerce bu kuru yük gemisi kurtarıldı. Büyükdere demir sahasına demirletildi. Açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden geldi. Anistar isimli 98 metre boyundaki kuru yük gemisinin İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli açıklarında makine arızası yaşadığı belirtildi. Gemi İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Koordinasyonu'nda Kurtarma 6 ve Kurtarma 3 römorkörlerince yedeklendi ve çekildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü geminin daha sonra Büyükdere demir sahasına demirletildiğini kaydetti.

0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada olacak. O sebeple New York'a gitti. 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak Erdoğan. Yarın orada 4. sıradaydı, hafızam beni yanıltmıyorsa, bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Tabi zirveden, kuruldan, toplantıdan önce oraya gitti. Ve New York'ta Türk evinde kalıyor Erdoğan. Ve Türk evi önünde kendisini gurbetçiler bekliyordu. Ve Erdoğan'ı sevgi gösterisiyle karşıladı gurbetçiler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde gurbetçiler sevgi gösterileriyle karşıladı.
2: Cumhurbaşkanı, Allah sizi bitirmesin. Allah razı olsun. Arkanızdayız.
1: Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de 16. kez dünya 5'ten büyüktür diyecek, adaletin sesi olacak gönüllere seslenecek.
3: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz.
4: Programımız bayağı yoğun efendim.
3: Bayağı yoğun.
1: Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. Erdoğan'ın gelişini Türk vatandaşları heyecanla bekledi. Türk evinin önünde sıcak sohbetler oldu.
2: Cumhurbaşkanı, Allah sizi bitirmesin. Allah razı olsun.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendisini sevgiyle karşılayan kalabalıkla sohbet etti.
5: Sahip dedi, seni çok seviyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta önemli temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın 23 Eylül tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programında yoğun bir temas trafiği var. New York'ta programın en önemli başlıklarından biri 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kurula hitap edecek.
6: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
1: Bu yılki görüşmeler güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek.
2: Cumhurbaşkanı, hoş geldiniz.
1: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programı yalnızca BM Genel Kurulu'yla sınırlı değil. Ziyaret boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de bekleniyor. Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump da New York'ta bir araya gelecek.
0: Girit Güney Kıbrıs İsrail elektrik bağlantı projesi. Şimdi Türkiye'nin itirazları sonucu askıya alınmıştı ama Atina bunu yeniden başlatmak için gündeme getirdi. Ancak gündeme getirdi de bir yandan da Türkiye'nin tepkisinden korkuyor, çekiniyor. Bir kriz yaşanabilme ihtimali çok yüksek. Bu sebeple iddia o ki Yunanistan Türkiye ile yaşayabileceği krize karşı 3 aşamalı plan yaptı.
7: Türk-Yunan ilişkilerinde son 3 yıldır devam eden sakin sular dönemi son dönemde dalgalanmaya başladı. Atina, Türkiye'nin itirazlarıyla askıya alınan Girit, Güney Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısı projesini yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Olası bir krize karşıysa 3 aşamalı plan oluşturdu. Atina bu kez Fransa'yı da arkasına alarak ilerlemeyi planlıyor. Yunanistan yıl sonuna kadar denizaltı kablosunun döşenmesine yeniden başlanmasını umuyor. Yunan basınına göre Atina, kablo projesi nedeniyle yeni bir krizin çıkmasını önlemek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u devreye sokacak. Sahada ise projenin çoğunluk hissesini satın alan Fransız Meridiam şirketine güveniyor. Atina basınına göre Yunanistan diplomasiye rağmen Ankara ile iplerin gerilmesi ihtimaline karşı 3 ayaklı bir plan hazırladı. Buna göre olası krizin ilk aşamasında Türk sahil güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesi bekleniyor. Atina da buna sahil güvenlik düzeyinde karşılık verecek. Durumun yatışmaması halinde ikinci aşamada Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasındaki diplomatik kanallar devreye sokulacak. Üçüncü ve en uç senaryo ise Türkiye'nin savaş gemilerini bölgeye göndermesi. Bu durumda Yunan Deniz Kuvvetleri'nin de sahaya çıkarılması öngörülüyor. Atina, Paris'in yanı sıra Washington ve Avrupa Komisyonu ile NATO'nun desteğini devreye sokarak Türkiye üzerindeki uluslararası baskıyı artırmaya hedefliyor. The world becomes a reality.
0: Şimdi Yunanistan-İsrail işbirliği demişken, İsrail'de de 27 Ekim'de seçim var biliyorsunuz ki. Netanyahu koltuğu bırakmamak için direniyor ama Netanyahu için bir tehlike var. Tehlike yurt dışındaki seçmen. Aşağı yukarı oy kullanacak olan seçmenlerin %7-%8'ine karşılık geliyor yurt dışındaki seçmen. Ve büyük çoğunluğu Netanyahu karşıtı. Ve seçim günü de ülkeye gelmeyi

0: planlıyorlar. İşte Netanyahu bu gelişin, ülkeye gelip oy kullanmışın önüne geçmeye çalışıyor.
1: İsrail'de seçim yaklaşıyor. Soykırımın ve Orta Doğu'daki saldırıların gölgesinde sandık başına gidilecek. Seçmenlerin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu tercih etmeme ihtimali başbakanı endişelendiriyor. ABD'de yapılan bir anket, ülkede yaşayan Yahudilerin çoğunun İsrail'i desteklediğini ortaya çıkardı. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'de antisemizmi körüklediğine inandığını gösterdi. Ankete katılan ABD'li Yahudilerin %86'sı İsrail'i destekledi. %61'i Netanyahu'yu desteklemedi. Ayrıca ankete katılanların %60'ı İsrail'de gelecek ay yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun yerine başka birinin oturmasını istediklerini kaydetti. 27 Ekim'deki seçimlere yönelik yeni bir iddia gündeme geldi. CNN'in haberine göre Netanyahu'nun partisi Likud'un yurt dışındaki seçmenlerin ülkeye girişini engelleyecek, buna göre yurt dışında yaşayan on binlerce İsrailli oy kullanmak üzere ülkelerine dönüş uçuşları için rezervasyon yaptırıyor. Ancak Likud partisi ise bunların en azından bir kısmının ülkeye girişini engellemeye çalışıyor. İsrailliler seçim günü için ülkelerine dönmelerine yardımcı olan bir halk girişimi olan Fly and Void Likud tarafından tepki çekti. Girişimi yasa dışı ve yabancı kaynaklı bir operasyon olmakla suçladı. Bunun seçimlerin güvenilirliğine ciddi bir zarar verebileceğini iddia etti. Girişim engellenmesini talep eden bir dilekçe sundu.
0: ABD Başkanı Donald Trump yine gündemde ilginç açıklamalarıyla yapay zeka isminin değiştirilmesini önerdi. Peki hani yapay zeka ismi değiştirilsin de Donald Trump'ın önerisi ne olsun diyor, bir bakalım. Trump sosyal medya hesabından son dönemde gündemde olan yapay zekaya ilişkin açıklamada bulundu. Birçok kişi yapay zeka ifadesinin yapay zeka kavramına kıyasla yanlış ve oldukça yetersiz olduğunu düşünüyor dedi. Yapay zeka ifadesinin kullanımına karşı üstün zeka, aşırı zeka ve süper zeka kavramlarını önerdi. Trump önerdiği bu kavramların hangisinin kullanılması gerektiği konusunda bir anket açtı. Trump yapay zeka çalışmaları için üst düzey yönetici atayacağını da duyurdu. Yapay zeka yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zeka ekibi oluşturulduğunu söyledi. Ekibin başına bir yapay zeka çarı atayacağını açıkladı Trump. Bu inanılmaz sektörün büyümesini hiçbir şekilde engellemeyecek ya da sekteye uğratmayacağız dedi.

0: Adana'da saat 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkuya neden oldu sarsıntı. Ama neyse ki kentte herhangi bir sorun yaşanmadı. AFAD sarsıntının merkez üssünü Saimbeyli olarak açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrası Adana Valiliği tarafından olumsuz herhangi bir durum bulunmamaktadır açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de Adana'daki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama geldi. Bakan Çiftçi, an itibariyle herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. Dün Ahmet Spor'la Beşiktaş karşı karşıya geldi. 3-2 galip ayrıldı Ahmet Spor. Bu arada Süper Lig'de de ilk sıraya oturdu. Şimdi hal böyle olunca Şırnak'ta kutlamalar vardı. Ancak kutlamalarda dost kaçtı. Öyle ki taraftarların attığı havai fişekler sebebiyle 3 iş yeri ve 1 araçta yangın çıktı. Ayrıca yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri de yaralandı.
1: Havai fişek attılar, yangının çıkmasına ve bir itfaiye erinin yaralanmasına neden oldular. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlerinin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından taraftarlar Şırnak'ın Cizre ilçe merkezinde havai fişekli kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında kontrolsüz atılan bazı havai fişekler 3 iş yeri ve araçta yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi ancak taraftarlar kutlama yapmaya devam etti. Öyle ki söndürme çalışmaları sırasında yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri yaralandı. İtfaiye eri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde ve araçta hasar oluştu.
0: Deniz kurdu tatbikatı başladı. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e Türk donanmasının gücü aynı anda sahada olacak, sahada buluşuyor. Tatbikatta gözlerse 24 Eylül'e çevrildi. TCG Anadolu'ya çevrildi 24 Eylül tarihi için. Seçkin gözlemci gününde denizlerdeki hareket kabiliyeti sergilenecek.
2: Mavi vatanda Türk bayrağı dalgalanıyor, denizlerde güç ve hazırlık mesajı veriliyor. Türk Deniz Kuvvetleri, deniz kurdu bir tatbikatıyla Marmara'dan Doğu Akdeniz'e kadar mavi vatanda gücünü sahaya taşıdı. Türkiye'nin denizlerindeki en kapsamlı tatbikatlardan biri için düğmeye basıldı.

0: Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz. Dört bölgede eş zamanlı icra edilen tatbikata kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurları da destek veriyor. 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel sahada olacak. Yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirdiği yeni nesil sistemler de tatbikat kapsamında test ediliyor. Tatbikatla çevre denizlerdeki caydırıcılığın arttırılması ve müşterek operasyon kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Tatbikatın en çekici aşamalarından biri 24 Eylül'de gerçekleşecek. Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu üzerinde seçkin gözlemci günü düzenlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçeği aratmayan senaryolarla denizdeki harekat kabiliyetini ortaya koyacak. Mavi Vatan'da Türk donanmasının gücü 25 Eylül'e kadar sahada olacak.
1: Teknofest Şanlıurfa'da düzenlenecek. Hangi tarihler arasında? 30 Eylül, 4 Ekim. GAP Havalimanı'nda hazırlıklar yürütülüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da hazırlıkları incelemek için GAP Havalimanı'na gitti. Ve diyor ki Gülpınar, 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz.
2: Burada nasıl muazzam bir çalışma yapıldığını anlatmakla olmaz, ancak yerinde görmek lazım.
3: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest bu kez Güneydoğu'da gökyüzünü ve Şanlıurfa'yı renklendirecek. Büyük heyecan 30 Eylül'de başlayacak. 4 Ekim'e kadar sürecek organizasyon için GAP Havalimanı'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
2: Tabii hazırlıklar artık son aşamada. Muazzam bir çalışma var. İlk günden beri, karar alındığı ilk günden beri bütün ekiplerimiz adeta seferber oldu.
3: Havalimanı çevresinde yaklaşık 136 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yapıldı. Su ihtiyacı için de yaklaşık 7,5 kilometreden hat çekildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, çalışmaların tüm kurumların işbirliğiyle yürütüldüğünü söyledi.
2: Yaklaşık 7,5 kilometre öteden Şuski'nin gayretleriyle buraya su getirildi. Burada çok ciddi bir şekilde şu anda hem suyla ilgili hem de atık suyla ilgili, kanalizasyonla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıldı. Çünkü çok insan gelecek inşallah. Bizim tahminimiz, bize verilen rakam 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin buraya gelmesi bekleniyor. Urfa'dan ve çeşitli yerlerden, Türkiye'nin her yerinden, dört bir yanından bu işe meraklı kesimler. Çünkü Teknofest biliyorsunuz gittikçe yükselen bir trend ve çok merak uyandıran bir organizasyon. Yaklaşık 136 bin metrekarelik bir asfalt, sıcak asfalt dökümü yaptılar ki 120 bin metrekaresini bunu Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Muazzam bir rakam.
3: Organizasyon için Şanlıurfa'ya 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımdan konaklamaya kadar tüm planlamalar da yeniden yapıldı.
2: Ortaklaşa aynı şekilde işte taşımalar yapılacak. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'yla, T3 Vakfı'yla ortaklaşa bir şekilde onların araçları bizim

0: araçlarımız. Çünkü yaklaşık 35-40 kilometre ötedeyiz. Uzaktan gelecekler olacak. Şehirde şu anda otellerde full, hiçbir tane boş yer dahi yok.
1: Şehir merkezi de Teknofest coşkusuna ortak olacak. Sokak konserlerinin yanı sıra GAP Havalimanı'nda da büyük iki konser düzenlenecek. Teknolojiden havacılığa, yenilikten girişimciliğe kadar pek çok alanda etkinliğe sahne olacak organizasyon için geri sayım başladı.
2: Oyuncaktan yedek parçaya, protezden savunma sanayi ürünlerine kadar pek çok şey artık 3 boyutlu yazıcılarla üretiliyor. Yani yaşamın her noktasında 3 boyutlu yazıcıların ürünlerini görmek mümkün. Sektörün yeni teknolojileri de Expo 3'te İstanbul Fuarı'nda bir araya geldi.
3: İlk geldiğinde dikkat çeken şey bence maketler. Buradaki 3D ile yapılmış maketler, büyük maketler gayet dikkat çekiyor.
4: Bir tuşa basılıyor, bilgisayarda hazırlanan tasarım katman katman gerçek bir ürüne dönüşüyor. Üç boyutlu yazıcılar üretimde hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlıyor.
5: Bildiğiniz gibi artık dünya değişiyor. Bununla birlikte üretim de değişiyor. Bu fuarda kişiler bu değişen üretimi yerinde görebiliyor, uygulamaları görebiliyor. Eklemeli imalat deyince sadece insanların aklına bu evde yapılan 3D baskı makineleri geliyor. Ama aslında iş çok farklı bir boyutta şu anda. Bunun içinde tersine mühendislik, polimer malzemeler, ileri üretim teknoloji malzemeleri, metal 3D yazıcılar bulunmakta.
4: Savunma sanayinden havacılığa, otomotivden sağlığa, makineden tekstile, üretimin olduğu hemen her alanda bu teknolojinin izi var.
6: Önce yazıcılarda bir ürün tasarlanıyor. İşte burada gördüğünüz gibi ürün ihtiyaca göre katman katman işleniyor ve bazen belki de aylar sürebilecek bir süreç burada sadece birkaç saatte ihtiyaca hazır hale geliyor.
7: Ya evde de 3D printer'ım var. Uğraşıyorum, model yapmaya çalışıyorum. Burada gayet hoşuma gitti yani genel olarak kapsamlı bir yerde.
8: Şu anki görmüş olduğunuz robotumuz bizim asistan robot. Tamamıyla kendi üretimimiz, tasarımından yazılımına kadar kendi üretimimiz. Amacı bilgilendirme, yönlendirme amaçlı danışma robotu olarak geliştirildi. Şu an bir ilçe belediyesinde test çalışmalarına başlandı. İleride inşallah hastanelerde de yönlendirme, bilgilendirme amaçlı kullanılacak.
4: Yapay zekada üretim sürecinin içinde. Tasarımdan hataların tespitine kadar pek çok aşamada üreticiye destek oluyor.
9: Bugün burada bu teknolojiyle neler yapılabildiğini göstermek ve insanların ilgisiyle burada buluşabilmek harika bir şey. Standımızda gördüğünüz gibi 6 metre uzunluğunda çok büyük bir dinozor var. Bu dinozoru herkes işte ne kadar büyük bir cihazla basıldı, çok büyük bir cihazdır, çok pahalıdır falan gibi böyle tedirginlikle yaklaşıyor. Özellikle bunu göstermek istedik. Artık ev tipi bir cihazla parça parça üretip daha sonra birleştirerek çok büyük devasa şeyler elde edebiliyoruz.
2: TOKİ'den konut veya iş yeri aldınız. Taksit ödüyorsunuz. Yani borcunuz var. Ama şimdi TOKİ diyor ki size ben bir kampanya başlatıyorum. Eğer ben borcumu peşin ödeyeceğim derseniz %25 İndirim uygulayacağım. Peki bu kampanya ne zaman başlıyor? Yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar da sürecek.
10: TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere %25 indirim. Yüz binlerce konut ve iş yer alıcısını ilgilendiren kampanya başlıyor. Borcunun tamamını peşin ödeyen de kısmi ödeme yapan da indirimden yararlanabilecek. Başvurular 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankalara yapılacak. Borcunun tamamını kapatamayanlar da kampanyadan yararlanabilecek. Borç bakiyesinin en az %25'i kadar peşin ödeme yapanlara ödedikleri tutar üzerinden %25 indirim sağlanacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Başvuru için borcun kapatılacağı aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geçmiş dönem taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olanlar kampanyadan yararlanamayacak. Borç kapatmak için sözleşmenin imzalandığı aracı bankalardan konut kredisi de kullanılabilecek. Borcunun tamamını kapatanlara kat mülkiyeti kurulmuş projelerde tapuları teslim edilecek. Bankaya başvuruda emlak beyan değerini gösteren belgeyle DASK poliçesi istenecek. Kampanya sona erdikten sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde %25

0: indirim uygulanmayacak.
1: Kızılay'da vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir anda gökyüzünden para yağmaya başladı. Haliyle gökyüzünden para yağınca bu caddede bir hareketliliğe de neden oldu. Vatandaşlar paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar. Ancak bir süre sonra işin aslını öğrendiler.
0: Başkentin göbeğinde gökten para yağdı. Kızılay'da bir binanın üst katından caddeye paralar saçıldı. Paraları görenler önce şaşırdı, ardından sokak bir anda para kapma yarışına döndü. Görüntüler Ankara Kızılay'dan. Bir binanın üst katından yola saçılan paralar caddedekilerin dikkatini çekti. Kimi ne olduğunu anlamaya çalıştı, kimi ise hemen paraların peşine düştü. Gökten para yağdığını gören başkentlilerin şaşkınlığı uzun sürmedi. Kısa süren tereddütün ardından paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar. Gerçekse kısa süre sonra ortaya çıktı. Paraların bir klip çekimi için caddeye atıldığı anlaşıldı. Başkentin en işlek noktalarından Kızılay'da yaşanan o anlar kameralara böyle yansıdı.
1: İlk bölümü noktalayalım moderatörde. 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa yine birlikteyiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
8: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
9: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
10: Canım Cimri.
11: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.

0: kulağından hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
1: Tüm gözler onun üzerinde.
0: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilir.

0: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayoktar. Haftanın ilk işlem gününde kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri de inceleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katılım evin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa devam ediyor. Soruşturmanın mali boyutundaysa 9 şirket yöneticisi ve yetkilisiyle bağlantılı para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Tedbir, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Tera Portföy, Hedef Holding, Hedef Portföy, Buls Yatırım, Buls Portföy ve bağlantılı diğer şirketleri kapsıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğünü açıkladı. Mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla ilgili kurumlara da müzekkereler gönderildi. Soruşturma kapsamında MASAK'ın yanı sıra Bankalar Birliği, Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği ile Tapu ve Kadastro, Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlükleri de sürece dahil edildi. Dün akşam saatlerinde bir gelişme daha yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. SPK tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Buna göre tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Kurul 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmiş, tasfiyenin en az 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabineden birçok isim New York'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı bu yıl 21-23 Eylül 2026'da New York'ta gerçekleşecek.
1: Kıymetli katkılar için.
2: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği New York'ta ele alınıyor.
1: Konuda ikili mekanizmaları daha etkin kullanmaya kararlıyız.
2: Türkiye Yatırım Konferansı 3 gün boyunca Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek. Konferansta yatırım, enerji, teknoloji, finans, havacılık ve otomotiv gibi stratejik sektörlerde işbirliği imkanları değerlendirilecek. İlk gün Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırım fırsatları ele alınacak. ABD'li yatırımcılara Türkiye'nin yatırım ortamı ve yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik yeni teşvikler anlatılacak. İkinci günde ise enerji sektörü masaya yatırılacak. Yenilenebilir enerji, nükleer enerji, sıvılaştırılmış doğalgaz, kritik madenler, batarya depolama ve akıllı şebeke teknolojileri değerlendirilecek. Ana oturumda para politikası, enflasyonla mücadele ve mali disiplinin yanı sıra Türkiye'nin yatırım ortamı konuşulacak. 23 Eylül'deki başkanlık yuvarlak masa toplantısındaysa Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileri bir araya gelecek. Toplantının gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Enerji, finans, teknoloji, havacılık, otomotiv ve tüketici ürünleri başta olmak üzere stratejik sektörlerdeki işbirliği imkanları değerlendirilecek. Konferansın son etkinliğinde ise siber güvenlik ve dijital dönüşüm ele alınacak.
0: Evet, haftanın ilk işlem gününde piyasalara bakacağız ama öncesinde geride bıraktığımız haftaki ekonomi açısından çok hareketli bir haftaydı. Yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? Önce bakalım. Borsa tarafında işte az önce aktardığımız gelişmeler sebebiyle

sebebiyle, yaşananlar sebebiyle ciddi gerileme oldu. %8,18 kaybettirdi Borsa İstanbul. 100 endeksi tarafında %8,18 kayıp vardı. Altın tarafında da kayıpları görüyorsunuz. Gram altın %0,06, Cumhuriyet altını ve çeyrek altında benzer şekilde %0,09 ve %0,14 kaybettirdi. Tek kazanç dolar tarafında vardı. Dolar %0,36 yatırımcısına kazandırdı. Avro tarafında da kayıp var, %0,91. Yatırım fonları ve emeklilik fonları tarafında da yatırım fonlarında %2,57 gerileme, emeklilik fonları tarafında da %1,74 gerileme var diyelim ve hemen haftaya nasıl bir başlangıç yaptık piyasalara bakalım. Borsa Cuma günü %1,67 değer kaybederek 13.284 puandan kapanmıştı. Yeni güne de, yeni haftaya da %0,87 gerileyerek 13.168 puandan başladı. O seviyenin de altında %2,32 kayıp var. 12.977 puandan işlem görüyor Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.910 puan. Yine orada da %2'ye yakın %1,68 kayıp var ve Borsa İstanbul 500 endeksi de 15.710 puana geriledi. Oradaki kayıp her iki endeksten fazla %3,11 seviyesinde. Kur tarafına bakalım, dolar ve avro bu haftaya nasıl bir başlangıç yaptı? Dolarda kademeli yükseliş devam ediyor, 48.80'den avroda 56.06'dan işlem görüyor. Yatay pozitif bir seyir var orada. Altın tarafındaysa yatırımcıların kalıcı enflasyon riski, ki kalıcı enflasyon riskinin de nedeni geride bıraktığımız hafta FED faiz kararını açıkladı. 25 bas puan faiz artırımına gitti. Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez ve bu da FED'in son toplantısında da 25 bas puanlık bir faiz artırımı yapacak mı sorusunu gündeme taşıdı ki 18 üyenin 16'sı Ekim ayındaki toplantıda da faiz artırımı yapılacağını öngörüyor. Dolayısıyla enflasyon riski ve Fed'in faiz politikasının seyrini değerlendirmesiyle gerileyerek başladı yeni haftaya. %0,3 gerilemiş, 4.366 dolara gerilemişti. O seviyenin de altında uluslararası piyasalarda altının onsu %0,76 geriledi. 4.345 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın tarafındaysa tabii dolarla beraber hesaplandığı için çok ciddi bir gerileme yok. 6.817 liradan işlem görüyor. Çeyrek altında 11.146 lira ve Cumhuriyet altında da 45.740 liradan işlem görüyor içeride. Petrol tarafına bakalım. Birleşmiş Milletler toplantısı kapsamında bu hafta İran Savaşı'nda diplomasiye şans verilebileceği yönündeki umutlarla geriledi. Hatta 10 Eylül'den bu yana en düşük seviyesinden başladı. Haftaya %2,08 gerileyerek 101.71 dolara gerilemişti. O seviyelere yakın bir enten petrolün varil fiyatı 101.86 dolardan işlem görüyor. Faiz tarafına bakalım. Tahvil faizi 39,9, repo faizi de 11,61 seviyesinde. Önemli gelişmelerden biri de şimdi Trump'la Xi zirvesi öncesi Yuan tarafında var. 3,5 yılın zirvesinde dolar karşısında 6.957 seviyesine çıktı ki bu da 16 Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviye diyebiliriz diyelim ve hemen haberlerimizle devam edelim. Gıda ve gübre piyasaları, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklı aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz üzerinden yapılan sevkiyatlardaki sorunlar, enerji maliyetlerindeki artış ve aşırı hava olaylarının baskısıyla fiyatlanıyor. Küresel gıda fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre gıda fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,9 arttı. Endeks 133,3 puana çıkarak Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre de %2,5 yükseldi. Ağustos'ta tahıl, bitkisel yağ, et, süt ürünleri ve şekerin tamamında fiyat artışı kaydedildi. En sert artışsa şekerde yaşandı. Şeker fiyatları bir ayda %11,9 arttı. Buğday fiyatları da Karadeniz'deki ihracat sorunları ve Avrupa'daki sıcak hava nedeniyle aylık %2,6 yükseldi. Buğdayda yıllık artış %15 oldu. Mısır fiyatları %2,5, süt ürünleri %2,3, tahıl fiyatları %2,2 ve et fiyatları %1 arttı. Bu yıl küresel tahıl üretiminin %2 azalarak 2 milyar 980 milyon tona gerilemesi öngörülüyor. Küresel gübre fiyat endeksi Haziran'daki 156,1

0: 146.4 puana geriledi. Ev veya arsa alırken yüksek miktarda nakit taşıma dönemi sona eriyor. 1 Ekim'den itibaren taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak.
1: Ev, arsa ve diğer taşınmazlarda yeni dönem başlıyor. 1 Ekim'den itibaren güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak. Yüklü miktarda paranın elden taşınmasının önüne geçilecek. Peki para nereye yatacak? Satıcı parasını ne zaman alacak? İşte yeni sistemin tüm ayrıntıları. Tapu devrinden önce para satıcının eline geçmeyecek. Alıcının yatırdığı para işlem tamamlanıncaya kadar güvenli ödeme hesabında tutulacak. Tapu işlemi tamamlandıktan sonra satış bedeli satıcının hesabına aktarılacak. Satış gerçekleşmezse para iade edilecek. Sistem sadece evi değil, arsa ve diğer taşınmazları da kapsayacak. Şirketler ve diğer tüzel kişilerin satışlarında da uygulanacak. Alıcı ve satıcıya referans numarası verilecek. E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak. Ardından tapu işlemi gerçekleştirilecek. Nakit, havale veya elektronik fon transferiyle yapılan ödemelerde sistem kullanılacak. Emlakçı ödemeyi alıp aktarmayacak. Sistem bankalar ve tapu işlemleri üzerinden yürütülecek. Emlakçı ise taraflara bilgilendirme ve referans numarası işlemlerinde destek olacak. Kullanım bedeli de satış bedelinden düşülecek. Tapu devri ve ödeme aynı güvenli süreçte buluşacak. Uygulamayla alıcının parasını, satıcının da taşınmazı devrettikten sonra ödemesini kaybetme riskinin azaltılması hedefleniyor.
0: Evet, içeriden bir veriyle devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül'de 102 oldu. Önceki ay endeks 102.8 değerini almıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102.5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilendi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak 102 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.6 puan artarak %74.1 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.7 puan artarak %74.2'ye çıktı. Evet, içerideki bu veriyle de kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Moderatörün ikinci saatine buyurun başlayalım. Ada Kahriman'la başlayacağız. Bir operasyonla sigorta işlemlerinde trafik kazası geçiren vatandaşlar üzerinden yaklaşık 16 milyar liralık usulsüz gelir elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Şimdi gelelim o operasyonun detaylarına. Soruşturma ne durumda? Öğrenelim. Şüphelilere ilişkin bilgileri alalım. Sözü Ada Kahriman'a verelim. Ada merhaba. O kadar çok operasyon var ki arka arkaya Ada. Yani operasyonlar, soruşturmalar vallahi sizin işiniz de orada zor. Şimdi bu saat diliminde de yeni bir operasyon. Buna ilişkin detaylarla başlıyoruz. Sigorta işlemleri üzerinden bir usulsüzlükten bahsediyor. Bize biraz detaylandırsana bunu ve adli anlamda da bu işin ayağı nasıl ilerliyor?
1: Henaz'dan şöyle ki bazı vatandaşların kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirildi ve buradan mağduriyetleri haksız kazanç kapısına dönüştürüldü. Aynı zamanda buradaki haksız kazanç da hukuk sistemiyle yapıldı aslında. Bu yapılara karşı kararlılıksa buradaki mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu açıklama hem İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı hem de aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapıldı ki buradaki soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı özel soruşturma bürosunca yürütülüyor. Buradaki başsavcılık tarafından verilen talimatla birlikte de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından bazı adreslere eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendiğini belirtiyoruz. Tabii hem Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten hem de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifade edildi. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirildi. Bu bilgiler ise bazı hukuk büroları tarafından kullanıldı. Yani bu bazı hukuk bürolarına verildiği belirtildi. Aynı zamanda burada hasar danışmanlık şirketlerine de aktarıldığı tespit ediliyor. Hem MASAK tarafından yapılan bir inceleme söz konusu hem de aynı zamanda sigortacılık özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu tarafından da bazı incelemeler yapıldı. Bu incelemeler neticesinde de bazı işte kolluk görevlilerinin, bununla birlikte sigorta acentalarının, sigorta şirketi çalışanlarının, eksperlerin, kaportaların, bazı boya ustalarının ve bazı işte burada servis çalışanlarının hesaplarına yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtildi. Tabii yapılan açıklamada da aynı zamanda şu ifade edildi. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve aynı zamanda yanıltıcı beyanlarla toplamda 253 bin kişiden vekaletname alındığı belirtiliyor. Yani tabii burada baktığımızda özellikle dikkat çekici bir para, yani haksız kazanç miktarı var. 15,6 milyar liradan bahsediyoruz. Bu şekilde haksız kazanç sağlanmış ve aynı zamanda burada soruşturma kapsamında 825 kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi. İstanbul merkezde yapıldı bu operasyonlar. Hem İstanbul'da hem de aynı zamanda Sakarya'da, Ankara'da ve aynı zamanda Gaziantep'te yapılan operasyonlar neticesinde de 6 hukuk bürosu, yani avukatlık bürosuna, aynı zamanda 20 şirkete yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bazı şüpheler gözaltına alındı. Aynı zamanda buradaki yerlere de, yani hem hukuk bürolarına hem de aynı zamanda şirketlere yönelik aramalar gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada da soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına hem de aynı zamanda burada İstanbul İl Jandarma Komutanlığına teşekkürlerini iletti. Bu soruşturma kapsamında yapılan operasyon neticesinde bazı şüpheliler gözaltına alındı. 825 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı Elinas'ta.
0: Teşekkür ediyoruz Ada verdiğin bilgiler için. Şimdi İstanbul'da da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılarına yönelik düzenlenen bir operasyon vardı biliyorsunuz ki. Geride bıraktığımız hafta gözaltına alınan şüpheliler olmuştu. Onlar da adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda ekipler 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 201'den 211'e yükseldi. Şüphelilerden 157'si emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 54 şüpheli ise daha önce adliyeye sevk edilmişti. Türkiye'de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisiyle bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edilmiş,

0: çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlenmişti. Çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, 80 araca ve 12 mülke el konulmuş, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı. Geçen haftanın en büyük olaylarından biriydi. 7 fon şirketinin temerrüde düşmesiyle başlayan fon krizi. Hani neden temerrüde düştü bu şirketler? Zaten söylenenler ortada. Yani o fonların içinde bulunan hisse senetleri gereğinden fazla şişirilmiş. Nasıl şişirilmiş? Söylenen al gülüm ver gülüm, o ona satıyor, öbürü ona geri satıyor. Böylece her karşılıklı anlaşarak satışta o hissenin değeri büyüyor. O hisselerden de bir fon oluşturuyorlar. Fonun da böylece böyle bir balon bir değeri söz konusu oluyor. Ve insanlar da bunlar halka arz edildikten sonra, vatandaş da gidiyor diyor ki ya bu çok kazandırıyor, ben de gideyim bunu alayım diyor ve alıyor. Şimdi mağdur sayısına baktığımız zaman 500 bini buluyor bu fon mağdurlarının sayısı. Dolayısıyla küçük yatırımcının bunu bilmesine imkan yok böyle bir duruma. Değer kazanmış diyor. Borsada işlem görüyor. Gidip alayım ben de kazanayım diye düşünüyor. Yatırımcının bundan haberi yok. Dolayısıyla bu yaşanan kriz ona sürpriz oldu. Peki bahsi geçen fon şirketleri için de öyle miydi? Öyle olmadığına dair emareler var. İşte o veriler. Analiz Haber geliyor.
1: Serbest fonlarda %10.000'e varan şüpheli kârlar, şişirilen hisse değerlemeleri ve fon işlemleri. Giderek büyüyen fon soruşturması ve bu soruşturma sonrasında gelen yeni bilgiler bize ne anlatıyor? Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'ye 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından 25 milyon avro transfer tespit edildi. Transferler 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde, yani fonların temerrüde düştüğü 15-16 Eylül'den önce yapılmış. Bu soruşturma açısından önceden planlanmış kaçış şüphesini güçlendiriyor. Yani olayın anlık bir kriz değil, bilerek ve isteyerek hazırlanmış bir süreç olduğu şüphesini doğuruyor. Üstelik para geri getirmenin nispeten daha zor olduğu bir yere, İsviçre'ye transfer edilmiş. Zira İsviçre, bankacılık sırrı ve yurt dışından gelen haciz el koyma taleplerine karşı bürokratik engelleriyle bilinir. Bu planlama, yöneticilerin batan bir gemiyi kurtarmaya çalışmadıklarını, aksine gemiyi herkesten önce terk etmeye çalıştıklarını gösteriyor olabilir. Bu konuda elimizdeki bir başka delilde fonlar temerrüde düşmeden 5 gün önce gerçekleşen dev çıkış. Üstelik bu çıkış, Pusula Holding'e bağlı ana şirket tarafından gerçekleşiyor. %86'lık bir çıkış söz konusu. Hesaplı ve önceden planlanmış bir kaçış gibi görünüyor. Peki madem her şey planlıydı, neden kaçamadılar? Pusula Portföy'ün fonları 15-16 Eylül tarihlerinde yatırımcılara yapması gereken ödemeleri nakit yetersizliğinden dolayı yapamadı. İşte o anda devletin bu gibi olaylar için kurguladığı sigorta sistemi devreye girdi. Temerrüde düşüldüğü an Takasbank sistemi otomatik olarak alarm verdi ve Pusula Portföy mecburen kap açıklaması yapmak zorunda kaldı. İşte bu noktada devletin son derece hızlı ve agresif müdahalesi kaçış planlarını tamamen çökertti. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı, son olarak adı geçen fon şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Bu tedbirin amacı suçtan elde edildiği şüphesi doğuran varlıkların daha fazla kaçırılmasını, satılmasını veya gizlenmesini önlemek. Bir başka gelişme de SPK'nın bahsi geçen 131 fondaki tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkarması. Bu süre fonların mal varlıklarının, portföyündeki hisse ve tahvillerin nakde çevrilmesi ve yatırımcılara ödeme sürecinin tamamlanması için öngörülen azami süre. Süre uzatılmasındaki amaç, varlıkları aceleye getirip düşük fiyata satmak yerine mümkün olduğunca uygun koşullarda nakde çevirmek. Sonuç itibarıyla soruşturmanın geldiği aşama, piyasaya devlet olayın peşinde, panik yapmayın, sistematik risk

0: Disk yok mesajı veriyor.
1: İstanbul merkezli 13 ilde de başka operasyon düzenlendi. Bu seferki operasyonun başlığı neydi derseniz usulsüz şekilde işte satın alma işlemi, gayrimenkul satın alma işlemi yaparak vatandaşlık elde etme. Bu noktada da toplam 73 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı, gözaltına alındı ve Akın Gürlek Adalet Bakanı paylaştı. Diyor ki usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı elde eden 1070 kişinin vatandaşlık iptal süreci başlatıldı.
2: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. 73 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konuldu. 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de el konularak kayyum atandı. Operasyonun ilk dalgasında Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmıştı. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı belirlenmiş, 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı. İkinci dalgadaysa Gül İnşaat Anonim Şirketi, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirildi. 274 satış işleminin sahte hukuki işlem olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi. Ayrıca 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin hukuk dışı gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamanın devamında kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadesine yer verdi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta. Peki neden? Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın bir konuşma gerçekleştirecek orada. Ve bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan Türk evinde kalıyor ve kalmak için Türk evine gittiğinde de Türk evinin önünde gurbetçiler kendisini bekliyorlardı. Sevgi gösterisinde bulundular.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde gurbetçiler sevgi gösterileriyle karşıladı.
2: Cumhurbaşkanı Allah sizi yüktürmesin. Allah razı olsun. Arkanızdayız.
1: Erdoğan Birleşmiş Milletler'de 16. kez dünya 5'ten büyüktür diyecek, adaletin sesi olacak gönüllere seslenecek.
3: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz.
4: Programımız bayağı yoğun efendim.
3: Bayağı yoğun.
1: Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. Erdoğan'ın gelişini Türk vatandaşları heyecanla bekledi. Türk evinin önünde sıcak sohbetler oldu.
2: Cumhurbaşkanı Allah sizi yüktürmesin. Allah razı olsun.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendisini sevgiyle karşılayan kalabalıkla sohbet etti.
5: Hayır dedi, seni çok seviyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta önemli temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın 23 Eylül tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programında yoğun bir temas trafiği var. New York'ta programın en önemli başlıklarından biri 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kurula hitap edecek.
6: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
1: Bu yılki görüşmeler güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek.
2: Cumhurbaşkanı hoş geldiniz.
1: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programı yalnızca BM Genel Kurulu'yla sınırlı değil. Ziyaret boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de bekleniyor. Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump da New York'ta bir araya gelecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Birleşmiş Genel Kurulu'nda ilk konuşması, ilk seslenişini 2005 yılında yapmıştı. O zaman yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler'in zulüm karşısında çaresiz kaldığını ve reform yapması gerektiğini söylemiş. Bu yönde bir konuşma gerçekleştirmişti. 2026'dayız. Aradan 21 yıl geçti. Erdoğan bu konuya 21 yıl önce dikkat çekip BM'nin çaresiz, zulüm karşısında çaresiz kaldığını, reform yapması gerektiğini söylediği tarih ve bugün 2026 yılında, bugün yani yarın daha doğrusu başlayacak ama bu zirvenin konusuysa Erdoğan'ın 21 yıl önce dikkat çektiği başlık aslında. Ana tema şu: güveni yeniden tesis etmek ve sonuç üreten Birleşmiş Milletler. Böyle seçildi tema. Tesadüf değil aslında. Analiz Haber geliyor.
6: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de 16. kez adaletin sesi olacak. Bu çarpık düzene itiraz edecek. Birleşmiş Milletler'de reform talebini dile getirecek.
6: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla devam ettirecektir.
7: Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce dile getirmeye başladığı bu söylemleri artık genel kabul görür hale de geldi. Bakın, bu Erdoğan'ın 2005 yılındaki ilk hitabı ve verdiği mesaj çok net.
8: Her şeyden önce kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı tam üyeleri tarafından yüceltilen, daha aktif ve daha dirayetli bir BM teşkilatı insanlığın ortak yararınadır.
7: Zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı. Bu yüzden Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bu yıl ana temanın güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak seçilmesi Tesadüf değil elbette. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez açış konuşmasını yapacağı Birleşmiş Milletler'in özellikle İsrail'in soykırım saldırıları karşısındaki çaresizliği insanlık adına utanç vericiydi.
9: Behind these walls we have 2 million people that is suffering enormously. That has no water, no food, no medicine, no fuel.
7: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Gazze'deki Refah sınır kapısı önünde yaptığı açıklamalar tam anlamıyla bir çaresizlik itirafıydı. İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerini bombaladı, Birleşmiş Milletler çalışanlarını katletti, Gazze'de soykırım yaptı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin veto yetkisi sebebiyle Birleşmiş Milletler çaresiz kaldı. Siyonizm, deyim yerinde ise Birleşmiş Milletler'in elini kolunu bağladı. Mesele sadece İsrail'in soykırım politikalarına karşı duruş sergilemek de değil. Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde her daim etkisiz kaldı. İnsanlığa huzur, barış getirme konusunda yetersizdi. Myanmar gibi bir ülke Arakan Müslümanlarına soykırım yaptığında da, Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde de, İran'a yönelik suikast saldırılarında da Birleşmiş Milletler her daim seyirci konumunda kaldı.
10: This week leaders.
11: Yakında dünya liderleri burada bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler dünyanın en acil sorunlarına çözüm bulmak için genel kurulu toplandı. Bu, genel sekreter olarak katıldığım son Birleşmiş Milletler genel kurulu toplantısı ve mesajım açık. Uluslararası diyaloğa, işbirliğine ve kolektif eyleme her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Herkes için, daha iyi bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğim.
10: And we should never give up.
7: Bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler, dünya ticaret yollarının güvenliğini sağlama konusunda dahi tek bir adım atamıyor. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisi olan 5 ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa sistemi sürekli olarak ya kilitliyor ya sabote ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yüzden sistemde reform talebini ilk olarak 2005 yılında yüksek sesle dile getirdi. Her yılda tüm platformlarda insanlar

0: insanlığın sesi olmaya devam ediyor.
1: 365 kilometrekare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazze'li her gün yerinden itiliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor.
0: Bu yılda Gazze'de süren soykırımın birçok liderin ana gündemi olması beklenirken, İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi, Rusya-Ukrayna savaşı, Kıbrıs meselesi, Sudan'daki çatışmalar ve ağırlaşan insani durumla Myanmar'daki insani krizden Haiti'deki güvenlik krizine kadar birçok farklı gelişmenin görüşülmesi bekleniyor. Ancak bu düzen değişmeden insanlığa huzur gelmesi pek de mümkün görünmüyor.
1: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür.
2: Girit, Güney Kıbrıs, İsrail elektrik bağlantısı projesi. Türkiye'nin itirazları sebebiyle askıya alınmıştı ama Atina bu projeyi yeniden canlandırabilmek için tekrar gündeme getirdi. Ama şöyle bir kaygı taşıyor. Türkiye ile karşı karşıya gelme kaygısı ve bu endişeye karşı da Yunanistan bir kriz oluşma ihtimali üzerinden 3 aşamalı plan yaptığı iddia ediliyor.
3: Türk-Yunan ilişkilerinde son 3 yıldır devam eden sakin sular dönemi son dönemde dalgalanmaya başladı. Atina, Türkiye'nin itirazlarıyla askıya alınan Girit, Güney Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısı projesini yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Olası bir krize karşıysa 3 aşamalı plan oluşturdu. Atina bu kez Fransa'yı da arkasına alarak ilerlemeyi planlıyor. Yunanistan yıl sonuna kadar denizaltı kablosunun döşenmesine yeniden başlanmasını umuyor. Yunan basınına göre Atina, kablo projesi nedeniyle yeni bir krizin çıkmasını önlemek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u devreye sokacak. Sahada ise projenin çoğunluk hissesini satın alan Fransız Meridiam şirketine güveniyor. Atina basınına göre Yunanistan diplomasiye rağmen Ankara ile iplerin gerilmesi ihtimaline karşı 3 ayaklı bir plan hazırladı. Buna göre olası krizin ilk aşamasında Türk sahil güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesi bekleniyor. Atina da buna sahil güvenlik düzeyinde karşılık verecek. Durumun yatışmaması halinde ikinci aşamada Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasındaki diplomatik kanallar devreye sokulacak. Üçüncü ve en uç senaryo ise Türkiye'nin savaş gemilerini bölgeye göndermesi. Bu durumda Yunan Deniz Kuvvetleri'nin de sahaya çıkarılması öngörülüyor. Atina, Paris'in yanı sıra Washington ve Avrupa Komisyonu ile NATO'nun desteğini devreye sokarak Türkiye üzerindeki uluslararası baskıyı artırmaya hedefliyor. The world becomes a reality.
2: İran'a bakalım şimdi, İran'la ABD arasında olanlara. İran'da savaşın etkileri derinleşirken ABD Başkanı Donald Trump diplomasiye yönelik açıklamalarda bulundu. ABD basınına konuştu. Hani diplomasiye yönelik açıklamalarda bulundu ama öncesinde de İran'ı tehdit etti. Ve sonrasındaysa İran'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
4: Bir yandan saldırılarla tehdit ediyor, diğer yandan müzakerelere yeşil ışık yakıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran-ABD savaşına dair çelişkili açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Fox News'e konuşan Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini ifade etti. Tahran'ın uslu davranmaması halinde yakın zamanda büyük gelişmelerin yaşanacağını belirtti. İran konusunda masada 3 seçenek olduğunu dile getirdi. Tahran'la ilgili seçeneklerinin İran'ı yok etmek, ekonomik çürümeye terk etmek veya bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Trump, Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkian'la görüşmeye hazırım dedi. Asıl soru şu, o ülkeyi tamamen havaya uçuracak mıyım? Uçuracaksam ne zaman? Akıllıca davransalar iyi olur ifadelerini kullandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mike Waltz İran'a yeşil ışık yaktı. İran'ın yeniden müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu söyledi. Waltz, Tahran'ın diplomatik yollarla görüşmelere dönmesini umduklarını belirtti. İran devrim muhafızları ise ABD'nin saldırı tehditlerini cevapsız bırakmadı. İran devrim muhafızları ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi gözdağı verdi. Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir dedi. Savaşın coğrafyasını değiştirme tehdidinde bulundu. Yeni bir saldırı olursa

0: Silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı semalarındaysa bir saldırının önlendiği açıklaması yapıldı. MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi. İran'da savaşın ve ABD yaptırımlarının ağırlaştırdığı ekonomik kriz her sektörü etkiledi. İlaç tedarikini de felç etti. Ülkedeki 18 binden fazla eczane sigorta şirketlerinden ödeme bekliyor. Sigorta borçlarının yaklaşık 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Eczaneler aylarca ödeme almadıkları için stoklarını yenileyemez hale geliyor. Yaklaşık 800 ilaçta kıtlık yaşanıyor. Kronik ve ağır hastalığı bulunan binlerce kişi ihtiyaç duyduğu tedaviye ulaşmakta zorlanıyor.
1: Suriye'ye bakalım bir de. Suriye'nin Halep ilinin güneybatısında patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye ordusuna ait askeri sahada yaşandı bu patlama ve 4 kişi yaralandı. El Hadaba bölgesinde Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İlk etapta arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Patlamaların kaynağı ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. Sivillerin güvenliğini sağlamak için harekete geçildi. Tahliye çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yakındaki evler boşaltıldı. Bölgeye çıkan yollarsa trafiğe kapatıldı. Ve uzunca bir süredir devam eden bir başka savaş, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş şiddetlendi. Avrupa ülkeleri Rusya'nın olası saldırılarından endişeleniyor. Fransa 2027 sonbaharına işaret etti. Ukrayna ise başkent Moskova'yı hedef aldı.
0: Moskova'yı savaşın dumanı sardı. Ukrayna, Moskova ve çevresini 1600 drone ve balistik füzeyle vurdu. Şehirde ciddi hasar ve can kaybı kaydedildi. Moskova sakinleri beklemedikleri bir güne uyandı. Ukrayna 1600 drone ve ilk defa yerli üretim Pelikan isimli balistik füzeyi kullandı. Saldırı sonucu Moskova'ya yakıt temin eden Kapotnia petrol rafinerisi isabet alarak alevler içinde kaldı. Sivillerin de hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya ise Ukrayna'nın Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi. Bir okul hedef alındı. Saldırının ardından sığınaklarda saklanan siviller tahliye edildi. Savaşın Avrupa'ya sıçramasından endişe eden Avrupa ülkeleri Rus saldırısı için teyakkuzda. Fransa basını olası büyük bir Rus saldırısı için tarih verdi. France Television, Rusya'nın 2027 sonbaharında saldırabileceğini iddia etti. Savaşın gölgesinde Rusya'da parlamento seçimleri yapıldı. Rusya'da Devlet Duması için yapılan seçimde resmi olmayan ilk sonuçlar belli oldu. Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi %49,4 oyla birinci sırada yer aldı. Komünist Parti %14,2 ile onu izledi. Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana ilk kez düzenlenen parlamento seçimine katılım oranı ise %56 gibi düşük bir oranda kaldı.
1: İtalya'ya bir bakalım. İtalya'da Meloni hükümeti Bakanlar Kurulu'nda bir yasa tasarısını görüşecek. Peki yasa tasarısında neler var? Sınıflarda yabancı uyruklu öğrenci sayısına sınır getiren bir madde var. Bunun yanı sıra okullarda burka ve başörtüsü yasağı da o tasarının içinde yer alıyor. Meloni, İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin gençlik kollarının başkent Roma'da düzenlediği Phoenix etkinliğine katıldı. Burada konuşma yaptı. Okullarda burkayla başörtüsünü yasaklayan düzenleme geliyor ifadelerini kullandı. Okula yüzü açık şekilde gidilir ve İtalya'da hiç kimse gerçek ya da sözde bir geleneği gerekçe göstererek genç bir kadının yüzünü gizlemesi gerektiğine karar veremez dedi. Meloni'nin liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinin küçük ortaklarındansa İslam karşıtı hamleler geliyor. Yapılan geleneksel bir mitingde burka karşıtı gösteri sahnelendi. Söz konusu etkinlikte İtalya'nın ve Avrupa'nın İslamlaşmasına asla izin verilmeyeceğine dair konuşmalar yapıldığı belirtildi. Araf'ta sorulara bir bakalım şimdi. Konuğu Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu'ydu. Siyonizmle mücadelenin herkesin görevi olduğunun altını çizdi. Biçkioğlu, Siyonist markalarla ilgili boykot konusunda da yaşadığı hayal kırıklığı.

0: yaptığını anlattı.
1: Biz öyle bir üretim yapmalıyız ki film sanayinde mesela 7 Ekim ve sonrası değil, sadece 7 Ekim değil. Her bir olaydan onlarca film çıkarılacak kadar üretimle biz Holokost'u veya Holokost yalanını tabir yerindeyse bazı noktalarda Holokost yalanlarını çökertmenin yolunu biz bazı filmlerle ortaya koyabilmeliydik.
2: Araf'ta soruların konuğu Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Musa Biçkioğlu oldu. Siyonizmin maskesini düşürmek herkesin görevi mesajı verdi. Gazze'deki İsrail soykırımına karşı daha güçlü bir duruş çağrısı yaptı.
1: Boykotla ilgili şunu söyleyeyim. Boykot bu memlekette ilk 3 ayda, ilk 5 ayda birkaç tane markanın Türkiye'den tamamen silip sökülmesini sağlayabilmeliydi. Bu bağlamda ben yeterli görmüyorum, öyle diyeyim.
2: Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Doktor Biçkioğlu, Kudüs'ün asıl koruyucusunun Müslümanlar olduğunu söyledi.
1: Kudüs bir zihniyetin ismidir aslında. Kudüs renkliliğin adıdır. Kudüs renkliliğini bize borçlu. Kudüs'teki Hristiyan varlığı, Kudüs'teki Yahudi varlığı, biz Müslümanlar olmasaydık bugüne gelmeyecekti.
2: Doktor Biçkioğlu, İsrail'in soykırım yüküyle yoluna devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Dünyada yalnızlaştıklarını vurguladı.
1: Filistinlinin o haritaya mahkum edilmesinin sebebi ne?
0: Sivas'ta Divriği'de 10 Eylül'de 11 aylık Büşra Bebek ortadan kaybolmuştu. Hatta şöyle hatırlatayım size. Ailesiyle birlikte çadırda kalıyorlardı. Ve annenin ilk iddiası şuydu. Eşim bebeği aldı, birine sattı dedi. Sonra o ifadesini değiştirdi. Eşinin bebeği öldürdüğünü iddia etti ve gömdüğünü söyledi. Ve kendisinin yalan ifade vermesi konusunda zorladıklarını ifade etti. O günden bugüne her yerde Büşra Bebek aranıyor. Arama çalışmaları devam ediyor ancak henüz bir bulguya rastlanmadı.
3: Ekipler hem havadan hem de karadan Büşra Bebeği arıyor. Sivas'ta Göndüren Köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112'ye bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye arama çalışması başlatılmıştı. AFAD, komando ve jandarma ekipleri yapay zeka destekli insansız hava aracıyla arama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Aramalarda 56 personel ve 7 araç görev yapıyor. Ekipler henüz kayıp Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı. Bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor. Anne Elif Balıkçı savcılıktaki ifadesinde kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, babası ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
4: Neden gözaltına alındınız?
3: Soruşturma kapsamında jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi, babası, amcası, halasıyla iki akrabası tutuklanmış, üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
0: Ve Adana'da sabaha karşı 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Neyse ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD sarsıntının merkez üssünü Sayınbeyli olarak açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrası Adana Valiliği tarafından olumsuz herhangi bir durum bulunmamaktadır açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de Adana'daki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama geldi. Bakan Çiftçi an itibariyle herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor dedi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeydi. Kandilli açıklarında makine arızası yaşadı. Anıstar isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçtiler ve kuru yük gemisini kurtararak Büyükdere demir sahasına demirlettiler. Açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden geldi. Anıstar isimli 98 metre boyundaki kuru yük gemisinin İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli açıklarında makine arızası yaşadığı belirtildi. Gemi İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma 6 ve Kurtarma 3 romorkörlerince yedeklendi ve çekildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü geminin daha sonra Büyükdere demir sahasına demirletildiğini kaydetti. Diyarbakır'da

0: insansız hava aracı desteğiyle gerçekleştirildi. 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 5 ton uyuşturucu madde elde edilecek. 217.608 kök kenevir imha edildi. Ayrıca 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da operasyonun detayları paylaşıldı. Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Ayrıca operasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi. İstanbul Küçükçekmece'de akaryakıt istasyonuna gitti bir sürücü ama fren yerine gaza bastı. Hal böyle olunca otomobil marketin deposuna girdi. Kaza İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobili kullanan sürücü fren yerine gaza basınca aracıyla marketin deposuna daldı. Kaza sonrası istasyon çalışanları yara almadan kurtulan sürücüyü otomobilin bagajından dışarı çıkardı. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü ayakta sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ekipleri ise kaza sonrası sürücüden bilgi aldı. Otomobil çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürüldü. Mersin'de 16 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şerit ihlali yaptığı belirlenen kamyonet sürücüsü tutuklandı.
1: Şerit ihlali yaptığı genç sürücünün hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazanın adresi Mersin. Kamyonetle 16 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin ön tekeri koparken sürücü ise metrelerce savruldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde seyir halinde olan motosikletle karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı görünen kamyonetin çarpışma anı yer aldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç motosiklet sürücüsünün 5 ay önce ehliyeti aldığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Asker eğlencesindeki tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayın adresi Esenyurt, ortalık savaş alanına döndü. 2 kişi yaralandı.
2: Asker eğlencesinde önce tartışma çıktı, ardından sopalar, bıçak ve silah devreye girdi. Esenyurt'ta sokak bir anda savaş alanına döndü. Taraflar kalabalığın arasında birbirine girdi. Yumruklar atıldı, sopalar havada uçuştu. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı ancak gerginlik daha da büyüdü. Olay Esenyurt İstiklal Mahallesi Nur Sokak'ta akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre asker eğlencesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kargaşa sırasında silah ateşlendi, bir kişi vuruldu, bir kişi de bıçakla yaralandı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta delil araştırdı. Kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
0: Ahmet Spor dün Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. 3-2 galip ayrıldı. Bu arada Süper Lig'de de Ahmet Spor ilk sıraya oturdu. Şimdi hal böyle olunca taraftarları bir hayli mutluydu. Ama mutluluğun dozu kaçan yerler vardı. Şırnak galibiyeti kutlayan taraftarların attığı havai fişek 3 iş yeri ve bir araçta yangın çıkardı. Ayrıca yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri de yaralandı.
3: Havai fişek attılar, yangının çıkmasına ve bir itfaiye erinin yaralanmasına neden oldular. Trendyol

0: Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet sportif faaliyetlerinin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından taraftarlar Şırnak'ın Cizre ilçe merkezinde havai fişekli kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında kontrolsüz atılan bazı havai fişekler 3 iş yeri ve araçta yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi ancak taraftarlar kutlama yapmaya devam etti. Öyle ki söndürme çalışmaları sırasında yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri yaralandı. İtfaiye eri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde ve araçta hasar oluştu.
1: İstanbul'da bu sezonun favorisi palamut oldu. Biz şimdi sözü muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu'na verelim. Eda Nur tezgahın bir nabzını tutsun. Bir de palamudu bir tavada pişirsin bakalım.
2: Evet, balık tezgahlarının şampiyonu palamut oldu. Özellikle İstanbul'da tam 156 ton palamut satıldı. Tabi av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle beraber de tekneler denize açıldı ve balık da bolluğuyla geldi. Biz de şu anda Küçükçekmece'deyiz ve bir balıkçıdayız. Burada da tezgahları göstereceğiz size. Hemen soralım, en çok hangi balık türü gidiyor? Tabi palamut biraz meşhur ama bu sıra.
3: Evet, bu sıralar palamut bu sene bayağı bir rağbette, çok bol. Yani her sene normalde palamut olmaz. 2 senede bir palamut olur. Bu palamut bolluğu 10 sene 15 senede bir olur. Fiyatları gayet cüzi, yani çok uygun ve gırgırlar balığa çıkıyor. Ağlar tepeleme palamut dolu.
2: Aslında 156 ton palamuttan da bahsediyoruz. Bayağı yüksek de bir veri.
3: Evet, 156 ton palamut. Yani sadece bu Eylül ayından yasaktan itibaren yakalanan bir balık türü. Daha da fazlası çıkar. Daha da fazlası olacak yani. Şu anda balık çok bol. Gırgırların hepsi denizde. Hiçbir gırgır karada değil. Yani giden de boş dönmüyor. Yani 5000 kasa, 10.000 kasa palamutta dönen en ufak gırgır.
2: Peki en çok hangi balıklar var? Şimdi fiyatlara da bakalım biraz.
3: Evet, şu anda palamut rağbette, palamut çok bol. Tanesi 50 liradan 200 liraya kadar palamut var. Yani her mutfağa, her cebe uygun. Bayağı bolluk var. Hamsi geliyor şu anda. Hamsi de bol. İstavrit çıkıyor, istavrit de bol. Yani bu sene öyle bir sene yaşadık ki palamut olduğu zaman küçük balık olmaz normalde. Bu sene bütün balıklar var. Hamsi de var, istavrit de var, mezgit de var. Bir tek bu sene lüfer balığımız biraz eksik. O da palamutun bolluğundan dolayı.
2: Şimdi aslında palamutu da gösterelim size, ekranlarınıza da getirelim. Şimdi biz palamutu almaya geldik. Peki taze olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şöyle de gösterelim.
3: Palamutun taze nasıl anlarsın? Palamut zaten eline aldığı zaman denizin bir rengi var. Bakın palamutun üzerine bakın. 4-5 çeşit bir renk var. Pırıl pırıl yani. Palamut böyle kokusu yok, ağır bir kokusu yok. Gözüne bakıyorsun, gözü içine çökük, kanlı değil. Kanlıysa bu balık taze değildir, şok balığıdır. Taze balık yani eti biraz böyle diri olur, renk olur, gözü parlak olur. Kulağını açarsın, kulağı kırmızı olur. Ağır kokusu olmaz. Taze balığın özellikleri bunlardır.
2: Şimdi aslında balıkçıya kadar da gelmişiz. Bir taraftan palamut da bol. Kızartmadan da olmaz tabii. Burada da balık da pişiriliyor aynı zamanda. Hemen şöyle tezgahlara da bakalım. Hemen gördüğünüz gibi mis gibi de kokusu geliyor. Peki özellikle pişirirken neye dikkat edilmeli? Püf noktası var mı?
3: Yani pişirirken balığı, et de olsun, balık da olsun, bilhassa balık naziktir. Yani balık fazla pişmemesi lazım, suyunu kaybetmemesi lazım, o yağını koruması lazım. Ustalık burada çok önemli. Yani balığı ben ızgaraya attım pişti değil, onun hakkında pişirmesi lazım. Usta önemli yani. Ustamız burada yapmış, çok güzel pişirmiş. Gayet süper. Izgaranın izini oraya koymuş. Bak, bakın ızgaranın şerit şerit izi var. Bu bir ustalık işidir. Herkes bunu pişiremez. Izgaraya attığı zaman balık pişmiyor.
2: Çok teşekkür ederiz. Şöyle hemen servis tabağımızı da alalım. Mis gibi de kokuyor balık şu anda. Evet, ekranlarınıza da getirelim. Tabii 1 Eylül'de av yasağı sona ermişti. Tabii tekneler de denize açıldı. Dolayısıyla da palamut bolluğuyla da geldi. Özellikle tezgahlarda en çok palamut dikkat çekiyor. Ve dediğimiz gibi 156 tonda palamut satış rekoru kırdı. Biz de burada pişirdik sizler için diyelim ve tekrar sözü merkeze bırakalım.
1: Eda Nur'a teşekkür ediyoruz. Biz de artık bu saat dilimini nokta alıyoruz. Ara verelim. Saat başıysa buradayız. Bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Gözler Birleşmiş Milletler zirvesinde güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten teması gerçeği yansıtıyor mu? Genel kurulun ilk gününde 16. kez dünyaya seslenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha adalet diyecek. Rusya-Avrupa hattında gerilim tırmanıyor. Putin Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi ne planlıyor? Avrupa buna hazır mı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış adı belli. Ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Yeni haftaya başladık ve bu hafta meteorolojik açıdan önemli, hareketli bir hafta olacak. Çünkü 500 milibar seviyesinde yine oluk etkisine giriyoruz. Konvektif hareket başlayacak ve olukla birlikte çok kuvvetli bir soğuk cephe geçişi, soğuk hava dalgası halinde yaklaşık 10 derecelik bir soğumayı beraberinde getirecek. O yüzden salıya dikkat diyoruz. Yarın bizim için çok önemli. Salı ve çarşamba günlerini lütfen not edin. Bu iki gün hem serin hem de yağmurlu geçecek ve sağanakların şiddetli olma ihtimali var. Biliyorsunuz ne dedik? Deniz suyu bu süreçte çok sıcak. Hafta sonu yaşadığımız şiddetli Doğu Karadeniz'deki sağanakların da temel oluşum sebebi deniz suyu yüzey sıcaklığının yüksek seyretmesi. Dolayısıyla şu anda da yine bu risk devam ediyor. Her konvektif hareketi ve gök gürültülü sağanakları bu süreçte, yani deniz suyu sıcaklığının, deniz suyu yüzey sıcaklığının yüksek olduğu dönemde sıkı takip etmek gerekiyor. Çünkü lokal ama aşırı sağanaklara çevirebiliyor. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. Şimdi bugünle başlayalım hemen. Bolu, Burdur, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevresinde kısa süreli hafif sağanaklar var. İstanbul'da da çok lokal, çisenti şeklinde sağanaklara denk gelebilirsiniz. Ama onun dışında her yerde hava güneşli ve açık geçecek. Güneydoğu'da toz taşınımı var. Hava sıcaklığı şu anda hala Eylül normallerinin üzerinde. Tam da Ağustos ayı sıcaklık normallerinde. Yarına baktığımız zaman yarın bir günde Ekim ayı sıcaklık normallerine inecek hava sıcaklığı. Ani bir soğuma bizi bekliyor. Çünkü yukarı seviyede atmosfer oldukça hareketli hale gelecek. Konvektif sağanaklar başlayacak. Marmara'da, Kuzey Ege'de, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hava yağmurlu olacak. 20 kiloya varan sağanaklar bekliyoruz ama Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz'de şiddetli sağanaklar halinde yağış görülecek. 50 kilo hatta 75 kiloya çıkabilir, metrekareye düşecek sağanaklar. Fakat Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz'in tamamına aynı anda aynı miktarda yağış beklemeyelim. Daha dar alanda lokal ve aşırı sağanaklara dönebilir. İlçe hatta belki mahalle bazında şiddetli sağanaklar yaşayabiliriz. Dolayısıyla aman dikkat diyelim. Soğuk cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanaklar gün boyu devam edecek. Onu da hemen belirtelim. Ve sonrasında ve yarın şiddetli yağmur beklediğimiz lokasyonları da tek tek söyleyelim. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya, Antalya, Isparta, bu illere dikkat yarın. Sonrasında çarşambanın tablosunda yine Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağış alacak. Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. Sel su baskını riskine dikkat. Dere yatağı çevrelerinde çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel suyuna girmemek çok ama çok önemli. Perşembe günü Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'de sağanaklar devam edecek. Hava sıcaklığı

yarın sert şekilde azalıyor. Cuma'ya kadar Ekim havası devam edecek. Cuma günü itibariyle sıcaklık tekrar 3-4 derece kadar yükselecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu ama özellikle Anadolu yakasında böyle çisenti şeklinde hafif sağanaklara denk gelebilirsiniz. Ama genel olarak İstanbul'un Avrupa yakasında hava parçalı, az bulutlu hatta. Ve yarın sağanaklar başlayacak. Gök gürültülü sağanaklar ve şiddetli. Sonrasında çarşamba günü de şiddetli gök gürültülü sağanaklar İstanbul'da devam edecek. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda hızlıca birikme meydana gelebilir. Biliyorsunuz kent seli dediğimiz hadise son yıllarda az miktarda yağmur birlikte sele ve afete sebep olabiliyor. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. Yarın yağmurluklarınız ve şemsiyeleriniz olmadan dışarıya çıkmamanızı tavsiye ediyorum ve biraz da kalın giyinmek lazım. İnce ceketlere, hırkalara ihtiyacınız olabilir. Çünkü 10 derece soğuyacak hava sıcaklığı. Aman dikkat diyoruz ve Ankara'ya bakıyoruz. Ankara parçalı bulutlu. Yarın başkentte de sağanak yağmur var ve çarşamba günü de devam edecek. Hava sıcaklığı Ankara'da da tıpkı İstanbul'da olduğu gibi 10 derece birden azalacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın da hava parçalı bulutlu. Çarşamba günü sağanak yağmur var. Ve hava sıcaklığı İzmir'de de 5-6 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.

0: Türkiye'miz seninle kazansın. Joy.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
8: 50.000 düş.
7: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
9: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
10: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Önce Halkbank.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Ben Hülin Aslan. Moderatörün 3. saatine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Amerika'da, New York'ta. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın genel kuruldan mesajlarını dünyaya iletecek. Ve öncesinde ise New York'ta kalacağı, konaklayacağı Türk evine gitti. Erdoğan'ın Türk evine gidişinde kendisini kapının önünde karşılayan gurbetçiler vardı. Sevgi gösterisinde bulundular. O anlara bir bakalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde gurbetçiler sevgi gösterileriyle karşıladı.
1: Cumhurbaşkanım Allah sizi bitirmesin. Allah razı olsun. Arkanızdayız.
0: Erdoğan Birleşmiş Milletler'de 16. kez dünya 5'ten büyüktür diyecek, adaletin sesi olacak gönüllere seslenecek.
2: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler genel kurulunu geçireceğiz.
3: Programımız bayağı yoğun efendim.
2: Bayağı yoğun.
0: Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. Erdoğan'ın gelişini Türk vatandaşları heyecanla bekledi. Türk evinin önünde sıcak sohbetler oldu.
1: Cumhurbaşkanım Allah sizi bitirmesin. Allah razı olsun.
0: Kapının önünde dikkat çeken bir anda yaşandı. Gurbetçiler kucaklaşma için bariyerlerin kaldırılmasını istedi. Prosedür böyle cevabı geldi. Ama Erdoğan bizzat bariyeri kaldırtıp vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendisini sevgiyle karşılayan kalabalıkla sohbet etti.
4: Hayır dede, seni çok seviyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta önemli temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın 23 Eylül tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programında yoğun bir temas trafiği var. New York'ta programın en önemli başlıklarından biri 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kurula hitap edecek.
5: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
0: Bu yılki görüşmeler güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek.
1: Cumhurbaşkanım hoş geldiniz.
0: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programı yalnızca BM Genel Kurulu'yla sınırlı değil. Ziyaret boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de bekleniyor. Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump da New York'ta bir araya gelecek.
6: Gelelim İran'la ABD arasında olup bitene. Savaşın etkileri derinleşirken Donald Trump'tan açıklamalar var ama hani Donald Trump'ın açıklamaları da hem tehdit içeriyor hem de uzlaşı. Neler söyledi bir bakalım.
7: Bir yandan saldırılarla tehdit ediyor, diğer yandan müzakerelere yeşil ışık yakıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran-ABD savaşına dair çelişkili açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Fox News'e konuşan Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini ifade etti. Tahran'ın uslu davranmaması halinde yakın zamanda büyük gelişmelerin yaşanacağını belirtti. İran konusunda masada 3 seçenek olduğunu dile getirdi. Tahran'la ilgili seçeneklerinin İran'ı yok etmek, ekonomik çürümeye terk etmek veya bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Trump, Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkian'la görüşmeye hazırım dedi. Asıl soru şu, o ülkeyi tamamen havaya uçuracak mıyım? Uçuracaksam ne zaman? Akıllıca davransalar iyi olur ifadelerini kullandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'a İran'a yeşil ışık yaktı. İran'ın yeniden müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu söyledi. Waltz, Tahran'ın diplomatik yollarla görüşmelere dönmesini umduklarını belirtti. İran devrim muhafızları ise ABD'nin saldırı tehditlerini cevapsız bırakmadı. İran devrim muhafızları ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi gözdağı verdi. Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir dedi. Savaşın coğrafyasını değiştirme tehdidinde bulundu. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı semalarındaysa bir saldırının önlendiği açıklaması yapıldı. MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi. İran'da savaşın ve ABD yaptırımlarının ağırlaştırdığı ekonomik kriz her sektörü etkiledi. İlaç tedarikini de felç etti. Ülkedeki 18 binden fazla eczane sigorta şirketlerinden ödeme bekliyor. Sigorta borçlarının yaklaşık 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Eczaneler aylarca ödeme almadıkları için stoklarını yenileyemez hale geliyor. Yaklaşık 800 ilaçta kıtlık yaşanıyor. Kronik ve ağır hastalığı bulunan binlerce kişi ihtiyaç duyduğu tedaviye ulaşmakta zorlanıyor.
6: Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa şöyle bir bakalım. Avrupa ülkeleri Rusya'nın olası saldırılarından endişeleniyor. Fransa 2027 sonbaharını işaret ediyor. Bu arada Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'yı hedef aldı.
7: Moskova'yı savaşın dumanı sardı. Ukrayna, Moskova ve çevresini 1600 drone ve balistik füzeyle vurdu. Şehirde ciddi hasar ve can kaybı kaydedildi. Moskova sakinleri beklemedikleri bir güne uyandı. Ukrayna 1600 drone ve ilk defa yerli üretim Pelikan isimli balistik füzeyi kullandı. Saldırı sonucu Moskova'ya yakıt temin eden Kapotnia petrol rafinerisi isabet alarak alevler içinde kaldı. Sivillerin de hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya ise Ukrayna'nın Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi. Bir okul hedef alındı. Saldırının ardından sığınaklarda saklanan siviller tahliye edildi. Savaşın Avrupa'ya sıçramasından endişe eden Avrupa ülkeleri Rus saldırısı için teyakkuzda. Fransa basını olası büyük bir Rus saldırısı için tarih verdi. France Television, Rusya'nın 2027 sonbaharında saldırabileceğini iddia etti. Savaşın gölgesinde Rusya'da parlamento seçimleri yapıldı. Rusya'da Devlet Duması için yapılan seçimde resmi olmayan ilk sonuçlar belli oldu. Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi %49,4 oyla birinci sırada yer aldı. Komünist Parti %14,2 ile onu izledi. Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana ilk kez düzenlenen parlamento seçimine katılım oranı ise %56 gibi düşük bir oranda kaldı.
6: Şimdi şöyle ekranlarınıza bu saat diliminde getirdiğimiz ilk 3 habere baktığımızda işte yarın New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesi ve bunun yanı sıra Donald Trump'ın İran'a yönelik hem uzlaşma mesajı, görüşme çağrısı ama onun öncesindeki o tehditvari dili, bir diğer yandan da Kiev'in Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik o büyük hava saldırısı. Tüm bunlardan biraz gelin bahsedelim. Biraz şöyle dış politikada olana bitene bakalım ama önce yarın gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler zirvesini ele alalım. Şimdi zirvenin teması ne? Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler. Yani temanın aslında her ifadesinde böyle bir, nasıl diyelim, bir hayal kırıklığı sanki BM'ye dair var. BM'ye dair bir yetersizliğe vurgu söz konusu. Aslında bu tema çok manidar. Çünkü dünyada bunca olay yaşanırken Birleşmiş Milletler adının büyüklüğüne yakışacak hamleler yapmadı, yapamadı. Birleşmiş Milletler'deki bu durum da haliyle ona duyulan güveni de bir anlamda sarsmış oldu. Peki temaya uygun bir şekilde Birleşmiş Milletler'in güveni yeniden tesis edilebilir mi? Tesis edebilmesi için bu güveni hangi reformların, ne gibi reformların yapılması gerekiyor? Buradan başlayalım isterseniz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Tercan ve strateji uzmanı İbrahim Keleş bizimle birlikte. Canan Hocam, İbrahim Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
8: Teşekkürler, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ediyorum. Canan Hocam önce sizinle başlayalım. Şimdi Birleşmiş Milletler'in teması güveni yeniden tesis etmek. Buradan anlıyoruz ki bir güven şu an için Birleşmiş Milletler'e yok ki yeniden tesis etme ihtiyacı duyuluyor. Dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler. Herkes için sonuç üretemediği de bir anlamda aslında bu cümleyle de deşifre edilmiş oluyor. Peki Canan Hocam herkes için sonuç üretebilmesi Birleşmiş Milletler'in mümkün mü? Ve bunu sağlayabilmesi için ne gibi reformlara ihtiyacı var?
8: Evet, çok önemli bir nokta. 2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle üstünde durduğu bir unsurdu bu. Dünya 5'ten büyüktür. Tabii o zaman bunu söylemek çok büyük bir cesaret gerektiriyordu. Çünkü dünya bunun aksini iddia ediyordu. Geldiğimiz noktada bütün dünya ülkeleri anladılar ki evet 5'ten büyük ve bunun olması gerekiyor. Günümüz konfliktlerine, günümüz çatışma alanlarına bakarsak Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinin burada bulunduğunu göreceğiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın içinde bulunduğu bir savaş süreci. Diğer tarafta Rusya'ya destek veren bir Çin var. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret savaşlarının kapalı kapılar arkasında devam ettiğini biliyoruz. Peki bu nedir? Yine Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesine çıkıyor. İngiltere ve Fransa yayılmacı politikaları üzerinde ısrar eden iki ülke ve yine Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi. Dolayısıyla zaten dünyadaki ana çatışma hatlarını yöneten ana ülkelerin Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi olduğu bir toplumda bu çatışma alanlarının yönetilmesi tabii ki kolay değil. Sonuçsuzluk da burada aslında biraz olayın gidişatının neticesi gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye baktığımızda en önemli müttefiklerinin İsrail olduğunu biliyoruz. İsrail zaten Orta Doğu'daki çatışmaların ana kaynağı.

0: Aynen günümüzde Lübnan'a baktığımızda, Filistin'e baktığımızda, İran'a baktığımızda, Suriye'ye baktığımızda, İsrail'i görüyoruz. Böyle bir ortamda çatışmanın yönetilmesinin mümkün olmadığını dile getirmek gerekiyor. Evet, geçtiğimiz senelerde özellikle iki devletli çözüm adına çok önemli tezler ileri sürüldü. Türkiye'nin burada Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı çağrılar çok ciddi yankı buldu dünya ülkeleri tarafından. Ancak iş geldi, kilitlendiği nokta neresi? Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etmedi. Bakın, 100'den fazla ülke iki devletli çözümü, Filistin'in bir devlet olduğunu ve topraklarında söz sahibi olduğunu kabul ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosu bunu engelledi. Böyle bir ortamda nasıl bir çözüm süreci, nasıl bir dönüşüm süreci, nasıl bir güven tesis edilecek çok büyük bir soru işareti. Öncelikle Birleşmiş Milletler'in ana kadrosunun 5'ten çıkartılması gerekiyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Peki buna müsaade eder mi bu 5 yapı? Tabii ki yapmaz. Şimdi Birleşmiş Milletler'in o ana 5 aktörünün yayılmacı politikalarının dünya üzerinde etkili olduğunu biliyoruz. Venezuela'ya 2 saatte operasyon yaptı Amerika
1: Evet.
0: Birleşik Devletleri. Siz kalkıp burada nasıl bir barıştan, nasıl bir çözüm sürecinden, nasıl bir adaletten bahsedebilirsiniz ki? Aynı Amerika Birleşik Devletleri kendi veto yetkisini revize eder mi? Bunda bir değişikliğe gider mi? Tabii ki gitmez. Monroe doktrini diyor. Bar bar bağırıyor ekranlarda Marco Rubio. Dolayısıyla çok fazla bir değişiklik olur mu? Ülkelerin yaptığı baskılar neticesinde. Hatırlayalım. 2023'te özellikle 7 Ekim saldırıları sonrasında ciddi anlamda dünya ülkelerinden halkların tepkilerini gördük.
1: Evet,
0: Liderler bazında
1: evet.
0: öncelikle destek oluyorlardı İsrail'in soykırımına. Ardından halkların yaptığı baskı neticesinde en son İngiltere dahi iki devletli çözümü kabul etmek zorunda kaldı ki sonra başkan tabii ki görevini bırakmak zorunda kaldı. Sosyolojiyi ve tabii ki siyaseti iyi okumak gerekiyor. Arka plandaki süreçleri takip etmek gerekiyor. Koltuğundan olduğu neticesinde çok zorlu bir süreçti ve devamlı İsrail'le halkın korunması gerektiğini vurguluyordu öncesinde. Geldiğimiz noktada bu düzenin değişmesi çok kolay değil. Ancak halkların özellikle bastırması, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde pek çok devletin Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykırması ki geçen sene o fotoğraflar çok etkiliydi. Gazze'deki kolu bacağı kopmuş maalesef bebeklerin, çocukların, o soykırımların dünyaya oradan haykırılması etkili oldu mu? Oldu. Şimdi bir dönüşüm sürecinden bahsediliyor. Bu dönüşüm süreci tabii ki aynı zamanda sadece konfliktlerin yani çatışma alanlarının dönüşümü değil. Bir taraftan güven tesisi. Evet, soru işareti bununla ilgili bir çalışma, bir takım çalışmalar yapılacak. Ancak cinsiyetle ilgili, AI ile ilgili pek çok alanda da bir dönüşümden bahsediliyor. Bakalım bu dönüşümle ilgili ne gibi çalışmalar neticelendirilecek hep birlikte göreceğiz.
1: İbrahim Hocam'a geçmeden şunu da sorayım Canan Hocam size. Şimdi Filistin meselesinden, İsrail'den bahsederken Avrupa'ya örnek verdiğinizde Avrupa'daki liderlerin İsrail yanlısı duruşuna karşı halkların baskısı sonucunda onlar da geri adım atmak, pes etmek durumunda kaldılar. Biraz aslında Avrupa'da böylesi bir yapı var ama bunu Amerika için söylemek ne kadar mümkün? Çünkü Amerika'da da gördük yani üniversite öğrencileri çıktılar, eylemler yaptılar. Polisin nasıl sert müdahale ettiğini gördük üniversite öğrencilerine. Çünkü biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de üniversiteler Yahudi lobileri tarafından fonlanıyor. Dolayısıyla orada görevlerini, işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan akademisyenler oldu veya oraya gitmiş olan işte başka Müslüman öğrenciler oldu. Halk baskısı Avrupa'da etkili oluyor da Amerika'da olamıyor mu acaba?
0: Çok kuvvetli lobiler var. Bakın çok güzel bir noktaya değindiniz. Hatırlayalım. Columbia Üniversitesi'ni, Pensilvanya Üniversitesi'ni öğrenciler sadece üniversitenin basamağında pasif oturma eylemi
1: Evet.
0: yapıyorlar. Silah yok, hakaret yok, pankart yok. Sadece oturuyorlar ve rektörü yargıladılar. Bakın rektörü bu normal midir? Ve pek çok suçlamayla ve o yargılamayı da televizyonlardan canlı verdiler. Pek çok suçlama yöneltildi ve o suçlamalar yöneltilirken çok aşağılayıcı tavırlarla savcı konuştu. Bütün dünyada bu izletildi. Dolayısıyla her zaman demokrasinin, adaletin, insan haklarının, özgürlüğün temsilcisi gibi kendisini göstermeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek yüzü ortaya çıktı. Şimdi öncesinde Türkiye'yi terör unsurlarıyla mücadele ederken hep yargılıyorlardı ve haksız ithamlarda bulunduruyorlardı, suçluyorlardı haksız yere. Halbuki topraklarını terörden arındırmaya çalışıyordu Türkiye. Geldiğimiz noktada öğrencilerin oturma eylemlerine, hatta şunu hiç unutmuyorum, bir öğrencinin üzerinde sadece Filistin bayrağı var diye gözaltına alınmıştı. Çok acı bir durum. Bakın sadece bir bayraklı şey giymiş, tişört giymiş, hiçbir şey yazmıyor. Bir bayrak var. Bu dahi orada adaletin aslında ne kadar gelişmemiş olduğunu, ne kadar taraflı olduğunun önemli bir göstergesi. İşte böyle bir

0: ortamda Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler'in merkezi neresi? Genel merkezi New York, Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla yapılması gereken çok iş var ancak yılmayacağız.
1: Peki.
0: Önemli değişimler oldu. 2023'ten sonra her sene daha ileriye gitti. Bundan sonra daha da ileri gidecek. Bakın bugün Almanya'daki sonuçları görüyoruz. Bir tarafta ırkçıların, AfD'nin
1: Onu
0: ilerlemesi
1: birazdan
0: vardı. Bir
1: konuşalım.
0: tarafta.
1: Bu konuda izleyicilerimiz bilmeyebilir
0: Aynen,
1: ama sizin
0: tamam.
1: Canan Hocam Almanya üzerine ayrıca özel olarak çalıştığınızı biliyorum. Dolayısıyla o konuda sizin
0: Teşekkür ederim.
1: değerlendirmenizi çok merak ediyorum. O konuya birazdan detaylı girelim sizinle.
0: Evet, netice olarak Birleşmiş Milletler kürsüsünden tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız ve dünyadaki çatışma alanlarına duyarlı olan liderler konuşacaklar. Umarız bu sefer netice alınır diyorum. Sözü de hocama bırakıyorum.
1: Peki İbrahim Hocam'a hemen döneyim aynı nokta üzerinden. Canan Hoca'yı duydunuz hani her şeye rağmen yılmayacağız diyor. Çok da mümkün olmadığını söylüyor ama herkes için sonuç üretebilmesi Birleşmiş Milletler'in İbrahim Hocam mümkün mü? Bunu yapabilmek için herkese sonuç üretilebilen bir Birleşmiş Milletler için ne tür reformların olması gerekir? Bir de az önce Canan Hoca'nın da bahsettiği gibi 5 daimi ülke ikna etmek ne kadar mümkün? Ne kadar bu güçten vazgeçerler?
2: Yani son sorunuzdan başlayalım. Bu daha veto yetkisine sahip 5 ülke kendi menfaatleri bitmediği sürece müsaade etmezler. Yani o veto hakkını maalesef bu 5 ülke kullanıyor ve dünyayı da teslim almış durumda. O nedenle de Birleşmiş Milletler'in şu anki yapısıyla devam ederse şayet güvenin zaten diplerde olduğunu görüyoruz. Daha da diplere iner. Bugün bu seferki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Türkiye'nin esas üzerine durduğu konu güveni yeniden inşa etmek, dönüşüm ve herkes için bir çözüm üretmek. Şimdi burada birbiriyle aslında hepsi birbiriyle bağlantılı, bu üç maddenin içi hepsi bağlantılı. Bir kere herkes için bir çözüm üretebilmek, onu yapabilmek için öncelikle Birleşmiş Milletler'in yeniden tesis edilmesi lazım. Mevcut haliyle Birleşmiş Milletler hiçbir soruna çözüm getiremiyor. Yani şu anda kronik hale gelmiş, hemen bir çırpıda sayabileceğimiz problemler var. Mesela Hindistan-Pakistan arasında Keşmir sorunu. Yıllara sari ve üzerinden yıllar geçti, kronik hale geldi, bir türlü de çözülemiyor. Ve Birleşmiş Milletler de bu işi çözemiyor. İkincisi Kıbrıs konusu. Bizi doğrudan ilgilendiriyor ve Kıbrıs konusunda da benzeri durum hala devam ediyor. Maalesef burada da Birleşmiş Milletler'in bir çözümü yoktur. Aynı şekilde Filistin'deki durumda da orada Birleşmiş Milletler görevlileri var. Ve bu İsrail saldırılarında birçok Birleşmiş Milletler görevlisi de hayatını kaybetti. Lübnan konusu hakeza öyle. Birleşmiş Milletler askerleri var orada. Ama oradaki askerler saldırıya uğradığı halde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu saldırıyı yapanla alakalı hiçbir madde, hiçbir yaptırım çıkmıyor. Bu haliyle tabii ki Birleşmiş Milletler'in bir gelecek vaat etmesi mümkün değil. İnsanların veya devletlerin problemlerinin çözümü mevcut haliyle olacak gibi değil. Onun için zedelenmiş olan güvenin yeniden tesis edilmesi lazım. Bu da bir dönüşümle mümkün. Bu dönüşüm nasıl olmalı? Bakın, Birleşmiş Milletler'in kendine ait bir askeri gücü yoktur. Sadece üye devletlerden katılım olduğu takdirde ortaya bir askeri güç çıkıyor. Ama onun dışında bir askeri gücü olmadığı için de herhangi bir müdahale gerektiğinde üye devletler kendi tercihlerine göre katılıyorlar veya katılmıyorlar. Bu durumda da ister istemez Birleşmiş Milletler'in üye devletlerin ve Güvenlik Konseyi üyelerinin onayına muhtaç. Sanırım burada bir dönüşüm yapılması lazım. Tabii burada Birleşmiş Milletler'in yapısına ve kuruluş aşamasına bakmak lazım ilk önce. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Galip devletler kurdu bu Birleşmiş Milletleri ve o galip devletler kendileri için de bir veto hakkı tanıdılar. Tabii ki tamamen galiplerin kurduğu bir düzenden bir sonuç beklemek çok da mümkün değil. O nedenle şu ana geldiğimiz zaman Birleşmiş Milletler ne kadar karar alırsa alsın bu 5 üye ülkenin vetosu olmazsa şayet hayata geçiyor. Ama uygulama aşaması var mı? Uygulama aşaması yok. İsrail'le alakalı Birleşmiş Milletler'in aldığı o kadar çok karar var ki, hı hı, ve İsrail onların hepsini adeta buruşturup çöpe atmış durumda. Bana göre Birleşmiş Milletler'in yeniden ele alınması, üye devletlerin veya genel kurulun bir icra kurulu şeklinde, şu anki Güvenlik Konseyi icra kuruludur ama artık orada dönüşümlü başkanlık mı olur? Başka bir çözüm mü? Ama bu 5 ülkenin tercihine bırakılamayacak kadar önemli bir kurum. Ama maalesef şu anda çok büyük, devasa bir yapıya sahip olmasına rağmen dünya meselelerine bir çözüm bulamıyor. Bunun dönüşmesi lazım, değişmesi, hı hı, lazım. Ardından güven inşa edilebilir. Yoksa mevcut haliyle bir güven beklemek pek mümkün değil.
1: Peki. Şimdi Canan Hocam, Almanya meselesine gelelim. Geçtiğimiz günlerde sizinle 6 Eylül sonrası 7 Eylül'de sanırım bir yayın yapmıştık. Saksonya-Anhalt'taki seçime dair konuşmuştuk. Onun üzerinden zaman geçti, birkaç hafta geçti. Almanya'da dün 2 eyalette seçim vardı. Şimdi 2,5 milyon seçmenin bulunduğu Berlin'de Sol Parti %25'le sandıktan birinci çıktı. Oyunu %12 arttırdı. 1,5 milyon seçmenin bulunduğu da, bilmiyorum doğru mu telaffuz edeceğim, Almancam yok, Mecklenburg-Vorpommern de ise AfD %37 oy aldı. 6 Eylül'deki sonucu da bir daha hatırlatalım. Saksonya-Anhalt'ta orada da oyların %43'ünü almıştı aşırı sağ. O zaman da sizinle bunu konuşmuştuk. Şimdi şöyle bir Almanya'daki tabloya baktığımızda bir tarafta aşırı sağ, bir tarafta sol parti. Bu durum, bu tablo size ne gösteriyor Canan Hocam? Ne anlatıyor?
0: Helin Hanım, her zamanki gibi tam noktaya atış yapıyorsunuz. Sorunuz tam aslında konunun özeti mahiyetinde. Merkez artık zayıflıyor. Halklar artık, toplumlar merkezden ziyade somut sonuç üretebilen politikalara yöneliyorlar. Şimdi baktığımızda Türk kökenli Elif kızımızın tabii ki belediye başkanlığını, Berlin gibi bir şehir. Bakın çok önemli. Hepimiz gurur duyuyoruz bir Türk'ün burada bir belediye başkanı olması. Hepimizin önemli gurur kaynağı. Fakat şu var. Konut kiraları üzerinden yaptı siyasetini ve ekonomiye odaklandı. Artık toplumlar toplumsal cinsiyet konuları, göçmenlik konularından ziyade cüzdanına bakıyorlar. Bundan sonra geçimle alakalı, politikalarla ilgili daha aktif, daha reel sahada ne görebilirler? Bu çok önemli bir gösterge ve devamlı aşırı sağ pompalanıyordu. Çünkü aşırı sağın politikalarıyla bir tarafta aslında buradaki Türklerin de izole edildiği ve Avrupa'ya da dalga dalga bunun yayılması bekleniyordu. Ancak bu olmadı. Evet, aşırı sol diyelim ya da biz ona sol, hı hı, olarak başkan Elif kızımızın seçildiği bir grup var. Bir de tabii ki AfD'nin olduğu aşırı sağ grup var. Fakat bu aslında çok önemli bir gösterge. Medyayla ciddi anlamda aşırı sağ bir propaganda silsilesi yapılıyor. Aşırı sağın yükselmesi, aşırı sağın desteklenmesi söz konusu. Daha önce biz neyi görüyorduk? Daha önce merkezin medya tarafından çok fazla desteklendiğini görüyorduk. Biden politikalarıyla birlikte yapılıyordu bu. Fakat geldiğimiz noktada aşırı sağ Trump ekseninde, biliyorsunuz The Movement hareketi var. Amerika Birleşik, evet, Devletleri merkezli. The Movement hareketi ekseninde Almanya'da ve pek çok ülkede aşırı sağ ciddi anlamda fon yardımı, medya desteği vesaire veriliyordu. Fakat bu desteklerden münferit olarak bir göçmenin yine önemli bir şehrin başkanlığını alması, ki burada konuşmasını yaparken de devamlı Mamdaniyen yok, başkanına referans veriyor Elif. Dolayısıyla aslında toplumların bu medyanın haricinde de kendi inisiyatifleriyle daha farklı düşündüklerinin önemli bir göstergesi. Çok umut verici bir gelişme. Çünkü göçe karşı ciddi bir kalkan oluşturuyor. Bildiğimiz gibi göçle alakalı politikalar, geçtiğimiz aylarda neyi konuşuyorduk? İki günde Ceuta'ya ciddi bir göç krizi yapıldı. Haricinde İtalya'nın göçle ilgili söylemleri çok fevrileşti son zamanlarda özellikle. Avrupa'da ekonomik krizi göçe bağlıyorlar. Ancak bu göç Ukrayna göçü değil. Enteresan olan o, halbuki Avrupa ekonomisini en çok etkileyen Ukrayna göçü. Özellikle Polonya gibi ülkelerde hem sosyal dokuyu hem de ekonomik yapıyı dejenere etti. Fakat Ukrayna göçü göç gibi algılanmıyor. Fakat orada hizmet sektöründe var olan hastanelerde, pastanelerde, okullarda, kreşlerde pek çok alanda çalışan ve çalışmak durumunda olan ülkenin ihtiyacı olduğu bu göçmen kitleye ciddi anlamda ayrımcılık yapılıyor, ötekileştiriliyor. Bunun karşısında Berlin zaferi çok önemli bir zafer. Sadece buradaki Türkler için değil, Avrupa genelindeki göçmenler için önemli bir zafer. Bunu da belirtmek gerekiyor. Evet, Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor diye hep bir söz var. Avrupa'da yükselen bir sağ popülist hareket var. Ancak bunun karşısında adalet, insan ve ekonomi odaklı da devam eden bir hareket var. Bunun da görünür olduğunu biz bu Berlin seçimlerinde görüyoruz.
1: Bu arada Merzin'de sonuçlar sebebiyle, yani bu sonuçların artçı sancılarının olabileceği kaygısıyla Birleşmiş Milletler zirvesine katılmadığını biliyoruz Canan Hocam. Ne gibi artçı etkiler bekleniyor? Ve diyor ki Mers, reform şart, bu sorumluluğu üstleniyorum. Ne tür reformlar bekliyor Almanları?
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde Mersin yaptığı açıklama şuydu. Göçmenler olmadan hastaneler çalışamaz, hizmet sektörü çalışamaz. Biz bunlarla uyum sağlayacağız. Biz bunlarla geçinmek zorundayız ve bunları kabullenmek zorundayız gibi bir açıklama yaptı. Bu aslında önemli bir dönüştü. Mers biliyorsunuz ekonomi yönetimi üzerine çalışan ve bu anlamda ülkeyi kalkındırmak için seçilmiş bir lider. Ancak geldiği noktada ülkeye katkısı bulunmadı. Gazze olaylarında yine biliyorsunuz İsrail'in en büyük destekçisi oldu. Fakat ülkeye ne ekonomik anlamda ne de sosyal anlamda çok ciddi bir katkısı bulunmadı ve Mersin zayıf politikaları sağı ve solu güçlendirdi. Bunu söyleyebiliriz. Devamlı yaptığı işte Fransa'da Emmanuel Macron'la işte çok sık yapıyorlar. Çünkü sosyal medyada özellikle poz veriyorlar, şarkılar söylüyorlar vesaire. Birlikte pozlar veriyorlar ve devamlı İsrail'e olan sadakatlerini dile getiriyorlar. Fakat bir ülkeye olan sadakatli ülke ilerlemez. Aynı zamanda savunma sanayine destek vereceklerini, İsrail'e bir takım ortaklıklar yaptıklarından bahsediyorlar. Ukrayna savaşının devam etmesi için ve Ukrayna'ya verilen desteğin artması için çaba sağlıyorlar. Fakat şu var, halk artık Ukrayna savaşına destek vermek istemiyor. Aşırı sağın ve solun yükselmesindeki sebep bu. Merkez diyor ki bu savaş devam etsin, Rusya zayıflasın. Çünkü Rusya bize saldırılabilir ve halk artık şunu diyor: Rusya bize niye saldırsın? Peki biz bu ülkeye neden devamlı silah veriyoruz? Benim vergilerim, benim çocuklarımın ekmek parasından kestiğim paralar neden Ukrayna'ya mermi olarak gidiyor ve Rusya'da ya da Ukrayna'da bir takım insanların ölümüne sebep oluyor? İnsanlar artık ciddi anlamda bunu sorguluyorlar. Göçmenleri sorguluyorlar. Avrupa Birliği'ne ciddi anlamda maliyeti var göçmenlerin. Evet, her ne kadar işte daha çok Polonya'ya geliyor olsalar da Avrupa'nın geneline yayıldılar ve Avrupa Birliği'nden bunlara destek fonlar veriliyor. İşte iş bulmada öncülük tanınıyorlar, işsiz kaldıklarında öncülük tanınıyorlar, sosyal yardımlardan fevkalade yararlanıyorlar. Alman vatandaşından daha fazla yararlanan ya da Macar vatandaşından daha fazla sosyal yardımlardan yararlanan Ukraynalılar var. Hatta şunu da çok fazla rastlamıştık geçtiğimiz yıllarda. Ukrayna'dan gelmeyip Ukraynalıymış gibi hareket eden, işte pasaport yok, kimlik yok, Macarca konuşmuyor ya da Almanca konuşmuyor, farklı bir ülkeden gelmiş, bu yardımlardan alıyor, işte listeye giriyor, bu yardımlardan istifade ediyor. Bu insanlara dahi rastladılar ve artık bu savaşın büyümesi gaz fiyatlarını arttırdı. Bakın, önümüz kış, ciddi anlamda enerji krizi kapıda. Siz şimdi kalkıp biz bu savaşı devam ettirelim, yarın öbür gün olur da Rusya bize savaşır söylemiyle oy toplayamıyorsunuz. Bu sefer merkezden kayan oylar nereye gidiyor? Ya sağa gidecek ya sola gidecek. Şimdi sağa gittiğinde bu sefer göçmenleri istemeyen, aşırı xenofobik ve yine toplumu ayrıştırıcı bir dil, ki AfD'nin çizdiği tablo biliyorsunuz, işte LGBT karşıtı, kendisi LGBT gibi tutarsız politikalar öne süren bir toplum var. Bunlar Nazi geçmişiyle yakın temasta olan kişilerin daha çok tercih ettiği lobiler buraya gidiyorlar. Alternatifi ne? Gazze olaylarına tepkili olan, ki biliyorsunuz yeni seçilen Türk başkanının da sözü var, Netanyahu buraya da giremez, tutuklarım mümkün değildir diye. Gazze olayına duyarlı olan, ekonomi odaklı düşünen, kalkınma odaklı düşünen toplumda tabii ki sola kaydı. Dolayısıyla merkezin çok çökmesinde önemli bir etken Ukrayna Savaşı diyebiliriz.
1: Peki madem öyle, şimdi Ukrayna Savaşı'na halk destek vermek istemiyor. Bunun sonucunu biz seçim sonuçlarında Almanya'daki eyaletlerde görüyoruz. Bir diğer yandan diyorsunuz ki Canan Hocam, kış geldi, enerji krizi işte kapıda olmasından bahsediliyor. Şimdi bu noktada o zaman İbrahim Hocam, ben size döneyim. Neden? Çünkü dünya liderleri New York'ta bir araya gelmeden saatler önce Ukrayna Rusya'nın başkenti Moskova'yı vurdu. Ama nasıl vurdu? Bu sefer ki diğerlerinden daha büyük bir hava saldırısı olduğu söyleniyor. 1600 drone ve Pelikan balistik füzesi gönderdi. Ve vurduğu noktalar da aslında stratejik önemli. Moskova'nın benzin ve dizel ihtiyacının %40'ını karşılayan rafineriye hedef aldı ve vurdu. Şunu merak ediyorum İbrahim Hocam, stratejist kimliğinizde. Şimdi zirve öncesi böyle bir büyük

0: hava saldırısıyla Ukrayna neyi hedeflemiş olabilir? Tesadüf olabilir mi BM zirvesi öncesine bunun bu kadar yakın bir tarihe denk gelmesi, böyle büyük bir hava saldırısının?
1: Tabii ki tesadüf değil. Bana göre şimdi Ukrayna Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Zelenski de katılacak Birleşmiş Milletler toplantısına. Oralarda görüşmeler de olacak. Eli güçlü olarak gitmek isteyecektir. İşte bunun da sahadaki somut göstergesi 1600 drone ve balistik füzelerle Rusya'nın kalbini vurmuş olması. Özellikle de enerji alanındaki rafinerileri devre dışı bırakarak Rusya'nın zaten sıkıntıya düştüğü rafine edilmiş petrol ürünlerinden yana sıkıntısı vardı. Şimdi o sıkıntıyı bir kat daha artırarak Rusya'yı bir biçimde hedeflerine ulaşamaz hale getirme niyetinde devam ettiriyor. Tabii savaş ilk başlarında 2022'nin 24 Şubat'ında başladığı zaman Rusya çok güçlü bir profil çizmişti. Ama aradan geçti 4 sene, 4,5 sene neredeyse ve bu süre içerisinde Rusya hedeflerine ulaşamadı. Ve savaş artık bir yıpratma savaşına döndü tamamen. Yani önceden cephe savaşları vardı. Halka doğrudan bir saldırı gerçekleşmiyordu ama dün gece mesela yapılan saldırıda Moskova'da bazı insanların da hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu da, sivillerden söylüyorum, onların da olduğu ifade ediliyor. Rusya da buna karşılık Ukrayna'nın başkentine veya diğer şehirlerine hava saldırıları ve füze saldırıları yaparak birbirlerine mümkün olduğunca zarar veriyorlar, yıpratıyorlar. Ama savaşın ucu nereye gidecek o belli değil. Hala ufukta, tünelin ucunda bir ışık gözükmüyor. Ukrayna bu savaşta bir şeyleri de öğrendi. Savaşın ilk başlarında Ukrayna'nın elindeki silah envanterine bakıyorduk. Tamamı Rus yapımı silahlar, uçaklar, tanklar, toplar. Ama sonrasında bugün geldiği noktada kendisi balistik füze üretebilecek kapasiteye ulaşmış. Yine kendisi dronlarını üretebiliyor ve binlerce kilometre öteye kadar da gönderebiliyor bu dronlarını. Hedeflerini nokta vuruşu yaparak da imha edebiliyorlar. Bu şartlar altında tabii ki savaşın şiddetlendiğini görüyoruz. Sanki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına yaklaşan tarihlerde de bu işi daha da büyütmek niyetlerini görüyoruz. Yani geçtiğimiz hafta da benzeri saldırılar oldu. Gerek Rusya gerekse Ukrayna yaptı bunu. Ama Rusya'nın geçtiğimiz birkaç gün evvel Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir açıklaması vardı. Rusya her zaman masaya oturmaya hazır. Hatta Türkiye'de de masaya oturulabileceğinden bahsedilmişti. Fakat bir netice çıkmadı. Muhtemelen bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu veya toplantısı vesilesiyle orada birçok lider bir araya gelmiş olacaklar. Görüşmeler olacak. Belki Zelenski Trump'la da görüşme yapabilecek orada. Burada savaşın gidişatıyla alakalı sanırım bazı adımlar bekliyorlar. Fakat her ne olursa olsun, biraz evvel Almanya'yı konuştuk, diğer Avrupa ülkelerini de konuşabiliriz. Onların Ukrayna'ya verdiği destekler savaşın uzamasında da etkili oluyor. Fakat bu savaş nereye kadar gider? Avrupa şöyle düşünüyor, Avrupa ülkeleri. Rusya bize yaklaşmasın da Ukrayna ne yaparsa yapsın. Bu mantıkla hareket ediyorlar. Fakat bu savaşın devam etmesi halinde biraz evvel sizin de dediğiniz gibi önümüz kış. Bu kış mevsiminde akaryakıtsız veyahut da doğalgazsız kalmak Avrupa için de bir kabus. Bunları nasıl tamamlayacaklar? Umarım bu Birleşmiş Milletler zirvesi bir vesile olur. Bir araya gelip bir çözüm yolu bulurlar. Aksi takdirde biz bu savaşı daha bir müddet konuşacağız gibi gözüküyor. Ukrayna'nın geçmişte, yani birkaç yıl evvel Rusya'nın çok derinliklerine yaptığı saldırılar vardı. Cephe hattı daha da büyümeye başladı. Başkente bu kadar büyük saldırı yapılmamıştı daha önce. İlk defa yapıldı bu. Bunu Birleşmiş

0: Milletler toplantısıyla bağlantılı olarak düşünebiliriz.
1: Peki, şimdi çare bulunması gereken bir diğer savaş da İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süregelen savaş. Canan

0: bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur. İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru karar vermezse büyük şeyler olacak. Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkiyan'la görüşmeye hazırım. Şimdi önce tehdit dili, ardından görüşmeye hazırım söylemi. Şimdi sizce bu görüşme olur mu? Yani bu tehdit dilinin ardından görüşmeye hazırım cümlesini yan yana koyduğumuzda Pezeşkiyan ve İran gibi bir karakter bu görüşmeyi kabul eder mi sizce? Bekliyor musunuz BM'de iki liderin görüşmesini?
1: Arabuluculara ve tabii ki bundan sonraki söylemlere bağlı da diyebiliriz. Devrim muhafızlarının görüşme yanlısı olmadığını biliyoruz. İran'da Pezeşkiyan grubu ve devrim muhafızlarının aynı noktada olmadıklarını da biliyoruz. Bir taraf ellerine gücü geçirmişken Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ele geçirmek ve bundan sonra kendi tekellerinde tutmak istiyor. Devrim muhafızları bu anlamda ciddi ivme kazandıklarını ve bunu daha genişletmek istediklerini belirtiyorlar zaten. İç medyalarında bu devamlı geçiyor. Diğer tarafta da daha uzlaşmacı, savaşın bitmesi yönünde eğilim gösteriyorlar. Bunu belirtmek gerekiyor ama tabii ki baskın olan kim? Devrim muhafızları. Dolayısıyla sizin belirttiğiniz soru üzerine söylemi biraz daha belki yumuşaması gerekebilir. Ancak geçtiğimiz haftalarda İran'dan bir uygun bir teklif gelirse görüşmeye açık olduklarına dair bir mesaj da gelmişti. Bunu da bir kenara koymak gerekiyor. Peki neden Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'da seçim var? Ve Donald Trump ortaya bir şey koymak zorunda artık. Seçmenden oy almak zorunda. Benzin fiyatları, motorun fiyatları aldı başını gitti. Anketlerde Donald Trump ivme kaybediyor ve Senato çok önemli. 2 sene daha başkanlık yapacak. Pek çok karar geçirmek istiyor Kongre'den. Dolayısıyla bu seçimlerde Cumhuriyetçilerin çok fazla sandalye kazanması gerekiyor. Bunun için de Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ekonominin normal seyrine dönmesi gerekiyor. Sürede çok daraldı. Dolayısıyla bir taraftan tehdit ediyor, bir taraftan da masaya davet ediyor. En son teklif ve aslında en son öneri çok makul gibi görünüyordu. 60 günlük ateşkes süresi içerisinde o memorandumda imzalanan neydi? İran'a karşı yaptırımların kalkmasıydı. 300 milyar dolarlık ek paket verilmesiydi kalkınması için vesaire. Ve İran bundan vazgeçti. O zaman eli çok daha kuvvetliydi. Artı bir soru geliyor hemen arkasından. Daha sonra İran vazgeçtikten sonra Amerika agresif tavırlarına devam etti. Fakat ne oldu da geçen haftalarda İran görüşebiliriz çok makul bir teklif olursa dedi. Bu da yine bu sürecin biraz daha maalesef uzayacağının önemli bir işareti. Peki uzlaşmazlarsa ne olur? Kasım'dan sonra çok ciddi bir karar verilecek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ya bu savaş ciddi anlamda çok daha genişleyecek ve İran'a çok büyük saldırılar yapılacak. Çünkü artık Donald Trump'ın kaybedecek bir şey yok. Hep benzini, petrolü dengelemeye çalıştı. Oy için ciddi anlamda efor sarf etmeye çalıştı. Ya da bir an önce burayı kapatıp bu masayı kapatıp ilerleyecek. Burada da İsrail'in baskısı çok önemli. İsrail bu savaşın bitmesi yönünde çok ciddi kozlar öne sürer ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ikna kabiliyetini geliştirirse o zaman bu savaş maalesef çok daha yıkıcı bir hale gelir. Ama biliyorsunuz bir önceki ay Ekim'in 27'sinde de İsrail'de seçimler var. Yani o kadar karmaşık bir süreç, o kadar riskli bir süreç ki İsrail'de tabii ki oy kazanmak isteyen Netanyahu başarı hikayesi yazmak istiyor. Tamamen bir başarısızlık, tamamen bir fiyasko serüveni sergiledi son iktidarında. Yaptığı katliamlar dünyada İsraillilerin seyahat özgürlüğünü dahi elinden almasına sebebiyet verdi. Oy kaybediyor. Karşısındaki grup çok kuvvetli. Dolayısıyla bu savaş biraz daha maalesef konuşulacak gibi görünüyor şu an için.
0: Peki artık süremizin de sonuna geldik. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Pek çok başlığı bir arada.
1: Biz teşekkür
0: gündem, malum dış gündem de iç gündem kadar yoğun olduğu için pek çok başlığı sizler sayesinde ele almış olduk. İbrahim Hocam, strateji uzmanı İbrahim Kereş, çok teşekkür ediyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Tercan, size de çok teşekkür ediyorum Canan Hocam. Konuklarımı artık uğurluyorum. Bu saat dilimle moderatörde noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim ama aradan sonra şöyle bir ekonomiye de bakacağız. Malumunuz ekonomide de pek çok başlık var konuşulmaktadır. Olması gereken geride bıraktığımız haftadan bu haftaya aslında yansıyan ve daha çok da konuşacağı benzediğimiz konular. Ama şimdi bir ara, birkaç dakika sonra ekonomiyle devam.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazla

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taktiği yapmak ne?

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
5: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
7: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
11: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
12: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro, eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
13: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
14: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
13: Yok mu bunun bir çaresi?
15: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri de inceleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katılım evin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturmanın mali boyutundaysa 9 şirket yöneticisi ve yetkilisiyle bağlantılı para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Tedbir, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Tera Portföy, Hedef Holding, Hedef Portföy, Buls Yatırım, Buls Portföy ve bağlantılı diğer şirketleri kapsıyor. Mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla ilgili kurumlara da müzekkereler gönderildi. Soruşturma kapsamında MASAK'ın yanı sıra Bankalar Birliği, Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği ile Tapu ve Kadastro, Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlükleri de sürece dahil edildi. Fon manipülasyonunun ortaya çıkmasının ardından borsada görülen dalgalı seyir yeni haftada da devam ediyor. BIST 100 endeksi bu satışlarla yeniden 13 bin puanın altını test etti. Peki Borsa İstanbul yatırımcısını orta vadede neler bekliyor? Sözü muhabirimiz Ebrar Nuraslan Bakırtaş'a veriyoruz.
1: Fon soruşturması derinleşiyor, gelişmeler birbirini takip ediyor. Tabi yatırımcının gözü kulağı borsada, bu durum borsayı nasıl etkiledi ki? BIST 100 haftayı %2 düşüşle başladı. Bu noktada BIST 100 noktasında 13 bin puanın altının test edildiğini görüyoruz. Peki orta ve uzun vadede bizleri bu konuda neler bekliyor? Detayları ekonomist Doktor Elif Kaya ile birlikte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Fon soruşturması derinleşiyor. Bu noktada yatırımcı tedirgin. Borsa İstanbul haftaya nasıl başladı?
2: Düşüşle başladı. Beklenen bir şeydi zaten. Geçtiğimiz hafta hem bu fonla ilgili yaşadığımız sert düşüşün hem de Fed faiz açıklamasının yükseltmeye gittiler biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta aynı güne denk gelmesi, aynı zamanlara denk gelmesi açıkçası borsada büyük çıkışlara neden oldu. Bir taraftan fon krizi, bir taraftan Fed'in faiz yükseltmesiyle beraber sermayenin oraya çekilmesi bütün kürede. Borsa İstanbul'da da olumsuz şekilde yansımalar gösterdi. Haftaya da belirttiğiniz gibi düşüşle başladık. Düşüşle başlamamızın iki temel sebebi var. Şimdi bugün açıklama geldi. İşte SPK 3 aylık bir süre öngörüyordu. Fonların tekrar dağıtılması ve insanların mağdur edilmemesi adına bu süreyi 3 aydan 6 aya yükseltince yine bir ufak panik havasının yaratıldığını söyleyebiliriz. Tabii bir taraftan Merkez Bankası'nın rahatlatma çabaları var. Likiditeyi artırarak piyasaları rahatlatmaya çalışıyor ama borsa ya da finansal piyasalar diyelim hep birlikte bir kurgusal piyasa olduğu için aslında güven ve istikrarla çalışan yerlerdir ve güven ve istikrarın bozulması ya da bununla ilgili bir riskin yaşanması insanlarda panik havasının oluşmasına sebep olur. Geçtiğimiz haftadan bu yana gördüğümüz şey buydu. İşte bugünkü açılışın düşüşle başlamasının sebebi de biraz güven kaybı ve istikrarın olup olmaması konusuyla ilgili sorguların oluşmasıyla alakalıydı. Nereye gideceğine yönelik, geleceğe yönelik insanların kaygılarının olması ve bunun henüz tam olarak rayına oturmamış olması bu düşüşün sebebi oldu.
1: Hocam BIST 100 13.400 puanı test etmişti. Bu noktada 13.100'ün altlarında seyrediyor. Bu noktada orta vadede yatırımcıyı neler bekliyor? Yani panik yapılmalı mı?
2: Şöyle Borsa İstanbul özellikle BIST 100 ve BIST 30 konusunda birçok şirketin bilançosunun sağlam olduğunu, yatırımların yapıldığında bunların geri dönüşünün olacağını biliyoruz çok net bir biçimde. Fakat bu fonlarla ilgili yaşanan kriz ve bu özel şirketlerin, portföy yönetim şirketlerinin özelinde belli fonların manipüle edilmesi nedeniyle insanların güveninin sarsıldığını da biliyoruz. Borsa İstanbul'un güçlü olması bir süre sonrasında toparlayacağı anlamına geliyor. Çünkü hem sanayide orta vadeli plan açıklandı biliyorsunuz. Sanayide toparlanma süreci, yatırımların geldiğini biliyoruz. Bir orta ve uzun vadede tekrar normal düzeylerine erişecektir. Bir de yükselen marketler, yükselen piyasalar anlamında yani emerging markets anlamında baktığımızda Türkiye aslında hem bölgedeki savaş nedeniyle hem de dünyada işte güçlenen aktörler arasında yer alması hasebiyle yükselen değerlerden. Fakat şu andaki durum geçici bir operasyon olarak görülür. Eğer yatırımlar devam ederse borsaya ileride daha iyi bir yöne doğru evrileceğini, tekrar yükselişe geçeceğini bekliyoruz. Fakat hem kriz hem savaş hem bu fon meselesi bir de Fed'in faiz yükseltmesi meselesi bir araya gelince içinde bulunduğumuz duruma sürüklenmiş olduk diyelim.
1: Efendim, yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. BIST 100 haftaya %2 düşüşle başladı. Bu noktada fon soruşturmasının derinleştiğini biliyoruz. Gelişmeler peşi sıra geliyor. Borsa yatırımcısı bu noktada tedirgin. Orta vadede Borsa İstanbul'u neler bekliyor? Biz de merak edilenleri konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Ekonomiye de artık noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başındaysa Merve Aydın günü anlatmak için karşınızda. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Gözler Birleşmiş Milletler zirvesinde. Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten teması gerçeği yansıtıyor mu? Genel kurulun ilk gününde 16. kez dünyaya seslenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha adalet diyecek. Rusya-Avrupa hattında gerilim tırmanıyor. Putin Birleşmiş Milletler zirvesi öncesi ne planlıyor? Avrupa buna hazır mı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış adı belli ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
11: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
12: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
13: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
11: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. 2 saat boyunca birlikteyiz. Önemli gündem maddeleriyle efendim vakit kaybetmeyelim. Başlayalım ki eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma gün geçtikçe derinleşiyor. Tutuklular var, gözaltılar var ki soruşturmada son olarak kimler gözaltına alındı, ne ifade verdiler ve gelinen nokta işte bunları takip ediyoruz. Ada Kahraman'a gideceğiz, soracağız. Evet, Ada Kahraman kolay gelsin. Davadaki son durumu merak ediyoruz. Bugün de kimler ifade verecek aslında? Hepsi için söz sende.
1: Merve Aydın, 4. dalga operasyonu kapsamında toplamda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı hatırlayacağınız üzere. Ancak bir şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Süleyman Kapa'dan bahsediyoruz. Kendisi ambulans şoförü. Bu isim jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer bir yandan Osman Arslan isimli bir gazeteci vardı, eski bir gazeteci. Bu isim gözaltındaydı ki 3 şüpheli, yani gözaltında olunan

0: bulunan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi öğle saatlerinde. Kendilerinin başsavcı vekilinin odasındaki işlemleri devam ediyor. İfadeler başsavcı vekili tarafından alınıyor. Diğer bir yandan Osman Arslan isimli eski gazetecinin gözaltına alındığını görmüştük. Bununla birlikte aynı zamanda Ömer Vatan isimli başgardiyanın gözaltına alındığını görmüştük. Aynı zamanda Kazım Beyke isimli bir şüpheli var. Bu şüpheli de o dönemin vardiya amiri. Bu şüpheli de gözaltına alınmıştı. Yeni gelişmeler yaşandı. Enver Altay isimli kişi şüpheli sıfatıyla ifade verecek bu soruşturma kapsamında. Kendisi Ankara'da bulunan bir cezaevinde. Yarın cezaevinden yani Ankara'dan İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Diğer bir yandan bir isim daha ifade verecek. Sedat Saltak isimli bir kişi. Bu kişi bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. O dönemde yani Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu. Bu kişi Sedat Savtak isimli kişi bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Zaten daha önce burada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, bununla birlikte Bahadır Özdener ve aynı zamanda burada Cüneyt Aysan isimli senaristlerin bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdiğini görmüştük. Bu kişi de yine bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Dosyada toplamda soruşturma kapsamında şu ana kadar 6 şüpheli tutuklandı. İlk operasyon kapsamında bir şüpheli tutuklandığını görmüştük. Jandarma Edin. Diğer bir yandan ikinci dalga operasyonuna baktığımızda toplamda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli tutuklanmıştı burada. Son olarak burada 3. dalga operasyonunda da 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Önemli isimler de aslında Kerşif Kuzunoğlu'nun 2 koğuş arkadaşı, aynı zamanda burada o dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören mesela gözaltına alınmıştı. Diğer bir yandan o dönemde yine cezaevi savcısı olan Necip Doğan isimli savcı da gözaltına alınmıştı. İki, yani hem başsavcı burada tutuklandı hem de aynı zamanda o dönemin cezaevi savcısı da tutuklanmıştı. İki şüpheli, yani burada hem Hasan Atilla Uğur ve aynı zamanda Hasan Ataman Yıldırım için adli kontrol kararı verilmişti ev hapsi şeklinde. Kendilerinin hem yaş durumu hem de sağlık sorunları göz önünde bulundurularak ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanmıştı kendileri için. Şu anda 4 şüpheli, yani burada daha önce bu son dalga operasyonda, yani 4. dalga operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 3 şüpheli öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. 3 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. İlerleyen dakikalarda buradaki şüphelilerin suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol kararıyla sevk edilmelerini bekliyoruz Merve Aydın.
1: Ade Kahraman, teşekkür ediyoruz. 4. dalga operasyonlar dedi Kaşif Kozinoğlu'na ilişkin. Hatırlayalım, 2011 yılında Silivri Cezaevinde vefat etmişti ama o günden bu yana pek çok şaibeli nokta var konuya dair ve ilk olarak da 19 Eylül 2026'da 2 kişi tutuklandı. Görüldüğü üzere devamı da geliyor. Gündemi sarsan bir fon soruşturması var. O da zaman geçtikçe büyümeye başladı. Son olarak 15 şüpheli vardı. Onlar da gözaltına alındılar ve Sermaye Piyasası Kurulu efendim bir rapor yayınlamıştı. Bu rapor kapsamında da Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ'de piyasa dolandırıcılığı yapıldı artık ve bu kapsamda her şey nasıl devam ettiği anlaşıldı. Gerçekleştiği saptandı. Operasyon bu doğrultu üzerinden zaten yürütülmüştü. Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaptı. Soruşturmanın detaylarını paylaştı.
2: Borsa manipülasyonu gündemi sarstı. Genişleyen soruşturmada yeni gözaltılar ard arda geldi. Fon soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Güllek 15 şüphelinin gözaltına alındığını ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaşanan sıcak gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı

0: Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Yapılacak incelemede 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle para giriş çıkışları da araştırılacak. Bakan Gürlek, soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini hatırlattı. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır dedi. Bir açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı kaydedildi. Fon soruşturmasında elde edilen ilk bulgulara göre Pusula Holding yöneticilerinin paralarını İsviçre'deki hesaplara aktardıkları bilgisine ulaşıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro para transfer edildiği belirlendi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararı aldığı fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
1: Evet, sıradaki haberle devam edelim efendim. Tabii ki 7 fon şirketi temerrüde düştü ve bununla başlamıştı fon krizi. Biraz geriye gittiğimizde sayılarsa 500 bini buluyor. Mağdurlar var ve mağdur yatırımcılar bu duruma hazırlıklı değillerdi. Yaşananları hali hazırda anlamaya çalışıyorlar, takip ediyorlar ama bahsi geçen fon şirketleri onlar için sürpriz miydi? Öyle değildi tabii ki. Öyle olmadığına dair zaten resmi veriler de var. Emareler de var. Onlara bakalım.
2: Serbest fonlarda %10 bine varan şüpheli karlar, şişirilen hisse değerlemeleri ve fon işlemleri. Giderek büyüyen fon soruşturması ve bu soruşturma sonrasında gelen yeni bilgiler bize ne anlatıyor? Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'ye 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından 25 milyon avro transfer tespit edildi. Transferler 24 Ağustos 1 Eylül 2026 tarihlerinde, yani fonların temerrüde düştüğü 15-16 Eylül'den önce yapılmış. Bu soruşturma açısından önceden planlanmış kaçış şüphesini güçlendiriyor. Yani olayın anlık bir kriz değil, bilerek ve isteyerek hazırlanmış bir süreç olduğu şüphesini doğuruyor. Üstelik para geri getirmenin nispeten daha zor olduğu bir yere, İsviçre'ye transfer edilmiş. Zira İsviçre, bankacılık sırrı ve yurt dışından gelen haciz el koyma taleplerine karşı bürokratik engelleriyle bilinir. Bu planlama, yöneticilerin batan bir gemiyi kurtarmaya çalışmadıklarını, aksine gemiyi herkesten önce terk etmeye çalıştıklarını gösteriyor olabilir. Bu konuda elimizdeki bir başka delilde fonlar temerrüde düşmeden 5 gün önce gerçekleşen dev çıkış. Üstelik bu çıkış, Pusula Holding'e bağlı ana şirket tarafından gerçekleşiyor. %86'lık bir çıkış söz konusu. Hesaplı ve önceden planlanmış bir kaçış gibi görünüyor. Peki madem her şey planlıydı neden kaçamadılar? Pusula Portföy'ün fonları 15-16 Eylül tarihlerinde yatırımcılara yapması gereken ödemeleri nakit yetersizliğinden dolayı yapamadı. İşte o anda devletin bu gibi olaylar için kurguladığı sigorta sistemi devreye girdi. Temerrüde düşüldüğü an Takasbank sistemi otomatik olarak alarm verdi ve Pusula Portföy mecburen kap açıklaması yapmak zorunda kaldı. İşte bu noktada devletin son derece hızlı ve agresif müdahalesi kaçış planlarını tamamen çökertti. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı, son olarak adı geçen fon şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Bu tedbirin amacı suçtan elde edildiği şüphesi doğuran varlıkların daha fazla kaçırılmasını, satılmasını veya gizlenmesini önlemek. Bir başka gelişme de SPK'nın bahsi geçen 131 fondaki tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkarması. Bu süre fonların mal varlıklarının, portföyündeki hisse ve tahvillerin nakde çevrilmesi ve yatırımcılara ödeme sürecinin tamamlanması için öngörülen azami süre. Süre uzatılmasındaki amaç, varlıkları aceleye getirip düşük fiyata satmak yerine mümkün olduğunca uygun koşullarda nakde çevirmek. Sonuç itibarıyla soruşturmanın geldiği aşama piyasaya devlet olayın peşinde panik yapmayın, sistematik risk yok mesajı veriyor.
1: Sermaye Piyasası Kurulu daha önce Türkiye'deki bazı kişilerin yurt içi ve yurt dışı numaralardan aranıp ardından da Forex üzerinden kazanç vaadiyle bir şekilde para göndermeye ikna edildiği üzerine şikayetleri incelemişti. Ardından İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığına yönelik operasyonlara imza atıldı. Gözaltına alınan şüpheliler vardı. Onlar şimdi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda ekipler 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 201'den 211'e yükseldi. Şüphelilerden 157'si emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 54 şüpheli ise daha önce adliyeye sevk edilmişti. Türkiye'de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisiyle bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edilmiş, çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli yabancı kişinin çalıştığı belirlenmişti. Çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanmış, şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerinde mal varlıklarına 80 araca 12 mülke el konulmuştu. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulanmıştı. İstanbul merkezi 13 ilde geniş kapsamlı bir operasyona imza atıldı ki Türk vatandaşlığı için hukuk dışı gerçekleştirilen gayrimenkul satışlar ve usulsüz işlemlerin yapıldığı iddia edilmişti. Toplam 73 şüpheli hepsi gözaltına alınmış durumda. Konuya ilişkin detayları ise Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
3: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. 73 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konuldu. 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de el konularak kayyum atandı. Operasyonun ilk dalgasında Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmıştı. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı belirlenmiş, 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı. İkinci dalgadaysa Gül İnşaat Anonim Şirketi, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirildi. 274 satış işleminin sahte hukuki işlem olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi. Ayrıca 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin hukuk dışı gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamanın devamında kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadesine yer verdi.

0: Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nde 81. kez genel kurul bağlamında bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün New York'a ulaştı ki Türkiye'ye girişinde kendisini bekleyen kalabalık tarafından da sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ellerinde Türk bayraklarıyla gelenlerle sohbet etti. Onları da ekranlara getirmiştik ama asıl mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü hitaplarını gerçekleştirecek. Bunun dışında şu da var. Barış vaadiyle kuruldu. Savaşların gölgesinde toplanıyor 81. Genel Kurul. O yüzden de savaşların gölgesinde bu genel kurulda neler konuşulacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında ne mesaj verecek merak ediyoruz. Gidelim efendim. Amerika'dan karşımızda 24 TV Washington temsilcisi Yavuz Atalay var. Yavuz Atalay yeniden merhaba. Tabii dün konuştuğumuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz yeni varmıştı ama bugünkü programının detaylarını, salı günkü hitaplarının tabii ki çerçevesini, konuya ilişkin detayları senden dinleyelim.
1: Evet, Merve, Cumhurbaşkanı New York'a gelişinin ardından Türk evine geldi ve Türk evine girmeden hemen önce kendisini burada karşılamak için bekleyen Türk vatandaşlarla bir araya geldi. Oldukça yoğun bir ilgi vardı kendisine ve Cumhurbaşkanı Türk vatandaşlarla görüştükten sonra Türk evine girerken ilk mesajları şunlar oldu. Oldukça yoğun bir program var, oldukça yoğun bir program beni bekliyor. Programımız çok yoğun. Sözlerle kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk evine girişini yaptı. Şimdi bugün ikili görüşmelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan güne başlayacak. Biliyorsunuz Türkiye ile ABD arasında 100 yıllık bir dostluk ilişkisi var. Buna ilişkin bir program da gerçekleşecek akşam saatlerinde, ABD yara saatinde akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ona da iştirak edecek ve bir konuşma gerçekleştireceğini bekliyoruz. Bu kesin onaylanmış bir program değil, ancak beklentimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada bir konuşma gerçekleştirmesi yönünde ve bu şekilde günü tamamlamasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde ikili görüşmeleri olacak. Hem Birleşmiş Milletler'de programın değişikliğine göre, hem Birleşmiş Milletler'de bu program gerçekleşebilir. Türk evinde de programların bir kısmının gerçekleşmesi bekleniyor. Merve, günü bu şekilde tamamlayacak. İşte senin de bahsettiğin en önemli gün yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan burada hitaplarını gerçekleştirecek, dünyaya hitap edecek. 81. Genel Kurul, uzunca bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üzerinden dünyaya hitap ediyor, mesajlarını veriyor. Neler konuşulacak? Adaletin ön plana çıktığı bir Birleşmiş Milletler bekliyoruz. Tabii klasik bir bölümde var, biliyorsun dünya beşten büyüktür mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk verdiği andan itibaren aslında dünyada bu yönde düşünmeye başlamıştı. Dünyanın beşten büyük olduğunu düşünmeye başlamıştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine yarınki hitaplarında buna da değinmesi bekleniyor. Az önce ifade ettim, adalet temalı bir Birleşmiş Milletler bizi bekliyor. Tabii ki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmazsa olmazları arasında yer alan terörle mücadele, bölgesel sorunlar. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü çok da eğip bükmeden yarın vereceği en net mesajlar arasında yer alıyor. Bölgesel meseleler ve terörle mücadele konusu. İfade ettiğimiz gibi yani bunu söyle, bu şu an söyleyeceğim şey çok kolay tahmin edilebilir bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki de Gazze meselesine de değineceğini umuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli önceliklerden bir tanesi Gazze meselesi. Buna dair de yine yarın dünyaya hitap edecek ve mesajlarını verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın kitapların ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşmesini bekliyoruz. Sonrasında da yine ikili görüşmelerine devam edecek ve ABD Başkanı'nın heyet başkanları ve eşleri onuruna vereceği yemeğe katılacak. Sonrasında da çarşamba günü yine

0: görüşmelerle birlikte günü tamamlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu programının sona erdirmiş olacak ve Türkiye'ye doğru hareket edecek Merve.
1: Evet Yavuz Atalay, teşekkür ediyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programın detaylarını aldık efendim. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii neler konuşulacak? Uluslararası güven problemleri, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, işte deniz seviyesi yükselmesi, ırkçılıkla mücadele, nükleer silahsızlanma başlık olarak bunlar var ama temelde şunu aslında konuşmamız lazım efendim. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2005 yılında ilk kez çıktığında ve Birleşmiş Milletler'den tüm dünyaya seslendiğinde dünya beşten büyüktür demişti. Asıl meselenin bu olduğunu altını çizmişti. Birleşmiş Milletler'in zulüm karşısında ne kadar sessiz kaldığından söz etmişti ki hali hazırda geçtiğimiz sene Eylül ayında yine Birleşmiş Milletler'de hitaplarını gerçekleştirdiğinde Gazze'deki soykırıma değinmişti ve bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini en yüksek sesle söylemişti. O yüzden şunu söylüyoruz. Geldiğimiz nokta savaşlar hali hazırda devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haklı olduğunu da herkes görmüş oldu. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda ana tema ne? Güveni yeniden tesis etmek ve sonuç üretebilen bir Birleşmiş Milletler. Yani herkes için sonuç üretilebilmesi. Tek bir kriz için toplanmıyorlar. Liderler ülkelerin dünya gündemine ilişkin pozisyonlarını ele alacak. Ama asıl mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2005 yılında vermiş olduğu o mesajlar. Bakalım.
2: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya beşten büyüktür.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de 16. kez adaletin sesi olacak. Bu çarpık düzene itiraz edecek. Birleşmiş Milletler'de reform talebini dile getirecek.
2: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla devam ettirecektir.
3: Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce dile getirmeye başladığı bu söylemleri artık genel kabul görür hale de geldi. Bakın bu Erdoğan'ın 2005 yılındaki ilk hitabı ve verdiği mesaj çok net.
4: Her şeyden önce kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı tam üyeleri tarafından yüceltilen, daha aktif ve daha dirayetli bir BM teşkilatı, insanlığın ortak yararınadır.
3: Zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı. Bu yüzden Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bu yıl ana temanın güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak seçilmesi tesadüf değil elbette. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez açış konuşmasını yapacağı Birleşmiş Milletler'in özellikle İsrail'in soykırım saldırıları karşısındaki çaresizliği insanlık adına utanç vericiydi.
5: Behind these walls we have 2 million people that is suffering enormously. That has no water, no food, no medicine. No fuel.
3: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Gazze'deki Refah sınır kapısı önünde yaptığı açıklamalar tam anlamıyla bir çaresizlik itirafıydı. İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerini bombaladı, Birleşmiş Milletler çalışanlarını katletti, Gazze'de soykırım yaptı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin veto yetkisi sebebiyle Birleşmiş Milletler çaresiz kaldı. Siyonizm, deyim yerinde ise Birleşmiş Milletler'in elini kolunu bağladı. Mesele sadece İsrail'in soykırım politikalarına karşı duruş sergilemek de değil. Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde her daim etkisiz kaldı. İnsanlığa huzur, barış getirme konusunda yetersizdi. Myanmar gibi bir ülke Arakan Müslümanlarına soykırım yaptığında da, Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde de, İran'a yönelik suikast saldırılarında da Birleşmiş Milletler her daim seyirci konumunda kaldı.
6: This week, leaders.
7: Yakında dünya liderleri burada bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler dünyanın en acil sorunlarına çözüm bulmak için genel kurulu toplandı. Bu, genel sekreter olarak katıldığım son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı ve mesajım açık. Uluslararası diyaloğa, işbirliğine ve kolektif eyleme her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Herkes için, daha iyi bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğim. And we should never...

0: Never give up.
1: Bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler, dünya ticaret yollarının güvenliğini sağlama konusunda dahi tek bir adım atamıyor. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisi olan 5 ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa sistemi sürekli olarak ya kilitliyor ya sabote ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yüzden sistemde reform talebini ilk olarak 2005 yılında yüksek sesle dile getirdi. Her yılda tüm platformlarda insanlığın sesi olmaya devam ediyor.
2: 365 kilometrekare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazze'li her gün yerinden itiliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor.
1: Bu yılda Gazze'de süren soykırımın birçok liderin ana gündemi olması beklenirken, İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi, Rusya-Ukrayna savaşı, Kıbrıs meselesi, Sudan'daki çatışmalar ve ağırlaşan insani durumla Myanmar'daki insani krizden Haiti'deki güvenlik krizine kadar birçok farklı gelişmenin görüşülmesi bekleniyor. Ancak bu düzen değişmeden insanlığa huzur gelmesi pek de mümkün görünmüyor.
2: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür.
3: Türkiye'nin itirazlarıyla birlikte askıya alınmış bir proje. Girit, Güney Kıbrıs, İsrail elektrik bağlantısı ki bu proje Atina tarafından bir kez daha masaya kondu ve yeniden başlatılmak için de gündeme alınmaya çalışılıyor. Türkiye ile karşı karşıya gelmekten korkan bir Yunanistan var ki son günlerde özellikle Türkiye'ye dair negatif söylemlerle de bulunuyorlar. Yunanistan'ın krize karşı 3 aşamalı bir plan yaptığı da söylendi. Ne yapmış olabilir bakalım.
4: Türk-Yunan ilişkilerinde son 3 yıldır devam eden sakin sular dönemi son dönemde dalgalanmaya başladı. Atina, Türkiye'nin itirazlarıyla askıya alınan Girit, Güney Kıbrıs, İsrail elektrik bağlantısı projesini yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Olası bir krize karşı ise 3 aşamalı plan oluşturdu. Atina bu kez Fransa'yı da arkasına alarak ilerlemeyi planlıyor. Yunanistan yıl sonuna kadar denizaltı kablosunun döşenmesine yeniden başlanmasını umuyor. Yunan basınına göre Atina, kablo projesi nedeniyle yeni bir krizin çıkmasını önlemek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u devreye sokacak. Sahada ise projenin çoğunluk hissesini satın alan Fransız Meridiam şirketine güveniyor. Atina basınına göre Yunanistan diplomasiye rağmen Ankara ile iplerin gerilmesi ihtimaline karşı 3 ayaklı bir plan hazırladı. Buna göre olası krizin ilk aşamasında Türk sahil güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesi bekleniyor. Atina da buna sahil güvenlik düzeyinde karşılık verecek. Durumun yatışmaması halinde ikinci aşamada Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasındaki diplomatik kanallar devreye sokulacak. Üçüncü ve en uç senaryo ise Türkiye'nin savaş gemilerini bölgeye göndermesi. Bu durumda Yunan Deniz Kuvvetleri'nin de sahaya çıkarılması öngörülüyor. Atina, Paris'in yanı sıra Washington ve Avrupa Komisyonu'yla NATO'nun desteğini devreye sokarak Türkiye üzerindeki uluslararası baskıyı artırmayı hedefliyor. The world becomes a reality.
3: İran'da savaşın etkileri derinleşiyor. Böyle bir süre zarfında ABD Başkanı Donald Trump'tan da bir açıklama geldi. İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran'ın uslu davranmaması halinde büyük bir saldırıyı da gerçekleştirebileceğini söyledi. Yani tehditlerini savurdu efendim. İran konusunda 3 farklı seçeneği olduğunu söylüyor ABD Başkanı Trump. Birleşmiş Milletler toplantısında bu arada Pezeşkiyan'la görüşmeye hazırım ifadesini de kullandı. Ama büyük gelişmeler yakın zamanda diyor. Peki Trump'ın kafasında ne olabilir? Bakalım.
5: Bir yandan saldırılarla tehdit ediyor, diğer yandan müzakerelere yeşil ışık yakıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran-ABD savaşına dair çelişkili açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Fox News'e konuşan Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini ifade etti. Tahran'ın uslu davranmaması halinde yakın zamanda büyük gelişmelerin yaşanacağını belirtti. İran konusunda masada 3 seçenek olduğunu dile getirdi. Tahran'la ilgili seçeneklerinin İran'ı yok etmek, ekonomik çürümeye terk etmek veya bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Trump, Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkiyan'la görüşmeye hazırım dedi. Asıl

0: Soru şu, o ülkeyi tamamen havaya uçuracak mıyım? Uçuracaksam ne zaman? Akıllıca davransalar iyi olur ifadelerini kullandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'a İran'a yeşil ışık yaktı. İran'ın yeniden müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu söyledi. Waltz, Tahran'ın diplomatik yollarla görüşmelere dönmesini umduklarını belirtti. İran devrim muhafızları ise ABD'nin saldırı tehditlerini cevapsız bırakmadı. İran devrim muhafızları ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi gözdağı verdi. Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir dedi. Savaşın coğrafyasını değiştirme tehdidinde bulundu. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı semalarındaysa bir saldırının önlendiği açıklaması yapıldı. MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi. İran'da savaşın ve ABD yaptırımlarının ağırlaştırdığı ekonomik kriz her sektörü etkiledi. İlaç tedarikini de felç etti. Ülkedeki 18 binden fazla eczane sigorta şirketlerinden ödeme bekliyor. Sigorta borçlarının yaklaşık 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Eczaneler aylarca ödeme almadıkları için stoklarını yenileyemez hale geliyor. Yaklaşık 800 ilaçta kıtlık yaşanıyor. Kronik ve ağır hastalığı bulunan binlerce kişi ihtiyaç duyduğu tedaviye ulaşmakta zorlanıyor.
1: Yemen'de İran destekli Husiler ve hükümete bağlı Tugaylar arasındaki gerilim devam ediyor. Malum Yemen'de hükümete bağlı Amerika Tugayları Babilmendeb Boğaz yakınlarındaki Husilere yönelik bir saldırı düzenlediklerini açıklamışlardı. Ki Hürmüz Boğazı'ndaki krizden sonra Babilmendeb'de de kriz devam ediyor. Husilere ait 5 askeri aracın imha edildiği duyuruldu. Operasyonda araçlarda bulunanların tamamının öldüğü belirtildi. İmha edilen araçlardan birinin üst düzey bir Husi komutana ait olduğu da bildirildi. Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi. Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonsa seyri sefer güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Husi ilerleyişini durdurmak amacıyla bölgedeki operasyonları ve hava devriyelerini arttırmış durumdalar. Geçtiğimiz günlerde Riyad ve Husiler arasında saldırılarla gerilim derinleşmişti. Suudi Arabistan Husilerin bir kez daha Riyad'a doğru balistik füze fırlattığını iddia etmişti. Füzenin Suudi hava savunma sistemleri tarafındansa engellendiği açıklanmıştı. Dönelim yurda. Adana'da sabaha karşı 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem kayda geçti ki korkuya neden oldu sarsıntı ki kentte efendim herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının altı çizildi. 6 Şubat asrın felaketinde depremden etkilenen 11 ilimizden biriydi Adana. O sebeple ilde yaşayanlar da büyük paniğe kapıldı. Depreme dair AFAD'dan açıklama gelmişti. Aktaralım. AFAD, sarsıntının merkez üssünü Sahinbeyli olarak açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrası Adana Valiliği tarafından olumsuz herhangi bir durum bulunmamaktadır açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de Adana'daki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama geldi. Bakan Çiftçi, an itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarına sürdürüyor dedi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum diye de ekledi. Bir yangın haberi var sırada. Balıkesir'in Karese ilçesinden orman yangınından. Efendim son duruma bakacağız. Ekipler bölgeye hem havadan hem karadan müdahale ediyor ki henüz yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Yangın ilçeye bağlı Koca Avşar mahallesindeki arazide çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar havadan, karadan tüm hızıyla devam ediyor.

TOKİ'den yeni bir karar var ki borcunun tamamını peşin ödedikten sonra tapusunu almak isteyen hem konut hem de iş yeri alıcılarına ilişkin bir kolaylık sağlanacak. Yeni bir kampanya başlatılıyor bu kapsamda.

0: TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere %25 indirim. Yüz binlerce konut ve iş yer alıcısını ilgilendiren kampanya başlıyor. Borcunun tamamını peşin ödeyen de kısmi ödeme yapan da indirimden yararlanabilecek. Başvurular 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankalara yapılacak. Borcunun tamamını kapatamayanlar da kampanyadan yararlanabilecek. Borç bakiyesinin en az %25'i kadar peşin ödeme yapanlara ödedikleri tutar üzerinden %25 indirim sağlanacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Başvuru için borcun kapatılacağı aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geçmiş dönem taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olanlar kampanyadan yararlanamayacak. Borç kapatmak için sözleşmenin imzalandığı aracı bankalardan konut kredisi de kullanılabilecek. Borcunun tamamını kapatanlara kat mülkiyeti kurulmuş projelerde tapuları teslim edilecek. Bankaya başvuruda emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesi istenecek. Kampanya sona erdikten sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde %25 indirim uygulanmayacak.
1: Üniversite hayallerini ek yerleştirme sürecine taşıyan yüz binlerce öğrenci var. Onların da heyecanlı bekleyişinde artık sona gelindi. Yükseköğretim Kurumları sınavı efendim. Bu kapsamda ek yerleştirme tercihleri bugün saat 23.59 itibarıyla sona eriyor. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarına göre üniversitelerin boş kalan kontenjanları için ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'de başladı. Adaylar 2026-2027 eğitim öğretim yılı için boş kontenjan bulunan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. Tercih süreci bugün saat 23.59'a kadar sürecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı ek tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek olan Teknofest çalışmalarını, hazırlıkları yerinde inceledi efendim. Başkan Gülpınar 1 milyon üzerinde ziyaretçinin beklendiğini söyledi Teknofest kapsamında ve organizasyon içinde tüm ekiplerin şimdiden seferber olduğunu açıkladı.
2: Burada nasıl muazzam bir çalışma yapıldığını anlatmakla olmaz, ancak yerinde görmek lazım.
3: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest bu kez Güneydoğu'da gökyüzünü ve Şanlıurfa'yı renklendirecek. Büyük heyecan 30 Eylül'de başlayacak. 4 Ekim'e kadar sürecek organizasyon için GAP Havalimanı'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
2: Tabii hazırlıklar artık son aşamada. Muazzam bir çalışma var. İlk günden beri, karar alındığı ilk günden beri bütün ekiplerimiz adeta seferber oldu.
3: Havalimanı çevresinde yaklaşık 136 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yapıldı. Su ihtiyacı için de yaklaşık 7,5 kilometreden hat çekildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, çalışmaların tüm kurumların işbirliğiyle yürütüldüğünü söyledi.
2: Yaklaşık 7,5 kilometre öteden Şuski'nin gayretleriyle buraya su getirildi. Burada çok ciddi bir şekilde şu anda hem suyla ilgili hem de atık suyla ilgili, kanalizasyonla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıldı. Çünkü çok insan gelecek inşallah. Bizim tahminimiz, bize verilen rakam 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin buraya gelmesi bekleniyor. Urfa'dan ve çeşitli yerlerden, Türkiye'nin her yerinden, dört bir yanından bu işe meraklı kesimler. Çünkü Teknofest biliyorsunuz gittikçe yükselen bir trend ve çok merak uyandıran bir organizasyon. Yaklaşık 136 bin metrekarelik bir asfalt, sıcak asfalt dökümü yaptılar ki 120 bin metrekaresini bunu Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Muazzam bir rakam.
3: Organizasyon için Şanlıurfa'ya 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımdan konaklamaya kadar tüm planlamalar da yeniden yapıldı.
2: Ortaklaşa aynı şekilde işte taşımalar yapılacak. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı ile T3 Vakfı ile ortaklaşa bir şekilde onların araçları, bizim araçlarımız. Çünkü yaklaşık 35-40 kilometre ötedeyiz. Uzaktan gelecekler olacak. Şehirde şu anda otellerde full, hiçbir tane boş yer dahi yok.
3: Şehir merkezi de Teknofest coşkusu.

0: Suna ortak olacak. Sokak konserlerinin yanı sıra GAP Havalimanı'nda da büyük iki konser düzenlenecek. Teknolojiden havacılığa, yenilikten girişimciliğe kadar pek çok alanda etkinliğe sahne olacak organizasyon için geri sayım başladı.
1: Iğdır'daysa çevre temizliği hareketi başladı ki Iğdır Vadisi, Fırat Taşolar bizzat sahaya indi. Elinde fırça vardı, faraj vardı. Kendisi bölgede temizlik yaptı. Takdir toplayan bu hareket herkese örnek gösterildi.
0: Vali fırçayı ve faraşı eline aldı, sokakta temizlik yaptı. Iğdır'da temiz ve düzenli bir kent kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çevre temizliği çalışmasının başlangıcını Vali Fırat Taşolar yaptı. Iğdır Valisi Taşolar sabahın erken saatlerinde bizzat sahaya inip çalışmaya başladı. Vali Taşolar'ın özellikle bir çöp kovasının altında zamanla katmanlaşarak sertleşen kiri bıçak yardımıyla tek tek kazıması sahadaki titizliğin en çarpıcı karesi oldu. Temizlik hareketi kentin dört bir yanını kapsadı. Cadde ve sokaklar dahil 48 kilometrelik bir ağ oluşturularak köşe bucak titizlikle elden geçirildi. Iğdır Valiliği koordinasyonunda kent genelinde her gün sürdürülecek çevre temizliği çalışmaları kapsamında kamu kurumları ve ilgili paydaşlar eş zamanlı olarak kendi sorumluluk alanlarında temizlik yapacak. Temiz bir Iğdır için bizzat taşın altına elini koyanlar 7'den 70'e herkese örnek oldu.
1: Erzurum'un Olta ilçesinde yaşayan Kader Güzel ile tanıştıracağız sizi. Yaklaşık 30 yıldır demir kaynakçılığı yapıyor ki kadınların isterse her mesleği başarıyla yapabileceğini de göstermiş oluyor efendim. Kader Usta yapamaz diyenlere aldırış etmemiş. Bakalım hikayesini izleyelim.
0: Eline kaynak makinesini alıyor, demiri sabırla işliyor. Bir gören bir daha bakıyor. Kader Usta tecrübesiyle göz dolduruyor. Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Kader Güzel, yaklaşık 30 yıldır demir kaynakçılığı yaparak geçimini sağlıyor. Kader Usta mesleğe 14 yaşında başladı. Şimdilerde ise ilçenin gözde kaynakçısı.
2: Bu mesleği 15 yaşımda abimden öğrendim. Örneğim de ustam da abim Erdal Güzel'dir.
0: Mesleğini yıllarca Ankara'da sürdüren Kader Güzel, memleketi Oltu'ya döndü. Organize sanayi bölgesinde kaynak ustası olarak çalışmaya başladı.
2: Oltu'ya misafirliğe geldim. Başkanımız Adem Çelebi'nin yanına uğradım. Ne iş yapıyorsun Ankara'da dedi. Ben de kaynakçıyım dedim. Neden orası bizim topraklarımız değil dedi. Beni burada Tutkun Makina'nın kurucusu olan Ahmet Mercan'la tanıştırdı. O da kapılarını açtı, bana destek oldu.
0: İş yeri sahibi bir kadının kaynakçılık yapabileceği konusunda tereddüt yaşadı. Ancak beklediği gibi olmadı.
3: Anlattığı şeyler bana gerçekten bir şey geldi. Yani böyle bir hayal gibi geldi. Deneyelim dedi. Çok üstün performans gösteriyor. Kendisi yetiştirmiş. Daha önceden tecrübeleri de var. Ağırbaş ehliyeti var. Başka makinalı, iş makinalı kullanacağını söyledi.
0: İş yerinde birlikte çalışan diğer ustalar da Kader Güzel'le çalışmaktan memnun olduklarını dile getiriyor.
4: Çelik imalatı yapıyoruz burada. Kader Hanım geldi. O da tecrübesiyle bizlere imalatta çok destek oluyor.
1: Konya'da yaşayan, çobanlık yapan Mustafa Demir hayvanlarını otlattığı sırada ormanda altın bilezikler buldu. Ardından sahibini aradı. Sahibini de buldu. O bilezikleri teslim etti. Ardından da altınların sahibi aile tarafından karşılıksız kalmadı.
5: Sizler bize itibarın paradan daha iyi olduğunu gösterdiniz.
0: Mantar toplamak için ormana gitti ancak bileziklerini kaybetti. Antalya'da yaşayan Hatice Kaplan kuzu göbeği sezonu nedeniyle 26 Nisan'da memleketi Konya'ya gitti. Mantar aramak için gittiği dağlık ve ormanlık alanda kolundaki 3 altın bileziği çıkardı, çantasına koydu. Ancak bilezikler bir süre sonra çantadan düştü ve kayboldu.
6: Hala ülkemizde vicdan sahibi, güzel insanların olması ülkemiz ve milletimiz adına ve geleceğimiz adına bizleri sevindirmiştir, umutlandırmıştır.
0: Aile günlerce bilezikleri aradı ancak bulamadı. Aradan 5 ay geçti. Çoban Mustafa Demir keçilerini otlattığı sırada ağacın dibinde 3 altın bilezik buldu.
7: Ağacın dibinde tesadüf denk geldi.
3: Allah razı olsun. İstemez oraya sizin yöreniz olduğu için aklıma burası geldi. İlk sizleri aradım.
0: Ve sahibine ulaştığı bilezikleri teslim etti.
3: Yaşımıza geldik, biz haram yemedik.
5: Allah razı olsun.
3: Yemeyiz de inşallah.
0: Bilezikleri Hatice Kaplan'ın abisi Ali İhsan Kaplan teslim aldı.
6: Bilezikleri kendisinden teslim alıyorum.
3: Buyurun abi.
6: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisinden. Kendisine minnettarız.
0: Demir'in bu örnek davranışı karşılıksız kalmadı.
6: İki adet çeyrek altın takdim ediyorum.
5: Vefa olarak diyelim.
6: Estağfurullah. Bu bizim gönlümüzden koptu. Gönlümüzden geçen bir şey. Onun için bunları da sana hediye ediyorum.
1: Kadim Türk şehirlerimizden biri Hakkari. Efendim Hakkari'ye uzanacağız çünkü yüksek rakımlı yaylalarında yazın 4 ay konaklayan göçerler havanın soğumasıyla birlikte şimdi zorlu dönüş yoluna geçti.
7: Berçalan soğudu, bize de gitmek düşer. O güzeldi, çok güzeldi. Havasıyla, suyuyla, çiçekleriyle.
0: Temiz su kaynaklarının olduğu, çiçeklerle renklenen, verimli otların bittiği yerlere kurdular çadırlarını. Aylarca hayvanlarını serin yaylalarda beslediler. Ve şimdi mevsim değişti. Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı. Berçalan Yaylası'nda 4 ay konaklayan göçer aile, havanın soğumasıyla hazırlıklarını tamamlayarak memleketlerine doğru yola çıktı.
7: O güzeldi, çok güzeldi. Havasıyla, suyuyla, çiçekleriyle, bahar ayında çok güzeldi, karıyla.
0: Göçerler dönüş yolunda sürüyü yabani hayvanlardan korumak için de çaba gösteriyor.
8: Zorlu yolculuk 2 ay sürecek ve bu 2 ay sürecekte bazı yerlerde çok zor oluyor. Bazı yerlerde yani böyle hayvanlara otlatıp götürüyoruz.
0: 2 ay sürecek zorlu yolculukta dinlenme noktaları suyun olduğu yerler oluyor.
8: Suya göre ayarlıyoruz. Örneğin bazı yerlerde günde 5 kilometre yürüyoruz. Bazı yerlerde 15 kilo bile. Hani ona göre konaklarımız suya göre ayarlıyoruz. Su nereden varsa orada konaklıyoruz.
0: Göçerler ayrıca dönüş rotalarının bazen karayoluna da çıkabileceğini belirterek sürücülere uyarıda bulundu.
8: Dönüş yolunda bazen karayolu mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bütün sürücülerine dikkatli olmasını istiyoruz.
1: Bu haberle birlikte araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
2: Gözler Birleşmiş Milletler zirvesinde güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten teması gerçeği yansıtıyor mu? Genel kurulun ilk gününde 16. kez dünyaya seslenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha adalet diyecek. Rusya-Avrupa

Hattında gerilim tırmanıyor. Putin Birleşmiş Milletler zirvesi öncesi ne planlıyor? Avrupa buna hazır mı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış adı belli. Ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
5: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.

0: Paraf Para, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: 3, 2, 1, 0.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Hesap.com.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti, saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Dünya liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek 81. Genel Kurul için bir araya geliyorlar ki bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Amerika'da, hatta efendim kendisi Türk evine gitti ve Türk evinde de kendisini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle dün karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyenlerle sohbet etti. Şimdi tabii ki bunun ardından yoğun programına da bakalım. Kendisi yarın efendim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitaplarını gerçekleştirecek. Ama şu da var, savaşların gölgesinde bir yandan dünya beşten büyüktür ifadesinin de ağırlığıyla birlikte hangi mesajlar verilecek? Birleşmiş Milletler'de neler yaşanacak? Bakalım izleyelim.
1: Dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve krizler sürüyor. Devlet ve hükümet liderleri bu büyük krizlerin gölgesinde buluşuyor. Liderler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için New York'ta bir araya geliyor. 22-28 Eylül arasında gerçekleşecek toplantının ana teması, güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. 193 üyeli BM toplantısına 150'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Görev süresinin sonuna gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son genel kurul konuşmasında çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesini ele alacak. Guterres'in BM şartının temel ilkelerine bağlılık ve anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğun önemi üzerinde durması bekleniyor. Gazze'deki savaş, İran-İsrail çatışması, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer konuları gündem maddesi olacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın da ABD'nin New York kentine gitmesinin planlandığı bildirildi. Pezeşkian, New York ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Önemli konulardan bir diğeri ise Rusya-Ukrayna savaşı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'de olacak. Gerçekleştireceği görüşmeler sırasında barışa nasıl ulaşılacağına ilişkin konuları ele alacak.
0: Dünyanın gözü kulağı Birleşmiş Milletler zirvesinde 81. kez bir araya gelinecek ama genel kurulda dediğimiz gibi hangi mesajlar verilecek? Güveni yeniden tesis etmek, bir yandan da dönüşümü yönetmek, bu tema üzerinde bir araya gelecekler. O yüzden alınacak kararlar da oldukça kritik efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı yarın demiştik ama bugün programında neler var? Liderlerle bir araya geleceğini de biliyoruz. Detaylarını alalım. Karşımıza da Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay var. Yavuz Atalay, merhaba. Tekrar kolay gelsin. Neler yaşanıyor New York'ta ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında da neler var? Hepsi için söz sende.
2: Evet, merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ikili görüşmeler yapacak. Arkamda görmüş olduğum Türk evinde ve karşıda belki programın değişmesine bağlı olarak karşıdaki Birleşmiş Milletler'de ikili görüşmeler yapacak. Programı oldukça yoğun olduğunu ifade edelim ama en önemli programlarından birisi bugün akşam saatlerinde katılacağı ABD yer tatile. Akşam saatlerinde katılacağı Türkiye-ABD arasındaki 100 yıllık dostluk ilişkisi temalı bir programa katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada konuşma yapması ve Türkiye-ABD ilişkilerine dair son gelişmelere dair açıklama yapması ve bir konuşma yapmasını bekliyoruz açıkçası. Merve, günü böyle şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan günü bu şekilde tamamlayacak ve yarın senin de ifade ettiğin gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki program süresi boyunca ikili görüşmelere devam etmesi de bekleniyor. Tabii bu programlar gerçekleştikçe açıklanacak programlar, ancak ikili görüşmelerin yoğun olduğu bir Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu olduğunu söyleyelim. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yarın Cumhurbaşkanı Genel Kurulu'na ve aslında dünyaya hitap edecek. Başlıklar çok da değişmiyor Merve. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade ettiği bir şey var. Bu sorunlar çözülmüyor günün sonunda. Çözülmediği için de her sene neredeyse aynı mesajları vermek durumunda kalıyor. Erdoğan'ın yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda adalet temalı özellikle bir konuşma yapması bekleniyor. Tabii bu seneye özel bir durum da var, biliyorsunuz. İklim değişikliğine ilişkin artık dünya liderleri de daha ciddi adımlar atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunlardan biri, yarın konuşmasında buna da yer vermesini bekliyoruz. Gazze zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli başlıklarından bir tanesi ve bölgesel mesele ve terörle mücadelede yine Cumhurbaşkanı'nın değinecek konular arasında öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı konuşmalar içerisinde. Sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biliyorsunuz Guterres'in son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Sonrasında yeni bir başkan seçilecek ve ikili görüşmelerine devam edecek. Çarşamba günü ise bir dizi diğer programlarda gerçekleştirerek New York'taki programı tamamlamış olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Merve.
0: Teşekkür ediyoruz. Yavuz Atalay aktardı. Yoğun programı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ki bu kapsamda da efendim geçtiğimiz yıl Eylül ayında hali hazırda Birleşmiş Milletler kapsamında genel kurulda hitaplarını gerçekleştirmişti. Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı konuşmuştu. Savaşın kazananı adil bir barışınsa kaybedeni olmaz demişti. Gazze için zaten en yüksek sesi çıkaran ve uluslararası platformlarda hitaplarını gerçekleştiren kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan ki acil ateşkes vurgusu yapmış. İsrail ve bölgeye ilişkin konuşmuştu. İsrail'in durdurulması gerektiğini söylemişti ve Suriye için de Suriye'de istikrarın güçlenmesi yalnızca Suriyeliler için değil komşu ülkeler ve tüm bölge için olumlu olacaktır demişti. Geçen sene bu minvalde konuştu. Bu sene vereceği mesajları da merakla bekliyoruz efendim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran kendisi 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Duran bu yıl Barış Günü'nde en çok Gazze'nin hatırlandığının altını çizdi. Oradaki dramı aslında hatırlattı. Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmayı sürdüreceğini söyledi. Duran mesajında Gazze'de çocukların, kadınların ve masum sivillerin yaşadığı acılar karşısında insanlığın ortak sorumluluğunun, adaletin, vicdanın ve barışın yanında durmak olduğunu vurguladı. Mazlumun sesini duymanın, insan hayatını her türlü hesabın üzerinde tutmanın, adaleti herkes için savunmanın, daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Duran ayrıca Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmayı, diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanmayı ve daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. İlginç bir haber var. İngiltere'den geldi haber. Şöyle kısaca özetleyelim. Venezuela'ya ait 4 milyar dolar değerinde 31 ton altın var. Peki neden altınları anlatıyoruz? Çünkü 7 yıl sonra İngiltere Merkez Bankası'ndan New York'a taşınıyor bu altınlar. Kararın gerekçesi nedir? Niye New York'a gidiyor? İşte hepsini soracağız. Efendim 24 Londra temsilcisi Tayfun Salcı bu kapsamda karşımıza. Tayfun Salcı merhabalar, hoş geldin moderatöre. Şimdi İngiltere Merkez Bankası 2018 yılından bu yana Caracas yönetimi işte meşrutiyeti sorgulanıyor. Venezuela'da son yaşanan olaylar malum. Sanıyorum bunlarla birlikte yeraltı kasasında kilit de tuttu. Az buzda değil 4 milyar dolarlık o altını demiş ki Amerika'ya gönderelim. Financial Times aktarıyor bu bilgileri. Ama tabii ki ilginç de bir durum. Neden New York'a gidiyor? Çünkü Venezuela'ya fiziki olarak teslim edilmemesi gibi kritik bir ayrıntı var. Doğrudan satışına da izin verilmeyecek. Ne yaşanıyor bu konuda, söz sende?
3: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında 2018'den beri devam eden bir süreç bu. Hatırlayacaksınız, İngiltere'nin ve ABD'nin de aralarında olduğu bir dizi Batı ülkesi Maduro hükümetini gayrimeşru ilan etmişti ve onun yerine Juan Guaido isimli meclis başkanını resmi devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıklamışlardı. Onun ardından işte bu altınlarla ilgili ve başka finansal varlıklarla ilgili bir tartışma başladı. Bu yeni ilan edilen sözde devlet başkanı mahkemelere başvurarak bu mal varlıklarının dondurulması için çalışmaya başladı. İşte bu ortamda İngiltere'de bir anlamda fırsattan yararlanarak bu 4 ton altını bir anlamda üzerine çökme sürecini başlattı. İngiltere'nin Londra'nın merkezindeki ünlü Bank of England'ın yeraltı kasalarında tutuluyordu bu 4 ton altın. Ama işte ABD'nin bir anlamda burada el üstünlüğünü ele geçirmesi ve Venezuela yönetimine el koymasıyla birlikte bu altınların İngiltere'den ABD'ye taşınması gündeme geldi. Bunun için görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmaya çok yakın olunduğu açıklanıyor İngiliz basınına bilgi veren kaynaklar tarafından. yeni devlet başkanı, Venezuela'nın yeni devlet başkanı bu konuda muhalefetle bir anlaşma yoluna gittiği ve bu anlaşmanın ardından altınların ABD'ye taşınmasına gidileceği belirtiliyor. Sizin de belirttiğiniz gibi bu altınlar birdenbire yine Venezuela'nın mal varlığı ya da hakimiyetine geçmeyecek. Çünkü bunları satmasının önünde engel bulunacak. Sadece teminat amaçlı olarak kullanmasına izin verilecek bu altınları. Anlaşmaya henüz dediğim gibi imza atılmış değil ama çok sayıda kaynağın İngiliz basının özellikle verdiği bilgiye göre çok yakın bir süreçte bu anlaşmanın tamamlanması ve 4 ton altının ABD'ye nakli gündeme gelecek. Bununla bağlantılı bir başka ilginç gelişme de geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Hollanda bu defa ABD'deki Amerikan Merkez Bankası'ndaki 6 ton altınını İngiltere'ye taşıma kararı almıştı. Hollanda da buna gerekçe olarak altınların ABD'de güvende olmayabileceğini jeopolitik nedenler dolayısıyla dile getirmişti ve bir kriz anında kullanmak için kendisine daha yakın olan İngiltere'ye taşıma kararı aldığını açıklamıştı. Bir anlamda İngiltere ile ABD arasında da bir altın savaşı ya da bir altın mücadelesi yaşanıyor diyebiliriz. Bu son Venezuela gelişmesiyle birlikte böyle özetlenebilir son durum.
0: Hollanda örneği verdin ya, Hollanda İngiltere daha güvenli demiş. O zaman şimdi Venezuela hükümeti, hali hazırdaki o başkan ve muhalefet, hani Londra'dan çıksın, Amerika'ya gitsin, Amerika'da da FED bankalarına girebilsin. Hani bunu bir şekilde kendileri de öncelemişler. Şu anda da zaten gidiyor da. Yani bunun daha güvenli olacağını mı düşünüyorlar? İster istemez Venezuela ve Amerika Birleşik Devletleri deyince de zaten düşünüyoruz işin içinde ne vardır diye. Yani altınlar Venezuela kullanımında olmayacak. Burası kritik bir detay ve Venezuela'nın bu kapsamda atmış olduğu adım nasıl yankılanıyor?
3: Aslında bir anlamda biliyorsunuz Venezuela ABD'nin himayesine girmiş durumda. Dolayısıyla bu taşınmanın ardında ABD hükümetinin bir iradesinin olduğunu düşünmek akla daha uygun geliyor bana. Resmi bir açıklama yok tabii bu konularda. Sizin de demin de konuştuğumuz gibi bunlar tamamen Venezuela'nın hakimiyetine geçmeyecek. Çünkü satmasının önünde engel bulunacak. ABD anlaşıldığı kadarıyla Venezuela'nın bu altınları teminat olarak kullanmasına ve başka finansal işlemlere yardımcı nitelikte kullanmasına bir izin verecek. Bunda da özellikle Venezuela'nın yeniden bu altyapısının inşası sürecinde bir teminata dönüşebileceği konuşuluyor. Ama tekrarlarsak bunlar doğrudan doğruya Venezuela'ya teslim edilmeyecek. Bir anlamda ABD'nin himayesindeki, mandasındaki Venezuela hükümetinin sadece teminat amaçlı kullanabilmesi amacıyla ABD'ye taşınacak ve fiziken ABD'nin banka kasalarında tutulacak.
0: Tayfun Salcı, teşekkür ediyoruz. İlginç bir gelişme, ayrıntılarını aktardı sana da. Kolay gelsin.
3: Teşekkürler.
0: Evet efendim, şimdi tabii yaşananlara baktık. İngiltere'den Amerika'ya, Venezuela deyince biliyoruz ki Venezuela ABD'nin himayesinde. Ama altınlar teminat olarak mı kullanılır? Yoksa ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ile ilgili başından beri düşündüğü bir takım amaçları, emelleri onunla mı ilgilidir? Görürüz önümüzdeki süreçte. İtalya'dan bahsedeceğiz. İtalya'da burka yasağı gündemde. Meloni hükümeti bu kapsamda harekete geçti. Radikal bir karar, çokça da konuşulacak gibi. Çünkü sınıflarda yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı sınırlandı. Hem öğrencilerin sayısı noktasında bir sınır var, bir de okullarda burka ile başörtüsü yasağını öngören bir yasa tasarısı vardı. Bu da yakında Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek dendi. Meloni, İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin gençlik kollarının başkent Roma'da düzenlediği Phoenix etkinliğindeydi. Burada bir konuşma yaptı. Okullarda burkayla başörtüsünü yasaklayan düzenleme geliyor ifadesini kullandı. Okula yüzü açık şekilde gidilir. İtalya'da hiç kimse gerçek ya da sözde bir geleneği gerekçe göstererek genç bir kadının yüzünü gizlemesi gerektiğine karar veremez dedi. Meloni'nin liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinin küçük ortaklarındansa İslam karşıtı hamleler geliyor. Yapılan geleneksel bir mitingde burka karşıtı gösteri sahnelendi. Söz konusu etkinlikte İtalya'nın ve Avrupa'nın İslamlaşmasına asla izin verilmeyeceğine dair konuşmalar yapıldı. ABD İran arasında yaşananlara bakalım ki İran'da savaşın etkileri giderek derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan da her geçen gün farklı bir açıklama geliyor. İran konusunda, Tahran konusunda düşünüyorum. Hatta kafamda 3 farklı senaryo var dedi. Onlardan biri de Birleşmiş Milletler marjında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir araya gelmek, görüşmek. ABD basınına konuştuğunda Trump bir yandan diplomatik temasları evet olabilir diye aktarıyor. Öte yandan da İran'ı tehdit etmeyi sürdürüyor.
1: Bir yandan saldırılarla tehdit ediyor, diğer yandan müzakerelere yeşil ışık yakıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran-ABD savaşına dair çelişkili açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Fox News'e konuşan Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini ifade etti. Tahran'ın uslu davranmaması halinde yakın zamanda büyük gelişmelerin yaşanacağını belirtti. İran konusunda masada 3 seçenek olduğunu dile getirdi. Tahran'la ilgili seçeneklerinin İran'ı yok etmek, ekonomik çürümeye terk etmek veya bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Trump, Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkiyan'la görüşmeye hazırım dedi. Asıl soru şu, o ülkeyi tamamen havaya uçuracak mıyım? Uçuracaksam ne zaman? Akıllıca davransalar iyi olur ifadelerini kullandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'a İran'a yeşil ışık yaktı. İran'ın yeniden müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu söyledi. Waltz, Tahran'ın diplomatik yollarla görüşmelere dönmesini umduklarını belirtti.

0: İran devrim muhafızları ise ABD'nin saldırı tehditlerini cevapsız bırakmadı. İran devrim muhafızları ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi gözdağı verdi. Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir dedi. Savaşın coğrafyasını değiştirme tehdidinde bulundu. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı semalarındaysa bir saldırının önlendiği açıklaması yapıldı. MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi. İran'da savaşın ve ABD yaptırımlarının ağırlaştırdığı ekonomik kriz her sektörü etkiledi. İlaç tedarikini de felç etti. Ülkedeki 18 binden fazla eczane sigorta şirketlerinden ödeme bekliyor. Sigorta borçlarının yaklaşık 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Eczaneler aylarca ödeme almadıkları için stoklarını yenileyemez hale geliyor. Yaklaşık 800 ilaçta kıtlık yaşanıyor. Kronik ve ağır hastalığı bulunan binlerce kişi ihtiyaç duyduğu tedaviye ulaşmakta zorlanıyor.
1: Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan'da hükümete bağlı Tugaylar arasında gerilim malum devam ediyor. Yemen'de hükümete bağlı Amerika Tugayları Babülmendeb Boğazı yakınlarındaki Husilere yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husilere ait 5 askeri aracın imha edildiği duyuruldu. Operasyonda araçlarda bulunanların tamamının öldüğü iddia edildi. İmha edilen araçlardan birinin üst düzey bir Husi komutana ait olduğu bildirildi. Husilerden henüz açıklama gelmedi. Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonsa seyri sefer güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Husi ilerleyişini durdurmak amacıyla bölgedeki operasyonlarını ve hava devriyelerini arttırdı. Geçtiğimiz günlerde Riyad ve Husiler arasında saldırılarla gerilim derinleşmişti. Suudi Arabistan, Husilerin bir kez daha Riyad'a doğru balistik füze fırlattığını iddia etti. Füzenin Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı. New York Times'ın bir iddiası vardı efendim. Trump aslında Husilere yönelik bir saldırı yapacaktı ama bundan vazgeçti. Savaş uçakları hazırdı ama geri adım attı diye böyle de bir iddia var. Şimdi Suriye'den bahsedelim. Suriye'nin Halep'inin güneybatısında büyük bir patlama meydana geldi. Suriye ordusuna ait askeri sahada yaşanan şiddetli patlamanın ardından 4 kişinin yaralandığı açıklandı. El Hadaba bölgesinde Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar yaşandı. İlk belirlemeye göre 4 kişi yaralandı. İlk etapta arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Patlamaların kaynağı ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. Sivillerin güvenliğini sağlamak içinse harekete geçildi. Tahliye çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yakındaki evler de boşaltıldı. Bölgeye çıkan yollar da trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır'da yasa dışı kenevir üretimine ilişkin jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir operasyona imza atıldı. Hava destekli operasyondaysa 217.608 kök kenevir imha edildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyon 64 tim, 570 personel ve insansız hava aracı desteğiyle gerçekleştirildi. 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 5 ton uyuşturucu madde elde edilebilecek 217.608 kök kenevir imha edildi. Ayrıca 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da operasyonun detayları paylaşıldı. Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz dendi. Ayrıca operasyonda emeği geçenlere de teşekkür edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda da birden fazla meşhur ismin yer aldığı yasaklı madde soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

0: Dandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada havalimanında gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen çok sayıda tanınmış ismin yer aldığı yasaklı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı seyahatinden dönüş yaptığı sırada havalimanında emniyet güçlerince gözaltına alındı. Saraçoğlu, soruşturma haberlerini önceden planlanmış bir iş gezisi nedeniyle bulunduğu yurt dışında öğrendiğini söylemişti. Adli makamlarla tam bir işbirliği içinde hareket edeceğini, Türkiye'ye de döner dönmez ifadesini vereceğini beyan etmişti. Sürecin hukuki çerçevede açıklığa kavuşacağına inandığını dile getirmişti. Binlerce kişinin kişisel verilerini hukuku ezerek geçerek ve aynı zamanda hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren şüphelilere yönelik yeni bir operasyona imza atıldı. 4 dilde 6 avukatlık ofisi detaylıca arandı ve 20 şirkete de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Gürlek verdiği bilgide İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiğini, bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini belirtti. Soruşturmada bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarıyla servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Israrlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındı. Bu yöntemle de 15.6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Deniz Feneri Derneği ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde bir proje hayata geçti. Okullarımız iyilikle yarışıyor dediler efendim. Bu kapsamda bu tema ile birlikte dereceye giren öğrenciler ise belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gençler iyilik ve dayanışma için oluştu.
1: İyilik için yarıştılar, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve paylaşmayı projeye dönüştürdüler, ödüllerine kavuştular. Deniz Feneri Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde bu yıl 6.sı gerçekleştirilen Okullarımız İyilikte Yarışıyor uygulamalı iyilik projesi yarışması sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler eğitim yılı boyunca hazırladıkları sosyal sorumluluk projeleriyle iyilik için yarıştı.
2: Yazmış oldukları projeler hepimizi hayretler içerisinde bıraktı. Gerçekten çocuklarımızın gönül dünyasının, zihin dünyasının bu kadar zengin olduğunu, iyiliği bu kadar geniş bir şekilde tanımlayacak, tasvir edecek, bunu sahada uygulayacak çocuklarımızın, erdemli yetişen çocuklarımızın olduğunu biz bu projeyle birlikte gördük.
1: Öğrenciler sadece fikir üretmedi, projelerini sahada hayata geçirdi. Yardımlaşmadan dayanışmaya, gönüllülükten toplumsal farkındalığa kadar birçok alanda çalışma gerçekleştirildi.
3: Çevremizde bir eksiklik hissettiğimizde, bir haksızlığa yahut başkasının bir acısına şahitlik ettiğimizde bir yol ayrımı söz konusu olur. Bir tercih, bir seçim yapmak durumunda oluruz. Görüp geçmek, bakıp geçmek ya da durup kendimize bir soru sormak. Burada benim payıma ne düşüyor demek. Bu son derece önemli bir husustur. Özellikle kanaatimce bu soruya verilen cevap aslında iyiliğin bir düşünce olmaktan çıkıp mesuliyete döndüğü bir anı ifade eder.
1: Ödül töreninin adresi İstanbul'du. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. Yarışmada Gazze unutulmadı. Bu yıl Gazze'ye yönelik farkındalık ve dayanışma çalışmalarına da özel bir başlık açıldı. Gazze Özel Ödülü hazırladığı projeyle Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu'na verildi.
2: Her geçen gün İyilik Okulu projemizin en önemli ayağı olarak bu İyilik Ödüllü uygulamalı proje yarışmamızı devam ettiriyoruz. Ve Türkiye'nin bütün okulları, ortaokul ve lisedeki İmam Hatipler, düz liseler, fen liseleri...

0: teknik liselerin tamamı bu projeye katılabiliyorlar. Ve biz bir eğitim öğretim döneminde yaklaşık 100 bin çocuğumuza okullara gitmek suretiyle ilkokulu projemizi aktarıyoruz. Sunumlar gerçekleştiriyoruz ve onlar o sunumdan sonra düşünmeye başlıyorlar. Bir iyilik yapmamız gerekir diye ve takımlar oluşturuyorlar. İyilik takımlarıyla beraber çok değişik projeler uyguluyorlar.
1: Aç değilsiniz ama kendinizi yemek yerken buluyorsunuz. Sevindiğinizde, üzüldüğünüzde, kızdığınızda aslında bu biraz da duygusal meseleler. Efendim karşılaştığımız duygusal sorunlarla birlikte kendimizi her zaman yemek yerken bulabiliyoruz. Duygusal yeme bozukluğu diyor uzmanlar buna ama sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. 24 muhabiri Neslişah Yumak detaylarını uzman konuğuna soracak.
2: Kimi üzüldüğünde yiyor, kimisi ise sevindiğinde yiyor. Fakat sonuç her zaman o sofradan geçiyor. İnsanlar artık günümüzde maalesef ki duygusal yeme bozukluğuyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Kimisi üzüldüğünde ağzına bir lokma dahi yemek atamazken, kimisi ise oturduğunda bir tabak makarna yetmiyor, yanına bir tabak daha koyuyor. Peki bu duygusal yeme bozuklukları neyden kaynaklanıyor? İnsanlar bu sürecin içerisine girmemesi için nelere dikkat etmeliler? Ya da gerçekten böyle bir durumun içindeler, yeme düzenlerini neye göre şekillendirmeliler? İşte bizler tüm bu sorulara yanıt arıyoruz. Bir yayın konuğum var. Dahiliye uzmanı, uzman doktor Zübeyde Yüce Alan yayın konuğumuz olacak. Hocam, sofra ortamımızda şimdi sağlıklı gıdalarımız var, sağlıksız gıdalarımız var, fakat kimi zaman çok yesek de bazen hiç yemek yemiyoruz. Nedir efendim bu duygusal yeme bozukluğu?
3: Şimdi normalde insan fiziksel olarak midesinde açlık hisseder. Bu aslında öğünün de geldiği bir zamandır ve fiziksel bir ihtiyaçtan doğar. Bu normal, her hepimizin yaşadığı acıktığımızdaki histir. Ama bazı insanda fiziksel olarak bir açlık olmasa da, yani midesinde bir gıda zaten olsa bile, kişide doymak bilmeyen bir yeme alışkanlığı ortaya çıkabiliyor. Bu genelde bir kişi çok üzüldüğünde, strese girdiğinde, öfkelendiğinde, ruhsal olarak kendini kötü hissettiğinde bir doyum mekanizması gibi geliyor. Aniden ortaya çıkıyor ve kişi gerçekten saldırır tarzda ve zararlı gıdalara yöneliyor. En çok karbonhidrat, yağlı gıdalar, cipsler. Ve kişi doyduğunu da hissetmiyor. Aşırı derecede yanlış gıdalar tüketiyor. Şimdi bu hem kişinin sağlığı açısından bir patoloji, yani fiziksel sağlığımız için, hem ruhsal sağlığımız için bir patoloji oluşturuyor. Aslında bu kişinin kendi içindeki o ruhsal bunalımla ilgili bir kompansasyon, dengeleme mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. Bu işte dediğim gibi stres, sıkıntı, yalnızlık, öfke, aşırı üzüntüye bağlı ortaya çıkabilir ve kişi bunu fark ettiğinde bazı önlemler almak zorunda. Onlardan bir tanesi, diyelim ki ne, aşırı derecede strese bağlı bir yine yeme atağı geldi. Zaten aniden ortaya çıkar ve bir yeme atağı. Bulduğu her şey yemek gibi ortaya çıkar. En azından bir 15 dakika bunu fark edip bir dursa kişi, biraz dinlense, belki birazcık sıvı su içse biraz daha azalacaktır.
2: Çok kısa sormak istiyorum. Şimdi bu süreçlerin içerisinde ne dedik? İlk önce karbonhidrata ve işte yağlı gıdalara. Peki bu sürecin içerisinden kendimizi kurtarmak için patates kızartması yerine ne tercih edelim? Ya da dediğiniz gibi su tüketebilirsiniz dediniz ama böyle yemek istediğimizde o ısırık hissini de isteyebiliyorlar. Evet. Ne yapmalıyız?
3: Yani duygusal olarak bir tokluk hissi oluşturacak olan, direkt en çok oluşturan şey şekerli gıdalar, karbonhidratlar. O yüzden onlara yöneliniyor. Ama biz biraz sabırlı olup 15-20 dakika kendimize zaman verebilirsek, azıcık sıvı tüketirsek, yine atıştırmalıklarımızı da sağlıklı olarak seçebiliriz. Sağlıklı atıştırmalıklar. Mesela meyve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Mesela çiğ, çerez tarzı gıdalar yine sağlıklı bir atıştırmalıktır. Ya da ev yapımı bir sıkılmış portakal suyu, katı meyve suyu, katı meyvelerin sıkılmış suları yine mutlaka etki edecektir. Yani sağlıklı atıştırmalıklar yapmalı ve duygusal açlık çok ileri boyuta ulaştığında obezite çıkar. Bunu mutlaka bir dahiliye hekimi ve bir psikiyatri hekimle birlikte değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederim hocam. Zaten son olarak da siz de eklediniz. Psikolojik destek de burada çok kıymetli. Hem bir dahiliye uzmanına hem de bir psikolojik tedaviye asla kapı kapanmamalı. Çünkü yediğimiz her bir şey aslında vücudumuzu ileriki yaşlarımızda ya da yarınımız için etkileyen en temel faktörlerin arasında ele alınıyor. Ne demiştik? Hem duygusal yeme bozukluğunda aşırı bir yeme, hem de yiyememe aslında iki uç nokta bir noktada bir araya geliyor. Bizler süreci

0: Kameraman arkadaşım Dursun Şahin'le beraber uzmanına sorduk diyelim. Buradan sözü size, merkeze bırakalım.
1: İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerine 2 günlük kış mı gelecek? Sıcaklık kaç derece düşecek ve nerelerde yoğun sağanak yağış bekleniyor? Detaylarını 24 Meteoroloji Editörü Eldebiren Ayan aktaracak.
2: Türkiye Ağustos havasından bir gün içerisinde sonbahara, kış havasına gidecek gibi gözüküyor. Şimdi şu anda sıcaklık Ağustos normallerinde. Ben bu yayını ceketle gayet konforlu bir şekilde tamamlayabiliyorum ama yarın işler öyle olmayacak. Yarın hava sıcaklığı azalıyor ve sert bir düşüş başlayacak. Salı ve çarşamba günü düşüş devam edecek. Toplamda 10 derecelik bir soğuma bizi bekliyor. Ve bu ani soğuma ile birlikte hava sıcaklığı Ekim ayı sıcaklık normallerine inecek. Ve yukarı seviyede 500 milibar seviyesinde oluk etkisine gireceği için Türkiye, kararsız hava koşulları, konvektif sağanaklar, kuvvetli bir soğuk cephe geçişi ve soğuk cephe geçişiyle birlikte sıcaklık da yaklaşık 10 derece azalacağından tam bir soğuk hava dalgası diyebiliriz bu sisteme. Dolayısıyla meteorolojik olarak parametre çok, uyarılar çok, kuvvetli bir sistem kapıda. Yarın itibarıyla Trakya'dan giriş yapacak bu sistem ve Marmara bölgesinde, Ege'de, Kuzey Ege'de özellikle de Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanaklar var. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz hattı üzerinde yağışın şiddetli olacağını unutmamak gerekiyor. Metrekareye düşecek yağış miktarının 50-100 kilo aralığına çıkma ihtimali var. İstanbul'da bu illerden bir tanesi. Hem Trakya'da, hem İstanbul çevresinde, hem Batı Karadeniz sahili üzerinde sağanakların lokal ve şiddetli olacağını belirtmeliyiz. Yani Marmara bölgesinin tamamı ya da İstanbul'un tamamı aynı anda, aynı miktarda, aynı şekilde yağış almayacak ama mikro ölçekli sağanaklar, yani ilçe bazında, hatta belki mahalle bazında şiddetli sağanaklar görülebilir. Aşırı yağış sebebiyle sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz sonuçlar doğabilir. Dere yataklarında, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Dolayısıyla bu da sel ve su baskını riski demek. Ve hava da serinleyecek bir yandan. Şimdi yarın evinizden çıkmadan önce mutlaka yağmurluklara ve şemsiyelere ihtiyacınız var. Ve ince ırkalara, ceketlere de ihtiyacınız olabilir. Çünkü biraz da üşüyeceğiz. Dolayısıyla salı ve çarşamba günü atmosferik açıdan hareketli 2 gün. Çarşambanın tablosu da aynı. Doğu, Güneydoğu Anadolu dışında Türkiye'nin tamamında hava yağmurlu olacak. Yine gök gürültülü sağanaklar, kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. Marmara bölgesinin doğusunda ve Batı Karadeniz'de çarşamba günü şiddetli yağmur devam edecek. Dolayısıyla İstanbul'da hem salı günü hem de çarşamba günü şiddetli yağmur var ve bu 2 gün boyunca da hava sıcaklığındaki düşüş sürecek, bizi bugünden yaklaşık 10 derece daha serin bir noktaya taşıyacak. Rüzgar kuzeyli ve kuvvetli olacak. Hissedilen sıcaklık biraz daha düşecek. Şiddetli sağanaklarla birlikte sel, su baskını riski artacak. Dolayısıyla bu 2 gün tedbirli olmamız gerekiyor. Öncelikle şiddetli yağış anında, şiddetli yağış uyarısı verdiğimiz Marmara ve Batı Karadeniz üzerinde mümkün olduğunca araçlarınızla trafiğe çıkmamaya özen göstermelisiniz. Dere yataklarına hem yaya hem de araçlarınızla girmemeye çalışmalısınız. Ve tabii ki olabildiğince sel su baskını riski olduğu için dere yataklarında, çukur alanlarda birikmelerden kaçmak gerekiyor. Sel suyuna girmemek çok ama çok önemli. Yine taşkın riskini artırabilir dere yatağı çevrelerinde. Dolayısıyla risk yüksek. Hem soğuk algınlığı riski artacak bir yandan, çünkü 10 derecelik bir soğuma hepimizin bağışıklığını düşürecektir. Dolayısıyla bu hava değişimine çok fazla maruz kalmamalısınız. Biraz daha kıyafetleri kalınlaştırmakta fayda var. Salı ve çarşamba günleri yağmurlukları ve şemsiyeleri mutlaka yanımızda bulundurmalıyız. Araçlarımızla ve yaya, sel suyundan uzak kalmalıyız. Şiddetli yağış tehdidi Marmara ve Batı Karadeniz üzerinde salı ve çarşamba günü devam edecek. Sonrasında cumaya kadar sıcaklık düşük devam edecek. Cumadan sonra tekrar hava sıcaklığı yükselecek.
1: TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere yönelik bir kolaylık sağlayacak. Yeni bir düzenlemeye gidiliyor ki hem konut hem de iş yeri alıcılarını yakından ilgilendiriyor bu mesele. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam edenler için %25 oranında bir indirim uygulanacak. Yarın başlıyor katılım süreci ve 19 Ekim'e kadar da sürecek.
3: TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere %25 indirim. 100 bin

binlerce konut ve iş yer alıcısını ilgilendiren kampanya başlıyor. Borcunun tamamını peşin ödeyen de kısmi ödeme yapan da indirimden yararlanabilecek. Başvurular 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankalara yapılacak. Borcunun tamamını kapatamayanlar da kampanyadan yararlanabilecek.

0: Başvuru için borcun kapatılacağı aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geçmiş dönem taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olanlar kampanyadan yararlanamayacak. Borç kapatmak için sözleşmenin imzalandığı aracı bankalardan konut kredisi de kullanılabilecek. Borcunun tamamını kapatanlara kat mülkiyeti kurulmuş projelerde tapuları teslim edilecek. Bankaya başvuruda emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesi istenecek. Kampanya sona erdikten sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde %25 indirim uygulanmayacak.
1: Başakşehir'de evlilik heyecanı festivale dönüştü. Masko Mobilya kentte düzenlenen düğün festivali kapsamında çiftler gelinliklerini, damatlıklarını giydiler. Böyle gittiklerinde maskoya balayı kazandılar.
2: Başakşehir'de bu kez mutluluğun adresi düğün festivali oldu. Masko Mobilya kentte düzenlenen festival, gelinlik ve damatlığını giyen çiftlerden nikahını tazeleyen çiftlere kadar her yaştan vatandaşı bir araya getirdi.
3: Çok, gerçekten de çok mutluyuz.
4: Kırgızistan'dan geldik.
3: Kırgızistan'dan geldik özellikle buraya.
4: Çok mutluyuz. Maskoya teşekkür ederiz.
2: Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çiftler düğün heyecanını yeniden yaşarken ziyaretçiler de müzik ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Festivalin dikkat çeken sürprizlerinden biri ise çiftlere hediye edilen balayı tatilleri oldu.
5: Gelecek olan ilk 100 çiftimize, gelin damadımıza unutamayacakları bir anı olsun, hatıra olsun istedik. Mutluluklarına ortak olalım istedik açıkçası. Onlara Kıbrıs'ta 3 gün 4 gece bir balayı tatili hediye ediyoruz.
2: Kimi ilk kez evet demenin heyecanını yaşadı. Kimi ise yıllar sonra nikah tazeledi. Başakşehir'deki festival evlilik hazırlığı yapanlardan yıllardır evli çiftlere kadar herkese mutlu dolanlar yaşattı.
1: Görüntülerle moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Broda'da. Hepsi Broda'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro, eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi

0: Vakıfbank sunar.
1: Bir kez daha merhaba. Ekonomi haberleriyle karşınızdayız. Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluşu, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı bu yıl 21-23 Eylül 2026'da New York'ta yapılacak.
2: Kıymetli katkılar için.
3: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği New York'ta ele alınıyor.
2: Bu konuda ikili mekanizmaları daha etkin kullanmaya kararlıyız.
3: Türkiye Yatırım Konferansı 3 gün boyunca Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek. Konferansta yatırım, enerji, teknoloji, finans, havacılık ve otomotiv gibi stratejik sektörlerde işbirliği imkanları değerlendirilecek. İlk gün Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırım fırsatları ele alınacak. ABD'li yatırımcılara Türkiye'nin yatırım ortamı ve yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik yeni teşvikler anlatılacak. İkinci günde ise enerji sektörü masaya yatırılacak. Yenilenebilir enerji, nükleer enerji, sıvılaştırılmış doğalgaz, kritik madenler, batarya depolama ve akıllı şebeke teknolojileri değerlendirilecek. Ana oturumda para politikası, enflasyonla mücadele ve mali disiplinin yanı sıra Türkiye'nin yatırım ortamı konuşulacak. 23 Eylül'deki başkanlık yuvarlak masa toplantısındaysa Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileri bir araya gelecek. Toplantının gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Enerji, finans, teknoloji, havacılık, otomotiv ve tüketici ürünleri başta olmak üzere stratejik sektörlerdeki işbirliği imkanları değerlendirilecek. Konferansın son etkinliğinde ise siber güvenlik ve dijital dönüşüm ele alınacak.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri ise inceleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katılım evin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15 şüpheli ise gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Soruşturmanın mali boyutunda 9 şirket yöneticisi ve yetkilisiyle bağlantılı para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Tedbir Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Tera Portföy, Hedef Holding, Hedef Portföy, Buz Yatırım, Buz Portföy ve bağlantılı diğer şirketleri kapsıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğünü söyledi. Mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi, azaltılmasıyla alakalı önlem amacıyla ilgili kurumlara müzekkereler gönderildi. Soruşturma kapsamında masanın yanı sıra Bankalar Birliği, Katılım Bankalar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ile Tapu ve Kadastro, Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlükleri de sürece dahil edildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül'de 102 oldu. Önceki ay ise endeks 102,8 değerini almıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan arttı, 102,5 seviyesine gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı, 102 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,6 puan arttı, %74,1 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,7 puan arttı, %74,1 oldu.

Ödül 2'ye çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Buna göre tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıktı. Kurul 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde de tamamlanmasını öngörmüştü. Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık efendim. Birazdan saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere. Üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli olan okullarımızda ise polis irtibat görevlilerimiz var. Okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar. Bu tedbirlerin dışında okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri zaman zaman düzenli aralıklarla denetimden geçireceğiz. Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Bunların neticesinde inşallah 2026-2027 eğitim öğretim yılının daha huzurlu, daha güvenli geçmesini niyaz ediyoruz. Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin gayesi, maksadı bundan ibaret. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler. Yine çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini, okuldan çıktıktan sonra internet kafelere veya oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler. Bu şekilde olursa, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa, biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. İnşallah huzurlu bir şekilde bu eğitim öğretim yılının da sona ermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ben tekrar eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız güvenli bir şekilde sona ermesini diliyor. Sözü Sayın Bakanımıza bırakıyorum. Buyurun Sayın Bakanım.
2: Çok değerli bakanım, değerli İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çalışma arkadaşlarımız, çok değerli basın mensupları ve bizleri takip eden, izleyen sevgili eğitimciler, ebeveynler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Öncelikle 2026-2027 eğitim öğretim yılının ülkemiz için, milletimiz için ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlar doğuracak, başarılı ve huzurlu bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. İnşallah biraz önce bakanımızın saydığı diğer bakanlıklarla birlikte devletin bütün birimleri el ele bu eğitim öğretim yılının da sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bütün tedbirleri aldık. Ben bu vesileyle geçtiğimiz yıl içerisinde yaşadığımız elim olaylarda hayatını kaybeden Fatma Nur öğretmenimiz, aile

Öğretmenimiz ve öğrencilerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnşallah bu yıl benzeri olayların yaşanmadığı, eğitimin niteliğini konuştuğumuz, eğitimin niteliği üzerine odaklandığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de 2002'den itibaren uluslararası boyutta her ortamda dikkat çekici bir başarıyı gösteriyor. Bu hem fiziki kapasite itibariyle hem eğitim öğretimin niteliği itibariyle uluslararası ortamlarda göğsümüzü kabartacak cümlelerle karşı karşıya bulunmamızı da sağlıyor. Çok yakın bir tarihte 8 Eylül'de Bratislava'da OECD'nin eğitim değerlendirme üzerine yaptığı toplantıda hem PISA skorlarının hem ülkelerin eğitim öğretim süreçleriyle ilgili yaptığı toplantılarda Türkiye'de gerek fiziki kapasite olarak derslik başına öğrenci sayısı, okulların fiziki imkanları, teknolojik imkanları, insan kaynakları, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve benzeri açısından çok şükür OECD göstergelerinin üzerine çıkmış durumdayız. Aynı şey PISA skorları için de geçerli. Birçok alanda doğrudan PISA yönetiminin Türkiye ile ilgili övgü dolu cümleleriyle karşı karşıya olduk. Bu çok mutluluk verici bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim öğretimi bu ülkede çocuklarımızın hak ettiği konforda eğitim alması için, hak ettiği nitelikte eğitim alması için çeyrek asırlık verdiği mücadelenin neticesinde bu güzel günleri gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu açıdan Milli Eğitim Bakanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Bu girizgahı yapma sebebim şu: bir tarafından biz bu tür güzel gelişmeleri yaşarken bir taraftan da Türkiye'de toplumun huzurunun, milli dayanışmanın, adaletin, demokrasinin, insan haklarının tesis edilmesinden ve insan onuruna yakışır bir biçimde eğitim öğretim süreçlerinin yürümesinden rahatsız olanlar kuşkusuz bu rahatsızlıklarını Maraş'ta, Siverek'te gördüğümüz olaylardaki gibi çocukları kullanarak veya sanal ortamları kullanarak bu huzur ortamını sabote etmeye çalışıyorlar. Biraz önce Bakan Bey'in söylediği, kamu kurumlarıyla birlikte, bakanlıklarla birlikte biz de bu art niyetli mihverlere meydanı bırakmayacak tedbirleri hep birlikte almış olduk. Ben burada bugün bulunmayan diğer bakan arkadaşlarımıza da, ama özellikle de İçişleri Bakanımıza, valilerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Hep birlikte onlarla, öğretmen arkadaşlarımızla, idarecilerimizle beraber çok ciddi bir sürecin içerisine girmiş olduk. Ben de müsaadenizle bu konuyla ilgili bazı hususların altını çizmek istiyorum. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu konuyu salt güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. O yüzden biz bütün bu çalışmalarımızı güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığıyla sıraladık. Yani güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk. Bu tedbirlerle ilgili ben bu dört başlıkta sıralayabileceğimiz, kategorize edeceğimiz bu tedbirlerle ilgili bizi dinleyen velilerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız için de dikkat çekici olması açısından ifade etmek istiyorum. Bir kere

Hiç bu konular gündemimize gelmeden önce biz Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle modelimizin odağına iyi insan yetiştirmek, iyi insan profilini koyarak bir başlangıç yapmıştık. Çünkü temel hak ve hürriyetlere saygı duymayan, temel insan hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan bireylerin başkalarının hak ve özgürlüklerini sınırlandıracak, başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar verecek eylemler içerisine gireceği muhakkak. Biz buradan hareketle hatırlayacaksanız 2024 yılı bahar aylarında Türkiye Yüzyılı Marif modelini inşa ederken, ilan ederken, kamuoyuyla paylaşırken bu hususların altını özellikle çizmiştik. Ve demiştik ki içinde yaşadığımız dünya maalesef çocuklarımızı kötülük aleminin içine çekmeye çok açık. Bizim yapacağımız şey çocuklarımıza iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebileceği bir bilinç verebilmek. Dolayısıyla biz Türkiye Yüzyılı Marif modelinin odağına iyi insan olmayı koymuştuk. Aynı şekilde yine Türkiye Yüzyılı Marif modelinin temel parametreleri içerisinde huzurlu toplum, huzurlu aile ve yaşanabilir çevre başlıklarında koymuştuk. Ne demek istiyorum? İfade etmek istediğim şey şu: herhangi bir ünite, herhangi bir ders işlerken dahi çocuklarımız içinde yaşadıkları toplumun huzurunu bozacak eylemlerden, düşüncelerden, davranışlardan uzak kalması için müfredatımızı buna göre şekillendirecek adımları biz müfredatın içerisine koyduk. Dolayısıyla ben Türkiye Yüzyılı Marif modeli ve bu modelle uygulamaya koymaya çalıştığımız tasarımın aslında genel anlamda Türkiye'nin huzuruna, toplumun huzuruna ve milli dayanışmaya en çok destek verecek unsur olduğuna inanıyorum. Aynı şekilde temel hak ve hürriyetlerin korunması, insan haklarının korunması anlamında da çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yine bu sürecin içerisinde temel vatandaşlık haklarımızla ilgili hususlar da sürecin içerisinde, müfredatın içerisinde yer aldı. Bir örnek olması açısından şöyle bir örnek verebilirim. Matematik dersinde çocuklarımız oran ve orantıyı işlerken bizim müfredatımız çocuklarımıza oran ve orantıyı adalet ilkesi üzerinden işleyecek bir perspektifle revize edildi. Bunu ben çok önemsiyorum. Yine Türkiye Yüzyılı Marif modelinin içerisinde 9 farklı okuryazarlık türü tanımlamıştık. Bunlardan bir tanesi de özellikle Maraş olayları esnasında çokça karşımıza çıkan dijital okuryazarlık. Çocuklarımızın siber alemde, sanal alemde kendi lehlerine ve aleyhlerine olabilecek, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlal etmeye yönelik eylemlerin neler olduğunu, bunların birbirinden ayırt edebilme kapasitesini dijital okuryazarlık faslı altında çocuklarımızla paylaşmaya özen gösterdik. Müfredatla ilgili çokça konuştuğumuz için bu kısmı geçiyorum. İkinci başlığımız bizim okul içerisinde aldığımız gerek mevzuat gerekse de pedagojik ilkeler bağlamında aldığımız bazı tedbirler var. Hızlıca bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 2023'te uygulamaya koyduğumuz, gönüllü olarak uygulamaya koyduğumuz, bu yıl yaz aylarında ise zorunlu hale getirdiğimiz genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Yine aynı şekilde dünyada bu konudaki uygulamayı ilk yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Eğitim öğretim binalarının içerisinde çocuklarımızın cep telefonu kullanmasını 2023 yılında yasaklamıştık. Yine bununla beraber çocuklarımızın akademik başarılarıyla suça teşvik edilmeleri arasındaki
korelasyonu doğru kurmak açısından başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı ve çocuklarımızın devamsızlık durumlarının izlenmesi ve gerekli rehberlik çalışmalarının yapılmasını da bu anlamda çok önemsiyoruz. Bir başka başlığımız, çocuklarımızın okul aidiyetlerini ortaya koyacak şekilde okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli. Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz eğitimciler için, öğretmen arkadaşlarım için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası. Çünkü farklı ve olumsuz örnekleriyle karşı karşıya kalmıştık. Yine bu yazki genelgemizde de atıfta bulunduğumuz okullarda şiddetin önlenmesine dair alınması gereken tedbirlerle ilgili genelgemiz bu bağlamda önemli bir husus idi. Yine bu yıl itibariyle okul servislerinde zorunlu hale getirdiğimiz veliyi çocuğu okulda okul servisindeyken takip edebileceği veli takip sistemi bu anlamda aldığımız önemli tedbirlerden bir tanesi. Yine bütün bu tedbirlerimizi sıralarken 2025-2026 eğitim öğretim yılının belirli periyotlarında belirli sıklıkla okullarımızda şiddet algısı araştırması yaptık. Şiddetin neden beslendiğini ve nasıl telafi edileceğine dair akademik araştırmalar yaptık. Bu araştırmaların raporlarına göre de tedbirlerimizi aldık. Okullarımızda risk haritası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte oluşturduk. Aile Bakanlığımız bu konuda çok hassas. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yine Yeşilay'la birlikte yürüttüğümüz bağımlılıkla mücadele bu anlamda önemli adımlarımızdan bir tanesi. Yine okullarımızda kamuoyunda akran zorbalığı diye tanımlanan, bizim akademik literatüre akran nezaketi olarak geçmesini istediğimiz akran nezaketi ve sosyal iyileştirme projesi bu anlamda önemli. Disiplin cezalarının yıl içerisindeki dağılım üzerinden yapay zeka destekli analizler yaptık. Bunun sonuçlarına göre rehber öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulunduk. Ve son olarak bu yıl ilk defa uygulamaya geçirdiğimiz bu başlıkta 2023-2024 eğitim öğretim yılında isteğe bağlı olarak başlattığımız, biraz önce Sayın Bakanımız da ailelere çağrı yaparken altını çizdiği husus, iyi ebeveyn olmak ne demek? Çocuklarda hem akademik başarısı için hem toplumsal uyum açısından nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair biz 2 yıl boyunca okullarımızda sürekli bilgilendirme toplantıları yaptık. Okul yöneticilerimiz, eğitim kurumu yöneticilerimiz okullardaki veli toplantılarda bu konuda velilerle hem akademik başarının artırılması açısından velilerin ilgisiyle akademik başarı arasındaki korelasyonu görebilmeleri açısından paylaşımlarda bulundular. Hem de öğrencilerinin başta dijital bağımlılık olmak üzere dijital alemdeki ilişkileri konusunda bilgi sahibi olmalarını istemiştik. Bu yıl Temmuz ayında bir yönetmelik değişikliği yaptık ve ilkokula, ortaokula çocuğu yeni başlayan velilerimize okullarda ebeveyn okulu projemize dahil olmalarını zorunlu hale getirdik. En son aldığımız rakamlara göre Türkiye genelinde %91 oranında katılım oldu velilerimizden. Bu da çok önemli bir gösterge. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez de bu noktada teşekkür etmek istiyorum. Biz bu projemizi kendisiyle paylaştığımızda kamu kurumlarında çalışan ve çocukları okula yeni başlayacak velilerimizin kamu personeli olanlara bu süreç içerisinde 3 gün eğitimlere katıldığı süre içerisinde izinli sayılmalarına dair Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden bir genelge yayınlandı ve çocuğu okula başlayan kamu personelimiz bu eğitim öğretim faaliyetlerine katıldılar.
Çok uzatmadan üçüncü başlığımızla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Üçüncü başlığımız okullarda aldığımız rehberlikle ilgili tedbirler konusunda. Bu başlıktaki etkinliklerimizi de duygu değer temelli dijital esenlik projesi başlığı altında birleştirdik. Ve çocuklarımızın bu anlamda sosyal medyada, dijital dünyada karşı karşıya kalacakları problemlerle ilgili olarak rehber öğretmenlerimiz üzerinden, formatör rehber öğretmenlerimiz üzerinden çocuklarımızda, okullarımızda bu anlamda farkındalık etkinlikleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Dördüncü başlığımız, belki kamuoyunun daha yakından takip ettiği başlık, okullarımızda bütün okullarımızı 65 binin üzerindeki okulumuzu tek tek gözden geçirdik. Hangi okulumuzda hangi tür teknolojik eksiklikler var? Kamera sisteminden X-ray cihazına, el dedektöründen hareketli kameralara kadar ne tür tedbirler alınması, okulun bulunduğu bölge açısından, okulun fiziki koşulları açısından hangi tedbirlerin alınması gerektiğine dair İçişleri Bakanlığı'ndan ve bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir bakan yardımcımızın koordinesinde bütün okullarımız tek tek gözden geçirildi.

24 Haber Merkezi ve 24 Radyo'dasınız. Ben İbrahim Güneş. Saatlerimiz 17.10'u gösteriyor. Biraz gecikmeli başladık. Zira biliyorsunuz okullardaki güvenlikle ilgili olarak bir protokol imzalandı. Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında çocuklarımızın güvenliği için mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz de mesele güvenlik olunca evlerine yansıyan adalet fırtınasını şöyle size bir hatırlatalım istedik. Zira gerçekten Türkiye'nin çok yakından takip ettiği, konuştuğu ve büyük operasyonlara imza atıldığı bu Eylül ayında deyim yerindeyse bir fırtına esti. Şimdi önce bir mottoyu hatırlatalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek ne söylüyor? Kim olurlarsa olsunlar, hangi makamın, ünvanın veya gücün arkasında saklanırlarsa saklansınlar, adaletten kaçamayacaklar. Meseleye bu şekilde yaklaşıyor Adalet Bakanlığı. Bu yüzden de biz dedik şu 14 operasyonu, ki epey aslına bakarsanız daha ayın 21'indeyiz. Bir ayın tamamlanmadığı bir zaman diliminde 14 büyük operasyon söz konusu. Eylül ayı panel operasyonuyla başladı. 19 düzeltiyorum 39 avukatlık bürosunda arama yapıldı. Hani size mesaj atıyorlar, işte icrada dosyanız var bizi arayın, ya da işte arıyorlar yakınınız bilmem kime ulaşamıyoruz söyleyin ona, işte borcunu ödesin yoksa gelip sizi haciz ederiz gibi tehditlerde bulunuyorlardı. Hukuk dışına çıkan avukatlık bürolarına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmişti. Sonra yeni nesil suç örgütleri Eylül ayının başında yine 4 örgüte büyük operasyonlar gerçekleştirdi. 46 şüpheli yakalandı ve bu süreçte özellikle çocukların elinde silah tutuşturup sağa solu kurşunlatan bu yeni nesil suç örgütlerine asla nefes aldırılmayacak mesajları verildi. Yasa dışı bahis operasyonu aslında bu sürekli yapılan bir operasyondu, ancak bu kez milyarlık bir trafikten bahsediyoruz. 1200 banka hesabına el konuldu, gözaltına alınanlar oldu. Burada da özellikle aylık olarak IBAN'ını kiralayan genç çocukların bir şekilde tuzağa düşürüldüğünü sizlerle paylaşmıştık. Dikkat çekici bir operasyondu. Kaşif Kozinoğlu dosyası açıldı. Kurtlar Vadisi mercek altında Kozinoğlu'nun öldüğü gün cezaevi savcısı olan, müdürü olan isimler ve koğuş arkadaşları ilgili şüpheli olarak işlemler yapılıyor. Yakından takip ediyoruz. Kurtlar Vadisi ekibi bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti ama soruşturma başlatılmıştı. Acaba eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu, binbaşı Kozinoğlu nasıl öldürüldü sorusuna cevap arıyor Adalet Bakanlığı. Bu süreçte biliyorsunuz aynı zamanda faili meçhullerin kapağının da açıldığı bir süreçti. Ahbap'ta yeni vurgun ifşası, 5. dalga operasyon yapılmıştı. Milletten 4.3 milyar lira para toplayıp bunu 4.2 milyar lirasını harcayan, aldığı çadırları vatandaşa dağıtacağız diye aslında depolara istifleyen bir yapıyla karşı karşıyaydık. Haluk Levent ve kurduğu sistem çökertilmişti. Karşılıksız çek vurgunu 4 ilde binlerce esnafın mağdur olduğu bir konu aslında. Biraz güven tesis ediyorlar, sonra çek veriyorlar, sonra malları alıyorlar. Malları ölü fiyatına satıyorlar, çeklerle de ortadan kayboluyorlar. Çeklerde karşılıksız çıkıyor elbette. Burada da yine gözaltına alınanlar vardı. Vanlı Karahaydar tutuklandı. İşte o düğün görüntülerini hatırlarsınız. Eşinin her tarafında böyle...

0: altınlar vardı kilo kilo. Bir şov yapılıyordu deste deste avrolarla. Tabii bakan dedi ki bir dakika sen bu parayı nereden buldun dedi. Bir araştıralım dedi. Ve suç gelirini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Temiz turizm operasyonu Eylül ayında dikkat çeken başlıklardan birisiydi. 16 ilde 106 şüpheli tutuklandı. Nedir efendim? Vatandaşa zorbalık yapıyorlar bu sahil şeritlerinde. Turistleri kandırmaya çalışıyorlar. İşte hanuççuluk dediğimiz şekilde turisti bir yere götürüp alışveriş yaptırıp oradan komisyon indiriyorlar. Ve dedi ki devlet bir dakika artık turizmi yaralayacak. Yani bu insanlara izin vermeyeceğiz dedi. Türkiye'nin imajına da zarar veriyorlardı. Ve sokaklar güvende operasyonları okullar açılmadan hemen önce biliyorsunuz büyük bir operasyon başlatıldı. 2447 şüpheliye işlem yapıldı. Biraz önce de paylaştık. İşte okulum güvende protokolde imzalandı. Yani öğrencilerimizin güvenliği için devlet elini taşın altına sıkı vaziyette koymuş vaziyette ve büyük bir mücadele seferberlik var. En dikkatimizi çekenlerden bir tanesi 10 numaralı operasyondu. Tarlada markete vurgun 40 şüpheli tutuklandı. Açık söyleyeyim ben operasyon başladığında 41 şüpheli gözaltına alındığında birkaç tutuklama olur diye düşünüyordum. Ancak demek ki dosya çok sıkı hazırlanılmış. Vurgun tamamen ifşa edilmiş ve özellikle büyük şirketler hani bu gıda zincirinde işte sebze meyve meselesinde tarladan evimize gelene kadar ki o zincirde yer alan besili isimler gözaltına alındı, tutuklandılar. Yönetim kurulu başkanları, büyük patronlar cezaevinde. Ve ailem güvende operasyonları fonlanan LGBT derneklerine baskınlar gerçekleştirildi. Batı fonlarıyla Türk aile yapısını bozmaya çalışan, gençlerin kafasını, zihnini işgal etmeye çalışan ve bunu sistemli olarak bir kuşatma olarak yaptığı iddia edilen dernekler hedefteydi. 20 kişi tutuklandı. Fon vurgunu soruşturması. 131 fon tasfiye ediliyor biliyorsunuz. Neredeyse 20 milyar dolara varan bir rakamdan bahsediliyor ve bununla ilgili olarak hem adalet kısmı işliyor hem de adli ve idari kısmı işliyor. Gözaltına alınanlar var. 25 şüpheliden 15'i gözaltında. Onu aranıyor. Aynı zamanda vatandaşların mağdur olmasının önüne geçmek için mal varlıklarına el konulmuş vaziyette. Bu da yakından takip ettiğimiz bir operasyondu. Bir başka mesele İsrail bağlantılı dolandırıcılar operasyonu. Sadece Türkiye değil dünya çapında dolandırıcılık yapan bir örgütten, şebekeden bahsediyoruz. İsrail tarafından bunlar organize edilmiş vaziyetteler. İşe alınanlara yalan makinesi testi yaptıkları iddiası vardı. Yine 286 adrese baskın yapıldı. Süreç devam ediyor. 14. operasyonsa bugüne damgasını vuran operasyondu. Usulsüz vatandaşlık operasyonu. 1070 kişiye vatandaşlık satmış. 73 şüpheli. Nasıl oluyor efendim? Bir daire almanız lazım. O kadar paranız yok ama diyorlar ki sen bize parayı ver biz sana daireyi satmış gibi göstereceğiz. Vatandaşlık alacaksınız. Ondan sonra da Türkiye vatandaşı olacaksınız. Ama hepsi ifşa olmuş vaziyette diyelim ve yansıyanları bu şekilde paylaşmış olalım. Gözümüz kulağımız Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak şu 3 gün boyunca. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na hitap etmek üzere New York'ta bulunuyor efendim. Peki Erdoğan bugüne kadar hangi mesajları verdi? Aslına bakarsanız ilk kez 2005 yılında kürsüye çıktı ve o günden bugüne istikrarlı bir şekilde adalet ve mazlumlara merhamet mesajları veriyor diyebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan. O gün verdiği mesajla BM'nin zulüm karşısında çaresiz kaldığı ve reform yapılması gerektiği yönündeydi. Bugün geldiğimiz noktada tarih Erdoğan'ı haklı çıkarmış vaziyette. BM'nin 81. Genel Kurulu'nda ana tema güveni yeniden tesis etmek ve sonuç üreten BM olarak seçildi. Yani aslında Erdoğan'ın söylemleri bir anlamda tescil edilmiş oldu. Detaylar analiz haberimizde.
1: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de 16. kez adaletin sesi olacak. Bu çarpık düzene itiraz edecek. Birleşmiş Milletler'de reform talebini dile getirecek.
1: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla devam ettirecektir.
2: Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce dile getirmeye başladığı bu söylemleri artık genel kabul görür hale de geldi. Bakın bu Erdoğan'ın 2005 yılındaki ilk hitabı ve verdiği mesaj çok net.
3: Her şeyden önce kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı tam üyeleri tarafından yüceltilen, daha aktif ve daha dirayetli bir BM teşkilatı, insanlığın ortak yararınadır.
2: Zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı. Bu yüzden Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bu yıl ana temanın güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak seçilmesi tesadüf değil elbette. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez açış konuşmasını yapacağı Birleşmiş Milletler'in özellikle İsrail'in soykırım saldırıları karşısındaki çaresizliği insanlık adına utanç vericiydi.
4: Behind these walls we have 2 million people that is suffering enormously. That has no water, no food, no medicine. No fuel.
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Gazze'deki Refah sınır kapısı önünde yaptığı açıklamalar tam anlamıyla bir çaresizlik itirafıydı. İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerini bombaladı, Birleşmiş Milletler çalışanlarını katletti, Gazze'de soykırım yaptı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin veto yetkisi sebebiyle Birleşmiş Milletler çaresiz kaldı. Siyonizm, deyim yerinde ise Birleşmiş Milletler'in elini kolunu bağladı. Mesele sadece İsrail'in soykırım politikalarına karşı duruş sergilemek de değil. Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde her daim etkisiz kaldı. İnsanlığa huzur, barış getirme konusunda yetersizdi. Myanmar gibi bir ülke Arakan Müslümanlarına soykırım yaptığında da, Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde de, İran'a yönelik suikast saldırılarında da Birleşmiş Milletler her daim seyirci konumunda kaldı.
5: This week, leaders.
6: Yakında dünya liderleri burada bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler dünyanın en acil sorunlarına çözüm bulmak için genel kurulu toplandı. Bu, genel sekreter olarak katıldığım son Birleşmiş Milletler genel kurulu toplantısı ve mesajım açık. Uluslararası diyaloğa, işbirliğine ve kolektif eyleme her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Herkes için, daha iyi bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğim.
5: And we should never give up.
2: Bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler, dünya ticaret yollarının güvenliğini sağlama konusunda dahi tek bir adım atamıyor. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisi olan 5 ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa sistemi sürekli olarak ya kilitliyor ya sabote ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yüzden sistemde reform talebini ilk olarak 2005 yılında yüksek sesle dile getirdi. Her yılda tüm platformlarda insanlığın sesi olmaya devam ediyor.
1: 365 kilometrekare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazze'li her gün yerinden itiliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor.
2: Bu yılda Gazze'de süren soykırımın birçok liderin ana gündemi olması beklenirken, İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi, Rusya-Ukrayna savaşı, Kıbrıs meselesi, Sudan'daki çatışmalar ve ağırlaşan insani durumla Myanmar'daki insani krizden Haiti'deki güvenlik krizine kadar birçok farklı gelişmenin görüşülmesi bekleniyor. Ancak bu düzen değişmeden insanlığa huzur gelmesi pek de mümkün görünmüyor.
1: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim tarihin doğru tarafında durmuş durmaya da devam ediyor. Efendim 2005'ten bu yana istikrarlı bir şekilde verdiği mesajlarda bunun en açık kanıtı gibi. Peki güven inşa etmek mümkün mü ve nasıl olabilir? Konuklarımız var. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli ve gazeteci Ercan Gürses bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Adıbelli'sine başlayalım müsaadenizle.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi önce dünkü Türk evinin önüne götüreceğim sizi. Enteresan bir görüntü vardı. Şimdi biliyorsun bu tür yerlerde protokol olarak bariyerler konur. Hani güvenlik önlemi olarak. Genelde de vatandaş bariyerlerin biraz arkasında kalır ve yani lidere de uzak kalırlar. Oradan gurbetçiler sesleniyor Cumhurbaşkanı'na bariyerleri kaldırın diye. Ya diyorlar ki ya bu protokol önlemi, güvenlik gereği yapılıyor falan. Fakat Erdoğan dinlemiyor. New York polisi de dinlemiyor. Bariyerleri kaldırıyor, gidiyor vatandaşlara. Bir, bu görüntü bize ne anlatıyor? İki, hani az önce söyledim Erdoğan tarihin doğru tarafında durmuş diye. Siz nasıl okursunuz? Hani 16. kez BM Genel Kurulu'na hitap edecek ve aslında istikrarlı bir şekilde verdiği mesajlar devam ediyor. Tarihin doğru tarafında biz milletçe.
7: Şimdi Sayın Erdoğan milletin ta kendisidir. Hani hep anlatırız ya milleti vücut bulmuş şekli, milletiyle her zaman bir arada olmayı tercih eden bir lider. Bu sadece yurt içinde değil, yurt dışında da böyle. Araya bariyer veya başka herhangi bir engeli hiçbir şekilde tanımayan bir lider. Gördüğünüz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu ziyarette bariyerleri kaldırdı. Hatta orada engel olmaya çalışan New York polisi de bir şekilde engellendi. Yani bu zaten olmasaydı bizim için garip bir durum olabilirdi. Dolayısıyla biz tabii burada Sayın Erdoğan'ın sürekli milletiyle, halkıyla birlikte olduğu için yani dünyanın her yerinde biz buna alıştık. Dolayısıyla gözlerimiz yine böyle bir tabloyu, bir manzarayı arıyordu ki dün yine o bariyerler kalkarak bunu Sayın Cumhurbaşkanı gerçekleştirdi. Biz önümüzdeki ziyaret sürecince belki bu tabloları birkaç defa daha göreceğiz. Diğer soruya gelince tabii önemli. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önceden dünya beşten büyüktürle belki sloganlaşan, vücut bulan, hatta ben şöyle de göstereyim ki bir de doktrini söylemi ki bunu da Sayın Cumhurbaşkanı 2021 yılında kitabını da yayınladı. Şu şekil gözüküyor. Bakın burada bizzat kendisi 2021'de ne demiş? Siz de biraz önce analizinizde verdiniz. Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısına göre dünya nüfusunun 1/4 etkisiz ve yetkisiz bırakılmış durumdadır. 8 milyar insanın kaderi hesap dahi vermeyen 5 ülkenin insafına, hırsına, çıkarına ve kaprislerine terk edilemez. Bu durum ne adildir ne de sürdürülebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nı 2023'te Gazze'de başlayan soykırım adeta doğrulamıştır. Maalesef, keşke doğrulamasa. Ama işte bakın, burada Güvenlik Konseyi'nin o 5 daimi üyesinden kaynaklanan bir güven sorunu var. Şimdi biz bugün 81. yıl dönümünde çok güzel bir temayla ortaya çıktı ama şimdi yeniden güveni tesis edebilmeniz için güven sorununu ortaya çıkaran o mekanizmayı, problemi ortadan kaldırmak lazım. Hiç uzağa gitmeyin. Yani bunun bizzat mimarı olan, bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bizzat mimarı olan o 5 Güvenlik Konseyi üyesinden başlamak lazım. Nedir? Bir kere bu Güvenlik Konseyi ortadan kaldırılmalıdır ki Sayın Cumhurbaşkanı da hep bunu söyledi. Çünkü bakın şu anda bu mekanizmayı aksatan Birleşmiş Milletler'in kendisi değil, genel kurul değil, tamamıyla Güvenlik Konseyi. Filistin'i bakın bugün dünyada tanımayan devlet yok. Devlet olarak sırf Amerika Güvenlik Konseyi'nde veto etti diye Filistin Birleşmiş Milletler'de hak ettiği yeri alamıyor.
0: Doğru.
7: Gazze'de yaşanan soykırımı gördünüz.
0: Yani o Mahmut Abbas'a vize bile vermedi Amerika Birleşik Devletleri. Düşünün.
7: Yani şimdi bakın ben nasıl bu ABD'nin Filistin yönetimiyle ilgili yaptığı açıklamalara güveneceğim? Ve şimdi siz bakın, eğer bu sizin zorunuza gidiyorsa, tırnak içerisinde gücünüze gidiyorsa, o zaman kardeşim Birleşmiş Milletler binasını kapatın. Biz bunu Avrupa'da veya kendi ülkemizde veya dünyanın herhangi tarafsız bir yerinde daha iyi şartlarda kuralım. Şimdi Birleşmiş Milletler mevzuatında Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşması var Birleşmiş Milletler'in. Bu kanundur aynı zamanda ABD'de. ABD diyor ki ulusal güvenliğime bir tehlike oluşturmadığı sürece, burada suç işlemediği sürece dünyadaki her lider, diplomat buradaki toplantılara katılmakta özgürdür ve bu özgürlük benim teminatım altındadır. Yani şimdi Mahmut Abbas'ın ne tür bir suçu var ki Amerikan ulusal güvenliğine siz Mahmut Abbas'ın buraya gelmesini engelliyorsunuz. Ama öbür taraftan yüz binlerce insanın katili olan Netanyahu'yu bu kürsüde konuşturuyorsunuz. Mahmut Abbas gelmiyorsa Netanyahu'ya da vermeyeceksin o vizeyi. Şimdi dolayısıyla efendim İran'ı bir taraftan İran'daki ekibe vermiyor, oraya vermiyor. Tekrar ediyorum, bu işi beceremiyorsanız, zorlanıyorsanız Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na ev sahipliği yapmaya hazırdır.
0: Peki.
7: Yani bu kadar açık.
0: Sayın Gürses, buradan devam edelim. Sizden de Guterres'le ilgili bir değerlendirme rica edeceğim. Şimdi mesela bir yandan da az önce analiz haberde de izledik. İşte hani Refah Sınır kapısına gidip orada feryat ediyor. Ama BM Genel Sekreteri olarak kapıyı geçemiyor mesela. Siyonizm kuşatması mı esir alıyor Birleşmiş Milletleri? Siz bu gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Tabii Guterres'in performansıyla ilgili de bir değerlendirme almak isterim. Mesela sadece Guterres'in de sınırlı değil. Bütün hani onun da bir günah keçisi yönetmek herhalde haksızlık olur. Mesela ben hatırlıyorum, Biden da son konuşmasında aciz kaldır bu meseleleri çözmekte itiraf edip gitmişti. Siz nasıl okursunuz?
8: Tabii. Mesele Guterres'ten ibaret değil. İbrahim Bey çok güzel söylediniz. Esasen vicdanlı bir adam görüntüsü de verdi Guterres.

0: Yani öznesiz konuşuyor bir yandan da, işte buradaki insanlar, 2 milyon insan duvarın arkasına sıkıntı çekiyor filan, ama özne nerede? Mesela bunu ünlü sanatçılardan vesaire de Filistin'de yapılan böyle Filistin'deki insanlık dramına karşı ses yükseltiyorlar. İnsanlık dramı kendi kendine olmuş gibi. Burada Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri elbette çaresiz bir teşkilatın çaresiz genel sekreteri pozisyonunda eleştirilecekse elbette bu eleştiriden payını alacak, ama sizin sorduğunuz soruya cevap olsun. Birleşmiş Milletler kuşatma altında. Biraz önce Barış Hoca'nın söylediği gibi o kuşatmanın kurulmuş sistemle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile de yakından bağlantısı var. İkincisi de Siyonizm. Net bir şekilde söyleyelim. Siyonizmin kuşatması altında. Siyonizmin yanından, yöresinden, herhangi bir şeyden böyle yaklaşırken çok ciddi anlamda kendilerini böyle garantiye almak için uğraşıyorlar ve orada ciddi böyle bir vesayet de söz konusu. Hani eskiden
1: yani düşünün,
0: bizde
1: Gazze'de Birleşmiş Milletler çalışanları katledildi. Yani tesisleri işgal edildi. Yani birçok böyle hani yasa dışı iş yapıldı, ama ona rağmen Netanyahu yine New York'a gidecek yani. Hani Mamdani bile çark etti, dedi ki ya benim hani yetkimi aşıyor biraz bu işler falan dedi. Önce dediler ki New Jersey'ye inecek Netanyahu. Direkt oradan New York'a gelmeyecek, havalimanında bir sıkıntı olmasın diye. İşte gizli servis kendisini getirecek BM'ye falan dediler. Ama en son Mamdani New York Belediye Başkanı yani hani benim de yetkim bir yere kadar falan demeye getirdi.
0: Evet, yani bunu söylüyor. Bu kendisini temize çıkartıyor mu? Elbette o teşkilatla ilgili genel sekreterlik makamına biz buradaki eleştirilerimizi yönelteceğiz. Ama bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminden bu yana yaptığı eleştirilerin ne kadar haklı olduğunu, ne kadar etkisiz bir teşkilat haline geldiğini, nasıl bir vesayet altında olduğu, vesayet derken de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Yani bizzat sistemi kilitlemek üzere kurulmuş bir yapı. Yani siz elbette her şeyi konuşabilirsiniz. Eskiden bizde öyle hükümetler vardı biliyorsunuz. Koalisyon hükümetleri de, İbrahim Bey, siz de çok iyi hatırlıyorsunuz o dönemi. Hani hükümet gelirdi, seçilirdi, iş başındaydı, ama öyle her şeyi de yapamazdı. Bir vesayet vardı. Doğru. O vesayetin ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Burada da böyle bir vesayet var. Siyonizm ve Güvenlik Konseyi'nin vesayeti var. Ellerini kollarını bağlamış bir teşkilat. O teşkilata Siyonistler, onların özellikle kurmuş olduğu yapılara, hangi yapı olursa olsun, Lübnan'da olabilir, Gazze'de olabilir, saldırabiliyor. Hatta onlardan öldürebiliyor insanları. Normal şartlar altında bunun bile tartışmaya yeri olmaması gerekiyor. Dolayısıyla reform isteğinin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Ben şunu da ortaya koyayım. Yani son olarak şunu da ilave edeyim bu bahiste. İbrahim Bey, bakın, Sayın Cumhurbaşkanı başbakanken dünya beşten büyüktür dediğinde ve bu sistemin artık ilerleyecek noktası kalmadı dediğinde sanki böyle marjinalize edenler olmuştu değil mi onu, Sayın Cumhurbaşkanı, ve peşinden gelenler böyle açıkçası dilleriyle dişleri arasında bir şeyler söylüyorlardı. Ama şu anda bunu dile getiren o kadar çok devlet ve hükümet başkanı var ki elbette bu bugünden yarına böylesi bir sistemin değişmesinin kolay olduğunu göstermiyor. Çünkü bu sistemin kilitlenmesine menfaati olan unsurlar da söz konusu. Ama yani bir yandan da bu tespitin ve çözüm önerisinin ne kadar haklı olduğunu da gösteriyor. Birleşmiş Milletler gelip insanların burada kurtlarını dökeceği, böyle açıkçası eteklerindeki taşlardan kurtulacağı bir yer falan değil sadece. Çözüm bulma mekanı, çözüm bulma makamı olması gerekirken adeta böyle gören ve gelip konuşup ondan sonra da kendi kamuoyuna mesaj veren liderlerin olduğu bir yer haline geldi maalesef. Bunu daha ilerleyebilecek süreç içerisinde götüremeyecekleri ve dünya sorunlarını, peki, çözemeyecekleri de ortada birçok konuda da gördüğümüz gibi.
1: Peki. Şimdi Sayın Adıbelli, hadi Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözemiyor. Siyonist saldırıları çözemiyor. Myanmar'daki soykırım bile çözemedi Birleşmiş Milletler. Gerçekten bu çok böyle aciz bir durum gibi görünüyor. Sorumu şuraya bağlayacağım. Şimdi Yunanistan'da Türkiye'yle yaşadığı sorunları oraya taşıma kararı almış gibi görünüyor. Miçotakis gideceğim orada işte anlatacağım falan diye söylüyor. Bir yandan da işte İsrail'le ortak tatbikatlar gündeme geliyor. Türkiye'de hem Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından hem de yaptığı tatbikatlarla, deniz kurduğu tatbikatıyla bir mesaj veriyor gibi görünüyor. Ne oluyor şu anda komşuyla bizim aramızda ne yaşanıyor, bir de komşuyla aramızda yaşananları BM'ye taşıyarak bir yere varabilirler mi? Çünkü Erdoğan hep şunu söylüyor. Yani üçüncü taraflara gerek yok. Biz iki ülke oturalım, Ege'deki sorunlarımızı, Akdeniz'deki sorunlarımızı beraber çözelim. Bir uzlaşı zemini buluruz diyor. Ama Atina yönetimi sürekli masadan kaçıyor gibi görünüyor. Siz nasıl okursunuz bunları?
2: Çünkü Türkiye

0: diye Atina'da artık hükümet etmenin bir aracı olarak görülüyor. Yani Türkiye düşmanlığı, işte doğudaki düşman ifadesi, Türkiye karşıtlığı, Türkiye ile bir şekilde sürekli çatışma halinde olma, tansiyonu yüksek tutma, artık bir hükümet etme, devleti yönetme şekline dönüşmüş. Bu olmadan hiç kimse devleti yönetemiyor. Niye? İşte halkı bununla bir şekilde oyalıyorlar. Şimdi Miçotakis Sayın Cumhurbaşkanı biz çözelim sorunu diyor ama iyi de Miçotakis'in işine gelmiyor ki. Daha doğrusu Yunanistan'ın işine gelmiyor. Bakın Birleşmiş Milletler'e götürecek sorunu dediniz. Önemli değil, götürsün. Her kürsüde anlatıyor zaten. Geçtiğimiz yılda kongrede konuştu Biden döneminde ama eğer yüreği yetiyorsa, bakın biz onu da teklif ettik. Hadi meseleleri Adalet Divanı'na götürelim dedik. Uluslararası Adalet Divanı'nda çözelim dedik. Oraya birlikte gitmeniz gerekiyor. Götüremedi. Hiçbir Yunanistan Başbakanı bunu cesaret edemiyor. Çünkü oradaki haklılığımız ortada. Dolayısıyla bunlar, şunu deseniz mesela ben Allah Allah ne oluyor, dünya mı tersine döndü? Efendim Yunanistan Türkiye'ye barış çağrılarında bulunuyor. Türkiye ile barış içerisinde yaşamak istiyor deseydiniz şaşırırdık. Çünkü artık Yunanistan'da bu bir hükümet etme biçimine.
1: Sayın Adıveli, bir de enteresan, bilmiyorum hani zamanlama manidar mı ama hep böyle işte bahar aylarında böyle pozitif mesajlar veriyorlar. Turizm sezonu bittikten sonra bir coşkulu hale geliyorlar.
0: Aynen öyle. Artık bu bir mutat haline gelmiş, rutin haline gelmiş. Dolayısıyla yalnız şunu söyleyelim, bunu Miçotakis'le de özdeşleştirmeyelim. Hepsi böyle. Bakın ben bunu sıklıkla örnek veririm. Siz de hatırlarsınız. Papandreou vardı hatırlarsanız. Sayın Cumhurbaşkanı Erzurum'daki kış oyunlarına davet etti. Açılış konuşmasında adam çıktı. Bakın spor kardeşliktir, Türk-Yunan kardeşliği diyeceğine ne dedi biliyor musunuz? Türk uçakları iddialaşı yapıyor. Bizim uçaklarımızı taciz ediyor. Efendim hava sahamızı ihlal ediyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. O sportif etkinliği bile
1: zehirledi.
0: Zehirledi. Yani şimdi bunların geninde var, siyasi genlerinde var. Kim gelirse gelsin, sağdan da gelse, milliyetçi kesimden de gelse, soldan da gelse, çıprası da gördük. Hatırlayın lütfen. Dolayısıyla hepsinin söylemi Türkiye'ye yönelik bir. Onca Yunanistan'da iktidarın değişmesi değil, zihniyetin değişmesi lazım ki Türk-Yunan ilişkileri de düzelsin. Halbuki iki ülke el ele verse, birlikte çalışsalar, turizmden enerjiye, ulaşımdan enerji koridorlarına inanılmaz para kazanırlar. İnanılmaz bölgeyi ve kendilerini de kalkındırırlar. Fakat Türk-Yunan ilişkilerinin gelişmesini istemeyen dış güçler de var. Onu unutmayalım. Başta Avrupa, bunun başında Fransa geliyor. Doğru. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de çok burada efendim masum değil. Her yıl bize silah sattı yıllarca. Yunanistan size saldıracak, Türkiye Yunanistan'a saldıracak diye bize yıllarca silah sattı. İşte Tayvan'a sattı. Efendim Suudi Arabistan'a, İran seni işgal edecek diye sattı. Yani dünyadaki silah satış politikası ABD'nin böyleydi. Onun için eğer Yunanistan biraz mantıklı düşünse, bu meselede o dost olarak gördüğü Avrupa aslında birinci derecede sorumludur. Kıbrıs sorununun arkasında da o var. Biraz önce Myanmar'dan bahsettiniz. Bakın Myanmar sorunu İngiliz emperyalizminin hediyesidir. Kıbrıs öyle, Filistin öyle. Dikkat ediyorsanız İngilizlerin neden olduğu, miras bıraktığı sorunların hiçbiri Birleşmiş Milletler'de çözüme kavuşturulamadı. Milletler Cemiyeti'nde de çözüme kavuşturulamadı. Dolayısıyla o Siyonizm Batı emperyalizminin birlikte işbirliği maalesef Birleşmiş Milletleri etkisiz hale geldi. Biraz önce Guterres'i söylediniz ama ben bilmiyorum şu 80 küsur yaşında herhalde Birleşmiş Milletler tarihinde hiçbir zaman İsrail'in aşağıladığı kadar Birleşmiş Milletler'in ben aşağılandığını hatırlamıyorum. Dersini de anlatıyoruz. Yani bir genel sekreter persona non grata ilan edilebilir mi? İsrail topraklarına girişi yasaktır. Yani böyle bir şey var mı?
1: İsrail sözleşmesi kürsüde sözleşme maddelerini öğüttü yani. Çöp öğütme makinesinden geçiyordu
0: öğüttü,
1: yani.
0: Yetkisini tanımıyorum diyor adam ya. BM kürsünde oturuyor konuşuyor. Diyor ki ben BM'nin yetkisini tanımıyorum. O halde orada ne işim var? Dolayısıyla ben sistem tamamen aslında başından itibaren tamamen çürüdü. Dolayısıyla reformasyon inşallah kurtarır. Ben reformasyonun da kurtarmayacağını düşünüyorum.
1: Peki.
0: Çünkü sadece sistem değil, şunu da söyleyeyim İbrahim Bey, Birleşmiş Milletleri ayakta tutan, üreten düzen de bozuldu, uluslararası düzen. Onun da değişmesi lazım.
1: Peki. Şimdi Sayın Gürses, iki savaş cephesi de gene BM Genel Kurulu gündemine taşınacak elbette. Biri Rusya, Ukrayna, diğeri ABD, İran. Artık İsrail sanki ABD'ye devretmiş gibi görünüyor, meseleyi taşeron kullanıyor gibi. Bu anlamda sizin beklentileriniz ne yönde? Zelenski gidiyor ama Putin muhtemelen katılmayacaktır diye düşünüyorum. Bir gelişme olur mu Rusya cephesiyle ilgili olarak? Çünkü bir yandan da Fransa

0: Burada bir ilerleme kat edilir mi? Ondan şüpheliyim. Şundan dolayı İbrahim Bey, Pezeşkiyan bütün ipleri elinde tutan ve İran'da görüşülecek ve işleri halledebilecek en yetkili isim olmadığı konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz.
1: Doğru.
0: Bu nedenle elbette böyle bir görüşme olursa önemli olur ama burada ilerleme sağlanır mı? Birinci handikap bu. İkinci handikap da biz bu konuda çok yukarılara çıkıp aşağılara indiğimizi hatırlıyoruz. Aynı gün içinde medeniyetin yok edilmesinden ve anlaşmadan bahsetti Trump. Bu nedenle bir ilerleme kat edilirse mutlu oluruz ama bir anlamda da tabiri yerindeyse dolmuşa da binmemek lazım. Rusya-Ukrayna savaşı maalesef şöyle bir durum söz konusu. Savaşın başlangıcında Putin biraz provoke edildi biliyorsunuz. Rusya saldıracak, saldıracak, saldıracak dendi ve saldırdı 2022 yılında. Şimdi böylesi bir durumda yeniden bir provokasyona alet olunur mu ki şu anda Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında böyle bir Rusya alarmı var. Sizin de dediğiniz gibi 2027 sonbaharında Rusya'nın bütün Avrupa'ya ve Avrupa'nın belli başlı ülkelerine adeta savaş ilan edebileceği yönünde bir senaryo ortaya konuyor.
1: Peki bu ama Sayın Gürses, böldüm ama şöyle bir soru sorayım. Şimdi Ukrayna'da tırnak içinde çuvallayan bir Rusya görmüyor muyuz biz şu anda? Yani hani Ukrayna bile meseleyi çözememişken bütün Avrupa'da böyle bir hani topyekun bir mücadele alanı açması Putin için biraz böyle hani hayatı doğal akışına pek uygun mu bilmiyorum, nasıl okursunuz yani? Hani biraz kışkırtıyorlar mı Putin'i bu gaza gelsin diye, yoksa hani Polonya falan böyle efelenmesi bana tuhaf geliyor.
0: Putin'i kışkırtıyorlar. Kesinlikle haklısınız İbrahim Bey. Şimdi ikinci cepheyi, üçüncü cepheyi açar mısınız ki? Siz Rusya mesela bu işin başlangıcında Suriye'de mesela etkisini kaybetti değil mi? Kafkaslar'da etkisini kaybetti. Ermenistan, Azerbaycan o coğrafyada etkisini kaybetti. Çünkü bütün ağırlığını Ukrayna Savaşı'na verdi. Şimdi böylesi bir açıkçası tahkimatı bir yere yoğunlaştıran Rusya'nın gidip bir de Avrupa'da bir savaşa yeniden start vermesi çok akıllı değil. Onu söylememiz lazım ama burada bir şey var tabii. Bir provoke ediliyor. Bunu açık açık söyleyelim. Provoke ediliyor ve Ukrayna'da bu provokasyonda kullanılıyor. Ama dediğiniz son derecede doğru. Savaşın başlangıcında hepimiz hatırlayalım. 4,5 sene öncesinde genelde yapılan yorumlar. Genelde. Yani bu iş 5 sene sürer diyen çok fazla görmüyordum ben. Ne yalan söyleyeyim.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii.
0: Rusya bu işi çok kısa zamanda bitirebilir.
1: Bir haftada biter diyenler vardı.
0: Vardı. Devasa bir güç farkı
2: ben,
0: var.
2: Ben son tahlilde Afganistan'a döner dedim ama. Ya ben kendim
0: siz dediniz o zaman, sizi tezi ederek söylüyorum hocam.
1: Şöyle bir Sayın Adı Belli, bizim hani ekranlarımızda zaten hani 24 diye söylemiyorum. Bu anlamda siz de yakından biliyorsunuz. Bu konuk planlamalarına çok seçici davranıyoruz. Hani böyle hamaset değil, gerçekten bilgiye dayalı analizler meselesi bizim en kırmızı çizgimiz yani. Hani burada ekranlardan insanlara böyle goy goy ya da işte laf kalabalığı değil, gerçek anlamda değerlendirme vermeye çalışıyoruz. O yüzden de yani teşekkür ederiz.
0: Ama gelinen noktada İbrahim Bey, maalesef ve maalesef Ukrayna'nın arada bir yastık gibi adeta, yani bu savaşta bu savaşı götürebilmesi, sırtının sıvazlanması, işte Ankara'daki NATO zirvesinde herkesin Ukrayna'ya destek çağrısı yapması onların belki gözünü yaşartıyor olabilir yönetim kademesinin, ama koskoca bir ülke ne hale geldi? Onun geleceği 10 milyonlarca insan yurt dışında. Düşünün, 1991 yılında bağımsız olduğunda 52 milyon olan nüfus şu anda 29 milyona düşmüş. Olan onlara olacak. Yani sonuçta her şey, belki Avrupa ile Rusya kozunu başka bir yerde oynayabilir ama zavallı Ukrayna bu konuda yanlış hesaplar yapıldı ve bunun cezasını, ceremesini bundan sonra da çekecek gibi görünüyor.
1: Peki Sayın Adı Belli, iki dakikam kaldı ama sizden de kısa bir değerlendirme alayım. Şimdi Erdoğan-Trump görüşmesini bekliyoruz. Sizin beklentileriniz ne yönde? Bir de bugünün ilginç bilgilerinden bir tanesi, görüntülerinden bir tanesiydi. 31 ton altın iki tane kamyona yüklenmiş, İngiltere'den yola çıkarılmış. Ve hani Venezuela'nın altınları olduğu için 4 milyar dolarlık bir altından bahsediyoruz. Ben hani Venezuela'ya gider diye düşünüyordum. Habere bir baktım ki Amerika'ya gidiyormuş. Çok enteresan bir dünyada yaşamıyor muyuz?
2: Yaşıyoruz. Trump'ın paraya ihtiyacı var. Fiyatları düşürmesi lazım. Bunun da bir reklamını yapacak. Tabii Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde gündem küresel bölgesel gelişmeler ama işte başta İran, Ukrayna Savaşı, Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb, Suudi Arabistan, Husiler arasındaki gerginlik ve olası Mekke Savunma İttifakı'nın pozisyonu. Bütün bunlar görüşecek. Tabii olmazsa olmaz Gazze başlığımız en başta ve bunun yanında Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona erdirilmesi. Bakın bu savaş yavaş yavaş Rusya-Ukrayna olay

0: Ukrayna aşıyor ve Rusya-Avrupa savaşına doğru bir gidişat var. Ve şunu da söyleyeyim, yani ben Putin'in bu işi de gözünü kırpmadan gireceğini de düşünüyorum. Çünkü
1: Öyle
0: mesele
1: mi?
0: eski Sovyet ülkeleriyle bir tarihsel hesaplaşmaya dönüştü. Şimdi Polonya, Estonya gibi, hatırlarsanız Polonya'yı savaşın ilk günlerinde en ön cephede savaşırız. NATO girsin, biz en ön cephedeyiz. Hatırlayın, o günlerde hep bu eski Sovyet Cumhuriyetleri böyle önden konuşuyorlardı. Şimdi gelinen noktada dikkat ederseniz Polonya, Estonya yeniden gündemde. Şimdi bunlar istiyor ki Sovyet döneminin bir hesabını kapatalım Rusya'yla. Şimdi Putin de şunu dedi: eğer siz buna giriyorsanız o zaman biz de sizden Sovyetlerin çöküşünün hesabını, yıkılmasının hesabını soralım. Şimdi dolayısıyla iş buna doğru giderse, son şunu da söyleyeyim. Bakın, geçen hafta von der Leyen birliğin durumu konuşmasını yaptı parlamentoda ve dedi ki Ukrayna savaşı ne pahasına ve süresi ne olursa olsun, yani ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna'nın mali, siyasi, askeri olarak yanındayız dedi. Bakın bu çok önemliydi. Ne kadar sürerse sürsün bu savaş.
1: Peki.
0: Şimdi burada bambaşka bir sayfa açılıyor gibi, inşallah açılmaz.
1: Çok teşekkür ederim. Kütahya'da Ulu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli bizim medya gazeteci Ercan Gürses bizim
0: Sağ
1: medya başkanıyla görüşmek üzere. Sağ olun, varla efendim. Hoşça kalın diyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
1: Kısa bir mola rica ediyorum. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikte olacağız.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Bir de böyle. Otobit'te.
6: Mersi canım.
7: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
9: Ziraat Bankası sundu.
6: Mersi canım.
7: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt bakalım.

0: niyetini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı bu yıl 21-23 Eylül'de 2026 tarihinde, yani bu hafta New York'ta yapılacak.
1: Kıymetli katkılar için hepinize şükranlarımı sunuyor.
2: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği New York'ta ele alınıyor.
1: Her konuda ikili mekanizmaları daha etkin kullanmaya kararlıyız.
2: Türkiye Yatırım Konferansı 3 gün boyunca Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek. Konferansta yatırım, enerji, teknoloji, finans, havacılık ve otomotiv gibi stratejik sektörlerde işbirliği imkanları değerlendirilecek. İlk gün Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırım fırsatları ele alınacak. ABD'li yatırımcılara Türkiye'nin yatırım ortamı ve yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik yeni teşvikler anlatılacak. İkinci günde ise enerji sektörü masaya yatırılacak. Yenilenebilir enerji, nükleer enerji, sıvılaştırılmış doğalgaz, kritik madenler, batarya depolama ve akıllı şebeke teknolojileri değerlendirilecek. Ana oturumda para politikası, enflasyonla mücadele ve mali disiplinin yanı sıra Türkiye'nin yatırım ortamı konuşulacak. 23 Eylül'deki başkanlık yuvarlak masa toplantısındaysa Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileri bir araya gelecek. Toplantının gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Enerji, finans, teknoloji, havacılık, otomotiv ve tüketici ürünleri başta olmak üzere stratejik sektörlerdeki işbirliği imkanları değerlendirilecek. Konferansın son etkinliğinde ise siber güvenlik ve dijital dönüşüm ele alınacak.
0: SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri de inceleniyor. Fon vurgunuyla ilgili soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı tarafından katılım evin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor. Soruşturmanın mali boyutunda ise 9 şirket yöneticisi ve yetkilisiyle bağlantılı para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Tedbir Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Tera Portföy, Hedef Holding, Hedef Portföy, Buls Yatırım, Buz Portföy ve bağlantılı diğer şirketleri kapsıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğünü açıkladı. Mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla da ilgili kurumlarla müzekkerler gönderilerek irtibat sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında MASAK'ın yanı sıra Bankalar Birliği, Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği ile Tapu ve Kadastro, Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlükleri de sürece dahil edildi. Merkez Bankası verilerine göre mevsimlikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül'de 102 oldu. Eylül'de mevsimlikten düzeltiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerde endeks artış yönünde etkilendi.

mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 102 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış bir kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %74,1 oldu. Ben veda ediyorum. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde saat başında sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 21 Eylül, yeni haftaya yine yoğun bir gündemle başladık. Malum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler zirvesine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta çok güzel vatandaşlarımız tarafından özellikle Türk evinin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılandı. Bugün, yarın ve yarından sonra 3 gün boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ikili temaslar, görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmeler arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da var. Hem iş insanlarına seslenecek, Türk-Amerikan iş insanlarıyla bir araya gelecek ve tabii yarın genel kurulda önemli bir konuşma yapacak. Geride bıraktığımız bir yılda çok önemli gelişmeler oldu dünyada, coğrafyamızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar da merakla bekleniyor. Birazdan New York'a gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının detaylarını paylaşacağız. Olası görüşmeler ve o trafiğin detayları da birazdan bu ekranda olacak. Ama bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kriz bir türlü çözülemedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir yandan İran'ı tehdit ediyor, bir yandan her an İran'la görüşebilirim diyor. Çok seçenekli gibi, ne oluyor ne bitiyor açıklamalar ışığı altında sizlerle paylaşacağız. Son dönemde gerçekleştirilen operasyonların sayısı saymak gerekirse 14'e ulaştı. Hepsi birbirinden önemli, hepsi birbirinden kıymetli. Kimi vatandaşın cebini ilgilendiriyor, kimi evini, yuvasını ilgilendiriyor. Kimi de işte o karanlıkta kalan pek çok faili meçhulle ilgili sonuçlar birbiri ardına alınıyor. Şimdi yine bir operasyon usulsüz vatandaşlık alımıyla alakalı. Nasıl oluyordu hatırlayın? Belli bir bedel karşılığında alınan evlerin ardından yabancı ülke vatandaşlarına Türk vatandaşlığı alınması için bir yol takip ediliyordu ama burada muvazalı işlemler ortaya çıktı. 73 gözaltı var. 30 şirkete el konuldu, kayyum atandı. Daha pek çok detayı var. Hepsini ekrana getireceğiz, taşıyacağız. Yine o az önce ifade ettiğim faili meçhullerle ilgili MİT'çi, eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yeni gözaltılar vardı, yeni tutuklamalar var. Nedir başka detaylar? Başka kimlerin ifadesine başvurulacak? Gelinen nokta itibarıyla hepsini anlatacağız. Başlayalım.

Önce New York'a gideceğiz çünkü dünyanın kalbi New York'ta atıyor, atmaya da devam edecek önümüzdeki günlerde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak üzere New York'a gitti. New York'ta sevgi gösterileriyle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarımız tarafından özellikle ve

0: bugün, yarın ve yarından sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem önemli programları hem yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine önemli bir açıklama yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. New York'taki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Emine Erdoğan hanımefendinin programına ilişkin detayları. Gidelim. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay karşımızda. Ondan detayları öğreneceğiz. Yavuz, yine çok yoğun bir program. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Sayın Hanımefendi'nin yoğun programları olacak. O programlara dair bugüne ilişkin bir yandan da yoğun orası tabii. Türk evinin önünde Yavuz ama heyetler geliyor, heyetler geçiyor. Malum Birleşmiş Milletler için gelen ülkelerin, liderlerin heyetleri de orada. Zaman zaman zor anlarda yaşıyorsun ama neler oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında, neler var öncelikle?
1: Evet Kaan Yakupan, senin kullandığın ifadeleri Cumhurbaşkanı geldiği anda kullandı. Dedi ki çok yoğun bir programım var. Türklerle, kendisini karşılamaya gelenlerle buluştuktan sonra Türk evine geçerken basına kısa bir konuşma da yapmıştı. Oldukça yoğun bir programım var demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte o program bugün başladı. Arkamda görmüş olduğunuz Türk evinde ikili görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün aslında programların önemli bir kısmı ikili görüşme şeklinde gerçekleşecek. Tabi akşam saatlerinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin 100. yılına ilişkin bir yemek olacak. Oraya katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile ABD arasındaki 100 yıllık ilişkiye, dostluğa dair bunun altını çizecek diye bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarından bir tanesi. Yarın işte senin bahsettiğin en önemli konuşmalardan bir tanesini gerçekleştirecek. Yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Daha doğrusu bu vesileyle aslında dünyaya hitap edecek ve her yıl en çok ne söyleyeceği beklenen, merak edilen liderlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz. Lafı çok da ip bükmeden dünyanın temel sorunlarını direkt olarak bütün dünyayla, dünyanın gözü önünde paylaşan ve bunu ifade eden bir liderden bahsediyoruz ve zannediyoruz ki en olası çözümleri de yine sunduğu, konuşmasının içerisinde sunduğu bir konuşma gerçekleştirecek. Bu yıl Kaan Yakupan, iklim meselesi oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl daha fazla iklime dair bir programlar içerisinde yer alacak ve konuşmasında da buna yer vermesini bekliyoruz. İklim değişikliği oldukça önemli. Biliyorsunuz Antalya'da da gelecek aylarda buna dair bir konferans düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bu konferansa dair önemli açıklamaları olmuştu. Hatta şöyle bahsedeyim. Arkamda görmüş olduğunuz Türk evinin yukarıdan aşağıya bir reklam gibi, bir pankart gibi bir şey var. Onun üzerinde de Antalya'da gerçekleştirilecek olan bu iklim değişikliği konferansının, iklim değişikliğine dair konferansın açıklaması da orada yer alıyor. Bunu ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında tabii bölgesel krizlere yine değinmesini bekliyoruz. Terörle mücadeleye değinmesini bekliyoruz. En önemli ve vazgeçilmez konulardan biri, biliyorsunuz belki de kariyerinin en önemli kısmını buna adadığı konulardan bir tanesi bu Gazze meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın konuşmasının önemli bir bölümünde yine Gazze'deki krize, soykırıma ayırmasını bekliyoruz Kaan Yakupan. Bu sene biraz daha adalet başlıklı toplanan bir Birleşmiş Milletler olacağı düşünülüyor. Liderlerin bu yönde mesaj vereceği düşünüyor. Sonrasında Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir görüşme gerçekleştirecek. Akşam da ABD Başkanı Donald Trump'ın heyet başkanları ve eşleri onuruna vereceği yemeğe katılacak. Sonrasında çarşamba günü programının son günü Kaan Yakupan ikili görüşmelerine devam edecek ve New York'taki programı tamamlayıp Türkiye'ye doğru hareket edecek.
0: Şimdi Yavuz, tabii sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı değil, Emine Erdoğan hanımefendinin de yine yoğun bir programı var. Özellikle hani çevre dedin ya, çevre etkili olacak bu yıl Birleşmiş Milletler oturumlarında. Tabii bir yandan işte o sıfır atık, Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan, tüm dünyaya yayılan, liderlerin eşlerinin imzaladığı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Emine Erdoğan'ın da programları olacak orada. O programa dair bizimle ne paylaşabilirsin?
1: Kaan Yakupan, hanımefendinin programları içerisinde sıfır atık projesi önemli bir yer tutuyor ve özellikle sadece sıfır atık değil, bu sene iklim değişikliğine dair de yine

0: önemli çalışmalar gerçekleştirecek ve programlar düzenlenecek, sıfır atık meselesine ilişkin hanımefendinin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kaan Yapkan. Şöyle ki, ilk başladığı zamandan bugüne kadar geldiğimiz süre içerisinde sıfır atık projesi inanılmaz bir şekilde dünyada büyüdü ve inanılmaz bir şekilde yer edindi. Ülke liderleri bu projeyi kendi ülkeleri içerisinde uygulayabilecekleri, politikalarına uygulayabilecekleri bir hale getirmeye çalıştılar. Dolayısıyla New York bu anlamda önemli bir fırsat ve hanımefendi sıfır atık projesine ilişkin çalışmalarında yine New York'ta devam ediyor. Cumhurbaşkanından bağımsız olarak Emine Erdoğan hanımefendi de yine burada. Gün içerisinde de yarın da gerçekleştireceği programlar var. Özellikle Birleşmiş Milletler'deki programları ve ikili görüşmeler içerisinde sıfır atık ve iklim değişikliği önemli bir yer ediyor Kanyakman.
1: Yavuz, çok teşekkürler. Yoğun bir program. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Emine Erdoğan hanımefendinin çok yoğun programları var. Bunun anlamı şu, senin de programın çok yoğun. Güç kuvvet diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Tabii ki o programın detaylarında an be an bilgileri senden almayı sürdüreceğiz. Evet, dünyanın gözü kulağı elbette Birleşmiş Milletler zirvesinde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar. Kuşkusuz geride bıraktığımız bir yılda pek çok şey oldu. O pek çok şeyin içerisinde kimi zaman arabulucu olarak, kimi zaman direkt oyunu kuran ülke olarak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ön planda yer aldı. Haliyle bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden yapacağı açıklama önemli. Orada vereceği mesajlar önemli. Bir yandan katil İsrail'in başbakanı da orada olacak. Haliyle bu noktada Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda o kürsüden, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'deki o haksızlığın altını çizmek için 2014'ten bu yana dünya 5'ten büyüktür diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, ilk olarak 2013'te kullandı Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeyi ama Birleşmiş Milletler kürsüsünden 2014 yılından beri kuruyor ve aradan geçen yıllar içerisinde dünya belli bir noktaya geldi. Dünya ülkeleri İsrail'in zulmünü görmeye başladı. Birbiri ardına ülkeler sesini yükseltmeye başladı. Ama bu kendiliğinden olmadı. Hatırlayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden o Filistin'deki haritanın değişimini, yıllar içerisindeki değişimini, Filistinlilerin nasıl orada bir abluka altına alındığını, Gazze'de yaşanan zulmü, Batı Şeria'da yaşananları, Kudüs'te olup bitenlerin hepsini en çıplak haliyle anlattı ve dünya belki uzun zaman aldı ama dünyanın önemli bir kısmı, vicdanlı bir kısmı orada ne olduğunu artık eskisinden çok daha net görüyor. Sadece görmekle kalmıyor, sadece açıklamalarla kalmıyor. Artık yaptırımlar da birbiri ardına geliyor. Haliyle yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kürsüden yapacağı açıklamayı kuşkusuz merakla bekliyoruz. Neler söyleyeceğini, hangi ifadelerle bunları söyleyeceğini de merak ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilk kez 2006 yılında hitap etti. O gün verdiği mesaj, Birleşmiş Milletler'in zulüm karşısında çaresiz kaldığı ve reform yapılması gerektiği yönündeydi. Bugün geldiğimiz noktada zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı.
2: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya beşten büyüktür.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de 16. kez adaletin sesi olacak. Bu çarpık düzene itiraz edecek. Birleşmiş Milletler'de reform talebini dile getirecek.
2: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla devam ettirecektir.
1: Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce dile getirmeye başladığı bu söylemleri artık genel kabul görür hale de geldi. Bakın, bu Erdoğan'ın 2005 yılındaki ilk hitabı ve verdiği mesaj çok net.
3: Her şeyden önce kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı tam üyeleri tarafından

0: Taraftan yüceltilen, daha aktif ve daha dirayetli bir BM teşkilatı insanlığın ortak yararınadır.
1: Zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı. Bu yüzden Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bu yıl ana temanın güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak seçilmesi tesadüf değil elbette. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez açış konuşmasını yapacağı Birleşmiş Milletler'in özellikle İsrail'in soykırım saldırıları karşısındaki çaresizliği insanlık adına utanç vericiydi.
2: Behind these walls we have 2 million people that is suffering enormously. That has no water, no food, no medicine. No fuel.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Gazze'deki Refah sınır kapısı önünde yaptığı açıklamalar tam anlamıyla bir çaresizlik itirafıydı. İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerini bombaladı, Birleşmiş Milletler çalışanlarını katletti, Gazze'de soykırım yaptı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin veto yetkisi sebebiyle Birleşmiş Milletler çaresiz kaldı. Siyonizm, deyim yerinde ise Birleşmiş Milletler'in elini kolunu bağladı. Mesele sadece İsrail'in soykırım politikalarına karşı duruş sergilemek de değil. Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde her daim etkisiz kaldı. İnsanlığa huzur barış getirme konusunda yetersizdi. Myanmar gibi bir ülke Arakan Müslümanlarına soykırım yaptığında da Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde de İran'a yönelik suikast saldırılarında da Birleşmiş Milletler her daim seyirci konumunda kaldı.
3: This week, leaders.
4: Yakında dünya liderleri burada bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler dünyanın en acil sorunlarına çözüm bulmak için genel kurulu toplandı. Bu, genel sekreter olarak katıldığım son Birleşmiş Milletler genel kurulu toplantısı ve mesajım açık. Uluslararası diyaloğa, işbirliğine ve kolektif eyleme her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Herkes için, daha iyi bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğim.
3: And we should never give up.
1: Bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler, dünya ticaret yollarının güvenliğini sağlama konusunda dahi tek bir adım atamıyor. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisi olan 5 ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa sistemi sürekli olarak ya kilitliyor ya sabote ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yüzden sistemde reform talebini ilk olarak 2005 yılında yüksek sesle dile getirdi. Her yılda tüm platformlarda insanlığın sesi olmaya devam ediyor.
5: 365 kilometre kare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazze'li her gün yerinden itiliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor.
1: Bu yılda Gazze'de süren soykırımın birçok liderin ana gündemi olması beklenirken, İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi, Rusya-Ukrayna savaşı, Kıbrıs meselesi, Sudan'daki çatışmalar ve ağırlaşan insani durumla Myanmar'daki insani krizden Haiti'deki güvenlik krizine kadar birçok farklı gelişmenin görüşülmesi bekleniyor. Ancak bu düzen değişmeden insanlığa huzur gelmesi pek de mümkün görünmüyor.
5: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda yer alacak olan Yunanistan'ın gündem başlığının Türkiye olduğu Yunan basınında yer buldu. Buna göre Başbakan Mitsotakis New York'ta yapacağı konuşmada Türkiye ile sorunlara da değinecek.
7: Dünya liderlerinin bir araya geldiği BM kuruluna Yunanistan'da katılacak. ABD'de önemli mesajlar iletecek olan Atina'nın gündemi yine Türkiye olacak. Yunan basını, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in ziyaretinde ana gündem maddesinin Türkiye ile ilişkiler olacağını kaydetti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Ankara ve dünyaya istikrar mesajı göndermek istediğini ifade etti. Türkiye ile anlaşmaları ihlal ederek Ege Adalarına asker ve silah konuşlandıran Atina'nın egemenlik haklarını koruduğunu öne sürdü. New York'a ilettiğimiz mesaj, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de istikrar, barış ve iyi komşuluk ilişkileri aradığı ancak egemenlik hakları konusunda hiçbir taviz vermeyeceği yönündedir dedi. Yunan Bakan, Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini inandığını kaydetti. Yunan basınındaysa Miçotakis'in Perşembe günü New York'ta yapacağı konuşmada Türkiye ile sorunlara değineceği bildirildi.
8: We should be bold enough and wise enough to seize.
7: Yunanistan medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'yı muhatap almadığına yer verildi. ABD ve bazı Avrupalı aktörlerle doğrudan müzakere yürüttü, ancak Atina'yla yürütmediği kaleme alındı. Makalede Batı ile Türkiye arasındaki stratejik yeniden yapılanmada Yunanistan'ın karar alıcı konumda olmadığı savunuldu. Süreci dışarıdan izleyen bir pozisyona itildiği belirtildi. Atina'nın Batı'nın Türkiye açılımında söz sahibi olmadığı kaydedildi.
6: Şimdi tabii genel kurul oturumlarında gündemde olacak bir diğer meseleydi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında süren o kriz, gerilim, savaş, uzlaşmazlık adını ne derseniz deyin. İran'da savaşın etkileri derinleşirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan diplomasiye yönelik açıklamalar geldi. Amerikan basınına konuştu Trump. Hem İran'ı tehdit etmeyi sürdürdü hem İran'la görüşmeye de hazırım ifadesini kullandı Trump. Yakın zamanda büyük gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.
7: Bir yandan saldırılarla tehdit ediyor, diğer yandan müzakerelere yeşil ışık yakıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran-ABD savaşına dair çelişkili açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Fox News'e konuşan Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini ifade etti. Tahran'ın uslu davranmaması halinde yakın zamanda büyük gelişmelerin yaşanacağını belirtti. İran konusunda masada 3 seçenek olduğunu dile getirdi. Tahran'la ilgili seçeneklerinin İran'ı yok etmek, ekonomik çürümeye terk etmek veya bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Trump, Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkian'la görüşmeye hazırım dedi. Asıl soru şu, o ülkeyi tamamen havaya uçuracak mıyım? Uçuracaksam ne zaman? Akıllıca davransalar iyi olur ifadelerini kullandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mike Waltz'a İran'a yeşil ışık yaktı. İran'ın yeniden müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu söyledi. Waltz, Tahran'ın diplomatik yollarla görüşmelere dönmesini umduklarını belirtti. İran devrim muhafızları ise ABD'nin saldırı tehditlerini cevapsız bırakmadı. İran devrim muhafızları ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi gözdağı verdi. Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir dedi. Savaşın coğrafyasını değiştirme tehdidinde bulundu. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı semalarındaysa bir saldırının önlendiği açıklaması yapıldı. MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi. İran'da savaşın ve ABD yaptırımlarının ağırlaştırdığı ekonomik kriz her sektörü etkiledi. İlaç tedarikini de felç etti. Ülkedeki 18 binden fazla eczane sigorta şirketlerinden ödeme bekliyor. Sigorta borçlarının yaklaşık 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Eczaneler aylarca ödeme almadıkları için stoklarını yenileyemez hale geliyor. Yaklaşık 800 ilaçta kıtlık yaşanıyor. Kronik ve ağır hastalığı bulunan binlerce kişi ihtiyaç duyduğu tedaviye ulaşmakta zorlanıyor.
6: Tabii yine New York'ta gündeme gelecek meselelerden biri de Suriye. Şimdi Suriye'de büyük bir değişim var, büyük bir gelişme var. Geçen yıldan bu yıla baktığınızda en önemli gelişmelerden bir tanesi tabii Suriye'nin artık eski Suriye olmamasının dışında, özgürlüğüne kavuşmasının dışında bir kere yaptırımların kaldırılması var. Tabii Suriye'de işte terör örgütünün merkezi yönetime entegrasyonu meselesi var. Bunların hepsi geçen yıldan bu yana kat edilen mesafelerden. Suriye'de devrik rejime yönelik askeri operasyonlar da bir yandan sürüyor. İç savaş yıllarında etkin rol oynayan eski Tuğgeneral Zekeriya Muhammed Senun ve eski Tümgeneral Ahmet Muhammed İsmail yakalandı. İsmail, Halep, Dera ve Doğu Guta'da rol almıştı. Kariyerine takım komutanı olarak başlamıştı. Son olarak tümen komutanlığı yaptı. Eski Tümgeneral'e operasyon düzenlendi. Suriye güçleri tarafından yakalanan İsmail hakkında soruşturma başlatıldı. Zekeriya Senun'un ise Suriye'deki iç savaş yıllarında sivillere yönelik hava saldırılarını planlamıştı ve uygulanmasında rol almıştı. Esad rejimi döneminde Tuğgeneral olan Zekeriya Muhammed Senun'un düzenlenen operasyonda yakalandığı bildirildi.

0: Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı, iki şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ayrıca başka bir davadan hükümlü bulunan Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak. Enver Altaylı Ankara'dan İstanbul'a getirilip salı günü ifade verecek. Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak. Soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada eski gazeteci Osman Arslan, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçu kapsamında tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan'la dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Derinleşen soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski MİT'çi Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak. Gözler Altaylı'nın geçmişte FETÖ elebaşına yazdığı mektuptaki kan donduran uyarılara çevrildi. Elebaşına yazdığı mektupta Kozinoğlu, MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur. Etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadelerinin yer aldığı öne sürülmüştü. Bu ifadeleriyle Kozinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren Altaylı'ya MİT'in başına geçmesini engellemek için kurulan kumpasın detayları ve etkisiz hale getirme talimatının arka planı sorulacak. Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesinin yarın alınması bekleniyor. Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda Türk vatandaşlığı için hukuk dışı gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarıyla usulsüz işlemler yaptığı iddia edilen toplam 73 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edinen 1070 kişinin vatandaşlık iptal sürecinin de başlatıldığı duyuruldu.
1: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. 73 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konuldu. 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de el konularak kayyum atandı. Operasyonun ilk dalgasında Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmıştı. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı belirlenmiş, 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı. İkinci dalgadaysa Gül İnşaat Anonim Şirketi, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirildi. 274 satış işleminin sahte hukuki işlem olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi. Ayrıca 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin hukuk dışı gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamanın devamında kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadesine yer verdi.
0: İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda ekipler 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 201'den 211'e yükseldi. Şüphelilerden 157'si emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 54 şüpheli ise daha önce adliyeye sevk edilmişti. Türkiye'de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edilmiş, çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlenmişti. Çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına 80 araca ve 12 mülke el konulmuş, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı. Çok çarpıcı bir diğer operasyon, binlerce kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren şüphelilere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bakan Gürlek verdiği bilgide İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini belirtti. Soruşturmada bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarıyla servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Israrlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 binden fazla vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15.6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Soruşturma kapsamında 20 şirketin TMSF'ye devrine karar verildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer operasyon, tarladan tezgaha uzanan fiyat zinciri mercek altında. Sebze ve meyvede fahiş fiyat soruşturmasında 22 ilde 41 büyük dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 40 isim tutuklanmıştı. Peki ürünün tarladan pazara uzanan yolculuğunda fiyatlar nerede yükseliyor? Pazarcı esnafı bu tabloyu nasıl değerlendiriyor? Vatandaş denetimlere ne diyor? 24 ekibi semt pazarının nabzını tuttu.
2: Şimdi çiftçi bunun için yani bir sürü emek veriyor dikerken. Tek diş diş ekiyor. Eğiliyor tarlada, güneşin altında çalışıyor. Satarken çiftçinin emeğini karşılamıyor. Ama çiftçiden alıp, hani burada çiftçiden uygunu alıp daha pahalıya satanlar var. Yani sonuçta herkes, yani niye fazla para versin ki daha uygunken? Yani boşuna emeği, onların da hakkı var o parada. Çalışıyorlar, kazanıyorlar.
3: Ürünler mesela halde bulunmadığı zaman fiyat yükseliyor. O zaman normal fiyat olur. Ben de kazanırım, herkes kazanır. Yani bir rayiş bir fiyat farkı olmaz o zaman.
4: Tarlada başlayan bir yolculuk. Kasalardan geçip tezgaha ulaşan ürün sofraya gelene kadar kaç kez fiyat değiştiriyor? Bir domatesin, bir biberin, bir kilo meyvenin etiketine yansıyan o farkın peşine düşüldü.
5: Vatandaş pazara geliyor ancak bir bakıyor ki tarlada ucuza satıldığını bildiği ürünler burada 3 basamaklı fiyatları bile bulabiliyor. İşte gıdada, sebze meyvede fahiş fiyat tartışmasının odağında bu kez tedarik zinciri var.
6: Fiyat nerede uygunsa ben oradayım. Yani tarladan buraya gelene kadar, ben Adana'da da tanıdıklarım var. Buraya gelene kadar çok fark ediyor. Yani öyle diyeyim. Orada 5 ise buraya 15'e geliyor, 20'ye geliyor. Derhal müdahale edilmesi gerekiyor. Ben de çok memnunum. Duyumlar aldım bu ara. İyi olacak inşallah.
7: Bahçede, tarlada duyduğumuz rakamlar pazarda satılanlardan çok farklıdır. İyi olur, güzel olur. İnsanlar biraz daha rahat alışveriş yaparlar. mutfaklar biraz daha neşelenir, iyi olur.
4: Sebze ve meyvede fahiş fiyat iddialarına yönelik soruşturmada 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. İncelemelerde bazı tedarikçilerin ürün maliyetini yüksek, arz miktarını düşük gösterdiği ortaya çıktı.
5: Bazı tedarikçilerin çiftçiden aldıkları ürünleri gerçekte daha yüksek fiyata almış gibi gösterdikleri, fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri ve işte bu noktada fahiş fiyat oluşumuna sebep oldukları tespit edildi.
4: 22 ilde 109 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilirken 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 isim tutuklandı. Operasyonlardan ve denetimlerden sonra bu kez gözler fiyatlara çevrildi.
8: Fiyatlar yüksek olunca pazarda da yüksek oluyor. Şimdi fiyatları düşürseler haldekiler fiyatları düşürse en azından biz de uygun satacağız burada. 20 liralık malı 30 lira derlerse, 40 lira derlerse ne olacak? Maydanoz 15 lira. Aracı mesela bahçıvancı bunu veriyor. Belki 3 liraya 4 liraya aracı koyuyor, 7 lira 8 lira 10 lira diyor. Bu kadar da fahiş fiyat olmaz ki. İyi yaptılar, daha da iyi yaptı. Daha da iyi yapsınlar.
9: Tabii ki yani denetlemeler iyi olur bizim için. Çünkü en azından haklı mı artırıyor, haksız mı artırıyor? Fiyat farkı çok fazla. Semt semt bile fark ediyor. Ben mesela Mecidiyeköy'e gittiğim zaman biraz daha farklı oluyor. Burada farklı oluyor. Ya da Bağcılar'a gittiğim zaman biraz daha farklı olabiliyor fiyatlar. Bu marketlerde de aynı şekilde.
10: Kesinlikle memnunuz. Böyle olması hem pazar açısından hem insanlar açısından daha iyi oldu. Tabii ki bu denetimlerin daha çok artırılması gerekiyor. Ve daha güzel, daha verimli hale gelmesi gerekiyor. Tabii...
0: Bir anne kızıyla çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Ertesi gün yapay zeka bu çocuk kim diye sordu. Ardından çocukların isimlerinden ailenin yaşadığı yere kadar pek çok bilgiyi ortaya çıkardı. Peki masum bir fotoğraf hakkımızda neler anlatıyor, ne söylüyor? Uzmanlar özellikle çocuklu paylaşımlar için uyarıda bulunuyor.
11: Dün kızımla arabada şarkı söylediğimiz tamamen masum bir video paylaştım. Facebook'ta videonun altına Meta AI tarafından önerilen bir soru koydu. Çocuk yolcu kim dedi. Öncelikle reşit olmayan bir çocuk hakkında neden böyle bir soru öneriliyor? Ama tıkladım. İşte o noktada gerçekten rahatsız olmaya başladım. Çocuklarımın her biri hakkında ayrı ayrı bilgi toplamaya başladı. İsimleri, doğum bilgileri, fotoğraf ve videoları, hatta yıllar önce annemin hesabından paylaşılan yeni doğan fotoğrafını bile buldu. Sonra bunu çıkardı ve ben bu fotoğrafı silmiştim.
12: Has not been sitting on my page for years.
11: Kızıyla şarkı söyledi, o anları sosyal medyada paylaştı. Ertesi gün karşısına çıkan soruysa onu şaşkına çevirdi. Anne soruya tıkladı, ailenin dijital izleri ortaya döküldü. İddiaya göre sistem çocukların isimlerini, doğum bilgilerini, eski fotoğraf ve videoları buldu. Üstelik bunların bir kısmı annenin değil, aile üyelerinin hesaplarında paylaşılmıştı.
13: Çocuklarımızın fotoğraflarını çok masum bir şekilde paylaşıyoruz ve onların her anını, her mutlu anlarını paylaşıyor olmak ailelere de mutluluk veriyor. Ama burada bazı riskler var. Paylaştığımız fotoğraflardaki ayrıntılar artık yapay zeka tarafından tespit edilebiliyor.
11: Bilgiler çocuklarla sınırlı kalmadı. Sistem bu kez de annenin nerede yaşadığını sordu. Peki tek bir fotoğraf gerçekten bu kadar çok şey anlatabilir mi?
14: Sosyal medyada çocuğunuzun fotoğrafını paylaşıyor musunuz?
15: Evet, paylaşıyorum.
14: Korkuyor musunuz mesela verilerinizin çalınmasından?
15: Yok, korkmuyorum. Ya yani öyle bir korkum yok.
14: Çocuğunuzun fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyor musunuz?
16: Yani nazar değer diye çok paylaşmamaya çalışıyorum ama eşim paylaşabiliyor bazen. Hani AI'ya artık hani sınırların ötesinde işler çıkıyor o noktada. Hani sosyal medya, internet artık çok güvenilir ortamlar değil ne yazık ki. Eskisi kadar en azından. O yüzden çok fazla bilgilerimizi dışarıya vermemeye çalışıyoruz.
14: Masum gibi görünen bu fotoğrafa bir de yakından bakalım. Çocuğun okuduğu okul, hatta bulunduğu sokak ve servisin plakasına kadar birçok ipucuyu aslında bize vermiş oluyor. kullanıyor ve yapay zeka da bu verileri kaydediyor.
13: Yapay zeka da artık sosyal medyaya tamamen entegre olduğu için sosyal medyada bile biz bu fotoğrafları paylaşmış olsak bu sistemlere entegre yapay zeka teknolojileri buradaki her türlü ayrıntıyı alarak kullanabiliyor. Hem kendi eğitimi için kullanabiliyor hem de bu fotoğrafları farklı yerlerde hem sonradan yaratabilme hem de orada saklayabilme yeteneklerine de maalesef sahip.
14: Tehlike sadece bilgilerin ortaya çıkması değil.

0: çocukların fotoğrafları değiştirilerek sahte görüntülere dönüştürülebiliyor. Sahte hesap, kimlik hırsızlığı ve şantajda kullanılabiliyor.
1: Burada sadece anne ve babaları değil, tüm ebeveynleri uyarmak istiyorum. Anne, baba, dede, babaanne, anneanne, büyük baba, bunların tamamını uyarmak istiyorum.

0: Hepimiz teknoloji kullanıyoruz bir yerde. Yani dünya öyle bir hale geliyor ki her şey teknolojileşiyor. Doğal olarak biz de zorunlu olarak bu akışın içine girmek zorunda kalıyoruz.
1: Çocuğunuzun fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyor musunuz?
2: Kendi kişisel hesabımda evet paylaşıyorum. Ailecek fotoğraflarımızı, onun da bizimle olduğu fotoğrafları paylaşıyorum. Eğer evet böyle bir durum varsa korkarım tabii ki. Yani bütün verilerimi ele geçirebiliyorsa bu sakıncalı bir durum olabilir.
3: Şimdi sosyal medya ile alakalı başka problemler de var. Odasına kapanan, sadece ekran karşısında zaman geçiren gençlerin sayısı artıyor. Aileler eğer izliyorsa şimdi evet öyle diyorlardır muhtemelen. Sosyal medya onları önce yalnızlaştırıp sonra hızlı para kazanma, hızlı şöhret ve sıfır sabır içeren videolara boğuyor. Tüm bunlara bir anda sahip olmak isteyen gençler hayatı ve emek vermeyi boş görüyor, boş bir iş olarak değerlendiriyor. Bu noktada ise iş ailelere düşüyor.
4: Sosyal medya bir vitrin. Herkes iyi taraflarını oraya koyuyor ve bu gençler için özendirici olabiliyor ve kendi hayatları açısından sorgulatıcı olabiliyor.
5: Çocuklar daha çok hani kendi yaşıtlarıyla oyun oynamaktansa, dışarıda vakit geçirmektense hani sürekli ellerinde telefon, tablet, bilgisayar hani vakit geçirdikleri için artık bir gerçeklik algılarını yitiriyorlar bence.
6: Genç hayatlar odalarda soluyor, sosyal medya tutunamayan nesiller yetiştiriyor.
7: Lüks hayatlar, en son model araçlar, en moda giysiler, gençler sanal dünya vitrinine kanıyor, gerçeklik algılarını yitiriyorlar. Bunun sonucunda da büyük bir buhrana kapılıyorlar.
4: Dijital çağ maalesef çok fazla şatafatlı görüntülerin paylaşıldığı bir alan. O yüzden onları gören insan kendini yetersiz hissedebiliyor. Bu da yine odaya kapatmaya, izolasyona sebep olabiliyor. Bir yandan da o kaydırma mantığıyla anlık dopamine hızlıca ulaşmak kişilerde sabrı biraz azaltıyor. Çünkü normalde dopamine ulaşmak için bir emek vermek gerekir. İşte bir okul okumak, bir şey yapmak ve sonrasında dopaminimiz artar. Ama anlık kaydırımlarda dopamin anlık arttığı için o yüzden kişilerde sabır da tükeniyor. Daha hızlı hayatlar yaşamak istiyorlar.
8: Bütün gün bağımlı gibi sabahtan akşama kadar aynı şekilde. Bir şey söylediğin zaman zaten seni idrak edip anlamıyor bile. Ebeveynler biraz çok dikkat etmeleri gerekiyor. Nasıl kullanıyor, nerede kullanıyor, ne yapıyor? Ders çalışırken bilgisini alsın ama oyun için asla izin vermesin diyorum.
6: Çocuğunuz son zamanlarda hayat çok anlamsız. Ne fark edecek ki zaten hiçbir şeyin anlamı yok ya da niye bu kadar uğraşayım demeye başladıysa bu cümleleri sadece ergenliğin getirdiği bir umursamazlık olarak görmeyin. Çünkü bugün çocukların ve gençlerin ekranında yalnızca eğlence yok. Okumanın, çalışmanın, bir meslek edinmenin, hatta geleceğe dair plan yapmanın gereksiz olduğunu anlatan bir dil de giderek daha görünür oluyor. Üstelik hızlı para, hızlı şöhret ve zahmetsiz başarı hikayeleri bu söyleme eşlik ediyor. Bir tarafta yıllarca emek vermeye gerektiren gerçek hayat, diğer tarafta birkaç saniyede tüketilen hemen olsun dünyası var.
4: Medyada artık fenomenler var biliyorsunuz. O fenomenler çok kolay para kazanan insanlar. Bir video çekiyorlar, bir sürü para kazanıyorlar. Bu sefer çocukların düşüncesi değişmiş oluyor. Yani bir emek vereyim, bir meslek sahibi olayım, para kazanayımdan ziyade kısa yoldan para kazanayım düşüncesi gençlerin hakim düşüncesi olmaya başladı. Ve bunu gerçekleştiremedikleri zaman ya da bu konuda bir engelle karşılaştıkları zaman o da yine işe çekilmeye sebep oluyor kişilerde.
9: Tamamen gerçek dünyadan kopmuşlar. Telefonun esiri olmuşlar. Bağımlı hale gelmişler. Yolda yürürken bile tamamen telefona bakarak yürüyorlar. Yani nereye bastıklarını bile görmeyenleri görüyorum. Hoş değil. Önlemler aileden başlayarak, ebeveynlerden başlayarak önlemleri alınmalı.
6: Peki sanal pembe dünya ile gerçek hayatı ayırt edemeyen gençlere can simidini aileler nasıl uzatacak?
4: Yani odaya kapanan bir genç olduğu zaman, sadece dijital alanda zaman geçiren bir genç olduğu zaman öncelikle etiketlemeden, işte hiçbir işe yaramıyorsun, tembelsin vesaire demeden kişinin neden bu yola gittiğini anlamak gerekiyor. O yüzden etiketlemek yerine anlamaya çalışmak ebeveynlerin yapması gereken şeylerin en başında geliyor.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul güvenliği protokolünü imzaladı. Bakanlar bu sene gerçekleştirilecek tedbirlere ilişkin detaylı açıklama yaptı.
10: Bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
11: Yeni eğitim öğretim yılında güven

0: Güvenlik en üst seviyede tutulacak. Tüm ihbarlar dikkatle değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, risk analizi yüksek okullarda polislerin görev yapacağını söyledi.
1: Okul güvenliğiyle ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul güvenliği protokolü imza törenine katıldı. Protokol 7 bakanlık koordinasyonunda hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin güvenli okul ikliminin güçlendirilmesine dikkati çekti.
2: Okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk.
0: Tekin tüm okulların tek tek incelendiğini, fiziki koşullar başta olmak üzere alınacak tüm tedbirlerin değerlendirildiğini belirtti. Kör nokta kalmayacak şekilde güvenlik kameralarının da güncellendiğini aktardı. Konuşmaların ardından iki bakan protokolü imzaladı.
1: Tamam. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Malum dün Ahmet Spor'la Beşiktaş karşılaşması vardı. Ahmet Spor kazandı. Şırnak'ta Ahmet Spor'lu faaliyetlerin galibiyetini kutlayan taraftarlar vardı. O taraftarların attığı havai fişekler nedeniyle 3 iş yeri ve 1 araçta yangın çıktı. Ayrıca yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri de yaralandı.
4: Havai fişek attılar, yangının çıkmasına ve bir itfaiye erinin yaralanmasına neden oldular. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlerinin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından taraftarlar Şırnak'ın Cizre ilçe merkezinde havai fişekli kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında kontrolsüz atılan bazı havai fişekler 3 iş yeri ve araçta yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi ancak taraftarlar kutlama yapmaya devam etti. Öyle ki söndürme çalışmaları sırasında yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri yaralandı. İtfaiye eri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde ve araçta hasar oluştu.
3: Şimdi sadece ülkemizin değil ama dünyanın da problemi malum. Seviniyoruz, yemek yiyoruz. Üzülüyoruz, yine yemek yiyoruz. Karşılaştığımız duygusal sorunların sonucunda kendimizi her zaman yemek yerken, sofra başında buluyoruz ya da bir şeyler atıştırırken. Günümüzün en büyük sıkıntılarından biri olan duygusal yeme bozukluğu insanlar için büyük sorunlar yaratabiliyor. Peki çözüm ne?
5: Kişi gerçekten saldırır tarzda ve zararlı gıdalara yöneliyor.
4: Sadece açlık değil, bazen üzüntü, bazen öfke, bazen de stres yemek yeme isteğini tetikleyebiliyor.
6: Seviniyoruz, kendimizi yemek yerken buluyoruz. Üzülüyoruz, yine kendimizi yemekte arıyoruz. Fakat işte tüm bu sorunların cevabı duygusal yeme bozukluğunda saklı olabilir.
4: Kişi farkında olmadan yemeği bir rahatlama aracı olarak kullanıyor. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan sevgi, ilgi ve onaylanma eksikliği ilerleyen yaşlarda duygusal yeme davranışına zemin hazırlayabiliyor. Peki insan neden aç olmadığı halde yemek yemek ister?
5: Stres, sıkıntı, yalnızlık, öfke, aşırı üzüntüye bağlı ortaya çıkabilir.
4: Yemek yenildiğinde vücutta geçici bir rahatlama hissi oluşabiliyor. Kişi öfke, üzüntü ve stres gibi duygularından kısa süreliğine uzaklaştığını hissediyor. Ancak bu davranış tekrarlandıkça gerçek açlıkla duygusal açlığı ayırt etmek güçleşebiliyor.
5: Normalde fiziksel olarak vücudun ihtiyacına göre öğünlerde yemek yeriz, normal yemekler yeriz. Ama duygusal açlık çektiğimizdeki yediğimiz gıdalar çok daha tehlikelidir.
4: Kimi zaman bir tabak yemek sadece karın doyurmuyor. Öfkemizi, üzüntümüzü, stresimizi ve hatta çocukluktan taşıdığımız duyguları da bastırmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar yemekle sağlanan rahatlamanın geçici olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü asıl sorun çözülmediğinde yemekle kurulan bu döngü tekrarlanabiliyor.
5: Strese girdiğinde, öfkelendiğinde, ruhsal olarak kendini kötü hissettiğinde bir doyum mekanizması gibi geliyor.
3: Evet, bir parça yaşamdan haberleri de ama hepimizi yakından ilgilendiren haberleri de paylaştık. Akşam haberlerine devam edeceğiz bir aradan sonra ki...

Devamında bir kez daha New York'a gideceğiz. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak üzere New York'ta. Bugün günlük programları var, kabulleri, görüşmeleri var. Yarın genel kurul kürsüsünden Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslenecek. Haliyle o New York'taki trafiğin detaylarını konuşacağız, detayları paylaşacağız ama bir aradan sonra.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile Briefing Saati bu akşam 20'de 24'te.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro, eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
5: Trendyol, büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a

0: fiyatları yakala, alışverişin kahramanı ol. İndirimlerin son gününde hadi uygulamaya.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Masada ne var diye soruyor. Uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
9: Masada ne var, hoş geldiniz.
8: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım.net, sigortam.net.
12: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
11: Canım Cimri.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Biraz fazla almadınız mı?
14: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
13: Yok mu bunun bir çaresi?
15: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
16: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21 Eylül gündeminden yansıyan haberlerle ama her zaman olduğu gibi önce bazı başlıklar. Gündemi sarsan fon soruşturmasında yeni gelişmeler var. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Mağduriyetlere karşı alınan yeni tedbirler de var. Hepsinin detayını sizlerle paylaşacağız. Yemen'de gerilim dinmiyor, sona ermiyor. Husi güçleriyle hükümet birlikleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Yemen'deki durum Mekke ittifakını da yine gündeme taşıdı. Türkiye Yemen'e asker gönderecek mi? Böyle bir soru var akıllarda, paylaşacağız. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetlendi. Avrupa Rusya'nın olası saldırılarından endişeli. Fransa olası büyük Rus saldırısı için tarih verdi. Gelişmeleri aktaracağız. 11 aylık Büşra Bebek 10 Eylül'de Sivas'ta ortadan kaybolmuştu. Arama çalışmaları sürüyor. Tutuklanan annenin ifadeleri doğrultusunda aramalar bir bölgede yoğunlaştı. Peki bir iz var mı? Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hava soğudu. Balık tezgahları şenlendi. İstanbullunun bu sezon favorisi palamut oldu. Peki fiyatlarda son durum ne? 24 ekibi tezgahın nabzını tuttu. Biz de detaylarını paylaşacağız. Bu başlıkların detayları ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Dünya liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. oturumu için New York'ta bir araya gelecek. 150'den fazla devlet liderinin katılacağı oturumda savaş ve krizler ele alınacak.
1: Dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve krizler sürüyor. Devlet ve hükümet liderleri bu büyük krizlerin gölgesinde buluşuyor. Liderler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için New York'ta bir araya geliyor. 22-28 Eylül arasında gerçekleşecek toplantının ana teması, güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. 193 üyeli BM toplantısına 150'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Görev süresinin sonuna gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son genel kurul konuşmasında çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesini ele alacak. Guterres'in BM şartının temel ilkelerine bağlılık ve anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğun önemi üzerinde durması bekleniyor. Gazze'deki savaş, İran-İsrail çatışması, Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer konuları gündem maddesi olacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın da ABD'nin New York kentine gitmesinin planlandığı bildirildi. Pezeşkian, New York ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Önemli konulardan bir diğeri ise Rusya-Ukrayna savaşı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'de olacak. Gerçekleştireceği görüşmeler sırasında barışa nasıl ulaşılacağına ilişkin konuları ele alacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak, dünyaya adalet mesajları verecek. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, New York'ta kalacağı Türkiye ve önünde ise Erdoğan'ı gurbetçiler bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgi gösterileriyle karşılandı.
2: Tayyip Erdoğan!
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde gurbetçiler sevgi gösterileriyle karşıladı.
4: Cumhurbaşkanı Allah sizi bitirmesin. Allah razı olsun. Arkanızdayız.
3: Erdoğan Birleşmiş Milletler'de 16. kez konuşma yapacak. Dünya 5'ten büyüktür diyecek. Adaletin sesi olacak. Gönüllere seslenecek.
5: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
6: Programımız bayağı yoğun efendim.
5: Bayağı yoğun.
3: Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. Erdoğan'ın gelişini Türk vatandaşları heyecanla bekledi. Türk evinin önünde sıcak sohbetler oldu.
4: Cumhurbaşkanım Allah sizi bitirmesin. Allah razı olsun.
3: Kapının önünde dikkat çeken bir anda yaşandı. Gurbetçiler kucaklaşma için bariyerlerin kaldırılmasını istedi. Prosedür böyle cevabı geldi. Ama Erdoğan bizzat bariyeri kaldırtıp vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendisini sevgiyle karşılayan kalabalıkla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta önemli temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın 23 Eylül tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programında yoğun bir temas trafiği var. New York'ta programın en önemli başlıklarından biri 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kurula hitap edecek.
7: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
3: Bu yılki görüşmeler güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programı yalnızca BM Genel Kurulu ile sınırlı değil. Ziyaret boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de bekleniyor. Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump da New York'ta bir araya gelecek.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Duran bu yıl Barış Günü'nün en çok Gazze'de yaşanan dramı hatırlattığını belirtti. Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmayı sürdüreceğini kaydetti. Duran mesajında Gazze'de çocukların, kadınların ve masum sivillerin yaşadığı acılar karşısında insanlığın ortak sorumluluğunun, adaletin, vicdanın ve barışın yanında durmak olduğunu vurguladı. Mazlumun sesini duymanın, insan hayatını her türlü hesabın üzerinde tutmanın ve adaleti herkes için savunmanın daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Duran ayrıca Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmayı, diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanmayı ve daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. İsrail'in zulmü dört bir yana sardı. Filistinliler rahat nefes dahi alamıyor. Gazze şeridinde saldırılarla şehit sayısı yükselirken Batı Şeria ve Kudüs'te Yahudi bayramı gerekçesiyle Filistinlilerin yaşamı kısıtlandı.
2: Yahudi bayramı Filistinlilere zulme sebep oldu. Yom Kippur bayramında Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilerin hayatı cehenneme çevrildi. Filistinlilerin hareket özgürlüğü İsrail tarafından yine ellerinden alındı. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yahudi bayramları döneminde Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşandı. Ben-Gvir polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrailli bakana bir grup fanatik Yahudi eşlik etti. Ben-Gvir'in ayin yaptığı görüldü. Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki topraklardaysa yollar kapatıldı. Filistinlilerin kullandığı yollar trafiğe kapatıldı. Hareket özgürlükleri kısıtlandı, Filistinliler tecrit altına alındı. Batı Şeria'da birçok bölgeye takviye birlikler gönderildi. Yahudi bayramında yaşanan baskıların yanı sıra Batı Şeria'daki Filistinliler her gün İsrail'in acımasızlıklarıyla yüzleşiyor. Ordu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk iki Filistinliyi gözaltına aldı. Cenin yakınlarındaysa bir Filistinli askerlere araçla saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açılarak öldürüldü. Tek skandal bu da değildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistinli bir sivili öldüren eski İsrail askeri için af kararı imzaladı. Askeri mahkeme tarafından verilen cezasını daha önce tamamlayan Azarya'nın sicilinin temizlenmesi kararı alındı. Karar ordu komuta kademesi ve hukukçular tarafından eleştirildi. Still being tortured, executed and dying in captivity. Gazze'de ise ateşkese rağmen saldırılar sürdü. Çocuklarını okula hazırlayan Filistinli bir anne İsrail askerlerinin hedefi oldu. Başından yaralanan kadın şehit oldu. Hamas siyasi büro başkanı Halil El-Hayye bölgede derinleşen insani krizi arabulucularla ele aldı.
0: Yemen'de İran destekli Husiler ve hükümete bağlı Tugaylar arasında gerilim düşmüyor. Yemen'de hükümete bağlı Amalika Tugayları Babülmendeb Boğazı yakınlarındaki Husilere yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. Husilere ait 5 askeri aracın imha edildiği duyuruldu. Operasyonda araçlarda bulunanların tamamının öldüğü belirtildi. İmha edilen araçlardan birinin üst düzey bir Husi komutanına ait olduğu bildirildi. Husilerdense henüz açıklama gelmedi. Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonsa seyru sefer güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Husi ilerleyişini durdurmak amacıyla bölgedeki operasyonlarını ve hava devriyelerini artırdı. Geçtiğimiz günlerde Riyad ve Husiler arasında saldırılarla gerilim derinleşmişti. Suudi Arabistan, Husilerin bir kez daha Riyad'a doğru balistik füze fırlattığını iddia etti. Füzenin Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı. Yemen, aynı isimli bir türkümüze de yansıyan, yakın tarihimizin travmatik coğrafyalarından biri. Giderek tırmanan Suudi Arabistan-Husi çatışması, Mekke Anlaşması'na imza koyan Ankara'ya yeni sorular sordurtuyor. Türkiye bu çatışmaya dahil olacak mı? Yani bir asır sonra Yemen'e yeniden asker göndermemiz ihtimal dahilinde mi? Gelen kulis haberleri başka bir formülün öne çıktığı yönünde.
6: Kutsal topraklarda Mekke semalarında görülen bir drone.
0: sadece Suudi Arabistan'da değil, Türkiye'de de yürekler cız etti. Bu görüntüler Mekke Anlaşması sorulan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın cevabına da sirayet etti.
6: Yapılan saldırıları kınıyoruz. Özellikle Mekke'ye yönelik, petrol altyapısına yönelik. Yani Suudi Arabistan hiçbir yere saldırmadan bu türden provokatif saldırıları açıkçası kınıyoruz. Anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider. Devlet olarak imza attığımız bir konu var. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz.
0: Mekke Anlaşması tıpkı NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi imzacı olan ülkelerin saldırı anında birlikte karşılık vermesini öngörüyor. Türkiye'nin de bu anlaşma gereği çatışmalara dahil olacağı iddiaları speküle ediliyor. Hakan Fidan'ın açıklamasının ardından kimi çevrelerde bu yönde bir algı oluştu. İran merkezli havayolu şirketi Mahan Air'in Türkiye uçuşlarının durdurulması ve Bank Mellat'ın Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılması da bu algıyı besledi. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyaretinin hemen öncesinde.
6: Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
0: Evet, Ankara Suudi Arabistan'a bir savunma desteği hazırlayacaktır. Ancak şu anki konjonktürde bunun doğrudan bir çatışma desteği olması beklenmiyor. Bunun yerine Türkiye Riyad'ın kendini daha iyi savunmasına yardımcı olmak için askeri teçhizat konuşlandırabilir. Türkiye'nin elindeki ikinci seçenekse diplomatik yardım. Ankara, Suudi Arabistan ve İran'la olan ilişkilerini kullanarak gerilimi azaltabilir. Türkiye'nin doğrudan bir çatışmaya müdahil olmamak için elinde geçerli sebepleri var. Bunlardan en önemlisi Somali. Türkiye orada askeri üs bulunduruyor. Uzay çalışmalarını yürüttüğü bir uzay limanı projesi var. Üstelik bir de açık deniz petrol arama faaliyetleri de yürütüyor ve Türkiye-Somali'ye ulaşan Süveyş-Kızıldeniz yolunun

0: mal hattını kapatma ihtimalini kabul edemez.
1: Büyük ve güçlü Türkiye.
2: Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetlendi. Avrupa ülkeleri Rusya'nın olası saldırılarından endişe duyarken Fransa 2027 sonbaharına işaret etti. Ukrayna ise başkent Moskova'yı hedef aldı.
3: Moskova'yı savaşın dumanı sardı. Ukrayna, Moskova ve çevresini 1600 drone ve balistik füzeyle vurdu. Şehirde ciddi hasar ve can kaybı kaydedildi. Moskova sakinleri beklemedikleri bir güne uyandı. Ukrayna 1600 drone ve ilk defa yerli üretim Pelikan isimli balistik füzeyi kullandı. Saldırı sonucu Moskova'ya yakıt temin eden Kapotnia petrol rafinerisi isabet alarak alevler içinde kaldı. Sivillerin de hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya ise Ukrayna'nın Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi. Bir okul hedef alındı. Saldırının ardından sığınaklarda saklanan siviller tahliye edildi. Savaşın Avrupa'ya sıçramasından endişe eden Avrupa ülkeleri Rus saldırısı için teyakkuzda. Fransa basını olası büyük bir Rus saldırısı için tarih verdi. France Television, Rusya'nın 2027 sonbaharında saldırabileceğini iddia etti. Savaşın gölgesinde Rusya'da parlamento seçimleri yapıldı. Rusya'da devlet duması için yapılan seçimde resmi olmayan ilk sonuçlar belli oldu. Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi %49,4 oyla birinci sırada yer aldı. Komünist Parti %14,2 ile onu izledi. Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana ilk kez düzenlenen parlamento seçimine katılım oranı ise %56 gibi düşük bir oranda kaldı.
2: Tabii akşam haberlerinde şu ana kadar paylaştığımız haberleri şöyle bir ard arda koyduğumuzda evet işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ağırlıklı olarak gündem maddesi bunlar olacak diyebiliriz. Ama daha da fazlası var. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslenecek ve çok önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Çünkü geride bıraktığımız yılda bile Türkiye'nin içerisinde olduğu ya da işte o kurgulanan çeşitli oyunların dışında Türkiye'nin direkt olarak kendi kurduğu oyunda attığı adımlar var. Haliyle yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar ve elbette bugün, yarın ve yarından sonra yapacağı ikili görüşmeler de önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde, New York ziyaretinde gazeteciler eşlik ediyor. O gazetecilerden biri de Murat Çiçek ve şimdi New York'tan karşımızda. Murat Çiçek merhaba.
4: Merhabalar Kaan, iyi yayınlar diliyorum.
2: Şimdi bizde internet daha iyi. Amerika'daki bağlantılar biraz daha sıkıntılı. Şimdi ne diyelim, Amerika bizi kıskanıyor diyebiliriz yani rahatlıkla. Çünkü bağlantıda problem yaşıyoruz. Yani şöyle diyelim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 16. Birleşmiş Milletler zirvesi olacak. Ama 2014'ten bu yana da dünya 5'ten büyüktür diyor. Neyse ki dünyanın önemli bir kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır durduğu yerde olduğunu biliyoruz ama dünyadaki liderler de yavaş yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine yaklaşmaya başladı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın hangi mesajları verecek? Çünkü sadece son bir yılda bile çok şey değişti. Neler değişti, neler değişmedi. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Hala var. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşı işte bir yıldır yaklaşık devam ediyor. Suriye'de yaşanan gelişmeler var. Çok kıymetli. Son olarak işte entegrasyon meselesi, yaptırımların kaldırılması. Mekke İttifakı. Geçen yıl Mekke İttifakı diye bir şey yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın öngörülü dış politika anlayışı çerçevesinde anlaşma imzalandı ve bu yıl o kürsüde daha da farklı bir mesaj verecek aslında muhtemelen bahseder değil mi Mekke Anlaşması'ndan?
4: Ağırlıklı olarak bahsedecek. Bahsetmiş olduğun aslında konu başlıkları burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gündeminde yer alan başlıklar Kaan. Bir iki notla aktarayım. Şimdi ben burası arka planda bayraklar gözüküyordur herhalde. Şöyle birazcık yana çekildiğim zaman tahmin ediyorum gözükecek bayraklar. Tam arkadaki yer bu caddenin sonu Birleşmiş Milletler binası. Yarın saat buranın saatiyle 11:20, Türkiye saatiyle yaklaşık 18:20'de 6:20 geçe Sayın Cumhurbaşkanı hitap edecek genel kurula. Dediğim gibi 16. hitabı olacak. Bu sene son dönemde ilişkiler

0: ilişkilerimizin iyi olduğu Türkiye ziyaretini gerçekleştirdiği Guterres'in de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de son senesi, onu da hatırlatayım. Bahsetmiş olduğum başlıklar dediğim gibi yani ağırlıklı olarak iklim meselesi üzerinden de konuşulacak. Sayın Cumhurbaşkanı evet bu küresel meselelere değinecek ama yani meselesi yine Gazze meselesi olacak. Yine bölgedeki tansiyonun indirilmesine yönelik ülkelerin artık bir aksiyon alması gerektiği, artık bir şeyler yapması gerektiği yönünde yine çağrıları olacak. Diğer başlıklar az önce ifade ettiği bir Rus meselesi yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeminde olacak mevzular. Biz şu anda tam 42. caddedeyiz. Yani Birleşmiş Milletler Binası'nın olduğu caddedeyiz. Buradan iki sokak ötede Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanı orada kalıyor ve hemen Birleşmiş Milletler Binası'nın karşısında. Bugün istersen gündeminden biraz bahsedeyim Sayın Cumhurbaşkanı'nın.
1: Tabii.
0: Kabulleri vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Sinan Finekini görüşmesi olacak. Yaklaşık bir 2 saat sonra ardından Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile ikili bir görüşmesi olacak. Akşam da burada 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliği adı altında bir toplantısı var Cumhurbaşkanı'nın. Biz sabah saatlerinde saat 10 civarında bu New York'ta aynı zamanda iklim haftası başladı. Pazartesi itibariyle Sayın Anakan Emine Erdoğan'ın da bir toplantısı vardı. Sabah gazeteciler olarak, Türkiye'ye gelen gazeteciler olarak Sayın Erdoğan'ın, Emine Erdoğan'ın o konferansını da takip ettik. Bugün böyle ama esas az önce senin ifade ettiğin gibi yarın başlayacak. Çünkü yarın Sayın Cumhurbaşkanı Genel Kurulu'nda dünyanın bir daha dikkatini gerçekten insanlığın yok olduğu, insanlığın öldüğü, soykırımın yaşandığı, İsrail gibi bir belanın bütün dünyaya musallat olduğu gerçeğini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya bir kere daha haykıracak, ifade edecek. Şimdi normal şartlar altında biliyorsun Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne gelememesi lazım, değil mi?
1: New
0: Yani
1: York'a
0: Uluslararası
1: girememesi
0: Ceza
1: lazım.
0: Mahkemesi, tabii yani Uluslararası Ceza Mahkemesi bu anlamda bir ceza kesti. Bulunduğu, görüldüğü yerde bu mahkemeye taraf olan ülkeler, ki Amerika da bunlardan bir tanesi, bunun da tutuklanması lazım. Şimdi New York Belediye Başkanı biliyorsun Mamdani'nin seçim söylemlerinden bir tanesi, ya seçimden sonra Netanyahu New York'a gelirse tutuklanır, tutuklanmalıdır cümlesi vardı. Siz mi tutuklayacaksınız diye sordular Mamdani'ye. Ya benim uluslararası anlamda evet yani burada bir polis teşkilatı belediyeye bağlı ama benim öyle bir tutuklama yetkim yok. Bu ancak federal bir kararla olması gereken ama görüşümü soruyorsanız evet tutuklanmalı. Evet bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı yerine getirilmeli ifadesini kullanmıştı. Tabii ki böyle bir şey olmayacak çünkü Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu'nun buraya gelmesine yönelik özel bir tırnak içinde izin ya da bununla ilgili bir davet geçti. Gelecek ama gelmesi demek az önce ifade ettiğim, sen de altını çizdin. Önceden bu İsrail'in soykırımına yönelik dünya genelinde o onların elinde tuttukları tırnak içerisinde güç ya da kilit noktalar nedeniyle kimse çok fazla sesini çıkartamıyordu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncülük ettiği, Cumhurbaşkanımızın her platformda, ulusal uluslararası platformda gündeme getirdiği ve unutulmamasını sağlamak adına İsrail'in yapmış olduğu bu soykırımı sürekli canlı tutması neticesinde korkaklık bulaşıcı olduğu gibi Kaan, cesaret de bulaşıcı.
1: Öyle.
0: Diğer ülkelerde, önemli isimlerde, önemli şahsiyetlerde, selebriti dediğimiz meşhurlar da bu konuda artık fikir beyan etmeye başladılar. Herkes kendi alanında yürümeye başladı. Amiyane tabirle Netanyahu ülkesini temsil etmek üzere buraya gelecek ama burada bir nefretin odağı olacak. Burada insanların nasıl Gazze'lileri, Filistinlileri soykırım uğrattığı, hunharca katlettiği ve katletmeye devam ettiği. Şimdi dünya gündeminden belki bundan 3-5 ay öncesine kadar, 6 ay öncesine kadar, 1 sene öncesine kadar ağırlıklı olarak gündem maddesiydi. Oraya kıyasla belki dünya gündeminden düşmüş gibi gözükse de burada yine mesela bu sokağın hemen başında gösteriler var Filistin lehine. Bu sokağın hemen başında başka dünya meseleleriyle ilgili gösteriler oluyor. Küçük çaplı da olsa hatırlatıyorlar ve dolayısıyla topuğundaki diken gibi rahat etmeyecek şekilde Netanyahu buraya gelmiş olsa bile bu konuda büyük bir ızdırap çekeceği kesin. Tamam.
1: Şimdi tabii 24 Eylül 2014'te Sayın Cumhurbaşkanı dünya beşten büyüktür demişti. Aslında ciddi bir sistem eleştirisiydi ve o eleştiriyi yıllardır sürdürüyor. Bugün işte Guterres'in de son açış konuşması olacak. Ondan sonra onun da
0: Evet.
1: artık görev süresi sona erecek. Başkasına koltuğu devredecek. Şimdi bunlar önemli. Her yıl siz bu zirveleri takip ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanını takip ediyorsunuz ve her seferinde sizin de biz konuşurken şunu söylüyoruz. Yine orada gündemi Sayın Cumhurbaşkanının konuşması belirleyecek diye. Çünkü içinde vicdan barındıran, gerçeklik barındıran ve de dünyayı aslında bir şekilde uyandırmaya çalışan konuşmalardan, bir manifestodan bahsediyoruz. Şimdi bir Sayın Cumhurbaşkanının konuşmaları var Sayın Murat Çiçek. Bir şikayetçi ekipler var. İşte
0: Evet.
1: İsrail gibi, Yunanistan gibi sürekli şikayet, yakınma ki Yunan basını yine öyle söyledi. İşte Türkiye'yi şikayet edecekmiş. Etse ne olur, etmese ne olur hani diyesimiz geliyor da. Diğer taraftan bir de kendi gündemi olan liderler var. Amerikan Başkanı Trump gibi. O yine muhtemelen kendini övecek, neler yaptığından bahsedecek ve de ufak tefek bazı eleştiriler getirip kapatacak, alkış bekleyecek. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında yine zirveye damga vuracak gibi görünüyor. Öyle değil mi?
0: Öyle çünkü bu hususta gerçekten bir politika gütmeden, gerçekten ya ben bu konuda şunları söylersem acaba siyaseten nasıl kazanım elde ederim hesabı gütmeden, bu konuyla ilgili olarak ya şöyle şöyle adımlar atarsam şöyle şöyle olumlu karşılıklar alırım gibi bir altyapı oluşturmadan gerçekten insanlık adına, gerçekten kardeşlik adına, gerçekten ve orada yaşanan soykırımların durması adına hareket eden çok şükür bir cumhurbaşkanına sahibiz. Yani hani bunu ya Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir övgüye de ihtiyacı yok. Ama hani gerçeği hakkı teslim etmek bakımından söylüyorum. İkili görüşmelerinde olsun, bu tarz yerlerde olsun. Şimdi bu tarz yerlerde, bu tarz uluslararası organizasyonlarda açıkçası liderlerin Kahire ekseriyeti, başta tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Trump var, Başkanı Trump var burada. Bir PR faaliyeti olarak, bir siyasi kazanım olarak ya da ya bu konularda şunları şunları söylersem şöyle bir avantaj elde ederim ya da dezavantaj elde ederim, bu konulara girmeyeyim diye hesaplar içerisinde oluyorlar. Yani mesela Avrupa'da da benzer durum söz konusu. Avrupa'nın içerisinden bir tane adam çıkıyor. İspanya Başbakanı Sanchez çıkıyor. Mesela orada tabuları yıkacak açıklama yapıyor. Yani bunun arkasında bir kazanım elde etme vesaire vesaire olsa bile o kadar kalabalık içerisinde çok rahatlıkla özgüvenli ve cesur bir şekilde bunları ifade edebiliyor. Ama şu hakkı teslim etmek lazım. Yani bu cümlede bu kadar cesur bir şekilde çıkış yapıp Filistin davasını, bunu sadece Filistin davası olarak değil insanlık davası aslında bakarsan Kaan, yani orada göz göre göre soykırım uygulanıyor. On binlerce kişiyi katlettiler. Bunların ağırlıklı olarak kadın ve çocuklardan oluşuyor. Hala enkaz altında cesetlerin, çürümüş cesetlerin çıktığını görüyoruz. Yani bu haberleri okuyoruz. Şimdi bunlarla ilgili dünya sessiz kaldığı bir noktada, dünyanın ya hani aman ya İsrail'e bulaşmayalım, başımız ağrımasın, oradan bilmem şunu yaparlar, buradan böyle yaparlar, orada komplo kurarlar, şu olur, bu olur gibi tırnak içinde tehditlerin hiçbir tanesini ciddiye almadan insanlık adına, Müslümanlık adına, orada yaşayan zulüm görenlerin sesi olmak adına sürekli gündeme taşıyan ve kendisinin bu vaziyette yine tırnak içinde söylüyorum göğsünü siper ederek hiçbir şekilde tehditlerden, bu konudaki ithamlardan, İsrail'in arka planda çevireceği ve kendisine zarar vereceği, ülkesine zarar vereceği gibi tehditleri kulak arkası ederek bu meseleyi gündeme taşıyan bir lider söz konusu ve bundan cesaret alan diğer ülkelerin insanları, liderleri de benzer şekilde davranmaya başladılar ve domino taşı etkisiyle bugün İsrail dediğiniz bu soykırımcı devlet ve onun başbakanı olan Netanyahu açıkçası dünyanın hiçbir yerinde artık rahat rahat gezemiyor oldu. Yani malum işte o konuda aradan şey yapmış olalım, bu Ed Sheeran İngiliz sanatçının New York'ta bir konseri var mesela. Yani solistinde, daha doğrusu ekibinde ya da aynı anda sahneye çıkacak insanlar Filistin lehine cümleler kurduğunda tehdit ettiler. Yani ya özür dileyeceksiniz ya bunu ekibinizden çıkartacaksınız ya da size konser yok cümlesiyle dayanamadı. yapamadı, arkasında duramadı ve sanatçıların tamamı da protesto için bu sahneden çekildiler. Daha sonra İngiliz sanatçı itiraf etmek durumunda kaldı. Ya artık içinde saklayamayacağım. Evet, İsrail şu oldu, bu oldu cümlesiyle Filistinlerin yanında yer aldığı cümleleri kurdu. Şimdi bunlar bugünün meseleleri ama az önce sen de ifade ettin. Yani bu hususta çığır açan, bu hususta dik duran ve İsrail'in soykırımına direkt soykırım diyen, İsrail soykırım yapıyor cümlesini kullanan Sayın Erdoğan'dı. Yani şimdi bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da yine benzer şeyleri, konuları ifade edecek ve dünyanın bu konuda aksiyon almasını, daha doğrusu bu tarz kuruluşların aksiyon almasını isteyecek. Ha, bir şey olacak mı olmayacak mı? Ayrı bir tartışma konusu. Ama hani Kaan anlatılır ya, Hazreti İbrahim'in ateşine çenesinde su taşıyan karıncaya, ya senin çenende su taşıman koca ateşi nasıl söndürür diye sorduklarında, valla nasıl söndürür ben bilmem ama benim tarafım belli olsun diye yapıyorum cümlesini kullanıyor. Şimdi
1: Çok güzel.
0: Türkiye'nin uluslararası arenada İsrail'in Amerika'yı bu vaziyette çe
1: Evet.
0: artık isyan etmeye başladı ve yani biz diyor, biz İsrail'in politikalarına göre devlet yönetemeyiz cümlesini kullanıyor. Yani burada da birçok şey değişiyor. Ha, bugünden yarına belki bir şey olmayabilir. Bir sonraki konseyde, ondan sonraki sene, ondan sonraki sene belki olabilir ama nihayetinde her gün, her açıklama, her konuşma İsrail'in bu anlamda insanlık katlettiği gerçeğini tüm dünyaya tekrar tekrar anlatıyor olması da büyük bir başarı bence Kaan.
1: Yani bugünden yarına dediğiniz gibi bir şey olmasa bile tarihe not düşülüyor aslında Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü 2014'ten bu
0: Kesinlikle.
1: yana yaptığı bu eleştiriler, bir de sadece tabii hani Gazze meselesi, Filistin meselesi de değil olay. İsrail'in katliamları, zulmü de değil. Başka meselelerde de Sayın Cumhurbaşkanı hani yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır ifadesi. Yani nedir? İşte Rusya ile Ukrayna, işte tahıl koridoru olsun, diğer türlü Türkiye'nin arabuluculuğu olsun, diğer meselelerde de Türkiye çok çaba sarf etti. Azerbaycan-Ermenistan savaşında Türkiye yapması gerekeni yaptı. İyi bir şekilde sonuçlandı. Şimdi Paşinyan da orada olacak. Diğer taraftan Suriye'de şu son
0: Evet.
1: bir yılda yaşanan değişim inanılır gibi değil, değil mi? Yaptırımlar kalktı. İşte terör örgütüyle bir şekilde entegrasyon süreci önemli bir aşamaya geldi. İmzalar atıldı ki bu hani terörsüz bölge adına da çok önemli gelişmeler. Bunların hepsi dünya tarafından da muhtemelen takip ediliyor, öyle değil mi?
0: Ya öyle, şimdi az önce ifade ediyorum, bunları söylüyoruz ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bu açıklamalar, bu adımlar, bu hamleler, bu söylemler Kaan yani kuru bir söylem değil. Sen az önce çok güzel ifade ettin. Yani hani bunu tekrar etmeyeyim ama bu söylemin geçerli olabilmesi için sahada da bir karşılığı olması gerekiyor. Yani şimdi Trump mesela benzer şeyleri söylemiş ya, Suriye'yi bilmem kaç bin yıllık mevzu, geldiniz aldınız, sizin hakkınızdır. Sayın Erdoğan cümlesini kullandı. Mekke Anlaşması üzerinden bir sürü cümleler söylendi ama ne olduğunu bakın bugün görebiliyoruz. Diğer taraftan İstanbul Anlaşması, İngiltere'nin gerçi araya girip bozmasıyla şey olamadı ama İstanbul Anlaşması üzerinden Ukrayna ve Rusya'yı bir araya getiren ülke pozisyonda kaldık. Bölgesel çatışmalarda, bölgesel sorunların giderilmesinde lider ülke pozisyondayız. Global meselelerde aktif rol oynuyoruz. Masada yerimiz var. Bu konuyla ilgili görüş belirtiyoruz ve belirtmiş olduğumuz bu görüşler ciddiye alınıyor. Yani bu sadece kuru bir tırnak içinde söylüyorum, söylemden ibaret bir hamle değil. Sadece kuru bir söylemden ibaret bir hamle olmuş olsaydı bu hamleyi İsrail gibi bir haydut devlet çok rahatlıkla boşa çıkartırdı. Ama çıkartamıyor. Niye çıkartamıyor? Az önce senin söylediğin gibi, yani sahada varız. Bugün şey hatırla, yani terör örgütünün Suriye'de belli başlı hamleleri vardı. İsrail destekli hamleleri olması söz konusuydu. Ama Türkiye devreye girince bu terör örgütüne destek vermeye çalışan ya da terör örgütünü koçbaşı gibi kullanarak bölgede başka işler çevirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri de geri adım atmak durumunda kaldı. Bölgede kendi çıkarları için hareket ettirmeye çalıştığı, mesela Bafel Talebani'nin açıklaması oldu. Bafel Talebani İsrail tarafından zorlanıyordu. O bölgede adım atılması vesaire vesaire meselesinde. Ama Bafel Talebani çıktı, açıklama yaptı. Biz hiçbir devletin koçbaşı değiliz. Bizim de kendi işte kurallarımız var, kendi kazanımlarımız var vesaire. Bunlar örtüşürse olur dedi. Ve İsrail'i burada boşa çıkarttı. Şimdi Bu boşa çıkartma elbette tek başına olacak işler değil. Türkiye'nin bu tarz organizasyonlarla, bu tarz güçlerle yan yana durması, onları yönlendirmesi, birlikte hareket etmesi ve bu bölgede de terör faaliyetlerine izin vermeyeceğini deklare etmesi neticesinde elde edilen meseleler bunlar. 40 yıllık PKK terörünün bitirilmesi sadece bir cümleyle olan işler değil. Sahada güçlü değilseniz, sahada bunlarla ilgili tedbirleri almadığınız müddetçe daha önce de, ondan önce de, yani AK Parti hükümetlerinden önce de denenen işlerin hiçbir tanesinin başarılı olmamasının gerekçelerinden bir tanesi de buydu bir şekilde. Yani öyle bir noktaya geliyorsunuz ki siz sahada elde ettiğiniz kazanımları söyleme vurduğunuzda bugün Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür dediğinizde ya da İsrail soykırımcıdır, soykırım devletidir, insanlığı yok ediyor cümlesini kullandığınızda elbette bir karşılığı oluyor.
1: Evet, isteyene kadife eldiven, isteyene demir yumruk. Sayın
0: Aynen öyle.
1: Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını da elbette merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler Murat Çiçek. Yarın yine konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitabının
0: Eyvallah.
1: ardından
0: Teşekkür ederiz.
1: elbette o konuşmanın da değerlendirmesini siz de yapmak isteriz müsait olursanız.
0: Doğru. Bu arada şunu da
1: Evet,
0: eklemeyi
1: tabii.
0: unutmayayım. Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın burada. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan burada. Enerji Bakanı burada. Aile Sosyal Politikalar Bakanı burada. Heyette işte Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum burada. COP31 meselesi de var malumunuz. Dolayısıyla bürokrasiden hakikaten çok önemli isimler burada. Savunma Sanayi Başkanı Sayın Haluk Görgün burada. Dolayısıyla bunu sadece bir Birleşmiş Milletler organizasyonu olarak değil, Türkiye'nin bu anlamda ikili ilişkilerinden tutun da belirli görüşmeler, konuşmalar ve bu konuyla ilgili olarak ikili görüşmeler neticesinde hakikaten büyük bir hamle, büyük bir ziyaret olduğunu da vurgulamakta fayda var.
1: Başta söylediğiniz galiba ama mesela ilk defa yeni İngiltere Başbakanı'yla da Cumhurbaşkanı Erdoğan
0: Evet.
1: görüşecek değil mi?
0: Evet. Paşinyan'ı kabul edecek mesela, az önce siz de ifade ettiniz. Paşinyan'da görüşmesi olacak yarın. Türk evinde, hatta hemen 2 dakika onları da kısa bir şeyde hatırlatayım. Türk ve kardeş topluluklar buluşması etkinliğine katılacak Sayın Cumhurbaşkanı. Nikol Paşinyan'la ikili görüşmesi var. Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ikili görüşmesi var. TAİK ve Amerikan Türkiye İş Konseyi'nin toplantısı var. Buradaki o toplantıya katılacak Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün de Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halip ile ikili görüşmeler olacak. Halihazırda ikili tarafta, yani Sayın Cumhurbaşkanı da zamanını ayırlamaya çalıştı. Muhatapların da zamanını ayırmaya çalıştı. İkili görüşmelerde bugün yarın yine bizlere bildirecek. Onları da yayınlarda aktaracağım. Tamam.
1: Murat Çiçek, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun.
0: Teşekkür
1: Yarın
0: ediyorum. İyi
1: görüşmek
0: yayınlar
1: üzere
0: diliyorum. Tamam.
1: yeniden.
0: Sağ olun.
1: Gündemi sarsan fon soruşturması büyüyerek devam ediyor. Son olarak 15 şüpheli daha gözaltına alındı. SPK raporu kapsamında katılım evim tasarruf finansmanı AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiği saptandı ve operasyon bu doğrultuda düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamayla soruşturmaya ilişkin detayları duyurdu.
2: Borsa manipülasyonu gündemi sarstı. Genişleyen soruşturmada yeni gözaltılar ard arda geldi. Fon soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 şüphelinin gözaltına alındığını ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaşanan sıcak gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek soruşturmanın mali boyutunda

Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul

0: olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır dedi. Bir açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı kaydedildi. Fon soruşturmasında elde edilen ilk bulgulara göre Pusula Holding yöneticilerinin paralarını İsviçre'deki hesaplara aktardıkları bilgisine ulaşıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro para transfer edildiği belirlendi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararı aldığı fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
1: Yedi fon şirketinin temerrüde düşmesiyle başlayan fon krizi sayıları 500 bini bulduğu belirtilen mağdur yatırımcılar için bir sürprizdi. Peki bahsi geçen fon şirketleri için de öyle miydi? Öyle olmadığına dair veriler var. Bakın nasıl.
2: Serbest fonlarda %10 bine varan şüpheli karlar, şişirilen hisse değerlemeleri ve fon işlemleri. Giderek büyüyen fon soruşturması ve bu soruşturma sonrasında gelen yeni bilgiler bize ne anlatıyor? Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'ye 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından 25 milyon avro transfer tespit edildi. Transferler 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde, yani fonların temerrüde düştüğü 15-16 Eylül'den önce yapılmış. Bu soruşturma açısından önceden planlanmış kaçış şüphesini güçlendiriyor. Yani olayın anlık bir kriz değil, bilerek ve isteyerek hazırlanmış bir süreç olduğu şüphesini doğuruyor. Üstelik para geri getirmenin nispeten daha zor olduğu bir yere, İsviçre'ye transfer edilmiş. Zira İsviçre, bankacılık sırrı ve yurt dışından gelen haciz el koyma taleplerine karşı bürokratik engelleriyle bilinir. Bu planlama, yöneticilerin batan bir gemiyi kurtarmaya çalışmadıklarını, aksine gemiyi herkesten önce terk etmeye çalıştıklarını gösteriyor olabilir. Bu konuda elimizdeki bir başka delilde fonlar temerrüde düşmeden 5 gün önce gerçekleşen dev çıkış. Üstelik bu çıkış, Pusula Holding'e bağlı ana şirket tarafından gerçekleşiyor. %86'lık bir çıkış söz konusu. Hesaplı ve önceden planlanmış bir kaçış gibi görünüyor. Peki madem her şey planlıydı, neden kaçamadılar? Pusula Portföy'ün fonları 15-16 Eylül tarihlerinde yatırımcılara yapması gereken ödemeleri nakit yetersizliğinden dolayı yapamadı. İşte o anda devletin bu gibi olaylar için kurguladığı sigorta sistemi devreye girdi. Temerrüde düşüldüğü an Takas Bank sistemi otomatik olarak alarm verdi ve Pusula Portföy mecburen kap açıklaması yapmak zorunda kaldı. İşte bu noktada devletin son derece hızlı ve agresif müdahalesi kaçış planlarını tamamen çökertti. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı, son olarak adı geçen fon şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Bu tedbirin amacı suçtan elde edildiği şüphesi doğuran varlıkların daha fazla kaçırılmasını, satılmasını veya gizlenmesini önlemek. Bir başka gelişme de SPK'nın bahsi geçen 131 fondaki tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkarması. Bu süre fonların mal varlıklarının, portföyündeki hisse ve tahvillerin nakde çevrilmesi ve yatırımcılara ödeme sürecinin tamamlanması için öngörülen azami süre. Süre uzatılmasındaki amaç, varlıkları aceleye getirip düşük fiyata satmak yerine mümkün olduğunca uygun koşullarda nakde çevirmek. Sonuç itibarıyla soruşturmanın geldiği aşama piyasaya devlet olayın peşinde panik yapmaktadır.

0: yapmayın, sistematik risk yok mesajı veriyor.
1: Şimdi konuyu bir parça değiştirelim. Av sezonunun açılmasıyla balık tezgahları hareketlendi. Peki İstanbullunun en çok tercih ettiği balık hangisi oldu? 24 ekibi de tezgahın nabzını tuttu, şampiyon balığı sofraya taşıdı.
2: Kimi tavada seviyor, kimi ise fırında. İstanbullunun balık tezgahındaki ilk tercihlerinden biri yine palamut oldu.
3: Evet aldık, hatta şimdi yemeğe geldik. Çok seviyoruz.
4: Balık tezgahlarının şampiyonu yine palamut oldu. Son açıklanan hal verilerine göre İstanbul'da tam 156 ton palamut satıldı.
2: 156 tonluk satışla listenin ilk sırasına yerleşti. Av yasağının sona ermesiyle büyük tekneler yeniden denize açıldı. Tezgahlardaki hareketlilik ve çeşitlilik arttı.
5: Palamut bol, her bütçeye uygun, her evde olabilir, herkesin yiyeceği bir fiyatta. Yani bu sene palamuttan ziyade küçük balık da bol. Hamsi geliyor. Mesela palamut olduğu zaman hamsi olmaz, istavrit olmaz. Bunlar da bol. Balıkların fiyatları da uygun gayet. 200 lira hamsinin kilosu. 150-100 liraya kadar da düşmüş suyu var. Şu an için palamut bolluğuna bol bol yesinler, doysunlar palamuta.
2: Palamut zirvede ama tezgahlardaysa seçenek çok. Hamsiden istavrite, çupradan levreye. İstanbullunun tercihi damak zevkine göre değişti.
4: En çok hangi balığı seviyorsunuz?
6: İstavrit.
4: Şimdi palamut bolluğu da var. Satın aldınız mı?
6: Palamut da yedim. Hamsi ve sardalya da yedim yakın zamanda.
2: Peki taze balık nasıl anlaşılıyor?
5: Taze nasıl anlarsın? Palamut zaten eline aldığın zaman denizin bir rengi var. Bakın palamutun üzerine bakın. 4-5 çeşit bir renk var. Pırıl pırıl yani. Palamut böyle kokusu yok, ağır bir kokusu yok. Gözüne bakıyorsun, gözü içine çökük, kanlı değil. Kanlıysa bu balık taze değildir, şok balığıdır. Taze balık yani eti biraz böyle diri olur, renk olur, gözü parlak olur, kulağını açarsın, kulağı kırmızı olur, ağır kokusu olmaz.
2: Tazesi özenle seçildi, temizlendi, dilimlendi ve pişirmeye hazırlandı. Yanına soğanı, yeşilliği ve limonu da eklenince sofralardaki yerini aldı.
4: Palamut'un neden şampiyon olduğunu gördük, tazesini de seçtik, şimdi ise tadına bakma zamanı.
2: Balık sezonunun hareketlenmesiyle tezgahlarda çeşitlilik arttı. Palamut ise 156 tonluk satışla zirvenin sahibi oldu.
4: Tavada mı yapıyorsunuz yoksa mangalda mı?
3: Sezonuna göre değişiyor. Şimdi şu anda tavada daha iyi ama yağlandıktan sonra mangala geçtiği zaman daha lezzetli oluyor tabii ki yani.
1: Başakşehir'de evlilik heyecanı festivale dönüştü. Masko Mobilya kentte düzenlenen düğün festivalinde gelinlik ve damatlığını giyen çiftlere balayı tatili hediye edildi. Genç çiftlerin yanı sıra yıllar sonra nikah tazeleyen çiftler de etkinlikte buluştu.
7: Başakşehir'de bu kez mutluluğun adresi düğün festivali oldu. Masko Mobilya kentte düzenlenen festival, gelinlik ve damatlığını giyen çiftlerden nikahını tazeleyen çiftlere kadar her yaştan vatandaşı bir araya getirdi.
8: Çok, gerçekten de çok mutluyuz.
9: Kırgızistan'dan geldik.
8: Kırgızistan'dan geldik özellikle buraya.
9: Ne dediniz? Maskoya teşekkür ederiz.
7: Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çiftler, düğün heyecanını yeniden yaşarken ziyaretçiler de müzik ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Festivalin dikkat çeken sürprizlerinden biri ise çiftlere hediye edilen balayı tatilleri oldu.
10: Gelecek olan ilk 100 çiftimize, gelin damadımıza unutamayacakları bir anı olsun, hatıra olsun istedik. Mutluluklarına ortak olalım istedik açıkçası. Onlara Kıbrıs'ta 3 gün 4 gece bir balayı tatili hediye ediyoruz.
7: Kimi ilk kez evet demenin heyecanını yaşadı. Kimi ise yıllar sonra nikah tazeledi. Başakşehir'deki festival evlilik hazırlığı yapanlardan yıllardır evli çiftlere kadar herkese mutlu dolanlar yaşattı.
1: Bu görüntülerle akşam haberleri noktayı koyacağız ama New York'tan bir hatırlatma. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak üzere ama ikili temasları, ikili görüşmeleri, kabulleri de oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ki programda aslında görünmeyen bir görüşmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ikili görüşmesini de Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la gerçekleştirdi. Ve o anlara dair fotoğrafta ekranlarınızda yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki saatler içerisinde Libya

Sonrasında Kuveyt liderleriyle de bir araya gelecek ve o ikili görüşmeler ve New York'taki programa dair detayları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Akşam haberleri noktayı koyuyoruz. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: kredisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli gündem maddelerini bu akşam da biraz da hukuki boyutuyla ele almaya çalışacağız. Bugün önemli bir gün, hatta sabaha karşı diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 16. defa hitabını dinleyeceğiz. Gerçekten kürsüdeki en tecrübeli lider olarak Sayın Cumhurbaşkanı yine dünyaya önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Bilhassa biliyorsunuz artık bizim doktrinal hale gelen, Sayın Cumhurbaşkanı ile özdeşleşen dünya beşten büyüktür kendi söylemiyle ve daha adil bir dünya mümkündür düsturuyla. İşte bugünkü İran Savaşı, Ukrayna Savaşı, bir yandan Gazze'deki katliam, dünyanın adaletsiz bir şekilde yeni bir sürece doğru hazırlandığı, gerçekten Birleşmiş Milletler'in gündeminde çok önemli konular var. İkili görüşmeler olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasındaki görüşme oldukça önemli. Tıpkı Ankara'daki NATO zirvesinde olduğu gibi yine önemli kararların alınabileceği bir toplantı. Hatta Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın görüşmesinin de oldukça önemli olacağını eğer olursa söylemek gerekiyor. Şimdi bunları konuşacağız. Kıymetli hocamla Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamız bu akşam bizlerle beraber olacak. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırladığımız birkaç önemli bilgi var. Bilhassa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ne amaçla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi mesajlar vereceğini şöyle baktığımızda başlığımızda gördüğümüz gibi Erdoğan BM kürsüsünden hangi mesajları verebilir? Tabii ki hepimiz merakla bekliyoruz ama gördüğümüz, baktığımız zaman özellikle Gazze için dünyaya çağrıda bulunabileceğini söyleyebiliriz. Ateşkes, kesintisiz insani yardım ve kalıcı siyasi çözüm vurgusu elbette öne çıkabilir. Biliyorsunuz Filistin'in parçalanmış haritasını efendim her toplantıda gösteren Sayın Cumhurbaşkanı belki de bu kürsüden yine de aynı şekilde dünyaya çağrıda bulunabilir. Bölgesel savaş uyarısında bulunabilir. İran'dan Kızıldeniz'e uzanan gerilimin daha geniş bir çatışmaya dönüşmemesi için diplomasi çağrısı yapabilir. Zaten yanı başı coğrafyamız İran, bizim komşumuz, toprak bütünlüğü çok önemli. Savaşın bir an önce biterek Hürmüz'ün açılması, bugün Babül Mendeb, bu iki ana damarın tıkanmasının ne kadar önemli neticelere sebebiyet verdiğini hepimiz görüyoruz gündelik yaşantımızdaki petrol fiyatlarındaki o dramatik çıkışlarla beraber. Suriye'nin geleceğinden bahsedebilir. Önemli çünkü Suriye'nin artık Türkiye'nin Suriye'deki ağırlığın arttığı ve yeni Suriye'nin inşasında güvenlik mimarisinde artık Türkiye'nin ne kadar önemli bir aktör olduğunu da görüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, güvenliği ve yeniden inşasında uluslararası sorumluluğa dikkat çekebilir. Evet, Türkiye her türlü yardıma hazır. Yeniden ayağa kaldırmaya hazır. Ama tabii ki uluslararası bir koalisyonu da bu anlamda iyi niyetli olarak orada bu yapılanmanın içinde olması gerekebilir. Bu belki bu mesajı da Sayın Cumhurbaşkanı verebilir. Ve tabii en güçlü mesajlardan biri BM'ye reform mesajı olabilir. Güvenlik Konseyi'nin krizler karşısındaki tıkanıklığını gündeme getirerek daha adil bir temsil isteğini yenileyebilir. Zaten hep diyoruz ya, bir soğuk savaş kurumları artık dünyanın sorunlarına çare bulamıyor. Bunu da hocama soracağım. Acaba hukuki bir yenileme olabilir mi? Hukuki bir dönüşüm olabilir mi? İsrail'in bu katliam politikasına karşı neden hiçbir şey yapılamıyor? Güce güçle karşılık olması gerekiyorsa hangi mekanizmalar çalışılabilir? Ama BM'ye mutlaka ve mutlaka bir reform olması gerektiği de zaruri bir ihtiyaç olduğunu söylemek gerekiyor. Ukrayna'da müzakere vurgusu, evet Ukrayna Savaşı'nda mutlaka konuşulacaktır. Özellikle Vladimir Putin ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bu noktada mutlaka görüşleri olacaktır. Türkiye'nin taraflarla konuşabilen konumunu ve müzakereye katkı sunma iradesini öne çıkarabilir. Zaten biliyorsunuz savaşın en kötü anında, dünya savaşının çıkma ihtimali olduğunda biz Dolmabahçe'de Çırağan'daki görüşmelerle tarafları bir araya getirdik. Tüm niyetimizi gıda diplomasisiyle, tahıl diplomasisiyle, ama tabii birileri masaya tekme vurmaya devam etti. Çünkü birileri de o savaş borsasından da fayda sağlıyor. Dolayısıyla Ukrayna meselesinde de savaşın nerede durdurabileceği noktasında da mutlaka istişareler olacaktır. Enerji ve ticaret güvenliği, bu da çok önemli. Sadece jeopolitik bir risk haritasından bahsetmiyoruz. İşin jeoekonomik parametreleri de var. Politikayla ekonomik meseleler artık sırt sırta, hatta yan yana yürüyor. Hürmüz ve Kızıldeniz'deki risklerin yalnızca bölgeyi değil, dünya ekonomisini etkilediğine vurgulayabilir. Çok çok önemli çünkü Türkiye'nin de ticaretini, güvenliğini yakından ilgilendiren bir hadise. Dolayısıyla bu mesajların da verilebileceğini söyleyebiliriz.
Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Sefalar getirdiniz. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Hocam tabii çok önemli bir günde aslında program yapıyoruz. Tabii bizim program konularımız içerisinde bu işin hukuki, yani özellikle uluslararası suçlar meselesi, bunlardan konuşacağız ama tabii bu uluslararası dediğimizde Birleşmiş Milletleri de yakından ilgilendiren bir hadise. Bilhassa işte bu akşam sabaha karşı, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın 16. defa BM kürsüsünden dünyaya hitap edecek olması, hatta 4. sırada hitap edecek. İlk Brezilya olacak 1955'ten beri bir gelenek olarak. Ve dünyaya önemli mesajlar verilecek. İsterseniz hocam biraz evvel anlattığım başlıklar mahiyetinde bu seneki BM'deki toplantı ne gibi mesajlar verebilir? Birleşmiş Milletler içerisinde hukuki bir reform olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Dünyanın acil ihtiyaçlarına BM hangi şartlarda çare bulabilir? İsterseniz böyle başlayalım.
1: Hocam ilk başta Birleşmiş Milletler'in yapısına bakmamız gerekiyor. Bu yüzden sizi 1945 yılına götüreceğim. Birleşmiş Milletler neden kuruldu? Ülkeler 2. Dünya Savaşı'ndan çıktılar. O kadar çok zarar gördüler ki artık uluslararası hukuk sisteminin kurulması gerekiyordu ve ülkelerin birbirleri arasında diyalog içerisinde olması lazımdı. İşte bu diyaloğu sağlayabilmek için 1945 yılında Birleşmiş Milletler kuruldu. Şimdi uluslararası hukuk açısından baktığınızda Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrası der ki kuvvet kullanma yasağını söyler. Yani ülkeler birbirlerine keyfi olarak savaş ilan edemezler. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Law of Armed Conflict kabul edildi. Yani çatışma hukuku kabul edildi. Çatışmanın, savaşın da bir hukukun olması gerekiyor. Çünkü masum insanları katledemezsiniz. Çocukları öldüremezsiniz dendi. Ardından Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine bakacağız. Meşru o da neyi müdafaa söylüyor? Yani. Evet, meşru müdafaa. Siz ancak meşru müdafaa kapsamında silahları kullanabilirsiniz. Ama Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesini kullandığınız an Güvenlik Konseyi'ne bilgi vermeniz lazım. Şimdi hocam bugün New York'ta 193 ülke var. Bakın genel kurulda 193 ülke tesisler birbiriyle orada, iletişim halinde, diyalog halinde. Ama Güvenlik Konseyi'ne baktığınızda orada 5+10 var. 15. Şimdi 5 daimi üyemiz var. 5 daimi üyemiz hangisi? Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Amerika ve Rusya. Şimdi daimi üyelerden birisi veto'yu verdiği an siz hocam. Aynen öyle.
0: İsrail'de biz bunu gördük hocam. Gazze katliamı.
1: Oradan bir ülke veto'yu verdiğinde artık siz isteseniz dahi adım atamıyorsunuz. Hatta o diğer 10 üye dahil olup bunu durdurmaya çalışsa veya devam ettirmek istese bile başarısız oluyor. Doğru. Bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamalarda bulunacak ve dünya haritasını gözünüzün önüne getirin. Şu an 50 ülke çatışma veya savaş içerisinde hocam. 50 ülkeden bahsediyoruz.
0: Çok ciddi bir rakam hocam.
1: Evet. Türkiye saatiyle yarın sabah erken saatlerde uluslararası hukuk diyecek Sayın Cumhurbaşkanımız benim değerlendirmeme göre. Birleşmiş Milletler'e daha etkin nasıl kullanılabilir bunu söyleyecek. Masum insanlar veya o çocuklar Gazze'deki, Filistin'deki neler yapabilir? Ukrayna Savaşı'na peki hukuku siz bir kenara atabilir misiniz? Atamazsınız hocam. Eğer hukuku bir kenara bıraktığınızda işte o zaman ülkeler birbirleri arasında öyle bir mücadeleye girer ki...
0: 3. Dünya Savaşı patlar mı hocam? Hukuk bittiği anda Büyük Dünya Savaşı çıkar mı diyorsunuz?
1: Hocam hukuku devre dışı bıraktığınız an bu sefer insanlar ellerindeki aşırı gücü kullanacaklar. Mesela biz Mekke Paktı'nı neden kurduk? Mekke Paktı'na baktığınızda Türkiye var, Suudi Arabistan var ve Pakistan var. Türkiye'nin askeri gücü, jeopolitik gücü. Suudi Arabistan'a bakıyorsunuz, kendi ekonomik gücünden bahsediyoruz. Pakistan'da onların da ayrı bir silahlı gücü var. Şimdi biz bu paktı savunma mekanizmamız için yapmak zorunda kaldık. Ama ben eğer ki hukuk diyorsam, uluslararası hukuk diyorsam,

0: 193 ülke diyorsam sadece Birleşmiş Milletler'den oluşmuyor hocam bu.
1: Evet, tabii
0: Güvenlik
1: ki,
0: Konseyi.
1: Tabii.
0: Onun dışına çıktığımızda bir Interpol yapısı var. Hmm. Interpol'de 196 üye.
1: Şimdi BM'de 193, Interpol'de 196.
0: 196.
1: O 3 ülke nereden hocam?
0: Evet, daha fazla Afrika'daki ülkeler de onu dahil ettiler. Şimdi siz Interpol'ün hikayesine baktığınızda yıl 1914. Monaco'da ilk toplantı gerçekleşiyor. Hocam toplantıya hukukçular ve siyasetçiler katılıyor. Tabii hukukçular ve siyasetçiler katılınca toplantı başarısız oluyor. Ardından yıl 1923'e geliyoruz. 1923 yılında ikinci kez polis komisyonu toparlanıyor ve ICPC olarak geçiyor. International Commission Polis Topluluğu olarak ifade edildi. Ve Türkiye'de delegesini gönderdi. Emniyet Teşkilatı tarafından, bu polis teşkilatı tarafından 1923 yılındaki toplantı gerçekleştirildi. Aldığından hemen bakıyorsunuz 1947'de ilk kırmızı bülten yayınlanıyor. Neden? Suçluları yakalamak istiyorsunuz. Bakın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğunuz çalışmalar farklı bir şekilde suçluları yakalamak üzerine nasıl güzel çalışıyor Interpol'de. Ne kadar güzel.
1: Interpol'de çalışıyor. Bir de hocam aslında ondan devam edeceğiz ama şunu da ifade edelim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze katliamından yine bahsedecektir, Filistin davasından. Netanyahu'nun, ya bakalım seçim geliyor, seçilir seçilemez ama Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlu ilan edilmesi.
0: Yakalama kararı.
1: Yakalama kararı var. Ve kendi korkuyor tabii biliyorsun. Uçakları farklı yerden geçiriyor. İşte hatta New York'ta Mamdani biliyorsunuz, belediye evet. başkanı. Tutuklarım dedi, Trump tutuklayamazsın dedi. Bundan da bahsedebiliriz. Yani Netanyahu'nun aslında BM'ye gittiği anda, yani New York'a indiği anda tutuklanması gerekmiyor mu hocam? Yani dünya neresinde olursa olsun bu ceza, bu kararla tutuklanması gerekmiyor mu?
0: Hocam şimdi çok güzel bir soru. Bu soru için teşekkür ediyorum. İlk defa konuşacağız bunu yayında. Biz ICC'nin kararını Interpol kararıyla karıştıramayız. ICC'nin vermiş olduğu yakalama kararıyla Interpol'ün çıkarmış olduğu kırmızı bülten birbirinden farklı. Çünkü Interpol kırmızı bülteni çıkardığında bu bir tutuklama kararıdır. Bu geçici tutuklama, geçici yakalama. İşte burada hocam sizin hukukta güçlü olmanız gerekiyor. Uluslararası arenada güçlü olmanız gerekiyor. Mesela nasıl? 2025 yılında 91. Interpol toplantısı gerçekleştirildi Fas'ta. Türkiye'nin Interpol başkanı Interpol başkanlığına aday oldu. Şimdi Lyon merkezi Interpol'ümüz
1: var. Genel merkez orası.
0: Evet. Ve yanlış hatırlamıyorsam Fransa 80 oyla Türkiye'nin Interpol başkanı 60 oy aldı. Arada çok az bir fark var. Bakın biz artık hukuk alanında, uluslararası alanda her yerde oluyoruz. Bütün alanlarda oluyoruz. Bizim çok az bir oy farkıyla kaybettik. Mesela 2029'da tekrardan Interpol başkanlığı seçimi yapılacak. Ama burada bir de kapının arka kısmına bakalım. Mesela ben sizi 2016 yılına götüreyim. 2016 yılında Interpol başkanı Çin'dendi. Rüşvet aldığı iddiasıyla 2018'de Çin'e girdiğinde yakalandı. Hı hı. Ve 13,5 yıl rüşvet cezasından sorumluluğu oldu. Ardından Interpol başkanlığına Abu Dhabi'deki kişi seçildi. Ama hocam burada Interpol anayasası Türkçe'ye çevirdiğinizde Interpol tüzüğü olarak çevriliyor. İkinci ve üçüncü maddesi önemli. İkinci maddesi insan haklarına saygılık. Ama sizin sorduğunuz Netanyahu ile alakalı. Üçüncü madde der ki Interpol tüzüğünün, eğer ki sizin istediğiniz kırmızı bülten talebi ırksal, dini, siyasi bir konudaysa ben kırmızı bülten çıkarma. Ve bu yüzden siz eğer casusluktan veya vatana ihanetten veya darbeden dolayı kırmızı bülten çıkarmak istediğinizde veya ülke liderleri hakkında kırmızı bülten çıkarmak istediğinizde evet talep edersiniz. Lyon merkeze gider. Lyon merkezde 5+2 kişiden oluşan CCF'ler var. Control Commission olarak geçerler ve bunlar hukukçulardan oluşuyor. O Interpol dosyaları, kırmızı bülten taleplerini inceliyorlar. Eğer ki bunu siyasi bir talep olarak gördüğünde hocam kırmızı bülteni çıkarmıyor. Şimdi kırmızı bülteni çıkarmadığınızda
1: siyasi görüyor bunu yani.
0: Evet, siyasi olarak görüyor. Peki hocam daha zor soruyu konuşalım. Nereye itiraz edeceksiniz?
1: Evet, nereye gideceğiz?
0: Birleşmiş Milletler'e baktığınızda kararına itiraz etmek istediğinizde nereye gideceksiniz? Interpol kırmızı bülteni çıkardı veya çıkarmadı. Nereye itiraz edeceksiniz? Şimdi şu şekilde anlatayım size. CCF şartının 36. maddesi diyor ki eğer ki talep edilirse kendi içlerinde toplantı yapabilirler. Türkçe'ye çevirdiğinizde duruşma açılır deniyor ama toplantı şeklinde ben değerlendiriyorum ve karar alabiliyor. Bakın aslında orada bir

0: istisasrey var. Yani siz aslında karar alan kişilere tekrardan itiraz ediyorsunuz hocam. Doğru. Kararı kim aldı? Interpol'deki CCF aldı. Oradaki 5+2=7 hukukçu aldı. Ben çıksın veya çıkmasını gene aynı yere itiraz ediyorum. Peki hocam, burada hukuku siz nasıl işletmeye çalışıyorsunuz? Mesela sizde ilk dereceden bir mahkeme kararı çıktı. Mahkeme kararı çıktığında onu istinafa taşımıyor musunuz? Bölge Adliye Mahkemesi'ne. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'a taşımıyor musunuz? Ve sizle ilgili verilen karar, bakın her hakim farklı oluyor. Farklı hakimler tarafından karar değerlendiriliyor.
1: Bunda da aynı şey olabilir o zaman.
0: İşte bu yüzden ben diyorum ki Lahey'deki adalet. Lahey'in girmesi gerekiyor devreye.
1: Hocam Lahey peki mesela yani bu artık görüntülerle, videolarla, fotoğraflarla kanıtlanmış.
0: Evet.
1: 100.000'den fazla insan şehit edildi, katledildi. Yani evet. Daha hala enkaz altından insanlar çıkıyor. Yani evet. Vücut beden bozulmuş, erimiş. Bir de biliyorsunuz kimyasal bomba attılar. Yani Nagasaki'ye atılan bombadan 2 kat, 3 kat daha fazla bomba atıldı küçücük Gazze'ye. Şimdi bu suçlar sabit aslında. Şimdi Lahey Adalet Divanı bu noktada yani bütün belgelere bakarak işte bakın burada bir mülteci kampı yakılmış. Görüntüleri var. Cayır cayır yaktılar insanları. Bir hastane vurulmuş. Şey bahanesiyle Hamas aşağıda diye bahane ki Hamas'la alakası yok. Efendim işte diyalizm hastanesi vurulmuş, kanser hastanesi vurulmuş, çocuk parkı vurulmuş, eczane vurulmuş, yaşlılar vurulmuş. Yani bunun hepsi belgeli. Yani Lahey Adalet Divanı'nı daha ne belgeye ihtiyacı olabilir ki?
0: Hocam
1: şimdi bu kararı alması için. Vicdani yani bilmeden olarak, soruyorum ben. Hukukçu değilim tabii, siz daha iyi.
0: Hocam vicdani olarak aslında çok güzel ifade ediyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Ama işin uluslararası hukuk ve ceza hukukuna baktığımızda devrede zaten ICC var. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi var.
1: O karar, evet.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi bununla ilgili kararı verdi.
1: Tamam, o tamam.
0: Bunu uyguladı. İşte Interpol buradan bağımsız hareket ediyor. Buradan bambaşka bağımsız. Şimdi içeride daha da o zaman farklı örnekler vereyim. Bir Jana Tapank örneğimiz var. Biraz daha hukuk konuşacaksak eğer. Adam Abu Dhabi'de bankaya borçlanıyor. Bankanın borcunu ödemiyor. Bankanın borcunu ödemediğinde özel hukuk uyuşmazlığı, doğru mu hocam? Bundan dolayı tutuklama kararı çıkar mı? Normalde çıkmamasını yani beklersiniz. Evet. Fakat kişi kendi ülkesine Bangladeş'e gidiyor. Ardından Abu Dhabi diyor ki ben bu adam hakkında kırmızı bülten talep ediyorum. Kırmızı bülten çıkarmak istiyorum. Lyon merkez adam hakkında kırmızı bülten çıkartıyor. Bangladeş'te de Interpol Central Bureau adamı tutukluyor. E hocam orada özel hukuk uyuşmazlığı vardı. Evet. Tutuklama yoktu. Herhangi bir suç yok. Ortada suçla ilgili ceza kanunlarını ilgilendiren bir konu yok. Borçlanmış. İşte hocam eğer ki siz kontrol etmezseniz, denetim mekanizmanız olmazsa, evet hocam, bağımsız mahkemeler devreye girmezse o zaman hukukun dışına çıkıyorsunuz. Bu yüzden dolayı ben Lahey Adalet Divanı'nın devreye girmesini istiyorum. Yani siz kırmızı bültene itiraz ettiğinizde çıkması veya çıkmaması konusunda. Şimdi hocam ben geçen ay New York'taydım. New York'ta çok ciddi temaslarda bulundum. Türk evine gittim. Orada Sayın New York Başkonsolosumuzla görüştük. Hatta New York Başkonsolosumuzla görüşürken o toplantıda bir Amerikalı da vardı. Hocam kahve ay yıldızlı bayrak var kahvedeki bardakta. Su ay yıldızlı bayrak geliyor. Karşınızda ay yıldızlı bayrak var. Hocam ben toplantıda Türkçe konuştum. İngilizceye dönmedim. Çünkü dedim ki madem benim alanımı konuşuyoruz.
1: Doğrusu
0: madem o. Ceza hukuku konuşuyoruz.
1: Doğrusu.
0: İşte siz eğer dilden arenada kuvvetli olursanız, arenada kuvvetli olursanız ondan sonra o yanınızdaki Amerikalı sizin ne dediğinizi
1: anlamaya çalışır
0: ve
1: Google kullanır.
0: Aynen onu yaptı. Ben dedi anlamıyorum dedi. Google çeviriyi kullanmak istiyorum ve ben hala daha inatla Türkçe devam etmek istedim. Çünkü toplantı madem Türk evinde, madem o ay yıldızlı bayrak var, ben Türkçe devam ederim hocam. İngilizce istesem dönerim. Ha, toplantının sonunda döndüm İngilizceye. Teşekkür
1: ederim. O başka bir şey ama sonuçta diplomasi de bu çok önemli.
0: İşte hocam bu yüzden bizim hukukçularımızın çok iyi çalışması lazım. Yani siz kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Ben niye Örgütlü Suçlar kitabını bastım?
1: Evet, çok, neden? Çok önemli bir kitap Örgütlü Suçlar
0: 2023'te kitabı. Bir yıl içerisinde tükendi. Okurlara teşekkür ediyorum. Şimdi 2 hafta sonra Uluslararası Ceza Hukuku'nda Kırmızı Bülten kitabı çıkacak. Ve dünyaya baktığınızda çok sınırlı sayıda Kırmızı Bülten'le ilgili kitap var. Şimdi uluslararası hukuka bir Türkiye'deki akademisyen katkıda bulunur. Bu bizim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur. Bizler bu çalışmaları yaptığımız zaman işte o zaman Birleşmiş Milletler'e gittiğimizde o zaman belgelerle konuşuruz. Burada hatalarınız var. Uluslararası hukuk olarak, ceza hukuku olarak buralarda yanlışlar ve hatalar yapıyorsunuz. İşte Netanyahu'ya da baktığımızda siz ne kadar benim değerlendirmeme göre Türkiye kırmızı bülten talep etse de Lyon diyecek ki Interpol tüzüğünün 3. maddesi var. Tarafsızlık ilkesi var. Siyasi bir olay olarak görebileceğini değerlendiriyorum. Ama hep beraber göreceğiz. Kırmızı bülten çıkacak mı çıkmayacak mı? Çünkü sizin hakkınızda kırmızı bülten çıktığında iade kapsamında geçici olarak yakalanacaksınız. Mesela 6706 sayılı Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'nda 14. maddenin 4. fıkrası diyor ki 40 gün içerisinde iade etmeniz gerekiyor. SİDAS var, suçların iadesine dair sözleşme. Onun 16. maddesinin 4. fıkrası diyor ki 40 gün ancak tutuklu tutabilirsiniz. En fazla 40 gün tutuklu tutma hakkınız var. Hocam ben yaklaşık 8-9 ay önce İtalya'ya gitmiştim, Roma'ya biliyorsunuz. Orada Rabibe cezaevinde, kadın ceza yurusu, kırmızı bültenle yakalanan bir vatandaşımız vardı. Şimdi orada söylediğim olay şuydu. Siz en fazla 40 gün bizim vatandaşımızı orada tutabilirsiniz. Ama kritik soru şu. Ne zamandan itibaren? Yakalandığı andan itibaren mi? Mahkemeye çıktığı andan itibaren mi? Yoksa cezaevine girdiği andan itibaren mi? Hocam özgürlüğünüz nerede kısıtlanıyor?
1: Evet.
0: Havalimanına girdiniz. Havalimanında özgürlüğünüz sınırlandı. O günden itibaren 40 gün içerisinde 40 gün içerisinde iade edilmesi gerekiyor. En fazla 40 gün tutuklu tutabilirsiniz insanı. Çünkü bizim hem Adli İşbirliği Kanunumuz hem de SİDAS bunu kabul ediyor ve uluslararası arenada da bu kabul ediyor. Şimdi burada Türkiye'ye iadeye baktığımızda işte kanunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela İtalyan Ceza Mahkemesi Kanunu 716. maddesinin 4. fıkrası diyor ki İtalya Başbakanı eğer ki 10 gün içerisinde herhangi bir şekilde kırmızı bültende geçici yakalanan veya tutuklanan kişiye bir karar vermezse kişi ülkesine geri gönderir. Bakın 10 gün veya derhal serbest bırakılır derse hakim ona uymak zorunda. Hocam düşünün, ben İtalya'dayken, Roma'dayken şunu sordum. Sizin Adalet Bakanınız içeriden atanıyor. Evet. Peki hakimlere talimat mı veriliyor? Evet hocam dediler. Eğer ki bu kısımda kırmızı bültenle geçici yakalanan kişiyi 10 gün içerisinde imzaya atar, serbest bırakılsın dediği an hakimler buna uymak zorunda. Bakın ülkeler nasıl yapısal durumu var?
1: İşte hocam dediğiniz çok doğru aslında, çok da güzel anlatıyorsunuz. Şimdi bu işin tabii biz biliyorsunuz FETÖ'yle mücadelesi de örgütlü suçlara da çalıştığınız için doktora tezinizde bunda da çok önemli tespitleriniz var. Kitabınızda da aynı şekilde biraz evvel konuştuğumuz gibi. Yani biz işte 15 Temmuz sonrası bütün belgeleriyle, ispatlarıyla işte bakın böyle bir terör örgütü var ve bu Türkiye'nin anayasal düzenine kastetti. Yani yıkmaya çalıştı. 10. yılındayız bakın ve hala da mücadele devam ediyor. Yani şimdi biz diyoruz ya Birleşmiş Milletler, işte Interpol, şimdi içeride ve dışarıda bunların izni, işte PKK ile mücadele biliyorsunuz bu anlamda ve artık Türkiye terörsüz Türkiye derken aslında sadece PKK, bunu bütün organlarıyla ve kollarıyla bitirme meselesi. Çok iyi bir noktaya da geldik ve terörün bittiği yerden de fidanlar yeşeriyor. Yani tohumlar yeşermeye başlıyor. Bu herkes için çok önemli bir şey. Şimdi o zaman ortak bir anlayışın olabilmesi için, yani ortak bir sözlük, ortak bir terör sözlüğü, barış sözlüğün olabilmesi için en basit tabirle bu Birleşmiş Milletler tarafından yapılabilecek bir şey mi? Başka bir uluslararası veya bölgesel organizasyon mu? Yani sizin dünya barışı dediğimizde hukuki bir düzen neyle sağlanır? Siz de bir töre konferansı yaptık diyorsunuz. Yani Türk töresi dünyanın ilk anayasası ve 10 bin yıllık bir tarihi var. Şimdi töre aslında onlar için çok güzel bir referans ama nasıl bir dünya olmalı bu? Adil, hani daha adil bir düzen mümkündür diyen Sayın Cumhurbaşkanı'na referans verirsek ne olması gerekiyor bunları işletebilmesi için?
0: Hocam tabii.
1: Yani Netanyahu katliam yapamaması için ne yapmaması gerekiyor?
0: Hocam şimdi bakın, örgütlü suçlarla mücadelede bütün dünya hemfikir. Bütün dünya hemfikir.
1: İşte teoride hemfikir. Evet.
0: Aslında terörün tanımında hemfikir değil değerli
1: değil,
0: hocam.
1: Değil, bravo,
0: evet,
1: değil, değil.
0: Terörle
1: değil.
0: Mücadele kanununun 1. maddesine baktığımızda aslında biz bir tanım koyduk. Ama dünyanın geneline baktığınızda hala daha terörün tanımlanması konusunda boşluklar var. Şimdi biz örgütlü suçlara baktığımızda Türk Ceza Kanunu 220. maddesinde görüyorsunuz suç işlemek amacıyla örgüt kurmak. 314'te 316'da silahlı örgütleri görüyorsunuz. Fakat biz bununla mücadeleyi yapabilmek için hocam öncelikli kuralımız şu. Fiile bakmayacağız. Failin kendisine bakacağız. Eğer ki siz fiile baktığınız an, şu an kavram olarak yanlış konuşuluyor ama düşman ceza hukuku dediğimiz bir kavrama kayıyorsunuz. Bizim failin kendisine bakmamız lazım. Failin kendisi üzerinden ilerlememiz lazım. Şimdi örgütün unsurlarına baktığınızda tüm dünya şunu kabul ediyor. Arada bir hiyerarşi olması lazım. Tabii ben bu hiyerarşi kavramına örgütsel bağ diyorum. Bir örgütsel bağın olması gerekiyor. Süreklilik arz etmesi gerekiyor. Devamlılık. En az 3 kişi diyecek mesela bizim kanunumuz. İtalya'ya dönüyorsunuz 5 kişi diyor. Amerika ve İngiltere'ye baktığınızda 2 kişiyi yeterli görüyor. Benim düşünceme göre ceza kanununda örgütün en az sayısının olmaması gerekiyor. Çünkü elverişliliğe göre bakmamız lazım hocam. Elverişli mi? Yani amaç suçları işlemeye evet hocam, amaç suçları işlemeye elverişli mi? Ve belirsiz sayıda suç işlemeniz lazım. Yani siz bir ihaleye fesat karıştırmak istiyorsunuz. Evet. İhaleye fesat karıştırma suçunu işleyebilmek için tehdit, hakaret, kasten yaralamayı işliyorsunuz. Hocam bu yapıda örgüt var mı? Hayır, örgüt yok. Çünkü sizin amaçladığınız tek bir suç var. İhaleye fesat karıştırmak. Evet, o aradaki suçlar örgüt kapsamına alınmıyor ve örgüt olarak biz bunu değerlendirmiyoruz. Değerlendirme altına almıyoruz. Mesela yasa dışı Forex dolandırıcılığı. Daha 2 gün önce Interpol, Emniyet Teşkilatı, MIT beraber operasyon yaptı. 1,5 milyar TL'lik bir paraya el konuldu. 174 kişi şüpheli, 174 şüpheli gözaltı alındı. Yakalama ve tutuklaması devam edecek o işlemlerin. Peki bunlar nereden oluyor? İşte hocam, dünyanın kabul ettiği bazı suç tipleri var. Bunlardan bir tanesine örgüt dedik. Tamam. İkincisi ne? Rüşvet suçu.
1: Evet, onu da
0: şimdi Türk Ceza Kanunu
1: dolandırıcılık, rüşvet, zimmet değil mi? Bunlar
0: evet, hocam. Evet. Şimdi Türk Ceza Kanunu 252. maddesine baktığınızda da rüşvet suçunu görüyorsunuz. 252. madde şunu diyecek. Kamu görevlisinin bir menfaat elde etmek amacıyla bir işi yapması ya da yapmaması konusunda menfaat elde etmesi diyeceğiz. Şimdi burası kolay. Ama 252'nin 5. maddesi şunu söyleyecek hocam. Diyecek ki Türk Ceza Kanunu 252. maddesinin 5. fıkrası. Eğer ki siz rüşvet anlaşmasını yaptıysanız suç oluştu. Aslında buna bakarsanız bir teşebbüs suçu gibi geliyor. Yani Türk Ceza Kanunu 35. maddesi der ki siz gönüllü olarak vazgeçmeyeceksiniz. Elinizde olmayan nedenlerle neticeyi gerçekleştiremeyeceksiniz. Ama biz rüşvet suçuna baktığımızda anlaşmayı yaptığımızda suç tamamlandı. Parayı almanıza gerek yok.
1: Yani bu mesela ahbap davası biliyorsunuz.
0: Evet.
1: O zimmet, ya şimdi onlar farklı, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet. Şimdi burada mesela ayrım var mı hocam, yoksa o davada hani nasıl tanımlamak gerekiyor bunu?
0: Hocam şimdi o davada...
1: Yardım paraları hiç edilmiş hocam yani. Yardım paraları maalesef insanlar sömürülmüş.
0: Hocam Yalovalısınız.
1: Biz depremi yaşadık hocam. Evet.
0: Depremi gördük. Bakın bizim duygularımız çok hassas. Yeditepe Üniversitesi'nde o kız çocuklarımız, evlatlarımız... O kısa boylu evlatlarımız kolileri omuzlarının üzerine aldılar. Tabii, ve Hatay'daki deprem evet, için evet, yardım ettiler. Destek verdiler. İşte Türk halkı bu hocam. Şimdi buradan biz suç tiplerinize geldiğimizde neler var? Bir, rüşvetle başlıyorduk. Şimdi rüşvete baktığınızda illaki bizim birbirimizi tanımamıza gerek yok. Biz birbirimizi tanımasak da 252. maddenin 3. fıkrası bunu söylüyor. Farklı bir kişi aradaki aracılığı yaparsa o da müşterek fail oluyor. Biz birbirimizi tanımıyoruz. Başka kişi aracılık yapıyor. Hocam o da müşterek fail. Ama burada 252. maddede özel bir düzenleme var. Eğer ki siz bir dernek kurdunuz. Bu dernek kapsamında hareket ediyorsunuz ve insanların paralarını farklı rüşvetlerde kullanıyorsunuz. İşte o zaman kamu görevlisine olup olmadığına bakılmaksızın rüşvet suçundan sorumluluğunuz doğuyor. Şimdi oradan irtikap atlayayım. İrtikap Türk Ceza Kanunu 250. maddesinde düzenlendi. İrtikapta icbar var. Yargıtay bunu
1: nedir
0: manevi...
1: Yani hocam?
0: Hocam Yargıtay bunu manevi baskı olarak tarif ediyor. Mesela siz ameliyat olacaksınız. Doktora gidiyorsunuz ve doktor diyor ki ben seni ameliyat etmek için 50 bin lira para isterim diyor. İşte burada irtikap var. Çünkü o kadar çok manevi baskı var ki üzerinizde, bunu atlatabilmek için herhangi bir yolunuz yok ve o parayı veriyorsunuz. İrtikaptan sorumluluk var. Ama bahsettiğiniz olaya gelince bir de dolandırıcılığımız var. Dolandırıcılıkta hocam Türk Ceza Kanunu 157. ve 158. maddesinde düzenlendi. Basit dolandırıcılık 157. maddede, nitelikli dolandırıcılık 158. maddede. Burada yoğun bir hile olması gerekiyor. Yani size sahte bir 200 lira verildi. Kağıda 200 lira Bu da hile değil. Yoğun bir hilenin olması gerekiyor. Şimdi eğer ki hilenin yoğunluğu varsa o zaman dolandırıcılıktan gidecek. Bir de 158'de nitelikli dolandırıcılık var derneklerden dolayı. Buradan da sorumluluğun olma durumu var. Başka ne var? Güveni kötüye kullanma. Türk Ceza Kanunu 155. maddesi. Şimdi Türk Ceza Kanunu 155. maddesine baktığımızda ben size telefonumu vereceğim. Bakın size güveniyorum. Size güvendiğim için veriyorum. Ve siz onu kendi çıkarlarınız için kullanıyorsunuz. İşte orada güveni kötüye kullanma suçu var. Şimdi burada bir elimizde dernek var. Derneğe karşı işlenen suçlar var. Bir de kişiler yardım etti. Kişiler oraya destek oldu. İşte o hocam orada zincir.

0: zincirleme suçu olmaz. Türk Ceza Kanunu 43. maddesini çalıştırmayacaksınız. Gerçek işlem alacak ve mağdur sayısı kadar ceza arttırılacak. O kadar çok mağdur var
1: hocam,
0: ki.
1: Binlerce mağduru var. Binlerce.
0: Evet.
1: Binlerce.
0: Orada gerçek işlem alacak ve suç sayısı kadar olayların gerçekleşmesi olacak. Burada kafa karıştırıcı konu ne? Orada masada oturanlar, telefonları açanlar.
1: Evet.
0: Onlar ne olacak? Hocam bizim elimizde
1: para isteyenler.
0: Bizim elimizde Türk Ceza Kanunu 30. maddesi.
1: Kabul edenler daha
0: evet. Doğrusu. Türk Ceza Kanunu'nun 30. maddesi var. Hata hükümlerini düzenliyor. Eğer siz esaslı bir hataya düştüyseniz, 30'un biri bunu söylüyor. 30. maddenin birinci fıkrası. Esaslı bir hataya düştüyseniz, eğer ki suç kasten işleniyorsa bundan kurtuluyorsunuz. Taksirle işlenebiliyorsa taksirden sorumluluğunuz var. Rüşvet taksirle işlenir mi? İşlenmez hocam. Zimmet işlenmez. Güveni kötüye kullanma işlenmez. O yüzden oradaki insanlar Türk Ceza Kanunu 30. maddesindeki hata hükümlerinden faydalanacak. Esaslı hata diyeceğiz, kaçınılmaz hata diyeceğiz ve cezai sorumlulukları günün sonunda olmayacak. Tabii elimizde bir de daha da konuyu karmaşıklaştırayım sizinle. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu var. Hmm. Şimdi 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu 28. maddesi diyor ki eğer ki siz yardımı toparlıyorsanız onu kendi menfaatiniz için kullandıysanız siz kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın zimmet suçundan sorumlu olursunuz.
2: Bu o zaman zimmet suçu.
0: İşte orada hocam orada bir istisnalı istisnası şey var. He. Hukuk bu yüzden zor hocam. Evet, hukuk evet. Bu yüzden zor. Doğru. Biz ikinci maddeye gidiyoruz. İkinci maddede diyor ki yardım toplama kanununda derneklerle ilgili bu madde uygulanmaz. Şimdi yardım toplama kanunu bu yüzden ikinci madde istisnası olduğundan dolayı 28. maddeyi devre dışı bırakıyor. O zaman elimde ne kaldı şimdi? Rüşvet kaldı. Ama orada da rüşvette de hocam 252. maddede diyecek ki bu dernek topluma yararlı faaliyetler mi düzenliyor? Mesela 252. maddeye baktığımızda kamu yararına çalışan dernekler diyecek 8. fıkrada. Bu eğer kamu yararına, sayın savcılarımız eğer kamu yararına çalışan derneklerse o zaman rüşvet suçundan da sorumluluk olacak. Fakat 158 nitelikli dolandırıcılık cepte. Güveni bu kötüye çalışıyor. Kullanma kenarda. Eğer ki siz buna kamu yararına bir dernek derseniz rüşvet de içeride. Bunların hepsi tabii dernekler kanununa muhalefet de bu da içeride oluyor. Hocam elimizde bu tür suç tipleri var. Onun dışına kaydığınızda mesela bu yasa dışı Forex'ten biraz önce bahsettik. Bu dolandırıcılık yani yine dolandırıcılıktan devam edeyim. Orada da yoğun bir hile var mı? Yoğun bir hile var. 158 devrede mi? Türk Ceza Kanunu 158. maddesi devrede mi? Evet 158. madde devrede. Elimizde başka ne var? Sermaye Piyasası Kanunu 107. ve 108. maddesi var. Sermaye Piyasası Kanunu 107. maddesi piyasa dolandırıcılığını düzenliyor. 109. maddesi ise izinsiz sermaye faaliyetlerini düzenliyor. İşte hocam bizim siber suçlarla mücadele edebilmemiz için. Bizim suçla mücadele edebilmemiz için yolun başında Birleşmiş Milletler dedik, Interpol dedik, örgütlü suçlarla mücadele dedik ve her zaman biz güçlü bir hukuk sistemine sahip olmamız lazım. Bütün dünya için geçerli. Eğer ki siz güçlü bir hukuk sistemine sahip olmazsanız bu sefer yurt dışında sizin hakkınıza değerlendirmeler yapılıyor. Bakın ben Stockholm'a gittim. Stockholm'da konferanslar verdim. Oradaki insanlara konuyu anlattım. Ceza hukukunu anlattım. Ve onlar Ankara'daki temsilcileri tarafından Türkiye nasıl okunuyor onlara dikkat etti. Ama bizden de etkilendiler mi hocam? Evet bizden de etkilendiler. Bizim o yüzden uluslararası arenada her yönden olmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle zaten hocam işte konuları konuşurken vaktimiz de tabii azalıyor. İşin bakın Birleşmiş Milletler'den nereye geldi? Ama hukuk evet. Öyle bir şey ki siz çok daha iyi biliyorsunuz bu işin hocası olarak. Yani iç hukuk da olsa dış hukuk da olsa yani uluslararası hukuk da olmuş olsa kaidelerin ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Hani bir taraftan işte yurt dışından bu işi illegal yollarla yapanlar ki bunu çeşitlendirebiliriz. Bir de içeriden bir şekilde bunu yapanlar ama örgütlü suçlarla mücadelede bence tespitleriniz çok önemli. Belki son birkaç dakikayı hem Birleşmiş Milletler nezdinde bunu toparlayarak yani adil bir düzen için hani adil bir hukuk demek ne kadar doğru ama hani hukukun topallamaması için daha hızlı yürüyebilmesi için hocam tavsiyeniz ne olur?
0: Hocam bunun için ilk başta yapıların kurulması gerekiyor. Mesela Türk Ceza Kanunu 282. maddesinde kara para aklama suçuydu önceden. Şimdi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması. Burada öncü suç var. 6 aylık bir ceza olduğunda işte bu kripto paralar, paraların aklanması kara para aklamadan 282'den cezayı alıyorsunuz. Faruk Eren

0: Ben dedi ki çok sevdiğim bir hukukçu hocam. Suçluyu kazıyınız, altından insan çıkar. Bekkeriya'nın Suçlar ve Cezalar hakkında kitabına baktığınızda şunu söyledi. İdam cezasını getirdiğimizde, ölüm cezasını getirdiğimizde suçları azaltamıyoruz biz. Evet. İşte bu yüzden hocam bizim her türlü alanda güçlü olabilmek için uluslararası hukukun ötesinde ceza hukukunda da yaptığımız çalışmalarla dünyaya örnek olmamız gerekiyor.
1: Evet, Çağrı Hocam çok önemli bir mesajla aslında bitirdik. Çok teşekkür ederim hocam. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun hocam.
1: Teşekkürler, sağ olun. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızla gerçekten Birleşmiş Milletler'in ki Birleşmiş Milletler Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları değerlendirdik. Adil bir dünya için neler yapılması gerektiğini analiz etmeye çalıştık ve tabii ki iç hukuktan, Interpol'den bahsettik ve gerçekten hep diyoruz ya, adalet, eşitlik adalet değildir. Dolayısıyla adaletin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Ama naçizane benim ve kendi şahsi fikrim, gerçekten Türk töresi bu anlamda dünyaya referans olabilecek en önemli yadısız anayasal kaynaklardan biri olduğunu düşünüyorum. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Hoşçakalın.

0: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız, sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.
2: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist

0: teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
0: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Hesap basit.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

ardından da sohbetimize geçeceğiz. Elbette ilk başlığımız Amerika Birleşik Devletleri'nden. Birleşmiş Milletler'in bugün biliyorsunuz genel kurulu ile ilgili atmosfer başlamış vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta ve 81. Genel Kurul toplantısının gündemi de belli oldu aslına bakarsanız. Ana tema güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten BM. Peki herkes için sonuç üreten BM mümkün mü? Zira bugüne kadar yaraya merhem olamadığı eleştirileri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2005 yılından bu yana adaletin ve vicdanın sesi olarak ok köşeden birçok mesaj vermişti. 2014 yılındaki Dünya 5'ten büyüktür mesajı hala yankılanırken Guterres'ten BM Genel Kurulu'ndan bir video geldi ve o da aslında çaresizliğini itiraf etti. Tabii Erdoğan-Trump görüşmesi, yine Trump'ın dünya üzerindeki birçok liderle yapacağı görüşmelere dair verdiği mesajlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'ya sıçraması gibi başlıklar da var. Bunları da konuşacağız elbette. İkinci başlığımız ise Türkiye'nin yargı gündeminden diyebileceğimiz bir mesele. Kritik operasyonlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek neredeyse gün aşırı bir operasyonun haberini paylaşıyor. Oturduk saydık. Eylül ayında bugüne kadar 14 büyük operasyon yapılmış. Tek tek baktığımızda Ailem Güvende Operasyonu LGBT'li ve fonlanan bazı STK'lara karşıydı. İşte Okullar Güvende Operasyonu çocukların korunması için birçok ilde yapılan operasyonlar. En son bu fon vurgunu ile ilgili mesele, İsrail kaynaklı vurgun çetesinin ele geçirilmesi, ortaya çıkarılması bugüne yansıyansa tapu vurgunu üzerinden sahte işte vatandaşlık satılması gibi bir meseleden bahsediyoruz. Türkiye konuşuyor. Özellikle bu fon vurgunu denilen mesele ne olacak diye. Bugün milyarlarca liranın yurt dışına İsviçre'ye kaçırıldığına dair bilgiler de gündeme düştü. Peki nasıl oldu? Neler oluyor? Bundan sonra ne olacak? Ve tabii daha önemlisi buraya para yatıranlar parasını geri alabilecek mi? Birçok konu başlığımız var bu meseleyle ilgili konuşacaklarımız. İş siyasetten ise yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e dair bir manşet seçtik. Özgür Özel'in kimyası bozuldu diye. Hatırlayacaksınız mikrofonları dizayn etmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Sonra ve onları kategorize ettim diye açıklamıştı. Vatandaşa karşı sert tavırları kameraya yansıdı. İtip kakıyor ya da işte böyle üzen ifadeler kullanıyor. Biraz asabi sinirli görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın içine çıkamıyor, sokağa çıkamıyor diyordu. Erdoğan'ın Karadeniz gezisinden yansıyanlar, Türkiye'nin önünden yansıyanlar Özgür Özel'i yalanlıyor gibi. Başlayalım.

0: Konuklarımızla tanıştırayım, ardından Türkiye'nin önünden küçücük bir klip paylaşacağız sizlerle. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alavar'da hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar efendim.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Canan Tercan hoş geldiniz.
2: Sağ olun İbrahim.
0: Ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Muhammed Çağrıbilir. Üstad hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sayın Alavar'da Birleşmiş Milletler'i soracağım ama önce isterseniz Türkiye'nin önünden yansıyanları biz izleyelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin önüne geldiğinde en ilginç anı söyleyeyim. İşte arada bir mesafe var, görüyorsunuz, bariyerler var. Karşıdan vatandaşlar diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım buraya gelemez misiniz falan diyorlar. Ondan sonra oradaki New York polisi bariyerleri koymuş, güvenlik prosedürleri var falan. Nerede kaldırın bunları diyor. Bariyerleri tak açıyor, ondan sonra yürüyor gidiyor vatandaşların arasına. O yüzden bu klibi arkadaşlar böyle hazırladılar. Şu bariyerleri kaldıran lider meselesi üzerinden önce bir başlayalım sohbete, sonra BM'ye geleyim istiyorum.
4: Olur olur.
0: Sıcak görüntüler üzerinden.
4: Tabii protestocu Rumlar vardı bir ara geliyordu. Onlar nasip onlar verdikten sonra artık gelmiyorlar anlaşılan değil mi? Benim bu görüntüleri görünce aklıma geldi. Onlar artık... Sırra kadem basmışlar.
0: Belli olmuyor.
4: Sırra kadem basmışlar. Ya şöyle tabii ki...
0: O görüntüler de nefes aldı. Şimdi gözümüne tekrar geldi.
4: Ya Sayın Cumhurbaşkanı milletle beraber yol yürüyen bir lider olarak bugünlere geldi. Dolayısıyla sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresine giderse gitsin, isterse Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmasın, her yerde kendisini bu şekilde destekleyen bir kitle var. Hatta zamanın birinde... Buradan Cumhurbaşkanlığına aday koysa herhalde seçilir diyen başka dünya liderleri falan da var.
0: Doğru doğru, Pakistan'dan hatırlıyorum. Pakistan'da, Sudan'dan hatırlıyorum. Tabii tabii birçok ülkede vardı.
4: Yani sevilen bir lider. Dolayısıyla da seçimle gelen, dolayısıyla da halkını ikna ederek, rıza üreterek gelmiş bir lider. Öyle olunca da bu tabloları otomatik olarak görüyorsunuz. Yani bunu otokratik liderlerde falan da görürsünüz. Zorla götürürler oraya. Bayrak sallatırlar falan filan ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nde orada yaşayan vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanı'nın sevenlerin oraya kadar gitmiş olması elbette oldukça güzel bir manzara.
0: Peki gelelim Birleşmiş Milletler gündemine. Guterres'ten bir video var, kısa bir şey. Genel Kurul'dan kendisi paylaştı. Aslında Guterres'in arşivde de çok videosu var ama bu yeni diyor, onu aldık arkadaşlarla. Diyor ki uluslararası diyalog, işbirliğine ve kolektif eyleme ihtiyacımız var. Her zamankinden daha fazla ve daha iyi bir dünya ne yazık ki bırakamadım diye bir itirafta. Bir verelim arkadaşlar onu.
5: Yakında dünya liderleri burada bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler dünyanın en acil sorunlarına çözüm bulmak için genel kurulu toplandı. Bu genel sekreter olarak katıldığım son Birleşmiş Milletler genel kurulu toplantısı ve mesajım açık. Uluslararası diyaloğa, işbirliğine ve kolektif eyleme her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Herkes için, daha iyi bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğim.
0: Peki. O zaman Sayın Alavar'da size geleceğim ama Belkıs Kılıçkaya Amerika'da bizi bekliyor. Bir 5 dakika müsaade edeceğim.
4: Tabii tabii, ne demek. Tabii ki.
0: Belkıs Hanım, yerimize hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
0: Şimdi nasıl bir hava var? Daha gerçi hani erken belki ama en azından ABD medyasına yansıyanlar vardır. Heyette konuşulanlar vardır. Biraz oradaki atmosferi bizimle paylaşsanız. Erdoğan temasları da başladı. Kısa süre önce Vietnam lideriyle bir araya geldiler. Bugün de yine başka temasları da var. Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la bir görüşme gerçekleştirmiş anım kadarıyla. Nasıl bir hava var orada?
6: Ben sesi çok iyi işitememekle birlikte söyleyeceklerimi biraz belki sizin sorunuzdan farklı da yanıtlıyorsam da söylemek istediklerimi aktarmak istiyorum. İlk defa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu kadar heyecansız, tönük, neredeyse o zirve havasının hiç hissedilmediği bir dönem diyebilirim. Niçin? Açıkçası İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Yahudi soykırımından sonra kurulan dünya düzenini Güvenlik Konseyi'nden başlayarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere hiçbir kaleminin işlemediğini idrak ettik artık gözüküyor dünyada. Mesela bizim bulunduğumuz otel, Türkiye ve Birleşmiş Milletler hepsi yan yana. Eskiden orada koşturan Afrikalılar görürdük, başka milletler görürdük. Bu defa bir sönüklük var. Neden? Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri mesela uluslararası mükellefiyeti gereği Filistin'i de üye devlet olarak buraya davet etmesi gerekirken Filistin heyetine vize vermedi. Ama savaş halinde olduğu İran heyetine verdi, kabul etti. Diğer ülkelerin ezici çoğunluğuyla Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in red oyuna karşılık Filistin burada ancak video konferans yoluyla varlık gösterecek. Güvenlik Konseyi'ne baktığımızda biliyorsunuz 2025'te İsrail operasyonlarını genişletme kararı aldığında ya da daha sonra Trump'ın bu defa barış sözleşmesiyle çıktığında yine Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerinden tekrar zikretmeye gerek yok. Ama işte Rusya ve Çin barış sürecinde çekimser kalmıştı. Zaten bir barış söz konusu olmadı. Ondan evvel İsrail'in operasyonlarına karşı veto uygulanması halinde bu sefer Amerika Birleşik Devletleri karşı çıkmıştı. Dolayısıyla uluslararası hukukun bütün dünya tarafından işlemediğini idrak ettiğimiz bir dönemde açıkçası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bir heyecan yok. Fakat ne var? Birleşmiş Milletler de başta Başkanı Antonio Guterres ne kadar da bu konuda iyi niyetli ve motivasyon sahibi bir isim olarak ortaya çıksa da işte güvenin yeniden tahsisi temalı bir toplantı yaptılar. Başlayacak, işte başladı. Güvenin yeniden tesisinin de gerçekleşmesinin güç olduğu gözüküyor. Büyük ihtimalle siz de birazdan bunları konuşacaksınız. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşı var. Diğer tarafta İran'ın desteğiyle Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları devam ediyor. Ayrıca bugün ironik bir şey, Dünya Barış Günü 21 Eylül. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı tarih 1 Eylül'ü de Barış Günü diye kabul ediyorlar biliyorsunuz. Barış Günü için New York'tan bakınca pek kelam etmek mümkün gözükmüyor. Bir küçük not daha aktarayım. Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi hanımefendi iklim haftası ile ilgili sıfır atık projesi dahilinde biraz önce bir konuşma yaptı. Bu konuşmada bir cümle aktarmak istiyorum altını çizerek. Çünkü sadece sıfır atıkla ilgili değil, BM Genel Kurulu'ndaki diğer konuları da ele alıyor. Dünyada emanet bilincinin gündelik hayata tercümesi sıfır atık projesi. Ama emanet bilinci gündelik hayata Birleşmiş Milletler'den maalesef bu hali yansımıyor.
0: Çok teşekkür ederiz Belkıs Kılıçkaya. Kolaylıklar diliyoruz. Biz aslında mesele dediğiniz gibi konuşuyoruz. Sayın Olabar'da ana tema güveni yeniden tesis etmek, dönüşüm üretmek, herkes için sonuç üreten BM olarak belirlendi. Güveni yeniden tesis etmek kolay mı? Bir de herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler nasıl olabilir sorusuyla devam edelim.
4: Dönüşüm yönetilir bir sorusu herhalde üniversitelerde bir asırdan bu yana tartışılan bir şey. Yani sürekli olarak söylenen bir konu vardır. Change is uncontrollable, yani değişim kontrol edilebilir değil. Edilebilseydi Perestroika'yı falan kontrol edecekti Gorbaçov. Böyle bir geçiş yapacaktı falan ama her şey paramparça oldu. Dolayısıyla dünya düzeninin sonunun geldiği bir noktada dönüşüm yönetilebilir mi sorusu kaç puanlık sorudur? Cevabı artık bizi dinleyenlere bırakıyorum. Neden bunu söylüyorum? Şundan mütevellit. Mahmut Abbas nerede? Amerika'ya gelemedi. Neden gelemedi? Vize verilmediği için. Mahmut Abbas oyla değil ama kağıt üzerinde de olsa kimi temsil ediyor? Filistinlileri temsil ediyor. Filistinlilerin temsil edilmediği, soykırıma tabi tutulan bir halkın temsilcisiz bırakıldığı, ama uluslararası ceza mahkemesi tarafından görüldüğü yerde tevkif edilmeli denilen Netanyahu'nun ise Amerika Birleşik Devletleri'ne elini kolunu sallayıp ıslık çalarak geldiği bir Birleşmiş Milletler'de dönüşümün yönetilebileceğine inanmıyorum. Hatta şunu söyleyeyim, Mahmut Abbas'ın pasaport verilerek Filistin halkının temsilcisi olarak oraya gelmesine müsaade edilmeyip Netanyahu o meclis kürsüsünde konuştuğu an aslında Birleşmiş Milletler'in tabutuna çakılmış son çividir. Bak çok net bunlar. Şimdi dolayısıyla Guterres vicdanlı bir insan. Siyonizmin de nefret ettiği bir genel sekreter. Fakat yine de, yine de Guterres'in bir sekreter olarak dönüşümü yönetebileceği bir yer değil Birleşmiş Milletler. Bu iş tabii şeyinden çıkmış durumda. Yani kuruluşuna baktığınızda 1945'in Ekim ayında Cemiyeti Akvam'ın devamı olarak kuruluyor falan. Ama iş nereye geliyor? Bununla birlikte hareket eden kurumları var, kurulları var. Aynı flora içerisinde işlev gören Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kısımları var. Bunların hiçbirisinin artık bir işlev görmediğini biliyoruz. Şimdi güzel bir tabir var. Ne kendi etti rahat, ne millete verdi huzur, dayansın şimdi ehli kubur. Yani bu dünyada yaşarken ne kendisi rahat etti ne de millete huzur verdi. Şimdi öldü gitti, Allah kabir ehline, orada yatanlara sabır versin. Kim için söylüyorum? Lindsey Graham için söylüyorum. Bunlar yazı yazdılar. Birleşmiş Milletler'in o florasının içerisinde, yani direkt hiyerarşisi içinde değil ama bu dünya düzeninin bir parçası olan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Netanyahu'ya savaş suçlusu ibaresi mührü basılırsa ve bu konu tescillenirse sizin topunuzu buradan sürer çıkartırız diye yazılar yazdılar. 13 tane senatör imzalarını yayınladım sosyal medyada. Hiçbirisi komplo teorisi değil. Kerim Han başta olmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarını tehdit ettiler. Evet. Sonra ne oldu? Sonra Kerim Han bir cinsel taciz suçlamasıyla Uluslararası Ceza

0: Mahkemesi yargıçlığından atıldı. Sonra ne oldu? Sonra İngiltere gazeteleri yıllardır yazıyorlardı. Anlaşıldı ki Mossad Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bütün yargıçlarının özel hayatını didik didik inceliyor. Arkasından bu dosyalar çıkartıldı ve Netanyahu'ya savaş suçlusudur hükmünü basan kişi bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde değil. Yani
1: diğerlerine bütün banka hesaplarını bloke ettiler.
0: İşte raportör var, meşhur Albaniz. Albaniz ne diyor? Ya ben, Birleşmiş Milletler Filistin raportörü, hiçbir kredi kartımı, banka kartımı kullanamaz hale geldim diyor. Bu bir feryat. Yani siz ki eğer soykırımla ilgili BM raportörü olarak rapor hazırlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı olarak bu konuyu gündeme getirirseniz, ağa başınıza bunlar gelir. Peki hemen konuyu hızlı hızlı birbirine bağlayacağım. Geçtiğimiz günlerde Ratko Mladic nerede öldü? Tutuklandı, Hek'teki cezaevinde öldü. Peki bundan 3 gün önce Kosova'nın eski başbakanı Haşim Taçi 25 yıl ceza aldı. Neden? Kosova Savaşı'nda Sırplara karşı sert davrandığı için. Haşim Taçi nerede? Cezaevinde. O zaman Lindsey Graham'a geri dön. Dedi ki, ya kardeşim siz dedi çıldırdınız mı? Biz bu mahkemeleri Putin için kurduk, Afrika ülkeleri için kurduk, Amerikan başkanı için, Netanyahu için falan kurmadık dedi. Şimdi dolayısıyla Ratko Mladic, yani Sırplar bize bu coğrafyada yakın milletlerdir. Coğrafi anlamda. Tarih içinde de çok yakın olduğumuz zamanlar olmuştur ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Vučić'le geliştirmiş olduğu ilişkiler zaten bilinen hususlar. Yani gariban Sırp'a hesap sorarsın. Gariban derken Ratko Mladic'i aklamıyorum da Ratko Mladic'i içeriye atarsın. Olan. Ülkesi güçsüz. Ne olacak? At içeriye. Dünya bir daha yüzünü görmesin. Arnavut almış şimdi Kosova'da başbakan Arnavut'u. Diyor ki 25 sene sana diyor ceza verdim. Neden? Gariban Arnavut ya, işte Türk'ten farkı yok. Makedon'dan farkı yok. Ama sen dokunursan Netanyahu'ya kredi kartını kullanmaz hale getiriyorlar. Bu söylediklerimin tamamı sana göre, Canan Hoca'ya göre, bana göre değişen hususlar değil. Hepsi objektif, hepsi haber, hepsi kayıtlı, hepsi hakikat. Şimdi sen bana bu şartlar altında Birleşmiş Milletler'in revize edilebileceğini, dönüşme tabi tutulabileceğini söyleyebilir misin?
1: Zor. Siyonizm kuşatmasında o zaman.
0: Tabii canım, tabii ki işte. Koyduk. Peki. Yani.
1: O zaman birazcık şöyle sorayım Sayın Tercan. Baktığımız zaman şimdi İran meselesinde çözüm üretemiyor. Ticaret yollarını koruyamıyor. İşte mesela Rusya-Ukrayna savaşında bir şey yok. Kıbrıs meselesinde birazdan geleceğim. Guterres birazcık hani bari son mirasım olsun bir şeyler üretmeye çalışayım diye bir çaba içine girdi. Sudan'daki çatışmaları engelleyemiyor. Hatta Myanmar'da hani 950 milyon kişi mülteci oldu. Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldı. Bir soykırım oldu. O da BM tarafından tescilli. Myanmar gibi bir ülkeye bile gücü yetmedi aslında. BM ne işe yarıyor? Yani neden bu kadar büyük bir yapı var?
2: Lübnan'da yine biliyorsunuz.
0: Vurdular.
1: Tabii yönetim askerlerini bile koyamıyor.
2: Filistin'de zaten yani BM
1: çalışanları öldürüldü. BM ofisleri basıldı, bombalandı. Yani
2: kendisini dahi koruyamayan bir BM'den bahsediyoruz.
1: Peki ne işe yarıyor? Niye var yani mesela?
2: Kapatalım gitsin. Çok fazla para veriyoruz.
1: Çok mu dövüyoruz dedi bazen düşünüyorum ben de.
2: Şimdi çok fazla dövmüyoruz. Ben Yusuf Bey'e çok fazla katılıyorum. İsterseniz çok kısa bir izgah yapayım. Çünkü Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinden bahsediyoruz. Beşli çete de deniliyor. Peki neden beşli çete deniliyor ya da 5 daimi üye ne demek? Dünyadaki çatışma alanlarına, konflikt alanlarına baktığımızda ne görüyoruz? Şu an en güncel olan ve küresel olarak etkili olan alanlar. Bir, İran Savaşı. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında gerçekleşiyor. Peki bu savaşın müsebbiplerinden bir tanesi kim? Amerika Birleşik Devletleri. Peki Birleşmiş Milletler 5 daimi üyesinden bir tanesi kim? Amerika Birleşik Devletleri. Diğer savaş nedir? Rusya-Ukrayna savaşı. Dünyayı enerji krizine sürükleyen, yıllardır bitmeyen, küçük bir bölgede başlayan bir savaş. Peki buradaki ana aktörlerden bir tanesi kim? Rusya. Rusya Birleşmiş Milletler daimi üyesi mi? Evet. Peki dünyada, özellikle Orta Doğu'da savaş dediğimizde, çatışma dediğimizde, soykırım dediğimizde aklımıza gelen neresidir? İsrail'dir. İsrail'in en önemli müttefiki, destekçisi İngiltere. Peki İngiltere nerede? Birleşmiş Milletler daimi 5 üyesinden biri. Siz zaten dünyadaki savaşların müsebbibi olan ülkelerin Birleşmiş Milletler'in ana aktörü olduğunu görüyorsunuz. Peki böyle bir düzende buradan barış çıkması mümkün mü? Tam tersine şöyle düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yaptığı operasyon. 2 saat içerisinde Venezuela'nın liderini aldılar. Dünyaya bir açıklama yapma ihtiyacı dahi hissetmediler. Bugün haberlerden öğreniyoruz. İngiltere'de bulunan Venezuela'ya ait altınlar

0: nereye gitti? Amerika'ya gitti.
1: Var, bir taraftan da var.
0: Ha, bir taraftan da Venezuela'da deprem oldu. Amerika Birleşik Devletleri şöyle düşündük biz en başta. İşte Amerika Birleşik Devletleri buraya bir operasyon yapıyor fakat hep diyordu ki burada bir işte despot var. Burada ciddi anlamda sıkıntılı bir yönetim var. Biz buraya el koyacağız, halk rahat edecek. Deprem oldu. Bir bardak su vermediler tabiri caizse. Biraz abartıyorum ama destek olmadılar. Haricinde Venezuela'daki petrollerin yönetimi nereye geçti? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlere geçti. Siz şimdi elinize bir güç veriliyor ve bu gücü dünya barışı için değil, tam tersine dünyadaki emellerinizi gerçekleştirmek için, kendinizi genişletmek için kullanırsanız ve üye olan 100 küsur ülkeyi de arkanızdan sürüklerseniz burada bir değişim, bir dönüşüm, bir barış bekleyemezsiniz. Tam tersine kendinize bir aklanma alanı, bir meşruiyet alanı bulursunuz. Ve Birleşmiş Milletler'le ilgili çok fazla dosya da var. Bakın çok konuşmuyoruz ama yardım özellikle çocuklarla, kadınlarla ilgili Afrika'daki operasyonlarda ya da Asya'nın belli bölgelerindeki operasyonlarda aslında insan trafiği olaylarına karıştığı, narkoya karıştığı, pek çok suçun işlendiği, verilen çocukların akıbetinin belli noktalarda tamamen belirsiz olduğuna dair pek çok rapor da var. Kendi kendini denetleyemeyen ve pek çok olayın üstünü örten bir yapıdan bahsediyorsunuz.
1: Fazla büyük bir yapı olduğu için mi bu, hani kontrol güç yönetimi?
0: Ben açıkçası bunun fazla büyük bir yapı olmayla bağdaştırmıyorum. Birleşmiş Milletler'e baktığımızda özellikle son yıllarda en çok bize servis edilen ne? İklim problemi, evet. Toplumsal cinsiyet. Bununla alakalı siz şimdi Birleşmiş Milletler'den fon almak istiyorsunuz. İşte ben üniversite olarak vesaire herhangi bir toplumsal cinsiyetle alakalı, cinsiyet değiştirmekle alakalı bir proje başlatayım. Ciddi anlamda destek görüyorum. Ama aynı desteği gerçekten ekonomik problemi olan savaş alanındaki işte Gazze gibi bölgelerle ilişkili bir kurum şeklinde gerçekleştirsem destek alabilecek miyim? Büyük bir soru işareti. Birleşmiş Milletler tamamen bağımsız bir yapı değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız 2014 yılında kürsüden ciddi anlamda seslendi. Birleşmiş Dünya 5'ten büyüktür dedi. Birleşmiş Milletler'in revize edilmesi gerektiğini yıllarca söyledi. Özellikle 2023'ten sonra geldiğimiz noktada dünya gördü ki Sayın Cumhurbaşkanımız doğruyu söylemiş. Birleşmiş Milletler yapısı dünyada barışı temin etmek üzerine kurgulanan bir yapı değil. Şu anda konuştuğumuz nedir? Bakın önümüz kış. Avrupa'da ciddi anlamda enerji krizi var ve Birleşmiş Milletler'in burada müdahalesi yok. Rusya-Ukrayna savaşı var. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'da savaşın devam etmesi için onlara destek oluyorlar ve aynı zamanda Fransa savaşı. Hatırlayalım 2022'de barış görüşmelerini İngiltere zaten masayı dağıttı. Diğer tarafta da Rusya var. Rusya'nın arkasında Çin var. Amerika ve Çin arasında da gizli bir ticaret savaşı var. Zaten sizin barışı temin edecek ana beş aktörünüz dünyayı paylaşmış.
1: Peki konuyu açıyor ama Avrupa bu şekilde kendi ayağına sıkmıyor mu? Şimdi bir yandan diyorsun kış geliyor. Hani enerji maliyetleri aldı başını gitti. Hani gündemi almadım ama işte Avrupa'daki seçimlerde Almanya'da işte Fransa'da aşırı sağ yükselişte diye değerlendirmeler var. Seçim sonuçları artık ciddi anlamda merkez hükümetleri de merkez partileri sarsar hale geldi. Nereye gidecek bu mesele böyle? Hani Rusya-Ukrayna savaşı da başlarında vardı ama yani baktığınızda lider eksikliğinden mi kaynaklanıyor Avrupa'nın bu işin düştüğü çıkmaz? Politikaları
0: ben
1: düzgün
0: belirleyemiyorlar.
1: Ben açıkçası
0: politikalarla bağdaştırıyorum.
1: Yani hani Ukrayna sürekli kışkırtmış. Şimdi mesela Polonya'yı eklemeye çalışıyorlar listeye. Polonya'dan bu aralar çok efelenme mesajları geliyor. Rusya'ya karşı dikleniyorlar.
0: Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Polonya'da yeni bir üs kuracağını söyledi. Zaten evet. 11 tane üste aktifti. Zaten 10 bin küsur askeri oradaydı.
1: Şimdi yeni bir kara üssü kuracakmış.
0: Çok daha büyük bir üs kuracağını söyledi. Çünkü savaşta şey değişti, program değişti. Ciddi anlamda Ukrayna'ya destek verme kararı aldılar. NATO'da da zaten bunu desteklediler. Geldiğimiz noktada lider eksikliğinden ve politika eksikliğinden ziyade artık bu merkez politikalarının çöktüğünü görüyoruz. Peki neden çöktü? Rusya-Ukrayna savaşı halkta bıkkınlık getirdi. 2022'de başlayan bir savaş var. Hala bir sonuç yok. Yıllarca enerji krizi yaşadı Avrupa insanları. Ve aynı zamanda bu neyi tetikledi? Enflasyonu tetikledi. Ücret eşitliğini tetikledi. İnsanlar ekonomik olarak ve enerji sıkıntısı anlamında ciddi problemlerle karşılaştılar. Bir taraftan da Ukrayna göçmenlerine kol kanat gerdiler. Bakın Avrupa'da göç dediğiniz zaman siz Orta Doğulu ve Afrikalı göçünü kastediyorsunuz. Ukrayna'dan gelenleri göç olarak görmüyorlar, mülteci olarak görmüyorlar. Onları kendi vatandaşı gibi görüyorlar. Bu çok önemli bir ayrım.
1: Çünkü onlar sarı saçlı mavi gözlü. diğerleri gibi değil.
0: Ya işte o dönem ciddi bir
1: televizyon ekranları öyle söylüyorlardı. Ya bunlar öyle diğerleri gibi değil ya, sarı saçlı mavi gözlü insanlardan bahsediyoruz, mülteci dediklerimiz falan
0: evet,
1: diyorlardı.
0: Evet ama şimdi aşırı sağ yükseldi diyoruz. İşte dün seçim sonuçları açıklandı. Berlin'de de bir Türk kazandı, sol kazandı. Merkez siyasetinden çekildi. Neden? Almanya'da, Polonya'da pek çok ülkede artık insanlar Ukraynalılara ev sahipliği yapmak istemiyorlar. Hani diyoruz ya vergilerimiz nereye gidiyor? Amerika Peki. Birleşik Devletleri üzerinde özellikle. Bu artık merkez siyasetin Avrupa'da eridiğini, Ukrayna'ya verilen desteğin aşırı sağa doğru ya da aşırı sola doğru kaydığını. Çünkü insanların artık farklı politikalarla kendi ceplerine baktığını, doğru. Ukrayna Savaşı'ndan bağımsız olmak istediklerini söyleyebiliriz bu
1: Peki,
0: anlamda.
1: Şimdi diğer başlıklara baktığımda şöyle diyorum. İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, kalkınmanın finansı, yapay zeka, teknolojik dönüşüm, küresel sağlık, pandemi, nükleer silahlanma ve uluslararası güvenlik gibi konular. Sizin bu konularla ilgili hani BM'den bir beklentiniz var mı? Mesela yapay zeka çok konuşuluyor bugünlerde. Yani Trump işte Çin'in kendisini engellemeye çalıştığını düşünüyor bu meseleyle ilgili olarak baktığımızda. Ama bu işin içinde olanlar, bizzat bu işi yürütenler, işte yönetenler ya da yapay zeka geliştirmeye çalışanlar da artık kendilerinin de kaygılandığını söyleyen açıklamalar yapıyorlar. Birleşmiş Milletler'den bu konuyla ilgili bir ivmelenme, bir karar alınması ya da bir çözüm üretilmesini bekler misiniz? Yoksa yapay zeka işi de tıpkı bu diğer konular gibi böyle kendi haline bırakılacak ve insanlığın yüzleşeceği bir mesele haline mi gelecek?
0: Şimdi yapay zeka ile ilgili konuşulacak o kadar çok konu var ki.
1: O kadar çok vaktimiz yok.
0: Çok kısa değinebiliriz. Çok ciddi bir problem var. Fakat bu yapay zekayı bu noktaya getiren ülkeler de yine Birleşmiş Milletler'in o en öndeki 5 ülkesi. Dolayısıyla kendi kendine revize etmesi gereken belki asıl nokta bu. Ülkeler arasında bir mütabakat imzalanabilir ve yapay zekayı sınırlandırma belki getirilebilir. Bunu gen teknolojileriyle ilgili yapmışlardı. Hatırlayalım ne vardı? Özellikle radikal katoliklerin, Hristiyanların bir kısmının çok ciddi karşı çıktığı bir olay vardı. İnsansız klonlama. Buna ciddi anlamda engel olmaya çalışmışlardı. Bir takım mütabakatlar üzerinde çalışmışlardı. Yapay zekanın sınırlandırılması da bu olabilir. Geçtiğimiz günlerde Japonya'da bir robot sahibine saldırdı mesela. Bu çok basit bir örnek ama çok anlamlı bir örnek. Ve tabii ki robotların özellikle savaş teknolojisinde çok fazla kullanılacağını bundan sonraki dönemde hesap edersek. Çünkü bununla alakalı tatbikatlar yapıldı ve dünyaya da gösterildi.
1: Tabii.
0: Hatırlayalım. Yani insansız
1: en son
0: deniz...
1: bugün daha Zelenski diyor ki otonom dronlar diyor sahada çok büyük fark oluşturmaya
0: Şimdi dronlar yani. Var bir de Hürmüz krizinde ne olmuştu? İnsansız bir deniz aracı geldi, robotları kıyıya çıkarttı. Bu sahne zaten yetti. Siz şimdi havadan dronlarla saldırıyorsunuz. İnsansız hava unsurlarının yanında robotlarla da saldırırsanız bu sefer konvansiyonel savaşın unsurlarında da değişme meydana gelecek. Biz hep ne konuşuyorduk? İşte NATO çok güçlüdür. Türkiye'nin ordusu işte dünyanın en önemli ordularından bir tanesidir. Artık bunun önemsiz olduğu ve çok manipüle edilebilen, çok kolay istila edilebilen bir dünya bundan sonra karşımıza gelebilir. Bu Peki. konuşulacak ama bundan ne kadar sonuç çıkar tabii çok büyük bir soru işareti.
2: Peki. Ben hemen o yapay zeka ile ilgili bir dakika bir şeyler hazırlamıştım bugün seninle istişare ettikten sonra. Tabii önemli bir konu ama son 2-3 hafta içerisinde sürekli gündemimize yapay zeka yavaşlatılmalı haberleri çıkıyor. Bunlar tesadüf değil. Anthropic'in yöneticisinin falan yapmış olduğu açıklamalarda yapay zeka yavaşlatılmalı, yapay zeka yavaşlatılmalı. Allah Allah, yapay zeka çığır açan bir şeydi. Amerikalılar bu işte öncüydü falan filan derken birden yapay zekanın insanlık açısından kötü sonuçları olabileceği falan konusu gündeme geldi. Yapay zeka kaldırılsın noktası da geride kaldığı için diyorlar ki yavaşlatılsın. Ne demek bu? Bir bela gelecekse biraz sonra gelsin. Şimdi gelmesin. Neden? Çünkü yapay zeka konusunda Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha hızlı gitmeye başladı ve bunun yavaşlatılmaya ihtiyacı var. Amerika'nın kontrolündeki OpenAI ve ChatGPT gibi konulara milyarlarca dolarlık kaynak ayrılırken Çin çok daha basit, çok az Ucuz. Kaynakla tuttu DeepSeek dedikleri o şeyi ortaya koyduğunda kim göçtü? Nvidia. Nvidia'nın hatırla o günlerde milyarlarca dolarlık hisse senedi erimesi gerçekleşmişti. Şimdi burada Çin tabii ki askeri yapay zekada ve birçok farklı unsurlarda iyi kullanıyor. İşte otonom sistemler falan dediğin o. Ama şu bir hakikat, yani yapay zeka kullanmayan milletler bir daha yarışma şanslarını
1: bulamayacak.
2: Elde edemeyecek bir noktaya gelebilirler. O yüzden yapay zeka mutlak surette o yavaşlatılmalı diyebilir, bu bilmem niye bile, o hepsinin kendi ajandası var. Mutlak surette Türkiye geldiği noktayı daha öteye taşıyacak şekilde yapay zeka uygulamalarına ağırlık verilmeli. Bir de yapay zekanın yoğun kullanıldığı otonom silah sistemleri söz konusu olduğunda, işte Jerusalem Post, Batı kaynaklı bir medya, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bir medya, Türk otonom sistemler bulduğu hedefi yok ediyor falan dediğinde, seyircinin affına sığınıyorum, kıyarım diyene al tuzla burada diyecek şekilde koşmamaları lazım. Libya'da bu hata çok yapıldı.
1: Tam ona örnek verdim.
2: Batı kaynakları ısrarlı bir şekilde Türklerin kullandığı otonom sistem dediğinde, maşallah bizim arkadaş

0: arkadaşlar ekranlarda attılar, tuttular, işte bunlar kendiliğinden öldürüyorlar bilmem ne falan. Bu aslında Birleşmiş Milletler'in masasında olan
1: kısıtlama getirilmesi
0: için. Tabii ki önemli şeylerden bir tanesi de bu.
1: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'yi kabul etti. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Daha öncesinde de kendisi Vietnam lideri, Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la bir görüşme yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri işte İngiltere ile Japonya ile ve birçok liderle devam edecek. Onları da takip ediyoruz ama tabii herkes Erdoğan-Trump görüşmesini de merak ediyor. Sayın Bilir'e de onu soracağım. Sayın Bilir, sizden de bu konuyla ilgili değerlendirme alın. Türkiye cephesinden baktığımızda BM ne ifade ediyor? Evet. İşte Erdoğan liderlerle buluşmalarındaki misyonu, işte beklentilerini, özellikle Trump-Erdoğan görüşmesinde sizin beklentiniz ne, neler söylersiniz?
2: Şununla başlayalım. 1950'ler 50'lere bir dönüş yapsak mesela, o dönemin Türkiye gibi veya Türkiye çapında devletlerini bir düşünün. Birleşmiş Milletler ne ifade ederdi en basit haliyle? Büyük ihtimalle sisteme entegre olmanın bir koşulu gibi.
1: Yani ya da bir koruma merkezi, kalkanı almak için belki koruma, mi?
2: Yani Amerika merkezi neticede 45 sonrasında biz bu dünyanın içine ettik artık. Ama bir sistem oluştu. Neticede bir kazanan var ortada ve mutlak bir kazanan var. Ve dolayısıyla sistemin pratik ihtiyaçları var. Yani nedir bu pratik ihtiyaç? Ki uluslararası kurumların zaten bir illüzyon tarafı vardır. Bir de gerçek pratik ihtiyaçlar tarafı vardır. Ve hakikaten de faydalı olan tarafıdır bu. Yani buradan bir uçağın kalkıp Washington'a nasıl gidebileceğini aslında belli regülasyonların içine belli regülasyonlar dahilinde ele alan bir mekanizma olarak hukuk ve kurumlar evet iş görür. Bu dünya çapında bir standartizasyon sağlar. Her devletin uyduğu belli koşullar, belli kurallar sistemin işlerliğini sağlar aslında. Bu da aslında işlem maliyetini düşüren şeyler denir. Yani buradan Türkiye ile Amerika arasında bir havacılık anlaşması her bir 195 tane devletle ayrı ayrı yapmanıza gerek kalmasa ortak bir mekanizma. Bunun gibi Dünya Sağlık Örgütü vesaire vesaire farklı farklı alt dallarda evet bu ikinci alanlarda kurumlar çok faydalıdır. Neticede ne olursa olsun etkileşimin bu kadar yoğunlaştığı ve her geçen yıl daha da arttığı bir dünyadayız biz. Yani bir 17. yüzyıl diplomasi gibi bir dünyada değiliz haliyle. Her açıdan etkileşim dünyanın her yerinde buradan Çin'e, Çin'den herhangi bir Afrika ülkesine aynı dinamiklerle iletişim kurmak ve ilişki kurmak çok da mümkün artık. Dolayısıyla yönetilmesi daha zor hale geliyor. Bu noktada farkındaysanız BM'nin veya herhangi bir uluslararası kurumun bu gibi noktalardaki işlevleri hiçbir zaman tartışmaya da açılmaz. Ve kolay kolay o büyük güç rekabetinin konusu haline de getirilmez. Yani Çin ve ABD bu havacılık kanunuyla alakalı kapışmazlar büyük oranda. Ama başka konularda kapışabilirler. Bu noktada illüzyon tarafı nedir? Az önce dediğim gibi bir savaş oldu. Bir savaşın kazananı var. Ve kazanan kendi lehine büyük oranda sistemi, yani sular kendisine akacak şekilde bir şeyi burada neticede yaratıyor. Ve dolayısıyla buna çalışacak aynı bu mekanizmaların devamlılığı ve çok fazla tartışılmaması gerekiyor. Burada da işte o illüzyon tarafı devreye girer. Yani liberal değerler noktası. Bizim bu uluslararası kurumlara ihtiyacımız vardır derler. Çünkü uluslararası ilişkiler anarşik bir ortamdır ve bu anarşi regüle edilebilir. Anarşiden kasıt nedir? Bir üst otorite yoktur. Yani bir devletin iç mekanizması gibi bir yasa yoktur. Benim size zarar vermemi engelleyen bir yasa var burada. Ve yaparsam cezalandırılacağımı biliyorum ama devletler arasında böyle bir mekanizma yok. Halbuki bir devletin bir devlete saldırmasının önündeki engel hukuk değildir. Kapasitedir. Yani askeri kapasitesi vardır ya da yoktur. Ama işte bu illüzyon tarafı böyleymiş gibi bir algıyı 80 senedir bize gayet güzel yutturdu ve Türkiye'de bunu özellikle bizim entelektüel camiamız bunu çok güzel satın da almıştır. Bunun bir işlevsel tarafı bizim açımızdan dediğim gibi 50'ler itibariyle vardır. Batı'nın peşine takılmak için bunu almanız, kucaklamanız gerekir. Ama öte yandan buna bilincinizi hapsetmemeniz gerekiyor bir noktada. Ve biz zaten 26 yıldır aşağı yukarı Türkiye bunun mücadelesini veriyor. Yani bu bilinçten bir noktada kopma.
1: Tabii.
2: Gerekli yanlarını, evet kullanışlı taraflarını al.
1: Kendi göbeğini kendi kesebilecek
2: kapasiteyi
1: üretme
2: çabası. Dolayısıyla BM'nin misyonu veya neden var böyle bir şey? Birleşmiş Milletler bir siyasal aktör değildir. Avrupa Birliği bir siyasal aktör değildir veya herhangi bir kurum. Bunlar birer memurdur. Dünyanın memurlarıdır. Emrettiğiniz kadar, yani bu egemen sınıfın, iktidarın emrettiği kadar iş yaparlar. Bu noktada da zaten adaleti tesis edecek olan noktada bu kurumlar yok. Dolayısıyla beklentiyi düşürmek ve tam da bu yüzden bu BM toplantısında işte ana tema ne? Güveni yeniden inşa etmek. Güven hiçbir zaman inşa edilmedi zaten. Ya burada bile bakın bir illüzyon başlı başına var.
1: Tam bu illüzyonla ilgili bir şey paylaşacağım. ABD Hazine Bakanı'nın bir açıklaması var. Arkadaşlar onu bir verebilir miyiz? Sayın Bilir, çünkü İran Havayolu Şirketleri, yani deriz ya havacılık kanunu düzenler, onu düzenler, bunu düzenler. 23 Eylül'den itibaren İran Havayolu Şirketleri dünya genelinde asla uçamayacak diye bir açıklaması var. Bir izleyelim arkadaşlar onu.
3: On September 23 Eylül'de tüm İran Havayolu Şirketleri dünya genelinde kapatılacak. Bunu nasıl yaparız? Eğer iniş yaparlarsa onlara yakıt sağlayamazsınız. İniş hizmetleri sağlayamazsınız. Onlara bile satamazsınız. Yoksa dolar sisteminden atılırsınız.
2: Ya biz bunu SWIFT'ten zaten Rusya'nın uluslararası bankacılık sisteminden belli oranda atılmasında bir örneğini görmüştük. Bakın o adalet beklediğimiz, güven tesis etmesini beklediğimiz, aslında başından beri böyle bir misyonu hiçbir zaman olmayan yapı aslında dediğim gibi iktidarların yani bunu kuran aktörlerin bir aracı, bir memuru ve bu noktada gerekirse bu kadar hayati bir şey bu havacılık dediğim, yani ulaşımla alakalı bir şey neticede veya ticaret yapmanızın önüne hemen bir mekanizmayı bir tuşla durduracak şekilde size yaptırımlar uygulayabiliyorlar. İşte böyle de bir tarafı var. Yani şimdi böyle olduğunda da haliyle kredibilite de düşüyor veya inandırıcılık da kalmıyor. Şimdi günümüzün farkı, yani 1960'larda 70'lerde farklı mıydı? Değildi. Yani veya Birinci Körfez Savaşı zamanında
1: şimdi bir daha görünür hale mi geldi mesela?
2: Her şey daha görünür hale geldi. Yani aslında bu noktada sis perdesi kalktı dünyada siyasetin önündeki. Şimdi eskiden bugün onunla alakalı bir yazı yazmıştım. Yani istihbarat mesela, istihbarat teşkilatları gizli işler yapar değil mi? Perde arkasında. Batı'nın iş yapma biçiminde bu gizli iş işin gerekliliğidir. Çünkü devletler gri alanlarda işler yapar. Bazen ellerini kirletirler gibi bir Batı merkezli anlatı. Aslına bakarsanız vardır. Ama korkacak bir şeyiniz yoksa. Yani elbette perde arkasında devletler aksiyon içine girer ama neden illa elini kirletmek zorunda gibi bir ön kabul üzerinden hareket edelim. Batı her türlü uluslararası alandaki siyasal her bir aktiviteyi, her bir eylemi bir noktada olabilecek en kötü yerden yorumlar ve en kötü şekilde pratiğe döker. Dolayısıyla biz de bunu onların anladığı şekilde hep sahiplenmek durumunda kalırız. Dolayısıyla bugün gelinen noktada her şey o kadar göz önünde ki, mesela bizim istihbarat teşkilatımız MİT örneğin, MİT Başkanı İbrahim Kalın bakın ne yaptı? Afganistan'a gitti, Pakistan'a gitti, işte oradaki arabuluculuk görüşmelerini yönetebiliyor. Yani bir istihbarat teşkilatı siyasi bir rol oynayabiliyor bakın, çünkü istihbaratın görünür olmasından korkacağı bir şey yok Türkiye bu noktada ekşi yemediği için. Dolayısıyla bu noktada bizim ve dünyada geri kalan aktörler arasında çok açık bir fark var burada.
1: Şimdi Sena vardı, bir görüntü izlettireceğim. İki tane büyük zırhlı araç, kamyon. İçinde 31 ton altın var.
0: İbretlik.
1: Yani izlediniz mi? Tabii, görüntü verelim arkadaşlar ekranlara. Ben de gördüm. Akşam Instagram sayfasında ben de gördüm. Şimdi bu iki kamyonda 31 ton altın var. Şimdi bunlar Venezuela halkının doğrudan kendi petrol satışından elde ettiği altınları. Ve yıllardır da diyorlardı ki ya Maduro diye bir diktatör var, o yüzden biz bu altını size veremeyiz. Şimdi öyle ya da böyle Amerika bastı Venezuela'yı. Cumhurbaşkanı Sarayı'ndan Maduro'yu aldı götürdü ülkesine. Bu altınların Venezuela değil de Amerika'ya gönderiliyor olması bize ne anlatıyor? İki açıdan soruyorum. Bir Venezuela açısından, iki İngiltere açısından. Nasıl okudunuz bu görüntüyü?
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Kızılderililer olan gerçek sahiplerinden beyazlar tarafından sözde 1492 ile birlikte yavaş yavaş kolonize edilmeye başladığında üç farklı grup insan vardı. Pilgrims, Virginia bölgesine yoğun olarak gelen Pilgrims'lar, yani hacılar demek. Kendi bulundukları topraklarda özellikle Katolik Kilisesi'nin baskısından yılıp oraya gelmiş ve orada dinini daha iyi bir şekilde ifa etmek istemiş. Bir de cezaevi kaçkınları var. Onlar da işte Avrupa'da cezaevlerinde ölmekten, orada zindanda çürümekten bir yolunu bulup oraya kaçmış kişiler. Hatta bu Titanic filminde falan hani ambara nasıl doluşup kaçıyorlar falan. Üçüncü grup ise buradaki fırsatları değerlendirip zengin olmak isteyenler. Dördüncü grubu kategoriye bile dahil etmiyorlar. Onlar gemilerle Afrika'dan getirildiler. Üçte biri yaşadı. Üçte ikisi gemilerin içerisindeki havasızlıktan öldü ve denize atıldı. Köpek balıklarına yem oldular. Onları kategori dışı bırakalım. Bu üç grup geldi. Bu üç grubun içerisinde özellikle buraların zengin kaynaklarını sömürmek maksadıyla gelenler o kadar açgözlüydü ki Kuzey-Güney Savaşı bile bu yüzden çıktı. Kuzey-Güney Savaşı'nın özellikle Virginia'da icra edilen kısmına baktığımızda yüz binlerce insan birbirini kesti, öldürdü. Neden? Kuzey'in ortaya koymuş olduğu fikir ile Güney'in ortaya koymuş olduğu fikrin kendi içerisindeki çelişmesinden, özellikle kölelik ticareti devam etsin, o mu olsun bu mu olsun. Kuzey galip geldi, Fort Lee yenildi falan, Amerika ortaya çıktı. Daha sonra Batı'da bu olay bitince dediler ki bir Kaliforniya var, ooo görmen lazım. Gold Rush efekt diye bir şey var. Yani altını bulunca oraya bir hücum başladı. Bizde o Gold Rush efekt ne zaman olmuştur? 1950'li yıllarla birlikte Türkiye'de endüstrileşmeye ucundan da olsa başlayınca Ankara'ya, İstanbul'a insanlar hücum etti. Gece kondular falan da öyle oluştu. Neyse dönelim tekrar Amerika'ya. O San Francisco'da falan altın avcıları ne yerli bıraktılar, ne işte canlı bıraktılar, hiçbir şey bırakmadılar. Şimdi dolayısıyla şu görüntü 300 yıl önceki Amerika'nın DNA'sının bir sonucu. Kendiliğinden oluşmadı bu. Hiç utanmaları da yok, hiç sıkılmaları da yok. Dünya ne der gibi bir dertleri de yok. 30 ton altını yüklediler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne getirdiler. Ha bu Amerika'nın 40 trilyon dolara varmış borç yükünü elbette karşılayacak bir şey değil ama çarkı döndürmek için 31 ton altın az para değil.
4: Seçim kampanyası var Trump'ın.
0: Tabii bol bol kullanılır orada. Şimdi şuraya getiriyorum lafı. Eğer ki kalenin kapısını içeriden bunlara açacak insanlarla bu topraklarda mücadele vermezsek sadece altınlarımızı değil anamızı babamızı ve namusumuzu da yükleyip götürürler. Bunlar hep oldu. Nasıl geliştiğini anlatıyorum.
1: Siz böyle deyince yüzden. Fethullah Gülen terörist başının işte Haçlılar sizin karnınıza kanınıza ilişmez ondan işgalinden korkmayın vaazı geldi aklıma.
0: Zavallı. Kılıç Arslan'ın hayatını okumamış mıdır Fethullah Gülen? Ya da birisi söylememiş midir? Söylemiştir de kulağına fısıldamışlardır.
1: Size Maduro'cum cezaevinde bu haberi izlediyse ne düşünmüştür
0: acaba? Ne diyordur acaba? Tamam mı? E kardeşim yani biz bu olmasın diye mücadele ettik. Günün sonunda olan o. Maduro'nun da kendi içinde işte o radikal soldan gelen bir adam olarak telafisi mümkün olmayacak hataları falan var ama en nihayetinde bir devletin hazinesi böyle götürülüyor. Şimdi şeyi de söyleyeyim. İşte Amerika'da altınları bulunan ülkeler hızlı bir şekilde çekiş pastasına girdiler. En son Hollanda altınlarını getirtti. Şimdi neden insanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'na ait olması gereken altınları tutarlar? İşgal tehlikesi falan yaşandığında aktarım oluyor bu şekilde dünyada. Yani siz Avrupa'da bir savaşa tutuştuğunuzda başkentinizin düşme tehlikesi varsa altınlarınızı Ukrayna'nın başkenti Kiev'den alıp işte Paris'teki Merkez Bankası'na götürebiliyorsunuz. Ama Amerika'ya altın teslim edenin, Batı'ya altın teslim edenin zerre-i miskal aklı yoktur. Bunu niye söylüyorum? Türkiye Berat Albayrak döneminde girişimde bulunup bütün altın stoğunu Türkiye'ye bizzat getirdi. Bu elbette son derece kıymetli bir husus. Şimdi önceden de savaş meydanlarında ne olurdu altınlar? Padişahla beraber meydana gelirdi. İşte Çaldıran Savaşı'nda işte Yavuz tuttu getirdi karşı tarafın bütün hazinesini. Yazık Venezuela halkı bir kuruşa bir kör kuruşa muhtaçken 30 küsür ton altının bu şekilde getirilmesi. Bu tabii bir fasıl değil mi? Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Konuyu açıyor. Önemli konu bunlar. Hani bizi diri tutmaya yarayacak şeyler. Muammer Kaddafi birileri hero yani kahraman gözüyle görüyor. İşte 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize şunu dedi bunu dedi. Eyvallah. Ama en nihayetinde halkının gelirleri üzerinde tepinen bir diktatör. Öldüğünde 120 milyar avrosu Belçika bankalarında çıktı. Doğru. 120 milyar avro. Sonra ne oldu biliyor musun? O paranın 114 milyar avroya düştüğü tespit edildi. Aa bir baktılar. Bununla ilgili bir fon var orada. Fon bugünlerde çok gündemde olan geleceğim bir konu. Ha, geliriz oraya da. Fona bir baktılar 5-6 milyar dolar eksilmiş. Ne yapmışlar biliyor musun? Avrupa ülkeleri Kaddafi'den kalma oradaki parayı almışlar. Birleşik Arap Emirlikleri'ne aktarmışlar. Libya Savaşı'nda Libyalılara karşı Muammer Kaddafi'nin Belçika'daki parası kullanıldı. Bunun tam adını söylüyorum. Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak. Yani dolayısıyla eğer biz bu konularda dikkat etmezsek neler gelebilir başımıza çok iyi görüyoruz. O yüzden Muammer Kaddafi niye gitmiş Belçika'ya yatırmış paraları? Niye halkının hizmetine sunmamış? Arap ülkelerinin birçoğunu araştırdığınızda liderlerinin hepsinin mal varlığının batıda olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu fon konusunda da
1: millete yaslayarak siyaset yapmıyor.
0: Bu fon konusunda da ne yapmışlar, hemen İsviçre'ye kaçırmışlar. Bugün iki kişiyi daha aldı Adalet Bakanlığı. Evet. O fon transferini yapanların. Fon konusuna geldiğinde de konuşuruz bunu. Dolayısıyla acaba

0: Duymaz Batı, merhametsizdir.
1: Peki. Şimdi devam edeceğiz. Şöyle bir Hakan Fidan'dan bir şey...
2: Ben de bir cümle ekleyebilir miyim?
1: Buyurun.
2: Venezuela'da deprem olduğunda İngiltere'den altınlarını istedi Venezuela. Ve İngiltere vermedi. Belki de en acı olanı bu. Yani deprem oluyor, verilmiyor ve Amerika'ya sevk ediliyor.
1: Şimdi orada şöyle, aslında o kaynılara da İngiltere açısından baktığımızda da demek ki o da artık altınları kendi kasada tutamayacağını anlamış Amerika. Oraya da bir, bilmiyorum Sayın Alabar, yanlış mı düşünüyorum? Amerika Londra hükümetine de bir presi yapmış, ver altınları diye. Tabii. Yani normalde Venezuela isteyince vermedi ama Amerika isteyince paşa tabii, paşa yüklemişler şeye.
0: O yüzden kendinin elinin altında değilse, tamam mı, işin zor yani. İşin zor.
1: Gerçi bizde milletin yastık altında bile 600 milyar
0: ama milletin helal malı ve onun için seninle savaşmayı göze alır.
1: Tabii.
0: Bu güzel bir şey.
1: Evet, güzel tabii.
0: Kötü bir şey değil. Kesinlikle. Hani sürekli Allah şey eleştiri de var. Hiçbir işe yaramayan altın stoğu yastık altında duruyor. Kardeşim, bugün ülke bir sıkıntıya girse herkesin kendisini belli bir süre idare edebilecek altının olması önemli. Bakmayın siz. Kötü bir şey. Yani iyi bir şey. Neden? Aa işte millet fonomana güvendiğinde nelerin olduğunu hep birlikte görüyoruz. Yani.
1: Peki. Şimdi Sayın Alabar'la devam edeceğiz. Bir de Hakan Fidan'ın bir konuşmasından bir kuple okut izleyittireceğim. Özellikle bu Husiler meselesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı sözünün eridir dedi. İhtiyaç halinde Suudi Arabistan'a Mekke İttifakı kapsamında askeri ihtiyaçlar konusunda teknik destekler verilebilir dedi. Şimdi bazıları bunu şöyle algılıyor. Mehmetçi direkt cepheye sürecekmiş gibi böyle bir propaganda da yapılıyor. Ama yani aslında...
0: Mehmetçi'nin cepheye sürülmesi için meclisten tezkere çıkartılması ve millet iradesine yaslanılması lazım. Cümleler iyi okunduğunda teknik destek diye bir tabir.
1: Aynı
0: var.
1: Fikirde biz diyebilir miyiz arkadaşlar?
3: Şimdi gelinen noktada tabii ki Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider. Devlet olarak imza attığımız bir konu var. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Özellikle durum analizlerini değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı olarak biz yapılan saldırıları kınıyoruz.
0: Orada şöyle bir cümle var. Askeri ihtiyaçları özellikle de belli teknik konuları
1: olabilir.
0: Yardımcı olunabilir diyor. Şimdi şöyle iki tane konu var açıklanması gereken. Şimdi Mekke İttifakı ortaya atıldığında bu konuyu gömmek için sürekli olarak hemen atışlara başlayanlar vardı. Baktı şimdi bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bu sefer de diyor ki ya diyor sen bu anlaşmayı meclisten geçirdin mi? Bu anlaşma olmadan asker gönderilir mi falan filan. Ya şimdi sokaktaki satıcı bile dışarıya asker gönderdiğimizde meclise mutlaka konunun gelmesi gerektiğini biliyor. Ama elbette savunma sanayinin yoğun teknoloji ihtiva eden ürünlerini göndermek için meclis kararına ihtiyaç var. En nihayetinde teçhizat bu. Mekke Savunma İttifakı ile ilgili alay moduna geçenler var. Onlar da diyor ki hani sizin Mekke Savunma İttifakı vardı hadi gidin falan. Şimdi Husiler bir devlet değil. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın devlet olmayan bir entiteye savaş açması da mümkün değil. Yani bu işte bir devlet karşı bir devlete savaş açacak, ittifaklık o zaman devreye girecek. Yemen devleti, meşru devlet Suudi Arabistan'la birlikte hareket ediyor evet. Zaten. Dolayısıyla Husiler devlet dışı aktör olarak Suudi Arabistan'a yönelik İran adına yoğun bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Yemen Dışişleri Bakanı dedi ki, Yemen toprakları dedi, İran'ın dedi müzakere masasının enstrümanı değil dedi. Bak çok önemli bir cümle bu. Şimdi dolayısıyla oraya yönelik saldırılarda Türkiye hava savunma sistemleri gönderebilir, bir takım teknolojik destekler gönderebilir. Bunun da gönderilmesinin hukuki şartları ortadadır. Mekke Savunma İttifakı'ndan 50 yıl önce, 70 yıl önce kurulmuş NATO gibi bir görev ifa etmesini beklemek haksızlık olur. Neden haksızlık olur? Ya bu anlaşma sadece 2-3 hafta önce imzalandı. Kim ne kadar güç kaydıracak, sekreteryası kimlerden oluşuyor bu bile belli değil. Riyad'da bir sekreterya açılacak, başına bir Pakistanlı gelecek. Ama kaç birlik katılacak, nasıl tatbikatlar yapılacak, hangi silah sistemleri kullanılacak konusu bile daha muallakta. İçi doldurulmamış bir anlaşma. İsteniliyor ki 3 hafta içerisinde Mekke Savunma İttifakı tekemmül etsin. En üst zirvede olgunluğa ulaşsın ve nerede bir sorun varsa gitsin oraya müdahil olsun. Bunu yapamıyorsan da ya zaten sizden bir şey olmaz falan gibi bir takım cümlelerle itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Eğer sıkı tutulur ve sınamalardan da başarıyla

0: geçerse Mekke Savunma İttifakı önemli bir boşluğu coğrafyada dolduracaktır.
1: Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazilerle bir toplantısı vardı hafta sonunda. Orada dikkat çekici bir ifade kullandı. Onu bir izlettireceğim size. Çünkü orada dikkatimi çeken ifade terör endüstrisiyle mücadele anlamında dikkat çekici bir söz vardı. Bir izlediniz arkadaşlar onu.
2: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.
3: Özellikle terörsüz Türkiye süreci içerisinde çok fazla gazi yakınları manipüle edilmeye çalışıldı. Güçlenen bir Türkiye var, terör unsurlarından temizlenen bir bölge var. Sadece Türkiye'de değil, bölgede aktif olan bir Türkiye'nin güvenlik çemberi oluşturduğunu görüyoruz. Fakat bu tabii ki bir takım unsurlar ayrıştırma temelli devam ediyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da önemli bir görüşme yaptı ve izah etti. Şimdi terör endüstrisi ne demek? Bunun altında pek çok başlık var. Bir, silah endüstrisi. İki, narko, insan trafiği, kara para aklama. Dolayısıyla siz terör ciddi bir endüstridir ve bunun kendisine bağlı olan kolları vardır. Terörü kestiğiniz zaman bu sektörden istifade eden yapılar bundan rahatsız oldukları için bunun tasfiyesini istemiyorlar. En özet, en kısa bu şekilde izah edebiliriz. Yurt dışı bağlantıları burada çok önemli. Milyarlarca dolar yurt dışına gidiyor. Kara parayla birlikte tabii ki çok hızlı ilerleyen bir terör süreci ve bir aslında mafya süreci de ilerliyor. Buna işaret ediyor.
1: Peki, Siyonist katliam şebekesi derken şunu söylüyor Erdoğan. Hala bu süreci sabote etmeye çalışıyorlar mesajını veriyor sizce. İsrail bu işte özellikle PYD, YPG ya da PKK'yı kullanma meselesi o kartı kolay kolay masaya bırakır mı? Size nasıl okumak lazım?
3: Şimdi özellikle şimdi bunu sadece terör organizasyonu olarak görmemek lazım. Önemli bir silah sanayi ve aynı zamanda önemli biraz önce de bahsettiğim sektörlerin ilerlediği bir yapı olarak görmek lazım. Siz şimdi bundan gelir elde ediyorsanız, bir baronsanız tabii ki bu yapının tasfiye olması sizin ve size bağlı kurum ve kişilerin de rahatsızlığına sebebiyet verecektir. Ama bu sadece Türkiye ile değil. Bakın Türkiye'den Amerika'ya, Türkiye'den Avrupa'ya, Türkiye'den Afrika'ya, Asya'ya uzanan çok geniş bir ağdan bahsediyorsunuz. Yani siz terörsüz Türkiye dediğiniz zaman sadece işte 3-5 tane teröristin silah bırakmasından bahsetmiyorsunuz. Çok büyük aslında organizasyonların, çok büyük mafya organizasyonlarının da yıkım sürecinden bahsediyorsunuz. Ciddi anlamda silah sanayinden bahsediyorsunuz. Buna bir örnek verebilirim. Avrupa Birliği ülkeleri ciddi anlamda Ukrayna'yı destekliyorlardı, silah gönderiyorlardı. Geçtiğimiz yıllarda dediler ki biz size bu kadar çok silah gönderiyoruz ve bu silahların akıbetini bilmiyoruz. Bununla alakalı masaya çok fazla konu geldi. Ve siz bunları paramiliter ordulara mı satıyorsunuz? Hatta Zelenski'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin hesapları olduğuna dair ve kendi çevresinin pek çok duyum alıyorduk. Bir dönem Avrupa Birliği karar aldı, vermeyeceğiz dediler. Sonra kaldırdılar, yardım etmeye devam ettiler. Ha, buradan neye geliyorum? Bu ciddi bir sektör olarak ilerliyor ve insanların kullanıldığı, organ mafyasının kullanıldığı pek çok alana hitap eden bir zincirden bahsediyorsunuz. Evet, bölgeye yayılan bir süreç var. Sadece Türkiye'de başarılı yürütülen bir süreç değil. Özellikle Suriye'de hiç beklenmedik bir şekilde, sürpriz bir şekilde çok büyük bir başarı elde edilen bir süreçten bahsediyoruz. Tabii ki İsrail ve İsrail gibi bölgeden menfaat güden odakların istemediği bir durumdu. Bu odakları da yani açmak da isterseniz ülkelerin isimlerini de sayabiliriz. Ya da saymaya da biliriz. Siz nasıl uygun görürseniz, vaktimiz yoksa. Dolayısıyla kaos isteyen ve buradan bir takım menfaatler elde etmek isteyen organizasyonların ve ülkelerin işine yaramıyor. Bu 2x2=4. Fakat burada önemli olan tabii ki güvenliği tesis edebilmek. Bunu da güçlü bir ülke olarak yapabiliyorsunuz. Türkiye bölgede güçlü bir ülke olarak varlığını ispat etmiş ve uluslararası arenada da kendisini göstermiş bir aktördür diyebiliriz kısaca.
1: Peki.

ki. Üstad, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Birleşmiş Milletler gündemini soracağım size. Miçotakis diyor ki Türkiye'yle sorunlarımızı biz orada gündeme getireceğiz Birleşmiş Milletler'de. Yani aslında çok da alışık olmadığımız bir durum da değil. Sürekli bizi şikayet ediyorlar ama. Burada Milli Savunma Bakanlığı'nın

0: Uluslararası Hava Sahası'nda eğitim uçuşları başarılı tamamlandı diyor. İşte deniz kurdu, görüntüler ekranlara geldi. Orada işte hani 100 gemiyle yapılan bir tatbikat da var. Hatta Çanakkale'de bir dalıştayken o kadar çok böyle ses geldi ki yani bir ara dedik ki yani hani böyle acaba Yunan'a da duysun diye mi bu kadar hani atış diye. Aramızda latifelerini de yaptık. Şimdi sizden böyle bir değerlendirme alsam çünkü diğer yandan da bir başka görüntü de işte İsrail Yunanistan tatbikatı da var. İşte orada çıkarma sırasında suya düşen bazı Yunan askerlerine tiye alanlar da oldu, evet. Ama yani baktığınızda Türk kazaları her zaman tatbikatlarda olabilir. Ama kıyaslama yaparsak siz nasıl okuyorsunuz bu iki taraf birbirine neyin mesajını vermeye çalışıyor? Şu an ne oluyor?
1: Birinci turda şöyle bir şey söylemiştim yani savaşları veya bir devletin bir devlete zarar vermesini hukuk engellemez, kapasite engeller demiştik. Aslında bu açıdan Türkiye ile Yunanistan arasında bir güvenlik ikilemi denklemin oluşamayacağını Türkiye çok net göstermiş. Bunu neyi kastediyorum? Arada çok bir bisiklet farkı var. Yani İsrail özellikle Güney Kıbrıs'a bir yükleme yapıyor şu anda. Zaten genel olarak Yunanistan'ın bu anlamda hem adalar bölgesinde hem kendi topraklarında ciddi anlamda Amerikan silahlarına yönelik bağımlılığı ortada ve sürekli kendi vatandaşının cebinden aslında Amerikan silah firmalarını zengin etmeye devam ediyorlar. Bunu Türkiye'ye karşı bir histeri üzerinden yapıyor gibi bir algı bir tarafta var. Öte yandan da aslında ben hep şöyle düşünürüm. Hem Yunanistan hem Güney Kıbrıs ve bu ve bunun benzeri küçük devletler Amerika Birleşik Devletleri'ne şirin gözüktükleri ölçüde aktörlükleri ortaya çıkar bana göre. Ve bu da özellikle Türkiye'nin etrafındaki bu küçük devletlerin Türkiye'yi ne kadar rahatsız edebilirlerse veya Türkiye'de ne kadar sorun yaşarlarsa o kadar oradan aktörlük devşirdiklerini düşünürüm hep. Ve bunu da biz uzun zaman Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğrudan bir güvenlik ikilemi olarak algılamaya çalışırız. Halbuki durum tam olarak şudur. Türkiye ile Yunanistan arasındaki rekabet aslında Türk-Amerikan ilişkinin bir konusudur. Yani Yunanistan bizim ABD ile aramızdaki bir konu başlığıdır. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'e geldiğinde tabii ki Yunanistan Türkiye ile alakalı bütün şikayetlerini dile getirmek durumunda. Kendi pozisyonunda. Çünkü zaten birebir kalma şansı yok ve doğal olarak bugün o dayandıkları mevcut düzen bir gün çatırdarsa bir şeyler olursa Yunanistan ve bunun benzeri küçük devletlerin başka devletlerin güç vakumuna kapılacaktır da çok ortada bir şey. Bu Türkiye, Rusya vesaire. Zaten bu gibi coğrafyaların yani Balkan coğrafyası, işte Baltık ülkeleri veya Orta Doğu'daki belli geçiş rotaları. Bunların her biri bakın büyük savaşların esas savaş alanlarıdır. Yani hep bir çatışma çeker buralar. Çünkü buralardaki iktidar mücadeleleri büyük devletlerin mücadele alanlarıdır. Bunlar burada şu an bir illüzyonu yaşıyor. Başka türlü de bir illüzyon da bu. Yani bir devlet olma illüzyonu yaşar vaziyetteler. Dolayısıyla Yunanistan bunu deneyecek ama özellikle Kıbrıs'ın güneyinde bu eğitim uçuşlarının yapılması. Hadi oraya hava savunma sistemleri koymuştunuz, bir şeyler yapmıştınız. Hadi gelin o zaman yani yapılabilecek bir şeyse. Bu anlamda veya işte İzmir, Ege'de doğrudan karşısına Yunanistan'ın ne yapıyoruz?
0: Çin'de Yunanistan Midilli'yi de silahlandırma yani İHA üssü yapacağız biz buraya falan.
1: Ya o kadar şey ayrıca hani askeri strateji açısından o kadar dezavantaj coğrafyalar ki bunlar. Yani özellikle Yunan adaları üzerinden baktığınızda bizim açımızdan gerçekten çok daha kolay operasyonel anlamda. Onların savunmaları çok daha zor yerler bunlar. İstedikleri kadar o bölgelere yığınak yapabilirler. Bu açıkçası çok zorlayacak şeyler değildir. Bu noktada Yunanistan'ı bizim için sorun haline getiren şey Amerikan dolmuşuna gönüllü olarak biniyor olmaları ve bugün İsrail'i.
0: Tabii biraz önce de İngiliz dolmuşuna biniyorlardı gönüllü olarak.
1: Tabii bu hep bir patron arayacaklar zaten. Yani dediğin gibi Türkiye'ye ne kadar dert olurlarsa o kadar değerli olacakları bir denklem. Bu üretildi yani. Terör örgütleri için de böyle değil mi? Ya bugün PKK, PYD, YPG konuşuyoruz, FESİK konuşuyoruz. Hala da YPG'nin PKK'nın içinde belli odakların sürece zarar verecek açıklamalar yaptığını gördük. Neye güveniyorlar mesela? Şunu düşünüyorlar ya İsrail bir noktada Amerika'yı ikna eder de biz şu en azından elimizde kalan az bir pozisyonu koruyabiliriz gibi bir umut içindeler. Yani günün sonunda aktörlükten kastım tam olarak bu. Bunların hiçbirinin müstakil olarak Türkiye gibi işte Fransa gibi İngiltere gibi Rusya gibi devletlerle boy ölçüşebilecek, kapışabilecek, denge unsuru olabilecek bir pozisyonu. Küçük devletlerin de böyle terör örgütlerinin de çok farklı değil. Bu noktada dünyada 195-200 tane devlet var ama bu devletler çok net şekilde sınıflandırmalar yapmak gerekiyor. Yani her biri bunların eşit ve aynı değiller. Aynı reflekslere sahip olma şansları yok. Yani Türkiye'nin Yunanistan'la veya Yunanistan'ın Rusya'yla aynı reflekslere sahip
0: şimdi
1: olma şansı yok.
0: Şimdi KKTC'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de bir açıklama var. Onu da arkadaşlar ekrana verir. Şöyle okuyayım ben müsaadenizle. Diyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak kararlılıkla vurguladığımız üzere anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile müşterek yürütülen Kıbrıs konusuna ilişkin resmi politikamız egemen, eşitlik ve eşit uluslararası statü ülkelerine dayanmaktadır. Adada kalıcı bir anlaşmaya

0: varılabilmesi uluslararası toplumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit statüsünü kabul etmesinden geçmektedir. Adada yan yana yaşayan iki ayrı halk ve iki ayrı bağımsız ve egemen devletin varlığı temel gerçekliktir. Bu gerçekler içinde yürütülen politikalar başarısızlığa mahkum olmaya devam edecektir. Yani mesajlar çok net aslında. Bu değişir mi böyle?
1: Statükonun dönüşmesi lazım. Yani her zaman hani başından beri söylediğim gibi 45 sonrası bir düzenlen bir sistemden bahsediyoruz. Bir şeyler ayyuka çıktı ama işte burada şöyle bir problem var. Bir şeyleri açık açık görüyor olmamız artık, uluslararası kamuoyunun bir şeyin farkında oluyor olması mevcut güç dengelerinin çok radikal dönüşümlere uğradığı anlamına gelmiyor ne yazık ki. Ve burada bir nükleer güç faktörü var. Yani nükleer gücün şöyle bir etkisi vardır.
0: Bir Amerika'ya gideceğim, affınıza sığınırım. Gazeteci Murat Çiçek bizi bekliyor. Sayın Çiçek, hoş geldiniz yayınımıza. Vaktimiz bir 4-5 dakika kaldı. O yüzden sözü size bırakacağım. İzlenimleri merak ediyoruz. Biz hani itiraf edeyim, biraz Birleşmiş Milletleri buradan gömdük. Hani yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarıyor, en sonunda kabul ettiler ama geç mi kaldılar diye konuşuyorduk. Nasıl bir hava var orada?
2: Valla az bile yattın İbrahim. Biz de aynı şeyleri söylüyoruz zaten. Yani Birleşmiş Milletler'in misyonu gereği yapması gerekenler var. Yapması gerekenler diğer devlet liderleri tarafından, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, sürekli uyarılan, sürekli bir şekilde hadi görevinizi yerine getirin denilen bir organizasyon oldu. Ama elbette yine uluslararası bir örgüt olması bakımından, bir kuruluş olması bakımından gücü ya da yapacağı işler bakımından önemsenecek bir kuruluş. Sayın Cumhurbaşkanı 16. kez katılacak ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Yarın saat Türkiye saatiyle 18:20 civarında kürsüye çıkacak. Tabii dünyanın meseleleri ve bizim işin içinde olduğumuz mevzular o kürsüden Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından bir kere daha devrilecek. Yani artık biz bölgemizde sorunların üstesinden gelecek, onları çözebilecek ana aktör konumunda olduğumuz gibi uluslararası arenada da birçok mevzular üzerinde söz sahibi olduğumuz, sandalye sahibi olduğumuz bir konumda bulunuyoruz. Yani sahada elde etmiş olduğumuz başarıların bu tarz büyük organizasyonlarda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dile getiriliyor olması bir anlam ifade ediyor ve bu anlamın da elbette yansımaları var. Yarın büyük ihtimalle ki ana başlıklardan bir tanesi olacak. Gazze meselesi en önemli başlıklardan bir tanesi, yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeminde olacak. İsrail'in yapmış olduğu bu soykırımı, İsrail'in yapmış olduğu bu insanlık katliamını bir kere daha o köşeden dile getirecek Sayın Cumhurbaşkanı. Rusya-Ukrayna meselesi keza yine gündeminde olacak. Ve diğer uluslararası meseleler de, özellikle bölgede yaşananlar da Sayın Cumhurbaşkanı'nın elbette gündeminde olacak. İkili görüşmeleri var, onları elbette önemsiyor. Trump'la bir araya gelme ihtimali hala yüksek. Zaten normal şartlar altında yarın bir araya gelecekler. Çünkü devlet ve hükümet başkanlarının onuruna bir yemekte bir araya gelecekler ama Birleşmiş Milletler nezdinde de o marşla birebir görüşme olacağı yönünde bilgiler var. Henüz netleşmedi bu ama en nihayetinde Aralık ayında biliyorsun G20 zirvesi var. Miami'de olacak. O G20 zirvesinde zaten bir görüşme söz konusu olacak. Ermenistan'la ilişkiler bakımından Nikol Paşinyan'ı kabul edecek. Bölge ülkeleri, Körfez ülkeleri liderleriyle konuşacak. Bu tarz ziyaretlerin ana amacı zaten hem uluslararası arenada ülkenin bakış açısını gündeme getirmek ki Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun dünyanın dinle pelesenk olan dünya beşten büyüktür sözüyle birlikte hakikaten konuşması uluslararası medya tarafından da oraya gelen dinleyiciler tarafından da yakinen takip ediliyor. Ben çünkü genel kurul konuşmalarında mutlaka salonda oluyorum ve meslektaşlarımın, uluslararası medya kuruluşlarının temsilcilerinin Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaya başlamadan önce nasıl salona girdiklerini ya da izleme yerine geçtiklerini, onun konuşmasıyla birlikte de salona çıktıklarını çoğu kez şahit oldum. Yarın da yine önemli başlıkları olacak. Ve diğer mesele de tabii az önce ifade ettiğim gibi ikili görüşmelerin önemi bu marşta bunlara dikkat çekecek ve Sayın Cumhurbaşkanı birçok dünya lideriyle, ülke lideriyle bir araya gelecek diyebiliriz İbrahim.
0: Peki Sayın Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye evinin girişi sırasındaki görüntüler üzerinden de bir değerlendirmişse, sen biz bugün manşeti milletler arasındaki bariyerleri kaldıran lider diye attık. Çünkü orada şöyle bir görüntü var. İşte vatandaşlar işte tezahürat yapıp yanına çağırıyor. İşte güvenlik protokolü, New York polisi prosedür bu şekilde geçemezsiniz gibi şeyler yapınca Erdoğan bariyeri kaldırıyor. Korumalarla beraber geçip gidiyor. Vatandaşlarla kucaklaşıyor. Hem bu görüntü üzerinden bir değerlendirme rica edeyim. Hem de Şimdi orada bilmiyorum yankılandım ama şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu Husilerle ilgili olarak Cumhurbaşkanımız sözünün eridir ve Mekke Anlaşması'nda gerekli teknik desteği veririz gerekirse diye bir mealen anlatıyorum. Suudi Arabistan'la ilgili bir açıklaması oldu.

0: Bununla ilgili de orada bir hani yankılanması oldu mu? Siz konuştunuz mu? Öyle bir hava oldu mu?
1: Sayın birinciden başlayayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyorsun özelliklerinden bir tanesi bariyerleri yıkarak hareket etmesi. Bunu mecazi anlamda da söylüyoruz. Az önce senin vermiş olduğun örnekte de fiziki olarak da bunları yapıyor zaten. Çok da gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Şimdi Amerikan polisinin özellikle bu bölgede Secret Service dedikleri gizli servisin elemanları, ajanları, görevlileri hakikaten nefes aldırmıyorlar. Yani hani kuş uçurtmuyorlar öyle söyleyeyim ve çok kaba ve nobran davranıyorlar. Yani hiç şey yok, bir talimatları var, yapmaları gereken bir görev var. O görevle ilgili olarak herhangi bir şekilde esnetme ya da inisiyatif kullanma gibi bir şeyleri söz konusu değil burada. Ama tabii karşılarında da Sayın Cumhurbaşkanı var. Yani hani ekibine talimat verdiği anda o bariyerler normal şartlar altında. İbrahim şimdi kolay gibi gözüküyor. Yani hani onu bu hareketi yapabilmek ya burada olup da görmek lazım. Yani hani o görevlilerin nasıl davrandığını ya da o işi nasıl sıkı tuttuğunu hakikaten bir talimatla bizim tabii Cumhurbaşkanı'nın korumaları hiç bariyer mariyer falan dinlemez onu açıyor ve bir araya geliyorlar. Büyük iş. Burası için büyük iş hakikaten. Yani hani bütün bu güvenlik protokollerini alt üst ediyorsun. Cumhurbaşkanı zaten oraya kadar gelmiş insanlar. Hatta orada çocuğunu falan getiren Avrupa'dan gelenler falan da vardı. Bir sevgi seli oluşmuş vaziyette.
0: Her şey altında oluyor bunlar. Takmış galiba. Tam altının boyutunu göremedim ama görüntülerde.
1: Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla yani engel olma şansları yok onların. Orada nihayetinde ya Amerikan polisi de işte Secret Service'de, Gizli Service'de biraz geri çekilerek bunları şey yaptı. Gayet doğal. İkincisi Hakan Fidan ve Türkiye'nin Mekke Anlaşması çerçevesinde atmış olduğu adım meselesi. Şimdi bazı işler az önce ifade ettiğim gibi yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel kurulda yapmış olduğu bir konuşma ya da söylemiş olduğu bir söz, dünyaya hediye ettiği motto sırf bir laf kalabalığı ya da kuru gürültü de olabilirdi normal şartlar altında. Yani daha önce başka liderleri falan da hatırlıyoruz. Yani o kürsülerden çıkıp esip gürlediklerinde evet yani hani anlık bir kıvılcım gibi bir şeyler olabiliyordu ama nihayetinde altını doldurmadığınız zaman o konuşmanın bir anlamı yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanı sahada elde etmiş olduğu güç, bölgedeki diğer ülkelere yapmış olduğu nasıl söyleyeyim arabuluculuk ya da hamilik ya da bu konuyla ilgili olarak lider ülke olmasının vermiş olduğu güçle yapmış olduğu konuşma, yorum, bu konuyla ilgili fikir beyan etmesi ve yönlendirmeye çalışması bambaşka anlam ifade ediyor. Şimdi bizim Hakan Fidan'ın, Sayın Dışişleri Bakanımızın, Cumhurbaşkanı'nın sözünde duracağı Mekke Anlaşması neticesinde bu işlerin yapılabileceğini ifade etmesinin bir laftan ibaret olmadığını elbette o işin muhatapları çok net bir şekilde algılıyorlar. Yani bu işin elbette senin ifade ettiğin gibi medya boyutu var, yansıma boyutu var. Bunlar çok önemli. Ama esasında bu mesajı alması gerekenlerin de net bir şekilde aldığının ifade edildiğini söyleyebilirim. En azından Off the Record ya da bu konuyla ilgili yorumlarını sorduğumuz isimler bunu böyle ifade ediyorlar. Dolayısıyla aktif olarak hani biz de işin içerisine girer miyiz? İhtiyaç olursa gireriz. Ve bu cümleyi kullandıktan sonra ihtiyaç olduğuna girebileceğimizde muhatapları biliyor. Dolayısıyla dediğim gibi yani yankılanması bayağı sert oldu burada. Ve bu işin ciddi olduğunu da anladıklarını ifade ediyor kaynaklarım.
0: Peki Sayın Çek, sizi çok tutmayayım orada ama son bir sorum daha var. Miçotakis BM nezdinde de Türkiye'ye yine şikayet edecekmiş. Bir dilliğe İHA üssü kurmaya çalışıyorlar. Radarları getiriyorlardı geçenlerde. SİSAM'ın karşısına bizim 51. taburu getirdik diye biraz kaygılanmışlardı. Kendi toprağımızda nereye asker götüreceğimizi tabii kimseye soracak değiliz ama bu anlamda da Atina orada ne yapmaya çalışıyor Türkiye'ye karşı sorusunu da sorayım. Bir de bu tür karşılığı var mı Türkiye ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde bu tür işte söylemlerin, serzenişlerin ya da işte İsrail ittifak arayışlarının?
1: Vallahi ben hani Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar çıkartmayayım mevzuyu ama Sayın Hakan Fidan'dan bahsettim. Oradan bir örnek vererek yola çıkayım. Hatırlıyorsun geçmiş dönemlerde de Fransa'yı kastederek küçük bir ülke tabiri kullanmış. Hatırlarsın değil mi?
0: Evet, evet.
1: Sayın Fidan. Dolayısıyla yani Yunanistan'ın bu tarz çıkmaları geçen gün akşam gazetesinin manşetini hatırlatarak en azından bir gazeteci olarak yorumumu söyleyeyim. Yani kendilerini denize döken bir ülkeden bahsediyoruz. Kendi askerlerini akşam

0: öyle çıkmıştı biliyorsun. Bu adalardaki şeydi. Dolayısıyla bunların bu tarz kendilerine gaz veren, kendilerine arkanızda izleyen, mesela Fransa'nın ne kadar silah sattığını biliyoruz. İsrail'in bu konuyla ilgili olarak içeride Yunanistan vatandaşlarında, Yunanistan'daki aklı selim insanların da ya bizi sanki böyle hani öne sürüyorlar, ediyorlar. Biz bu vaziyette güvenliğimizi ve iç işlerimizi İsrail'e teslim etmemeliyiz gibi serzenişlerin, yankılamaların geldiği bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Yunanistan'ın normal şartlar altında Mitsotakis'in yapmış olduğu bu mesele bugüne ya da bu 81. toplantıya, Birleşmiş Milletler toplantısına özgü bir şey değil. Hemen hemen her sene benzer şeyleri yapıyor ve geçmiş dönemlerde de biliyorsun Avrupa'nın şımarık çocuğu sıfatını alan bir ülke olduğunu hatırlatırsak Yunanistan'ın bu tarz serzenişlerinin, bu tarz yardım tırnak içerisinde söylüyorum taleplerinin burada çok da karşılık bulacağını, karşılık bulmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz İbrahim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii daha 3 gün beraberiz. Sizin yorucu bir orada süreç bekliyor. Bizler buradan takip edeceğiz. Gözümüz kulağımız sizde olacak. Vakit ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, kısacık bir mola verelim mi? Bir soluklanma. Çok kısacık bir ara vereceğiz. Birazdan birlikte olacağız efendim.

0: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hepsi Bro'da'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro, eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Bro'da.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'lu öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
4: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan

biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Masada Ne Var devam ediyor efendim. 1. bölümde Birleşmiş Milletler'deki gündemi konuşmuştuk. Dünya meselelerini, uluslararası siyasetten yansıyanları değerlendirdik. 2. başlığımızsa kritik operasyonlar şeklinde Eylül ayına yansıyan operasyonlara şöyle baktığımızda Adalet Bakanı Akın Gürlüğün baş döndüren bir trafik yürüttüğünü söylemek mümkün aslına bakarsanız. Ama en çok konuşulan konulardan bir tanesi fon vurgunu ya da bu katılım evi meselesinde bir şekilde ortaya çıkan mesele, bunu konuşacağız. Bu yüzden önce Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. Bu fon vurgunu ya da işte temerite düşme olayında yaşananları bir özetledi. Özellikle hani biz bu sorunlu bölgeyi karantinaya aldık mesajı dikkat çekiciydi. Tasarrufların korunacağını söyledi ama tabii herkesin aklında bir sürü soru var. Bir biraz izleyelim, üzerine konuşacağız.
1: Dün çok güçlü bir, dediğim gibi, gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak. Korunacaktan kastım oradaki varlıklardan bahsediyorum.
2: Yatırımcıların birikimleri korunacak. 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda nakit akışı ve likidite sıkışıklığı yaşanmıştı. Vatandaşın mağduriyetini gidermeye yönelik sürecin ayrıntıları...
0: Şimdi Bakan Şimşek özellikle şöyle bir vurguda bulunuyor. Yani bu fonların %10'luk bir kısmından bahsediyoruz diye söylüyor. 131 fonun artık tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Hani aslında fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemiş ama bu tür sorunlar da yaşanmış diye. Şimdi Sayın Alabar'da önce bir meseleyi biraz anlamaya çalışalım. Bugüne yansıyanlar var. İşte Pusula portföy yöneticilerinden Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'ye 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından 25 milyon euro transfer belirlendi. Yeni gözaltılar var. Burada dikkat çekici olan bu paraların katılım evi temerite düşmeden 2 hafta önce yurt dışına götürülmüş olması. Yani birileri belli ki bir planlama yapmış önceden. Hani biz B planı cepte olsun, yurt dışına kaçarsak bu paralar da cebimizde olsun diye. Şimdi bir yandan meselenin bir boyutu var. Diğer yandan şu da var. Geçen yıldan mesela Bakan Şimşek'in fonlarla ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. Hani finansal okuryazarlık önemli. Özellikle hani varlığı olmayan şirketlerin bu kadar yüksek paralara hisse olarak borsada değerlendirilmesini dikkatle takip etmek lazım gibi uyarıları da var. Sonra bakanlıktan alınan bilgilere göre işte Ağustos ayında yine savcılık, Cumhuriyet Savcılığı SPK'ya uyarılar gönderiyor. Ya bu şirketlerle ilgili olarak hani bir spekülatif bir şey var mı diye. Belli ki onlara da bazı şikayetler geliyor ama önce bize bir durumu anlatsanız. Benim aklıma bu meseleyi izlerken, okurken ilk önce şey geldi. Ya bu Kenan Şeranoğlu vardı, hatırlarsınız. İşte Titan Saadet Zinciri kurmuştu. Yani sonra başka bu işlerin işte Ponzi yöntemleri oldu falan. Ya önce temel şart şu mu olmalı? Ya ortada bir varlık yoksa bu kadar değerlenmesine bir kafamı yormak gerekiyor. Yo, öncelik, bir koyu beş alacağım.
3: Öncelik şu olmalı. Türkiye'deki finansal sektörün, bankacılık sektörünün, borsanın istisnasız hepsinin gözetim altında olması gerekiyor.

0: Yani demek ki burada gözetim sorumluluğunu yerine getirmeyen bir takım kurum, kurul, kişi neyse var. Yani bunu öncelikli olarak ortaya koyalım. Neden? Milyarlarca dolarlık bir yükseliş meydana geliyor. Maliye Bakanı 8 ay öncesinden ikaz ediyor. Ve bu ikazlara rağmen hiçbir işlem yapılmıyorsa öncelikli olarak bu parmakların kırılması lazım. Bana bazen soruyorlar. Alabarda sen bu konuyla ilgili niye konuşmuyorsun falan. Ben şimdi ekonomist değilim. Yani bu işin hokkabazlık çarkı nasıl kuruldu onu da bilmem. Bir tanesi de şimdi yazmış. Senin ne kadar paran vardı? Vallahi bizim bir çay içmeye paramız var, tamam mı? Olsa da yani paramızı buralarda falan değerlendirmeyi düşünmeyiz. Şöyle diyenler var. Ya insanlar paralarını faize yatırmadı, buralara yatırdı. Ha orada bir dakika dur. %4000 kazanan bazı hisse senetleri var, oynamaları var. Yani bir koyacaksın, 4000 alacaksın falan. Yani sonra da diyeceksin ki ben faize bulaşmadım da paramı buraya yatırdım da falan filan. Şimdi öncelikli olarak gözetim sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin olduğu bir yerde direkt vatandaşa dönüp sen de yatırmasaydın demek çok hakkaniyetli olmaz. Öncelikli olarak bunun hesabının sorulması lazım. Burada sevindirici bazı hususlar var. Yani bu konu bir şekilde erken doğuma mecbur bırakıldı ve Sayın Bakan'ın tabiriyle adeta bir karantina buraya uygulandı. Türkiye'yi çok etkileyip etkilememesi konusunu risk algısı üzerinden bakmak lazım. Türkiye'nin kredi derecelendirme kurumu ile ilgili CDS puanı normal şartlarda çok etkilenseydi Türkiye'ye kredi sağlayan kurumların Türkiye'ye bu krediyi sağlamakla ilgili ortaya koyulan puanı oldukça yükselir ve kredi bulmakta güçlük çekerdiniz. Maliye verilerine baktığınızda Türkiye'nin CDS puanının yükselmeyi bırakın risk algısının sınırlı sayıda da olsa düştüğü görülüyor. Peki ne kadar fon var? Yani Türkiye'de 2038 faaliyet gösteren fon var. Bunun 131 tanesi için bu adım atılmış. Tabii ortaya koyulmuş olan rakam oldukça büyük. 850 milyar Türk lirasından bahsediyoruz ama.
1: Kimileri 1 trilyon küsur diyor. 20 milyar dolara yuvarlayanlar var.
0: Hadi diyelim 1 trilyon. Burada önemli olan bu 1 trilyonun buharlaşmamış olması. Yani bu 1 trilyon da devletin cebinden çıkartılarak dağıtılacak değil. Ama gözetim ve denetim sorumluluğu olanlara mutlaka hesap sorulmalı diye söyledik. Şirketlerin başlarındaki yöneticiler de bu konulardan mutlaka sorumlu tutulmalı. İşte bu konuyla ilgili yapılan gözaltılar, tutuklamalar, mal varlıkları dahil ne varsa mutlak surette dondurulmalı ki evet. Donduruldu. Bu konuyla alakalı devletin cebinden çıkma ihtimali eğer varsa bu minimize edilmeli. Malına, mülküne yani alyans yüzüğüne kadar el koyulmalı. Bak açık söylüyorum. Neden? Çünkü ben kimsenin o fonda hiç edilmiş parasını vatandaş olarak gelirlerimle ödemek ödenmesini istemiyorum. Yani sen vatandaş olarak gidiyorsun, böyle bir şeye giriyorsun. Tamam, gözetim sorumluluğu olanlar bunu yapmamışlar. Ama sen de çok kurnazsın yani. %4000 karı görünce gitmişsin, oraya yönelmişsin. Bir risk almışsın. Riskin sonunda diyorsun ki ya ben riski aldım ama risk almam sonucunda uğradığım kayıpları Yusuf Alabar'da sen vergilerinle tazmin et. Yani bu öyle kolay kolay sindirilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla hemen herhalde fon sahiplerine ilgili ödemeleri yapılmayacak.
1: Orada da süreç şöyle işliyormuş. Hani ben de sizin gibi biraz ekonomi anlamında bu konuları okumakta biraz zayıfım ama şöyle söylüyor bu işten anlayanlar diyor ki yani sizin fonunuzdaki varlık neyse onu alacaksınız. Yani
0: i̇şte,
1: siz batık bir şirkete,
0: yani
1: batık bir şirketin hisselerine parayı yatırdıysanız ve o şirket şu anlar sadece kağıt üstündeyse
0: siz o kağıt ne kadarsa değeri onu alacaksınız.
1: Tabii. Evet.
0: O
1: kağıdı ama mesela alacaksınız. Fonda altın yatırımın varsa, döviz yatırımın varsa, atıyorum mesela Türkiye'nin işte BIST 30'undaki, BIST 100'ündeki önemli şirketlerin hisseleri varsa oradaki paranız baki elbette.
0: Yani ama o hisseyi aldığında da o hissenin o günkü değeri neyse elinizde o kadar para alacak. Çünkü siz risk aldınız. Şimdi en basit bankacılıktaki bir mobil uygulamaya girdiğinizde diyor ki banka, bunlar gibi değil tabii ki, yani biz sizin paranızı fonlar üzerinden değerlendirelim diyor. Bu kötü bir şey değil. Yani en azından faiz hassasiyeti olan insanlar açısından gayet güzel. Şimdi orada banka size bir anket yapıyor sevgili İbrahim. Yani benim gibi bu konuların oldukça dışında olan birisinin dahi bildiği bir husus. Diyor ki siz ortaya koyduğunuz gelirinizle riski minimize mi etmek istersiniz, maksimize mi etmek istersiniz ve sizin alışkanlıklarınıza yönelik size sualler tevcih ediyor ve verdiğiniz sualler neticesinde diyor ki İbrahim risk almadan parasının yönetilmesini istiyor.

0: O grup
1: ama
0: fona
1: o zaman
0: giriyor.
1: Diyor ki mesela sen 100 lira koyarsan en fazla 110 liran olur. 110 lira. 103 liran olur
0: yani
1: diyor.
0: Bankanın
1: öyle 150 lira olmaz
0: bankanın
1: diyor.
0: Bankanın verdiği faiz oranına çok yakın. Evet. Aa, orada bir bakıyorlar ki Yusuf Alavarda diye biri var. Yatırdığı parayla ilgili o kadar agresif bir fona girmek istiyor ki. Ama onu bankaya siz anketi doldururken sonuçlara katlanacağınızı biliyorsunuz. Kaybım da olsa ben bunu, evet, kabullenirim diyorsunuz. Doğru. Ha, sen şimdi 16 milyon lira yatırmışsın. Aa, günün sonunda bir gelmiş ki sizin 16 milyonunuzdan 1 milyon kalmış. Siz riske girdiniz. Kimse sizi zorla riske sokmadı. Dolayısıyla işin bir de bir boyutu var. Ama bak tekrar söylüyorum. Devletin bu konuyla alakalı denetim ve gözetim mekanizmasının içinde olanların bu konuyla ilgili görevlerini yerine getirmemesinin hesabı mutlaka sorulmalı. Ama vatandaş da eğer bu konuyla ilgili son derece agresif bir fon alımına girdi ise, şimdi adam var, ben baktım 750 bin lirayla girdim diyor, 9 milyonum vardı. Abi 750 bin lirayı 9 milyon yapan sistem neredeyse, tamam mı? Söyleyelim de hiçbir kayıp olmadan, kayıp olduğunda da devlet tarafından tazmin edilecek şekilde herkes girsin. Bu kabul edilmez sevgili İbrahim. Dolayısıyla yani senin dediğin gibi bu işlerin yatırılması önümüzdeki süreçte öngörülüyor. Ama şöyle borsayı falan baskı altına alacak bir noktaya gelmedi konu. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda da hiç kimsenin dokunulmaz olmadığını, dokunulması gereken herkese dokunulacağını söyledi. Şimdi bakıyorsunuz bu adamlara, Mahfiye İlmez isim vererek de söyleyeyim. İşte diyor ki bunun hesabı kime sorulacak? E Kerem Alkin'e, hocam diyordun ya git ona sor. Kerem Alkin'e diyorum, Emre Alkin'e. Emre Alkin'e soruyordun ya hocam diye. Git ona sor.
2: O 3 gün önce istifa etmiş.
0: İstifa etmeyi
2: ama
0: de bildirmemiş. Ya bunlar artık insan aklıyla alay etme falan anlamına gelir. Yani Emre Alkin'in o açıklamaları falan insan aklıyla alay etme. Ben birkaç kelime de bu konular ile alakalı televizyonda ekonomi yorumları yapan beyaz tenli arkadaşlar vardı. Bu beyaz tenli arkadaşlar birkaç günden bu yana bu konu gündeme geldiğinden mütevellit hesaplarını kilitlemişler, tamam mı? Ağızlarından tek kelam çıkmıyor. E günde 8 tane tweet ishali olmuş gibi tweet atıyordunuz siz. Ne oldu? Yani bunlar tabii ki sığınacak bir takım saçak altları buluyorlar sevgili İbrahim. İki fotoğraf oradan, bir fotoğraf buradan verip kendilerini oldukça dokunulmaz bir adam statüsüne o fotoğraflarla veriyorlardı. Artık bu fotoğrafların da bir işe yaramayacağını Sayın Adalet Bakanı söylüyor. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zerre sorumluluğu olanları kamunun, yargının karşısına mutlak çıkaracağız diyor. Bu çok kıymetli. Bir de şöyle bir şey var. Tutmuşlar mesela İsviçre'ye para aktarmışlar. Tamam mı? Tam aktaranlar nerede? İçeride. Getir kardeşim İsviçre'den paranı. Getir bir. Yani o kolay iş. Yani İsviçre'de adamın parasına gidip el koyamazsın. Ama adam içerideyse, kaçamadıysa o para tıpış tıpış gelir. Yoksa kalırsın içeride. Yani ben senin paranı niye ödeyeyim yani? Sen İsviçre'de tatlı hayat yaşa. Ben bu işin şeyini katlanayım. Bak Türkiye'den Fransa'ya kaçan parti liderleri oldu. %7, %8 oy aldılar. Yani onlar orada dolce vita bir yaşam sürüyorlar yani Paris'te. Tatlı hayat, tamam mı? Onların batırdığı bankaların parasını kim ödedi İbrahim?
2: Erdoğan, biz.
0: Sen ödedin, sen. Güllüce köyündeki baban ödedi. Tamam. Tamam mı? Ödendi onlar 2001 yılında.
2: Biliyorum.
0: Kusura bakmayın, aynı yerden sokulmak istemiyoruz tekrar.
2: Peki. Şimdi mesela bir şey var. Yusuf Benli isim bir vatandaş. Bu borsayı takip eden birisi.
0: İkaz etmiş 25.
2: Bir yıl önce.
0: 2025 Şubat'ta.
2: 25 Ekim 2025'te. Ekim, evet. Biz izleyebiliriz arkadaşlar, ne söyle kısacık da olsa.
3: Tera şu anda biraz şey gibi oldu. Çok kişinin canını yakacak, haberiniz olsun. Yani bu Tera'yı da niye anlatıyorum? Tera Bankof şeyi yapıyorlar şu anda. Tera çok agresif bir şekilde gidiyor. Bu agresifliğin sonu oradaki fondakilere veyahut da Tera hisselerindekilere kesinlikle ve kesinlikle büyük sürpriz olarak yansıyacaktır. Bu sürpriz de kesinlikle aşağı yönlü olacaktır. Çünkü kontrolsüz güç güç değildir derler ya. Bazen sizi piyasa büyütür, bazen sizi söylentiler büyütür, bazen sizi suni bir şekilde büyütürler. Suni bir şekilde de büyürseniz patlarsınız. Tera Ponzi gibi en son alanların elinde patlayacak bir şey oldu. Hem hisse olarak, hem şirket olarak, hem de fon olarak. Çünkü Tera'nın yaptığı şey, evet, sade zinciri gibi oldu. Tera'nın yaptığı şey şu anda dandik dandik hisselere yatırımlar yapıp derken spekülatif bir şekilde dandik hisseleri aşırı derecede yükseltti.

0: Onlar da nasıl yükseltiyorlar? Fon aracılığıyla, yani fonlardan topladığı paralarla yükseltiyorlar. Fonlar da yüksek getiri gösteriyorlar. Diyorlar ki işte bizim fonumuz %5.000 getirdi, %3.000 getirdi falan. Ve sen daha çok para aktarıyorsun o fondan almak için. Ve o adam o fonlarla daha yine dandik hisseleri alıp dandik hisseleri yine 2.000-3.000 kat götürüyor. Yani sürdürülemez bir şekilde sürekli dandik hisseleri götürüyor. Ve bu doyuma ulaştığında insanlar yavaş yavaş ben bu kadar kar ettim, karımı çekeyim dediğinde çünkü o şirket hisselerine temettülerle ne bilmem nelerle o teracılara o vermiş olduğu faizleri vermeyecektir.
1: Şimdi Yusuf Bey'in kendisini gerçekten tebrik ederim. Çok da böyle güzel anlatmış. Ben tanımıyorum ama sosyal medyada görünce paylaşma ihtiyacı hissettim. Bir yıl önce bu meseleyle ilgili. En burada mesela benim dikkatimi çeken diyor ki ortada üretilen bir mal ya da ürün yoksa yani bir şirket gerçek anlamda hani etli butlu böyle hani baktığınızda ya bu adamlar şu ihracat başarısını elde etmiş, şu ürünün patentini almış ya da şurada madeni ne bileyim hani biraz bizim hani iğneyi de tamam elbette Sayın Alabar da söyledi işte SPK'dan işte BİST'e kadar herkes bu işte günah kim varsa şeyini versin hesabını versin ama bizim de vatandaş olarak şu şeyden bir kurtulmamız gerekmiyor mu? Ya mesela biz burada şirkette bir dönem şey furyası vardı. Arkadaşlar böyle küçük yatırımlarla kripto para peşinde koşuyorlardı. Ya merak ediyorum ki arkadaşlar bakın karşınızda bir muhatabınız bile yok yani. Hani bu işler hani bu kadar kaptırmayın kendinizi. Anlatayım. Hatta hiç unutmuyorum bir tane arkadaş şöyle işte almış. Dedim ki neye göre karar verip aldın? Listeyi şöyle kaydırdım diyor parmağımı bastım. Denk gelen diyor kripto parayı aldım diyor ondan sonra. Ne oldu dedim? Eridi. Ya şimdi hani enteresan da bir durum var. Geçen mesela bir akrabanın çocuğu bana geldi. Bir ay kadar oldu işte. Abi bir fon varmış, bir yatırıyor musun, beş kazanıyor musun falan filan. Böyle anlatıyor anlatıyor. Ben direkt hani gazetecilik refleksi. Ya dedim bu dedim hani zamanında şey var dedim böyle sade zincirleri vardı ona benziyor. Sen dedim bulaşma bu işlere. Ya dedim bir sürü arkadaş kazandı. Bir de şöyle bir sıkıntı da var. Birbirini de düşürüyor millet.
2: Tabii.
1: Yani hani akrabaları birbirine düşman ediyorsun. Arkadaşların ilişkilerin bozuluyor. Hani bu meseleler gerçekten hiç hafife alınacak bir şeyler değil. Biraz bu finansal okuryazarlık konusunda da sizden bir yorum almak isterim. Aslında şimdi Sayın Bakan'dan da bir ses vereceğim. Sadece bu da değil bir sürü operasyon var. Onları da konuşalım istiyorum. Hatta isterseniz
3: Evet.
1: Bakan Bey'in açıklamasını bir izlettireyim. Ondan sonra bunun üzerinden bir yorum yapalım.
3: Tamam.
4: Kim olurlarsa olsunlar, hangi makamın, ünvanın veya gücün arkasına saklanırlarsa saklansınlar, adaletten kaçamayacaklardır. İşledikleri suçların bedelini hukuk önünde kanunlarımızın öngördüğü şekilde mutlaka ödeyeceklerdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Hukuk ve kanunlar karşısında hiç kimse imtiyazlı değildir. Kimliğine, makamına, ünvanına ve gücüne bakılmaksızın herkes hukuk önünde eşittir. Toplumumuzun huzur ve güvenliği için sizlerin işlerini ve çalışmalarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeniz için devletimizin bütün kurumları ve hukuk mekanizmaları gece gündüz görevinin başındadır.
1: Şimdi Sayın Tener Hocam, Eylül'de 14 büyük operasyon var. Hani bir adalet fırtınası gibi. Önce bu yani Bakan Bey'in konuşması üzerinden bir yorum alayım genel anlamda. Sonrasında bu operasyonları da böyle biraz konuşalım istiyorum. Dikkat çekici operasyonlar var çünkü.
3: Çok önemli operasyonlar var. Evet, biraz önce bahsettiniz. Finansal okuryazarlık çok önemli. Halkımızın artık bilinçlenmesi gerekiyor. Bu çok üzerinde durulması gereken bir konu. Özellikle gençler 3 kuruş para buldular mı bir şekilde bunu katlamaya çalışıyorlar. Bu da tabii ki maalesef yanında pek çok sorun getiriyor. Dolayısıyla bilinçlenmemiz gerekiyor. Bunu bir tarafa koyuyorum. Diğer taraftan yapılan operasyonlar çok önemli. Eylül ayı Türkiye için çok önemli bir aydı. Peki neden çok önemli bir aydı? İsterseniz değin edebilirsiniz. Kaşif Kozinoğlu, işte bankalarla ilgili, dolandırıcılık dosyalarıyla ilgili pek çok
1: listeyi bir okuyayım müsaadenizle.
3: Tamam,
1: mesela
3: tamamdır.
1: Şimdi o Eylül'ün başında panel operasyonu geliyor. 39 avukatlık bürosuna baskınlar gerçekleştiriyor. Panel operasyonu ne? Bizim tüm kişisel bilgilerimiz böyle programlar halinde satılıyor avukatlık bürolarına. Avukatlık büroları buradan bize şey gönderiyor işte. Sizin hakkınızda haciz kararı var. İşte borcunuz varmış vesaire. Benim öyle bir borcum yok diyorsun. Seni sürekli oyalıyor. Ya da işte birisinin hacizi var. Onları yakalayamıyor. Seni arıyor ki işte senin amcaoğlunun diye borcu var. Bunu diyor ödemezse size de işlem yapacağım. Tehditvari ifadeler falan. Diyor bir dakika yani sen avukat da olsan vatandaşın bu hani kişisel verilerini elde edip bunları sen kullanamazsın diye söylüyor. Bu şantaj tarzı hukukçuluk yapanlara operasyonlar var. Sonra bu yeni nesil suç örgütleri dediğimiz 4 örgüte operasyon yapılıyor. 46 şüpheli gözaltına alınıyor. Bunlar da çocukların eline silah tutuşturup sağa sola kurşun attırıp haraç toplamaya çalışan iri ufaklı, bana göre zibidiler çetesi. Sonra yasa dışı bahis operasyonları var. 1200 banka hesabına el konuluyor. Bunun da iki boyutu var. Bir yandan da hani böyle bir İBAN mağduru diye bir şey oluştu, kitle oluştu. Yani mağdur mu değil mi o tartışılır. Çünkü sen bu hesabını başkalarına kiralarken bunun karşılığında para aldığında bunun aslında çok da legal bir iş olmadığını biliyorsun yani. Ama kimileri de var ki arkadaşının kurbanı olmuş, ona güvenmiş, o götürmüş hesabını başkasına vermiş falan. Yani bu mesela dikkat çekici. Sonra işte bu faili meçhul cinayetler ya da işte faili meçhul dosyalar açıldıktan sonra bu meselelerle birlikte Kaşif Kocanoğlu dosyası
3: çok önemli
1: bir açıldı. Kurtlar Vadisi pusu mercek altına alındı. Sonra Ahbap'ta bir yeni vurgun ifşası söz konusu oldu. Beşinci dalga yapıldı.
2: Kocaeli Derince'deki depolarda.
1: Depolarda çadırların çürüdüğü, depremzedelere hiçbir şeyin götürülmediği ortaya çıktı. 4.3 milyar lira toplanan para 4.2 milyar lirasının ceplere indirildiği ortaya çıktı. Sonra karşılıklı çek vurgunu operasyonu yapıldı. 4 ilde esnafı dolandıran çeteler çökertildi. Sistem şöyle işliyor. Önce alışveriş yapıyorsunuz, güven tazeliyorsunuz, tesis ediyorsunuz. Sonra çekleri veriyorsunuz. Sonra aldığınız işte çabuk paraya çevirebilecek ürünleri satıyorsunuz. Vatandaş bir bakıyor, çekin karşılığı yok. Adamlar da ortada yok. Bir de bir dolandırıcılık. Sonra Vanlı Karahaydar tutuklandı. Hatırlarsanız şu düğün görüntülerini böyle yani. Tonlarca, altın kilolarca düzelttik.
2: Vanlı Karahaydar bu fonun yanında leblebi çekirdek.
1: Leblebi çekirdek ama yani en azından suç gelirini aklama suçlaması. Yani vatandaşın ya bu adamlar bu paraları nasıl kazanıyor, nereden buluyor sorusu var.
3: Doğru. O altından da diyor ki
1: bir dakika kardeşim yani. Diyor, ne iş yapıyorsun da diyor böyle balya balya dövizlerle videolar paylaşıyor.
2: Tak öyle deyince ne oluyor? Kuyumcudan ödünç aldı. Kuyumcuya gidiyorlar soruyorlar. Ödünç mü verdin? Hayır, benden satın aldı. Satın almışsın. Altınlar yok. Nereden çıkıyor? Odunluktan. Devlet, devlet olursa hesabı verilemeyen ziynet eşyaları odunluktan çıkar İbrahim.
1: Sonra temiz turizm operasyonu var. 16 ilde 106 şüpheli tutuklanıyor. İşte bu plajlardan millete zorla para almaya çalışanlar, işte zorbalık yapanlar, turistleri götürüp dolandıranlar, hanuçuluk yapanlar. Liste çok uzun, biraz anlatayım. Ama benim en önemsediğim tarladan markete vurgun.
2: Evet,
3: çok önemli.
1: 41 kişi gözaltına alındı. Ben şöyle listeye baktım. Yani bunlar hep kelli felli adamlar. Hani böyle koca koca şirket yöneticileri bunlar. Yani milyonlarla böyle oynayan adamlar falan. Yani itiraf edeyim. Ama ben de şöyle konuştuk. Ya muhtemelen 3-4 tane tutuklanır ama çoğu bunların serbest kalır diye. 41'de 40 tutuklama.
2: Sebebi ne biliyor musun? 8 liraya alınan malı 30 lira müstahsil kişinin 28-30 lira gösterip aradan vergi kaçırtmak.
1: Vergi kaçırıyor. Sonra oradan fahiş fiyata yol
2: tabii,
1: açıyor.
2: Tabii.
1: Sonra malı mesela dolaştırmıyor ama sanki dolaşmış gibi kağıt üzerine şirketten şirkete aktarıyor. Sonra markete bir geliyor. 6 liraya almış domatesi. Markette bize diyor ki 50 liradan aşağı olmaz.
2: Bak şöyle. Ben tarladan aldığım bir domatesi 6 liraya aldıysam
1: zarar.
2: 6 liraya aldığımı orada göstermek kaydıyla, çünkü Ticaret Bakanlığı'nın bir şeyi bu, 70 liraya da satabilirim. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Fahiş fiyat şurada geçerli. Deprem varsa, üretim riski varsa, savaş varsa ve sen bunu fırsat biliyorsan öyle. Domatesin fahiş fiyatla ilgili böyle bir riski var mı? Yok. 70 lira koydum. Beni devlet terbiye etmeyecek. Beni kim terbiye eder?
1: Vatandaş
2: terbiye eder. Burada işlem yapılması, işte, iyi anlaşılması, burada evet, işlem yapılmasının sebebi adam 8 liraya aldığını 30 liraya aldım diye müstahsil fişi kesiyor. Aradaki 22 liranın vergisi dahil vermiyor ve cebe atıyor. Bu bir. Sen sonra markete gittiğinde ya adam da tarladan 28'e almış. Bana Ankara'daki bir markette bunu 35'e satıyor dediğinde anlaşılabilir diyorsun. Ama ben görsem ki 8 liraya aldı, 9 liraya mal etti, bana 35 liraya satıyor. Almam ben onu, gider başka bir yerden alırım.
1: Tam orada da işte şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Böyle organize halde bu fiyatı yukarı tuttukları
2: i̇şte
1: zaman.
2: 40 kişinin elinde. Bunlar da hal piyasasının evet, %30'unu 40'ını kontrol ediyorlar. İşte. Şimdi millet çıkmış ekranda, ben duydum kabzımallık müessesesi kaldırılsın. Peki tarladan malı kim toplayacak?
1: Yani.
2: Kim pazara getirecek? Kim poşetleyecek? Kim paketleyecek? Kim %30'luk firesiyle ilgili hesaplama yapacak? Kim soğuk iklimlendirmesiyle ilgili konuşacak? Öyle bu işler o kadar kolay değil. Ama birisi ölülere bile fiş kesiyor. Müstahsil belgesinde evrakta sahtecilik yapıyorsa Adalet Bakanlığı da onun hesabını soruyor zaten. Çok haklı. Ve oluşturulmuş bir monopol. Yani 40 kişinin tek elinde piyasa götürülüyor. Buna tabii ki hesap sorulsun. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok yani.
1: Peki. Sonra Ailem Güven'de operasyonları var. Fonlanan LGBT dernekleri dahil baskınlar gerçekleşiyor. 20 tutuklama söz konusu. Bu konu çok ses getirdi. Bilmiyorum, yorum yapmak ister misin?

0: Avrupa Birliği'nden mesela işte 7 ülkeden ya işte Türkiye'de LGBT bireylere baskı var falan gibi böyle söylemler işte operasyona karşı göz diye. Kimsenin LGBT
1: Yok.
0: bireyler ya da işte onlarla bir derdi yok. Bu sadece yani yurt dışından bu adamlar ne işler çeviriyor diye memlekette araştırılıyor diye. Son operasyonlardan birisi İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesi.
1: Çok
0: Bunlar
1: önemli.
0: bile sadece Türkiye değil, yurt dışındakileri dolandırıyorlar.
1: Evet.
0: Yani yalan makinesi kurmuşlar, işe girenleri yalan makinesi testinden geçiriyorlar.
1: İbranice konuşmak yasak.
0: İsrail'den işte bazı ekipmanlar getiriliyor falan. 286 adrese
2: Oranın
0: baskın var.
2: karışık bir yönü daha var. Sadece Türkiye'de değil, bu İsrail
1: Birçok
2: tarafından
1: ülkede.
2: kurulmuş şey birçok ülkede faaliyet
1: Aynen.
2: gösteriyor.
0: Evet.
2: Ve bu paralar İsrail'e aktarılarak soykırım finanse ediliyor. Bak bu çok önemli bir konu. Yani sadece Türkiye'de değil, adam belki Almanya'da da var, adam belki Türkistan'da da var, adam Afrika'da var,
1: Almanya'da da
2: Balkanlar'da
1: operasyon
2: var.
1: yapılmış daha
2: Ve
1: önce, Sırbistan'da da
2: oradaki
1: yapılmış. Evet.
2: şey üzerinden, çete üzerinden sürekli olarak İsrail'e para aktarılıyor.
0: MİT
2: O
0: operasyonu
2: yüzden
0: aynı
2: MİT işin
0: zamanda,
2: içinde
0: evet.
2: tabii.
0: Bir de bugünün operasyonu, yani nereden aklına geliyor bunlar, bunların onu da anlamak zor. Şimdi vatandaşlık için biliyorsun Türkiye'de bir düzenleme vardı. İşte rakamı yansıtılıyor olabilir mi? İşte atıyorum 5 milyon liralık bir daire satın alırsanız vatandaşlık için işlemleriniz başlıyor. Şimdi bunlar diyor ki
1: Konut
0: 5 milyon lira
1: almayla
0: vermene gerek yok. Siz bize parayı verin, biz diyor kendi şirketleri bize satmış gibi gösteririz daireleri şirket üzerinden. Vatandaşlığı da alırsınız diyor, sıkıntı yok diyor. Fakat bir araştırıyorlar ki ortada para da yok. İndirilen paralar var ama satıştan gelen bir para da yok. Satılan daire de yok. 1070 kişi bu şekilde vatandaş yapılmış.
1: vatandaşlıktan
0: Şimdi bütün
1: çıkarttı.
0: vatandaşlar iptal oluyor.
1: Evet.
0: Yani
1: Şimdi çok önemli bir süreç içerisindeyiz. Türkiye ayıklanıyor. Türkiye büyüyor. Bakın FETÖ operasyonları çok önemli operasyonlardı. İçişleri Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda, sivil savunmada her yere sızmış olan bir operasyonun artık son raddesindeyiz. Bunlar kurumlardan ayıklandıkça adalet artık daha güvenli bir şekilde tesis edilmeye başlandı. Özellikle Kozinoğlu davasında bunu gördük. Neyi gördük? Geçmişe yönelik davaların da artık masaya yatırıldığını, araya insanlar koyarak, rüşvet vererek ya da bir takım lobilerin menfaatine çalışan adalet yok artık. Dolayısıyla geçmiş dosyalar açıldı. Bundan sonra da açılacak zaten. Bu Türkiye'nin güçlendiğinin bir göstergesi. Devlet unutmaz. Güçlü devlet unutmaz. Ancak ne yapar? O an için not alır, bekler ve daha sonra müdahale eder. Türkiye'de evet bir darbe operasyonu gerçekleşti. Darbe sonunda ayıklamalar yapıldı. Ancak bu bir süreçti. Siz 50 yıllık bir örgütten bahsediyorsunuz. Tabii ki kurumların içerisine ciddi anlamda sızan ve darbeye kadar büyüyen bir sürecin bir anda ayıklanması mümkün değildi. Bir zaman gerekiyordu ve bu zaman sona erdiğinde de geçmiş dosyalarda açılacak. Hani Adalet Bakanı'nın vurguladığı çok önemli, ulaşılamaz dedik denilen, dokunulamaz denilen herkese, her kuruma, her şeyin hesabı sorulacak ve soruluyor. İşte Eylül ayı dolayısıyla bizim için çok önemli bir milat. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.
0: İfade tam şu: kim olurlarsa olsunlar, hangi makamın, ünvanın veya gücün arkasında saklanırlarsa saklansınlar, adaletten kaçamayacaklar. İşledikleri suçların bedelini hukuk önünde kanunlarımızda öngörü şekilde mutlaka ödeyecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İddialı da bir cümle aslında.
1: Çok iddialı bir cümle ama biz bunu gördük mü? Gördük. İsterseniz belediye başkanı olun, isterseniz bir parti başkanı olun, isterseniz bir futbol kulübü başkanı olun, isterseniz her gün televizyonda yorum yapan, cumhurbaşkanımızın yanında gezebilen bir gazeteci olun. Bir haksızlık, hukuksuzluk yaptın mı? Bitti. Adalet seni kovalıyor. Dolayısıyla devletin vatandaşına olan güvenini tazelemesi için de bu çok önemli bir noktaydı. Dolayısıyla bu yapılan operasyonlar aslında Türkiye'nin FETÖ'den temizlendiğini, güçlendiğini ve kendi ayakları üzerinde. Hani hep şundan bahsediyoruz. Savunma sanayi çok iyi, yurt dışında çok etkili bir ülke. Küresel bir aktör, bölgesel bir aktör. Artık içeride de çok güçlü bir aktör. Çok farklı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bu noptada bütün bu davaları tabii teker teker konuşsak çok uzun vakit alır ama takdirle karşılamak gerekiyor. Yine bu fon vurguluyla alakalı pek çok adrese biliyorsun dolandırıcılık şirketlerine biraz önce Yusuf Bey'in de izah ettiği gibi operasyonlar yapıldı. Çok fazla, çok büyük, geniş çaplı bir operasyondu bu. Bir takım sesler geldi. İşte neden bir ay içerisinde, iki ay içerisinde bu operasyon yapıldı? Bakın çok büyük bir operasyondan bahsediyoruz. 40'tan fazla şirkete operasyon yapılmasından bahsediyoruz. Siz eğer bir takip süresi var, bir suçla alakalı bir ihbar geldi. Siz eğer o suçu o anda çözerseniz o kişiyi alırsınız, o kurumu alırsınız. Fakat biraz beklerseniz bununla bağlantılı banka hesapları, telefon trafiği, görüşmeler vesaireyle alakalı bütün bağları çözersiniz. Dolayısıyla yüzlerce kişinin yargılanmasına ve tabii ki bu dolandırıcılık şirketlerinde köküne kadar inilip temizlenmesine sebebiyet verirsiniz. Dolayısıyla siz hemen ihbar yaptık, bu operasyon bitti diye düşünmemelisiniz. Devlet izliyor ve çok faydalı, çok verimli bir şekilde de çalışıyor. Evet, İsrail'le bağlantılı şirketler, fakat Fakat özellikle 2017 yılında biliyorsunuz İsrail

0: İsrail'de bu fonlarla alakalı bir kural getirildi ve yasaklandı. Bu şirketlerde ne yaptı? Özellikle Gürcistan, özellikle Kıbrıs, Yunanistan gibi ülkelere dağıldılar ve buralardan şirketler üzerinden, sahte şirketler üzerinden dolandırıcılık işlemlerine devam ettiler. Yani bunu sırf Türkiye'ye yapılan bir operasyon olarak da görmemek lazım. Dünyaya yapılan bir ağ, fakat Türkiye bunu takip etti ve çok geniş bir operasyonla dibine kadar inerek temizledi. Bu çok önemli, çok büyük bir gelişme. Sırbistan'da, Almanya'da ve farklı ülkelerde de yapılan operasyonlar var, fakat o operasyonlar bu kadar başarılı olamadı, çok daha küçük çaplı kaldı diyebiliriz.
1: Zaten Türkiye'deki operasyon aynı zamanda MİT, Emniyet ve Interpol'ün de birlikte yürüttüğü bir operasyon. Onu da söyleyeyim. Dikkat çekici. Bu arada arada kaynadı ama şunu da bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi mesela bu işte, yani özellikle bu fon meselesinde gerçekten hakkıyla işini yapan, ondan sonra hani bu işten ekmek kazanan insanlar da var. Mesela şu an herkes bu evim meseleleri var ya, katılım finans işleri. İşte orada mesela şu an %50'ye yakın bir düşüş olmuş. Onlar dedi ki ya biz hani işimizi hakkıyla yapıyoruz. Herkesin evini de verdik, arabasını da verdik, parası da güvence altında, BDDK.
2: Ama işte korku girince.
1: Onu söyleyeceğim. BDDK kapsamında biz bu hizmetlerin hepsini yapıyoruz. Hatta BDDK işte bir yıl oldu herhalde. Bunların hepsini bir çeki düzen veren düzenlemeler getirdi. Yasal zeminler oluşturdu. Yani hani mesela burada vatandaşların da bu işlerle ilgili olarak hani iyi ile kötüyü de ayırt etmesi gerekiyor. Hani bu anlamda ben kendi adıma baktığımda
2: toptancı olmamak lazım. Toptancı olma gerekiyor ama korkar
3: işte, ama iyi anlatmak da gerekiyor sanki. Yani
1: ama şunu da söyleyeyim, mesela bu öyle bir şey ki, ben mesela bizim gazetecilik için de kullanırım. Yani biz mesela işte 10 yıl burada Masada Ne Var programı yapıyoruz değil mi? 10 yıl biz burada bir emek veriyoruz. Burada 3 programda biz böyle hani altı boş, yalan, iftira içeren bir yayıncılık yapsak 10 yılın emeği bir anda çöpe gider. Bankacılık da mesela, şimdi hepimiz biliyoruz ki bugün şuradan kalkalım, hepimiz gidelim banka, benim paramı ver kardeşim diyelim, bütün banka batar. Ama bu işte de hani böyle öbür türlü şeye de demişti, hani bir koyacağım, beş koy alacağım. O kafaya da gitmemek gerekiyor. Size şeyi soracaktım. Bu 14 operasyona baktığımızda siz ne okuyorsunuz? Mesela işte Kaşif Kocun olduğu sizin tekrar açılması. Bugün de yine bir tutuklama vardı. İki de adli kontrole serbest bırakıldı şüphelilerden ikisi. Ve bir yandan da işte Kurtlar Vadisi meselesine doğru uzandı. Orayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir de son dakika var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Veliaht Prensi ile bir araya gelmiş. Asabağı kabul etmiş.
2: Vardı zaten.
1: Evet, planlı. Programda vardı. Görüşme gerçekleşmiş. Görüntüler ekranlara geliyor. Şimdi son dakika olarak bir sıcak veriyoruz biraz da bu işleri.
2: Evet, tabii. Öyle.
1: Tekniği gereği. Planlanan görüşmeler ama tabii yapılmış olması ve oradan gelen mesajlarda yine bültenimizde olacak. Şu an arkadaşlarımız Sefer'den mesela Tayfun çalışıyor. Gece haberlerini bunları hazırlıyor. Büşra da sizlerle paylaşacak elbette. Şimdi sizden bir değerlendirme alayım. Bu operatöre baktığınızda siz hangilerini böyle öne çıkarırsanız dikkatini çeken ne? Mesela benim için işte tarladan markete vurgun çok önemli ama temiz turizm operasyonu da mesela çok kıymetliydi. Ya yani bu ülkenin hani bacasız sanayicilerimiz turizmi, senin işte taksici olarak, ne bileyim bir şey olarak, işte hanutçu olarak sabot etmeye hakkın yok. Bugün mesela Mısır'la ilgili ne diyor? Abi yakana bir yapışıyorlar, bırakmıyorlar, gitme diyor. Yani hani bu imaj birçok şeye zarar veriyor. Sen milyon dolarlık bütçeler hazırlıyorsun, ülke tanıtımları yapıyorsun. İki tane adamın işte internette paylaştığı bir şeyler bütün şeyi sabote edebiliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl yorum yaparsınız?
3: Evet, özellikle ben ailesi Alanya'da yaşayan biriyim. Yani turizm işi yapan da bir ailem var. Şimdi düşündüğünüz zaman, düşündüğünüzde şöyle bir kıyas yaptığınızda, mesela Covid'den çıktığımız dönem mesela inanılmaz bir talep vardı. Yani fiyat dengesinin de çok oturmadığı bir dönem aşağı yukarı. Çünkü 3-4 senelik bir kapanma sonrasında bir anda ciddi bir yığılma oldu. İşte az önceki bu tarımdaki o fiyat tekerleri oluşturma, işte kartel oluşturma çabaları bir anlamda turizmde de tek elden yönetilmedi belki ama ciddi bir fırsatçılıkla da karşılık buldu. Yani bu orta alt ölçekli işletmelerden tutun büyük zincirlere, otellere kadar bu ciddi bir sorun olarak o sektörde de yaşandı ve yani sadece bir taksicinin işte turisti dolandırmasından çok daha majör şekilde buralarda aslında bir dengenin bozulduğunu uzun zamandır gözlemliyoruz ve bunu
1: yani
3: bunda...
1: Orada mesela bir örnek vereyim. Bizim her sene gittiğimiz bir otel vardı. Geçen sene 74 bin liraya gittik ailecek. 3 yetişkin bir çocuk. Bu sene fiyat size 138 bin lira çıkar.
3: Evet.
1: Hanımefendi dedim ya, hanımefendi siz dedim %100 maaşınıza zam aldınız mı? Ya da ülkede %100 zam yapacak ne oldu ya? Yani hani ne oldu? Karpuzun fiyatı arttı, elektrik fiyatınız mı arttı, güneşin ısısı mı arttı? Ne oldu yani hani? Beyefendi bunları biz belirlemiyoruz falan. Şimdi daha da kötüsü, şimdi bu parayı istiyorlar ya. Sonra tatile gittiğinizde oradan gurbetçi arkadaş diyor ki ben diyor onun neredeyse yarısını verdim.
3: Evet.
1: Yani hani

0: Böyle bir durum var. Yani hani bunları da sanıyorum biraz hani artık konuşmak gerekiyor memleketçe. Hani bu fiyat algısı meselesini herkesin bir böyle bir sakince bir ayaklarını yere basan tarzda yürütmesinin zamanı geldi diye düşünüyorum. Suç unsurları ayrı. Bir de onun dışında da hani gerçekten hani hakkaniyet terazisinde bir şeyleri tartarak karar vermek gerekiyor diye
1: Akdeniz
0: düşünüyorum.
1: Pazarı'nın bu anlamda düşündüğünüzde bakın ciddi rakipler var. Mısır oyuna dahil oldu. Fransa, İtalya, Yunanistan zaten
0: gidiyor
1: net oyuncular.
0: Yani başka yere gidiyor.
1: İspanya,
0: bu arada ben o otele gitmedim bu yıl onu da söyleyeyim yani, tepki olarak.
1: Evet.
0: Hani.
1: Ya gidilmez zaten artık. Yani, ya bu tarz bu kadar fahiş fiyatlı otelleri zaten tercih edemez normal ortalama bir vatandaş. Özellikle 3-4 kişilik bir aileyseniz bu altından kalkılabilir bir maliyet değil. Yani geçtiğimiz 2-3 sene karavan satışları arttı Türkiye'de. Yani bunu hani okuyamadılar aslına bakarsanız geleni ve buna benzer bir şey 15-20 yıl önce yine Türkiye'nin güney şehirlerindeki turizmciler benzer bir şeyi o zamanlarda yaşamıştı. Çok fazla KOBİ veya alt orta ölçekli işletme batmayla karşı karşıya kalmıştı ama işte burada paranın yüzü sıcak galiba ve o akarken bir şekilde doldurma refleksi, geleceği düşünmeden, kamu yararını düşünmeden aslına bakarsanız etik dışı eylem biçimi her yerde görüyoruz. Bu tarımda da işte fahiş fiyat uygulamaları. Yine Covid döneminden itibaren kucağımızda olan ya yağ fiyatları meselesi hatırlayalım. Yani stokçuluk meselesi ve bunların belli başlı odaklarca, belli başlı 3 harfli marketlerce yapıldı. Cezalar kesildiği için hani bu açık açık da söyleyebiliyoruz.
0: Tabii.
1: Doğrudan bu tespit edildi ve bu marketlere cezalar, market zincirlerine cezalar kesildi. Hatta devlet tarım kredi kooperatifleri kurdu bu dönemde. Yani bir şekilde bir alternatif yol arıyor. Şimdi veya baktığınız zaman kara para aklama. Veya bakıyorsunuz sosyal medyada zengin hayatlar yaşayan o da kişiler ve bunlara yönelik operasyonlar görüyoruz. Ve bakıyoruz veya zengin hayat yaşadığını gördüğünüz bir anda ortaya çıkan figürlerin hemen aklımıza artık ne geliyor? Kara para aklıyor muhtemelen diyoruz. Belki de suçsuz, belki de öyle bir şey yok ama o kadar yayıldı ki sistematik hale geldi ki ve bu artık kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmiş anlamına geliyor. Dolayısıyla devlet şu an toptan bir refleks gösteriyor. Burada önemli olan bu refleks evet. Bunu yapan herkes cezalandırır. Bu bir caydırıcılık üretecek. Zaten kamu güvenliğini tesis etmeyen bir tarafı evet, caydırıcılık üretmektir. Öte yandan bir de önleyici mekanizmalar. Yani bir güncelleme ihtiyacı doğmuş olabilir. Yani Türkiye 90'larda Türkiye'de bankalar battı. 80'lerde siz daha iyi hatırlarsınız. Banker Kasteller vesaire. 90'lı imar bankaları şunlar bunlar. Herkes çok para kaybetti Türkiye'de. Yani buradan da biraz da o hafızaya biraz dayanabilmek gerek bir anlamda. Özellikle bizim jenerasyonumuzun kendi büyüklerinden bu anlamda biraz hikayeleri dinlemesi gerek ki biz bu hikayelerle büyüdük. Baktığınızda herkesin mutlaka bir batma, bir para kaptırma veya son anda kaptırmaktan kurtarma hikayesi vardır. Veya döviz manipülasyonlarında yine benzer şekilde. Ne olursa olsun Türkiye 23-24 senedir o manipülatif ortamı belli oranda bypass edebiliyor. Yani dışarıdan gelen saldırıları veya içeriden işte uzan vari şekilde dolandırıcılık girişimleri bir şekilde savuşturulabiliyor. Ama işte çiftlik bank diye bir şey gördük mesela. İşte geçtiğimiz yıllarda kripto piyasasına benzer bir şey gördük.
0: Çiftlik bankta da mesela o zaman da uyardık insanları. Haber de evet, yaptık. Ya kardeşim ya şunu... ortada üretim yok. Siz hani neye para yatırıyorsunuz? Ya işte bunlar mavi yumurta. Ya o kadar tavuk yok. Hani
1: senede... Şunu artık çok net söylemek gerek herhalde. Yani para kolay kazanılan bir şey değil. Ve emeksiz kazançta mutlaka bir problem var diye. Burada çok net bir artık şey ön yargıya ihtiyaç var belki. Topluma yeniden zerk edilmesi gereken bir ön yargı var. Para kolay kazanılan bir şey değil. Bu kadar kolay kar etmek pek mümkün değil. Öte yandan bir şeyi oturduğumuz yerde eğer sosyal medyada görüyorsak artık bu bizim önümüze kadar düşmüşse bir şeyin çok karlı olduğu orada kazanan kazanmıştır artık.
0: Aynen.
1: Bak yani o dakikadan sonra girdiğiniz zaman siz artık kurbansınız.
0: Siz artık.
1: Ve bu bir değil, iki değil, üç değil. Bu sürekli yaşanıyorsa eğer burada artık suçu devletten ziyade vatandaşın biraz
0: bir de
1: kendisi düşünmesi gerekiyor.
0: Bir uzmanlar diyor ki şu işlerde, çok özür dilerim, diyor ki uzmanlar. Yani bu işlere giriyorsanız da hani kaybettiğinizde canınızın çok yanmayacağı rakamlarla girin. Yani öyle evi sattım, bütün birikimimi yatırdım, evet. 20 yıllık. Yani bana göre bunlar da biraz böyle artık şey oluyor hani. Gerçekten çok uç örnekler. Hani evet. Tamam. Ya ben bir şansımı deneyeyim 10 bin lira yatırdım ya gitti ne yapayım hani falan diyersen belki ama hani ben her şeyimi buraya yatırdım dediği zaman içinin rengi bayağı bir değişiyor yani. Çünkü izliyorum videoları üzülüyor da insan işte 3 gündür yemek yemiyorum bütün psikolojim alt üst oldu uyumuyorum falan da insanlar videoları paylaşıyorlar.
2: Şöyle bir vardı hatırlayalım çok önemli bir müteahhit vardı ismini vermeyeceğim hatta bir dönem arabada satıyordu yurt dışından arabada getirmişti. Hı. Halkı dolandırdı Proto. Yurt dışına kaçtı sonra tekrar Türkiye'ye geldi yıllar sonra dedi ki bu sefer işte Myanmar'da site yapıyorum. İnsanlar bildiği halde tekrar görmedikleri bir yerde...
1: Ve İslami hassasiyetleri burada meze etti ticaretine.
0: Evet,
2: ve

0: değerlendirme.
1: Yine para kazandı. Yani bu halkımızın bu saflığı mı diyelim, iyi niyeti mi diyelim, para kolay para kovalama evet. özelliği mi diyelim, o zaman çok konuşulmadı. Yani

0: istiyorsun ki hiç sana bulaşmasın.
1: Evet.
0: Hiç sana bulaşmasın. Ya. Sen al bir gecede bir işte 40 bin kat kazan bilmem ne. Kaybettiğinde ya söylüyoruz kardeşim, yani bu işin bankacılık devlet düzenleme kurulunun bu konuyla ilgili bir vazifesi varsa mutlaka hesabını var.
2: Ya onlar da SPK sürekli yasal öyle düzenleme yapıyorlar ama yani bu işin içindekiler o kadar böyle etrafından tabii, dolaşacak işte işten icat ediyor ki yani.
0: Çiftlik
2: böyle
0: banktaki yani, adamların bir kısmını burada da görebilirsin. Uslanmıyor adam.
3: Ya bu an burada bir şey de var. Yani finansal okuryazarlık dedik. Burada bir ihtiyaç olduğu da belli. Vatandaşın bir şekilde parasını kullanmayı öğrenmeye dair bir şey var. Refleksi var belli ki. Ama fırsatçı, ama başka türlü bir motivasyonla. Yakın zamanda Süleymancılarla ilişkili yapılan operasyonları hatırlayalım. Ali Ankuriş meselesinde bir kuyumcu şirkete de bir kayyum atandı. Bunun atandığı şehirdeki yerelde bir kaynama var. Kaynamanın sebebi ne? Kuyumcuya
1: götürmüş
3: altın vermişler veya kayıt yok, bir şey yok. Hani parasını değerlendirecek. Ve yıllardır belli ki böyle bir sistem devam ediyor. Ve her yerde buna benzer örnekler olduğunu biliyoruz.
2: Ya kaç kere haberini yaptık. Mahalledeki kuyumcuya altın götürüyorsun, sana şu evet kadar kazandırıyor deyip sonra adam topluyor altınları gidiyor. Ya altının sana kazandırabileceği ekstra ne olabilir? Dünya sisteminde ne olabilir? Yani hani hani işte ben bir tam altın vereceğim, 3 tam altın geri gelecek diye kafada hesap yapıyorsan bir o altın gider yani.
0: Aynen öyle.
2: Kuyumcu
0: aynen
2: bir bakarsın kepengi kapatmış gitmiş bugün. Ondan bundan sonra Phuket adalarında hayatını devam eden kuyumcu ararsın yani. Neyse evet, konuyu değiştireceğim, 9 hani dakikam kaldı.
3: Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Bundan sonra der. Bunun artık sisteme bir güncelleme ihtiyacı var dedik. Ya yani Akın Güllek şu an çok büyük iş yapıyor. Hani takip ediyoruz. Bu iş ama Akın Güllek'ten ibaret olmamalı. Tabii, yani bu iş kesinlikle Akın Güllek'e bağlı da olmalı. Evet. Bu işin yargıda
2: zaten
3: bir yargı reformu
2: var, idari boyutu var.
3: Tabii ki bunun bir şekilde bu güncellemelerin hani gerekli mevzuatları yapılması gerekiyor belli ki. Belli açıklar oluşmuş ve özellikle sosyal medya kullanımında bu noktada belki de yeni bazı filtrelemelerin artık düşünülmesi gerekiyor. Yani özellikle önde gelen bazı sosyal medya hesapları artık ciddi anlamda ulusal güvenlik tehdidi olarak varlık gösteriyorlar. Ve manipülatif atakların da en önemli kaynağı bakın. Yani ben yakınımdaki 70 yaşındaki 80 yaşındaki anneannemden bile eğer bir borsadaki bir şeyin veya buna benzer manipülatif bir şeyin haberini soru olarak alıyorsam bu burada bir tehlike vardır. Demek ki buna yönelik bir şeyler bir adımlar atılması gerekiyor.
2: Herkes soruyor şimdi, hani işte biz de işte diğer katılım işlerine girdik. O kadar taksiyorduk, evimizi alıyoruz, arabamızı alıyoruz, ne olacak falan diye onlar da kaygılanıyorlar. O yüzden hani herkesin soru sorması haklı. Şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğim sizi 2 dakika. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum New York'ta COP31 eylem gündemi lansmanı var. Orada bir konuşma yapıyor. Arkadaşlar kısa da olsa bir görelim.
4: İstifade etmek, bilhassa gelişmekte olan ülkelerin sanayisini, ekonomisini bu döngüsellikte, bu bakışla yapmasının bir fırsat olduğunu düşünüyoruz ve yine 2035 yılına kadar küresel döngüsel malzeme kullanım oranını en az %15'e çıkartmayı hedefliyoruz. Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı ile sanayinin karbonsuzlaştırılmasında uygulama ve yatırımı hızlandıracağız. LDC GIF, az önce o toplantıdaydık. En az gelişmiş ülkelerde proje fırsatlarını teknoloji ve finansmanla buluşturacağız. Yani en az gelişmiş ülkeler baktığınızda bugün dünya nüfusunun %14'ü ama gayri safi yurt içi hasıladaki payları %1'i. Dolayısıyla bu uçurumu daha da arttırmak istemiyoruz. Buradaki açığı kapatacak ve uygulamayı hızlandıracak. Oradaki sanayi yatırımını da yeşil sanayi ve döngüsel ekonomi başlıklarıyla yenilikçi çözümler geliştirmiş olacağız.
2: Peki çok az vaktimiz kaldı. Özgür Özel'in kimyası bozuldu başlığını açmıştık ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı 4. pist hizmete girme törenindeki konuşmasını sizlerle paylaşacağım. Bu başlık altında çünkü diğerine çok vakit kalmadı. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan'ın açıklamalarını.
5: Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Çıktılar. Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. Burası rüzgarlı. Uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Ama sonuçta ne oldu? dediklerinin tamamı

0: toz çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
1: Şimdi iki dakikam kaldı ama CHP Genel Başkanı olduğu dönemde verilen mesajlar hem Kılıçdaroğlu'ndan hem de Özgür Özel'den birçok meselede öngörden uzak diye eleştirildi tabii, bizim tarafımızdan tabii, da tabii. Burada. Şimdi ben bundan da baktığımızda böyle konuşuruya bağlayacağım. İki dakikam kaldı, size bırakacağım. Özgür Özel artık hani Erdoğan halkın içine çıkamıyor, sokağa çıkamıyor falan diyordu ama kendisi de çıktığı yerlerde en ufak bir tepkiye, eleştiriye tahammül edemiyor ve çok asabi görüntüleri kameralara yansımaya başladı. Ne oluyor? Psikolojisi mi bozuluyor muhalefetin?
2: Ha, uçak konusuna sonra gireyim o zaman. Şimdi Özgür Özel tabii ki Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Parti dönemindeki bütün yükü tek başına sırtlamak durumunda kaldı. Örneğin Özkan Yalım'ın peştemalle otel kapısını açması ya da Uşaklı'nın parasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir aracın içinin milyonlarca lira verip renove edilmesi karşısında ne dedi? Ya devletin ha bu cebi, ha şu cebi, buradan alır buraya koyarız falan gibi böyle açıklamalar. Aa, o geçmeden Menderes Belediye Başkanı ben yürüyen parayım bebeğim falan deyip arabanın içerisinden birçok söylemeye dilimin varmadığı fotoğraflar falan filan. Oradan bir bakıyoruz meğerse Türkiye'nin Epstein'iymiş. Bununla alakalı birçok şey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili iddialar, 17 yaşında 16 yaşındaki kızlarla olan ilişkilerden tutun da bilmem neye kadar kalabalık bir iddia grubu ve bunların hepsi yargıya intikal etmiş durum. Öbür tarafta bakıyorsun, yuttukları içtikleri ayrı giden Veli Ağbaba hangi yolsuzluk dosyası ile ilgili kamuoyunun gündemine bir şey gelse altından çıkıyor. Ali Mahir başarır öyle falan. Parti kuruyorsun, yeni parti diyorsun. Meğerse adı daha öncesinden başka bir yere tescil edilmiş bir şey. Ya biz bir Savtek dergi çıkarttık. İcra Kurulu Başkanımız Murat Çiçek bize 50 kez tembihledi, aman ha işte yani telif hakkı doğuracak bir dergi olmasın falan. Oraya baktık, buraya baktık falan, Savtek dergi diye çıkarttık ve tescil de ettirdik. Şimdi biz bir dergi çıkartıyoruz, sen alternatif bir muhalefet partisi kuruyorsun. Hiç mi bakmazsın, hiç mi sormazsın? Normalde Özgür Özel mi gelip yapacak bunu? Kim yapacak? Veli Ağbaba yapacak, başka işlerle meşgul. Belediye reisleri yapacak, başka işlerle meşgul.
1: Bülent Tezcan yapacak.
2: Bülent Tezcan yapacak, oğlunu Londra ile gelinini göndermekle meşgul falan. Şimdi bu yükü kim çekiyor? Bu yükü Özgür Özel çekiyor. Bu yük o kadar ağır geliyor ki çekerken halat kopuyor bazen. Yani bu onun şeyi.
1: Bu şimdi bunun
2: dönüp demesi lazım ki ya Veli Ağbaba yeni parti diye başka bir şey varmış, niye bakmadınız mı? Ali Mahir başarır, hukukçusun. Neredeydi aklın falan demesi lazım. Ama Özgür Özel onlarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yol yürüdü. Balıkesir tabiriyle hepsi birbirinin sadıcı. Kime ne laf söyleyecek? O da börek yapmış ablaya gitti çattı. Tamam mı?
1: Sonra gidip börek de yemiş.
2: Ya tamam, bu tür gerginliklerde sinirler yıpranabilir ama neden yıprandığını söylüyorum. Bütün hepsinin kameraya bant koymuş Özgür Özel'e şunu demek düştü. Ya arkadaşlar biz yemek yerken önümüze damlatıyoruz. Bu da bizim itibarımızı zedeliyor. O yüzden biz toplantı yaptığımız yerlerde kameraları bantlıyoruz. Şimdi normal akıl sahibi bir insan bunu söyler mi? Söylemez. Peki Özgür Özel eczacı olmuş, aklı yok mu? Var elbet. Yani o kadar sıkışmış ki artık geriye bunu demek kaldı yani.
1: Masada ne var da veda vakti.

0: hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler, burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreylerini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırdak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, bir üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
2: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyen

0: Bilenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alınır.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23 bu. 24'te moderatör gece zamanı demek. Haftanın ilk 3 günü oldukça yoğun bir gündem var. Hemen başlayacağız ama vakit kaybetmeden şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Orada sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan yarın akşam saatlerinde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan tüm dünyaya seslenecek ve mesajlarını verecek. O konuşma öncesinde de geride bıraktığımız saatlerde aslında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Başladı görüşmeler. Tüm detayları birazdan aktaracağız. Ve fon soruşturması genişleyerek bir yandan devam ediyor efendim ki son duruma ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar var. Ayrıca operasyon kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre hesaplarına para aktaran iki isim de gözaltına alındı. Soruşturmadaki son durumu da birazdan aktaracağız. Bir diğer konumuzsa sahte paneller, hedef seçilen mağdurlar ve aile boyu kurulan bir para ağı. MIT internet üzerindeki şikayetlerden yola çıkarak İstanbul merkezli İsrail bağlantılı yasa dışı forex yapılanmasını deşifre etti. Dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları ortaya çıkarken 211 kişi de bir yandan tabii gözaltına alındı. O operasyonu da birazdan detaylandıracağız. Bir diğer konumuzsa efendim eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada devam ediyor, genişliyor hatta. Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı. İki şüpheli hakkında da yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Savcılık iki kişinin daha ifadesine başvurulacağını duyurdu. Oradaki son duruma da bakacağız, nedir ne değildir detaylandıracağız dedik sevgili izleyenler ve moderatör gece başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarını en yakından takip eden isimlerden biri de 24 ve Akşam Gazetesi ABD temsilcisi Yavuz Atalay sevgili izleyenler. Şimdi hemen vakit kaybetmeden Yavuz'a dönelim. Yavuz merhaba. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Erdoğan öncelikle nasıl karşılandı? Sen çok yakinen takip ediyorsun ve bir diğer yandan yarınki genel kurulda neler bekleniyor? Atmosfer nasıl? Cumhurbaşkanı bu genel kurulda ne mesajlar verecek?
1: Evet, Düştay Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye giriş yapmadan önce kendisini bekleyen, karşılamak için bekleyen vatandaşlarla bir araya gelmişti. Çok fazla kişi sevgilerinde bulundu. Kendisi de buna karşılık verdi. Sonrasında Türkiye'ye doğru hareket etmişti dün ve Türkiye'ye doğru geçerken kendisi kısa bir açıklama yaptı basın mensuplarına. Aslında çok açıklama da denmez ama bir iki cümle kurdu. O da New York'taki programın oldukça yoğun olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonrasında Türkiye'nin her girişini gerçekleştirdi ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu programı aslında resmi olarak başlamış oldu. İkili görüşmeler gerçekleştirdi. Arkamda gördüğünüz Türkiye'nin de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Vietnam Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Libya Başbakanlık Konseyi başkanıyla bir araya geldi. Yine Kuveyt Veliaht Prensi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeler kapsamında bir araya geldi. Arkamda görmüş olduğunuz Türk evinde. Bugün aslında ilk Türk evine giriş yapan ilk isimlerden biriydik. Kimle görüştüğünü bilmiyoruz ama Türk evine giriş yapan ilk isimlerden biri ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'tı. O da çıkışta kısa bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın oldukça iyi ilişki içerisinde olduğunu söyledi. Sonrasında ikili görüşmeler ve arkamda görmüş olduğunuz Türk evinde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın programında akşam saatlerinde biliyorsunuz Türkiye ile ABD arasında 100 yıldır gelişen bir dostluk var. Buna dair bir etkinlik düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu etkinliğe katılacak ve konuşma yapması da bekleniyor. Türkiye-ABD ilişkilerine dair konuşma yapması da bekleniyor Büşra ve yarın işte aslında bütün dünyanın beklediği en önemli konuşmalardan biri gerçekleşecek. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de genelde yaptığı konuşmaların tamamında lafı çok da iyi bükmeden bir konuşma gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu özelliğiyle de dünyadaki temel sorunlara açık ve net bir şekilde dinmiş oluyor. İşte bundan dolayı oldukça beklenen konuşmalardan birisi olarak görülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması. Yarın bildiğimiz meseleler, Gazze meselesine değinmesini tabii ki de bekliyoruz konuşmasında. Bölgesel sorunlara değinmesini bekliyoruz. Terörle mücadele yine önemli başlıklardan birisi. Ancak bunlardan farklı olarak biliyorsunuz Antalya'da düzenlenecek olan bir iklim krizi var. İklim değişikliğine ilişkin bir konferans var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna da değinmesini bekliyoruz. Zira önemli konferanslardan bir tanesi Türkiye'de gerçekleşecek önümüzdeki aylarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler konuşmasını gerçekleştirdikten sonra Büşra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir araya gelecek. Bir ikili görüşme gerçekleştirecek Birleşmiş Milletler binasında. Sonrasında yine ikili görüşmelerine devam edecek ve akşam ABD Başkanı'nın heyet başkanları ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katılacak. Son gün çarşamba. Çarşamba bugün ikili görüşmelerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81. Birleşmiş Milletler programı tamamlanmış olacak Müslah.
0: Peki Yavuz, şimdi bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme ne zaman, böyle bir netlik kazanan durum var mı ve bu görüşmeden ne mesajlar çıkacak?
1: Büşra.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump aynı ortamda, aynı şehirde bulundukları her organizasyonda mutlaka bir araya geliyorlar. Yani bunun için özel bir programa hiç ihtiyaç olunmayabiliyor. Dolayısıyla biliyorsunuz yarınki konuşmada ilk sırada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, sonra Brezilya, sonra ev sahibi ABD, ondan sonra bir ülke daha konuşacak ve sonrasında Türkiye konuşacak. Dolayısıyla bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı'nın bir araya gelmesi, konuşması oldukça beklenen bir durum. Buna dair bir programlama bundan dolayı henüz yapılmamış olabilir. Zaten olağan bir gidişat içerisinde iki ismin de görüşmesi muhtemel. Dolayısıyla bu görüşmenin bu kapsamda gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşme gerçekleşmesiyle birlikte masadaki en önemli konular biliyorsunuz kat yaptırımları, bunların kaldırılması gerekiyor. Tom Barrack da aslında buna işaret etmişti. Kongrenin kat yaptırımlarını kaldırmak için çalışması gerekiyor ifadelerini kullanmıştı. Şimdi gün gelene son noktada ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki muhtemel görüşmede bunların konuşulması da bekleniyor açıkçası.
1: Peki Yavuz, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Evet, sevgili izleyenler, 24 ve Akşam Gazetesi ABD temsilcisi Yavuz Atalay o noktada yakinen programı takip ediyor. Bizlere detayları anlattı. Şimdi devam edelim moderatör gece. Dünya liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. oturumu için New York'ta bir araya gelecek. 150'den fazla devlet liderinin katılacağı oturumda savaş ve krizler ele alınacak. Bakalım.
2: Dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve krizler sürüyor. Devlet ve hükümet liderleri bu büyük krizlerin gölgesinde buluşuyor. Liderler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için New York'ta bir araya geliyor. 22-28 Eylül arasında gerçekleşecek toplantının ana teması, güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. 193 üyeli BM toplantısına 150'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Görev süresinin sonuna gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son genel kurul konuşmasında çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesini ele alacak. Guterres'in BM şartının temel ilkelerine bağlılık ve anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğun önemi üzerinde durması bekleniyor. Gazze'deki savaş, İran-İsrail çatışması, Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer konuları gündem maddesi olacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın da ABD'nin New York kentine gitmesinin planlandığı bildirildi. Pezeşkian, New York ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Önemli konulardan bir diğeri ise Rusya-Ukrayna savaşı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'de olacak. Gerçekleştireceği görüşmeler sırasında barışa nasıl ulaşılacağına ilişkin konuları ele alacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilk kez 2005 yılında hitap etti. O gün verdiği mesaj, Birleşmiş Milletler'in zulüm karşısında çaresiz kaldığı ve reform yapılması gerektiği yönündeydi. Bugün geldiğimiz noktada zaman Erdoğan'ı haklı çıkardı efendim. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda ana temanın güveni yeniden tesis etmek ve sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak seçilmesi tesadüf değil aslında. Detaylar analiz haberimizde.
3: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya beşten büyüktür.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de 16. kez adaletin sesi olacak. Bu çarpık düzene itiraz edecek. Birleşmiş Milletler'de reform talebini dile getirecek.
3: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla devam ettirecektir.
4: Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce dile getirmeye başladığı bu söylemleri artık genel kabul görür hale de geldi. Bakın bu Erdoğan'ın 2005 yılındaki ilk hitabı ve verdiği mesaj çok net.
5: Her şeyden önce kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı tam üyeleri tarafından yüceltilen, daha aktif ve daha dirayetli bir BM

0: teşkilatı insanlığın ortak yararınadır.
1: Zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı. Bu yüzden Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bu yıl ana temanın güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak seçilmesi tesadüf değil elbette. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez açış konuşmasını yapacağı Birleşmiş Milletler'in özellikle İsrail'in soykırım saldırıları karşısındaki çaresizliği insanlık adına utanç vericiydi.
2: Behind these walls we have 2 million people that is suffering enormously. That has no water, no food, no medicine. No fuel.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Gazze'deki Refah sınır kapısı önünde yaptığı açıklamalar tam anlamıyla bir çaresizlik itirafıydı. İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerini bombaladı, Birleşmiş Milletler çalışanlarını katletti, Gazze'de soykırım yaptı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin veto yetkisi sebebiyle Birleşmiş Milletler çaresiz kaldı. Siyonizm, deyim yerinde ise Birleşmiş Milletler'in elini kolunu bağladı. Mesele sadece İsrail'in soykırım politikalarına karşı duruş sergilemek de değil. Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde her daim etkisiz kaldı. İnsanlığa huzur barış getirme konusunda yetersizdi. Myanmar gibi bir ülke Arakan Müslümanlarına soykırım yaptığında da Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde de İran'a yönelik suikast saldırılarında da Birleşmiş Milletler her daim seyirci konumunda kaldı.
3: This week, leaders.
4: Yakında dünya liderleri burada bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler dünyanın en acil sorunlarına çözüm bulmak için genel kurulu toplandı. Bu, genel sekreter olarak katıldığım son Birleşmiş Milletler genel kurulu toplantısı ve mesajım açık. Uluslararası diyaloğa, işbirliğine ve kolektif eyleme her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Herkes için, daha iyi bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğim.
3: And we should never give up.
1: Bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler, dünya ticaret yollarının güvenliğini sağlama konusunda dahi tek bir adım atamıyor. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisi olan 5 ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa sistemi sürekli olarak ya kilitliyor ya sabote ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yüzden sistemde reform talebini ilk olarak 2005 yılında yüksek sesle dile getirdi. Her yılda tüm platformlarda insanlığın sesi olmaya devam ediyor.
5: 365 kilometrekare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazze'li her gün yerinden itiliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor.
1: Bu yılda Gazze'de süren soykırımın birçok liderin ana gündemi olması beklenirken, İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi, Rusya-Ukrayna savaşı, Kıbrıs meselesi, Sudan'daki çatışmalar ve ağırlaşan insani durumla Myanmar'daki insani krizden Haiti'deki güvenlik krizine kadar birçok farklı gelişmenin görüşülmesi bekleniyor. Ancak bu düzen değişmeden insanlığa huzur gelmesi pek de mümkün görünmüyor.
5: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür.
6: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti dedik. Yarın Türkiye saatiyle 18.30, 19 gibi genel kuruldan dünyaya hitap etmesi bekleniyor. O ziyareti ve ziyaretten beklentilerin detaylarını şimdi gazeteci Murat Çiçek'le konuşacağız. Hemen Murat Çiçek'e dönelim. Merhaba Murat Çiçek, kolaylıklar dileyelim öncelikle. Hoş geldiniz yayına.
7: Merhaba, bir şey yayınlar diliyorum.
6: Teşekkürler Murat Çiçek. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı ki gördük görüntülerde. Yarın çok önemli temaslar olacak ama en çok da merak edilen konu şu ki Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda aslında tüm dünyaya ne mesaj verecek? O mesajlardan neler bekleniyor? Neler söylersiniz?
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırladığım kadarıyla 16. Genel Kurul'a hitabı olacak. Sevgili Büşra, bu hitaplarda Cumhurbaşkanı her zaman dünyanın hani küresel anlamda sorunları dile getirmek, bunları sadece dile getirmek değil, çözüm yolları da önermek ve bu konuyla ilgili açık yüreklilikle söylenmesi gereken her şeyi söyleyen bir lider olarak biliniyor.

0: Bugün o Gazze meselesi elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın yarınki gündeminde olacak. Her ne kadar dünyanın dünya kamuoyunda şu anda birinci sıralardan bir alt seviyelere düşmüş olsa da Gazze meselesini, yani orada yaşanan insanlık dramını, İsrail gibi bir soykırımcı devletin insanlığı katlettiği Gazze'de, Filistin'de yaşananları bir kere daha haykıracak, bir kere daha hatırlatacak, dünyanın gündemine bir kere daha getirecek. Elbette bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşma metninde yer alacak ana gündem başlıklarından bir tanesi olacak, bunu biliyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı, senin de bildiğin gibi bütün dünyanın kamuoyuna gelmesinde öncelik ettiği meselelerden bir tanesiydi bu. Az önce haberimizde de izledik. Yani hani dünya beşten büyüktür cümlesini, mottosunu bütün dünyaya kabul ettiren bir lider Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla onun konuşması uluslararası medya tarafından da çok dikkatlice ve yakından takip ediliyor. Yarın da öyle olacak çünkü hemen hemen son 10 konuşmasına ben burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bizzat dinleyerek şahit oldum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ve kameraya yansıyan arka tarafında uluslararası medyanın bu konuşma olmadan önce salonu nasıl doldurduklarını, publik atması dinlediklerini ve konuşma biter bitmez de salondan ayrılarak hemen bunları dünya kamuoyuna, kendi ajanslarına, kendi medya organlarına haber olarak acil geçtiklerini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla yarın da benzer şeyler olacak. Gazze meselesi ana gündem maddesinden, ana başlıklarından bir tanesi olacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü bütün dünyanın nefret objesi haline gelen İsrail Başbakanı Netanyahu normal şartlar altında Amerika Birleşik Devletleri'ne gelememesi gerekiyordu. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı bulunan bir isim Netanyahu. Hatta New York Belediye Başkanı Mamdani Netanyahu'nun New York'a geldiğinde tutuklanması gerektiğini ifade etmiş, söylemiş ama kendi yetkisinde olmadığı için bunu kendisinin yapamayacağını ifade etmiş ama mutlaka tutuklanması gerektiğini söylediği bir isimdi. Dolayısıyla gelse bile burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve diğer ülkelerin de hakikaten bu hususta artık söylenebilecek her sözü söylediği ve bu soykırımcıyı açıkçası her kesim tarafından, her insan tarafından tırnak içinde söylüyorum, lanetlenmesi gereken bir obje olarak, bir kişi olarak lanse ediyorlar. Birinci maddesi bu olacak. Ana başlıklardan bir tanesi bu. Cumhurbaşkanının konuşmasında bölgesel meselelere değindiğini de çok net bir şekilde biliyoruz. Suriye'de yaşananlar, Orta Doğu'da yaşananlar, Körfez'de yaşananlar yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşma metninde yer alacak, başlıklar olacak. Ukrayna-Rusya meselesi ve global ölçekte yaşanan diğer krizler de malum Sayın Cumhurbaşkanı'nın hassasiyetle üzerinde durduğu ve bu konuda eğer olabilecekse arabulucu olduğu, o sorunu çözebilmek adına hamle yaptığı, görüş bildirdiği, taraflarla görüştüğü bir pozisyonu bulunuyor. Ve Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden de benzer açıklamaları yapacağını tahmin ediyorum. Yuşak.
1: Peki Murat Çiçek, şimdi bir diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan bir açıklamada Erdoğan ve Trump görüşmesinin olacağı söylenmişti. Bu konu netlik kazandı mı? Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman olur? Ve bu görüşme gerçekleşirse gündemde hangi konular ele alınır? Zira yakın zamanda NATO zirvesinde ikili bir araya gelmişti ve çok olumlu bir görüşmeden çıktığı mesajları verilmişti. Katsa yatırımlarından F-15, F-35, S-400 meselelerine kadar görüşmelerde konu ele alınmıştı. Bu konuşmalar neler olur bu buluşmada?
0: Şimdi bu tarz uluslararası organizasyonlarda her iki ülkenin de liderlerin de ya da görüşme yapılacak tarafların da uygun zamanı, uygun zemini bulması gerekiyor. Eğer özel bir çalışma yoksa, yani mesela Amerika Birleşik Devletleri şu anda burada ev sahibi konumunda, yani New York'ta yapılan bir toplantıdan bahsediyoruz ve yüzün üzerinde devlet hükümet başkanlarının katıldığı bir organizasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla NATO marjında biz ev sahibi olduğumuz için bu görüşme çok daha verimli, çok daha geniş ve çok daha uzun süre olabiliyordu. New York'ta bu tarz şeyler maalesef olamayabiliyor. Geçen seneyi hatırlatayım. Geçen sene de mesela Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın görüşmesi söz konusuydu. Ancak Amerika tarafından görüşme trafiğinin yoğun olması neticesinde bu görüşmenin New York'ta olamayacağı, ancak Sayın Cumhurbaşkanı da kabul ederse Washington'da baş başa uzun bir görüşmeyi yapmak istediğini Trump ifade etmişti ve Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etmesiyle beraber geçen sene biz New York'ta değil ama Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber Washington'a geçmiş ve Sayın Erdoğan

0: Anladım. Sen Trump Washington'da Beyaz Saray'da uzun uzun bir süre bir araya gelmiş ve meseleleri tartışmış, konuşmuş, görüşmüşlerdi. Oradan da hakikaten az önce bahsetmiş olduğum mevzularla ilgili olarak iyi niyet beyanı ve atılacak adımlar konuşulmuştu. Şimdi bugünkü yani bu yılki Birleşmiş Milletler marşında da iki liderin bir araya gelmesi öngörülüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da çok yoğun haberlerde aktarıyorsunuz. Zaten kabulleri vardı, görüşmeleri vardı. Yarın da devam edecek bu kabuller ve görüşmeler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da Trump'ın da yoğun olduğunu biliyoruz. Ama iki liderin de bir araya gelmek istediği ve uygun bir zaman ve ortam oluşturmak üzere bürokratların çalıştığı konusunda da bilgiler var. Dediğimiz gibi Amerika tarafından bu açıklama geldi ama daha bizim taraftan bu konuyla ilgili olarak net bir açıklama yok. Bir görüşme olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Bunun altını çizebilirim. Ama dediğim gibi yani bu tarz uluslararası marjlarda bu görüşme süreleri normal şartlar altında çok uzun olamayabiliyor. Yalnız tabii takdir edersiniz Sayın Trump'la Sayın Erdoğan'ın şahsi dostlukları ve bir araya geldiklerinde öngörülen sürenin çok daha üzerinde görüştükleri de geçmiş dönemlerden örneklerden bir tanesi. Eğer bir araya gelirler ve uygun bir zaman içerisinde uzun bir görüşme imkanı olursa bahsetmiş olduğum gibi kasa yatırımlarından tutun da Türkiye'yi ilgilendiren diğer mevzuların da gelinen noktanın yorumlanacağı, hangi aşamada bulunduğu ve hangi adımların atılması gerektiği meselesi masada olacağını söyleyebiliriz bu şu an.
1: Peki, şimdi Murat Çiçek Türk evine de ayrı bir parantez açalım dilerseniz. Hemen Birleşmiş Milletler binasının karşısında. Erdoğan oraya gittiği zaman en az Birleşmiş Milletler binası kadar hareketli anlar yaşanıyor. Dünya liderleriyle de orada görüşüyor ki şu sıralarda da aslında Kosova Başbakanı'yla görüşme gerçekleştiriyor. Bu dördüncü görüşmesi ki yarın da devam edecek bu görüşmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Aslında burası simge bir yapı oldu. Küresel diplomasinin merkez üssü haline gelmiş durumda bakıldığında. Cumhurbaşkanımızın orada liderlerle gerçekleştirdiği mekik diplomasisi, Türkiye'nin sadece bölgesel bir krizde de anahtar arabulucu ve vazgeçilmez aktör konumunu pekiştiriyor diyebilir miyiz?
0: Yani çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten bölgesel meselelerde sen de çok iyi biliyorsun. Atmış olduğu adımlar, yapmış olduğu
1: Evet.
0: açıklamalar, kabuller ve bu konuyla ilgili olarak Türkiye'nin tezlerinin sunulması, karşı tarafın dinlenilmesi, ortak hareket edilmesi, ortak kazanım bakış açısıyla beraber zaten bölgesel, bölgeler üstü bir lider, bölgeler üstü bir ülke olduğumuz gerçeğini bütün dünya kabul etmiş vaziyette. Ancak bunun ötesinde Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda küresel meselelerde söz sahibi olan, küresel meselelerde fikir beyan edebilecek ve beyan etmiş olduğu fikri kabul ettirebilecek bir güce sahip bir ülke ve Erdoğan da bir lider olduğu gerçeğini bütün dünya kabul etmiş durumda. Yani bugün Hindistan-Pakistan arasındaki çatışmada da biz taraf olabiliyoruz. Yani iki tarafı barıştırmak ya da iki tarafın sorunlarını çözebilmek adına adım atabiliyoruz. Diğer taraftan Ukrayna-Rusya meselesinde biliyorsun İngiltere dahil olmamış olsaydı birkaç yıl öncesinde İstanbul Anlaşması'yla bu sorunun çözümünde büyük merhaleler kat edeceğimiz hatta o dönem biliyorsunuz yani Zelenski'yi tırnak içinde ayartan ve masada oturup el sıkışmaması gerektiğini söyleyen dönemin İngiltere Başbakanı'nın bu neredeyse tamamlanacak barışı bozduğunu da biliyoruz ki barışta biz hazırlıyorduk İstanbul buluşması, İstanbul Sözleşmesi eşliğinde. Şimdi mesele böyle olunca tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ağırlığı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderler üzerindeki bir etkisi de kaçınılmaz. Sabah Lübnan heyetiyle, Lübnan Başbakanı ile görüştü. Ardından Kuveyt Veliaht Prensi ile bir görüşme yaptı. Az önce siz ifade ettiğiniz yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi var. Yarın Ermenistan Başbakanı ve Paşinyan'ı kabul edecek. Bu ara bunlar tabii önceden belli olan randevular. Ama hala hazırda Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere randevu talebinde bulunan birçok ülke liderinin ne olduğunu da biliyoruz. Bunlara da zamanı el verdiği müddetçe görüşmeler arasında bir randevu oluşturup bilme ihtimali olduğu müddetçe diğer dünya liderleriyle de görüşeceğini çok net bir şekilde biliyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın az önce ifade ettiğim gibi bu küresel anlamda bir ağırlığı var. Başkanının Bu hususta söz sahibi olacak liderler üzerinde bir etkisi var. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkadaş dost olduğu ve kazanım açısından hem kendi adımıza hem muhatapları adına ya da ile ilgili üstesinden gelmesi ve görüşülmesi gereken mevzuları bu liderle çok rahatlıkla görüşebildiği ve istediği sonuca öyle ve
1: Evet. Peki Murat Çiçek bir temas sıkıntısı yaşıyor kendisine. Yayına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Böylelikle moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması genişletildi efendim. Son olarak iki kritik isim daha gözaltına alındı. Terörizmin finansmanı ve açıklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmıştı. Son operasyonla birlikte tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı da gözaltına alındı. Yine Yarız'ı İsviçre hesaplarına 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlenen Hamza Kaplan da gözaltına alınan diğer bir isim oldu. Evet, gündemi sarsan fon soruşturması büyüyerek devam ediyor sevgili izleyenler. Son olarak 15 şüpheli daha gözaltına alındı. SPK raporu kapsamında Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirdiği saptandı ve operasyon bu doğrultuda düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamayla soruşturmaya ilişkin detayları duyurdu.
1: Borsa manipülasyonu gündemi sarstı. Genişleyen soruşturmada yeni gözaltılar ard arda geldi. Fon soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 şüphelinin gözaltına alındığını ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaşanan sıcak gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Yapılacak incelemede 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle para giriş çıkışları da araştırılacak. Bakan Gürlek soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini hatırlattı. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır dedi. Bir açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporu

0: da katılım evim tasarruf finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı kaydedildi. Fon soruşturmasında elde edilen ilk bulgulara göre Pusula Holding yöneticilerinin paralarını İsviçre'deki hesaplara aktardıkları bilgisine ulaşıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro para transfer edildiği belirlendi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararı aldığı fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
1: Sahte paneller, hedef seçilen mağdurlar ve aile boyu kurulan bir para ağı. MİT internet üzerindeki şikayetlerden yola çıkarak İstanbul merkezli İsrail bağlantılı yasa dışı Forex yapılanmasını deşifre etti. Dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları ortaya çıkarken operasyonun kilit ismi olduğu belirtilen İgal Amit ve şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 211 kişi gözaltına alındı.
2: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesini MİT çökertti. Sülale boyu vurgunun sonu getirildi. İstanbul merkezli İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı Forex çetesi MİT'in film gibi operasyonuyla çökertildi. Her şey mağdurların internet üzerindeki şikayetleriyle başladı. MİT 2024'ün başlarında farklı platformlardaki yüzlerce başvuruyu mercek altına aldı. Şikayetlerin kesiştiği adres ise İstanbul'daki çağrı merkezleriydi. İnceleme derinleştirildi, şirketlerin yönetimindeki isimler arasındaki akrabalık ilişkileri ortaya çıkarıldı. Hason ve Tovim ailesinin kökleri Tel Aviv'in güneyinde yer alan Holon şehrine dayanıyordu. Yıllar önce Türkiye'ye yerleşen aile daha çok emlak, kozmetik ve organizasyon sektöründeydi. Hepsinin ortak özelliği ise Sefarat Yahudilerine tanınan Portekiz pasaportuna sahip olmalarıydı. Bu pasaport onlara Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım ve finansal operasyon esnekliği sağlıyordu. Ancak son dönemde MASAK raporlarına göre kazançlarında ciddi bir artış vardı. MİT bu bilgiler doğrultusunda İlker ismini kullanan Robert Hason ve Can ismini kullanan kayınpederi Jack Levy'nin ne kadar şirket yöneticisi gibi görünse de merkezlerin İsrailli üst bir akıl tarafından yönetildiğini belirledi. Peki mağdurlar nasıl kandırılıyordu? Şebeke gerçek piyasalara bağlı olmayan sahte forex ve kripto para panelleri kullanıyordu. Mağdurun ekranda gördüğü kazanç ve kayıplar sistem üzerinden manipüle edilebiliyordu. Çağrı merkezi çalışanları ise özel veri tabanlarından belirlenen özellikle emeklileri, yaşlıları ve birikimi bulunan kişileri hedef alıyordu. İlk aşamada küçük miktarlarda para yatırmaları isteniyordu. Sahte panelde kısa sürede yüksek kazanç gösteriliyor, hatta küçük bir para çekilmesine izin verilerek mağdurun sisteme güvenmesi sağlanıyordu. Güven kazanıldıktan sonra hedef büyütülüyor, mağdurlar tüm birikimlerini sisteme aktarmaya yönlendiriliyordu. Para çekilmek istendiğinde ise bu kez vergi, bloke ya da benzeri gerekçelerle yeniden ödeme talep ediliyordu. Böylece mağdurun parasını tamamen kaybetmesine kadar uzanan bir süreç işletildiği öne sürüldü. Şebekenin para trafiği yurt dışına da uzanıyordu. Ödemelerin farklı şirket hesapları üzerinden yazılım lisans bedeli veya dijital reklam geliri gibi gösterildiği, ardından kripto varlıklara dönüştürülerek farklı ülkelere aktarıldığı öne sürüldü. MİT çağrı merkezi çalışanlarının izini sürdü. Şirketleri eleştiren çalışanlarla mağdur gibi iletişim kuruldu. Görüşmelerde aynı isim öne çıktı. İsrail vatandaşı İgal Amit. Şirketin eğitmen kadrosunda görünüyordu ancak yapılanmanın asıl yöneticisi olduğu ve sistemi Kıbrıs'tan yönettiği belirtildi.

0: Bu kez de ağın yurt dışındaki faaliyetleri hedefe alındı. Brezilya'daki bağlantılarla ilgili istihbarat paylaşımının ardından bazı şirketlerin faaliyetleri durduruldu. Güney Afrika'da da benzer adımlar atıldı. Böylece yapılanmanın önemli pazarlarından ikisinin önü kesildi. Yurt dışındaki faaliyet alanı daralan Amit'in Türkiye'ye geleceği bilgisine ulaşıldı. MIT operasyon için düğmeye bastı. 18 Eylül'de düzenlenen operasyonda İGAL Amit'in yanı sıra şirketlerin yönetim kadrolarının da aralarında bulunduğu 211 kişi gözaltına alındı.
1: Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı, iki şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ayrıca başka bir davadan hükümlü bulunan Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak efendim. Enver Altaylı Ankara'dan İstanbul'a getirilip salı günü ifade verecek. Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtan'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak. Soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada eski gazeteci Osman Arslan, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçu kapsamında tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan'la dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Derinleşen soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski MİT'çi Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak. Gözler Altaylı'nın geçmişte FETÖ elebaşına yazdığı mektuptaki kan donduran uyarılara çevrildi. Elebaşına yazdığı mektupta Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur, etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadelerinin yer aldığı öne sürülmüştü. Bu ifadeleriyle Kozinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren Altaylı'ya MİT'in başına geçmesini engellemek için kurulan kumpasın detayları ve etkisiz hale getirme talimatının arka planı sorulacak. Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesinin salı günü alınması bekleniyor. Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda tanınan birden fazla ismin yer aldığı yasaklı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı efendim. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu Türkiye'ye giriş yaptığı sırada havalimanında gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen ve çok sayıda tanınmış ismin yer aldığı yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı seyahatinden dönüş yaptığı sırada havalimanında emniyet güçlerince gözaltına alındı. Saraçoğlu soruşturma haberlerini önceden planlanmış bir iş gezisi nedeniyle bulunduğu yurt dışında öğrendiğini belirtmişti. Adli makamlarla tam bir işbirliği içerisinde hareket edeceğini ve Türkiye'ye döner dönmez ifadesini vereceğini beyan eden oyuncu, sürecin hukuki çerçevede açıklığa kavuşacağına inandığını dile getirmişti.

0: İran'da savaşın etkileri derinleşirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan diplomasiye yönelik açıklamalar geldi. ABD basınına konuşan Trump hem İran'ı tehdit etmeyi sürdürdü hem de İran'la görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi. Trump yakın zamanda büyük gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.
1: Bir yandan saldırılarla tehdit ediyor, diğer yandan müzakerelere yeşil ışık yakıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran-ABD savaşına dair çelişkili açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Fox News'e konuşan Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini ifade etti. Tahran'ın uslu

0: zaman akıllıca davransalar iyi olur ifadelerini kullandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'a İran'a yeşil ışık yaktı. İran'ın yeniden müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu söyledi. Waltz, Tahran'ın diplomatik yollarla görüşmelere dönmesini umduklarını belirtti. İran devrim muhafızları ise ABD'nin saldırı tehditlerini cevapsız bırakmadı. İran devrim muhafızları ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi gözdağı verdi. Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir dedi. Savaşın coğrafyasını değiştirme tehdidinde bulundu. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı semalarındaysa bir saldırının önlendiği açıklaması yapıldı. MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi. İran'da savaşın ve ABD yaptırımlarının ağırlaştırdığı ekonomik kriz her sektörü etkiledi. İlaç tedarikini de felç etti. Ülkedeki 18 binden fazla eczane sigorta şirketlerinden ödeme bekliyor. Sigorta borçlarının yaklaşık 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Eczaneler aylarca ödeme almadıkları için stoklarını yenileyemez hale geliyor. Yaklaşık 800 ilaçta kıtlık yaşanıyor. Kronik ve ağır hastalığı bulunan binlerce kişi ihtiyaç duyduğu tedaviye ulaşmakta zorlanıyor.
1: Yemen'de İran destekli Husiler ve hükümete bağlı Tugaylar arasında gerilim düşmüyor. Yemen'de hükümete bağlı Amalika Tugayları, Babülmendeb Boğazı yakınlarındaki Husilere yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı. Husilere ait 5 askeri aracın imha edildiği duyuruldu. Operasyonda araçlarda bulunanların tamamının öldüğü belirtildi. İmha edilen araçlardan birinin üst düzey bir Husi komutana ait olduğu bildirildi. Taiz kentindeki Zubab bölgesine de saldırı düzenlendi. Bir halk pazarında patlama yaşandı. O anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalabalıkların bulunduğu halk pazarında şiddetli bir patlama meydana geldiği görülüyor. Bölgeyi yoğun bir duman ve toz bulutu kaplıyor. Yemen hükümetine yakın basın kaynakları İran destekli Husilerin pazarı füzeyle hedef aldığını yazdı. Husilere yakın sosyal medya hesapları ise saldırının hava saldırısı olduğunu ileri sürdü. Olayda ölü veya yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yemen ordusu ise Husi misil milislerinin ikmal hatlarının hedef alındığı açıklamasını yaptı. Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonsa seyri sefer güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Husi ilerleyişini durdurmak amacıyla bölgedeki operasyonlarını ve hava devriyelerini artırdı. Geçtiğimiz günlerde Riyad ve Husiler arasında saldırılarla gerilim derinleşmişti. Suudi Arabistan, Husilerin bir kez daha Riyad'a doğru balistik füze fırlattığını iddia etti. Füzenin Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı. Öte yandan ABD'li bir kaynağa göre Yemen lideri Reşat El-Uleymi, pazar günü ABD Başkanı Trump'la görüştü. Görüşmede El-Uleymi Trump'tan Husilere saldırı için destek istedi. ABD'li kaynaklara göre Trump, Yemen'e doğrudan askeri destek sözü vermedi. Yemen, aynı isimli bir türkümüze de yansıyan yakın tarihimizin travmatik coğrafyalarından biri. Giderek tırmanan Suudi Arabistan-Husi çatışması, Mekke Anlaşması'na imza koyan Ankara'ya yeni sorular sorduruyor. Öyle ki Türkiye bu çatışmaya dahil olacak mı? Yani bir asır sonra Yemen'e yeniden asker göndermemiz ihtimal dahilinde mi? Gelen kulis haberleri başka bir formülün öne çıktığı yönünde, bakalım.
2: Kutsal topraklarda Mekke semalarında görülen bir drone. Sadece Suudi Arabistan'da değil, Türkiye'de de yürekler cız etti. Bu görüntüler Mekke Anlaşması sorulan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın cevabına da sirayet etti.
3: Yapılan saldırıları kınıyoruz. Özellikle Mekke'ye yönelik, petrol altyapısına yönelik. Yani Suudi Arabistan hiçbir yere saldırmadan bu türden provokatif saldırıları açıkçası kınıyoruz. Anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri

0: olan bir lider devlet olarak imza attığımız bir konu var. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz.
1: Mekke Anlaşması tıpkı NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi imzacı olan ülkelerin saldırı anında birlikte karşılık vermesini öngörüyor. Türkiye'nin de bu anlaşma gereği çatışmalara dahil olacağı iddiaları speküle ediliyor. Hakan Fidan'ın açıklamasının ardından kimi çevrelerde bu yönde bir algı oluştu. İran merkezli havayolu şirketi Mahan Air'in Türkiye uçuşlarının durdurulması ve Bank Mellat'ın Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılması da bu algıyı besledi. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyaretinin hemen öncesinde.
0: Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
1: Evet, Ankara Suudi Arabistan'a bir savunma desteği hazırlayacaktır. Ancak şu anki konjonktürde bunun doğrudan bir çatışma desteği olması beklenmiyor. Bunun yerine Türkiye Riyad'ın kendini daha iyi savunmasına yardımcı olmak için askeri teçhizat konuşlandırabilir. Türkiye'nin elindeki ikinci seçenekse diplomatik yardım. Ankara, Suudi Arabistan ve İran'la olan ilişkilerini kullanarak gerilimi azaltabilir. Türkiye'nin doğrudan bir çatışmaya müdahil olmamak için elinde geçerli sebepleri var. Bunlardan en önemlisi Somali. Türkiye orada askeri üs bulunduruyor. Uzay çalışmalarını yürüttüğü bir uzay limanı projesi var. Üstelik bir de açık deniz petrol arama faaliyetleri de yürütüyor ve Türkiye Somali'ye ulaşan Süveyş Kızıldeniz yolunun ikmal hattını kapatma ihtimalini kabul edemez.
2: Büyük ve güçlü Türkiye.
3: 2018 yılından bu yana İngiltere'de rehin tutulan Venezuela'nın 31 tonluk altın rezervlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınması gündeme geldi. İngiltere basını uzlaşının sağlandığını ve altınların FED kasalarına transfer edileceğini yazdı.
4: İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan yaklaşık 4 milyar dolarlık altın Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılıyor. Venezuela yönetimiyle muhalefetin rezervi New York'a taşınacak. 31 tonluk altın ve Venezuela'nın uluslararası finans kuruluşlarından sağlayacağı dış borçlanmalarda ve kredilerde teminat gösterilecek. Financial Times'ın haberine göre Venezuela hükümetiyle muhalefet altınların Londra'dan çıkarılarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York Fed kasalarına taşınması konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre altınların yasal mülkiyet kontrolü Caracas yönetimine devredilecek. Ancak Batı finans sisteminin dayattığı şartlar gereği rezervlerin piyasada doğrudan nakde çevrilip satılması kesin olarak yasaklandı. Elde edilecek kaynağınsa ülkede Haziran ayında meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından başlatılan yeniden imar çalışmalarında kullanılacağı kaydedildi. Kriz 2018 yılındaki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Londra yönetiminin Nicolas Maduro yerine muhalif Juan Guaido'yu tanımasıyla patlak vermişti. Maduro'nun Ocak ayında ABD tarafından tutuklanmasının ardından altınlar için çabalar başlatıldı. Rodriguez yönetiminin İngiltere Kralı Charles'a yaptığı doğrudan başvuruların ardından dahi altınlar serbest bırakılmamıştı.
3: Singapur açıklarında deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgede bir gemi kazası yaşandı efendim ve kaza korku dolu anlara sebep oldu. Panama bayraklı yük gemisiyle Çin'e ait bir balıkçı gemisi çarpıştı. İncelemeler ve deniz trafiği analizlerine göre yük gemisi kendi seyir şeklinde şeridinde ilerliyordu. Sancak tarafından yaklaşan Singapur bayraklı petrol tankeri bölgeye girdi. Yük gemisi diğer gemiyle mesafeyi korumaya çalıştı. Ancak Çinli balıkçı gemisinin seyir şeridine girdi, ardından gemiler çarpıştı. Dehşet anları balıkçı gemisindeki cep telefonu kamerasına saniye saniye işte böyle yansıdı. Denizcilik makamları kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Bölgedeki otomatik tanımlama sistem verileri de inceleniyor. Kazanın ardından yaralanan olup olmadığına ilişkinse henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gemilerdeki hasarın boyutunun belirlenmesine yönelikse incelemeler sürüyor. Bu haberle kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim, ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında moderatör gece devam.

0: şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. İndirimlerin son gününde hadi uygulamaya.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü ve 24'te moderatör gece tüm gelişmelerle devam ediyor. Türkiye'vi yine diplomasinin merkezi sevgili izleyenler ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki temaslarına hız kesmeden başladı. Cumhurbaşkanının ilk konuğu Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'dı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ticaret, yatırım ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği adımları ele alındı. Erdoğan, mevkidaşını Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Erdoğan'ın Türk evindeki ikinci konuğu ise Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi'ydi. Her iki görüşmede de bakanlar ve üst düzey yetkililerden oluşan geniş bir heyet hazır bulundu. Erdoğan, Türkiye olarak Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı iki ülke arasında işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı. Erdoğan ayrıca Menfi'yi COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit'le de görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi de kabul etti Erdoğan. Erdoğan'ın 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine katılması bekleniyor. 22 Eylül'de ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek olan ve kürsüye 4. sırada çıkması beklenen Erdoğan'ın ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'de uygulanması.

0: Adı soykırım olacak. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak efendim. Dünyaya adalet mesajları verecek. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. New York'ta kalacağı Türk evi önünde ise Erdoğan'ı gurbetçiler bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgi gösterileriyle karşılandı. Bakalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde gurbetçiler sevgi gösterileriyle karşıladı.
2: Cumhurbaşkanım, Allah sizi bitirmesin. Allah razı olsun. Arkanızdayız.
1: Erdoğan Birleşmiş Milletler'de 16. kez konuşma yapacak. Dünya 5'ten büyüktür diyecek. Adaletin sesi olacak. Gönüllere seslenecek.
3: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz.
4: Programımız bayağı yoğun efendim.
3: Bayağı yoğun.
1: Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. Erdoğan'ın gelişini Türk vatandaşları heyecanla bekledi. Türk evinin önünde sıcak sohbetler oldu.
2: Cumhurbaşkanım, Allah sizi bitirmesin. Allah razı olsun.
1: Kapının önünde dikkat çeken bir anda yaşandı. Gurbetçiler kucaklaşma için bariyerlerin kaldırılmasını istedi. Prosedür böyle cevabı geldi. Ama Erdoğan bizzat bariyeri kaldırtıp vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendisini sevgiyle karşılayan kalabalıkla sohbet etti.
5: Hayır dede, seni çok seviyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta önemli temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın 23 Eylül tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programında yoğun bir temas trafiği var. New York'ta programın en önemli başlıklarından biri 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kurula hitap edecek.
6: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
1: Bu yılki görüşmeler güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek.
2: Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz.
1: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programı yalnızca BM Genel Kurulu'yla sınırlı değil. Ziyaret boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de bekleniyor. Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump da New York'ta bir araya gelecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurul oturumunda yer alacak olan Yunanistan'ın gündem başlığının Türkiye olduğunu, Türkiye olduğu Yunan basınında yer aldı. Buna göre Başbakan Mitsotakis New York'ta yapacağı konuşmada Türkiye ile sorunlara değinecek. Detaylar haberde.
7: Dünya liderlerinin bir araya geldiği BM kuruluna Yunanistan'da katılacak. ABD'de önemli mesajlar iletecek olan Atina'nın gündemi yine Türkiye olacak. Yunan basını, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in ziyaretinde ana gündem maddesinin Türkiye ile ilişkiler olacağını kaydetti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Ankara ve dünyaya istikrar mesajı göndermek istediğini ifade etti. Türkiye ile anlaşmaları ihlal ederek Ege adalarına asker ve silah konuşlandıran Atina'nın egemenlik haklarını koruduğunu öne sürdü. New York'a ilettiğimiz mesaj, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de istikrar, barış ve iyi komşuluk ilişkileri aradığı ancak egemenlik hakları konusunda hiçbir taviz vermeyeceği yönündedir dedi. Yunan Bakan, Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini inandığını kaydetti. Yunan basınındaysa Mitsotakis'in Perşembe günü New York'ta yapacağı konuşmada Türkiye ile sorunlara değineceği bildirildi.
8: We should be bold enough and wise enough to seize.
7: Yunanistan medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'yı muhatap almadığına yer verildi. ABD ve bazı Avrupalı aktörlerle doğrudan müzakere yürüttü, ancak Atina'yla yürütmediği kaleme alındı. Makalede Batı ile Türkiye arasındaki stratejik yeniden yapılanmada Yunanistan'ın karar alıcı konumda olmadığı savunuldu. Süreci dışarıdan izleyen bir pozisyona itildiği belirtildi. Atina'nın Batı'nın Türkiye açılımında söz sahibi olmadığı kaydedildi.
0: Türkiye'nin itirazlarıyla askıya alınan Girit-Güney Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısı projesi Atina tarafından yeniden başlatılmak için gündeme getirildi. Türkiye ile karşı karşıya gelmekten endişelenen Yunanistan'ın krize karşı 3 aşamalı plan yaptığı iddia edildi.
9: Türk-Yunan ilişkilerinde son 3 yıldır devam eden sakin sular dönemi son dönemde dalgalanmaya başladı. Atina, Türkiye'nin itirazlarıyla askıya alınan Girit, Güney Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısı projesini yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Olası bir krize karşı ise 3 aşamalı plan oluşturdu. The project has already started and in the coming years the great Atina bu kez Fransa'yı da arkasına alarak ilerlemeyi planlıyor. Yunanistan yıl sonuna kadar denizaltı kablosunun döşenmesine yeniden başlanmasını umuyor. Yunan basınına göre Atina kablo projesi nedeniyle yeni bir krizin çıkmasını önlemek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u devreye sokacak. Sahada ise projenin çoğunluk hissesini satın alan Fransız Meridiam şirketine güveniyor. Atina basınına göre Yunanistan diplomasiye rağmen Ankara ile iplerin gerilmesi ihtimaline karşı 3 ayaklı bir plan hazırladı. Buna göre olası krizin ilk aşamasında Türk sahil güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesi bekleniyor. Atina da buna sahil güvenlik düzeyinde karşılık verecek. Durumun yatışmaması halinde ikinci aşamada Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasındaki diplomatik kanallar devreye sokulacak. Üçüncü ve en uç senaryo ise Türkiye'nin savaş gemilerini bölgeye göndermesi. Bu durumda Yunan Deniz Kuvvetleri'nin de sahaya çıkarılması öngörülüyor. Atina, Paris'in yanı sıra Washington ve Avrupa Komisyonu ile NATO'nun desteğini devreye sokarak Türkiye üzerindeki uluslararası baskıyı artırmaya hedefliyor. The world becomes a reality.
0: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta düzenlenen COP31 Eylem Gündemi lansmanı üst düzey etkinliğinde uluslararası topluma hitap etti. İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin vizyonunu ve yeni eylem planlarını anlattı. Kurum, NATO ülkelerinin savunma bütçelerindeki artışa da atıfta bulundu. İşin sonunda yaşanamayacak bir ülke kaldıktan sonra bu harcamanın da bir karşılığı yok ifadelerini kullandı.
10: COP31'i bir uygulama kopu olarak konumlandırıyoruz ve eylem gündemimizde iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir ve yatırım yapılabilir eylemlere dönüştürmek istiyoruz. Bu çerçevede 10 öncelikli tema belirledik. Enerjiden sanayiye, şehirlerden gıdaya, okyanuslardan sağlığa kadar bu temaları birbirini tamamlayan bir bütün olarak ele alıyoruz ve bu temaları iklim ve kalkınma dönüşümünün birbirini tamamlayan parçaları olarak görüyoruz. Açıkladığımız hedeflerin 2035 yılına kadar küresel emisyonlarda, burası önemli, 8,5 ila 10 gigaton. Yani bu hedefleri gerçekleştirdiğimizde yaklaşık 10 gigaton karbondioksit azaltım potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Yine sıfır atık, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz dalga dalga büyüyen artık her alanda tüm sektörleri içeren bir proje ve 2035 yılına kadar belediye atığı oluşumundaki öngörülen artışı en az yarı yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka 2026 yapay zeka Antalya taahhüdüyle yapay zekanın temiz teknolojiler için sorumlu kullanımını teşvik edeceğiz. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Ben diyorum ki diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Elimizi, gövdemizi artık taşın altına koyma zamanı geldi de geçiyor. Artık hep birlikte bu mücadeleyi daha kararlı bir şekilde yapmak mecburiyetindeyiz. Ben şunu söylüyorum. NATO ülkeleri harcamalarını, savunmayla ilgili harcamalarını %5'e çıkarma kararı aldı. Ama işin sonunda yaşanamayacak bir ülke kaldıktan sonra bu harcamanın da bir karşılığı yok. Dolayısıyla hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya için mücadele etmek, buradaki kararlılığımızı daha da arttırmak mecburiyetindeyiz.
0: İklim krizine karşı çözümün merkezi olarak bireyi gösteren sıfır atık hareketi küresel vitrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan New York İklim Haftası açılışında dünyaya seslendi efendim. Erdoğan, sıfır atık hareketi bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü yapmıştır dedi. İklim kriziyle mücadelede zihniyet

0: değişiminin şart olduğunu vurguladı.
1: Konuşuyor olmamızı da
2: Sıfır atığın iklim krizindeki rolüne dikkat çekti. Hareketi krizi izleyen kişi olmaktan çıkarıp çözümün parçası haline getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu.
1: Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
2: Emine Erdoğan, iklim krizinin sadece fosil yakıtlar veya dev sanayilerin değil, sınır tanımayan bir tüketim talebinin sonucu olduğunu vurguladı.
1: Elbette fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?
2: Emine Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi vardı. 1950'lerden bu yana üretilen 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun çöpe dönüştüğünü hatırlattı. Erdoğan, israfın ahlaki bir duruşla durdurulabileceğini belirtti.
1: Yüksek tüketim düzeylerinin ürettiği çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakılıyor. Öyleyse işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
2: Erdoğan, sıfır atık uygulamalarının Türkiye'de 2017'de başladığını hatırlattı. Uygulamaların okullardan hanelere kadar yayıldığını ve geri kazanım oranının %13'ten %37'nin üzerine çıktığını belirtti.
1: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
2: Erdoğan, uluslararası işbirliğinin önemine değindi. Altyapıların kurulması, ürünlerin onarılabilir tasarlanması ve döngüsel üretimin tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesini hatırlattı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'in önemine dikkati çekti.
1: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
2: Emine Erdoğan konuşmasının ardından çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ebru çalışmasına bizzat katkıda bulundu. Erdoğan, New York İklim Haftası açılış etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Erdoğan, insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biri olan iklim değişikliği karşısında izlenecek yolu değerlendirdik ifadelerini kullandı.
0: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD Eş Konseyi tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı bu yıl 21-23 Eylül 2026'da New York'ta yapılacak.
3: Kıymetli katkılar için hepinize şükranlarımı sunuyor. Türkiye ile Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği New York'ta ele alınıyor.
1: Her konuda ikili mekanizmaları daha etkin kullanmaya kararlıyız.
0: Türkiye Yatırım Konferansı 3 gün boyunca Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek. Konferansta yatırım, enerji, teknoloji, finans, havacılık ve otomotiv gibi stratejik sektörlerde işbirliği imkanları değerlendirilecek. İlk gün Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırım fırsatları ele alınacak. ABD'li yatırımcılara Türkiye'nin yatırım ortamı ve yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik yeni teşvikler anlatılacak. İkinci günde ise enerji sektörü masaya yatırılacak. Yenilenebilir enerji, nükleer enerji, sıvılaştırılmış doğalgaz, kritik madenler, batarya depolama ve akıllı şebeke teknolojileri değerlendirilecek. Ana oturumda para politikası, enflasyonla mücadele ve mali disiplinin yanı sıra Türkiye'nin yatırım ortamı konuşulacak. 23 Eylül'deki başkanlık yuvarlak masa toplantısındaysa Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileri bir araya gelecek. Toplantının gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Enerji, finans, teknoloji, havacılık, otomotiv ve tüketici ürünleri başta olmak üzere stratejik sektörlerdeki işbirliği imkanları değerlendirilecek. Konferansın son etkinliğinde ise siber güvenlik ve dijital dönüşüm ele alınacak.
2: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Ne yazık ki Amasya'dan bir kaza haberi geldi efendim. Kontrolden çıkarak tarlaya giren bir yolcu otobüsünde 24 kişi yaralandı. Kazanın adresi Amasya. Yolcu otobüsü tarlaya girdi ve Merzifon'da yaşanan kazada 24 yolcu yaralandı. Yolcu otobüsü İstanbul'dan Ağrı istikametine gidiyordu. Şu an ekranlarınıza Anadolu Ajansı'nın servis etmiş olduğu canlı görüntüler yansıyor efendim. Kaza sonrası tabii olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yaralılar bir yandan Merzifon Devlet Hastanesi'ne ve çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmaya başladı. Kazanın adresi Amasya Merzifon. Yolcu otobüsü İstanbul'dan Ağrı istikametine doğru gidiyordu ve bir anda kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Bu kazada 24 kişi yaralandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın resmi görevinin yanı sıra düşün dünyasıyla da kamuoyuna mal olmuş bir isim. Hindeger'in kulübesine yolculuk adlı kitabı büyük ilgi görmüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu yönüne ise İbnül Arabi analiziyle ilk kez tanık olduk. Peki başkanın en yakın bu iki adamı Hindeger ve İbnül Arabi üzerinden bize ne mesaj veriyor olabilir? Haberimizde.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a ziyaretinde Muhittin İbnül Arabi'nin türbesini ziyaret etti. Ardından da belki de ilk kez düşün dünyasını milyonlara açarak bu ziyaretini temellendirdi.
4: Onu ziyaret etmekle aslında bu konuları, bu düşünceyi, bu ruhu bir ziyaret etmiş oluyorsunuz kendi kendinize. Benim açımdan önemli. Onun hani başyapıt biliyorsunuz Fütuhat-ı Mekke ve Fusus-ı Likem iki tane kitabı var. Fütuhat-ı Mekke daha kalın, büyük, güzel kitaplar. Derin konular. Bugün bile onun ortaya koyduğu hani Vahdet-i Vücut diye daha sonra nitelendirilmiş ama çok bence kabaca bir isimlendirme. Bugün çeşitli düşünürlerin kuantum fiziğinden ödünç aldıkları bir takım modellemelerle izah etmeye çalıştıkları bir alan o kadar derin.
3: MİT Başkanı İbrahim Kalın da 2019'da Almanya'nın Todtnauber köyünde ünlü Alman filozof Martin Heidegger'e ait bu kulübeyi ziyaret etmişti. Üstelik Eylül 2025'te çıkan Heidegger'in kulübesine yolculuk isimli bir kitabı da var.
5: Ben kendi adıma bu davete icabet edip varlığın manzarasını bir de Heidegger'in penceresinden seyrü temaşa etmek istedim. 20 Ekim 2019'da pırıl pırıl bir sonbahar günü Heidegger'in kulübesini torunuyla birlikte ziyaret ettiğimde bir gün yazacağım bunları diye kendime verdiğim sözü tuttuğum için memnun ve mutluyum.
3: Peki Cumhurbaşkanı'nın en

0: yakın iki adamının bu iki ziyareti kolektif olarak bize ne mesaj veriyor? Zira ikilinin devlet içindeki stratejik rolleri ve Türkiye'nin son dönemde inşa ettiği yeni kültürel dil bizi bir mesaj aramaya itiyor. İlk bakışta bu iki düşünürü ait oldukları coğrafyaya bakarak Doğu-Batı dikotomisi üzerinden okumak mümkün. Oysa ziyaretçilerin tercihlerinde bir uyum söz konusu. Tıpkı teşhis ve tedavi gibi.
1: Köklü bir metafizik olmadan siyaset olmaz. Gökleri anlamadan yerdekini yönetemezsiniz.
0: İbrahim Kalın'ın kulübesine gittiği Heidegger, Batı felsefesinde moderniteyi, teknolojik rasyonalizmi ve insanın doğayı araçsallaştırmasını en sert eleştiren isim. Fidan'ın ziyaret ettiği İbnül Arabi ise evrendeki her şeyi Allah'ın bir tecellisi, bir ayeti ve manevi birer özü olarak görür. Yani modern dünyanın yaşadığı anlam ve kimlik krizine karşı küresel bir entelektüel alternatif sunar. Batı düşüncesinin içine düştüğü materyalist kısır döngünün teşhisini Heidegger koyarken reçetesini İbnül Arabi yazıyor.
2: Kulübesini bir melceğe, sığınağa ve yuvaya çeviren şey, enfes tabiat manzarası değil, varlık ve onun sonsuz tezahürleriyle kurduğu derin bağdı.
0: Türkiye'nin dış politikası ve stratejik aklı yalnızca günlük askeri veya ekonomik çıkarlarla hareket etmiyor. Arkasında yüzyıllara yayılan tarihsel, coğrafi ve felsefi bir derinlik barındırıyor. Kalın ve Fidan ontolojik bir düzlemde doğuyla batının kesişim noktasında buluşuyor. Tıpkı ait oldukları Anadolu coğrafyası gibi.
1: Sema ile bağ kurmadan yerde adaleti tesis edemezsiniz.
3: Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetlendi. Avrupa ülkeleri Rusya'nın olası saldırılarından endişelenirken Fransa 2027 sonbaharına işaret etti. Ukrayna ise başkent Moskova'yı hedef aldı.
4: Moskova'yı savaşın dumanı sardı. Ukrayna, Moskova ve çevresini 1600 drone ve balistik füzeyle vurdu. Şehirde ciddi hasar ve can kaybı kaydedildi. Moskova sakinleri beklemedikleri bir güne uyandı. Ukrayna 1600 drone ve ilk defa yerli üretim Pelikan isimli balistik füzeyi kullandı. Saldırı sonucu Moskova'ya yakıt temin eden Kapotnia petrol rafinerisi isabet alarak alevler içinde kaldı. Sivillerin de hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya ise Ukrayna'nın Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi. Bir okul hedef alındı. Saldırının ardından sığınaklarda saklanan siviller tahliye edildi. Savaşın Avrupa'ya sıçramasından endişe eden Avrupa ülkeleri Rus saldırısı için teyakkuzda. Fransa basını olası büyük bir Rus saldırısı için tarih verdi. France Television, Rusya'nın 2027 sonbaharında saldırabileceğini iddia etti. Savaşın gölgesinde Rusya'da parlamento seçimleri yapıldı. Rusya'da Devlet Duması için yapılan seçimde resmi olmayan ilk sonuçlar belli oldu. Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi %49,4 oyla birinci sırada yer aldı. Komünist Parti %14,2 ile onu izledi. Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana ilk kez düzenlenen parlamento seçimine katılım oranı ise %56 gibi düşük bir oranda kaldı.
3: İsrail'in zulmü ise dört bir yanı sardı. Filistinliler rahat nefes alamıyor. Gazze şeridine saldırılarla şehit sayısı yükselirken Batı Şeria ve Kudüs'te Yahudi bayramı gerekçesiyle Filistinlilerin yaşamı kısıtlandı.
5: Yahudi bayramı Filistinlilere zulme sebep oldu. Yom Kippur bayramında Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilerin hayatı cehenneme çevrildi. Filistinlilerin hareket özgürlüğü İsrail tarafından yine ellerinden alındı. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yahudi bayramları döneminde Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşandı. Ben-Gvir polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrailli bakana bir grup fanatik Yahudi eşlik etti. Ben-Gvir'in ayin yaptığı görüldü. Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki topraklardaysa yollar kapatıldı. Filistinlilerin kullandığı yollar

0: trafiğe kapatıldı. Hareket özgürlükleri kısıtlandı, Filistinliler tecrit altına alındı. Batı Şeria'da birçok bölgeye takviye birlikler gönderildi. Yahudi bayramında yaşanan baskıların yanı sıra Batı Şeria'daki Filistinliler her gün İsrail'in acımasızlıklarıyla yüzleşiyor. Ordu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk iki Filistinliyi gözaltına aldı. Cenin yakınlarındaysa bir Filistinli askerlere araçla saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açılarak öldürüldü. Tek skandal bu da değildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistinli bir sivili öldüren eski İsrail askeri için af kararı imzaladı. Askeri mahkeme tarafından verilen cezasını daha önce tamamlayan Azaryan'ın sicilinin temizlenmesi kararı alındı. Karar ordu komuta kademesi ve hukukçular tarafından eleştirildi.
1: Still being tortured, executed and dying in captivity.
0: Gazze'de ise ateşkese rağmen saldırılar sürdü. Çocuklarını okula hazırlayan Filistinli bir anne İsrail askerlerinin hedefi oldu. Başından yaralanan kadın şehit oldu. Hamas siyasi büro başkanı Halil El-Hayye bölgede derinleşen insani krizi arabulucularla ele aldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimiyle medya arasındaki gerilim mahkemeye taşınıyor ki Beyaz Saray'a girişleri yasaklanan ve akreditasyonları iptal edilen 3 büyük medya kuruluşu ifade ve basın özgürlüğü gerekçesiyle Trump yönetimine dava açacaklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump, CNN, Politico ve MS Nova Beyaz Saray kapılarını kapatmıştı. Trump bu 3 kurumu yalan haber yapmakla suçluyor. Üç kurumun muhabirleri hafta sonu Beyaz Saray'a alınmadı. Medya kuruluşları ortak açıklama yaptı. Hükümetin haber içeriklerine göre medyaya ayrımcılık yapamayacağı vurgulandı. Basın özgürlüğü yasasına dayanarak hukuki süreç başlatıldığı belirtildi. Medyadan gelen bu yargı hamlesine ABD Başkan Yardımcısı Vance cevap verdi. Trump'ın kararının medyayı tamamen yasaklamak anlamına gelmediğini savundu. Söz konusu kurumların açık kaynaklara ulaşıp yetkililerle görüşmeye devam edebileceklerini belirtti. Sadece Beyaz Saray'a giremeyeceklerini söyledi. Vance kararın gerekçesini ise aşırı sol propaganda olarak niteledi.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması genişletildi. Son olarak iki kritik isim daha gözaltına alındı. Terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmıştı. Son operasyonla birlikte tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı da gözaltına alındı. Yine Yarız'ı İsviçre hesaplarına 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlenen Hamza Kablan da gözaltına alınan diğer bir isim oldu. Fon soruşturması kapsamında MASAK incelemesi de devam ediyor. Hedef Yatırım Bankası'nın swap işlemi incelemeye alındı. Bankanın 40,9 milyon dolar karşılığında gerçekleştirmek istediği 2 milyar liralık transfer işleminin MASAK tarafından durdurulduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul güvenliği protokolünü imzaladı. Bakanlar bu sene gerçekleştirilecek tedbirlere ilişkin detaylı açıklama yaptı.
1: Bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
2: Yeni eğitim öğretim yılında güvenlik en üst seviyede tutulacak. Tüm ihbarlar dikkatle değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, risk analizi yüksek okullarda polislerin görev yapacağını söyledi.
1: Okul güvenliği ile ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi

0: görevlendirdik sürekli görev yapmak üzere.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul güvenliği protokolü imza törenine katıldı. Protokol 7 bakanlık koordinasyonunda hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin güvenli okul ikliminin güçlendirilmesine dikkati çekti.
2: Okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk.
1: Tekin tüm okulların tek tek incelendiğini, fiziki koşullar başta olmak üzere alınacak tüm tedbirlerin değerlendirildiğini belirtti. Kör nokta kalmayacak şekilde güvenlik kameralarının da güncellendiğini aktardı. Konuşmaların ardından iki bakan protokolü imzaladı.
3: Tamam. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun.
4: TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatılıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar sürecek.
1: TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere %25 indirim, yüz binlerce konut ve iş yer alıcısını ilgilendiren kampanya başlıyor. Borcunun tamamını peşin ödeyen de kısmi ödeme yapan da indirimden yararlanabilecek. Başvurular 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankalara yapılacak. Borcunun tamamını kapatamayanlar da kampanyadan yararlanabilecek. Borç bakiyesinin en az %25'i kadar peşin ödeme yapanlara ödedikleri tutar üzerinden %25 indirim sağlanacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Başvuru için borcun kapatılacağı aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geçmiş dönem taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olanlar kampanyadan yararlanamayacak. Borç kapatmak için sözleşmenin imzalandığı aracı bankalardan konut kredisi de kullanılabilecek. Borcunun tamamını kapatanlara kat mülkiyeti kurulmuş projelerde tapuları teslim edilecek. Bankaya başvuruda emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesi istenecek. Kampanya sona erdikten sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde %25 indirim uygulanmayacak.
4: 7 fon şirketinin temerrürde düşmesiyle başlayan fon krizi sayıları 500 bini bulduğu belirtilen mağdur yatırımcılar için bir sürprizdi. Peki bahsi geçen fon şirketleri için de öyle miydi? Öyle olmadığına dair veriler var. İşte o veriler.
5: Serbest fonlarda %10 bine varan şüpheli kârlar, şişirilen hisse değerlemeleri ve fon işlemleri. Giderek büyüyen fon soruşturması ve bu soruşturma sonrasında gelen yeni bilgiler bize ne anlatıyor? Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'ye 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından 25 milyon avro transfer tespit edildi. Transferler 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde, yani fonların temerrüde düştüğü 15-16 Eylül'den önce yapılmış. Bu soruşturma açısından önceden planlanmış kaçış şüphesini güçlendiriyor. Yani olayın anlık bir kriz değil, bilerek ve isteyerek hazırlanmış bir süreç olduğu şüphesini doğuruyor. Üstelik para geri getirmenin nispeten daha zor olduğu bir yere, İsviçre'ye transfer edilmiş. Zira İsviçre, bankacılık sırrı ve yurt dışından gelen haciz el koyma taleplerine karşı bürokratik engelleriyle bilinir. Bu planlama, yöneticilerin batan bir gemiyi kurtarmaya çalışmadıklarını, aksine gemiyi herkesten önce terk etmeye çalıştıklarını gösteriyor olabilir. Bu konuda elimizdeki bir başka delilde fonlar temerrüde düşmeden 5 gün önce gerçekleşen dev çıkış. Üstelik bu çıkış, Pusula Holding'e bağlı ana şirket tarafından gerçekleşiyor. %86'lık bir çıkış söz konusu. Hesaplı ve önceden planlanmış bir kaçış gibi görünüyor. Peki madem her şey planlıydı, neden kaçamadılar? Pusula Portföy'ün fonları 15-16 Eylül tarihlerinde yatırımcılara yapması gereken ödemeleri nakit yetersizliğinden dolayı yapamadı. İşte o anda devletin bu gibi olaylar için kurguladığı sigorta sistemi devreye girdi. temerrüde düşüldüğü an Takasbank sistemi otomatik olarak alarm verdi ve Pusula Portföy mecburen kap açıklaması yapmak zorunda kaldı. İşte bu noktada devletin son derece hızlı ve agresif müdahalesi kaçış planlarını tamamen çökertti. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı, son olarak adı geçen fon şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Bu tedbirin amacı suçtan elde edildiği şüphesi doğuran varlıkların daha fazla kaçırılmasını, satılmasını veya gizlenmesini önlemek. Bir başka gelişme de SPK'nın bahsi geçen 131 fondaki tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkarması. Bu süre fonların mal varlıklarının, portföyündeki hisse ve tahvillerin nakde çevrilmesi ve yatırımcılara ödeme sürecinin tamamlanması için öngörülen azami süre. Süre uzatılmasındaki amaç, varlıkları aceleye getirip düşük fiyata satmak yerine mümkün olduğunca uygun koşullarda nakde çevirmek. Sonuç itibarıyla soruşturmanın geldiği aşama piyasaya devlet olayın peşinde panik yapmayın, sistematik risk yok mesajı veriyor.
4: Fon manipülasyonunun ortaya çıkmasının ardından borsada görülen dalgalı seyir yeni haftada da devam ediyor. BIST 100 endeksi bu satışlarla yeniden 13 bin puanın altını sesletti. Peki Borsa İstanbul yatırımcısını orta vadede ne bekliyor? Haberde bakalım.
6: Geçtiğimiz hafta hem bu fonla ilgili yaşadığımız sert düşüşün hem de Fed faiz açıklamasının yükseltmeye gittiler biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta aynı güne denk gelmesi, aynı zamanlara denk gelmesi açıkçası borsada büyük çıkışlara neden oldu. Bir taraftan fon krizi, bir taraftan Fed'in faiz yükseltmesiyle beraber sermayenin oraya çekilmesi bütün kürede. Borsa İstanbul'da da olumsuz şekilde yansımalar gösterdi. Haftaya da belirttiğiniz gibi düşüşle başladık.
7: Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı. Fon kriziyle birlikte 14 bin puandan 13 bin puana doğru gerileyen BIST 100 endeksi kritik bir eşikten daha aşağı çekilerek 13 bin puanının altına geriledi.
8: Fon soruşturması derinleşti. Gelişmeler peş peşe geldi. Bu durumdan Borsa İstanbul'da etkilendi. Öyle ki BIST 100 haftaya %2 düşüşle başladı.
7: Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından SPK'nın attığı adımlar oldukça kritik. İncelemeler, hesapların dondurulması ve gözaltı süreçleri piyasa üzerinde etkili olacak. Fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı. Peki bu durumun borsaya etkisi nasıl olur?
6: Düşüşle başlamamızın iki temel sebebi var. Şimdi bugün açıklama geldi. İşte SPK 3 aylık bir süre öngörüyordu. Fonların tekrar dağıtılması ve insanların mağdur edilmemesi adına bu süreyi 3 aydan 6 aya yükseltince yine bir ufak panik havasının yaratıldığını söyleyebiliriz. Tabii bir taraftan Merkez Bankası'nın rahatlatma çabaları var. Likiditeyi artırarak piyasaları rahatlatmaya çalışıyor ama borsa ya da finansal piyasalar diyelim hep birlikte bir kurgusal piyasa olduğu için aslında güven ve istikrarla çalışan yerlerdir ve güven ve istikrarın bozulması ya da bununla ilgili bir riskin yaşanması insanlarda panik havasının oluşmasına sebep olur. Geçtiğimiz haftadan bu yana gördüğümüz şey buydu.
8: Bir yandan Fed'in faiz kararı, bir yandan fon soruşturması, bir yandan jeopolitik gelişmeler. Borsa yatırımcısı tedirgin. Peki onları orta vadede neler bekliyor?
6: Bu fonlarla ilgili yaşanan kriz ve bu özel şirketlerin, portföy yönetim şirketlerinin özelinde belli fonların manipüle edilmesi nedeniyle insanların güveninin sarsıldığını da biliyoruz. Borsa İstanbul'un güçlü olması bir süre sonrasında toparlayacağı anlamına geliyor. Çünkü hem sanayide orta vadeli plan açıklandı biliyorsunuz. Sanayide toparlanma süreci, yatırımların geldiğini biliyoruz. Bir orta ve uzun vadede tekrar normal düzeylerine erişecektir. Bir de yükselen marketler, yükselen piyasalar anlamında yani emerging markets anlamında baktığımızda Türkiye aslında hem bölgedeki savaş nedeniyle hem de dünyada işte güçlenen aktörler arasında yer alması hasebiyle yükselen değerlerden.
4: Binlerce kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren şüphelilere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Gürlek verdiği bilgide İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığını tespit edildiğini belirtti. Soruşturmada bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları

0: bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Soruşturma kapsamında 20 şirketin TMSF'ye devrine karar verildi. Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan felaketi sonrası bölgede hasar tespit ve temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete de çalışmaları yerinde inceledi. Son duruma ilişkin bilgi verdi. Öte yandan vatandaş da afet günü yaşananlar hakkında konuştu. Felaketin boyutunu anlattı.
1: Bir anda her şey bitti. Daha ondan sonra yavaş yavaş sine sine battı buralar. Dibini attı, geçti ciddi oralar aşağıya.
2: Yağmur bastırmış, sağanak hayatı felç etmişti. Sel ve heyelan korku dolu anlar yaşanmasına neden olmuştu. Rize'nin İyidere ilçesinde yaşayan vatandaşlar o günü anlattı.
1: O gece çok aşırı bir yağmur yağdı. Ya. Korkunç bir yağmur yağdı. Yani. Denizi aldı, boşalttı bizi Allah'ım. Aşağı dereler ciddi. Ha buradan aşağılar ciddi. Komple sel oldu burada.
2: Rize'de şiddetli sağanak ve sel sonucu Fıçıtaşı mahallesindeki yol yaklaşık 60 santimetre çöktü. Altyapıda ciddi hasara yol açtı. İstinat duvarının yıkılmadan ayakta kalması ise olası bir facianın önüne geçti.
3: Yani 2019-2026 yılına kadar yapmış olduğumuz hiçbir istinat duvarını çöktüğünü görmedik. O duvarlar olmasaydı yıkım daha da büyük olacaktı.
2: Afet sonrası sahada incelemelerde bulunan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, bölgedeki yolun betonlama çalışmalarını planladıklarını söyledi.
3: Biz beton firmasıyla oranın planını yapmış. Bu hafta biraz çayı bekledik vatandaşımızın çayından sonuna doğru. Üç parça yolumuzu bitirip kışa öyle girecektik. Ama Allah-u Teala işte gün doğmadan neler doğuyor işte. Başımıza böyle bir felaket geldi.
2: Afet bölgesinde ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. AFAD'la Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
0: Sivas Divriği'de 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebek için arama çalışmaları sürüyor. AFAD ve jandarma ekipleri havadan ve karadan bölgeyi tararken Büşra bebeğe ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.
2: Ekipler hem havadan hem de karadan Büşra bebeği arıyor. Sivas'ta Göndüren Köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112'ye bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye arama çalışması başlatılmıştı. AFAD, komando ve jandarma ekipleri yapay zeka destekli insansız hava aracıyla arama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Aramalarda 56 personel ve 7 araç görev yapıyor. Ekipler henüz kayıp Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı. Bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor. Anne Elif Balıkçı savcılıktaki ifadesinde kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, babası ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
4: Neden gözaltına alındınız?
2: Soruşturma kapsamında jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi, babası, amcası, halasıyla iki akrabası tutuklanmış, üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
0: Hatay'da meydana gelen olayda 47 yaşındaki Emine Çil, eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca gözaltına alınırken genç kadının 2 saat önceki son paylaşımları ise dikkat çekti.
2: Eşi tarafından öldürüldü, son paylaşımları ise yürek burktu. Olay Hatay'ın Payas ilçesi Yenişehir mahallesinde yaşandı. Kadir ve Emine Çil çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadir Çil tartışma esnasında pompalı tüfekle eşine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Çil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası harekete geçen emniyet ekipleri katil zanlısı kocayı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çil'in öldürülmeden 2 saat

0: Önce sosyal medyada yaptığı iki paylaşımsa dikkat çekti. Çilin paylaşımlarında, hani çiçekler çok güzel açınca yerini sevdi deriz ya. İnsan için de aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var. Ve sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahilim sözleri yer aldı.
1: Tarladan tezgaha uzanan fiyat zinciri mercek altında. Sebze ve meyvede fahiş fiyat soruşturmasında 22 ilde 41 büyük dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmiş. 40 isim tutuklanmıştı. Peki ürünün tarladan pazara uzanan yolculuğunda fiyatlar nerede yükseliyor? Pazarcı esnafı bu tabloyu nasıl değerlendiriyor? Vatandaş denetimlere ne diyor? 24 ekibi semt pazarının nabzını tuttu.
2: Şimdi çiftçi bunun için yani bir sürü emek veriyor dikerken. Tek diş ekiyor. Eğiliyor tarlada güneşin altında çalışıyor. Satarken çiftçinin emeğini karşılamıyor. Ama çiftçiden alıp hani burada çiftçiden uygunu alıp daha pahalıya satanlar var. Hani sonuçta herkes yani niye fazla para versin ki daha uygunken? Hani boşuna emeği onların da hakkı var o parada. Çalışıyorlar, kazanıyorlar.
3: Ürünler mesela halde bulunmadığı zaman fiyat yükseliyor. O zaman normal bir fiyat olur. Ben de kazanırım, herkes kazanır. Yani bir rayiş bir fiyat farkı olmaz o zaman.
4: Tarlada başlayan bir yolculuk. Kasalardan geçip tezgaha ulaşan ürün sofraya gelene kadar kaç kez fiyat değiştiriyor? Bir domatesin, bir biberin, bir kilo meyvenin etiketine yansıyan o farkın peşine düşüldü.
5: Vatandaş pazara geliyor ancak bir bakıyor ki tarlada ucuza satıldığını bildiği ürünler burada 3 basamaklı fiyatları bile bulabiliyor. İşte gıdada, sebze meyvede fahiş fiyat tartışmasının odağında bu kez tedarik zinciri var.
6: Fiyat nerede uygunsa ben oradayım. Yani tarladan buraya gelene kadar ben Adana'da da tanıdıklarım var. Buraya gelene kadar çok fark ediyor. Yani öyle diyeyim. Orada 5 ise buraya 15'e geliyor, 20'ye geliyor. Derhal müdahale edilmesi gerekiyor. Ben de çok memnunum. Duyumlar aldım bu ara. İyi olacak inşallah.
7: Bahçede tarlada duyduğumuz rakamlar pazarda satılanlardan çok farklıdır. İyi olur, güzel olur. İnsanlar biraz daha rahat alışveriş yaparlar. Mutfaklar biraz daha neşelenir, iyi olur.
4: Sebze ve meyvede fahiş fiyat iddialarına yönelik soruşturmada 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. İncelemelerde bazı tedarikçilerin ürün maliyetini yüksek, arz miktarını düşük gösterdiği ortaya çıktı.
5: Bazı tedarikçilerin çiftçiden aldıkları ürünleri gerçekte daha yüksek fiyata almış gibi gösterdikleri, fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri ve işte bu noktada fahiş fiyat oluşumuna sebep oldukları tespit edildi.
4: 22 ilde 109 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilirken 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 isim tutuklandı. Operasyonlardan ve denetimlerden sonra bu kez gözler fiyatlara çevrildi.
8: Fiyatlar yüksek olunca pazarda da yüksek oluyor. Şimdi fiyatları düşürse haldekiler fiyatları düşürse en azından biz de uygun satacağız burada. 20 liralık malı 30 lira derlerse, 40 lira derlerse ne olacak? Maydanoz 15 lira. Aracı mesela bahçıvancı bunu veriyor. Belki 3 liraya 4 liraya aracı koyuyor, 7 lira 8 lira 10 lira diyor. O kadar da fahiş fiyat olmaz ki. İyi yaptılar, daha da iyi yaptı. Daha da iyi yapsınlar.
9: Tabii ki yani denetlemeler iyi olur bizim için. Çünkü en azından haklı mı artırıyor, haksız mı artırıyor? Fiyat farkı çok fazla. Semt bile fark ediyor. Ben mesela Mecidiyeköy'e gittiğim zaman biraz daha farklı oluyor. Burada farklı oluyor ya da Bağcılar'a gittiğim zaman biraz daha farklı olabiliyor fiyatlar. Bu marketlerde de aynı şekilde.
10: Kesinlikle memnunuz. Böyle olması hem pazar açısından hem insanlar açısından daha iyi oldu. Tabii ki bu denetimlerin daha çok artırılması gerekiyor ve daha güzel, daha verimli hale gelmesi gerekiyor.
1: Eskişehir'de üşütüp hastalanan 3 günlük buzağa sahibi tarafından otomobilin bagajında veterinere götürüldü. Tedavi süresince minik dostunun başından ayrılmayan adamın sevgisi yürekleri ısıttı.
11: Kaç aylık abicim?
12: 3 günlük.
0: Otomobilinin bagajında getirdiği buzağısı Kezban için seferber oldu. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Musa Karakaya, 3 günlük buzağı için gösterdiği vefa ve şefkatle herkesin yüreğini ısıttı.
12: Üşütmüş, ishal olmuş.

0: İlk dostunun rahatsızlandığını fark eden Karakaya, onu otomobilinin bagajına alarak veterinere getirdi.
1: Şu an serum taktık, iyi olur inşallah.
0: Karakaya tedavi boyunca Kezban'ın başından bir an olsun ayrılmayarak sevgi dolu anlar yaşattı. Tedavisi tamamlanan minik buzağı yeniden otomobilin bagajına yatırılarak köyüne götürüldü. Hayvan sevgisinin en güzel örneklerinden birini sergileyen bu fedakarlık görenlerin takdirini topladı.
2: Bu haberle kısa bir reklam arasına gidelim. Saat başında devam edeceğiz.

yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksinler de nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız, sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31. Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 1'e uzandı. 24'te gelişmelerle moderatör gece devam ediyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını en yakından takip eden isimlerden biri 24 ve Akşam Gazetesi ABD temsilcisi Yavuz Atalay. Şimdi hemen Yavuz'a dönelim. Yavuz merhaba, kolaylıklar dileyelim öncelikle. Programla alakalı hemen notlarını alalım. Erdoğan o noktada nasıl karşılandı ve yarınki genel kurulda ne mesajlar vermesi bekleniyor? Bir dünyaya sesleniş konuşması yapacak Erdoğan.
1: Evet, Büşra, bugünle başlayalım istersen. Bugün Türk evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça fazla ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin bir kısmını şöyle ifade edebiliriz. Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı ile görüştü, ikili görüşme gerçekleştirdi. Sonrasında Vietnam Devlet Başkanı ile görüştü. Devamında Kosova Başbakanı ile görüştü, Lübnan Başbakanı ile görüştü, Kuveyt Veli Prensi ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan arkamda görmüş olduğunuz Türk evinde oldukça fazla ikili görüşme gerçekleştirdi. Bugün aslında Türkiye'nin ilk misafirlerinden birisi ABD'li Türkiye Büyükelçisi Tom Barak ile çıkışta açıklamalar yaptı. Tom Barak şunu söylüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasında oldukça iyi bir ilişki var ve ABD Kongresi bu Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda çözüm bulmalı. Bu o kadar da büyük bir mesele değil ifadelerini kullandı Tom Barak. Ve sonrasında az önce bahsettiğim misafirler Türk evine giriş yaparak Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme gerçekleştirdiler. Şimdi dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkamda gördüğünüz Türk evinden ayrılmasını ve bir etkinliğe katılmasını bekliyoruz. Bu etkinlik Türkiye'nin ABD arasındaki dostluğun 100 yıllık dostluğu anlatan bir etkinlik, ona dair bir etkinlik. Cumhurbaşkanı bu etkinliğe katılacak. Yarın da asıl konuşmanın gerçekleşeceği ve Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun hitapların gerçekleşeceği önemli günlerden birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada Gazze'ye özellikle değinmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz uzunca bir süredir Gazze meselesinin altını çiziyor, devamında bölgesel meselelere değiniyor. Terörle mücadeleyi yine vurgulayan isimlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak bu sene iklim değişikliğine ilişkin de yine çok fazla çalışma yapıyor.

0: yapacak ve bu çalışmalara dair de yarın konuşmasında iklim değişikliğine ilişkin konuşmasına yer vermesini, yer vereceğini düşünüyoruz. Büşra, Birleşmiş Milletler'deki hitabetleri sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'yle bir araya gelecek Birleşmiş Milletler'de. Sonrasında akşam ABD Başkanı ve ABD Başkanı ve eşinin heyet başkanları ve eşleri onuruna vereceği yemeğe katılacak ve günü tamamlamış olacak. Tabii bu arada bahsetmiyorum ama Birleşmiş Milletler'deki hesabının sonrasında çok fazla ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Bilmiyoruz hangi isimler olacağını. Dolayısıyla o arada ikili görüşmeler de gerçekleşecek ve çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerini tamamlayacak ve New York'taki programını da tamamlayarak Türkiye'ye doğru hareket edecek Bustan.
1: Peki Yavuz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni vizyonunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki istisnai ilişkinin stratejik ortaklıkta merkezi bir rol oynadığını belirtti Fidan. Gümrük tarifelerinin ve F-35 gibi savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. Bölgesel güvenlik konularına da değinen Bakan Fidan, yeni kurulan Mekke Savunma Anlaşması'nın vizyonunu açıkladı ve İsrail'in yıkıcı politikalarını durdurması için Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yaptı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuştu. Fidan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeni ve güçlü bir ivme yakaladığını söyledi. Lider diplomasisine vurgu yaptı.
3: Our balanced trade provides a sound basis for expansion.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki istisnai ilişki mevcut atılımda merkezi bir rol oynamaktadır.
3: In the first half of this year,
2: buradaki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.
3: The United States is now our leading LNG supplier and long-term agreements are...
4: Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır. Cumhurbaşkanlarımız ortak anlayışlarını somut sonuçlara dönüştürme konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur.
3: Broader agenda into a source of stability.
2: Fidan'ın Orta Doğu'ya yönelik mesajları daha dikkat çekti. İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine vurgu yaptığı ABD'ye çağrıda bulundu.
3: This firm bilateral background and common...
4: Özellikle ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
2: Fidan daha sonra gelen soruları yanıtladı. Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke İttifakı üzerinden yürüttüğü bölgesel sahiplenme politikasına değindi.
4: Bölge ülkeleri Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Bu, bölgesel siyasetimiz için temel unsur. Bizler Mekke Anlaşması ile eş zamanlı olarak bölgesel sahiplenme düsturuna bir başlangıç teklif ediyoruz. Çünkü bölgemizde uzunca bir süredir bölgesel ülkeler arasındaki güven eksikliğini görüyoruz.
3: Details, but we need to make it work.
2: Fidan, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mekke Anlaşması'nın nasıl bir sınav verdiğine yönelik soruyu da cevapladı.
3: All the crises that we are...
4: NATO'nun 5. maddesi bir kez devreye alındı. Kimse NATO'yu kağıttan kaplan olmakla eleştirmiyor. Ancak konu yeni kurulmuş bir savunma ittifakı olunca 10 yıllık bir krizi Yemen krizini örnek gösterip bakın bu işe yaramıyor diyorlar. Daha yeni başladık.
3: You can have,
2: Fidan F-35 programına da değindi. Atılması gereken bazı adımlar olduğunu vurguladı.
3: They want this problem, the cut...
4: İki liderin tutumu gayet netti. Siyasi düzeyde bu sorunun yani Katsa meselesinin bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Ayrıca her iki tarafta savunma işbirliği platformumuzun önündeki bu engeli kaldırmak için gereken her şeyi yapma konusunda mutabık kaldı. İşin sevindirici yanı siyasi iradenin mevcut olması ve herkesin yoğun bir çaba göstermesidir. Sadece süreç beklediğimizden biraz daha uzun sürüyor.
3: So it's known by the public. So we are working on that.
2: Fidan Ukrayna Savaşı'na da değindi. Yıpratma Savaşı'nın şimdi yıkım savaşına dönüştüğünü söyledi. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını, barış çabalarındaysa NATO üyesi olmasına rağmen farklı düşünceler benimsediklerini söyledi.
5: Doğrudan görüşmelerin 3. turu için
1: Cumhurbaşkanı

0: Her zaman Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilk kez 2005 yılında hitap etti. O gün verdiği mesaj Birleşmiş Milletler'in zulüm karşısında çaresiz kaldığı ve reform yapılması gerektiği yönündeydi. Bugün geldiğimiz noktada zaman Erdoğan'ı haklı çıkardı efendim. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda ana temanın güveni yeniden tesis etmek ve sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak seçilmesi tesadüf değil. Aslında detaylar analiz haberimizde bakalım.
1: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya beşten büyüktür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de 16. kez adaletin sesi olacak. Bu çarpık düzene itiraz edecek. Birleşmiş Milletler'de reform talebini dile getirecek.
1: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla devam ettirecektir.
2: Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce dile getirmeye başladığı bu söylemleri artık genel kabul görür hale de geldi. Bakın bu Erdoğan'ın 2005 yılındaki ilk hitabı ve verdiği mesaj çok net.
3: Her şeyden önce kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı tam üyeleri tarafından yüceltilen, daha aktif ve daha dirayetli bir BM teşkilatı insanlığın ortak yararınadır.
2: Zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı. Bu yüzden Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bu yıl ana temanın güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak seçilmesi tesadüf değil elbette. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez açış konuşmasını yapacağı Birleşmiş Milletler'in özellikle İsrail'in soykırım saldırıları karşısındaki çaresizliği insanlık adına utanç vericiydi.
4: Behind these walls we have 2 million people that is suffering enormously. That has no water, no food, no medicine. No fuel.
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Gazze'deki Refah sınır kapısı önünde yaptığı açıklamalar tam anlamıyla bir çaresizlik itirafıydı. İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerini bombaladı, Birleşmiş Milletler çalışanlarını katletti, Gazze'de soykırım yaptı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin veto yetkisi sebebiyle Birleşmiş Milletler çaresiz kaldı. Siyonizm, deyim yerinde ise Birleşmiş Milletler'in elini kolunu bağladı. Mesele sadece İsrail'in soykırım politikalarına karşı duruş sergilemek de değil. Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde her daim etkisiz kaldı. İnsanlığa huzur, barış getirme konusunda yetersizdi. Myanmar gibi bir ülke Arakan Müslümanlarına soykırım yaptığında da, Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde de, İran'a yönelik suikast saldırılarında da Birleşmiş Milletler her daim seyirci konumunda kaldı.
5: This week, leaders.
6: Yakında dünya liderleri burada bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler dünyanın en acil sorunlarına çözüm bulmak için genel kurulu toplandı. Bu, genel sekreter olarak katıldığım son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı ve mesajım açık. Uluslararası diyaloğa, işbirliğine ve kolektif eyleme her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Herkes için, daha iyi bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğim.
5: And we should never give up.
2: Bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler, dünya ticaret yollarının güvenliğini sağlama konusunda dahi tek bir adım atamıyor. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisi olan 5 ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa sistemi sürekli olarak ya kilitliyor ya sabote ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yüzden sistemde reform talebini ilk olarak 2005 yılında yüksek sesle dile getirdi. Her yılda tüm platformlarda insanlığın sesi olmaya devam ediyor.
1: 365 kilometrekare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazze'li her gün yerinden itiliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor.
2: Bu yılda Gazze'de süren soykırımın birçok liderin ana gündemi olması beklenirken, İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi, Rusya-Ukrayna savaşı, Kıbrıs meselesi, Sudan'daki çatışmalar ve ağırlaşan insani durumla Myanmar'daki insani krizden Haiti'deki güvenlik krizine kadar birçok farklı gelişmenin görüşülmesi bekleniyor. Ancak bu düzen değişmeden insanlığa huzur gelmesi pek de mümkün görünmüyor.
1: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurul oturumunda yer alacak olan Yunanistan'ın gündem başlığının Türkiye olduğu Yunan basınında yer aldı. Buna göre Başbakan Mitsotakis New York'ta yapacağı konuşmada Türkiye ile sorunlara değinecek.
7: Dünya liderlerinin bir araya geldiği BM kuruluna Yunanistan'da katılacak. ABD'de önemli mesajlar iletecek olan Atina'nın gündemi yine Türkiye olacak. Yunan basını, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in ziyaretinde ana gündem maddesinin Türkiye ile ilişkiler olacağını kaydetti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Ankara ve dünyaya istikrar mesajı göndermek istediğini ifade etti. Türkiye ile anlaşmaları ihlal ederek Ege Adalarına asker ve silah konuşlandıran Atina'nın egemenlik haklarını koruduğunu öne sürdü. New York'a ilettiğimiz mesaj, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de istikrar, barış ve iyi komşuluk ilişkileri aradığı ancak egemenlik hakları konusunda hiçbir taviz vermeyeceği yönündedir, dedi. Yunan Bakan, Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini inandığını kaydetti. Yunan basınındaysa Mitsotakis'in Perşembe günü New York'ta yapacağı konuşmada Türkiye ile sorunlara değineceği bildirildi. Yunanistan medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'yı muhatap almadığına yer verildi. ABD ve bazı Avrupalı aktörlerle doğrudan müzakere yürüttüğü ancak Atina ile yürütmediği kaleme alındı. Makalede Batı ile Türkiye arasındaki stratejik yeniden yapılanmada Yunanistan'ın karar alıcı konumda olmadığı savunuldu. Süreci dışarıdan izleyen bir pozisyona itildiği belirtildi. Atina'nın Batı'nın Türkiye açılımında söz sahibi olmadığı kaydedildi.
0: Yemen'de İran destekli Husiler ve hükümete bağlı Tugaylar arasında gerilim düşmüyor. Yemen'de hükümete bağlı Amalika Tugayları Babul Mendeb Boğazı yakınlarındaki Husilere yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. Husilere ait 5 askeri aracın imha edildiği duyuruldu. Operasyonda araçlarda bulunanların tamamının öldüğü belirtildi. İmha edilen araçlardan birinin üst düzey bir Husi komutana ait olduğu bildirildi. Taiz kentindeki Zubab bölgesine de saldırı düzenlendi. Bir halk pazarında patlama yaşandı. O anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalabalıkların bulunduğu halk pazarında şiddetli bir patlama meydana geliyor. Bölgeyi yoğun bir duman ve toz bulutu kaplıyor. Yemen hükümetine yakın basın kaynakları İran destekli Husilerin pazarı füzeyle hedef aldığını yazdı. Husilere yakın sosyal medya hesapları ise saldırının hava saldırısı olduğunu ileri sürdü. Olayda ölü veya yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yemen ordusu ise Husi milislerin ikmal hatlarının hedef alındığı açıklamasını yaptı. Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon ise seyri sefer güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Husi ilerleyişini durdurmak amacıyla bölgedeki operasyonlarını ve hava devriyelerini artırdı. Geçtiğimiz günlerde Riyad ve Husiler arasında saldırılarla gerilim derinleşmişti. Suudi Arabistan Husilerin bir kez daha Riyad'a doğru balistik füze fırlattığını iddia etti. Füzenin Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı. Öte yandan ABD'li bir kaynağa göre Yemen lideri Reşat El-Uleymi pazar günü ABD Başkanı Trump'la görüştü. Görüşmede El-Uleymi Trump'tan Husilere saldırı için destek istedi. ABD'li kaynaklara göre Trump Yemen'e doğrudan askeri destek sözü vermedi. İran'da savaşın etkileri derinleşirken ABD Başkanı Donald Trump'tan diplomasiye yönelik açıklamalar geldi. ABD basınında konuşan Trump hem İran'ı tehdit etmeyi sürdürdü hem de İran'la görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi. Trump yakın zamanda büyük gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.
7: Bir yandan saldırılarla tehdit ediyor, diğer yandan müzakerelere yeşil ışık yakıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran-ABD savaşına dair çelişkili açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Fox News'e konuşan Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini ifade etti. Tahran'ın uslu davranmaması halinde yakın zamanda büyük gelişmelerin yaşanacağını belirtti. İran konusunda masada 3 seçenek olduğunu dile getirdi. Tahran'la ilgili seçeneklerinin İran'ı yok etmek, ekonomik çürümeye terk etmek veya bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Trump, Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkian'la görüşmeye hazırım dedi. Asıl soru şu, o ülkeyi tamamen havaya uçuracak mıyım? Uçuracaksam ne zaman? Akıllıca davransalar iyi olur ifadelerini kullandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'a İran'a yeşil ışık yaktı. İran'ın yeniden müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu söyledi. Waltz, Tahran'ın diplomatik yollarla görüşmelere dönmesini umduklarını belirtti. İran devrim muhafızları ise ABD'nin saldırı tehditlerini cevapsız bırakmadı. İran devrim muhafızları ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi gözdağı verdi. Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir dedi. Savaşın coğrafyasını değiştirme tehdidinde bulundu. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı semalarındaysa bir saldırının önlendiği açıklaması yapıldı. MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi. İran'da savaşın ve ABD yaptırımlarının ağırlaştırdığı ekonomik kriz her sektörü etkiledi. İlaç tedarikini de felç etti. Ülkedeki 18 binden fazla eczane sigorta şirketlerinden ödeme bekliyor. Sigorta borçlarının yaklaşık 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Eczaneler aylarca ödeme almadıkları için stoklarını yenileyemez hale geliyor. Yaklaşık 800 ilaçta kıtlık yaşanıyor. Kronik ve ağır hastalığı bulunan binlerce kişi ihtiyaç duyduğu tedaviye ulaşmakta zorlanıyor.
0: Suriye'nin Halep ilinin güneybatısında patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye ordusuna ait askeri sahada yaşanan şiddetli patlamalar sonucu 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. El Hadaba bölgesinde Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İlk etapta arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Patlamaların kaynağı ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. Sivillerin güvenliğini sağlamak için harekete geçildi. Tahliye çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yakındaki evler boşaltıldı. Bölgeye çıkan yollarsa trafiğe kapatıldı. Ve İtalya'da burka yasağı gündemde. Meloni hükümeti harekete geçti. Sınıflarda yabancı uyruklu öğrenci sayısına sınır getiren ve okullarda burkayla başörtüsü yasağı öngören yasa tasarısının yakında Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceği bildirildi. Meloni, İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin gençlik kollarının başkent Roma'da düzenlendiği Phoenix etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yaptı. Okullarda burkayla başörtüsünü yasaklayan düzenleme geliyor ifadelerini kullandı. Okula yüzü açık şekilde gidilir ve İtalya'da hiç kimse gerçek ya da sözde bir geleneği gerekçe göstererek genç bir kadının yüzünü gizlemesi gerektiğine karar veremez dedi. Meloni'nin liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinin küçük ortaklıklarındansa İslam karşıtı hamleler geliyor. Yapılan geleneksel bir mitinginde burka karşıtı gösteri sahnelendi. Söz konusu etkinlikte İtalya'nın ve Avrupa'nın İslamlaşmasına asla izin verilmeyeceğine dair konuşmalar yapıldığı belirtildi. Birçok kişinin kolay yoldan zayıflamak için tercih ettiği zayıflama ilaçları yalnızca sağlığı değil, aynı zamanda bazı sektörleri de olumsuz etkiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre restoran ve oteller gibi işletmeler müşterilerin yeme içme alışkanlıklarını etkiliyor.
7: İlaçlar zayıflamanın en kolay yolu oldu. Kullanımlarındaki artış sadece sağlık sektörünü endişelendirmiyor. Aynı zamanda restoran ve oteller gibi birçok işletmeyi de etkiliyor. İskoçya Lisanslı Ticaret Birliği yeni bir araştırma yaptı. Buna göre işletmelerin %22'si müşterilerin dışarıda yeme ve içme konusunda daha seçici davrandığını belirtti. Araştırmada işletmelerin gündemindeki faktörlerden biri de zayıflama ilaçları oldu. Araştırmaya katılan işletmelerin %16'sı zayıflama ilaçlarının ziyaretçi sayılarında düşüşe yol açtığını bildirdi. Araştırmada işletmelerin %58'i iş hacimlerinin düştüğünü belirtti. İşletmelerin %71'i ise başa baş noktasına ulaşmayı veya kâr etmeyi beklediğini ifade etti. Araştırma zayıflama ilaçlarının işletmelerdeki müşteri sayısındaki düşüşün doğrudan

0: nedeni olduğunu ortaya koymuyor. Bulgular işletme sahiplerinin müşteri davranışlarındaki değişime ilişkin değerlendirmelerini yansıtıyor.
1: Gündemi sarsan fon soruşturması büyüyerek devam ediyor efendim. Son olarak 15 şüpheli daha gözaltına alındı. SPK raporu kapsamında katılım evim tasarruf finansmanı AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiği saptandı ve operasyon bu doğrultuda düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamayla soruşturmaya ilişkin detayları duyurdu.
2: Borsa manipülasyonu gündemi sarstı. Genişleyen soruşturmada yeni gözaltılar ard arda geldi. Fon soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 şüphelinin gözaltına alındığını ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaşanan sıcak gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Yapılacak incelemede 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle para giriş çıkışları da araştırılacak. Bakan Gürlek soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini hatırlattı. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır dedi. Bir açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı kaydedildi. Fon soruşturmasında elde edilen ilk bulgulara göre Pusula Holding yöneticilerinin paralarını İsviçre'deki hesaplara aktardıkları bilgisine ulaşıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro para transfer edildiği belirlendi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararı aldığı fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
1: Binlerce kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren şüphelilere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Gürlek verdiği bilgide İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini belirtti. Soruşturmada bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarıyla servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Israrlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15.6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Soruşturma kapsamında 20 şirketin TMSF'ye devrine karar verildi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda Türk vatandaşlığı için hukuk dışı gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarıyla usulsüz işlemler yaptığı iddia edilen toplam 73 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkinin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edinen 1070 kişinin vatandaşlık iptal sürecinin başlatıldığını duyurdu.
3: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. 73 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konuldu. 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de el konularak kayyum atandı. Operasyonun ilk dalgasında Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmıştı. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı belirlenmiş, 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı. İkinci dalgadaysa Gül İnşaat Anonim Şirketi, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirildi. 274 satış işleminin sahte hukuki işlem olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi. Ayrıca 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin hukuk dışı gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamanın devamında kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadesine yer verdi.
1: Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı, iki şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ayrıca başka bir davadan hükümlü bulunan Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak. Enver Altaylı Ankara'dan İstanbul'a getirilip salı günü, yani artık önümüzdeki saatlerde ifade verecek. Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak. Soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada eski gazeteci Osman Arslan, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçu kapsamında tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan'la dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Derinleşen soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski MİT'çi Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak. Gözler Altaylı'nın geçmişte FETÖ elebaşına yazdığı mektuptaki kan donduran uyarılara çevrildi. elebaşına yazdığı mektupta Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur. Etkisiz hale getirilmesi

0: sağlanmalıdır ifadelerinin yer aldığı öne sürülmüştü. Bu ifadeleriyle Kozinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren Altaylı'ya MİT'in başına geçmesini engellemek için kurulan kumpasın detayları ve etkisiz hale getirme talimatının arka planı sorulacak. Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesinin salı günü alınması bekleniyor. Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak. İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılması istendi.
1: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesindeki ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 262 sayfalık iddianame hazırlandı. Birleştirme talebiyle İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 25'i tutuklu 26 sanık hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçlarından 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.
2: Teşekkür ederiz.
1: İncelemelerde bazı delillerin gizlenmiş, değiştirilmiş veya soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engelleyecek şekilde işleme tabi tutulmuş olabileceğine ilişkin somut deliller bulunduğu iddianamede belirtildi. Dosya kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla elde edilen yeni bilgi ve bulguların olayın yüksekten düşme sonucu gerçekleştiği yönündeki değerlendirmelerin yanı sıra Büyükışık'ın darp edilerek öldürülmüş olabileceği iddiasını da desteklediği ifade edildi. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün adli görevlendirmesi bulunmamasına rağmen olayın ilk anından itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil olduğu, şirket yöneticileriyle yoğun irtibat kurarak delil süreçlerinde etkili olduğu, 13 Şubat'taki duruşmada tanık sıfatıyla verdiği beyanların gerçeğe aykırı olduğu ileri sürüldü. İddianamede tüm soruşturma evrakları birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmanın ilk aşamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına elverişli delillerin toplanması, korunması, muhafazası ve adli makamlara aktarılması süreçlerinde birbirinden bağımsız görülemeyecek çok sayıda aksaklık ve müdahale bulunduğu anlaşılmıştır değerlendirmelerine yer verildi. İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek dosyayı 5 şantiye çalışanı ve 8 polisin görevi kötüye kullanma ve kasten öldürme suçlamasıyla yargılandığı 13 sanıklı dava ile birleştirdi.
0: Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda kesim yapıldığı sırada üzerine ağaç devrilen işçi hayatını kaybetti. Ormanlık alanda kesim çalışmaları yapılıyordu. O sırada 60 yaşındaki işçi Mehmet Çakır'ın üzerine ağaç devrildi. Ağır yaralandı. Mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler işçinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çakır'ın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. İstanbul Beyoğlu'nda bir motosikletli tartıştığı ticari taksinin şoförünü tehdit edip araca tekme attı. Motosikletli taksi şoförünün şikayeti üzerine yakalanırken olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Merhaba. Aşağı. Bak güzel kardeşim diyorum. Evet, bak polis geliyor. Kusura bakmayın. Bak polis geliyor.
4: Beyoğlu'nda trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre 30 yaşındaki taksi şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Motosikletli taksinin yanına geldi. Sürücüyle tartışan şüpheli ardından araca tekme attı.
3: Tamam.
4: O sırada takside bulunan kadın yolcu polisi arayacağını söyledi. Taraflar arasında tartışma devam ederken motosikletli taksi şoförünü tehdit etti. Ardından aracın kaportasına zarar verdiği görüldü.
3: Tamam.
4: Taksi şoförü yaşananların ardından şüpheliden şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri kimliğini belirlediği saldırganı kısa sürede yakaladı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen

0: Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Diyarbakır yasa dışı kenevir ekimine yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Hava destekli operasyonda 217.608 kök kenevir imha edildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon 64 tim, 570 personel ve insansız hava aracı desteğiyle gerçekleştirildi. 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 5 ton uyuşturucu madde elde edilebilecek 217.608 kök kenevir imha edildi. Ayrıca 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da operasyonun detayları paylaşıldı. Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Ayrıca operasyonda emeği geçenlere de teşekkür edildi. Şırnak'ta Ahmet Sportif faaliyetlerin galibiyetini kutlayan taraftarların attığı havai fişekler nedeniyle 3 iş yeri ve 1 araçta yangın çıktı. Ayrıca yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri de yaralandı.
0: Havai fişek attılar, yangının çıkmasına ve bir itfaiye erinin yaralanmasına neden oldular. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlerinin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından taraftarlar Şırnak'ın Cizre ilçe merkezinde havai fişekli kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında kontrolsüz atılan bazı havai fişekler 3 iş yeri ve araçta yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi ancak taraftarlar kutlama yapmaya devam etti. Öyle ki söndürme çalışmaları sırasında yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri yaralandı. İtfaiye eri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde ve araçta hasar oluştu.
1: Mersin'de 16 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada şerit ihlali yaptığı belirlenen kamyonet sürücüsü tutuklandı.
0: Şerit ihlali yaptığı genç sürücünün hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazanın adresi Mersin. Kamyonetle 16 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin ön tekeri koparken sürücü ise metrelerce savruldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde seyir halinde olan motosikletle karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı görünen kamyonetin çarpışma anı yer aldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç motosiklet sürücüsünün 5 ay önce ehliyeti aldığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Av sezonunun açılmasıyla balık tezgahları hareketlendi sevgili izleyenler. Peki ya İstanbullunun en çok tercih ettiği balık hangisi oldu? 24 ekibi tezgahın nabzını tuttu. Şampiyon balığı sofraya taşıdı.
0: Kimi tavada seviyor, kimi ise fırında. İstanbullunun balık tezgahındaki ilk tercihlerinden biri yine palamut oldu.
2: Evet aldık, hatta şimdi yemeye geldik. Çok seviyoruz.
3: Balık tezgahlarının şampiyonu yine palamut oldu. Son açıklanan hal verilerine göre İstanbul'da tam 156 ton palamut satıldı.
0: 156 tonluk satışla listenin ilk sırasına yerleşti. Av yasağının sona ermesiyle büyük tekneler yeniden denize açıldı. Tezgahlardaki hareketlilik ve çeşitlilik arttı.
4: Palamut bol, her bütçeye uygun, her evde olabilir, herkesin yiyeceği bir fiyatta. Yani bu sene palamuttan ziyade küçük balık da bol. Hamsi geliyor. Mesela palamut olduğu zaman hamsi olmaz, istavrit olmaz. Bunlar da bol. Balıkların fiyatları da uygun gayet. 200 lira hamsinin kilosu. 150-100 liraya kadar da düşmüş suyu var. Şu an için palamut bolluğuna bol bol yesinler, doysunlar palamuta.
0: Palamut zirvede ama tezgahlardaysa seçenek çok. Hamsiden istavrite, çupradan levreye.

0: Yani palamut böyle kokusu yok, ağır bir kokusu yok. Gözüne bakıyorsun, gözü içine çökük, kanlı değil. Kanlıysa bu balık taze değildir, şok balığıdır. Taze balık yani eti biraz böyle diri olur, renk olur, gözü parlak olur, kulağını açarsın, kulağı kırmızı olur, ağır kokusu olmaz.
1: Tazesi özenle seçildi, temizlendi, dilimlendi ve pişirmeye hazırlandı. Yanına soğanı, yeşilliği ve limonu da eklenince sofralardaki yerini aldı.
2: Palamudun neden şampiyon olduğunu gördük, tazesini de seçtik. Şimdi ise tadına bakma zamanı.
1: Balık sezonunun hareketlenmesiyle tezgahlarda çeşitlilik arttı. Palamutsa 156 tonluk satışla zirvenin sahibi oldu.
2: Tavada mı yapıyorsunuz yoksa mangalda mı?
3: Sezonuna göre değişiyor. Şimdi şu anda tavada daha iyi ama yağlandıktan sonra mangala geçtiği zaman daha lezzetli oluyor tabii ki yani.
4: Seviniyoruz, yemek yiyoruz, üzülüyoruz, yine yemek yiyoruz. Karşılaştığımız duygusal sorunların sonucunda kendimizi her zaman yemek yerken buluyoruz efendim. Günümüzün en büyük sıkıntılarından biri olan duygusal yeme bozukluğu insanlar için hayli büyük sorunlar yaratabiliyor. Peki ya çözümü nedir? Cevabı haberde.
5: Kişi gerçekten saldırır tarzda ve zararlı gıdalara yöneliyor.
1: Sadece açlık değil, bazen üzüntü, bazen öfke, bazen de stres yemek yeme isteğini tetikleyebiliyor.
6: Seviniyoruz, kendimizi yemek yerken buluyoruz. Üzülüyoruz, yine kendimizi yemekte arıyoruz. Fakat işte tüm bu sorunların cevabı duygusal yeme bozukluğunda saklı olabilir.
1: Kişi farkında olmadan yemeği bir rahatlama aracı olarak kullanıyor. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan sevgi, ilgi ve onaylanma eksikliği ilerleyen yaşlarda duygusal yeme davranışına zemin hazırlayabiliyor. Peki insan neden aç olmadığı halde yemek yemek ister?
5: Stres, sıkıntı, yalnızlık, öfke, aşırı üzüntüye bağlı ortaya çıkabilir.
1: Yemek yenildiğinde vücutta geçici bir rahatlama hissi oluşabiliyor. Kişi öfke, üzüntü ve stres gibi duygularından kısa süreliğine uzaklaştığını hissediyor. Ancak bu davranış tekrarlandıkça gerçek açlıkla duygusal açlığı ayırt etmek güçleşebiliyor.
5: Normalde fiziksel olarak vücudun ihtiyacına göre öğünlerde yemek yeriz, normal yemekler yeriz. Ama duygusal açlık çektiğimizdeki yediğimiz gıdalar çok daha tehlikelidir.
1: Kimi zaman bir tabak yemek sadece karın doyurmuyor. Öfkemizi, üzüntümüzü, stresimizi ve hatta çocukluktan taşıdığımız duyguları da bastırmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar yemekle sağlanan rahatlamanın geçici olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü asıl sorun çözülmediğinde yemekle kurulan bu döngü tekrarlanabiliyor.
5: Strese girdiğinde, öfkelendiğinde, ruhsal olarak kendini kötü hissettiğinde bir doyum mekanizması gibi geliyor.
4: Oyuncaktan yedek parçaya, protezden savunma sanayi ürünlerine artık pek çok şey 3 boyutlu yazıcılarla üretiliyor. Sektörün yeni teknolojileri Expo 3'te İstanbul Fuarı'nda bir araya geldi.
7: İlk geldiğinde dikkat çeken şey bence maketler. Buradaki 3D ile yapılmış maketler, büyük maketler gayet dikkat çekiyor.
8: Bir tuşa basılıyor, bilgisayarda hazırlanan tasarım katman katman gerçek bir ürüne dönüşüyor. Üç boyutlu yazıcılar üretimde hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlıyor.
9: Bildiğiniz gibi artık dünya değişiyor. Bununla birlikte üretim de değişiyor. Bu fuarda kişiler bu değişen üretimi yerinde görebiliyor, uygulamaları görebiliyor. Eklemeli imalat deyince sadece insanların aklına bu evde yapılan 3D baskı makineleri geliyor. Ama aslında iş çok farklı bir boyutta şu anda. Bunun içinde tersine mühendislik, polimer malzemeler, ileri üretim teknoloji malzemeleri, metal 3D yazıcılar bulunmakta.
8: Savunma sanayinden havacılığa, otomotivden sağlığa, makineden tekstile, üretimin olduğu hemen her alanda bu teknolojinin izi var.
2: Önce yazıcılarda bir ürün tasarlanıyor. İşte burada gördüğünüz gibi ürün ihtiyaca göre katman katman işleniyor ve bazen belki de aylar sürebilecek bir süreç burada sadece birkaç saatte ihtiyaca hazır hale geliyor.
10: Ya evde de 3D printer'ım var. Uğraşıyorum, model yapmaya çalışıyorum. Burada gayet hoşuma gitti yani genel olarak kapsamlı bir yerde.
11: Şu anki görmüş olduğunuz robotumuz bizim asistan robot. Tamamıyla kendi üretimimiz. Tasarımından yazılımına kadar kendi üretimimiz. Amacı bilgilendirme, yönlendirme amaçlı danışma robotu olarak geliştirildi. Şu an bir ilçe belediyesinde test çalışmalarına başlandı. İleride inşallah hastanelerde de yönlendirme, bilgilendirme amaçlı kullanılacak.

0: Yapay zekada üretim sürecinin içinde. Tasarımdan hataların tespitine kadar pek çok aşamada üreticiye destek oluyor.
1: Bugün burada bu teknolojiyle neler yapılabildiğini göstermek ve insanların ilgisiyle burada buluşabilmek harika bir şey. Standımızda gördüğünüz gibi 6 metre uzunluğunda çok büyük bir dinozor var. Bu dinozoru herkes işte ne kadar büyük bir cihazla basıldı, çok büyük bir cihazdır, çok pahalıdır falan gibi böyle tedirginlikle yaklaşıyor. Özellikle bunu göstermek istedik. Artık ev tipi bir cihazla parça parça üretip daha sonra birleştirerek çok büyük devasa şeyler elde edebiliyoruz.
2: Tarlada çalıştıktan sonra sol kalçasından ayağına kadar yayılan şiddetli ağrıyla hastaneye başvuran Ülkü Süt'e bel fıtığı tanısı konuldu. Ameliyat önerilen hasta algoloji uzmanının değerlendirmesinin ardından nükleoplasti yöntemiyle tedavi edildi. Tedavi öncesinde adım atmakta zorlanan Ülkü Hanım eski sağlığına kavuştu.
0: Tarlasını ekin ekti, ertesi sabah yataktan şiddetli ağrıyla kalktı.
3: Oraya buzlar ektim, sabah kalktım belim ağrıdı. Ondan sonra belim gittikçe daha kötüleşti.
4: Ülkü Hanım bel ağrılarını ilk zamanlarda pek önemsemedi. Basit bir bel rahatsızlığının olduğunu düşündü. Fakat ilerleyen seviyede o ağrılar ona iş yaptıramaz hale getirdi.
3: Bu 3 aydır yerdeydim. Yani buradan mutfağa kadar da adım atamıyordum. Attığım zaman hemen yere düşüyordum. Ayağımı hiç hissetmiyordum. Karıncalarla uğruluyordu, şey oluyordu.
4: Ağrılarından kurtulmak isteyen Ülke Hanım 5 farklı hastanede 5 farklı doktora muayene oldu. Fakat doktorlar tedavisinin olmadığını söyledi.
3: Her gitme diyor bel fıtığım vuruyor. Ya bel fıtığı vuruyor da ama bunun bir tedavisi olması lazım, bir çaresi olması lazım. O da dedi çaresi yok seninki. Dedim her şey çaresi var ya benimki çare yok.
0: Ülkü Hanım yapmış olduğu araştırmalarda yeni tedavi yöntemi olan nükleoplastiği öğrendi.
5: Hasta bel ve bacağı vuran ağrılarla, fıtık nedeniyle ağrılarla bize başvurdu. Tabii ki hastanın detaylı fizik muayenesini yaptık, MR görüntülemelerini inceledik ve nükleoplasti tedavisine uygun olduğunu belirledik.
0: Muayene sonrasında hastaya nükleoplasti uygulandı. Hasta Ülkü Süt tedavi sonrasında normal hayatına geri döndü ve işlerini kendi başına halletmeye başladı.
5: Nükleoplasti özel bir kanül yardımıyla ameliyathane ortamında kesi olmadan, dikiş olmadan, görüntüleme yardımları teknikleriyle genel anestezi gerektirmeden ufak bir sedasyonla hastanın aynı gün evine gidebildiği direkt iğneyle, kanülle diskin merkezine ulaştığımız ve diski tedavi ettiğimiz bir tedavi yöntemi.
3: Şimdi eskiye daha iyiyim. Ayağım ne karınca kaldı, ne bir şey kaldı. Yürüyebiliyorum, eğilebiliyorum. Yani işimi yapıyorum şu an.
0: Öte yandan nükleoplasti tedavisinin uygulanacağı fıtık hastalarında bazı önemli hususlar var.
5: Burada da bir fıtığın derecesi önemli. Uygun hasta seçimi yaparken hastanın fizik muayenesi ve fizik muayenesinde uygun görüntüleme teknikleriyle, MR'la, tomografiyle desteklediğimizde her fıtıkta uygun hastada uygulayabileceğimiz bir tedavi yöntemi.
2: Yaz döneminde hayvanlarını serin ve verimli otlaklarda beslemek için Hakkari'deki yüksek rakımlı yaylalarda 4 ay konaklayan göçerler havanın soğumasıyla zorlu dönüş yolculuğuna başladılar. Göçerler serin yaylalarda geçen 4 aylık süreci anlattı.
6: Berçalan soğudu, bize de gitmek düşer. O güzeldi, çok güzeldi. Havasıyla, suyuyla, çiçekleriyle.
7: Temiz su kaynaklarının olduğu, çiçeklerle renklenen, verimli otların bittiği yerlere kurdular çadırlarını. Aylarca hayvanlarını serin yaylalarda beslediler. Ve şimdi mevsim değişti. Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı. Berçalan Yaylası'nda 4 ay konaklayan göçer aile, havanın soğumasıyla hazırlıklarını tamamlayarak memleketlerine doğru yola çıktı.
6: O güzeldi, çok güzeldi. Havasıyla, suyuyla, çiçekleriyle, bahar ayında çok güzeldi, karıyla.
7: Göçerler dönüş yolunda sürüyü yabani hayvanlardan korumak için de çaba gösteriyor.
8: Zorlu yolculuk 2 ay sürecek ve bu 2 ay sürecekte bazı yerlerde çok zor oluyor. Bazı yerlerde yani öyle hayvanlara otlatıp götürüyoruz.
7: 2 ay sürecek zorlu yolculukta dinlenme noktaları suyun olduğu yerler oluyor.
8: Suya göre ayarlıyoruz. Örneğin bazı yerlerde günde 5 kilometre yürüyoruz. Bazı yerlerde 15 kilo bile. Hani ona göre konaklarımız suya göre ayarlı. Su nereden varsa orada konaklarımız.

0: aklıyoruz.
1: Göçerler ayrıca dönüş rotalarının bazen karayoluna da çıkabileceğini belirterek sürücülere uyarıda bulundu.
0: Dönüş yolunda bazen karayolu mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bütün sürücülerine dikkatli olmasını istiyoruz.
2: Evet, kısa bir reklam arası, ardından saat başında devam edeceğiz.

0: yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Devlet dünkü devlet değil yani. Devletlerde diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Tekrar hoş geldiniz 24 ekranlarına ve 24 radyoya. Ara bitti. 24'te gelişmelerle haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye ve yine diplomasinin merkezi efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki temaslarına hız kesmeden başladı. Cumhurbaşkanının ilk konuğu Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'dı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ticaret, yatırım ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği adımları ele alındı. Erdoğan, mevkidaşını Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evindeki ikinci konuğu ise Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi'ydi. Her iki görüşmede de bakanlar ve üst düzey yetkililerden oluşan geniş bir heyet hazır bulundu. Erdoğan, Türkiye olarak Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı iki ülke arasında işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı. Erdoğan ayrıca Menfi'yi COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Ardından Cumhurbaşkanı Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit'le görüştü. Kabul'de Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan bölgedeki çatışma sürecine değindi. Kardeş Kuveyt'in yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı İsrail'in bölgedeki saldırganlığının önünün alınması gerektiğini de vurguladı. Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi de kabul etti Erdoğan. Ekonomik güvenlik ve savunma sanayi alanlarında ilişkileri geliştirmek için atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için desteğinin süreceğini de belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Gürcistan Başbakanı Iraklı Kobakhidze'yi de kabul etti. Erdoğan'ın 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı 22 Eylül'de ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arakçı'ya vize vermişti. Ancak Pezeşkian'ın basın ekibine vize verilmedi. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Ofisi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Habibullah Abbasi yaptı. Pezeşkian'ın ABD ziyaretine ilişkin konuştu. Abbasi, Pezeşkian'ın basın ekibine ABD vizesi verilmediğini duyurdu. Buna rağmen ikili görüşmelere ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Abbasi, Pezeşkian'ın New York'a salı günü geleceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na

0: hitabının yanı sıra bazı liderlerle de görüşeceğini belirtti. Gündemi sarsan fon soruşturması büyüyerek devam ediyor. Son olarak 15 şüpheli daha gözaltına alındı. SPK raporu kapsamında Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirdiği saptandı ve bu operasyon bu doğrultuda düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamayla soruşturmaya ilişkin detayları duyurdu.
1: Borsa manipülasyonu gündemi sarstı. Genişleyen soruşturmada yeni gözaltılar ard arda geldi. Fon soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 şüphelinin gözaltına alındığını ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaşanan sıcak gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Yapılacak incelemede 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle para giriş çıkışları da araştırılacak. Bakan Gürlek soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini hatırlattı. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır dedi. Bir açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı kaydedildi. Fon soruşturmasında elde edilen ilk bulgulara göre Pusula Holding yöneticilerinin paralarını İsviçre'deki hesaplara aktardıkları bilgisine ulaşıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ'ye Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro para transfer edildiği belirlendi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararı aldığı fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması genişletildi. Son olarak iki kritik isim daha gözaltına alındı. Terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmıştı. Son operasyonla birlikte tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı da gözaltına alındı. Yine Yarız'ı İsviçre hesaplarına 4 Eylül

0: 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlenen Hamza Kaplan da gözaltına alınan diğer bir isim oldu. Fon soruşturması kapsamında MASAK incelemesi de devam ediyor. Hedef Yatırım Bankası'nın swap işlemi incelemeye alındı. Bankanın 40,9 milyon dolar karşılığında gerçekleştirmek istediği 2 milyar liralık transfer işleminin MASAK tarafından durdurulduğu belirtildi. Sahte paneller, hedef seçilen mağdurlar ve aile boyu kurulan bir para ağı. MIT internet üzerindeki şikayetlerden yola çıkarak İstanbul merkezli İsrail bağlantılı yasa dışı Forex yapılanmasını deşifre etti efendim. Öyle ki dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları ortaya çıkarken operasyonun kilit ismi olduğu belirtilen İgal Amiz ve şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 211 kişi gözaltına alındı.
1: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesini MIT çökertti. Sülale boyu vurgunun sonu getirildi. İstanbul merkezli İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı Forex çetesi MIT'in film gibi operasyonuyla çökertildi. Her şey mağdurların internet üzerindeki şikayetleriyle başladı. MIT 2024'ün başlarında farklı platformlardaki yüzlerce başvuruyu mercek altına aldı. Şikayetlerin kesiştiği adresse İstanbul'daki çağrı merkezleriydi. İnceleme derinleştirildi, şirketlerin yönetimindeki isimler arasındaki akrabalık ilişkileri ortaya çıkarıldı. Hason ve Tovim ailesinin kökleri Tel Aviv'in güneyinde yer alan Holon şehrine dayanıyordu. Yıllar önce Türkiye'ye yerleşen aile daha çok emlak, kozmetik ve organizasyon sektöründeydi. Hepsinin ortak özelliği ise Sefarat Yahudilerine tanınan Portekiz pasaportuna sahip olmalarıydı. Bu pasaport onlara Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım ve finansal operasyon esnekliği sağlıyordu. Ancak son dönemde MASAK raporlarına göre kazançlarında ciddi bir artış vardı. MIT bu bilgiler doğrultusunda İlker ismini kullanan Robert Hason ve Can ismini kullanan kayınpederi Jack Levy'nin ne kadar şirket yöneticisi gibi görünse de merkezlerin İsrailli üst bir akıl tarafından yönetildiğini belirledi. Peki mağdurlar nasıl kandırılıyordu? Şebeke gerçek piyasalara bağlı olmayan sahte forex ve kripto para panelleri kullanıyordu. Mağdurun ekranda gördüğü kazanç ve kayıplar sistem üzerinden manipüle edilebiliyordu. Çağrı merkezi çalışanları ise özel veri tabanlarından belirlenen özellikle emeklileri, yaşlıları ve birikimi bulunan kişileri hedef alıyordu. İlk aşamada küçük miktarlarda para yatırmaları isteniyordu. Sahte panelde kısa sürede yüksek kazanç gösteriliyor, hatta küçük bir para çekilmesine izin verilerek mağdurun sisteme güvenmesi sağlanıyordu. Güven kazanıldıktan sonra hedef büyütülüyor, mağdurlar tüm birikimlerini sisteme aktarmaya yönlendiriliyordu. Para çekilmek istendiğinde ise bu kez vergi, bloke ya da benzeri gerekçelerle yeniden ödeme talep ediliyordu. Böylece mağdurun parasını tamamen kaybetmesine kadar uzanan bir süreç işletildiği öne sürüldü. Şebekenin para trafiği yurt dışına da uzanıyordu. Ödemelerin farklı şirket hesapları üzerinden yazılım lisans bedeli veya dijital reklam geliri gibi gösterildiği, ardından kripto varlıklara dönüştürülerek farklı ülkelere aktarıldığı öne sürüldü. MIT çağrı merkezi çalışanlarının izini sürdü. Şirketleri eleştiren çalışanlarla mağdur gibi iletişim kuruldu. Görüşmelerde aynı isim öne çıktı. İsrail vatandaşı İgal Amit. Şirketin eğitmen kadrosunda görünüyordu ancak yapılanmanın asıl yöneticisi olduğu ve sistemi Kıbrıs'tan yönettiği belirtildi. Bu kez de ağın yurt dışındaki faaliyetleri hedefe alındı. Brezilya'daki bağlantılarla ilgili istihbarat paylaşımının ardından bazı şirketlerin faaliyetleri durduruldu. Güney Afrika'da da benzer adımlar atıldı. Böylece yapılanmanın önemli pazarlarından ikisinin önü kesildi. Yurt dışındaki faaliyet alanı daralan Amit'in Türkiye'ye geleceği bilgisine ulaşıldı. MIT operasyon için düğmeye bastı.

0: 18 Eylül'de düzenlenen operasyonda İGAL Amit'in yanı sıra şirketlerin yönetim kadrolarının da aralarında bulunduğu 211 kişi gözaltına alındı.
1: Binlerce kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren şüphelilere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Gürlek verdiği bilgide İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini belirtti. Soruşturmada bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarıyla servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Israrlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındı ve bu yöntemle 15.6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Soruşturma kapsamında 20 şirketin TMSF'ye devrine karar verildi. Bolu'nun Mengen ilçesinde 13 Ağustos'ta baba ve oğlunu al tüfeğiyle öldürüp kaçan katil zanlısı 38 gün sonra ormanlık alanda yakalandı.
2: Babayla oğlunu öldürdü, kaçtı ve 38 gün sonra yakalandı. Bolu'nun Mengen ilçesinde 13 Ağustos'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda şüpheli akrabaları Tahsin ve oğlu Tayfı Muhammed Sönmez'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçarak izini kaybettirmeye çalışmıştı. Şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan takip ve aramalar neticesinde 38 gündür firari olan katil zanlısının ormanlık alanda sakladığı yer tespit edildi. Ekipler şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı ve zanlı üzerinde silahla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
1: İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların 6 ila 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapiste cezalandırılması istendi.
0: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesindeki ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 262 sayfalık iddianame hazırlandı. Birleştirme talebiyle İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 25'i tutuklu 26 sanık hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçlarından 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.
3: Teşekkür ederiz.
1: Evet sevgili izleyenler, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarını sürdürüyor. Türkiye'de yine diplomasinin merkezi oldu. Şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine katılmak üzere o noktaya doğru gidecek. Şu anda da ekranlarınıza o noktadan canlı görüntüler yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temasları sürüyor. İkili görüşmeler artık sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan da bir başka etkinliğe geçecek. Tabii yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir hitabı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Liderlerin artık hitaplarının başladığı bir gün olacak. Birinci sırada Brezilya, ikinci sırada Amerika, dördüncü sırada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını gerçekleştirecek. Önemli mesajlar vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dünya meselelerine ilişkin Türkiye'nin bakış açısını yansıtan bir konuşma yapması da bekleniyor. Tabii Gazze'de yaşananlara ilişkin ve İsrail'in Gazze'deki uyguladığı soykırıma ilişkin ayrı bir başlık açması da bekleniyor. Yine aynı şekilde devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajları da olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşına ilişkin de tabii yine mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tüm küresel piyasaları etkileyen bir durum. Cumhurbaşkanı bu konuları notları arasına aldığı bekleniyor. Tabii oldukça merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü de bu arada programları olacak. Şunu da dile getirmekte fayda var. Erdoğan o noktadaki hitabından sonra Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşmelerini gerçekleştirecek ve yine Türk evine geçecek. O noktada yine temaslarını sürdürecek. Çarşamba günü de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim zirvesinde konuşmasını yapacak. Şu dakikalarda eşi Emine Erdoğan'la birlikte o noktadan ayrılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekranlarınıza da aslında canlı olarak o görüntüler yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine de o noktada. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyenler yayınımıza kaldığımız yerden. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm seferberliği sürüyor o adreslerden. Biri de 17 Ağustos 1999 depreminde büyük acılar yaşayan Sakarya kentte mahalle bazlı ilk dönüşüm çalışmaları başladı.
2: Ağustos depreminde büyük acılar çeken Sakarya'da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi %91 uzlaşı sağlayarak mahalle bazlı dönüşümü fiilen başlattı. Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etap projesinde 718 bağımsız yapının kentsel dönüşümü için ilk bina ve ilk kepçe darbesi vuruldu.
3: İnşallah bu kentsel dönüşümün burada başlamış olmasıyla birlikte kısa süre içerisinde şehrimizin tamamını dirençli hale getirerek yeraltı otoparkları, sığınakları, yeşil peyzajı, geniş caddeleri ve otoparklarıyla beraber inşallah komşuluk ilişkilerinin tarihimize, medeniyetimize uygun bir şekilde yaşanabilen bir şehir kültürüne öncülük yapacağımıza inanıyorum.
2: Yıkım sürecinin ardından tığcıların yeni cami, kol, Kadir Hoca sokakları ve Atatürk Bulvarı üzerindeki binaların yerinde yeşil, sosyal ve dirençli bir şehir yükselecek.
4: Bugün Sakarya'da bu mahallede bu başarılı. İlk kazmayı vuruyoruz. İnşallah bu binaları yıkıp yerlerine sağlam zemine, sağlam binalar yaparak yolumuza devam edeceğiz.
2: Proje sadece konutlardan oluşmayacak ve tığcılarda modern dükkanlar, iş yerleri, yeraltı, yerüstü otoparkları, sosyal tesisler, peyzaj ve yeşil odaklı sosyal dinlenme alanlarını kapsayan yeni bir yaşam inşa edilecek.
1: Efendim, bu saat dilimini de bu haberle noktaladık. Saat başında Deniz Zeybek haber nöbetini sürdürecek. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam

dış politikadaki önemli gündem maddelerini bu akşam da biraz da hukuki boyutuyla ele almaya çalışacağız. Bugün önemli bir gün, hatta sabaha karşı diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 16. defa hitabını dinleyeceğiz. Gerçekten kürsüdeki en tecrübeli lider olarak Sayın Cumhurbaşkanı yine dünyaya önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Bilhassa biliyorsunuz artık bizim doktrinden hale gelen, Sayın Cumhurbaşkanı ile özdeşleşen dünya beşten büyüktür kendi söylemiyle ve daha adil bir dünya mümkündür düsturuyla. İşte bugünkü İran Savaşı, Ukrayna Savaşı, bir yandan Gazze'deki katliam, dünyanın adaletsiz bir şekilde yeni bir sürece doğru hazırlandığı, gerçekten Birleşmiş Milletler'in gündeminde çok önemli konular var. İkili görüşmeler olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasındaki görüşme oldukça önemli. Tıpkı Ankara'daki NATO zirvesinde olduğu gibi yine önemli kararların alınabileceği bir toplantı. Hatta Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın görüşmesinin de oldukça önemli olacağını eğer olursa söylemek gerekiyor. Şimdi bunları konuşacağız. Kıymetli hocamla Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamız bu akşam bizlerle beraber olacak. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırladığımız birkaç önemli bilgi var. Bilhassa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ne amaçla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi mesajlar vereceğini şöyle baktığımızda başlığımızda gördüğümüz gibi Erdoğan BM kürsüsünden hangi mesajları verebilir? Tabii ki hepimiz merakla bekliyoruz ama gördüğümüz, baktığımız zaman özellikle Gazze için dünyaya çağrıda bulunabileceğini söyleyebiliriz. Ateşkes, kesintisiz insani yardım ve kalıcı siyasi çözüm vurgusu elbette öne çıkabilir. Biliyorsunuz Filistin'in parçalanmış haritasını efendim her toplantıda gösteren Sayın Cumhurbaşkanı belki de bu kürsüden yine de aynı şekilde dünyaya çağrıda bulunabilir. Bölgesel savaş uyarısında bulunabilir. İran'dan Kızıldeniz'e uzanan gerilimin daha geniş bir çatışmaya dönüşmemesi için diplomasi çağrısı yapabilir. Zaten yanı başı coğrafyamız İran, bizim komşumuz, toprak bütünlüğü çok önemli. Savaşın bir an önce biterek Hürmüz'ün açılması, bugün Babül Mendeb, bu iki ana damarın tıkanmasının ne kadar önemli neticelere sebebiyet verdiğini hepimiz görüyoruz gündelik yaşantımızdaki petrol fiyatlarındaki o dramatik çıkışlarla beraber. Suriye'nin geleceğinden bahsedebilir. Önemli çünkü Suriye'nin artık Türkiye'nin Suriye'deki ağırlığının arttığı ve yeni Suriye'nin inşasında güvenlik mimarisinde artık Türkiye'nin ne kadar önemli bir aktör olduğunu da görüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, güvenliği ve yeniden inşasında uluslararası sorumluluğa dikkat çekebilir. Evet, Türkiye her türlü yardıma hazır, yeniden ayağa kaldırmaya hazır ama tabii ki uluslararası bir koalisyonu da bu anlamda iyi niyetli olarak orada bu yapılanmanın içinde olması gerekebilir. Bu belki bu mesajı da Sayın Cumhurbaşkanı verebilir. Ve tabii en güçlü mesajlardan biri BM'ye reform mesajı olabilir. Güvenlik Konseyi'nin krizler karşısındaki tıkanıklığını gündeme getirerek daha adil bir temsil isteğini yenileyebilir. Zaten hep diyoruz ya, bir soğuk savaş kurumları artık dünyanın sorunlarına çare bulamıyor. Bunu da hocama soracağım. Acaba hukuki bir yenileme olabilir mi? Hukuki bir dönüşüm olabilir mi? İsrail'in bu katliam politikasına karşı neden hiçbir şey yapılamıyor? Güce güçle karşılık olması gerekiyorsa hangi mekanizmalar çalışılabilir? Ama BM'ye mutlaka ve mutlaka bir reform olması gerektiği de zaruri bir ihtiyaç olduğunu söylemek gerekiyor. Ukrayna'da müzakere vurgusu, evet Ukrayna Savaşı'nda mutlaka konuşulacaktır. Özellikle Vladimir Putin ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bu noktada mutlaka görüşleri olacaktır. Türkiye'nin taraflarla konuşabilen konumunu ve müzakereye katkı sunma iradesini öne çıkarabilir. Zaten biliyorsunuz savaşın en kötü anında, dünya savaşının çıkma ihtimali olduğunda biz Dolmabahçe'de Çırağan'daki görüşmelerle tarafları bir araya getirdik. Tüm niyetimizi gıda diplomasisiyle, tahıl diplomasisiyle ama tabii birileri masaya tekme vurmaya devam etti. Çünkü birileri de o savaş borsasından da fayda sağlıyor. Dolayısıyla Ukrayna meselesinde de savaşın nerede durdurabileceği noktasında da mutlaka istişareler olacaktır. Enerji ve ticaret güvenliği, bu da çok önemli. Sadece jeopolitik bir risk haritasından bahsetmiyoruz. İşin jeoekonomik parametreleri de var. Politikayla ekonomik meseleler artık sırt sırta, hatta yan yana yürüyor. Hürmüz ve Kızıldeniz'deki risklerin yalnızca bölgeyi değil, dünya ekonomisini etkilediğine vurgulayabilir. Çok çok önemli çünkü Türkiye'nin de ticaretini, güvenliğini yakından ilgilendiren bir hadise. Dolayısıyla bu mesajların da verilebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızı davet ederek
programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Çok sağ olun hocam, teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Hocam tabii çok önemli bir günde aslında program yapıyoruz. Tabii evet. Bizim program konularımız içerisinde bu işin hukuki, yani özellikle uluslararası suçlar meselesi, bunlardan konuşacağız ama evet. Tabii bu uluslararası dediğimizde Birleşmiş Milletleri de yakından ilgilendiren bir hadise. Bilhassa işte bu akşam sabaha karşı daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın 16. defa BM kürsüsünden dünyaya hitap edecek olması, hatta 4. sırada hitap edecek. İlk evet. Brezilya olacak 1955'ten beri bir gelenek olarak. Dünyaya yönelik mesajlar verilecek. İsterseniz hocam biraz evvel anlattığım başlıklar mahiyetinde bu seneki BM'deki toplantı ne gibi mesajlar verebilir? Birleşmiş Milletler içerisinde hukuki bir reform olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Dünyanın acil ihtiyaçlarına BM hangi şartlarda çare bulabilir? İsterseniz böyle başlayalım.
1: Hocam ilk başta Birleşmiş Milletler'in yapısına bakmamız gerekiyor. Bu yüzden sizi 1945 yılına götüreceğim. Birleşmiş Milletler neden kuruldu? Ülkeler 2. Dünya Savaşı'ndan çıktılar. O kadar çok zarar gördüler ki artık uluslararası hukuk sisteminin kurulması gerekiyordu ve ülkelerin birbirleri arasında diyalog içerisinde olması lazımdı. İşte bu diyaloğu sağlayabilmek için 1945 yılında Birleşmiş Milletler kuruldu. Şimdi uluslararası hukuk açısından baktığınızda Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrası der ki kuvvet kullanma yasağını söyler. Yani ülkeler birbirlerine keyfi olarak savaş ilan edemezler. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Law of Armed Conflict kabul edildi. Yani çatışma hukuku kabul edildi. Çatışmanın, savaşın da bir hukukun olması gerekiyor. Çünkü masum insanları katledemezsiniz. Çocukları öldüremezsiniz dendi. Ardından Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine bakacağız. Meşru o da neyi söylüyor? Yani. Evet, meşru müdafaa. Siz ancak meşru müdafaa kapsamında silahları kullanabilirsiniz. Ama Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesini kullandığınız an Güvenlik Konseyi'ne bilgi vermeniz lazım. Şimdi hocam bugün New York'ta 193 ülke var. Bakın genel kurulda 193 ülke birbiriyle iletişim halinde, diyalog halinde. Ama Güvenlik Konseyi'ne baktığınızda orada 5+10 var. 15. Şimdi 5 daimi üyemiz var. 5 daimi üyemiz hangisi? Çin, Fransa, İngiltere, Rusya. Amerika ve Rusya. Şimdi daimi üyelerden birisi vetoyu verdiği an siz hocam aynen öyle.
0: İsrail'de biz bunu gördük hocam Gazze
1: evet,
0: katliamında.
1: Oradan bir ülke vetoyu verdiğinde artık siz isteseniz dahi adım atamıyorsunuz. Hatta o diğer 10 üye dahil olup bunu durdurmaya çalışsa veya devam ettirmek istese bile başarısız oluyor. Doğru. Bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamalarda bulunacak ve dünya haritasını gözünüzün önüne getirin. Şu an 50 ülke çatışma veya savaş içerisinde hocam. 50 ülkeden bahsediyoruz.
0: Çok ciddi bir rakam hocam.
1: Evet. Türkiye saatiyle yarın sabah erken saatlerde uluslararası hukuk diyecek Sayın Cumhurbaşkanımız. Benim değerlendirmeme göre. Birleşmiş Milletler'e daha etkin nasıl kullanılabilir? Bunu söyleyecek. Masum insanlar veya o çocuklar Gazze'deki, Filistin'deki neler yapabilir? Ukrayna Savaşı'na peki hukuku siz bir kenara atabilir misiniz? Atamazsınız hocam. Eğer hukuku bir kenara bıraktığınızda işte o zaman ülkeler birbirleri arasında öyle bir mücadeleye girer ki...
0: 3. Dünya Savaşı patlar mı hocam? Hukuk bittiği anda Büyük Dünya Savaşı çıkar mı diyorsunuz?
1: Hocam hukuku devre dışı bıraktığınız an bu sefer insanlar ellerindeki aşırı gücü kullanacaklar. Mesela biz Mekke Paktı'nı neden kurduk? Mekke Paktı'na baktığınızda Türkiye var, Suudi Arabistan var ve Pakistan var. Türkiye'nin askeri gücü. Jeopolitik gücü. Suudi Arabistan'a bakıyorsunuz kendi ekonomik gücünden bahsediyoruz. Pakistan'da onların da ayrı bir silahlı gücü var. Şimdi biz bu paktı savunma mekanizmamız için yapmak zorunda kaldık. Ama ben eğer ki hukuk diyorsam, uluslararası hukuk diyorsam, 193 ülke diyorsam sadece Birleşmiş Milletler'den oluşmuyor hocam bu.
0: Evet, tabii
1: Güvenlik
0: ki,
1: Konseyi.
0: Tabii.
1: Onun dışına çıktığımızda bir Interpol yapısı var. Hmm. Interpol'de 196 üye.
0: Şimdi BM'de 193, Interpol'de 196. O 3 ülke nereden hocam?
1: Evet, daha fazla Afrika'daki ülkeler de onu dahil ettiler. Evet. Şimdi siz Interpol'ün hikayesine baktığınızda yıl 1914. Monaco'da ilk toplantı gerçekleşiyor. Hocam toplantıya hukukçular ve siyasetçiler katılıyor. Tabii hukukçular ve siyasetçiler katılınca toplantı başarısız oluyor. Ardından yıl 1923'e geliyoruz. 1923 yılında ikinci kez polis komisyonu toparlanıyor ve ICPC olarak geçiyor. International Commission Polis Topluluğu olarak ifade edildi. Ve Türkiye'de delegesini gönderdi. Emniyet Teşkilatı tarafından, bu polis teşkilatı tarafından 1923 yılındaki toplantı gerçekleştirildi. Aldığından hemen bakıyorsunuz 1947'de ilk kırmızı bülten yayınlanıyor. Neden? Suçluları yakalamak istiyorsunuz. Bakın, Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğunuz çalışmalar farklı bir şekilde suçluları yakalamak üzerine nasıl güzel çalışıyor Interpol'de. Ne kadar güzel.
0: Interpol'de çalışıyor. Bir de hocam aslında ondan devam edeceğiz ama şunu da ifade edeyim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze katliamından yine bahsedecektir, Filistin davasından. Netanyahu'nun, ya bakalım seçim geliyor, seçilir seçilemez ama Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlu ilan edilmesi.
1: Yakalama kararı
0: var. Ve kendi korkuyor tabii biliyorsun. Uçakları farklı yerden geçiriyor. İşte hatta New York'ta Mamdani biliyorsunuz, evet, belediye başkanı. Tutuklarım dedi, Trump tutuklayamazsın dedi. Bundan da bahsedebiliriz. Yani Netanyahu'nun aslında BM'ye gittiği anda, yani New York'a indiği anda tutuklanması gerekmiyor mu hocam? Yani dünya neresinde olursa olsun bu ceza, bu kararla tutuklanması gerekmiyor mu?
1: Hocam şimdi çok güzel bir soru. Bu soru için teşekkür ediyorum. İlk defa konuşacağız bunu yayında. Biz ICC'nin kararını Interpol kararıyla karıştıramayız. ICC'nin vermiş olduğu yakalama kararıyla Interpol'ün çıkarmış olduğu kırmızı bülten birbirinden farklı. Çünkü Interpol kırmızı bülteni çıkardığında bu bir tutuklama kararıdır. Bu geçici tutuklama, geçici yakalama. İşte burada hocam sizin hukukta güçlü olmanız gerekiyor. Uluslararası arenada güçlü olmanız gerekiyor. Mesela nasıl? 2025 yılında 91. Interpol toplantısı gerçekleştirildi Fas'ta. Türkiye'nin Interpol başkanı Interpol başkanlığına aday oldu. Şimdi Lyon merkezi Interpol'ümüz var.
0: Genel merkez orası.
1: Evet. Ve yanlış hatırlamıyorsam Fransa 80 oyla Türkiye'nin Interpol başkanı 60 oy aldı. Arada çok az bir fark var. Bakın biz artık hukuk alanında, uluslararası alanda her yerde oluyoruz. Bütün alanlarda oluyoruz. Bizim çok az bir oy farkıyla kaybettik. Mesela 2029'da tekrardan Interpol başkanlığı seçimi yapılacak. Ama burada bir de kapının arka kısmına bakalım. Mesela ben sizi 2016 yılına götüreyim. 2016 yılında Interpol başkanı Çin'dendi. Rüşvet aldığı iddiasıyla 2018'de Çin'e girdiğinde yakalandı. Hı hı. Ve 13,5 yıl rüşvet cezasından sorumluluğu oldu. Ardından Interpol başkanlığına Abu Dhabi'deki kişi seçildi. Ama hocam burada Interpol anayasası, Türkçe'ye çevirdiğinizde Interpol tüzüğü olarak çevriliyor. İkinci ve üçüncü maddesi önemli. İkinci maddesi insan haklarına saygılık. Ama sizin sorduğunuz Netanyahu ile alakalı. Üçüncü madde der ki Interpol tüzüğünün, eğer ki sizin istediğiniz kırmızı bülten talebi ırksal, dini, siyasi bir konudaysa ben kırmızı bülten çıkarmam. Ve bu yüzden siz eğer casusluktan veya vatana ihanetten veya darbeden dolayı kırmızı bülten çıkarmak istediğinizde veya ülke liderleri hakkında kırmızı bülten çıkarmak istediğinizde evet talep edersiniz. Lyon merkeze gider. Lyon merkezde 5+2 kişiden oluşan CCF'ler var. Control Commission olarak geçerler ve bunlar hukukçulardan oluşuyor. O Interpol dosyaları, kırmızı bülten taleplerini inceliyorlar. Eğer ki bunu siyasi bir talep olarak gördüğünde hocam kırmızı bülteni çıkarmıyor. Şimdi kırmızı bülteni çıkarmadığınızda
0: siyasi görüyor bunu yani.
1: Evet, siyasi olarak görüyor. Peki hocam daha zor soruyu konuşalım. Nereye itiraz edeceksiniz?
0: Evet, nereye gideceğiz?
1: Birleşmiş Milletler'e baktığınızda kararına itiraz etmek istediğinizde nereye gideceksiniz? Interpol kırmızı bülteni çıkardı veya çıkarmadı. Nereye itiraz edeceksiniz? Şimdi şu şekilde anlatayım size. CCF şartının 36. maddesi diyor ki eğer ki talep edilirse kendi içlerinde toplantı yapabilirler. Türkçe'ye çevirdiğinizde duruşma açılır deniyor ama toplantı şeklinde ben değerlendiriyorum ve karar alabiliyor. Bakın aslında orada bir ihsas rey var. Yani siz aslında karar alan kişilere tekrardan itiraz ediyorsunuz hocam. Doğru. Kararı kim aldı? Interpol'deki CCF aldı. Oradaki 5+2, 7 hukukçu aldı. Ben çıksın veya çıkmasını gene aynı yere itiraz ediyorum. Peki hocam burada hukuku siz nasıl işletmeye çalışıyorsunuz? Mesela sizde ilk dereceden bir mahkeme kararı çıktı. Mahkeme kararı çıktığında onu istinafa taşımıyor musunuz? Bölge Adliye Mahkemesi'ne. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'a taşımıyor musunuz?

0: ve sizle ilgili verilen karar, bakın her hakim farklı oluyor. Farklı hakimler tarafından karar değerlendiriliyor.
1: Bunda da aynı şey olabilir o zaman.
0: İşte bu yüzden ben diyorum ki Lahey'deki adalet. Lahey girmesi gerekiyor devreye.
1: Hocam Lahey peki mesela yani bu artık görüntülerle, videolarla, fotoğraflarla kanıtlanmış.
0: Evet.
1: 100 binden fazla insan şehit edildi, katledildi. Yani evet. Daha hala enkaz altından insanlar çıkıyor. Yani vücut beden bozulmuş, erimiş. Bir de biliyorsunuz kimyasal bomba attılar. Yani Nagasaki'ye atılan bombadan 2 kat, 3 kat daha fazla bomba atıldı küçücük Gazze'ye. Şimdi bu suçlar sabit aslında. Şimdi Lahey Adalet Divanı bu noktada yani bütün belgelere bakarak işte bakın burada bir mülteci kampı yakılmış. Görüntüleri var. Cayır cayır yaktılar insanları. Bir hastane vurulmuş. Şey bahanesiyle Hamas aşağıda diye bahane ki Hamas alakası yok. Efendim işte idealizm hastanesi vurulmuş, kanser hastanesi vurulmuş, çocuk parkı vurulmuş, eczane vurulmuş, yaşlılar vurulmuş. Yani bunun hepsi belgeli. Yani Lahey Adalet Divanı'nın daha ne belgeye ihtiyacı olabilir ki?
0: Hocam
1: şimdi bu kararı alması için.
0: Vicdani
1: yani bilmeden
0: olarak,
1: soruyorum ben. Hukukçu değilim tabii siz daha iyi
0: bilirsiniz. Hocam vicdani olarak aslında çok güzel ifade ediyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Ama işin uluslararası hukuk ve ceza hukukuna baktığımızda devrede zaten ICC var. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi var.
1: O karar, evet.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi bununla ilgili kararı verdi.
1: Tamam, o tamam.
0: Bunu uyguladı. İşte Interpol buradan bağımsız hareket ediyor. Buradan bambaşka bağımsız. Şimdi içeride daha da o zaman farklı örnekler vereyim. Bir Jana Tapanca örneğimiz var. Şimdi biraz daha hukuk konuşacaksak eğer. Adam Abu Dhabi'de bankaya borçlanıyor. Bankanın borcunu ödemiyor. Bankanın borcunu ödemediğinde özel hukuk uyuşmazlığı doğru mu hocam? Bundan dolayı tutuklama kararı çıkar mı? Normalde çıkmamasını yani beklersiniz. Evet. Fakat kişi kendi ülkesine Bangladeş'e gidiyor. Ardından Abu Dhabi diyor ki ben bu adam hakkında kırmızı bülten talep ediyorum. Kırmızı bülten çıkarmak istiyorum. Lyon merkez adam hakkında kırmızı bülten çıkartıyor. Bangladeş'te de Interpol Central Bureau adamı tutukluyor. E hocam orada özel hukuk uyuşmazlığı vardı. Evet. Tutuklama yoktu. Herhangi bir suç yok. Ortada suçla ilgili ceza kanunlarını ilgilendiren bir konu yok. Borçlanmış. İşte hocam eğer ki siz kontrol etmezseniz, denetim mekanizmanız olmazsa, evet hocam bağımsız mahkemeler devreye girmezse o zaman hukukun dışına çıkıyorsunuz. Bu yüzden dolayı ben Lahey Adalet Divanı'nın devreye girmesini istiyorum. Yani siz kırmızı bültene itiraz ettiğinizde çıkması veya çıkmaması konusunda. Şimdi hocam ben geçen ay New York'taydım. New York'ta çok ciddi temaslarda bulundum. Türk evine gittim. Orada Sayın New York Başkonsolosumuzla görüştük. Hatta New York Başkonsolosumuzla görüşürken o toplantıda bir Amerikalı da vardı. Hocam kahve ay yıldızlı bayrak var kahvedeki bardakta. Su ay yıldızlı bayrak geliyor. Karşınızda ay yıldızlı bayrak var. Hocam ben toplantıda Türkçe konuştum. İngilizceye dönmedim. Çünkü dedim ki madem benim alanımı konuşuyoruz.
1: Doğrusu
0: madem ceza hukuku konuşuyoruz. İşte siz eğer dilden arenada kuvvetli olursanız, ondan sonra o yanınızdaki Amerikalı sizin ne dediğinizi
1: anlamaya çalışır
0: ve
1: Google kullanır.
0: Aynen onu yaptı. Ben dedi anlamıyorum dedi. Google çeviriyi kullanmak istiyorum ve ben hala daha inatla Türkçe devam etmek istedim. Çünkü toplantı madem Türk evinde, madem o ay yıldızlı bayrak var, ben Türkçe devam ederim hocam. İngilizce istesem dönerim. Ha, toplantının sonunda döndüm İngilizceye. Teşekkür
1: o başka bir şey ama sonuçta diplomasi de bu çok önemli.
0: İşte hocam bu yüzden bizim hukukçularımızın çok iyi çalışması lazım. Yani siz kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Ben niye Örgütlü Suçlar kitabını bastım?
1: Evet, çok,
0: neden?
1: Çok önemli bir kitap Örgütlü Suçlar
0: 2023'te
1: kitabı.
0: Bir yıl içerisinde tükendi. Okurlara teşekkür ediyorum. Şimdi iki hafta sonra Uluslararası Ceza Hukuku'nda Kırmızı Bülten kitabı çıkacak. Ve dünyaya baktığınızda çok sınırlı sayıda Kırmızı Bülten'le ilgili kitap var. Şimdi uluslararası hukuka bir Türkiye'deki akademisyen katkıda bulunur. Bu bizim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur. Bizler bu çalışmaları yaptığımız zaman işte o zaman Birleşmiş Milletler'e gittiğimizde o zaman belgelerle konuşuruz. Burada hatalarınız var. Uluslararası hukuk olarak, ceza hukuku olarak buralarda yanlışlar ve hatalar yapıyorsunuz. İşte Netanyahu'ya da baktığımızda siz ne kadar benim değerlendirmeme göre Türkiye kırmızı bülten talep etse de Lyon diyecek ki Interpol tüzüğünün 3. maddesi var. Tarafsızlık ilkesi var. Siyasi bir olay olarak görebileceğini değerlendiriyorum. Ama hep beraber göreceğiz. Kırmızı bülten çıkacak mı çıkmayacak mı? Çünkü sizin hakkınızda kırmızı bülten çıktığında iade kapsamında geçici olarak yakalanacaksınız. Mesela 6706 sayılı Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu.

kanununda 14. maddenin 4. fıkrası diyor ki 40 gün içerisinde iade etmeniz gerekiyor. Hmm. SİDAS var, suçların iadesine dair sözleşme. Onun 16. maddesinin 4. fıkrası diyor ki

0: Yargılandığı andan itibaren mi? Mahkemeye çıktığı andan itibaren mi? Yoksa cezaevine girdiği andan itibaren mi? Hocam özgürlüğünüz nerede kısıtlanıyor?
1: Evet.
0: Havalimanına girdiniz. Havalimanında özgürlüğünüz sınırlandı. O günden itibaren 40 gün içerisinde 40 gün içerisinde iade edilmesi gerekiyor. En fazla 40 gün tutuklu tutabilirsiniz insanı. Çünkü bizim hem Adli İşbirliği Kanunumuz hem de SİDAS bunu kabul ediyor ve uluslararası arenada da bu kabul ediyor. Şimdi burada Türkiye'ye iadeye baktığımızda işte kanunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela İtalyan Ceza Mahkemesi Kanunu 716. maddesinin 4. fıkrası diyor ki İtalya Başbakanı eğer ki 10 gün içerisinde herhangi bir şekilde kırmızı bültende geçici yakalanan veya tutuklanan kişiye bir karar vermezse kişi ülkesine geri gönderir. Bakın 10 gün veya derhal serbest bırakılır derse hakim ona uymak zorunda. Hocam düşünün, ben İtalya'dayken, Roma'dayken şunu sordum. Sizin Adalet Bakanınız içeriden atanıyor. Evet. Peki hakimlere talimat mı veriliyor? Evet hocam dediler. Eğer ki bu kısımda kırmızı bültenle geçici yakalanan kişiyi 10 gün içerisinde imzayı atar serbest bırakılsın dediği an hakimler buna uymak zorunda. Bakın ülkeler nasıl yapısal durumu var?
1: İşte hocam dediğiniz çok doğru, aslında çok da güzel anlatıyorsunuz. Şimdi bu işin tabii biz biliyorsunuz FETÖ'yle mücadelesi de örgütlü suçlara evet. da çalıştığınız için doktora tezinizde bunda da çok önemli tespitleriniz var. Kitabınızda da aynı şekilde biraz evvel konuştuğumuz gibi. Yani biz işte 15 Temmuz sonrası bütün belgeleriyle, ispatlarıyla işte bakın böyle bir terör örgütü var ve bu Türkiye'nin anayasal düzenine kastetti. Yani yıkmaya çalıştı. 10. yılındayız bakın ve hala da mücadele devam ediyor. Yani şimdi biz diyoruz ya Birleşmiş Milletler, işte Interpol, şimdi içeride ve dışarıda bunların izni işte PKK ile mücadele biliyorsunuz
0: evet.
1: bu anlamda. Ve artık Türkiye terörsüz Türkiye derken aslında sadece PKK, bunu bütün organlarıyla ve kollarıyla bitirme meselesi. Çok iyi bir noktaya da geldik ve terörün bittiği yerden de fidanlar yeşeriyor. Yani tohumlar yeşermeye başlıyor. Bu herkes için çok önemli bir şey. Şimdi o zaman ortak bir anlayışın olabilmesi için, yani ortak bir sözlük, ortak bir terör sözlüğü, barış sözlüğün olabilmesi için en basit tabirle bu Birleşmiş Milletler tarafından yapılabilecek bir şey mi? Başka bir uluslararası veya bölgesel organizasyon mu? Yani sizin dünya barışı dediğimizde hukuki bir düzen neyle sağlanır? Siz de bir töre konferansı yaptık diyorsunuz.
0: Evet, çok evet.
1: Yani Türk töresi dünyanın ilk anayasası
0: evet, evet.
1: ve 10 bin yıllık bir tarihi var. Şimdi töre aslında onlar için çok güzel bir referans ama nasıl bir dünya olmalı bu? Adil, hani daha adil bir düzen mümkündür diyen Sayın Cumhurbaşkanı'na referans verirsek ne olması gerekiyor bunları işletebilmeniz için?
0: Hocam tabii.
1: Biz... Yani Netanyahu katliam yapamaması için ne yapmaması gerekiyor?
0: Hocam şimdi bakın, örgütlü suçlarla mücadelede bütün dünya hemfikir. Bütün dünya hemfikir.
1: Şey, teoride Birleşmiş... hemfikir, evet.
0: Aslında terörün tanımında hemfikir değil değerli
1: değil,
0: hocam.
1: Değil, bravo,
0: evet,
1: değil,
0: terörle
1: değil.
0: Mücadele kanununun 1. maddesine baktığımızda aslında biz bir tanım koyduk. Ama dünyanın geneline baktığınızda hala daha terörün tanımlanması konusunda boşluklar var. Şimdi biz örgütlü suçlara baktığımızda Türk Ceza Kanunu 220. maddesinde görüyorsunuz suç işlemek amacıyla örgüt kurmak. 314'te 316'da silahlı örgütleri görüyorsunuz. Fakat biz bununla mücadeleyi yapabilmek için hocam öncelikli kuralımız şu. Fiile bakmayacağız. Failin kendisine bakacağız. Eğer ki siz fiile baktığınız an, şu an kavram olarak yanlış konuşuluyor ama düşman ceza hukuku dediğimiz bir kavrama kayıyorsunuz. Bizim failin kendisine bakmamız lazım. Failin kendisi üzerinden ilerlememiz lazım. Şimdi örgütün unsurlarına baktığınızda tüm dünya şunu kabul ediyor. Arada bir hiyerarşi olması lazım. Tabii ben bu hiyerarşi kavramını örgütsel bağ diyorum. Bir örgütsel bağın olması gerekiyor. Süreklilik arz etmesi gerekiyor. Devamlılık. En az 3 kişi diyecek mesela bizim kanunumuz. İtalya'ya dönüyorsunuz 5 kişi diyor. Amerika ve İngiltere'ye baktığınızda 2 kişiyi yeterli görüyor. Benim düşünceme göre ceza kanununda örgütün en az sayısının olmaması gerekiyor. Çünkü elverişliliğe göre bakmamız lazım hocam. Elverişli mi? Yani amaç suçları işlemeye evet hocam, amaç suçları işlemeye elverişli mi? Ve belirsiz sayıda suç işlemeniz lazım. Yani siz bir ihaleye fesat karıştırmak istiyorsunuz.
1: Evet.
0: İhaleye fesat karıştırma suçunu işleyebilmek için tehdit, hakaret, kasten yaralamayı işliyorsunuz. Hocam bu yapıda örgüt var mı? Hayır, örgüt yok. Çünkü sizin amaçladığınız tek bir suç var. İhaleye fesat karıştırmak.
1: Evet,
0: o aradaki suçlar örgüt kapsamına alınmıyor ve örgüt olarak biz bunu değerlendirmiyoruz. Değerlendirme altına almıyoruz. Mesela yasa dışı Forex dolandırıcılığı daha 2 gün önce Interpol, Emniyet Teşkilatı, MIT beraber operasyon yaptı. 1,5 milyar TL'lik bir paraya el konuldu. 174 kişi şüpheli, 174 şüpheli gözaltı alanında yakalama ve tutuklaması devam edecek o işlemlerin. Peki bunlar nereden oluyor? İşte hocam, dünyanın

0: kabul ettiği bazı suç tipleri var. Bunlardan bir tanesine örgüt dedik. Tamam. İkincisi ne? Rüşvet suçu.
1: Evet, onu da
0: şimdi Türk Ceza Kanunu...
2: Dolandırıcılık, rüşvet, zimmet değil mi? Bunlar
0: evet, hocam, şimdi Türk Ceza Kanunu 252. maddesine baktığınızda da rüşvet suçunu görüyorsunuz. 252. madde şunu diyecek. Kamu görevlisinin bir menfaat elde etmek amacıyla bir işi yapması ya da yapmaması konusunda menfaat elde etmesi diyeceğiz. Şimdi burası kolay. Ama 252'nin 5. maddesi şunu söyleyecek hocam. Diyecek ki Türk Ceza Kanunu 252. maddesinin 5. fıkrası. Eğer ki siz rüşvet anlaşmasını yaptıysanız... Suç oluştu. Aslında buna bakarsanız bir teşebbüs suçu gibi geliyor. Yani Türk Ceza Kanunu 35. maddesi der ki siz gönüllü olarak vazgeçmeyeceksiniz. Elinizde olmayan nedenlerle neticeyi gerçekleştiremeyeceksiniz. Ama biz rüşvet suçuna baktığımızda anlaşmayı yaptığımızda suç tamamlandı. Parayı almanıza gerek yok.
1: Yani bu mesela ahbap davası biliyorsunuz.
0: Evet.
1: O zimmet, ya şimdi onlar farklı, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet. Şimdi burada mesela ayrım var mı hocam, yoksa... O davada hani nasıl tanımlamak gerekiyor bunu?
0: Hocam şimdi o davada...
1: Yardım paraları hiç edilmiş hocam yani. Yardım paraları maalesef insanlar sömürülmüş.
0: Hocam Yalovalısınız.
1: Biz depremi yaşadık hocam. Evet.
0: Depremi gördük. Bakın bizim duygularımız çok hassas. Yeditepe Üniversitesi'nde o kız çocuklarımız, evlatlarımız... O kısa boylu evlatlarımız kolileri omuzlarının üzerine aldılar. Tabii, ve Hatay'daki deprem evet, için evet, yardım ettiler. Destek verdiler. İşte Türk halkı bu hocam. Şimdi buradan biz suç tiplerinize geldiğimizde neler var? Bir, rüşvetle başlıyorduk. Şimdi rüşvete baktığınızda illaki bizim birbirimizi tanımamıza gerek yok. Biz birbirimizi tanımasak da 252. maddenin 3. fıkrası bunu söylüyor. Farklı bir kişi aradaki aracılığı yaparsa o da müşterek fail oluyor. Biz birbirimizi tanımıyoruz. Başka kişi aracılık yapıyor. Hocam o da müşterek fail. Ama burada 252. maddede özel bir düzenleme var. Eğer ki siz bir dernek kurdunuz. Bu dernek kapsamında hareket ediyorsunuz ve insanların paralarını farklı rüşvetlerde kullanıyorsunuz. İşte o zaman kamu görevlisine olup olmadığına bakılmaksızın rüşvet suçundan sorumluluğunuz doğuyor. Şimdi oradan irtikapa atlayayım. İrtikap Türk Ceza Kanunu 250. maddesinde düzenlendi. İrtikapta icbar var. Yargıtay bunu
1: nedir
0: manevi...
1: Yani hocam?
0: Hocam Yargıtay bunu manevi baskı olarak tarif ediyor. Mesela siz ameliyat olacaksınız. Doktora gidiyorsunuz ve doktor diyor ki ben seni ameliyat etmek için 50 bin lira para isterim diyor. İşte burada irtikap var. Çünkü o kadar çok manevi baskı var ki üzerinizde, bunu atlatabilmek için herhangi bir yolunuz yok ve o parayı veriyorsunuz. İrtikaptan sorumluluk var. Ama bahsettiğiniz olaya gelince bir de dolandırıcılığımız var. Dolandırıcılıkta hocam Türk Ceza Kanunu 157. ve 158. maddesinde düzenlendi. Basit dolandırıcılık 157. maddede, nitelikli dolandırıcılık 158. maddede. Burada yoğun bir hile olması gerekiyor. Yani size sahte bir 200 lira verildi. Kağıda 200 lira, bu da hile değil. Yoğun bir hilenin olması gerekiyor. Şimdi eğer ki hilenin yoğunluğu varsa o zaman dolandırıcılıktan gidecek. E bir de 158'de nitelikli dolandırıcılık var derneklerden dolayı. Buradan da sorumluluğun olma durumu var. Başka ne var? Güveni kötüye kullanma. Türk Ceza Kanunu 155. maddesi. Şimdi Türk Ceza Kanunu 155. maddesine baktığımızda ben size... Telefonumu vereceğim. Bakın size güveniyorum. Size güvendiğim için veriyorum. Ve siz onu kendi çıkarlarınız için kullanıyorsunuz. İşte orada güveni kötüye kullanma suçu var. Şimdi burada bir elimizde dernek var. Derneğe karşı işlenen suçlar var. Bir de kişiler yardım etti. Kişiler oraya destek oldu. İşte o hocam orada zincirleme suçu olmaz. Türk Ceza Kanunu 43. maddesini çalıştıramayacaksınız. Gerçek ihtimal olacak. Ve mağdur sayısı kadar ceza arttırılacak. O kadar çok mağdur var
1: hocam,
0: ki.
1: Binlerce mağduru var. Binlerce.
0: Evet.
1: Binlerce.
0: Orada gerçek ihtimal olacak ve suç sayısı kadar olayların gerçekleşmesi olacak. Burada kafa karıştırıcı konu ne? Orada masada oturanlar, telefonları açanlar.
1: Evet.
0: Onlar ne olacak? Hocam bizim elimizde...
1: Para isteyenler.
0: Bizim elimizde Türk Ceza Kanunu 30. maddesi.
1: Kabul edenler daha
0: doğrusu. Evet. Türk Ceza Kanunu'nun 30. maddesi var. Hata hükümlerini düzenliyor. Eğer siz esaslı bir hataya düştüyseniz, 30'un biri bunu söylüyor. 30. maddenin 1. fıkrası. Esaslı bir hataya düştüyseniz, eğer ki suç kasten işleniyorsa... Bundan kurtuluyorsunuz. Taksirle işlenebiliyorsa taksirden sorumluluğunuz var. Rüşvet taksirle işlenir mi? İşlenmez hocam. Zimmet işlenmez. Güveni kötüye kullanma işlenmez. O yüzden oradaki insanlar Türk Ceza Kanunu 30. maddesindeki hata hükümlerinden faydalanacak. Esaslı hata diyeceğiz, kaçınılmaz hata diyeceğiz ve cezai sorumlulukları günün sonunda olmayacak. Tabii elimizde bir de daha da konuyu karmaşıklaştırayım sizinle. 2860 sayılı yardım toplama kanunu var. Hmm. Şimdi 2860 sayılı yardım toplama kanunu 28. maddesi diyor ki eğer ki siz yardımı toparlıyorsanız onu kendi menfaatiniz için kullandıysanız siz kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın zimmet suçundan sorumlu olursunuz.
1: Bu o zaman zimmet suçu.
0: İşte orada hocam orada bir istisnanın istisnası şey var. He. Hukuk bu yüzden zor hocam. Evet, hukuk evet. Bu yüzden zor. Doğru. Biz ikinci maddeye gidiyoruz. İkinci maddede diyor ki yardım toplama kanununda derneklerle ilgili bu madde uygulanmaz. Şimdi yardım toplama kanunu bu yüzden ikinci madde istisnasının istisnası olduğundan dolayı 28. maddeyi devre dışı bırakıyor. O zaman elimde ne kaldı şimdi? Rüşvet kaldı. Ama orada da rüşvette de hocam 252. maddede diyecek ki bu dernek topluma yararlı faaliyetler mi düzenliyor? Mesela 252. maddeye baktığımızda kamu yararına çalışan dernekler diyecek 8. fıkrada. Bu eğer kamu yararına, sayın savcılarımız eğer kamu yararına çalışan derneklerse o zaman rüşvet suçundan da sorumluluk olacak. Fakat 158 nitelikli dolandırıcılık cepte. Güveni kötüye kullanma kenarda. Eğer ki siz buna kamu yararına bir dernek derseniz rüşvet de içeride. Bunların hepsi tabii dernekler kanununa muhalefet de. Bu da içeride oluyor. Hocam elimizde bu tür suç tipleri var. Onun dışına kaydığınızda mesela bu yasa dışı Forex'ten biraz önce bahsettik. Bu dolandırıcılıktan yine dolandırıcılıktan devam edeyim. Orada da yoğun bir hile var mı? Yoğun bir hile var. 158 devrede mi? Türk Ceza Kanunu 158. maddesi devrede mi? Evet 158. madde devrede. Elimizde başka ne var? Sermaye Piyasası Kanunu 107. ve 108. maddesi var. Sermaye Piyasası Kanunu 107. maddesi piyasa dolandırıcılığını düzenliyor. 109. maddesi ise izinsiz sermaye faaliyetlerini düzenliyor. İşte hocam bizim siber suçlarla mücadele edebilmemiz için. Bizim suçla mücadele edebilmemiz için yolun başında Birleşmiş Milletler dedik, Interpol dedik, örgütlü suçlarla mücadele dedik ve her zaman biz güçlü bir hukuk sistemine sahip olmamız lazım. Bütün dünya için geçerli. Eğer ki
1: buyurun.
0: Eğer ki siz güçlü bir hukuk sistemine sahip olmazsanız bu sefer yurt dışında sizin hakkınıza değerlendirmeler yapılıyor. Bakın ben Stockholm'a gittim. Stockholm'da konferanslar verdim. Oradaki insanlara konuyu anlattım. Ceza hukukunu anlattım. Ve onlar Ankara'daki temsilcileri tarafından Türkiye nasıl okunuyor onlara dikkat etti. Ama bizden de etkilendiler mi hocam? Evet bizden de etkilendiler. Bizim o yüzden uluslararası arenada her yönden olmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle zaten hocam işte konuları konuşurken vaktimiz de tabii azalıyor. İşin bakın Birleşmiş Milletler'den nereye geldi? Ama hukuk evet. Öyle bir şey ki siz çok daha iyi biliyorsunuz bu işin hocası olarak. Yani iç hukuk da olsa dış hukuk da olsa yani uluslararası hukuk da olmuş evet. Olsa kaidelerin ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Hani bir taraftan işte yurt dışından bu işi illegal yollarla yapanlar ki bunu çeşitlendirebiliriz. Bir de içeriden bir şekilde bunu yapanlar ama örgütlü suçlarla mücadelede bence tespitleriniz çok önemli. Belki son birkaç dakikayı hem Birleşmiş Milletler nezdinde bunu toparlayarak yani adil bir düzen için hani adil bir hukuk demek ne kadar doğru ama hani hukukun toparlamaması için daha hızlı yürüyebilmesi için hocam tavsiyeleriniz ne olur?
0: Hocam bunun için ilk başta yapıların kurulması gerekiyor. Mesela Türk Ceza Kanunu 282. maddesinde kara para aklama suçuydu önceden. Şimdi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması. Burada öncü suç var. 6 aylık bir ceza olduğunda işte bu kripto paralar, paraların aklanması, kara para aklamadan 282'den cezayı alıyorsunuz. Faruk Erem dedik, çok sevdiğim bir hukukçu hocam. Suçluyu kazıyınız, altından insan çıkar. Bekkerya'nın suçlar ve cezalar hakkında kitabına baktığınızda şunu söyledi. İdam cezasını getirdiğimizde, ölüm cezasını getirdiğimizde suçları azaltamıyoruz biz. Evet. İşte bu yüzden hocam bizim her türlü alanda güçlü olabilmek için evet. Uluslararası hukukun ötesinde ceza hukukunda da yaptığımız evet. Çalışmalarla dünyaya örnek olmamız gerekiyor.
1: Evet, Çağrı Hocam çok önemli bir mesajla aslında bitirdik. Çok teşekkür ederim hocam. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun hocam.
1: Teşekkürler sağ olun. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızla gerçekten Birleşmiş Milletler'in ki Birleşmiş Milletler Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları değerlendirdik. Adil bir dünya için neler yapılması gerektiğini analiz etmeye çalıştık ve tabii ki iç hukuktan Interpol'den bahsettik ve gerçekten hep diyoruz ya adalet, eşitlik adalet değildir. Dolayısıyla adaletin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Ama naçizane benim ve kendi şahsi fikrim, gerçekten Türk töresi bu anlamda dünyaya referans olabilecek en önemli yadısız anayasa.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler gece 3'ü gösteriyor. Tabii birkaç gündür aslında özellikle de haftalar öncesinden beri aslında planlanmış bir program ki artık dünyanın gözü ve kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde. Çünkü Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul var ki dünya liderleri elbette ki orada ve önemli temaslarda bulunacak liderler birbirleriyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii ki orada ve kendisi 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılıyor ve orada bir hitabı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada düzenlenen resepsiyonda ki dakikalar önce zaten kendisi resepsiyonun yapılacağı yere geldi. Onu da belirtmiş olalım. Tabii önemli bir program. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan hanımefendinin de elbette ki eşlik ettiğini belirtmekte fayda var. Türk evinden çıktı ve dakikalar önce kendisi resepsiyonun yapılacağı yere geldi. Bu temaslar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu temaslar oldukça önemli. Sadece genel kurulun 81. genel kurul, 81. oturum nezdinde yapılacak olanlar değil. Aynı zamanda ikili ilişkilerin ve bu tarz resepsiyonların da elbette ki düzenlendi yine önemli programlar olduğunu söyleyelim ki canlı görüntüleri de ekranlara getirebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliği kapsamında resepsiyonun düzenleneceği yere geldi ve birazdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan burada hitap edecek. Kendisi iki ülke arasındaki ilişkiler özelinde oldukça önemli ki tarihsel geçmişe bakılacak ve bugün ulaştığı noktaya da dikkat çekilecek bu programda. Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu resepsiyonda yapacağı konuşma sırasında an be an da ekranlara getireceğiz sizler için. Türkiye'yi yine diplomasinin merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti ki burada önemli yoğun bir diplomasi trafiği de yürütülüyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki temaslarına hız kesmeden başladı. Cumhurbaşkanının ilk konu Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'dı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Yine görüşmede iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyulan memnuniyet de dile getirildi. Ticaret, yatırım ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği adımları ele alındı. Erdoğan, mevkidaşını Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Erdoğan'ın Türk evindeki ikinci konuysa Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi'ydi. Her iki görüşmede de bakanlar ve üst düzey yetkililerden oluşan geniş bir heyet hazır bulundu. Erdoğan, Türkiye olarak Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı. Erdoğan ayrıca Menfi'yi COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit'le görüştü. Kabulde Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecine değindi. Kardeş Kuveyt'in yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının önünün alınması gerektiğini de vurguladı. Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi de kabul etti. Ekonomik, güvenlik ve savunma